Başarılı olması için Dursun Bey'den, Okan Buruk'tan kurtulması lazım. Hem de hiç zaman kaybetmeden diyor. Yok artık daha neler. Bir dur, bir dur Cihancağızım. Hani adamlar 4 yıldır şampiyon oluyorlar. Hüseyin merhaba, hoş geldin. Katılmak zor olunca, katılınca da bu kadar kolay, bu kadar zor diye tartışıyoruz demiş. Sonucu da hüsran oluyor. Gerçekten nasıl bir akıl var anlamakta zorlanıyorum. Katılmışız, tadını çıkaralım işte diyor. Katılıyorum %100. Zaniolo diye süperstar oyuncusu vardı Galatasaray'ın, 5 milyona sattılar. Zaniolo'nun sol bacağı etmeyecek, Leao'nun peşinde koşuyorlar. Bu adam için 100 milyon euro harcayacaklar. Burada birileri kendi cebini dolduruyor demiş. Çok harcayacaklar gibi durmuyor, ben sana söyleyeyim. Lanka evrildiler bir tık. Noah Lang gelecek gibi gözüküyor. Onu da konuşuruz. Hani burada hani Lank'ın boşluğunu Lank'la dolduracak Galatasaray. Niye beklenildi bu kadar, onu da anlamıyorum. Bütün ön yargılara rağmen bence Lank gerçekten de iyi katkı verdi Galatasaray'a. Hem oynadığı maçta, maç seçmeden oynadı. Kulübede oturduğunda çok böyle sorun da yaşatmadı. Mesela bakıyorsun selam verdiğin adam, herkes 25 milyon euro bonservis istiyor işte. Tamam 25 istiyorum, 5 de maaş istiyorum diyor. Lank'a 15 milyon bonservis isteniyor, 3,5'ta maaş istiyormuş. Ama ben şeyi anlamadım yani, buna çok inanmadım arkadaşlar. Napoli başkanı 30 milyondan 15 milyona düşmüş. Yok ya. Yani satın alma opsiyonu 30 iken bile fiyat sorunca adam yine 30 istiyordu. İlginç, bu adam nasıl oldu da 30'dan 15'e düştü? Ben buna çok inanmıyorum. Napoli başkanı böyle 30'dan 15'e düşecek bir adam değil. Yani 27,5 falan deseler anlarım ama yani bir anda 30'dan 15'e düşecek. İlginç. Ben Lank'ı tercih ederim. Hani böyle çok kolay top kaybeden bekleri var Galatasaray'ın. Ha bakıyorsun Lank'ın mutlaka kadroda olması gerekiyor. Yarım sezon geldi, parmağı falan koptu derken çocuğun bir ayı boşa geçti. Hani o kısımda bile skor yaptı. Hani böyle az skor yaptı diye eleştirmek biraz garip olur. Oynadığı her maçta topu ileriye taşıdı. Ne bileyim, içeri kat etmeye çalıştı. Ayağına da yakışıyor top. Mesela top ayağına geldiğinde aa diyorsun, bu adam topçu ya. Ayağına yakışan bir oyuncu izleriz sahada. Ha nasıl olsa sol kanatta Barış Alper banko 11 oynuyor. Hani kim gelse de Barış'ı yediye çekmezler. Hani sağda Sané ve Yunus varken Barış'ı sağ kanada kaydırmazlar. O yüzden Galatasaray sola 50 milyon euro verip ne bileyim Leao veya Martinelli'yi alacağına 15-20'ye gitsinler, Leao'yu alsınlar. Barış'ı da alternatif yaparlar. Ne bileyim, kalan parayı da U23 kontenjanından bir 10 numaraya veya santrafora harcarlar diye düşünüyorum. 50'ler falan, 12 milyon maaşlar Leao'ya çok fazla. Cıks. Acil savunma lazım diyor. Galatasaray kaç puan alır güzel adam demiş. Vallahi onu hesaplamak biraz zor ya. Yani baktığında şimdi bir fikstür açıklansın. Yani 9 puan alsa çıkmak mümkün ama tamamen averaj ve diğer sonuçlara bağlı burada durum. Yani 10 puan alırsa büyük ihtimalle sınırda kalır. Çıkma şansı makul olur. Yani 11 alırsa playoff için oldukça güçlü bir ihtimal. Yani ilk 24 için. Zaten 12 puan neredeyse kesin playoff oluyor. Hani Fenerbahçe tarafına bakıyorsun. Evet, Atletico deplasmanı var. Hani orada biraz puan alması zor. Yani mevcut halleri kusursuz değil Fenerbahçe'nin ama Metropolitana'da Şampiyonlar Ligi maçı bambaşka bir şey gerçekten de. Beraberlik alırsa Fenerbahçe orada kesinlikle ekstra olur. Liverpool içeride büyük avantaj. Liverpool eski Liverpool mu? Ama bir şey diyeyim mi size yani? Yani savunma geçişlerinde çok açık veriyor Liverpool bu aralar. Yani dolayısıyla bence Kadıköy'de Fenerbahçe'nin puan alma ihtimali var. Ha, tabii ki de maçın favorisi doğal olarak Liverpool. Burada bir puan. İyi sonuç ya. Beğenmez misiniz bir puan içeride Liverpool'dan alsanız? Ama bir de şey var. Geçen sene Galatasaray'dan yedikleri tokat var. Onun intikamını Fenerbahçe'den çıkarmak isteyebilirler mi? Orası da muamma. Gerçi adamlar sonra geldi Galatasaray'ı eledi. Evet, iki maçta kazandın ama ölüm kalım maçında seni öldürdüler. Zaten intikamını aldılar. Daha kaç kere intikam alacaklar değil mi? Asıl mesele şeyde başlıyor. Roma, Villarreal ve Prag maç, Slavia maçlarında başlıyor. Onların üçü de içeride şimdi. Fenerbahçe bu lig aşamasından çıkacaksa bu 3 maçtan minimum 7 puan almak zorunda. Evet, yani Roma isim olarak güçlü ama Kadıköy'de de yenilmeyecek bir takım değil. Villarreal tehlikeli ama onların da savunması çok açık veriyor. Slavia zaten 4. torba takımı.
böyle de, yani böyle diye de küçümseyecek değiliz yani. Onlar da Çek Ligi'nin son şampiyonu. Fizik olarak bayağı sertler.

0: bizim takımlar böyle takımlara karşı hep zorlanıyorlar. Yani burada bir Shakhtar deplasmanı kazanılabilir. Çünkü orası çok deplasman olmuyor. Şeyde oynuyor değil mi Shakhtar maçlarını? Stamford Bridge'de oynuyor. İngiltere'de oynuyorlar diye biliyorum. Yani bedava 3 puan değil orası da ya. Onlar da sezona 3'te 3'te girdiler yani. Bir de Galatasaray'la Arda Turan efekti var. Belki Fenerbahçe'den puan koparmaya çalışır. Bilemiyorum yani. LASK da Kur'an'ın en kolay maçı gibi gözüküyor ama adamlar daha yeni Celtic karşısında 3-0 kaybettiler. Gittiler rövanşta 5 tane attılar 2 gün önce, hatırlayın. Yani özellikle deplasmanda böyle gereksiz romantizme gerek yok gibi duruyor. Bir puan bu maç için böyle çok kötü sonuç sayılmaz. Değil mi? Kadro, ama kadroya bakıyorsun, kağıt üzerinde iyi ya. Ederson, Ake, Kante, Gündüz, Asensio, Greenwood, Lukaku, Muric falan. Ama yani kağıt üzerinde de bu işler olmuyor ki. Yani işin özeti dostlar, Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay takım yok. Geçen sene Bodo, işte efendime söyleyeyim yine Astana, değil mi? Bunu hepimize gösterdi. Maçlar böyle sahada kazanılıyor. Biz böyle çantada keklik denilen, programın girişinde de söylediğim Union Saint-Gilloise'a 3 puan, Monaco'ya 3 puan bıraktık. 0 puan aldı Galatasaray orada. Atletico'dan 1 puan, Liverpool'dan 3 puan aldı. Gitti Frankfurt'tan 5 taneydi. Bence Fenerbahçe'nin hedef maçları Shakhtar maçı olması lazım. Slavia Prag maçı olması lazım ve LASK maçı olması lazım. Buradan en az 7 puan alırsa, geri kalan maçlarda da 4 puan alırsa bence kesinlikle 11 puanla playofflara kalır diye düşünüyorum. Şey ne yapsın? Hadi biz böyle tartışıyoruz. Ölüm grubu, iyi grup falan. Kardeş takım Azerbaycan ne yapsın? Sabah ne yapsın? Ya adamların çektiği takımlara bakın, halinize şükredin. Şimdi bunlar şey gibi düşünülüyor. Hala bu kura sistemine alışamadık falan. İşte grup gibi düşünülüyor. Şimdi burada 36 takım oynanacağı için arkadaşlar, bu 8'li gruba düşmüşsün gibi düşünmeyin. Şimdi diğer takımların aldığı puanlar vesaire, hani lig usulü oynandığı için yani çok da böyle grup gibi düşünmeyin. Bu adamlar garantilediklerinde belki rotasyona falan gidecekler. Ya maçları hangi takımla ne zaman oynadığın gerçekten çok önemli. Baksana sabaha Barça ile oynuyor, Arsenal ile oynuyor, Dortmund ile oynuyor, United ile oynuyor, Napoli ile oynuyor, Villarreal ile oynuyor, Slavia Prag ile oynuyor. Herhalde en kolay rakibi Viking. Gider onunla da aralığın ocağın başında oynar, adamlar donar falan, bilmiyorum. Ayıp günah denen bir şey var ya. Böyle bir şey mi çekilir ya arkadaş? Yani Barça, Arsenal, Dortmund, United, Villarreal, Napoli, Slavia ve Viking. Kardeş takım sabah. Ne diyeyim yani, yapacak bir şey yok, öyle denk gelmiş. Abi bence Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok, kolay galibiyet yok, rakip kim olursa olsun demiş. Kesinlikle Murat. Galatasaray'a gelince problemsiz oyuncu, ucuza geliyor, yok aile ortamı vesaire diye. Sen Şampiyonlar Ligi'nde hedefin ne? Onu bir kere hesaplayacaksın demiş. Valla oku demişsin de güzel insan. Kim yazmış? Serkan. Ya o kadar karışık yazmışsın ki bilmiyorum, araba mı kullanıyorsun? Sen de haklısın, belki dikteyle falan yazdırmışsın ama hiç okuyacak bir şey yok yani. Yani merkez hakim kurulu arkamızda diyorsanız, hiç anlamadım. Vallahi hiç anlamadım. Yani şey değil bu. Okudum anladım ama anlamamazlığa vermiyorum değil yani. Biraz daha böyle tane tane yazarsan söz okuyacağım. Ne diyor? Fenerbahçe'nin gardını düşürüp son 5 yıla bakıp Fenerbahçe hangi maçta Galatasaray'ı yendi demek abesli iştigaldir demiş. Ve puanları mı attın bize? Liverpool'dan 1 yazmış. Atletico'ya 0, Roma'ya 1, Villa'ya 0. Villarreal'e 0, Shakhtar'a 1, Slavia 3, Lynx'e 1 yazmış. Kaç puan toplattın Fener'e? 4, 5, 6, 7. Olmaz. Böyle elenir Fener. Böyle olmaz. Cihan bir de Stuttgart'ın fikstürüne bakar mısın? Neden, neden, neden demiş. Sabah grubun... Yok öyle deme canım. Öyle deme. Azeri kardeşlerimiz var. Azeri Türk'ü mü demek lazım onlara? Azeri deyince kızıyorlar bana. Biz Azeri değiliz falan ya. Bize Azeri Türk'ü diyeceksin falan. Oradan varsa bizi dinleyen dostumuz yazarsa sevinirim. Bugün bir sürpriz olsun da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne kalsın demiş. Ülke puanında Hollanda'ya geçmemiz lazım. Yakup. Ayın 28'i bugün Yakup. 11-27 tarihinde ya. Ha pardon, üstteki mesajmış. Ben de diyorum Trabzon oynadı 4-7. Alta düşmüş mesajın. Gol sorununu Orkun'a 8'e çekeceğiz demiş. Ya 8'e çekeceksin Orkun'u. Oraya daha net bir skorer alman lazım demiş. Olabilir. Orkun yokken Beşiktaş hiçbir şey yapamıyor, ben söyleyeyim yani. Adeta kabuz oldu. Reis Paris Saint Germain eski Paris Saint Germain değil diyen oldu mu demiş. Olacaktır muhakkak. Şampiyonlar Ligi'nde fikstürlerin zorluk sıralaması. Opta demiş. Galatasaray en zor 13. fikstür. Fenerbahçe en kolay 3. fikstür.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dediğim gibi bence çok öyle kolay zor yok. Bütün takımlar çıkacaklar, oynayacaklar. İşte Bodo Glimt'i gördün. Geçen sezon bütün zorluklara rağmen adamlar neler yaptılar. Yani diğer taraftan Astana'yı da örnek gösterebilirim. Onlar da bir önceki sezonda değil mi? Onlar da hatırımda kalmış. Şerif vardı mesela. Şampiyonlar Ligi formatı değişmeden önce gittiler. Real Madrid'i falan yendiler. İyi oynarsan bir şekilde yenebiliyorsun. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hep şampiyonlarla oynuyor. Fenerbahçe'nin kaderi galiba bu. Yine Şampiyonlar Ligi'nde ikincilerle oynayacak demiş. Öyle olsun Sezgin. Genelde şey oluyor. Mesela Galatasaray'a kolay rakipler çıkardı Fatih Terim zamanında. Fatih Terim şansı denirdi. Bu da İsmail Kartal şansı olsun. Ya yine kolay değil ya. Liverpool var ya, Aston Villa var, Atletico Madrid var. Ya bu takımlara kolay diyemeyiz ya. Çok zor gerçekten. Abi şu Osterwold'e ne oldu ya demiş. Bu adam gitti tekrar geri geldi diyor. Evet, orada ilginç bir şey oldu. Zaten çok gitmek istemiyordu Osterwold'e. Oyuncunun durumu belliydi. İyileşme süreci falan keza hepsi belliydi. Hani Fenerbahçe ve oyuncu herhalde Roma'ya gerekli detayları raporlarla falan tebliğ etmiştir diye düşünüyorum. Yani Roma'da gitti, tamam kardeşim dedi. Ben satın alma opsiyonunu, anlaşmayı tamamlamak istiyorum. Osterwold'cim sen bir dedi Roma'ya gel, seninle bir görüşelim dedi. Gittiler oyuncuya tepkik yaptılar. Cümleyi kullanamadım. Muayene yaptılar. Öyle kapsamlı bir şekilde. Olmadı herhalde, oyuncunun orada bir sıkıntısını gördüler. Oyuncuya isteksiz yaklaştılar. Maaşında falan indirim mi koparmaya çalıştılar bilmiyorum. Romalı yöneticiler bir tık böyle pislik. Şey var ya arka sokaklarda, adamlar pislik çıktı Rıza Baba falan. Hani Roma'nın yöneticiler bir tık öyle. Yani nereden tanıyorsunuz diye sormayın. Yani çocuğa böyle bir şeyler mi yaptılar? Hani Jayden da bunu kabul etmeyince işi kıvırıp anlaşmayı iptal mi ettiler bilmiyorum. Hani böyle amatörce bir iş olmaz bence. Hani Fenerbahçe plan yapıyor, program yapıyor, satıyor. Hani bu transfer olacak diye transfer hamlesini de ona göre şekillendiriyor. Sen gidiyorsun, adamın sakat olduğunu biliyorsun. Sakatken bu adamı istiyorsun. Fenerbahçe'de görüşmene müsaade ediyor. Tamam diyorsun, oyuncuyla anlaşıyorsun. Fenerbahçe ile anlaşıyorsun, oyuncuyu çağırıyorsun. Sonra da profesyonellikten uzak keyfi bir karar alıyorsun. Bence bu iş böyle kulüpler arasında bir husumet doğuracak gibi duruyor. Yani husumet doğuracak sonuçlar çıkarabilir. Uzun lafın kısası Osterwold'e döndü. Yani satın alma opsiyonu, kiralık transfer. Bence Roma'nın iş güzelliği dolayısıyla askıda kaldı. Böyle hızlı bir operasyon yapacak Fenerbahçe. Bir senelik bir yere kiralar diye düşünüyorum çünkü... Seneye yabancı kuralı böyle kalmaz, düzelir. Seneye de tekrar geri gelir Osterwold'e. Hayırlı olsun Fenerbahçe'nin yeni transferi. Böyle sessiz, sakin, kendi halinde birine benziyor değil mi? Niye Galatasaray'a laf çaktım, bir de Fenerbahçe'yi çekeyim ya. Yani Lank'ın yerini Lank'la doldurmaya çalışıyorlar. Osterwold'e de geri geldi ya. Oradan şey yapayım dedim. He. Sessiz, sakin, efendi birine benziyor Osterwold'e. Yeni transfer. Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri Barça, biri Paris Saint Germain. Bir şekilde kılıf uydurur. Ama Fenerbahçe'nin işi bence zor. Daha kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'te güle güle evine derler. Bu da baskı yaratmaz mı Fenerbahçe üzerinde demiş. Hiç öyle düşünme, ben sana söyleyeyim. Yani Okan Hoca şey mi diyecek? İşte ben Paris'le oynadım, Barça'yla oynadım, Aston Villa'yla oynadım, kaybettim. Bence hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Galatasaray taraftarı her zaman tepkiyi verir. Yani şöyle olur, 1-0, 2-1. Hani bu tarz skorlarla yenilirse dediğin gibi belki orada işin içinden biraz sıyrılabilir. Ama bu takımlar gelir seni 5'lik 6'lık falan yaparsa bak hiç öyle bahane falan bulacak bir halin kalmaz. Mesela Ferencvaros Trabzon maçı gibi. Yani maça Trabzonspor güzel başladı. Yani takım akmasa da ben gol atacağının sinyallerini alıyordum ilk dakikadan itibaren. Sonra bir adam çıktı böyle slalom yaparak Ferencvaros'un çorak topraklarına giriş yapmak üzere.

0: giderken o da ne? Gitti kendini karşılayan rakibinin bileğine bastı. Hop sana kırmızı kart. Ya tamam. Ferencvaros gerçekten uyuz bir takıma. 4-5 deyince bir anda buraya bağladım. Öyle daldan dala olmuş gibi olacak ama adamların starı yok. Hani bunun bir tık üstünü Boda yapıyor. Mesela bunlar bunu yaparken bizim takımlarımız neden bunu yapamıyor diye düşünüyorum yani. Milyon tane taraftarın var. Ya bunlara karşı bir tane sorumluluğun var. Bir tanecik, bir tanecik ya onu yapacaksın. Ama bizde hep aynı tas, aynı hamam. Bir de bizim hastalığımız bu. Hani kendime de katıyorum şimdi, şey değil. Hemen sizi ortaya atıp ben çekilmeyeceğim. İsme bakarız, hemen rakibi küçümseriz. Değil mi? Mesela Ferencvaros'u açıp bir kere izleyen var mıdır? Hani ben işim gereği mecburen izledim. 20-25 gün önce Real Madrid'le bir hazırlık maçı yaptılar. Ve Real Madrid'i 2-1 yendiler. Sonra bu yayına geldim. Dedim ki bakın arkadaşlar, bu Ferencvaros taş gibi takım. Evet tamam, Madrid çok rotasyon yaptı vesaire hazırlık maçında ama yani Madrid'in rotasyonlu kadrosu bile Ferencvaros'u yenmesi lazım. Gittiler 2-1 yendiler ve sonra bana kızdılar, ya Salah gelecek falan, Cihan öyle konuşma dedim. Üçlük yaparlar Trabzonspor'u. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Ki dörtlük oldu Trabzonspor. Gerçekten de Ferencvaros yani birazcık böyle Trabzonspor'da talihsi bir takım gelmiş. Adamlar tam oturmuş. Kadro kaliteleri ne kadar düşük seviyede olsa da maliyet açısından takım gibi oynuyorlar. Fatih Hocam'a da bir iki kelam etmem lazım ya. Hatırlayın geçen sezon Okan Buruk'la beraber ortak basın toplantısı yaptığında işte ben rahat uyuyamıyorum, sen rahat uyuyorsun falan, tabi uyuyorsun bu kadar yıldız bende de olsa ben de uyurum demişti, hatırlıyor musunuz? O tarz bir şey söylemişti. Demek ki Fatih Hocam neymiş? Yıldız almakla iş bitmiyormuş. Hani sendeki oyuncular bende olsaydı ben de şöyle yapardım gibisinden bir cümle kurmuştun ya. Mesela müthiş bir bütçem vardı hocam, kursaydın takımı yani neden kuramadın? Bir de bu işler böyle olmaz maalesef. Şimdi ne olacak? Sen bakıyorsun Trabzonspor'da Salah var, Fabinho var, Savic var, kariyerli futbolcular. Tamam mı? Diğer tarafta Muçi var, Onaçu var, Batakov var, Onana var, Folcarelli var. Bunlar geçen sene iyi performans veren futbolcular. Ama yıldız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İyi oynadılar mı? Oynadılar. Onaçu'yu bir tık ayırıyorum. Hani şu an Saviola ve Aras ne verecek onlar da çok belli değil. Sağlam çocuklar, bunlar da illaki açılırlar. Ben burada Fatih Tekke'nin çok böyle forma adaletini sağlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Salah da Fabinho da kötü oynasalar bile yönetim diyecek ki Ertuğrul Bey ve yönetim, ya kardeşim biz bu adamlara dünyanın parasını verdik, sen bunları oynatmak zorundasın. Hoca da oynatmak durumunda kalacak. Fatih hocamız zaten futbolcuyken de mentali böyle çok güçlü değildi. Yani bugüne kadar yani kendi kariyerinden büyük kariyere sahip oyuncuları içeren bir takım yönetti mi? Ben çok hatırlamıyorum. Yönetmedi işte, Trabzonspor var. Bir tık böyle yabancısı olduğu bir hisle takımı yönetiyor. Dünkü maçta herhalde onun son sınavıydı. Bunu da başaramamış gibi görünüyor. Hocama şunu hatırlatmak lazım. Belki bir yerlerde bir tanıdığı dinliyordur Fatih hocamı. Ya hocam artık sen oyuncu değilsin, yöneticisin. Yani tekil değilsin, anlatabiliyor muyum? Çoğulsun. Böyle attığın, atacağın adımların hepsi böyle şey düşünmen lazım. Tekil düşünmemen lazım. Bu adımların hepsinin böyle yolu yordamı ona göre olmalı. Hani ben bu takımla şunları hayal ediyordum diyorsan işte duyguların, sinirlerin falan böyle şeyden olacak. Ne derler? Böyle demirden olacak. Hani Değirmendere'de kahvede oturan Cemal amca gibi, genç uşaklar gibi olmamalı. Tamam övdük. Övülecek işler oldu ama canını yediğim yerince de kaldırmamak ne demek ya? Hep alkış mı gelecek Fatih hocam ya? Hop alkışlayınca süper. Yerince de ben istifa ediyorum çocuk gibi. Olmaz. Burada sinirleri senin demir gibi olacak. Yani baskıyı kaldıramayan bir teknik direktör olmaman lazım. Orta halli takımı bana versinler. Hani çok da bir şey beklemesinler. Ben takılayım modunda olmamalı. Eline güçlü takımı verip beklenti yükseltince uykular kaçmaya başlar, olabilir. Ya belki tecrübe kazandıkça gelecekte bu baskıları da göğüsleyebilir hocam. Ola da bilir. Ama ilk maçta istifa eden birisini geri döndürmek bence çok büyük bir hata. Ben yönetimin hata yaptığını düşünüyorum. Hani takımdaki her oyuncu için güvenilmez bir imaj çizersin. Ne oldu bu hoca 4 taneydi istifa etti. Disiplini sağlayamazsın. En yakın örneği Sergen Yalçın var ya önümüzde. O da istifa edip duruyordu. Ben beceremiyorum, sorunları çözemiyorum diyordu. Yönetim kabul etmiyordu. Sonunda yönetim de pes etmişti. Fatih Tekke de şimdi istifa etti. 18 aylık görevimden dedi. Yönetim kabul etmedi. Tekrar gelecek mi bilmiyoruz. gelebilir, yönetebilir. Ama 2-3 kötü sonuçtan sonra yine Fatih Hoca gidecek. Ya böyle olacak. Bir kere istifa eden, bir kere giden hep gider arkadaşlar. Romantizme bağlı yani. Bir kere gideni geri döndürmeye çalışmayın. Hep gidecektir o. Asla döndüremezsiniz. Ha? Aşk hayatında da böyle değil midir ya? Gideni geri döndürürsün, yine problemler yaşarsın. O problemler böyle çığ gibi yavaş yavaş büyür. O yüzden gideni döndürmeye çalışmamak lazım. Adı Yüzgeç mi oynayacak Paris Saint Germain'e karşı demiş. Osimhen'in yediği ada gözüküyor şu an. Öyle gözüküyor. 2 gündür Bakırköy kuru yemişçilerinde Değirmendere fındığı arıyorum, bulamıyorum. Sen de Değirmendere'de kahvede oturan amca örneği verdin demiş. Ya aklıma geldi bir anda. Fatih Hocam gerçekten yani çok duygularıyla adamın üzüntüsünü gördüm maç sonunda. Herhalde Trabzonlu olsaydım kahrolurdum. Adam gerçekten üzülmüş. Hani parayı polu geçtim. Adam kahrolmuş ya. Ya hoca bu stresle mesela Trabzon'un başında 6 ay kalsın. Herhalde böyle 5-6 yıl daha fazla yaşlanır gibi. Bazı insanlar maalesef bu duygularının önüne profesyonelliği koyamıyorlar. Mesela bu Arda Turan'da da çok fazla vardı. O da böyle duyguların önüne geçemiyordu. Ama yaş aldıkça mesela buralardan uzaklaştıkça Arda Turan bunu sanki böyle bir tık atlattı gibi gözüküyor. Fatih Hocam da öyle. Geçemiyor. Bir de Trabzonlu ya adam kendisi. Onunla da alakalı olabilir. Galatasaray'a bir şanslı kura çekiyor algısını bir bırakın. Paris Saint Germain, Bayern, Real, Barça, City, United her sene böyle takımlarla oynuyor Galatasaray demiş. Fenerbahçe Real'le, Bayern'le veya Paris'le hiç oynadı mı ben görmedim demiş. Herhalde oynadığı en büyük takım Inter ve Chelsea'dir diyor. Madrid'le oynadı diye hatırlıyorum bir hazırlık maçında. Özel maçta oynamadı. Hatta Alper Potuk'un şeyi var ya çok böyle reislere düşen kaptanlar kaleyi falan seçiyor. Alper tokalaşıyor falan, koşup gidiyor falan. Marcelo bağırıyor arkadan. Hey, hey, hey falan. Sonra hemen Alper geliyor, fotoğraf çektiriyor falan. En son en hakemlerle fotoğraf olayını atladığı için. Ya başarılı olsunlar ya. Gerçekten ben özlemişim sürekli ben 3-4 tane İspanyol takımını, 3-4 tane İngiliz takımını izlemekten. Salı mesela Fenerbahçe izleyeceğiz, çarşamba Galatasaray'ı veya Salı Galatasaray'ı izleyeceğiz, çarşamba Fenerbahçe'yi. Hem bizim açımızdan iyi. Hani medya olarak daha çok reklam alacağız. Hem yayıncı kuruluş açısından onlar zaten şu an göbek atıyordur. Allah diyordur reytingleri alt üst edeceğiz. Bir de 8 maç yayınlanma ihtimali de yok. En kötü 8 maçı yayınlayacağız işte. 8-8-16 maçı kafadan vereceğiz diyordur. İzleyip görelim, güzel olsun. Yeter ki böyle rezil sonuçlar almayalım. Hani bir takımdan gidip 6 tane 7 tane yemeyelim yani. Orada da bir şeyimiz olsun. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük dezavantajı demiş... Galatasaray gibi vakit geçirme rolünü iyi oynamıyor diyor. Ya Mustafa bak hala birbirimize laf atma peşindeyiz ya. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bazen bazı takımlara karşı bu zaman geçirme işini yapacaksın ya. Barcelona sana yapmadı mı? Koskoca Barcelona Galatasaray'a karşı zaman geçirdi. Pique'yi hatırla. Korner çizgisine indi adam. Yani Avrupa sahnesinde böyle zaman zaman oyunun temposunu kontrol edebilme becerin olması lazım. Yani Galatasaray son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde o pragmatik skoru tutma, oyunu soğutma becerisini fazlasıyla geliştirdi. Sen bunu kendini yere atma olarak algılayabilirsin. Ama uluslararası arenada böyle puan almanın en temel anahtarı oyunu soğutmaktır. Ne yapacaksın? Atletico Madrid'le oynuyorsun. Paris Saint Germain'le oynuyorsun. 1-0 öne geçince ne yapacaksın? Ha, gücün de bir yere kadar senin. 70'e kadar fiziksel olarak dayandın. Orada o konuda birazcık daha böyle işini bilmen lazım ya. Bunlar futbolun ruhunda var. Paris'le Paris'in istediği ama ambargodan dolayı alamadığı Batrokov oynayacak. Ve ilk Şampiyonlar Ligi macerası kendisini isteyen Paris Saint Germain'le olacak. Öyle olmayacak ilk macerası. İşte Paris, Barça falan çıktı ya. Belki Paris belki 6. hafta gelir. Anlatabiliyor muyum? Ama demek istediğini anladım. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki belki ilk maçı ne bileyim. Şeyle olur. Şeyle olur. Kimle olur? Aston Villa ile olur. Bilemiyorum yani. O daha belli değil, fikstürler belli olunca daha güzel konuşuruz. Ne kadar puan alabiliriz, ne kadar alamayabiliriz. Şimdi içeride dışarıda belli ama kaçıncı hafta kimle oynayacaksın falan bunlar bence daha önemli. Merhaba, iki takımda 12 puan alır demiş. Vay Sezginciğim, iki takımı da playofflara taşıdın. Ha böyle ya, inanın, inanan insanlara ihtiyacım var. Abi Henry 27 sene sonra intikamını aldı demiş. mi diyorsun final maçında Taferel'e gol atamadı kafayla diyorsun. Gitti Galatasaray'ı yaktı diyorsun. He? Mantıklı Mirza, bravo. Ama Villa çekmedi mi ya? Galatasaray'ınkini David Villa çekti diye hatırlıyorum. Henry Fenerbahçe'yi çekti. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim tekrar mesajları arkadaşlar. Buradayız, sohbetimizi gerçekleştiririz zaten. Yunus Aydın'la da konuşalım. Yunus'cum nasılsın? Hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyi yayınlar.
0: Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mıdır?
1: Güzel gidiyor abi. Kural çekimleri, uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Keyifler yerinde.
0: Nasıl?
1: Keyifle Şampiyonlar Ligi kurasını takip ettim ben de.
0: Onunla başlayalım istersen. Nasıl buldun?
1: Tabii.
0: Kuraları, yani daha doğrusu takımları, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Dün hepimizin gözü kulağı TRT Spor'daydı. Kura çekimini izledik. Kura çekimindeki çevremdekileri anlatana kadar gerçekten amiyane tabirle anam ağladı ya. Yani sürekli sol altta takımlar geliyor ya. O bizim rakipler bunlar mı? Abi diyorum, yok. Her gruptan iki takım gelecek. Aa tamam, bizim rakipler de belli oldu falan diye. Bilmiyorum, sen tek mi izledin, kalabalıkta mı izledin? Hani her gruptan iki takım geleceği mantığına hala alışamamışız. Alabilirim Yunus Aydın yorumlarını.
1: Ya özellikle tabii hani Şampiyonlar Ligi kurasına da hani aslında alışık değiliz ne yazık ki Fenerbahçe olarak. Bizim için de güzel bir heyecan oldu. Yani gerçekten. Ya şimdi tabii ki ben Fenerbahçe'nin gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'a göre daha rahat bir kura çektiğini düşünüyorum. Yani fikstür avantajı ya da işte kura şansı genelde evet yani Galatasaray'ın yanında olur gibi bir algı vardı ama yani bu kurada hani açıkçası bunun tersine döndüğünü düşünüyorum. Yani Atletico Madrid deplasmanıyla başlayacak Fenerbahçe. Sonrasında iç sahada Liverpool. Aston Villa deplasmanı zor. Geri kalan maçlarda Roma, Shakhtar, Villarreal, Prag, Lask, Linz. Yani bunların hepsi yani Fenerbahçe'nin en azından 1 puan ya da 3 puan alabileceği maçlar. Bence çok kötü bir kura çekmedi Fenerbahçe. İşte Shakhtar, Arda Hoca'yla tabii ki orada olmak hani gerçekten güzel. O maçın da ayrı bir hikayesi olacak. Ama hani Fenerbahçe takımının ben Şampiyonlar Ligi'nde seneler sonra görmek tabii ki apayrı bir hikaye. Yani işte senin söylediğin gibi medya için ayrı güzellikleri var. Yayıncı kuruluş için ayrı, bizler için ayrı. İki takımla yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde ama kura olarak ya Atletico, Liverpool, Aston Villa, Roma zaten Şampiyonlar Ligi seviyesindeysen bu takımlarla oynamak zorundasın. Ama ya ben Liverpool ve Atletico hariç Fenerbahçe'nin belki dediğim gibi Aston Villa her maçtan puan alabileceğini düşünüyorum. Gerçekten yani Olympique Lyon'a karşı da ilk yarıda çok eleştirsek de İsmail Hoca'nın gerçekten Fonseca'yı taktikleriyle mat ettiği bir maç oldu. Yani yıllar sonra yeniden bu sahnede olmak, bu turu, bu kura çekimini yaşamak, Fenerbahçe'nin özünü hatırlaması yani gerçekten çok çok değerliydi. Yani maç sonunda hani TRT'nin spikeri Hünkar Mutlu'nun da dediği gibi orada birçok Fenerbahçe'yle duygulanmıştır. Yani Fenerbahçe yıllar sonra yeniden ait olduğu yerdi diye. Yani çok güzel bir heyecan olacak Fenerbahçe için.
0: Evet, şimdi bu kolay grup zor grup olayı var, çok konuşuluyor. Geçen seneden ben örnek verdim az önce yayın içinde, Astana ve Bodo bunu başardı dedim. Biz böyle çantada keklik gördüğümüz takımlara karşı genelde daha fazla zorlanıyoruz ama işte ya bu takımdan puan alamayız dediğimiz takımlara karşı da orada bir direnç gösteriyoruz. Oyuncular ben maç mı seçiyor ya da o karşılaşmalarda daha mı aktif rol oynuyorlar bilmiyorum ama sanki bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de şunu da unutmamak lazım, sürekli yayın içinde tekrar ettim. Şimdi takımlarla kaçıncı hafta oynayacağımız önemli. Şimdi Galatasaray gidip Paris'le belki 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. O daha belli değil şu an için. Puan alma ihtimali yüksek. Yine keza belki Fenerbahçe Liverpool'la 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. Bu da bence bir tık etkileyecek diye düşünüyorum grupları. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani sıralamalar ilk 8 içinde aldığın yerden ziyade hani 8-24 daha hani Fenerbahçe Galatasaray için söyleyeyim. O aralıkta olacak takımların hangi sırada olacağı çok çok değerli. Yani geçen sene ilk kura çekimi çıktığında çok net tarihine kadar hatırlıyorum. Mesela City Galatasaray maçı 26 Ocak'taydı. Yani Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali üzerinden hani City oraya kadar 7-7 ile gelirse yani o maçta rotasyon yapar, ilk 8'i garantilerse Galatasaray için bir avantaj olur diye konuşuyorduk. Yani şu anda aynı senaryo hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için de geçerli. O güne kadar, maç gününe kadar hangi takvimle geldiğin çok çok değerli. Ligde o hafta kimle oynadığın çok değerli. Yani takımların yorulması mesela Fenerbahçe için Samsun Spor deplasmanı kesinlikle zor olacaktır. Çünkü takım gerçekten çok yoruldu. Arada bir gün arası olmasına rağmen hem yurt dışından bir... Gerçi Fenerbahçe onun takvimini değiştirdi. Geçen sene Avrupa'dan gittiği gece dönüyor.

0: oynuyordu. Fenerbahçe bu sene o gece kalıyor, sabahında bulunduğu ülkede bir hafif ter idmanı yapıp uçakla tekrar geliyor. Bunun bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar maç günü yolculuğunun, ama elbette Şampiyonlar Ligi seviyesinde de bunun çok fazla etkisi olacaktır. Dediğim gibi kaçıncı hafta hangi takımla oynanacağı çok çok değerli. O takımın 8-24 içindeki pozisyonu çok çok değerli. Ya özellikle Liverpool, Atletico, Aston Villa üçlüsü için yani burası çok daha değerli olacak. Özellikle Liverpool'a karşı ne zaman oynayacağını çok daha değerli. Yani alerji ihtiyaçları olan bir maçta iç sahada yakalanmak yani çok tehlikeli olacaktır tabii ki.
1: Evet, Arda Turan'ın da açıklamaları oldu. Fenerbahçe ile eşleşecek Shakhtar biliyorsun. Dedi ki ülkemizin büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve çok sayıda üst düzey oyunculara sahipler. Birbirimizin elinden kupalar aldık. Kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik. Bu nedenle rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikayesi olan maçlar. Umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olur dedi. Yine Madrid ile karşılaşacak Shakhtar. Orada Arda Güler var dedi. Yine Inter'de Hakan Çalhanoğlu var dedi. Benim kardeşim gibi dedi. Arda Turan için de herhalde farklı bir deneyim olacak Fenerbahçe ile karşılaşması.
0: Yani kesinlikle öyle. Arda Hoca Shakhtar'ı tercih ettiği andan itibaren yani müthiş bir deneyim içerisinde. Yani takım komple otelde kalıyor savaştan dolayı. İşte kendi iç sahalarında maç oynayamıyorlar Avrupa'da. Ülkenin bulunduğu savaş şartlarından dolayı Ukrayna'nın. Ve baktığın zaman yani Arda Hoca Shakhtar'daki şampiyonluğun ardından. Çünkü Arda Hoca biraz daha şu an işte Beşiktaş'tan çok teklif aldı mesela, gitmedi. İşte milli takım için adı geçti, direkt zaten kapıyı kapattı. Biraz daha oyununu geliştirerek yani Eyüp'te tercih ettiği sistemde, Shakhtar'ı şu an tercih etmesine sistemi de yani böyle biraz daha dış kulvardan giderek mesela Arne Slot gibi kendini büyük takımlarda yıpratmadan Liverpool'a gitmek gibi oyununu beğendirerek dünyaya bir bakış açısı, bir futbol haritası izliyor. Böyle bir yolculuk istiyor. Ve burada Şampiyonlar Ligi'nde dünya futbolunun en görünen sahnesinde bunu nasıl oynayacağı gerçekten Arda Hoca'nın çok çok değerli. Yani dediği gibi Madrid maçının Arda Hoca için ekstra zaten bir değeri var. Yani Fenerbahçe maçının keza aynı şekilde, ama Arda Hoca'nın gerçekten yani futbolculuğunda zaman zaman işte çok fazla tatsız şeyini gördük. Uçakta gazeteciye saldırmak, daha sonra şarkıcı Berkay'la olayı vesaire, ama teknik direktörlüğe geçtiği andan itibaren yani o kadar doğru bir iletişim. Yani o kadar doğru hareketler, yani gerçekten çok doğru bir yol izliyor. Herkesin sevgisini, saygısını daha da fazla kazandı Arda Turan. Yani şu an Shakhtar'la yaptıkları zaten çok başka bir hikaye. Yani savaş olan bir ülkede bunları başarıyor olması, geçen sene Konferans Ligi'ndeki başarısı, işte kendi şampiyonluğu, bunların hepsi çok değerli, ama bunun haricinde Arda Hoca'yı, Arda Turan'ı sevmeyenler varsa yani bence teknik direktörlük kariyerinden sonra çok başka bir yol izliyor. Ya tabii ki Fenerbahçe maçını dışarıda bırakarak söylüyorum, ama Şampiyonlar Ligi'nde de umarım her şey onların istediği gibi olur. Çünkü gerçekten ülkelerin bulunduğu durum gereği şartlar çok zor şartlar altında çok değerli işler yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet, Yunus Aydın, bu Gendüzi'nin olayıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ben dün işte birkaç yorum yapınca bana şey dediler. Ya sen Galatasaraylısın, algı yapıyorsun, adamın ceza almasını sağlayacaksın falan. Yahu dedim, Süper Lig değil burası. Yani UEFA, FIFA bunun kararını veriyor. Yani bizim burada Ferhat Gündoğdu veya ne bileyim İbrahim Hacı Osmanoğlu dinlemiyor. Ben sadece olayın şeyini, detayını anlatmak için, dinleyenlere bilgi vermek için söyledim. Herhalde hani maç sonundaki hareketlerinin UEFA tarafından böyle seyirciyi veya rakibi provoke etme kapsamında değerlendirilirse bir maç olabilirmiş. Ama işte olayın fiziksel bir saldırı veya ciddi bir kural ihlali olarak resmi rapora döktüyse hakem 3 maç olabilir deniliyor. Hani sana göre durum nedir? Bir sıkıntı yaşar mı Gendüzi?
0: Ya bence yaşayacaktı. Çünkü hani yaptığı hareketler, özellikle bir tane hareket var ki hani spesifik olarak çok hani bence terbiye sınırlarını aşan bir hareket. Burada hani tabii ki Gendüzi'ye yapılan saldırı vesaire, hani bunu çok dışarıda tutuyorum ki Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından itibaren, orada yaşadığı tatsız olaydan itibaren 6 kişilik zaten bir koruma ekibi var. Hatta zaten olaya da ilk müdahale eden beyefendi, beyaz tişörtlü beyefendi Fenerbahçe'nin koruma ekibinden. Zaten o da çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor olaya. Saldırıyı ayrı tutuyorum, ama hani Gendüzi'nin gerçekten taraftara karşı bir kışkırtması net bir şekilde var. Ya bu tabii bizim kendi açımızdan baktığımızda aslında imkansız olan şeyler. Sabah mesela hani birisiyle bunu konuşuyordum. Yani şimdi bizim Türk bir futbolcumuzun yurt dışına gidip bize böyle hareketler yaptığını düşünmek yani çok ütopik. Yani bizim hiç hani aklımıza gelmeyecek şeyler, yani asla yapmayacaklardır, ama yani örnek vererek söylüyorum. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun böyle bir hareket yapması aklımıza bile gelmez. Yani kendi ülkesine karşı Gendouzi

0: yapıyoruz diye. Kendim kesin takıma karşı yaptığı bu hareketler bence hani biraz fazla uç, fazla sinir noktalarına basıyor. Tabii ki bir Fenerbahçe taraftarının maç esnasında benim de galibiyet sonrasında yaptığı o hareketler, bir tanesini dışarıda bırakarak söylüyorum, sevinç tabii ki hoşumuza gidiyor. Ama ya baktığın zaman bu UEFA'nın, FIFA'nın net bir şekilde hani ceza verici hareketler bence bir maçtan fazlasını vereceklerdir diye düşünüyorum. Hani çünkü saldırı sonrasında oldu. Saldırı artık giderken oldu. Bunun hani kronolojik zamanla mutlaka bakacaklardır. Çünkü Guendouzi bütün bu tasvip ettiğimiz hareketleri yaptıktan sonra Milan Škriniar'la birlikte tam çıkarlarken o saldırı oldu. Zaten sonrasında ortalık karıştı. Yani bütün futbolcular geldiler. Evet. Bu sebeple mutlaka Guendouzi'ye bir ceza verecektir.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Pas kökenli olduğu için kendisini çok Fransız hissetmediği için o hareketi yapmış olabilir mi? Belki de hani bir de Marsilyalı ya zaten çocuk da söyledi bana, dedi çok küfürler ettiler. Ben de o yüzden kendimi tutamadım dedi.
0: Ya tabii ki, ama hani sonuçta baktığımda yani bir Fransa ile net bir şekilde bir bağlantısı hani var, yani Fransız da hani diyebiliriz. Yani baktığımda dediğim gibi Fas kökenli, ama hani sonuçta bu kimliği taşıyor. Milli takımında oynadı. Yani Fransa'nın hani bir Fransız kimliği var. Yani bence hani çok, hani dediğim gibi elbette Marsilya kökenli, Olimpik Lyon bu rekabet, ama hani işte az önce Arda Hoca'dan bahsediyoruz mesela. Ya bunlar tabii ki milli takıma çok daha fazla var olmuş oyuncular. Ama bu tarz hareketleri yapacaklarını düşünmüyorum. Guendouzi'nin ya bu tarz eleştirel tavırları var. Şu an Fenerbahçe'de işler yolunda gittiği için tabii ki çok fazla bunları konuşmak doğru da değil, öne çıkarmak, ama geçen sene de hani Guendouzi'nin takım içinde böyle antipatik davranışların olduğunu, aslında çok da sevilmediğini net bir şekilde söylüyorlardı. Dediğim gibi hani bu olaylara çok şu an Fenerbahçe'de işler yolundayken girmeyelim, ama yani Milan Škriniar'ın yanındayken saldırıyorlar. Tamam, bütün takım geldi refleksle, zaten ne olduğunu da anlayamadan geldiler hepsi. Sonuçta orada bir kavga çıktı. Lyon tarafı da geldi, Fenerbahçe tarafı da geldi. Herkes olaya müdahale etti, ama Milan Škriniar'ın yanında Guendouzi bir kavgaya giriyor ve Milan Škriniar'a bakın orada kamerada. Yani Škriniar olay yerinden uzaklaşıyor. Yanınızdan adamı aldı. Uçan tekmeyle Guendouzi'ye orada bir sonuçta darbe var. Yani ve Škriniar müdahale etmiyor. Yani Guendouzi'nin bu tarz hareketleri, ya şöyle düşünelim, yani sonuçta dediğim gibi Fransız kendi ülkesine karşı bunu yapan, takım içinde huzursuzluk olduğu zaman bunun muadili şeyler yapıyordu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de her şey yolundayken bu şu an es geçilsin yani.
2: Evet, tekrar döneriz oraya, ama bir diğer bir sıcak gelişme de Fatih Tekke, Yunus Aydın. Yani bu baskıyı kaldıramamak olarak mı yorumlamak lazım, ya da Fatih Tekke'nin karakteristik özelliği diye mi yorumlamak lazım bilmiyorum. Yani sorumluluk bilinciyle açıklamak bence daha doğru olur. Ben böyle bir tık dedim ki, hocam dedim, bu baskıyı kaldıramıyorsan sezon sonunu zor görürsün. Evet, istifası şu an kabul edilmedi, ama yakın çevresine de ya benim işim bitti, ben istifa ettim, kabul etmeseler de devam etmeyeceğim dediğini duydum. Sana göre Fatih Tekke'nin geleceği Trabzonspor'da nasıl olacak, ya da görüyor musun bir geleceğini?
0: Ya bağlar koptu bence. Yani buradan sonra aslında Bağlar'ın basın toplantısında Fatih Hoca'nın çok gündem olan 2-3 yıldızımız var hani gibi bir söylemde bulundu. Tam kovulmalık kadro dedi basın toplantısında, mağlubiyet sonrası, bir önceki lig maçındaki mağlubiyet öncesinde. Yani baktığın zaman hani bir şekilde Fatih Hoca'nın oradaki açıklaması da Bağlar'ın biraz koptuğunu gösteriyordu. Şimdi başından itibaren aslında söylediğim bir şey vardı. Fatih Hoca Trabzon'a geldiği andan itibaren ilk iki ay Ertuğrul Doğan'la hiç yan yana fotoğrafı yoktu. Yani bu Trabzonspor'un yerel medyasında ben işte okuduğumda mesela Erdal abiye, Erdal hoşu, işte Barış Urduseven'i hani hep buna dokunuyorlardı, bu noktaya değiniyorlardı. Sonrasında Trabzonspor'un geldiği noktada yani olaylardan, pinalardan hani olayın Fabinho'ya dönmesi Türkiye'deki futbol iklimine ayak uydurdu Trabzonspor. Yani baktığında işte Fenerbahçe Greenwood oluyor, Beşiktaş Vlahovic oluyor, işte Galatasaray'da Osimhen var zaten, hani biz de bir yıldız çekelim, Muhammed Salah, Fabinho kim oluyorsa diye. Biz Trabzonspor'da şu ana kadar yani hep doğru bir kadro planlamasını işte örnekledik. Yani bu neydi? Tamam, Onuachu gibi bir yıldız ama aslında yarı yıldız. Ligin gol kralı ama beklentinin üstünde bir performans. İşte Beşiktaş'ta hiçbir şekilde dikiş tutmayan Ernest Muçi. Ya baktığında iyi performans Trabzonspor. Olay gibi, Pina gibi, Folcarelli gibi çok iyi oyuncular. Yani sonrasında da Trabzonspor'da bir gençleşme harekatıyla birlikte yüksek bonservisi satışları Uğurcan'la birlikte başlayan. Şimdi değişin kadro yapılanmasının olaydan Fabinho'ya dönmesi bence çok. Salah'ı dışarıda tutuyorum. Muhammed Salah için yeterli ekonomik şartları oluşursa Tamam olur ama buradan sonra Trabzonspor'un yıldızlara devam etmesi Fatih Hoca'nın dediği gibi evet hocayı riske atan bir kadroydu. Ve bence hocanın onayı olmayan bir transfer. Özellikle Fabinho transferinden bahsediyorum. Keza Darwin Núñez ilgi noktasında da öyleydi. Ligin gol kralına sahip olan bir oyuncu, bir takım. Yani neden onun önüne bir oyuncu almaya çalışır ki? Yani şu an baktığında Şomurodov ve Onuachu'dan bahsediyoruz. Onuachu Trabzonspor'da. Neden Darwin Núñez alınmaya çalışır ki önüne? Yani ne yapabilir ki daha fazla Darwin Núñez? Ki bence şu an hali hazırdaki Darwin Núñez'in performansı yani Onuachu'dan daha fazlasını veremezdi. Ama Trabzonspor içinde bulunduğu ekonomik rahatlamada bunu yapmayı hak gördü. Yani çünkü çok yüksek bonservisi satışlar, bankalar birliğinden çıkmak. Bu da Fatih Hoca'yı olumsuz etkiledi. Ben Fatih Hoca'nın geçen seneden itibaren 1 ile 4 arasındaki konumlanmamız iyi ya da geçen haftalarda gördüğümüz İstanbul takımlarını yenelim diyen taraftara karşı böyle bir inanarak cevap vermemesi, aksine başını öne eğmesi otobüste, bir yere kadar takımını bilmek. Hatta Fatih Hoca geçen sene kendisi de söylüyordu. Yani hani eşimi dahi inandıramıyordum şampiyon olmayacağımıza diye. Bir yere kadar gerçekçi geliyordu. Ama bu noktadan sonra yani Fenerbahçe karşısındaki yenilgiler sonrası ki oyun bence özellikle ilk maçtaki oyun çok kötü bir oyun değil. Buna rağmen Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum demesi yani bence artık özgüvensizliği biraz beraberinde getirdi.
2: Peki Yunus Aydın biliyorsun Serdal Adalı hafta içinde bir Riva'ya bir çıkarmada bulundu ve ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte dedi ki Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Bu Ferhat Bey'in başka bir gücü var. Gitmiyor değil, gönderemiyorlar tarzı açıklamalarda bulundu ve PFDK'dan Beşiktaş'a adeta ceza yağdı. Toplam 6 milyon bir ceza geldi. İşte Serdal Bey'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Yine kulübe 3,5 milyon lira para cezası kesildi. Yönetici Hakan Daltaban'a 20 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 2,5 milyon lira ceza kesildi. Yani toplam 6 milyonluk bir ceza geldi ve hak mahrumiyetleri var. Bundan sonra Beşiktaş sence nasıl bir yol izleyecek Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı olarak? Dedi ki bu adamın başka bir gücü var. Görevden alamıyorlar dedi. Buna istinaden de Merkez Hakem Kurulu da dedi ki futbolun ve kurumların itibarını zedeledin, al bu da cezan kardeşim.
0: Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk geldiği dönemde Ferhat Gündoğdu ile alakalı net bir şekilde şunu söyledi. Yani ben görevde olduğum sürece burada olacak dedi. Yani şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu beğenelim beğenmeyelim. Yani ben hep söylüyorum başından itibaren. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu için yabancı kurulunu değiştirmek bence kendini görevde tutmak için çok büyük bir şanstı. Çünkü zaten Galatasaray'la arası kötü. Galatasaray yabancı kuralı değişsin istiyor. Fenerbahçe zaten inanılmaz bir yabancı şişkinliği içinde yabancı kuralı değişsin istiyor. Aziz Yıldırım'la zaten Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir payda da buluşması mümkün değil. Buna rağmen yabancı kuralı değiştirmedi Hacı Osmanoğlu. Montella'yla devam konusu da aynı şekilde. Beğenelim beğenmeyelim, sevelim sevmeyelim. Adam sözünün yeri. Yani sözünden geri dönmüyor. Ya aynı şekilde Ferhat Gündoğdu mevzusu da öyle. Yani buradaki fikrinden dönmemesi, ya Ferhat Gündoğdu'nun ekstra bir gücü varsa onu bu görevde tutan yapı mı denir, futbol içindeki klikler mi denir, ya bir güç varsa bunu bitirmek için, bunu yok etmek için Cumhurbaşkanı'nın makamına çıkmak zaten yeterli olur.
2: Peki Yunus, çok da böyle sözünün eri demek doğru olur mu? 25 Ağustos'ta federasyon yabancı kuralını Türkiye Kupası için böyle bir tık değiştirdi. Hani orada dedi bütün yabancılar oynayabilir dedi. Yani o başka bir durum. O başka bir durum mu diyorsun?
0: Ligdeki ana maratona dokunmamasından aslında ya bahsedeyim. Türkiye Kupası'nı biraz daha dışarıda tutarak, yani hani lige direkt dahil olmayacağı için, ama hani genel olarak yaptığı bir hani sözünün arkasında durma hali var. Hani zaten hani biraz daha kendi tabiriyle söylüyorum, sokaktan gelmesi, hani bunu hissettirmesi biraz daha hani ya Ferhat Gündoğdu devam edecek diyorsa çok net bir şekilde yukarıdan emir gelmedi sürece, Ankara'dan bir tavsiye gelmedi sürece bunun arkasında durur diye düşünüyorum. Ama Ferhat Gündoğdu doğru mu yönetiyor? Çok kötü yönetiyor bütün hakem kurulunu. Yani şu an yani gitse de MHK'nın başkanı değilse de en güvendiğimiz isimlerden biri de gelse oraya, şu an gelinecek noktada yani bu hakemlerin zaten yani hiçbir şey yapması mümkün değil. Yani Yaşar Kemal Uğurlu.
2: Kim sence? En beğendiğin isim kim mesela? Mustafa Çulcu mu? Fırat ya. Aydınus mu? Var mı senin önerin?
0: Fırat Hoca olabilir mesela. Ya. Keşke Fırat Hoca olsa. Hani ama hani hiçbir şekilde tabii hani mümkün değil. Bence kabul etmez. Yani kabul etmez yani. Hani şu an Türkiye'nin en itibarlı hakemleri işte Erman Toloğlu'na mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu söylemiş ilk geldiği dönemde. Düşünülmüş. Ne asla demiş. Yani hakikaten ateşten gömlek. ve kimsenin faydalanma şansı yok. Yani hani kimsenin bu göreve geldim de bu işi iyi yaptım deme şansı yok. İtibarınızı bitirmek istiyorsanız bu göreve gelirsiniz yani. Merkez Hakem Kurulu öyle bir yer. Çünkü bizim hakemlerimiz hakem değil. Yani Dünya Kupası'na bir tane hakem götürememiş durumdayız yani. Ama tabii ki isim olarak ya Fırat Hoca ya bambaşka olur bence. Yenilik getirir ama hani Fırat Hoca ile alakalı da hani hiçbir şekilde ben Fırat Hoca'nın bu görevi kabul edeceğini düşünmüyorum. Hani evet. Keşke kabul etse tabii, bir revizyon olsa ama yani keşke, ama Cüneyt Çakır vesaire hani aman aman derim yani, ki asla bence Cüneyt Çakır vesaire olmamalı.
2: Evet, Mehmet Büyükekşi döneminde yani geçen sene Radyo Gol'de Fırat Hoca ile program yaparken kendisine sormuştuk. Her şeyi bana bırakırsalar tabii ki kabul edebilirim ama sadece o koltuktaki kalkıp ben yerine geçersem bu görevi kabul etmem demişti. Yani içerideki her şeyi komple bana bırakırsalar, tüm sorumlu ben olursam Fırat Hoca kabul edebilirim demişti ama şu an o da çok mümkün gözükmüyor gibi. Çünkü bazı yöneticiler oraya böyle çivi çakmış gibi gözüküyor, çok koltuktan kalkacak gibi durmuyorlar. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar diliyorum sana.
2: Dikkat et kendine, görüşürüz, hoşça kal.
0: Görüşürüz abi.
2: Evet, Yunus'u da uğurladık, kendisine de teşekkür edelim. Yani şu an olursa herhalde değişirse, ki değişecek gibi de durmuyor da, en yakın isim Mustafa Çulcu gibi gözüküyor. Gendüz'e sürekli küfür edildi demiş. Adam tepki göstermeyecek de ne yapacak demiş. Kime küfür edilse bu tepkileri gösterir diyor. Gökserin yazmış. Başka gücü varsa Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın federasyon başkanı gibi demiş. Kimi şikayet edecek gidiyor. Herkes bir şekilde atanıyor demiş. Vallahi Serdal Bey öyle söyledi. Ben de burada canlı canlı dinledim. Oradaki zat dedi hatta. Değil mi? Çok iyi hatırlıyorum. Oradaki şahıs mı? Zat dedi, zat. Oradaki zatın ayrı bir gücü var dedi. Kimse kaldıramıyor. Gidemiyor. Ben o gücü de öğreneceğim dedi. Böyle bir konuştu. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim dedi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Hatırlayın. Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmesi bizim de bir yıldızımız olsun transferi değil. Başladıkları projenin daha başarılı olması için takımın bilinirliği ve itibarını yükseltmeye yönelik bir transferdi. Bu noktada beklenenin de üstünde bir fayda sağladı, sağlayacak. Yani konuya bu noktadan bakmak lazım. Bunu hep bir kenara koyup Trabzon'da ayak uydurdu fikri üzerinden gidiliyor demiş. Yani değil mi, Salah'ı kimse hayır diyemez, böyle bir fırsat eline gelmiş PR olarak. Trabzonspor'un Salah geldikten sonra takipçi sayısı 1.3 milyon artmış. Yani en son baktığımda 1.8'di. Sonradan 2.8 falan oldu. Şu an kaç Instagram'a söylüyorum, kaç bilmiyorum ama katılıyorum yani. Bu hamleyi sadece sportif bir kazanç veya popülerite hamlesinden ziyade kulübün küresel ölçekteki vizyonunu ve marka değerini yukarı çeken bir strateji olarak ben de algıladım. Böyle okumak herhalde çok daha mantıklı, çok daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü bu tarz yüksek profilli transferler, senin de söylediğin gibi işte Osimhen olsun, Icardi olsun, işte Vlahovic olsun, Greenwood olsun, aklıma gelenler, Salah olsun, Fabinho'lar olsun tekrardan. Yani kulüplerin yalnızca böyle sahadaki oyun kalitesini değil, aynı zamanda da idari ciddiyetini, ne bileyim, işte diğer ülkelerdeki pazarlama gücünü, Avrupa'da oynayacaklar mesela, Avrupa'da uluslararası arenadaki algısını tamamen böyle bambaşka bir boyuta taşıyor. Yani Trabzonspor'da katılıyorum sana %100, bu projeyle birlikte sadece bir futbolcuya değil, aynı zamanda kulübün de böyle uluslararası bilinirliğine ve itibarına sermaye yapmış gibi gözüküyor. Ki sadece zaten Salah'ı aldım ben şampiyon olacağım diye bir dünyada yok. Trabzonspor da bunu biliyordur diye düşünüyorum. Federasyon başkanının tarifini yaparken ki sözlerinin değiştirmesi gerekiyor demiş. Delikanlılık sözünün eri gibi yanlış olan sokak kültürü tabirleri ile bu pozisyona gelmek en büyük yanlış diyor. Jargon öyle yani, insanları değiştiremezsiniz. Hani katılıyorum sana. Hani kurumsallık yerine biraz daha böyle kişisel sadakat olarak gidiyor İbrahim Bey. İşte sokak kültürü referansları, yazılı kuralların çeşitliliği vesaire. Hani böyle abi kardeş ilişkisinden biraz daha kurtulması lazım diyorsun bu kurumların. Ama yani İbrahim Bey'in şeyi böyle, jargonu böyle. Delikanlılık kavramı herkese göre değişir ya. Hani esnek bir tanım, öyle söyleyeyim yani. Nereden baktığına bağlı. Mustafa Çulcu mu demiş, soru işareti. Adam azılı Fenerbahçeli, daha önce yönettiği maçlar araştırılsa şampiyonluk el değiştirir diyor. Ya şey için söylüyorum, neden söylediğimi biliyorsun Mustafa Çulcu'yu. Genelde federasyon başkanları zaten atamayla geliyorlar. Birçoğu evet şey yapılıyor, oy falan veriliyor ama birçoğu da atamayla gelen kişiler. Ben Mustafa Çulcu'nun olabileceğini düşünüyorum. Vardır Cihan'ın da söylediğinde bir hayır, öyle havadan sıkmaz değil mi? Suya yazı yazmaz. Ayın 28'i bekleyin görün. İsmail Kartal

0: oyuncudan özür dileyecekler mi acaba demiş. Sanmıyorum. Kafalarını kuma sokmuşlardır, hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdir yollarına. Çünkü İsmail Kartal'ın o dönem yaptığı açıklama ve yaşanan sakatlık, yani teknik ekibin ve İsmail Hoca'nın ne kadar haklı olduğunu, işte bu dışarıdaki seslerin nasıl yanıltıcı olabileceğini herhalde hepimize açıkça gösterdi. Ama işte modern futbol ikliminde maalesef, işte medya düzeninde bu tarz hak teslimlerini veya özürleri duymak pek mümkün olmuyor. Hiç gördünüz mü hakkını teslim edenleri veya işte özürleri hiç duydunuz mu? Yani bu kısa sürede hemen gündem başka bir yere evrilir, başka bir şeyi tartışırlar. Yaşananlar bir şekilde unutulup gidiyor. Hı? Unutulup gitmese Ahmet Konaç yaşayabilir miydi? Her transfer döneminde 30 isim veriyor. Yani ikisi gelince ya bak ben söylemiştim diyor. Ya sadece Ahmet abi için demiyorum gerçi. Birçok transfer haberi yapanlar bunu söylüyor. Zor iş transfer haberciliği. Ama etkileşimde de güzel etkileşim alıyorsun. Hacı Osmanoğlu başkanlar konuşacaktı. Ceza vermeyecek vesaire deniliyordu. Ne oldu demiş bu cezalara? Oo, çoktan es geçildi. İlk geldiği dönem söylemişti de o söyleminden sonra bütün başkanlara ceza verdi. Yani seçim döneminde verilen sözlerle sonradan atılan adımların bu kadar çelişmesi gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor ve yani bende de bir tık böyle güven sarsıyor. Normalde işte disiplin talimatları ve sevkler söz konusu olduğunda yani kulüpler arasında adil ve tutarlı bir çizgi izlemesi gerekiyor federasyon başkanının. Ama bu tarz cezaların arka arkaya gelmesi böyle manzarayı farklı bir yere doğru çekiyor. Başkan ve senin de söylediğin gibi kulüp başkanlarına herhangi bir ceza vermeyeceğiz demişti ama federasyonun tutumu ve aldığı kararlar zaman zaman değişiyor. Her zaman böyle sözlerinin arkasında da durmuyorlar. Ahmet Konaç sarımsaklıyı bitirdi ya, ne zaman dönüyor? Bir de senin tekneyle geziyormuş abi diyor. Benim tekne Melih Şentil'in tekneyle geziyordur. Nurullah. Yazılacak çok şey var da korkuyorum demiş. Yaz ya, bir şey olmaz. İç saha maçlarında Barça ve Aston Villa ile berabere kalıp Feyenoord ve Stuttgart'ı yenerler. Deplasman maçlarında Paris Saint Germain'e mağlup olup Lille, Sporting ve AEK ile berabere kalırlar. Bu simülasyonda iç sahadan 8, deplasmandan da 3 puan toplayarak Galatasaray toplam 11 puana ulaşır demiş. Medi böyle bir şey yazmış. Vallahi 11 puanla playofflara kalabilir sınır. Yani iç sahada Barça ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerden alacağım bir beraberlik. Güzel söylemişsin. 11 puan yetebilir. Mesela geçen sezon 9 puan sınırdı. Ondan önceki sezon 11 puanla mesela bir takım ilk 24'e kalmıştı. Diğer takım ilk 24'e kalamamıştı. Averajla elenmişti. Bazen 9 puan sınır oluyor. Bazen 11 sınır oluyor. Yani bence bu sezon 10 puanı alan, hani 11, evet 11 yüksek ihtimal, yani %97 ihtimalle playofflara kalır diye düşünüyorum. Hani 10 puanla bile kalabilirsin. Bakacağız diğer takımların haline göre. Yani gülmüş sadece, ne? Mesajın ardına gülmüş. Benim kanaatim, küçük takımlarla zaten oynanınca kazanma olasılığın yüksek oluyor. Amaç Barcelona gibi bir takımın Türkiye'ye gelmesi, Galatasaray'la maç tarihine kadar isminin anılması, oyuncuların motivasyonlarını, isimlerini duyurmak için yapmış olduğu çaba, gösteri, ülkenin isminin duyulması, bence büyük takımlarla oynamak her zaman prestij getirir demiş ve bu transferlerde de bir faktördür diyor. Katılıyorum. Mesela Barcelona oynayacağı takımların paylaşımını yaptı sosyal medyada. En son baktığımda 1.6 milyon beğeni almıştı. Şu an 2 milyona falan ulaşmıştır diye düşünüyorum. Yani burada küresel ölçekte görünürlük ve prestij devreye giriyor. Çünkü böyle devasa kulüplerin ülkemize gelmesi, haftalar öncesinden başlayan bir dünya markası entegrasyonunu bizde yaratıyor. Ama bir Messi gelemedi be. Ha? Messi gelemedi. Tam böyle Barcelona ile eşleşiyorsun. Messi'cik yine yok. Ha? Bu çocuk hiç gelmedi değil mi Türkiye'ye? Göremedik. Doğru hatırlıyorum. Ronaldo falan da geldi. Messi'yi bir göremedik ya. Hı? Ne zaman? Mezara girince mi? Vallahi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Galatasaray'ın transfer çıkmazı ne oldu? Bilgi verir misin diyor. Vallahi can uzun, çok uzun sürdü. Galatasaray sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama herhalde bu eşleştiği rakiplerin ardından Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Kura çekiminin ardından Dursun Özbek Paris Saint Germain başkanı ile kura dönüşü

biraz hasbihal ettik, sohbet ettik. Hani sizle eşleşeceğiz demiştim ki söylediğimde çıktı dedi. Hiç transferle ilgili bir şey söylemedi. Bir Leao çıkmazı var. İşte yönetim Milan ve oyuncuyla önemli bir mesafe kat etti. Araya Aston Villa girdi. İşte Unai Emery'nin ısrarı biraz süreci de zorlaştırıyor. Hani Milan dedi ki tamam kardeşim, ben ikinizin de teklifini kabul ediyorum dedi. Bir sorun yok. Ama şu an karar aşamasında. Galatasaray diyor ki ben sana 12 milyon maaş veriyorum diyor. Aston Villa'ya da 8 veriyorum diyor. Orada olaylar biraz karışık. Yine İsmail Sarr çıkmazı var. Onlar da bir türlü inmiyor yani 60'lardan 50'lerden. Yine Deniz Gül de bir kiralama formülüne gitmeye çalışıyor. Orada da Porto çok böyle kiralama formülüne yanaşmıyor. Yüksek bonservis talep ediyor. Onunla uğraşırken diğer alternatif golcü adaylarına yöneliyorsun. Şu an bir tık Noah Lang ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Lang'a tekrar yöneldi Galatasaray. Lang'ın yerine Lang'la dolduracak. Fenerbahçe taraftarı Ercan. Merhaba Ercan. Sen bir Galatasaraylı olarak Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerinin değiştirmesini ister misin? İkinci, Fenerbahçe'den kim ya da kimleri Galatasaray'a oynatırsın? Bir Fenerbahçeli olarak İsmail Kartal, Okan Buruk'u değiştirmem fakat Fatih Terim'in gelmesini isterim Fenerbahçe'ye. Galatasaray'dan da Osimhen'i alırım demiş. Yok, değiştirmem Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerini. Fenerbahçe'den kimi alırım? Klasik sorular bunlar. Hani hep konuşuluyordu ya. Greenwood'u alırdım mesela Fenerbahçe'den. Hiçbir dakika durmam. İyi bir Asensio. Hani normalde bu çocuk yedek kulübesinde sürekli sakatlanıyor diyor. Yedek kalıyor ve vesaire deniliyor ama Asensio'yu alırdım mesela. Güzel bir soru. Yani Okan Buruk'un Galatasaray'da yarattığı oyun ezberinden, ne bileyim kazandırma alışkanlığından ben son derece memnunum. Evet, Avrupa'da falan sıkıntı yaşıyor. Şikayetçi olanlar var, istemeyenler var. Ama kulübede ben bir değişim hayal etmem, onu sana söyleyeyim. Hani Fatih Terim vurgunda bir tık manidar, anladım. Yani Türk futbolunun gerçeği, Türk futbolunun ağırlığı var, Fatih Hoca'nın ağırlığı var. Hani camialar üstü bir karakteri var. Yani Osimhen'i sen de alırsın, evet. Ben de Fenerbahçe'den şey alırım. Torreira'yı da alırsın bence, almaz mısın? Ha? Gerçi o da birazcık böyle son dönemlerde performansı geri gitti. Ben Greenwood'da şey alırım ya, Asensio'yu alırım. Öyle söyleyeyim, onun dışında Kante mi? Yani olabilir, Kante de olabilir. Bu mesajı 3 gün önce yazdım. 3 gün sonra istifa geldi. Fatih Tekke'nin projesine yazık oldu. Geçen seneki kadro dağıldı demiş. Evet, salı günü yazmışsın, doğru söylüyorsun. Vallahi belliydi zaten Vahap böyle olacağı. Yani Fatih Hoca o elindeki güçlü kadroyu çok fazla yönetemeyecek gibi duruyor. Çok fazla duygularıyla hareket ediyor. Cihan, ne olmasını istiyorsun sen? Gelmesin Messi falan. Messi gelmesin, rahat oynayalım diyorsun. Ya Messi'yi izlemek istiyorum. Ya sanki Messi yokken Barcelona ile kafa kafaya mı oynayacaksın? Olabilir. Olabilir bu arada da. Hani Messi'yi şu dünya gözüyle izleyemedim. Yanarım ona, yanarım ya. Gerçekten gideceğim en son Amerika'ya, uçak bileti alacağım ha. Amerika'ya git gel de yani herhalde. Bizim böyle yıllık çalışmamızdaki bütün ücreti oraya vermemize şey olur herhalde, sebep olur. Keşke Hindistan'a gitseydim. Ha? Orada da gerçi adam 5 dakika top sektirip geri geldi. Bayağı bir para almışlar ya. Menajerler orada Hindistan'daki bütün taraftarları dolandırmışlar. Zaten kavga çıkmıştı, hatırlayın. Messi geldi böyle 5 dakika top sektirdi, o şeye gitti. İçeriye girdi. Yüksek ihtimal Messi öyle anlaşmıştır ama menajerler orada gelecek insanlara işte Messi şov yapacak, yarım saat kalacak falan diye herhalde biletleri sattı. Ha, Inter Miami'den kiralık opsiyonuyla koparamaz mıyız Messi ya? Olmaz mı öyle bir şey? Katıldığın yıl olarak büyük takımlarla oynamak PR açısından iyi olabilir. Ama küçük takımlarla karşılaşıp çeyrek final, yarı final, hatta finale ismini yazdırdığında tarih yazılır. Yıllar sonra bile finale çıkmıştı diye konuşulur. Transfer açısından da çeyrek final, yarı final daha önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru da kim mesela küçük takım? Küçük takım yok ki. Yani AEK'yı mı beğenmiyorsun? Adamlar gitti 5 attı. Sporting'i mi beğenmiyorsun? Adamlar yıllardır orayı domine ediyor yani. Bir kültürleri var. Kim yani? Küçük takım yok ki. Aston'u mu beğenmiyorsun? Emery var. Adamlar UEFA'nın gediklisiydi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geldiler. Yok yani. Küçük takım yok. This is Şampiyonlar Ligi. Galatasaray 12 puan alır demiş.
Ne güzel, ağzından bal damlıyor. Fenerbahçe'de 11 puan olur, ikisi de çıkar diyor. Güzelmiş, süper. Ben İstanbul'dan Hasan. Galatasaray Barcelona'yı evinde yener, Paris Saint Germain'i de yener. Bu dediğimi bir yere not düş demiş. Yani Hasan'cığım bak, Barça'yı ihtimal şöyle diyeyim hadi sana. Hani Barcelona olabilir. Hani iç sahada falan hani bir şekilde. Hani yine şey düşük ihtimal de. Ama Paris Saint Germain deplasmanda çok zor ya. Nasıl olacak ki o iş? Yani çok. Paris'i not edemedim ama Barcelona'yı senin için aldım. Beraberlik olarak cebe attım. Ya bu takımlar inanılmaz oynuyorlar yani. Domine ediyorlar. Top alamıyorsun ki bu adamlardan, top oynayacaksın. Şimdi Barcelona'dan kazanman için önce topu alman lazım. Adamların bir tiki takası var. Bitmek bilmeyen tiki taka yani. Kim gitse Iniesta, Xavi gidiyor. Lamine Yamal geliyor. Pedri geliyor. Birileri geliyor. Adamlar tiki takadan vazgeçmiyor. Abi UEFA kupası birinci torba bildiğin Şampiyonlar Ligi. Allah yardımcısı olsun Beşiktaş'ın, bir Beşiktaşlı olarak demiş. Yani Avrupa Ligi'nde bakalım, Beşiktaş'ın hali de biraz sıkıntılı. 3-1 yani total skorda 3-1 yendi Beşiktaş. İlk maçı 3-0 kazandığı için, ikinci maçı 1-0 kaybettiği için. Ya Trabzonspor'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Salah'ın Başakşehir maçındaki kendini atma pozisyonunda penaltı diyen adamın merkez hakem kurulu başına gelme ihtimali bile ancak bizde olur demiş. Yok ya, o pozisyona Mustafa Cülcük penaltı mı dedi Mehmet Dünya? Sarı kart yediği pozisyona. Yok ya dememiştir canım. Ciddi mi söylüyorsun? Bir dakika bakacağım. Mustafa Çulcu Salah pozisyon. Dememiştir, dememiştim. Dememiştir ya, inanmıyorum. Varsa şöyle videosunu falan atarsan, Salah'ın ilk golünde top çizgiyi geçti ama iki numaralı yardımcı yerinde değildi. Salah'a yapılan aldatma değil, penaltı. Vay arkadaş. Demiş. Nasıl böyle bir şey demiş olabilir ki Mustafa Çulcu? Yapacak bir şey yok demiş, haklısın. Kaçırmamışsınız hiçbir şeyi. Yayıncı kuruluş maçı anlatacak adam bulamıyor mu? Maç mı anlattı, masal mı anlattı? Kart kırmızı net, hakemi eleştiriyor ama normal demiş. Ya şimdi ne diyeyim ki sana, yani yayında ne söyleyeyim sana? Yani buradan söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bir de şimdi ben spiker olmadığım için, ya maç anlatıcısı olmadığım için çok fazla eleştiremem. Hani bir radyo programından bir örnek verseydin, hani belki de hani yorum yapabilirdim ama maç anlatıcılığı çok başka bir şey ya. Mesela geçenlerde Ronaldo'nun maçı vardı. 2-0, Ronaldo'nun takımı 2-0 mağlupken Ronaldo çıktı, 3-2 kazandılar. Aynı maçı Esport'ta hem Göksel'in anlattı hem de başka bir yayıncı kuruluş, onun adını vermeyeyim, orada başka bir spiker anlattı. Yani o spiker gol oldu, maç top filelere değdi, filelerden çıktı. Mesela çocuk uyuyordu, anlatamamış. Bir de Göksen'inden dinledim, hani beraber çalıştığım için söylemiyorum. Göksen'in oyuncu topu alırken, top havada giderken bile oraya aksiyonu veriyor. Yani inanılmaz anlatmış çocuk, o heyecanı da katıyor. Ben karşılaştırdım, bazen olabiliyor. Yani maç anlatırken o ara kağıdına mı bakıyor ya da reji kulağına bir şey mi söylüyor, maçı kaçırıyor olabilir. Bir şey söyleyemiyorum spikerler hakkında. Emre Tileve sorun sabah. Gerçi o da hiç eleştirmez. Hep korur. Mesela dur, Emre abiye de buradan bir salvo yapayım. Onunla yayın yaparken, kendisi de o zaman Sıfır TV'de müdürken, Ferhat Gündoğdu'yu övüyordu. Ben de yayında eleştiriyordum kendisini. Tabii o zaman Sıfır TV ikincilik ve üçüncülük maçlarının yayın hakkına sahipti. Ama geçenlerde, iki gün önce bir tweetini gördüm. Ferhat Gündoğdu'yu yerden yere vurmuş. Bu kadar hızlı değişmemek önemli. Bunu da gördüm yani, benden de kaçmaz Emre abi. İletim mesajımı Emre abiye pazartesi günü. Öyle çıkarlar. Bayağıdır salvo yapmıyordum, bazen yapayım. Federasyon başkanı ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelemez demişti. Ama derbi maçına yabancı hakem getirildi demiş. Sözünün eri böyle olunmaz diyor. Güzel Yavuz. Cihan yayıncı kuruluş şimdi duyurdu. Fenerbahçe Oponk diye bir oyuncu almış. Bugün geliyormuş. Stoper mi bu arkadaş, biliyor musun demiş. Şey mi bu? O 23 kontenjanına uyan çocuk mu? Vallahi hiç takip edemedim onu. Bein Sports mu altyazı geçti?
şeyden kaynaklanmıştır. Bu 23 yaş altı kontenjanında Fenerbahçe bir oyuncu transfer edecekti. Biliyorum o çocuğu. Geçen de Ahmet abiyle konuşurken aklımdaydı. Hani işte falan oynadı falan diyordu. Doğrudur. Yayıncı kuruluş geçtiyse onlar öyle afaki haber vermezler. Alacaktı zaten ya. Şey değildi. İş bitmişti. Herhalde sona ulaşıldı o işte de. Yağız tweet atmıştır. Paylaşmışlardır. Cihan Osterwolde'nin karakterini hiç sevmiyorum ama bizdeki Otara'nın yerine Osterwolde'yi isterdim. Artı Fenerbahçe'nin grubu kolay diyenlere bir psikoloğa götürmek lazım diyor. Bir şey diyeyim sana, Otara'nın yerine bence herkesi isteyebilirsin ya. Ya o çocuğu kim bulmuş, kim almış, kim getirmiş Beşiktaş'a gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ve 8 milyon. 4 yıllık 2,5 milyon maaş, 18 milyon gibi bir para alacak. Yani şu performansıyla gerçekten sadece Rıdvan'ın yediği olur. Hatta Rıdvan'ın yeri garanti yani. Ya kardeşim bir ikili mücadeleye gir. Tamam mı? Çalım denemelerinde bir başarılı ol. Hep mi başarısız? Bir in şu çizgiye ya. Tadiş'e örnek al ya. Tadiş de hiç çizgiden çıkmıyordu gerçi. Bir çizgiye in. Orta açmaya çalış. Ya hiçbir şey yapmadın sen. Nasıl bir oyuncusun gerçekten? O tarihi anlamakta güçlük çekiyorum. Cumanız mübarek olsun demiş. Kolay gelsin diyor. Sağ ol. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum Mehmet Yıldırım. Seviliyorsun Cihan ama transferler nerede demiş. Rashford'ı mı istiyorsun? Zor. Salah'ı iyi ki almamışız Beşiktaş. Ha, şey mi diyorsun? Yok canım ya, hiç alakası yok. Yani Salah var diye mi Trabzonspor 4 tane yedi? Şimdi sen de şey böyle yani, kedi ulaşamayacağı ciğere mundar dermiş ya yani sen. Sen de onun gibi bir şey yapıyorsun şu an. Alırdın ya, kim olursa alırdı mesela. Galatasaray'a ben Salah'ın gelmesini ister miydim? İsterdim prestij olarak. Fenerbahçe de isterdi. Yani Beşiktaşlı olarak sen de isterdin şimdi, kabul et. Yani hatta Trabzon'a gittiğinde bir hayli kızdınız Trabzonspor'a. Salah bu ya. Nasıl hayır diyeceksin ki? Cihan Roma'yı Osterwolde ile yakacağız demiş. Aa, düşünsene öyle bir şey oluyor. Ama bence Osterwolde'yi kiralık yollayacaklar ya hemen. Kadroda tutamazlar ki, sınır var. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ha, öyle bir şey olursa başka bir formül izleyip Osterwolde'yi kadroda tutarsalar ve Osterwolde de Roma maçında şov yaparsa, aa bir de gol atarsa var ya. Bak o zaman sen Romalı yöneticileri, taraftarlar nasıl topa tutuyor. Düşünsene bir oyuncu alıyor şimdi bizim takımlarımız. Oyuncuyu beğenmiyoruz. Aldığı takıma geri yolluyoruz ve oyuncu o maçta, rakibimiz olduğu maçta bize şov yapıyor. Aziz Yıldırım'a işte nasıl topa tutarlar, Dursun Özbey'i nasıl topa tutarlar, Serdal Adalı'yı nasıl topa tutarlar, Romalılar da bence aynı şekilde topa tutarlar diye düşünüyorum. İyi yayınlar, Poyraz yazmış. Azerbaycan milleti Azeri kelimesini hakaret olarak algılıyor. Ha, program başında sormuştum. Evet, ben de öyle duymuştum. Kendilerini Azerbaycan Türkü olarak tanımlıyorlar. Diğer ifadenin milli kimliği kırmak için olduğunu bildiği ve düşündükleri için Sosyet döneminden kalma demiş. Azeri kelimesi diyor. Evet, onunla ilgili geçenlerde Azerbaycan'dan bir dostumuz canlı yayında telefonda söylemişti. O Sovyetler Birliği döneminde kaldı işte, bu Stalin politikası falan demişti. O kimliği silmek istiyorlar, o yüzden Azerbaycan Türkü olarak kendilerini tanımlamak istiyorlar demişti ki, ben de zaten Azerbaycan Türkü dedim. Azeri dedim, sonra hemen düzelttim hatırlarsan. Ben Abdullah, selamlar. Abi Icardi ile boyayı da alsınlar, eksikler kapanır demiş. Vallahi bilmiyorum, en son herhalde öyle bir çözüm olacak. Ya ne diyeyim, ben de bir şey söyleyemiyorum ya. Yani artık o kadar tekrara düştü ki Galatasaray transfer döneminde, Galatasaraylı yorumcular işte Leao, Can Uzun, Rashford, hatta sonra Rashford sonra Fenerbahçe'ye yazıldı falan. Noah Lang tekrar dönüldü, Noah Lang'a farklı isimler yazıldı. Bilemiyorum. PFDK kararları açıklanmış diyor. Evet, az önce söyledim Serdal Adalan'ın yediği cezayı. Bayağı bir ceza vermişler. Fenerbahçe 7 puandan fazlasını alamaz diyor Erkan. Bu arada net tarihin en kötü Liverpool'u ile oynayacaklar diyor. 3 boyutlu Hasan. Galatasaray'ın Liverpool maçında neyi yanlış yaptığını anlatan İsmail Kartal bu sezon Kadıköy'de Liverpool'la karşılaşacak demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Vallahi bakalım İsmail Hoca. Ya inşallah iyi işler yapar ya iki takımda. Viking nerenin takımı demiş. Yok artık ya Murat. Norveç tabii ki. Vikingleri bilmiyor musun?
Stavanger Nehri'nde yer alıyor böyle adamlar. Oraya kışın falan gidersen yalnız bir toton donabilir, öyle söyleyeyim yani. Çok da küçümsememen lazım. Bir tık böyle üşüyebilirsin yani. İyi yayınlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil yalnız demiş. İyi anlamda mı kötü anlamda mı söylüyorsun Fatih? Mesajı silmiş, bana trip atmış mesajı okunmayınca. Kenan, niye sildin Kenan mesajını ya? Az önce Yakup Çınar'la konuştum. Pedro Barça'ya gelmeden önce Galatasaray'a önerilmiş. Galatasaray kabul etmemiş. Teşekkürler diyor. Valla Yakup Çınar şu an Kıbrıs'ta. Keyfi yerinde. Kaya Temel orada. Fırat Hoca orada. Döndüler mi bilmiyorum. Bir otelin etkinliği vardı, ona katıldılar. Ayak tenisi falan oynuyorlardı. Atakan Kurt da orada. Yani aslında birçok yorumcular Galatasaray ağırlıklı ama Atakan Kurt'un birçok tanıdığı olduğu için, daha doğrusu tanımadığı olmadığı için kendisini orada bir şekilde yer edinmiş. Aziz Yıldırım bombayı daha patlatmadı diyor. Yok artık, daha kim alacak? Bitti ya Fenerbahçe'nin transfer dönemi. Daha kimseyi almaz Fenerbahçe. Hani belki bir transfer daha yapar. Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir transfer daha yapar. Şimdi işte o 23 kontenjanından bir çocuk alındı. Bu Nistemis'te oynayan garip bir ismi var. Unuttum adını, özür diliyorum. Bir tane daha oyuncu alır, sonra transfer sezonunu kapatır diye düşünüyorum. Paris Saint Germain maçı sürpriz olur Cihan'cığım. Barcelona evet, gerçekten içeride yenebiliriz. En azından yenilmeyiz ama Feyenoord, Stuttgart ve AEK maçlarından kesin 3 puan almazsak bence zaten Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşmayalım demiş. Evet, AEK deplasmanı da zor ha. Zor ya, kolay maç yok, öyle söyleyeyim. Galatasaray sadece Feyenoord'u yener. 3 puanla sonuncu olur demiş. Yok artık ya Ertuğrul. Ertuğrul sağ tık 3 nokta. Nereden engelleniyor bu Ertuğrul? Bu arada bir şey diyeyim mi size? Sizi birileri sürekli engelliyor. Ben her gün gelip engel kaldırmaktan çok yoruldum. Küfür etmiyorsanız, herhangi bir şey yoksa sizin engellenmeniz WhatsApp hattından yasak arkadaşlar. Eleştirel her şeyi yazabilirsiniz. Hakareti olmadığı sürece WhatsApp hattımızdan 0212 273 10'dan her şekilde eleştirebilirsiniz. Mesela engellenenler listesinde böyle bir 30 kişi var, küfürden engellendi açma diye. Onları açmıyoruz ama diğer böyle numaralara bakıyorum, sabit ya. Her geldiğimde böyle bir 9-10 kişi engelleniyor. Herhalde insanlar sevmediği kişiye, kendisine olumsuz yorumlar yapılan kişileri engelliyorlar, bilmiyorum. O engelleyenler kim bulacağım? Hangi yayıncı engelliyor ben biliyorum. Engelleme. Eleştiriyi kaldıramıyorsan yayın yapma falan diyormuşum. Peki sağ olun arkadaşlar, ben gidiyorum. Dikkat edin kendinize. Normalde bir saatte ama mesajlar fazla olduğu için böyle 13.35'e kadar uzattık. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hafta sonunuz güzel geçsin. Hayırlı cumalar diliyorum herkese tekrardan. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonun başında olmaya çalışacağız. Bir sıkıntı, bir problem olmazsa. Görüşürüz. Cihan Dişli. Sosyal medya, Instagram ve Twitter. Takip ederseniz X daha doğrusu, ben de sizi oradan takip etmeye çalışırım. Hoşçakalın.

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Paranteze mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz ve tabii Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak, Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak, Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek, oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında dediğimizde bundan bir buçuk hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar, orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz. Daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde 4 büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer, umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint-Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Praha, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSK Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonek gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi. Tüm bunlarıyla Omonia, o Konferans Ligi takımıydı geçen yıl. Hapoel, onun yanında Hoffenheim ve Marsilya, Bayer Leverkusen gibi takımların denk geldiği, Beşiktaş'ın böyle bir fikstürünün olduğu bir haftayı konuşuyoruz. Bu hafta bu fikstürlerin belirlendiği, bugün ve bugünüyle dünüyle bu fikstürlerin belirlendiği bir haftayı konuşuyoruz. Burayı değerlendirerek başlayacağız. Tabi buradan Süper Lig fikstürüne de döneceğiz. Ömercan Özmen'le birlikte onu da konuşuyor olacağız. Gençler Birliği Erzurumspor'la. Gençler Birliği dedik ama lidere selam dur deriz orada. Gençler Birliği lider 6 puanla. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor bugün. 21.30'da Metin Diyedi'nin öğrencileri Erzurumspor'la karşılaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde oynanacak. Artık son hafta bu haftada öyle duruyor. Gelecek hafta itibariyle 20'ye çekiliyor gibi duruyor maç saatleri. Yarın 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Çaykur Rize, Galatasaray Göztepe maçları oynanacakken pazar günü 19'da Eyüp Alanya'yı ağırlayacak. Yine 21.30 seansında pazar günü iki maç göreceğiz. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun, Fenerbahçe maçları olacak. Pazartesi günü de maç var. Pazartesi günü Ahmet Trabzon'u 21.30'u ağırlayacakken saatler yine 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Çorum maçını izliyor olacağız. Süper Ligimizde bu fikstürde konuşacağız elbette. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan'a hoş geldin diyelim. Ömercan selamlar. Dedim ve sesimi alamıyorsun. Selamlar, hoş geldin. Bugün fikstürü konuşarak başlayacağız ama şöyle biraz da şaşırdığımız, kimi yerinde şaşırdığımız, kimi yerinde işte bazı olaylarda, örneğin Fatih Tekke'nin duygusal istifası sonrasında, istifasının da yönetimce kabul edilmediği haberi geldi sonrasında yapılan açıklamada. Gece yarısı günden bir aylı yolu yoğundu, doluydu o kısımda, onu da hatırlatalım ama şaşırdığımız bir tarafta da tabii fikstürü değerlendirirken bu gündemi dahi unuttuğumuz bir günün, bir haftanın içerisinde esasında geziyoruz. Bu gündemi de birlikte değerlendirelim isterim. Sen nasıl görüyorsun? Önce ön yorumunla neler söylersin bu haftaya?
1: Tabii haftanın geneli için çok hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. İşte gruplarımız belli oldu. Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Bu çok kritik tabii. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ediyor olmamız da bence ülke futbolumuz adına son dönemde yaşanmış en önemli olaylardan, durumlardan bir tanesi. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda da iki takımla daha yüksek takımlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne, en yüksek turnuvaya gitmeye devam ederiz. Tabii diğer yandan senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı 4-0'lık mağlubiyet ve sonrasında gelen Fatih Tekke istifası da gündemi çok fazlasıyla meşgul eden, gündemin en önemli parçalarından biriydi. Ki özellikle Fatih Tekke ve Trabzonspor'un son dönemdeki hem yapılanması hem sahanın içindeki oyun anlamıyla çok beğendiğim bir süreç geçiriyordu. Ancak hoca sen de belirttin. Yani biraz duygusal tabii, o yenilginin üzerine yaşanmış kritik bir mağlubiyet almış oldu. Bu da tabii hocayı tetikledi diyebiliriz aslına bakarsan. Ve ben açıkçası çok da doğru bulmadım. Tabii hoca duygularıyla hareket etti. İnsani olarak kafasında yaşadığı başka şeyler olabilir veya takım içerisinde gördüğü başka durumlar da olabilir. Daha net orada Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar daha net diyecektir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'a Fatih Tekke geldiğinden beri ivme hep yukarıya doğru gitti. Kendisi ve takım için hep takdir gördü. İşte zaman zaman eleştiriler yaşadı tabii ki. Söylemler oldu ama genel anlamıyla baktığınızda iyi bir tablo vardı. Bu ağır bir mağlubiyet, evet katılıyorum ama yolda bunlar da var. Çok yüksek girdiğiniz bir sezon. Muhammed Salah gibi bir ismin transferiyle başlayan bir sezon. Sonrasında işte bu mağlubiyetle beraber henüz hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bir de öyle bir durum var Trabzonspor için. O yüzden hoca bence bu tip durumların da aşılarak devam etmesi gerekiyor kendi kafasında da. Biraz daha pesimist tavrından uzaklaşarak işte hem camianın hem de orada futbolcu grubunu, kendisiyle yol yürümek isteyen herkesin, kendisini sevenlerle biraz daha aşırı neşir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eleştiri her zaman var, negatif her zaman var, düşünceler herkesin farklı. Ama oyuna odaklandığında, işte yeni oluşuma odaklandığında belki biraz daha oyuncularıyla, sahanın içiyle daha fazla haşır neşir olduğunda ben başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor yönetiminin yola devam kararı ve istifasını kabul edilmemesi konusunu ben olumlu buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü burada bence istikrar önemli Trabzonspor için. Bu kadar hem yatırımlar hem işte oyunda değişiklikler, genç oyuncular derken hoca devam etmesi bence doğru olandı diyebilirim ben.
0: Peki bunu konuşurken tabii Trabzonspor tarafında bunun bir duygusallıkla hareket edilerek yapılmış bir adım olduğunu az çok tahmin ediyor. Konuşuyorduk dün Can Genç de yayında an be an son dakika gelişmelerini aktarırken bağlantılarıyla beraber radyo gol frekanslarında sizlere burayı çok iyi işledi ve aktardı. Yayını da yakından dinleyenlerdendim. Oradan radyo golden haberleri, detayları, gelişmeleri alanlardandım her zaman olduğu gibi. Ama şuraya getireceğim konuyu ki ben acaba nasıl bir açıklama gelir diye bekliyordum. Yani Trabzonspor tarafından bir sözlü açıklama mı gelir ya da işte başkan çıkar bir yerde mi konuşur ya da bir yazılı açıklama mı gelir? Bu istifa nasıl kabul etmesi düşünüyordum ki çoğumuz böyleydik. Çoğumuz duygusal yaklaşıldığını görerek bu haberi okuduk. Bunun okumasını yaptık. Ama tabii taraftar öyle değildi. Taraftar ne olacak şimdi? Telaşına kapıldı mesela. Fatih Tekke'nin seveni de çok. Diğer tarafta da tabii, hani Karadeniz insanı orada biraz yapısıyla, karakteriyle, işte siniriyle, agresifliğiyle de bazen ön plana çıkar ya, bu tarz şeyleri konuşturur ya. Karadeniz insanından, yakınlarımdan, Trabzonlu arkadaşlarımdan şunu da duyar oldum. Hocam sen böyle bir günde bizi bırakıp gidiyorsan oho kısmını da duyduk. Böyle bir serzeniş, böyle bir sitemi de duyduk. Yani bırakma bizi hocamdan oraya gelen görüşlerin olduğunu da gördük. Fatih Tekke bunu bir daha yaşatır mı, bir daha yaşanır mı bilmiyorum ama ben hangi dört büyüklerde, hangi takımda benzer bir hadiseyi yaşadık? Duygusal olarak istifa edip tekrar geri döndürülen ya da döndürmekten ziyade o biraz belki ağır kaçar ama işte istifa kabul edilmiyor deyip hemen üstü kapatılan benzer bir olayı daha yaşadık. Galiba Sergen Yalçın Beşiktaş süreciydi. Emre Koca da Ahmet Nurçebi Üsküdar'daki evine, Üsküdar'daki düzeltiyorum şirketine gittiler. Biz muhabirler Haber Global dönemiydi. O gün orayı, o gündemi takip etmek için Üsküdar'da Sayın Ahmet Nurçebi'nin ofisinin bulunduğu, şirketinin bulunduğu yere gitmiştik. Galiba Kısıklı tarafında, oraya yakın bir yerde, denizcilik şirketinin bulunduğu yerde hep beraber bir gündem toplantısı yapmışlardı. Bir kere değil, iki kere yaşanmıştı benzeri de. Biri işte Nevzat Demir'de, diğeri Üsküdar'da, ana merkezde olarak iki yerde bunu konuşmuşlardı. Böyle gündemi yaşıyor Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki Fenerbahçe Galatasaray'da yarın öbür gün yaşayacak ki geçmişte çok şey yaşandı. Biraz da camia evlatlarıyla yaşanan şeyler oluyor bunlar. Yani burada mesela sana farklı bir örnek veremem. Çok geçmişe gitmem gerekir belki. Çok çok geçmişe, Zico dönemine örneğin, farklı dönemlere gitmem gerekir belki ama yani burada Sergen Yalçın'ı, işte İsmail Kartal'ı, onun yanında Fatih Tekke'yi, Fatih Terim'i, hatta öyle ki çok net hatırlayalım, Şenol Güneş'i yine aynı şekilde böyle sancılı ayrılık süreçlerinde, duygusal süreçlerde iki taraftan birinin duygusallığının, kulübün ya da kulüp yöneticilerinin ya da teknik direktörün duygusallığının ağır bastığı örneklerle hatırlatırım. Biraz böyle hikayeleştirerek okumayı çok severim bu tarz olaylar. olayları. Çünkü geçmiş biraz örnektir. Belli ki biz bu duygusallıktan devam ediyoruz Türk futbolunda. Teknik direktöründen yöneticisine. Öyle bir okuma yaptım. Tabii katılırsınız katılmazsınız ayrı konu. Ömercan, sözü sana bırakayım. Bu konuda son yorumunu alayım ve sonrasında fikstüre geçeceğim.
1: Duygusallık kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani biz zaten hani Türk insanı olarak biraz öyleyiz ama bunu tabii yaptığımız işlere yansıtmak ne kadar doğru ona karar vermek lazım. Bir de bu işte camia evlatlarımız tabii ki kulübün içerisinde birçok şey yaşıyor. Basına yansıyan yansımayan, bizlerin haberi olan olmayan çok küçük durumlar da olabiliyor. Her insanın, her yöneticinin, her teknik adamın kompleksleri ve egoları da var. Kendi istedikleri gibi gitmeyen küçük de olsa birkaç probleme duygusal olarak daha fazla yükselme durumları var. Bunlar oluyor kulüplerin içinde. Fatih Tekke de zaten yapı olarak da yani basın toplantısını dinlediğimde de daha önce canlı basın toplantısını dinledim. Futbolu konuşmak isteyen ama aralarda sürekli duygusal mesajlar veren, mizaç olarak biraz daha pesimist görünen bir teknik adam profili çiziyor. Bunu belki kendisine değiştirebilir ama tabii bugün bu yaşandı. Yarın senin de dediğin gibi ve taraftarların, camianın söylediği gibi başka sorunlar da yaşanabilir. Çünkü bir kere olmuş olan tekrarlanabilecek durumdur. Her zaman için hayatta da böyledir. O yüzden şimdiki tekrar yeniden bu istifanın kabul edilmeyip devam eden beraberlik çok güçlü şekilde ilerleyebilir. Oyuncu grubunun, hocanın, camianın tekrar kenetlenerek devam ettiği bir süreci de beraberinde getirir. Veya işte tat kaçıran sorunların, ufak tefek durumların tam olarak sonuçlanmamasını da beraberinde getirip negatif bir yere de gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve şöyle daha taze olandan daha eski olan habere doğru ilerleyeceğim fikstürde, Avrupa fikstürünü konuşurken. Yani Trabzonspor'dan başlayacağım. Trabzonspor'un konferans ligi fikstüründen başlayacağım. Ömercan, değerlendirelim isterim. Zamanımız kalırsa da Süper Lig'e doğru geleceğiz. Fikstür günü bugün. Hem 16-17 arasındaki bu yayında, kaldı ki bu yayın bir tık uzayabilir. Son kısma sizler için, sizlerden görüş aldığımız bölüme de gidebiliriz son kısımda. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen de diyebiliriz. Ararsanız eğer telefonlarda sizlere de mikrofon uzatırız. Tıpkı Ömercan Özmen'e mikrofon uzattığımız ve çok keyifli bir şekilde burayı konuşacağımız gibi, onu hatırlatayım. Hızlıca fikstüre deneyeyim. Freiburg'la karşılaşacak Trabzonspor evinde. Sonra Kızıl Yıldız'a gidecek. Bir diğer deplasman, yine üst üste iki deplasmanda Kups deplasmanına gidilecek. İskoçya'dan geçen yıl şampiyonluğu son anda, son maçta, hatta şampiyonluktaki bir diğer rakibiyle yarışarak kaptırdığı, o rakibine kaptırdığı, o rakibiyle oynadığı maçta üstün gelemediği Celtic, yanlış hatırlamıyorsak hatırlayalım lütfen. Hertz'de karşılaşacak Trabzonspor. Jablonec'de karşılaşılacak ve iki maç, Hertz ve Jablonec maçları ev sahipliğinde olduğu ve son maçının da deplasmanda olduğu bilgisini aktarmış olayım. Bu arada Jablonec nerenin takımıdır, nedir, doğru mu okudum hiç bilmiyorum. Onu da şöyle bir sizler için, Çekya'ymış, araştırayım dedim, bakayım dedim hemen hızlıca. Çekya takımıyla son maçta CSKA Sofya ile oynanacak. Burada Kızıl Yıldız, Freiburg gibi maçların problem yaratabilecek maçlar olduğunu düşünüyorum. Tamam, ama Ferencvaros maçını gördükten sonra burada Kups'a bile, işte baktığında Jablonec takımlarına dahi nasıl geçirdiler geçen yılı bilmemekle beraber dikkat edilmesi gerektiğini düşünebilir Trabzon taraftarı artık dünden sonra. Ömercan, nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle tabii, yani baktığımız zaman burada gruptaki takımlara aslına bakarsan kağıt üstünde hepsi Trabzonspor'un gerisinde görünen takımlar. Yani birçoğu belki işte Hertz'in geçen sene geçirdiği iyi sezon, Freiburg zaten bir Alman takımı, Kızıl Yıldız genellikle Avrupa'da sürprizler yapmaya açık sağlam bir takım. Genel anlamıyla dediğine katılıyorum. Ne olursa olsun Avrupa'da hangi seviyede maç oynarsanız oynayın, her zaman çok yüksek konsantrasyon, yüksek enerjide olmak zorundasınız. Yani burada kağıt üstündeki kaliteniz evet bir yere kadar sizi taşır ama

0: kadar sizi taşır ama işte bir kup deplasmanında bambaşka bir sezonki, geçen sezonki durumlar, işte kadroları ve oynadıkları oyun tarzları, belki stadyumlarının konumları, ülkenin iklimi, hepsini kattığımızda tabii ki bütün maçlar tek tek zor. Politik bir söylem gibi geliyor kulağa ama gerçekten Avrupa'da böyle. Yani işte Galatasaray'da olsanız, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta fark etmez. Rakip Avrupa kupalarında mücadele ettiğiniz bir rakipse her zaman tehdit altında oluyor maalesef Türk takımlarımız. Önceden fiziksel olarak çok gerideydik. Son yıllarda biraz işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde önemli fiziksel testler verdi. Orada yükseldik. İşte Fenerbahçe Lyon karşısında oynadığı oyun bence fiziksel olarak çok önemli ve güçlü bir oyundu. Burada fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu katıldıkça, devamlılığı oldukça yükselebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum ama kalite anlamında kesinlikle Trabzonspor ligde grupta tepeye yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi.
1: Trabzonspor'da rakipleri de konuşa konuşa ilerlediğimiz yerde, sen burada puanlamaya geçelim mi, yoksa nasıl bir zorluk bekliyorsun Trabzon tarafında? Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları özelinde diyeyim, sonrasında belki puanlayarak ilerleriz. Buradan bir puan çıkarması gereken Trabzonspor'u konuştuğumuzda konferansta.
0: Tabii şöyle, yani Freiburg maçını evde oynamak güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İşte Kups deplasmanı var Finlandiya'da. Şimdi bakmak lazım stadyum nasıl bir durumda, büyüklüğü, o zor bir deplasman var. Kızıl Yıldız kesinlikle zor bir deplasman. İçeride oynadığı aslında Freiburg Hertz maçlarının, iki maçın içeride oynaması Trabzonspor'un bence bir avantaj gibi duruyor. Keza Jablonec'te. Burada baktığım zaman puan verecek olursam, yani içeride oynayacağı maçları bence kesinlikle kazanmalı Trabzonspor. Öyle düşünüyorum ama Freiburg maçının daha zor olacağını tahmin ediyoruz hepimiz. Çünkü bir Alman takımı, biraz daha kaliteli bir takım. İçeride Freiburg'dan başlayacak belki, yoksa bunlar değişecek mi fikstür? Burada okuduğum gibi mi? Değil sanırım.
1: Böyle başlıyor, yani, böyle başlıyor diye biliyorum ben.
0: Yani böyleyse yani Freiburg maçından alacak.
1: Tekrardan teyit etmek gerekiyor.
0: Tabii. Buradakine göre gideyim ben. Freiburg maçının 3 puanla olması, yani grupta en güçlü gördüğümüz takımdan 3 puan alınması çok büyük özgüven getirecektir. Burada sorun çıkaracak takıma ben Freiburg'dan 1 puan diyeyim tahmini olarak. Kızıl Yıldız deplasmanı için zor bir deplasman, 0 verebilirim. Kups deplasmanı her şeye rağmen 3 puan kalitesiyle bence kesinlikle yenebileceği bir kaliteli takım. Her içeride yine 3 puan yazabiliriz. Yine Jablonec'e 3 puan yazabiliriz. Sofya deplasmanına da baktığım zaman CSK Sofya'ya da 3 yazabilirim gibi geliyor. Yani burada Freiburg ve Kızıl Yıldız dışında da çok büyük bir sorun çıkaracak takım olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a. Tabii detaylı olarak incelemediğim takımları, onu da söyleyeyim. Ama genel anlamıyla kağıt üstünde baktığımda, biraz düşündüğüm, hafızam yokladığımda Freiburg ve Kızıl Yıldız maçlarının en sıkıntılı geçecek maçlar olmasını tahmin ediyorum belki.
1: Tabii konferans liginde de fikstür biraz daha geç başlayacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne göre, onu hatırlatalım. Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına döneceğim. Sen orada özetledin. Freiburg, Kızıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları üzerinde. Beşiktaş'a geçmeden önce şöyle Trabzonspor'un aldığı yorumlara bakalım. Oraya ilişkin gelen yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe'den zor gibi. Omonia ve Hapoel maçları kolay gibi. Onlar da siyasi maçlar demiş. Ve Trabzon lider çıkması lazım. Bu fikstürde Trabzon lider olması gerekiyor demiş. Yayınlar, Trabzon'da Salah'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a vermeye çalışıyorlar. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar demiş. Hayırlı cumalar Berk demiş. Teşekkürler sizlere de. Berk, inşallah bu hafta sonu Samsun'dan 3 puan alır Fenerbahçe. Sana yayınlar dilerim. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Temennisini dile getirmiş. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun İltuğ Bey. Trabzon'a ilişkin gelen mesajlar böyle. Salah kısmına katılıyor musun özellikle? Bu arada Trabzon'la ilgili buradan lider çıkması gerekir kısmını, belki liderlik çok ileri götürecek bizi ama Samsunspor ilk 4 haftada bunu gösterdi. İlk 3 haftada 10 puanla 4 haftada hatta 3 galibiyet 1 beraberlik. Belki Samsunspor'la Trabzonspor'un fikstürünü farklı değerlendirirsiniz. O öyleydi, bu böyleydileriniz olur. Burada bunu savunurken, bana karşı tez oluştururken tamam, ama saygı duyuyorum ama şimdi Trabzonspor'da da burada iyi bir şey bekliyorum ben konferans liginde. Hali hazırda her ne kadar Trabzonsporlar biraz orada biraz umutsuz vaka gibi görse de dünkü sonuçtan sonra Trabzon tarafını, bence öyle düşünmemek gerekiyor. Genel öyle görüyor gibi görüyorum. Ya öyle değilse zaten tamam, benim yanlış okumam olayı deriz geçeriz. Teşekkür ederim. Salah için ne dersin? Mesajlar için ne dersin? Trabzonspor'da son

0: Şöyle tabii yani salağın üstünden bir oyun kurgulama planı çok doğal bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde Salah gibi bir oyuncu varken biraz topları onunla fazla buluşturmak, onun üzerinden bazı kurgular gerçekleştirmek normaldir. Ama tabii bu takım içindeki dengelerin de saha içindeki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Yani topu doğru paylaşmak lazım. Topu doğru paylaşırken Salah'a fazla top vermek bir plandır ama sürekli onun üzerinden işte dakikalar içerisinde onun da çok aktif dinlenme yapamayacağı zamanlar, belki negatif performans verdiği zamanlar olabilir. Ben kesinlikle sahanın içinde bütün oyuncuların topu ona verelim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var, yani zor maçlarda oynuyor tabii ki Muhammed Salah ve burada işte en güvenebileceğiniz adam Muhammed Salah. Yani saha içindeki oyuncunun mental psikolojik durumunda da topu ona verme isteği, kafasını kaldırdığında onu arama isteği çok doğal buluyorum. Orada teknik direktör Fatih Tekin topu nasıl paylaştıracağı kritik olan taraf olacak belki.
1: Beşiktaş'a döndüm Ömercan Özmen. Beşiktaş tarafında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürünü konuştuğumuzda dinleyicilerimizin ve hatta taraftarların birçoğunun, öyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor bir fikstür olduğunu söylediği bir maçlar silsilesi görüyoruz. Hemen bakalım. Evinde Marsilya'yı ağırlayacak lig aşamasında Beşiktaş temsilcimiz. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise yine geliyor. Az önce de söyledim girizgahta. Fenerbahçe 2 yıl önce galiba İsmail Kartal dönemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam, ya da Mourinho. Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı defalarca. Onun yanında Galatasaray'ı geçen yıl hatırlıyoruz. Bu yıl da Beşiktaş. Böyle üst üste denk gelen takımlar olur ya, onlar da Union Saint-Gilloise son 3 yılda buraya damgasını vurdu, onu söyleyelim. Hatta geçen yıl bunun esprisini şöyle yapıyorduk. Fenerbahçe ya da Türk takımları Rize Spor'la, işte Konya Spor'la karşılaştığından daha fazla karşılaştı Union Saint-Gilloise'yle diyorduk. Ki kafa kafaya bir şey çıkıyordu orada. Çünkü galiba hem elemelerde hem de gruplarda, liderlik aşamasında, grup aşamasında düzeltiyorum, fikstür aşamasında henüz daha en başındayken, şu anki gibiyken yollar. Bir takımımız Fenerbahçe, Galatasaray'dan biri defalarca karşılaşmıştı. Uzatmayayım daha fazla. Celtic deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Crystal Palace ağırlıyor. Omonia ile karşılaşıyor deplasmanda. Apoel ile ev sahipliğinde burada karşılaşıyor Beşiktaş. Hoffenheim'la da son maçını oynuyor. Deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun fikstürü ve sonrasında puanlamaya nasıl geçersin?
0: Biraz daha evet zor bir fikstür olduğunu düşünüyorum Avrupa Ligi'ne göre. Yani Marsilya, Bayer Leverkusen, dediğin gibi Union, yine işte İskoçya'dan Celtic, Premier Lig'den Crystal Palace, yani Hapoel yine siyasi bir maç, Almanya'dan Hoffenheim, çok fazla 5 büyüklükten takım olduğunu düşünüyorum. Zor bir kura çekti Beşiktaş açık konuşmak gerekirse. Tabii bir yandan Kıbrıs'ta oynayacağımız maçta da ulaşımla ilgili sanırım Önder Özen belirtmişti, yine farklı bir süreç var. İşte Hapoel maçları, içeride oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız maç sıkıntıya girebilir. Her zaman olduğu gibi farklı bir ülkede, farklı bir yerde oynanabilir. Bunlar tabii avantajı biraz negatife çeviren durumlar ama Beşiktaş bence üstüne koyarak devam ettiği bir oyunu var. Sezonu ilerledikçe bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ya burada diş geçiremeyeceği bir takım yok açık konuşmak gerekirse. Ama tabii ki işte deplasmanda Bayer Leverkusen zor maç olacak. Deplasmanda Celtic, Celtic deplasmanları Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman zordu nasıl olursa olsun. Ama işte Celtic'in son oynadığı karşılaşma Linz'e karşı gördük. Gol yemek konusunda çok da, gol yememe konusunda çok da başarılı bir takım değil. Tabii oraya kadar ne olur, takım ne durumda olur onu da bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığımızda Fransız, Marsilya, işte iki tane Almanya Bundesliga'dan takım var. İngiltere'den hadi Celtic'i de öyle sayabiliriz. Yine İskoçya ve İngiltere'den Crystal Palace ve Celtic. Bunlar çok önemli liglerin kaliteli takımları aslına bakarsan. Bir de bir yandan da tabii siyasi olarak farklı bir iklimde oynanacak Apoel maçı var. Beşiktaş hiç kolay bir grup süreci beklemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama oyununa baktığımda da bence Avrupa Ligi'ne uygun bir oyunu var. İşte fiziksel olarak da özellikle arka taraftaki stoperleri netleştirebilirse, belki oraya bir transfer yaparsa Beşiktaş daha güçlü bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu stoper hattı işte rotasyonlarıyla da beraber sakat durumlara, yani böyle nasıl desem biraz daha sakar işlere açık görünüyor ki Avrupa'da, Avrupa kupalarında bunlar çok fazla tövere edilemeyecek durumlar. O yüzden arka tarafa kesinlikle bir stoper takviyesi bence Beşiktaş'ta gerekiyor diye düşünüyorum.

0: Ömercan'la bağlantımız sürüyor. Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Tabii performanslar da birbirini etkileyecek diyorsun son kısımda dediğin gibi. Ben biraz da böyle puan aşamasını değerlendirdiğimde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim maçlarında neler yazarsın ev sahipliğinde Marsilya maçına mesela?
1: İçeride Marsilya maçı bence dediğim gibi çok yüksek olacak, kazanılması için çok yüksek bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Marsilya'yı açıkçası yenebileceğini de düşünüyorum içeride oynadığı. Deplasmanda olsaydı aynı şeyi belki söylemeyebilirdim Beşiktaş için ama genel anlamıyla bir yandan da tabii Marsilya kadrosunu tekrardan hatırlamak amacıyla açtım önüme. Beşiktaş'ın kazanabileceği 3 puan diyebileceğim maçlardan bir tanesi. Bayer Leverkusen deplasmanında
0: yani burada puan olarak ilerlesek, hani az önce yorumu yaptık, biraz da böyle hızlı geçmek adına ben puanı sormak istemiştim Ömerciğim.
1: Tabii. 3 puan
0: özetlemek adına, yoksa az önce çok güzel açıkladın, sağ ol var ol, ama biraz da böyle diğerlerine konuşabilmek adına Bayer Leverkusen maçı için ihtimalle
1: orada bir puan, iyi niyetli bir puan diyorum.
0: Peki.
1: Union maçına 3 puan diye düşünüyorum. Celtic yine orada 1 puan diyorum.
0: Crystal Palace'a
1: 0 yazıyorum.
0: Omonia
1: 3 puan.
0: Hapoel
1: 3 puan. Hoffenheim deplasmanı da 3 puan diyorum.
0: Peki.
1: İnşallah gruptan çıkar. Biraz tabii benimki iyi niyetli bir tutumlu bir puanlama oldu ama umuyorum ki gruptan çıkacak.
0: Bu arada Omonia maçı ve aynı zamanda Hapoel maçları da üst üste gelmesiyle beraber biri Kıbrıs'ın bir diğer tarafı Omonia, Lefkoşa, öyle biliyorum. Diğer tarafta da haliyle Hapoel'i hepimiz biliyoruz, İsrail tarafı. Orada da bir politik maçlar olacağını hatırlatalım. Orada Beşiktaş'ımıza bir ayrı böyle desteğimizin olacağı günler yaşayacağız gibi duruyor. Yani daha bir oraların içine gireceğimiz günler yaşayacağız gibi duruyor. Futbol sadece futbol değildir. Bir kez daha hatırlayacağımız günler gibi duruyor. Çok mu abarttım bilmiyorum ama ben öyle görüyorum, öyle okuyorum. Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'nin rakiplerine döneceğim. Fenerbahçe'yle ya da Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'la başlayalım. Orada Barcelona'yı konuşarak başlayalım. Böyle biraz maç maç ilerleyelim burada. Ne dersin? Ev sahipliğinde Barcelona'yla karşılaşacak.
1: Alo, sesim geliyor. Tekrardan duyabilir miyim?
0: Ev sahipliğinde Barcelona'yla karşılaşacak Galatasaray.
1: Yani Galatasaray'ın genel fikstürü biraz tabii zor. Barcelona içeride 1 puanla başlar diye düşünüyorum. Paris Saint Germain deplasmanından puan alamayacağını düşünüyorum, 0 puan. Aston Villa içeride, burada bir 3 puan bekliyorum açıkçası. Sporting'i yenebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın dışarıda. Feyenoord içeride 3 puan. Lille dışarıda, orada tabii biraz da fikstür, 1 puan olabilir. Stuttgart içeride 3 puan alır Galatasaray ve AS'a deplasmanında da 3 puan alacağını düşünüyorum.
0: Bu kadar iyi niyetli olma diyorlar. Puanlarda bu kadar iyimsel olmak nedir diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi böyle yazmış. Trabzonspor ve Beşiktaş tarafına verdiğin puanlarda.
1: Haklı olabilirler. Biraz devre arası ben de düşündüm. Tekrardan şöyle baktım. Bazen işte istek ve düşünce orada iyi niyetli olarak etkiliyor. Biraz içerideki maçlarda da fazla iyi niyetli davrandığım için sanırım. Efendim?
0: Duygusallığına mı yenildin?
1: Biraz öyle oldu diye düşünüyorum. Bir de içerideki maçlarda temsilcilerimizin çoğunun 3 puan alması gerektiği kafamda olduğu için belki o tarafta da çok puan yazmış olabilirim. Şöyle genel bir şey söyleyebilirim. Şimdi 4 tane takımımız var toplamda. Ben %50'sinin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tabii dedikleri gibi dinleyicilerimizin biraz iyi niyetli puanlar vermiş olabilirim. Sonra da Fenerbahçe kaldı sanırım. Şimdi biraz böyle dedikten sonra daha realist veya daha böyle bunu düşünerek cevaplar vereceğim için Fenerbahçe'de az puan belki de söylemiş olacağım. Oradan da bu sefer diyebilirsin ki Ömercan, dinleyicilerimiz herkese bol keseden dağıttın da Fenerbahçe'ye niye böyle diyor. Yoksa sen işte şu takımda mısın diye bana kızabilirsin diye düşünüyorum açıkçası.
0: Ya oradan da orayı böyle çıkarmamak gerekiyor. Fenerbahçe'ye bulmamak gerekiyor oradaki. Tabii. İşin faturasını Fenerbahçe'yi kesme yani Ömer. Ama biraz detaylı konuşalım. Çok hızlı geçtin reklama giderken Galatasaray'ı.
1: Tabii,
0: Barcelona dedik, ev sahipliğinde oynayacak Galatasaray Barcelona'yla. Puan ve aynı zamanda kısa özet yaptık ama puan olarak neler söylersin Barcelona tarafında? Belki birkaç cümlen de olur. Orada çok hızlı da geçmeyeyim tabii ama takımlar özelinde.
1: Şöyle, Barcelona içeride oynayacak Galatasaray. Yani bugün de oynadığı, ligde oynadığı maçın özetine baktım Barcelona'nın. Yani özellikle defansın arkasına inanılmaz inen bir takım. İşte Yamal, Rafinha, çok iyi oyuncular var. Pedri gibi o topları atabilecek. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı defans arkası olacak bence Şampiyonlar Ligi'nde. Çok üst düzey bir takım Barcelona. Ben o yüzden buradan puan çıkarabileceğini Galatasaray'ın sanmıyorum. Burada Barcelona içeride oynayacağı maçtan. Zaten keza yavaştan Paris Saint Germain'e geçtiğimizde Parc'ta Friends. Orada çok büyük bir atmosfer. Son iki senenin şampiyonu. Yine Galatasaray için bence fiziki anlamda da çok zor bir karşılaşma olacak. İsteyen, transfer isteyen bölgeler var Galatasaray. Bunu hep söylüyoruz. Burada biraz grup da Galatasaray'ın zorlu bir grup Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bu iki karşılaşmadan puan çıkartmasını çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Hem Paris Saint Germain hem Barcelona maçlarından, ki oyunun hızı Galatasaray'da işte oynanan az sayıdaki maçlara baktığımızda çok yavaş. Geçtiğimiz seneden işte Abdülkerim Sanchez, biraz Torreira, bu üçünün de belki performanslarının düşüklüğü çok büyük etkiliyor, ki Abdülkerim'in bence fiziksel durumu, yaşının da ilerlemesi, özellikle geriye atılan toplarda verdiği düşük şiddetteki reaksiyonlar, yavaş reaksiyonlar Galatasaray'ın başına Avrupa'da çok artabilir, ki hatırlayacaksın, yani yazın başından beri transfer döneminde söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi bence kabuk değişimi gerektiğiydi o bölgede özellikle. Galatasaray bunlardan dolayı biraz ağzı yanabilir diye düşünüyorum. Aston Villa, içeride oynayacağı Aston Villa maçı, bir Premier Lig takımı, unutmamak gerekiyor Aston Villa. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki orada istek arzu da bir başka seviyede. Ama ben Aston Villa maçının Galatasaray'ın 3 puanıyla sonuçlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu maç deplasmanda olsaydı, ki Fenerbahçe deplasmanda oynayacaktı, aynı şeyi düşünmezdim açık konuşmak gerekirse. Diğer yandan Sporting deplasmanı. Ben Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın son yıllardaki Şampiyonlar Ligi tecrübelerini de hesaba katarak. Sesini alamadım.
0: Şu an daha iyi. Bir ses girdi araya. Evet.
1: Tamam. Özellikle Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşılaştığında. O yüzden Sporting deplasmanında bir 3 puan neden olmasın diyorum. Hollanda takımları yine bizim korakor mücadele edebileceğimiz, belki kağıt üstündeki üstünlüğümüzle beraber de kalitemizle beraber de özellikle içeride o atmosferle, sert oyundan, boğuculukla yine 3 puan alabileceğimiz bir tabii ki maç. Lille deplasmanı Fransa'da. O zor bir bence karşılaşma. Oraya ben 1 puan söylemiştim sanırım, yanılmıyorsam, Lille karşılaşmasına. Yine fikrim aynı aslına bakarsan. Yani orada en olumlu düşüncem oradaki 1 puan. Çok kaliteli bir takım Lille. Şu anda da kadrosu da önünde açık. Tabii ki biraz sezon içindeki durumlara da bakmak lazım. Çok da böyle Galatasaray'la kıyaslayacağımız bir kadro kalitesi yok. Ama tabii ki gözüme çarpan iyi oyuncuları var. Bir kere Berke ile tekrar karşılaşmış olacağız. Berke'yi görmüş olacağız. Onu söyleyelim. Burada 1 puan bekliyorum Galatasaray'dan. Son maçta harika bir Yunan temsilcisi. Burada kesinlikle bir 3 puan zorunlu zaten bence. Pardon, Stuttgart'ı atladım, ben çok özür dilerim. İçeride Stuttgart. Alman takımları geçtiğimiz sene tabii biraz kötü bir Galatasaray'ın hatırası var Alman temsilcisiyle. Burada da Stuttgart. Ben hep tehlikeli olurum bize karşı Alman takımları. Bilmiyorum, belki de geçmişten gelen çok fazla bilinçaltımıza yerleşen babalarımızdan, abilerimizden duyduğumuz o Alman takımlarından çekinme durumundan dolayıdır, ama iyi bir takım. Yani kadro da şu anda önünde. Fiziksel olarak da muhtemelen Galatasaray'la korakor çarpışacak, belki Galatasaray'dan daha iyi durumda olabilecek bir takım görüntüsü var. Yani kadro değeri de yüksek bir takım. Şu Stuttgart, işte Angelo City'ler kadroda şu anda gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Yine Bilal Elkanos, önemli oyuncular var kadroda. Yani Galatasaray'ın genel anlamda bence Şampiyonlar Ligi grubunda korakor çarpışmadan, işte sadece kalitesiyle belki maçları idare ederek kazanacağı çok fazla maç yok. Belki AEK'yı söyleyebiliriz bunun için. Ama diğer bütün takımlar kesinlikle hem içeride hem dışarıda Galatasaray'ın hem kalitesini, hem fiziksel kalitesini, hem mental ruhu yansıtması gereken, ısırması gereken karşılaşmalar. Bir de tabii sezon içerisinde hem lig hem Şampiyonlar Ligi diye gittiğimizde de oradaki rotasyonun da güçlü olması lazım. Kulübenizin de güçlü olması lazım. Genel anlamda Galatasaray'ın çok iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Hatta iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. rotasyon anlamında da ihtiyacı olacağı anlar olacak, sakatlıklar olacak, cezalar olacak. Yani burada Galatasaray'ın sahaya attığı isimlerin de rotasyonda 11'deki isimler kadar iyi performans vermesi lazım ki o efsane 4 sezon üst üste dönemden bu yana 11'deki oyuncularının da aynı yüksek performansta, aynı formda olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden hem zor bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması olacak Galatasaray için, bence sezon anlamında da transfer eklemeleri gelmezse zor bir sezon geçecek gibi düşünüyorum. Açık açık net şekilde Galatasaray anlamında bunları söyleyebilirim ben.
0: Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe tarafında da tabii rakipler çok konuşuldu. Örneğin Beşiktaş tarafında kıyaslama yapıldı. Galatasaray'a kıyasla çok daha rahat bir fikstür denildi. Şimdi AYK LASK kıyaslaması yapalım. Alttan başlayalım. Orada torba torba ilerlediği için. Stuttgart Slavia Prag kıyaslaması yapalım. Lille ile Villarreal karşılaşması kıyaslaması yapmış olalım. Feyenoord Shakhtar kıyaslaması yapalım ama Shakhtar'da hoca faktörü biraz ağır basıyor. Mesela Feyenoord önde gibi görünse de kağıt üzerinde, mesela ben öyle görüyorum en azından. Sporting Roma kıyaslamasında Aston Villa zaten yine iki takımın da karşılaştığı bir rakip, kıyaslamaya gerek yok haliyle. O noktada es geçiyoruz. Paris Saint-Germain Liverpool.

0: Aynı takımın Aston Villa'nın hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakibi olması ortada bazı işte tartışmaları, kıyaslamaları, ya işte biz Aston Villa'ya bunu yaptık, siz onu yaptınız, deplasmandaydık ama biz olsun, biz ev sahipliğinde yenildik, siz deplasmanda beraber kaldınızların konuşulduğu böyle bir ortam olacak gibi de duruyor orada, ayrı konu. Ama yıllar sonra tabii iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidince bunları konuşacağız mutlaka. Fenerbahçe'de rakipler neler yaptığı hatırlatmak isterim geçmeden önce. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Liverpool çeyrek final oynadı. Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonluğuyla buraya geldi. Roma Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı, öyle hatırlıyorum. Şimdi biraz baktığımda Shakhtar Donetsk, onu hatırlayalım, yarı finale çıktı. Hatta finalin kapısından döndü Arda Turan'la, hatırlayın lütfen. Villarreal Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve aynı şekilde Slavia Prag'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında veda etmişti. Lask Linz Avrupa kupalarına katılamadı. Bunu hatırlatalım. Fenerbahçe tarafında bu fikstür, bu durum böyle. Sen nasıl yorumluyorsun? Neler söylersin? Bana itiraz ettiğin bir nokta var mıdır?
1: Çok fazla itiraz ettiğim bir nokta yok. Yani karşılaştırmaları da sevdim aslında. Yani AEK Lask baktığın zaman evet, özellikle Linz'in, Lask Linz'in son oynadığı karşılaşma çok Celtic'e karşı bence müthiş bir karşılaşma. Duygu yükü yüksek. O yüzden ben zaten izlediğimde de biraz daha bence AEK'dan iyi takım olduğunu düşünüyorum. Stuttgart, Slavia Prag tarafında Stuttgart biraz daha ağır basacaktır. Villarreal'in kıyaslamasına baktığımda Villarreal'i izleme şansımız oldu. Galatasaray'la hazırlık maçı da yapmıştı yanılmıyorsam. Yani 4-4-2, klasik 4-4-2 oynayan bir takım. İşte Nicola Pepe'ler, yani orta sahası biraz böyle 2-2'yle bence yenebileceğimiz türden takımlardan birisi Villarreal. O yüzden ben Lille'in daha iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Feyenoord Shakhtar'da da senin aynı fikirdeyim. Biz özellikle hoca takımlarına karşı Avrupa'da sıkıntı yaşayabilen temsilcilerimiz sıkıntı yaşayabiliyor diye söyleyeyim. O yüzden Shakhtar'ın tehlikesi kadro kalitesinden ziyade, tabii çok yetenekli oyuncuları da var, orası ayrı. Bir yandan da oradan geliyor. Hem Şampiyonlar Ligi kültürü hem de işte Arda Hoca ile beraber bir hoca takımı olmaları burada Fenerbahçe için büyük risk olduğunu düşünüyorum. O yüzden Shakhtar bence daha ağır basıyor Feyenoord'a göre, kadro kalitesinden de ziyade. Roma kesinlikle bence Sporting'den daha ağır basan, tabii sezon içindeki duruma da bakmak lazım taraf. Aston Villa ile içeride oynamak bir avantaj. Burada Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama tabii Villa'da son Avrupa şampiyonu, yani Avrupa Ligi şampiyonu. Orada da grupta biraz şanssız bir kura. Liverpool Paris Saint Germain arasındaki kıyaslama, Paris Saint Germain zaten son iki sezonun şampiyonu, çok iyi bir takım, her anlamda güçlü bir takım. O yüzden Liverpool'un kesinlikle önüne koyuyorum ki Liverpool bu sene nasıl başlayacak Premier Lig'e, işte kadro kalitesi, kadrosunun geriye gitmesi derken biraz sallantıda. Barcelona Atletico Madrid, yine burada ben şimdi Barcelona çok çok iyi bir takım, tabii ki biraz daha terazi ağır basıyor ama Atletico Madrid ile Fenerbahçe içeride oynasaydı farklı bir durum söyleyebilirdim ama işte deplasmanda Atletico Madrid bence en zor maçlardan bir tanesi bu bütün saydığımız takımlar arasında. Ama tabii Barcelona daha ağır basıyor diyebilirim terazide belki. Sesimi duyabiliyor musun belki?
0: Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakiplerini konuşalım isterim. Atletico Madrid'le başlayalım. Tabii.
1: Dediğim
0: daha
1: gibi daha da detaylı Madrid, özellikle deplasmanda yenilmesi
0: sesimi
1: çok zor.
0: Seste bir problem yaşadık ama Ömercan Özmen'le geçen yayında da olmuştu. Şimdi daha iyi olacak. Onun sesi bana geç geliyor, benim ona geç gidiyor. Peki şöyle biraz da dikkat edeyim oraya. Bir aç kapı yapacağım. Ömercan bağladığımız kanalda.
1: Tamam.
0: Atletico Madrid deplasmanında Fenerbahçe neler yapabilir biraz konuştuk. Detaylandırdın kıyaslarken Barcelona ile Paris Saint Germain ile Liverpool'la bu kıyaslamaları yaparken, ama Fenerbahçe'ye geçmişken biraz da puan olarak ilerleyelim isterim. Fenerbahçe tarafında neler düşünürsün puan açısından Fenerbahçe'nin bu fikstüründe?
1: Atletico Madrid 0 puan veriyor deplasmanda. Liverpool içeride 0 puan. Aston Villa deplasmanı 1 puan. Roma içeride ilk 3 puan. Shakhtar deplasmanı İngiltere'de oynayacak yanılmıyorsam Fenerbahçe Shakhtar'la 1 puan veya evet 1 puan. Villarreal içeride kesinlikle kazanacak. Slavia Prag yine 3 puan. Last 3 puan. Yani alt taraftaki 3 takıma da 3 puan yazabilirim gönül rahatlığıyla. Shakhtar'ın orada 1 puan mı 3 puan mı, yani Shakhtar'dan alınacak puan kritik olacak bence Fenerbahçe adına. Roma maçı da Shakhtar Roma, orada alınacak mesela mümkünatı olan bir 3'er puandan 6 puan Fenerbahçe'yi çok farklı yerlere götürebilir. Kritik maçlar olduğunu düşünüyorum o maçların, ama yukarıda

0: hatta Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa maçlarının hem içeride dışarıda durumları hem de 3 takımın yüksek kalitesinden dolayı Fenerbahçe orada bir 0 puanla yola devam etme durumu yaşayabilir diye düşünüyorum belki.
1: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz noktada şu ana dek yaptığın yorumlara ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ve mesajlara geçeyim.
0: Açıkçası söyleyeceğim şey şu, daha tabii maçlar başlamadı ama başlamadan da bu 4 temsilcimizle beraber Avrupa Kupalarında olmak, bizlerin üzerine konuşması, işte dinleyicilerimizin burada yorumlar yapması futbol adına, futbolumuz adına çok keyifli. Bunu söyleyebilirim. Umarım buradaki takımlarımız çoğalacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız çoğalacak. Şu an bunu hissettiğim için bunu söylüyorum seninle muhabbet ederken. Umarım bu yükselerek daha iyi yerlere gidecektir diyeyim belki.
1: Umarım. Berk, kolay gelsin. Bir de bunları fikstüre göre değerlendirmek gerekmez mi demiş dinleyicimiz. Gerekir. O zaman da değerlendiririz. Ama bugünden böyle bu takımlarla karşılaşacağımızı konuşmak, kim kimle karşılaşıyor, nasıl karşılaşıyor, onları bilmek kıymetli diye düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi mesela Barcelona Galatasaray'a denk geldiği noktada belki işi garantilemiş olacak. Son maçta Galatasaray'la formalite icabı karşılaşacak. Belki de Barcelona da zor bir sezon geçirecek. Eskisi gibi değil dediğimiz noktadan o yorumu yapmaya devam ettiğimiz bir Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray temsilcimiz. Buradan da bakmak kıymetli ama şimdi haliyle yarınki fikstürü bekleyelim. Tamam, iyi güzel ama bugünden de bu takımlara, rakiplere bir bakalım istedim. Onu söyleyeyim. Bir dinleyicimiz yazmış. Barcelona'dan 0, Paris Saint Germain'den 0, Aston Villa'dan 1 puan. Sporting deplasman kesinlikle puan alamayız demiş. Feyenoord 3, Lille 1 puanla 3 puan arasındayım demiş. Stuttgart 1 ile 3 arasındayım demiş. AYK 1 puan demiş. Galatasaray 7-9 puan arası toplar buradan demiş. Fenerbahçe için Atletico'da 0 çeker, Liverpool'dan 1 puan alır. Aston Villa 1 ya da 0 demiş. Roma 3, Shakhtar 3, Villarreal 3, Slavia Prag 3, LASK 3, 13-15 puan alırsa alırız demiş. Bence bu Fenerbahçe'de son kısım biraz iyimser olmuş. Sürpriz çıkacaktır orada. Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia, LASK maçları hepsi 3'er puan olur diyemem. Kimse diyemez bence, hatta dinleyicilerimiz arasında şu an. Beşiktaş'a dönmüş. Bayer 0, Marsilya 0, Union 3, Celtic 1 ya da 0, Crystal Palace 0, Omonia 3, Hapoel 3, Hoffenheim 1 ya da 3 demiş. Beşiktaş 10-12 puan arası alır demiş. Belki tamamen tarafsız ve takımlarımızın şu anki durumlarına göre yorumladım. Eğer paylaşırsan düşüncemi sevinirim demiş Ali Bey. Ali Bey, paylaşayım ama çok da böyle eşit yorumladığınızı düşünmüyorum açıkçası. Yani umarım öyle olur Fenerbahçe tarafında da. Umarım Beşiktaş'ta da 10-12 puan olur. Umarım Galatasaray'da 7-9'un üzerine çıkar. Daha iyi bir, daha iyimser bir tablo görürüz. AYK'dan 3 puan alması halinde mesela 10 puanı geçiyor direkt sizin yaptığınız hesapla. Lille'de 1-0 arasındayım değil de en azından 1 puan alır net konuştuğunuz yerde mesela bunu geçiyor. Ya da Sporting deplasmanından bir beraberlikle dönmesi halinde bunu geçiyor ama çok da böyle eşit olduğunu düşünmüyorum yorumunuz. Ali Bey kesin Fenerbahçeli demiş. Bence Fenerbahçe ilk 16'ya kalır bu oyunla demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazıyor. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol, güzel dileklerin için. Berk Bey, hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde liginin tadını sonuna kadar yaşasın. Fakat lig konsantrasyonunu, motivasyonunu şampiyonluk için kaybetmemesi gerekiyor. Mustafa Ben demiş. Yabancı basın yorumlarını Fenerbahçe için okudunuz mu demiş. Okumadık. Fenerbahçe en çok ülke puanı topladı dediğimizde Galatasaraylılar köy takımlarıyla oynadınız diyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı takımların hepsine geçen sene ve ondan önceki sene onlarla oynayarak cevap verdik demiş. Birinci torbadan Bayern Münih ve City'yi istiyordum. Diğerlerini yenmiştik demiş. Peki, onları hatırlıyor dinleyicimiz de. Ömercan, teşekkür edeceğim ve yorumları da okuduktan sonra eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım. Tamamlayacağım.
0: Çok teşekkür ediyorum Berk. Çok keyifli bir yayın oldu yine. Umarım ki ilerleyen zamanlarda da yine Avrupa maceramızda takımlarımızın konuşmaya devam ederiz. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Bu arada Oponk'u soruyorlar stoper için. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu bir saat önce İstanbul'a geldi. Neler söylersin diye onu sormuşlar. Onu da geçmiş olmayayım, es geçmeyelim.
0: Tabii 22 yaşında bir oyuncu, kontenjana da uygun. Çok fazla, çok detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değil. Tabii transfer gerçekleştikten sonra biraz araştırmaya başladım. Yani fiziği iyi, genç ve çabuk da bir oyuncu. Biraz savruk görüntü veriyor aslında. Çok net güvenebileceğiniz hatalara kapalı bir oyuncudan çok biraz daha işte genç, fizikli, potansiyelli ama hataya da açık bir görüntüsü var. Fenerbahçe için yararlı olabilir rotasyonda. Görmek lazım. Zaman zaman işte belki üçlü kurgularda da yararlanabileceği bir oyuncu Fenerbahçe'nin ama dediğim gibi çok detaylı izleyemediğim için için net bir şeyler şu anda söyleyemiyorum. Genel izlenimim üzerinden konuştum ama bu tip genç transferler önemli olacaktır bence takımlarımız için.
1: Teşekkür ediyorum Ömercan, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Parantezin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Saatimizi de aşmışız ama güzel oldu, keyifli oldu. Galatasaray hedef kesinlikle ilk 24 olmalı Galatasaray için. Rafael Leao takıntısı Galatasaray için çok ciddi sorun yaratacak. Sol stoper, kanat ve forvet almadı henüz Galatasaray demiş. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona, Paris Saint-Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi, her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi ya demiş Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Zira profil resminden bunu anlıyoruz. Teşekkür edelim mesajlarınız için. Sağ olun diyelim. Haber masasında yeniden buluşacağız. Orada görüşünceye dek hoşçakalın.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları hem bir hafta boyunca belki 86-87 sezonundan kalma konularla bile bazı örnekleriyle gündeme getireceğiz. Eskilerle yaşamayı seviyoruz. Bazen örneklerini veriyorum ya. Abi, kadınlar hiçbir şey unutmuyor diye. Ben burada yıllarımı verdim şu radyoculuğa 92 yılından beri. Erkeklerin de işine geldiği konularda unutmama konusunda eline su dökebilecek başka bir canlının olmadığını da söyleyeyim yani. Hani erkekler de öyle. Belki evlilik yıl dönümü. Ya bugün müydü bizim tanışma? Nerede? Hangi seneydi? Sen ne almıştın ilk? Üzerimde ne vardı beni ilk gördüğünde? Üzerinde ne vardı ilk gördüğünde? Üzerine bakmadım ki ben sana hani şey bileyim. Ama 87-88 sezonunda Vahap Beyaz o penaltıyı verseydi bizim takım bugün buralara değil ben öyle. Oraya gelir yani konu. Şimdi galip sayılır bu yolda mağlup diyebileceğimiz bir Beşiktaş gecesi. 1-0'lık bir mağlubiyet. Beşiktaş'ı mağlup ettiğimize inanamıyorum diyen bir teknik direktör var. Zelio Sapic böyle bir açıklama yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynadık diyor. Oyuncularıma gerçekten ne söylesem az, onlarla gurur duyuyorum diyor. Biraz rotasyon tabii, işte Murillo, Jalo, Emirhan, Uattara, Olaytan, Semih Salih, Kayra falan oyundaydı. Ahmet Sami falan oynadı. Çerni, Raşitsa, İlhan, bir ara Hacı Ahmetoviç'i gördüm. Milahoviç çıktı oyundan. Oh, bir şeyler yapmaya çalıştı falan. İlk maçın rehaveti, günahı, öylesi böylesi falan bir sürü şey. Bugün aslında daha zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oturduğu yerden o mücadeleyi izleyecek. Bugün 2024-25 sezonundan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunun kurası Türkiye saatiyle 14'te çekilecek. Beşiktaş 4. torbada yer alıyor. Tıpkı Berşeva, ondan sonra Torense, Hoffenheim, Lillestrøm, Ofigrit, Ararat gibi takımlarla maalesef. Ama birinci torbada işte 3 tane takım sayayım size. Hani şampiyon sanki birinci torbadan çıkarmış gibi hep böyle bir izlenim yaratılıyor ya. O yüzden şöyle bir gerçek var. Birinci torbadan şampiyon çıkar mı? Mesela Benfica bu kupayı alır diyenler zor. Juventus alabilir diyenler. Milan, Lyon mesela birinci torbada yer alıyor, Olimpik Lyon. Olympiakos, Marsilya ya da Real Sociedad. İkinci torba Ferencvaros, St. Julius, Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht, Ferencvaros, Pilsen. Üçüncü torba Sturm Graz. İşte Crystal Palace, ondan sonra Bournemouth, Sunderland, Omonia, Celta Vigo. Bunlar da 3. torbanın takımları. Bakalım ne olacak? Bugün TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı söyleniyor kura çekiminin. Beşiktaş kuraya 4. torbadan giriyor. Lig aşamasında ilk hafta maçlarını da 16-17 Eylül tarihlerinde oynayacak. Onları da takip edeceğiz. Ama bir taraftan da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne bir vedası var. Öyle böyle değil. Ben 1-0'ın rövanşında mağlubiyette orada bir şov yapılır. Enteresan bir hava yakalanır ve oradan Salah önderliğinde, Fatih Tekke liderliğinde oradan 1-0'ın karşılığında şöyle olur böyle. Acı veda. Büyük şok. Trabzonspor'un o 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a farklı skorla yenilip elenmesi, Konferans Ligi'ne kalması enteresan. 4-0'lık bir mağlubiyet. Sonrası ne biliyor musunuz? sorumlusu benim, istifa ediyorum diyen bir Fatih Tekke, bu Salah'la Avrupa'da etkili olamayız diyen camia, yerel basınından camia içerisindeki o fırsatı kollayan Fatih Hoca bunları söylemişti, birbiri anlatmıştı. İçimizdeki sıkıntılar daha büyük, beklentiyi yükseltilen, onun sonrasında kuyumuzu kazanlar, biz bizden çok şey bekleyenler, olmayacağını bile bile bunları köpürtenler içeride falan, böyle şeyler inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Ve bugün de dördüncü torbadan Trabzonspor Konferans Ligi'ne katılıyor. Dördüncü torbadan. Bildiğim kadarıyla altı torba yer alıyor. Konferans Ligi biraz daha farklı. Hani Şampiyonlar Ligi aile arasında düğün. UEFA Avrupa Ligi yakın tanıdıkları çağırdık. Konferans Ligi de aşiret düğünü gibi düşünün. Kimin geldiği belli değil. İşte kazanlar kaynadı, 5000 kişiye yemek verildi, bir para toplandı ki o para aşiret düğüne toplanan para konferansa toplanmıyor olabilir. Onu net söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi öyle aile arasında, biz bize. Ondan sonra herkesin ait olduğu yerde. Bak ince ince mesajlar da vereyim böyle iğneli iğneli. Ondan sonra ne de yani biz ailede onu o, öyle değil. Dün onun tartışmasını yaptık. Dinleseydiniz. Her günde ayrı ayrı size özel yayın yapamam yani. Öyle. Kişiye özel yayınlarımız ücrete tabi olup sadece pazar günleri falan diye böyle bir şey çıkıyormuş değil mi? Var mı acaba öyle bir şey çıkar mı ya? Yapar mıyız dünyada ilk özel radyocu? Hani özel radyolarda özel radyocu. Nasıl bir şey? Parasını yatırıyorsun. Hangi konu üzerinde yayın dinlemek istiyorsan o konu üzerinde konuşuyor sana. Şarkıyı markayı sen belirliyorsun zaten artık. Cep telefonunda, bilgisayarında, orada burada, dilinde, milinde, her tarafında var şarkı. Yani öyle eskiden sıradaki şarkı bizim olsun mu falan durumları yok. O heyecan meyecan kalmadı yani. Şimdi öyle kafa ütüleyen radyocular da kalmadı. Çok şükür onları da yediniz bitirdiniz. O da bitti. Çok konuşuyorlar bu radyocular diye. Şimdi mesela etrafta şey yapıyorum. Abi radyoyu açıyorum, hiçbir şey yok radyoda. Kimse ne konuşuyor? Müzik müzik müzik müzik müzik müzik müzik. Ondan da rahatsızdınız. Sen sürekli müzik müzik var zaten, benim telefonda da var. Benim böyle bakıyorum, haber radyoları var, spor radyoları var. Ben burada spor konuşuyorum. Onun sonrasında abi sıkılmadın mı aynı konuları konuşmaktan diyor. Aynı konuları konuşma. 1929 federasyon kuruluşundan beri aynı konular konuşuluyor. Başkanında sıkıntı var. Merkez hakem kurulunda sıkıntı var. Bu takımlarla şampiyon olunmaz. Bu hakemlerle bu iş yürümez. 29'dan beri aynı şeyler konuşuluyor zaten. Kötünün iyisi. Ulan eskiden ne güzelmiş be. Keşke o hakemlere o kadar laf söylemeseydi. Günahını almışız abilerin, amcaların falan diye. Ya. Şimdi ne olacak? Hadi dönelim gerçeklere. Oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olur mu? He? Ne diyorsunuz? Dün Cabral'ın, önce Milanovski'nin 13'te, sonra Cabral'ın 57'de gördüğü kırmızı kartlara falan Trabzon'da. Şimdi Mehmet Ayan diyor ki bugünkü köşesinde Hürriyet gazetesinde, nadiren de olsa oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olabilir. Harika geçmeyen ancak zaman zaman üstünlük kurabildiğimiz ilk maçın son saniyelerinde manasız görülen Nwaibu kırmızı kartı tam da ihtiyacımız olduğu maçlarda sahada olmaması gerekçesiyle bizi yüz yüze bırakıyor. Batagov'un sakatlığı sonrasında bozulan tandem düzeni çeşitli varyasyonlarıyla takımın da savunma organizasyonunun dağılmasını sağlıyor. Atan tutan tamam da savunma omurgası yerli yerinde olmayınca sonuçların hezimete yakın seyretmesi de kaçınılmaz. Buraya kadar tamam. Atan tutan tamam da kısmında. Abi atanın iyiyse, tutanın da varsa, Galatasaray böyle şampiyon oldu. Defans hattında büyük sıkıntılar yaşarken. Mariano gittikten sonra Lemina tek başına kaldığında ya da oyunu kurmak zorunda kaldığında yaşadığı problemlerle Muslera bu açığı kapatıyordu. Beşiktaş 14 kişi oynadığı sezonda şampiyonluğu yakaladı. Orta sahasında ara sıra açıklar verse de, zaman zaman hatalar yapsa da, atanı iyiyse tutanı da iyiyse diye konuşuluyordu. Çelişiyoruz kendimizde bu arada, bunun da altını çizeyim. Yorumlar yapıldı diye söylüyorum yani böyle. Abi atanın tutanın iyiyse diğerlerini boş ver.
2: Abi olur mu ya, günümüz futbolunda, modern futbolda artık orta sahanın üstünlüğünü kuran takım diğer takıma karşı üstünlük falan. Kanatlardaki organizasyonlar olmayınca, eğer sağ beklerin ileri kadar çıkamıyorsa, geri dönüşleri hızlı olmuyorsa falan. Herkes bir şey söylüyor. Bunları harmanlıyorsan, böyle bir takım oluşturabiliyorsan müthişti yani. Şimdi işte ilk maçın ceremesinde hani Trabzon 14 tane 15 tane şey mi yaptı? Transfer mi yaptı? Yani bir Envay bunun yerini doldurabilecek oyuncu o coğrafyadan çıkmadı, kadroda da bulunamadı mı? Batagov'un sakatlığından sonra o açık bir türlü yamamamadı mı? Yani öyle bir şey olmadı mı yani? He? Sıvanamadı mı o çatlak? Ya da ne bileyim, o aradaki sızıntıyı yapacak yer kalekimle, silikonla kapatılamadı mı falan diye bana öyle söyleyeyim yani. Şimdi bu şartlarda çıkılan 1-0'ın rövanşında kımıldayamayan bir Trabzonspor var. Ve Milinovski'de kırmızı kart görünce mecali de olmayan Trabzon'un yıkışını, çöküşünü gözlerimiz böyle seyrede seyrede, böyle sindire sindire, hissede hissede. Ben hani bir ara şey oldu mesela, 1-0'dı, 2-0 oldu, 3 oldu, bir baktım 4 olmuş falan, hani böyle ne ara geldi o goller? Yani 19'da 7, 54, 59, 86 falan, hani 59, 54, 59'u böyle arka arkaya ne ara 3 oldu ya falan gibi oldum yani. Ya dakika 59 oldu zaten. Hani Ertuğrul Doğan şey demiş, hani bir an bitsin istedim maç demiş. Sonra ne olacağını tahmin edemedim diyor. Zor bir süreç arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani Fatih Hoca istifa ediyorum dedi ama Şenol Hoca için hayırlı olsun deriz yani. Başka bir şey bilmem. Ünal Karaman falan gelmez tekrar. Camiadan birini getirir orası. Yiyebileceği, söz geçirebileceği, kuyusunu kazabileceği. Yani yabancı mabancı öyle dokundurmazsa takıma, büyük sıkıntı yaşar Trabzon. Kendi içinde problemler yaşar yani. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. Bunlardan birini yaşadık. Bu mağlubiyeti kabul etmek mümkün değil. Bazen olmuyor. Bir şeye karar vermek lazım. Şu an itibariyle görevimden istifa ediyorum dedi Fatih Tekke dün. Kendime ceza veriyorum dedi. Kabul edemiyorum dedi. Yönetime söylemedim dedi. Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum dedi. Öyle de bir duruş vardır. Kimine göre bu duruş şeydir Fatih Hoca'nınki. Çocukçadır. Ya bırak Allah aşkına yapamayacağın şeyleri söyleme gibi de söylenebilir. Ya Fatih'i tanıyan bilir abi, yapamayacağı bir şey söylemez. Bir şey söylüyorsa onu o yoldan çevirecek daha kişi de anasından, aha buraya da yazıyorum da buraya diye, dönmemiştir falan diyen bir sürü arkadaş çıkar yani yanımızda. O yüzden ilk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor, bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda. Ben alıyorum. Doğrusu da budur. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederim. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmaktır sadece diyor. Hayat böyle bir şey işte. Trabzon'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'a başarılar diliyorum diyor. Biz şimdi bu konuyla alakalı Fatih Tekke'nin aslında bu olaylardan ve projesinin üzerine başkalarının ısrarı ve baskısı üzerine yapılan transferlerle bozulan düzeninin sıkıntısını suratından anlıyorduk zaten. Bak işte hemen anında yazıldı. Abdullah Avcı geliyor mu abi, yolda mı, gördünüz mü falan diye. Hareketli konum atmış mı, bir takip edelim falan. Oralara döner yani. Ya Fatih Hoca için bu gidişat belliydi. Ertuğrul Doğan'a bu yapılmalı mı bilmiyorum. Bence ben beğeniyorum yönetimini, tavrını. Tabii kulüp üzerinde yaptığı konuşmalarla Kulüpler Vakfı Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalar arasında çelişiyor. ben asla bunu yapmam dediği şeyi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla kulüplerimiz böyle istiyor diye açıklamak zorunda kalıyor. O yüzden bir kulüp başkanının, yani aktif olan bir kulüp başkanının yapmaması gereken bir görevdir Kulüpler Birliği Vakfı. Kulüpler Birliği Vakfı da eğer bugün aklınıza geliyorsa, valla onlar sayesinde bugün şu oldu diyebileceğiniz elle tutulur bir şey varsa bana da söyleyin, hatırlatın, ben de buradan dinleyicilerle paylaşayım, benim gibi hatırlamayanlarla. O yüzden Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapması gereken bir şey var, o da şu diyebileceğim: o 13 tane 8 Mart'ta görevden alınan hakem vardı ya, mumla aradığımız. Şu an performans anlamında, kondisyon anlamında da mevcut aktif olan hakemlerden eksik olsalar da 2 haftada çözülürler. Oturduğu yerden bunların koşarak yönettiği maçları yönetirler. O 13 tanesini getireceksin. Madem Ferhat Gündoğdu'yu gönderemiyorsun, Ferhat Gündoğdu'nun gönderdiği o 13 tane hakemi koyacaksın tekrar. Ondan sonra Ferhat Gündoğdu'ya öyle olmaz böyle olur diyeceksin. Ya yani Kulüpler Birliği Vakfı olarak şöyle diyeceksin: ya sen gidiyorsun ya da bu 13 taneyi geri alıyorsun gibi bir yaptırım uygulayacaksın, eğer yapabiliyorsan. Benimkisi fantezi tabi. Hani öyle. Rashford geliyor mu Rashford diye sormuşlar. Tek dert bu işte mesela. Rashford geliyor mu? Gelirse Türk futbolu düzelir. Tıpkı Fatih Terim gitmeden düzelmeyeceği gibi, Aziz Yıldırım gitmeden düzelme. Hiçbiri mesela uzun zamandır ikisi de olmadı. Türk futbolu daha beter hale geldi mesela. İşte Türk futbolu, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler, bunlar ayrılmadıkça, gençlerin önü açılmadıkça, Türk hakemleri, bu hakemler gitmedikçe falan deniyordu. Yenileri de geldi. Yani o yüzden çok büyük büyük konuşmanın, öyle koca koca laflar etmenin kimseye bir yararı olmadığını, daha çok aslında etrafa, çevreye ve kendisine zarar verdiğini de kabul etmesi gerekiyor insanların. Ya, onu söyleyeyim yani. Böyle devam ediyor. Boş boş espriler de yapmayın. Öyle yormayın kendinizi, okumayacağım o mesajları. Eleştiri yapanlara hak veriyorum ama düzeyli olanları şey yapıyorum. Ya da ciddiye aldığım için, saygı duyduğum için, mesleğe, hani yazana falan değil yani, mesleğe saygı duyduğum için okuyorum. O yüzden ben de bir havalara girdim. Gerekiyor artık biraz da, hani ben de bir havaya gireyim be. Kimse kusura bakmasın yani, beğenmiyorsanız havamızı. Başka havalar var orada. Aydın var, işte ne bileyim Kafkas var, bilmem ne var. Git orada oynayın yani. Burada oynayın. Bu benim havamda, oynamayın yani. Abdullah Avcı geliyor Doğan abi demiş. Fatih Tekke'yi yollarlarsa adımı değiştiririm demiş bir dinleyici. Abi ben bir Galatasaray taraftarıyım. Demek ki neymiş, yıldız oyuncu almak meziyet değilmiş, o oyuncu yönetmek başarı sayılır diye düşünüyorum. Biz Okan Hoca'ya ne kadar kızsak da o kadar yıldızı idare etmek gerçekten kolay iş değil. Ama ben Fatih Tekke'nin istifasında kesinlikle ve kesinlikle Muhammed Salah transferine bağlıyorum. Çünkü dünden beri bakıyorum yorumlara, o kadar yıldız var, sonuç bu mu? O kadar yıldız aldınız, ne oldu gibi herkes Salah üzerinden okuyor oyunu. Fatih Hoca da bu baskıyı kaldıramıyor diyor. Çorum maçından Poku, Trossard, Miretti, Vlahovic, onun sonrasında hücum hattıyla çıkmalı hoca. Haftaya derbi var, hazır hale çıkmamız gerekiyor. Pazartesi saat 21.30 maç mı olur? Evime son otobüs saat 23'te, bir bilet parası da bulursam taksiye vermem lazım. Dünyada örneği olmayan bir federasyon planlaması olsa gerek bu. Aydın ben diye yazmış. Hayırlı cumalar Dodo. Dün İrfan'a sorduk, Jayden sağlık kontrolünden geçememiş diye yayında geçti dedi. Yağız Sabuncuoğlu da geçmedi diyor, bakabilirsiniz isterseniz demiş. Dodo bize bir fantezi ya da bir hikayeni anlatma şansın var mı demiş, Hasan gibi yani, konuşanlar gibi demiş. Doğan abi sence Rashford mı Fofana mı? 29 yaşındaki bir Rashford'u mu istersin, 21 yaşındaki Fofana'yı mı istersin? Abi TV8'deki doktorun programının sesi de mi sensin? Beni mi takip ediyorsun? Sesten artık her taraftan. Kendimi ifşa ettim. Sesten tanıyorlar. Görüntüyü değişsek sesi değiştiremiyor. Doğan abi ya, Fatih Tekke'nin istifası bu kadar beklentinin büyük olması hepsi rakibi küçük görmelerinden kaynaklanmıyor mu? Ferencvaros dediğin takım bir zaman Avrupa'da, yani fırtına estirmiş takım. Senin ne kadar tarihin varsa o takımın da o kadar tarihi var. Trabzon'a bugün git, Ferencvaros de, Ferencvaros kim derler diyor. Takımın içinde bilindik bir futbolcu olmaması bu onların tarihi unuttuğu anlamına gelmiyor. Ayrıca onlar takım, sen daha sezon başında kuruldun. Bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir takıma yenildiler diyor. Fenerbahçe'nin gururu ilk iki takımı çıkar Avrupa Ligi kurası gibi olmuş. Fenerbahçe'nin gururu değildir, grubudur o herhalde. Doğan abi, bence Fatih Tekke kadrodaki yıldızların ve yönetim konusunda sorun yaşadı. Bence çünkü bu zamana kadar hiçbir takımda yıldız yönetmedi ama başkan asla kabul etmedi bunu demiş. Dün Galatasaray'ın kura çekiminde ben Adanalı gibi çekme çekme diye bağırıyordum abi demiş. Ya kura çekimlerinde burada böyle tahminlerimizi yaptık, hani bence bu olur, şu gelebilir, şu gidebilir, öyle olur böyle olur falan diye konuşuyorduk. Galatasaray'ın de bunlar cumartesi mi belli oluyordu arkadaşlar, hangi gün hangi saatte oynanacağı mücadelelerin? Cumartesi miydi? Birinci maç günü 8-10 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin. İkinci maçı 13-14 Eylül tarihlerinde. Ondan sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta da 16'lar belli olacak. Şimdi burada playofflarla beraber Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a aslında çıkan rakipler üzerinden bakarsak Fenerbahçe'ye biraz daha kolay, Galatasaray'a zor gibi gözüküyor ama burada zorluk derecesiyle alakalı Fenerbahçe'ye gelen rakipler kendi liglerinde şampiyon olamayan takımlar çoğunlukla. İkinci, üçüncü, dördüncü falan olan takımlar. Galatasaray'a gelenlerin çoğu şampiyon olanlar kendi liglerinde. O yüzden şey belli, o maçların oynanacağı tarih belli ama kimin kimle nerede içeride dışarıda nasıl oynayacağı konusunda onu da öğreneceğiz. Her takım dördü iç sağ, dördü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya geliyor. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ila 24. sırada arasında yer alan ekipler de son 16 bileti için çift maçlı playoff turuna çıkıyor. Ve Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleşti. Ve bu arada bu nedenle hedef 10 puan gibi gözüküyor. Playoff turuna kalmak için alt limit 9 puan civarında hesaplanıyor. Ve eğer zor bir kura çekse de Galatasaray, bu açıdan iç sahada Feyenoord ve Stuttgart'la, deplasmanda Lille ve AEK'yi yenerse rahat turlar gibi gözüküyor. Şimdi Barcelona'dan 3 yer. Burada geçen sene tabii Liverpool ve diğer büyük maçlarla, City Miti maçlarıyla alakalı bakalım hani ne olur, işte 4 olur 5 olur acaba yeni rekor mu falan derken, burada oynanan oyun ve alınan galibiyetler ve tabelada yazan skor birçok kişinin canını yakmıştı. Hani ulan yenemediler mi, bu Liverpool eski Liverpool değil falan gibi yorumlar vardı ya. İşte şimdi Galatasaraylılar da Fenerbahçelilere bunu söylüyor. Bakalım hani eski Liverpool'la işte yok, o Roma eski Roma ya, yani bitmiş bitmiş Villarreal'ler, Shakhtar Donetsk'ler, sen onları bir yen bak falan diye. O ne bir kıyaslama yapılıyor.

iki takımımızın da hani iyi sonuçlar alabilmesi, hepsiyle berabere kalsa 2, 4, 6, 8 puan yapıyor, çıkamıyor değil mi? Hepsiyle hiç yenilmeden de gruptan çıkamama diye bir şey de yaşayabilir yani. Tabii diğer takımların alacağı skorlara da bağlı olur. Ama Galatasaray'ın Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa hani yaş ortalamalarına bakınca 27 rakiplerin en yaşlısı AEK, 27 yaş ortalaması o da. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 30'lar civarında, genç oyuncuları var ama rakiplerinin yaş ortalaması 27. Yani genele bakıldığında da 25, 24, 26, 26, 25, 27, 25. Yani 4-5 yaş falan var arada. Tabii burada gerekenin yapılacağını söyleyen bir başkan Sayın Özbek, Paris Saint Germain'i doğru tahmin ettiğini söylüyor. Transfer müjdesi veriyor. Hedefimiz yabancıları yenmek olduğuna göre ayırt etmeksizin en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve güzel sonuçlar alacağız diyor. Transfer planlamasını kuraya göre yapmadık. Başarılı olmak için gereken takviyeleri de yapacağız. Kimse bundan şüphe duymasın diyor. Oğuz Hoca da, Fenerbahçe'nin futbol direktörü de, Oğuz Çetin de, tekrar burada olmak çok güzel. Asıl hedefin ligde şampiyonluk olduğunu unutmamak gerekiyor diyor. Ve keyifli maçlar oynamak istiyoruz. Yeniden ayağa kalkıyoruz. Asıl hedefimiz bu yıl şampiyonluk hasretini gidermek. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak tabii ki Fenerbahçe'nin görevidir diye yazmış. Oponk bitti, Rashford Plase şeklinde, Galatasaray'da da son karavana Leao şeklinde yorumlanıyor. Transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Galatasaray'ın Portekizli Yıldız için yaptığı operasyonda da sonuç başarısızlıkla sonuçlanınca ister istemez böyle bir durum var. Sonra da Milanlı kanat oyuncusu Aston Villa'yı seçince Galatasaray'a karşı hatta Leao oynayacak anlamına geliyor. Yani Aston Villa'nın teklifi neydi? Galatasaray'ın teklifi neydi? Hatırlayan var mı? Yani Galatasaray Rafael Leao'ya 12 milyon euro yıllık ücret ve 2030'a kadar da sözleşme önermişti. Milan'da 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli vermişti. Leao'ya 9 milyon euro ve 2031'e kadar sözleşme vaat ediyor Aston Villa. Milan'a da 8 milyon euro kiralama, 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Galatasaray 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli veriyor. Ve 12 milyon yıllık ücretle beraber 2030'a kadar da sözleşme. 9 milyon euro 2031'e kadar sözleşme, Aston Villa 3 milyon daha az veriyor. Milan'a da 8 milyon ekstra para veriyor. Artı 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Milan hemen Galatasaray'ın, Milan daha doğrusu hem Galatasaray'ın hem de Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor. Leao Premier Lig'i seçiyor. Diyor ki hangisini istersin? Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de oynamak istiyorum. Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor ve sarı kırmızılar Milano'dan da eli boş dönmüş oluyor. Bunu söyleyelim yani. Bu arada Süper Lig 4. hafta programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi yarın açıklanacağı için Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçlarının tarihi ilan edilmedi. İstanbul derbileri 4 Eylül Cuma ya da 5 Eylül Cumartesi 20'de oynanacak gibi gözüküyor. Bunu da söyleyelim. Bu arada Hırvat Dominik Livakovic Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Katalanlar Fenerbahçe'ye 2 bonservis artı 2 bonus olmak üzere toplamda 4 milyon euro ödeyecekler. Roma ise sahalara dönmesi için bir ayı geçeceği gerekçesiyle Osterwolde'nin transferinden vazgeçti bu arada. Sakatlıktan geçemediği için
Roma'ya gidemedi Osterwold'e. Fenerbahçe'yi de idare mi edecek? Fenerbahçe Osterwold'in bu haliyle mi idare edecek? Ona bakmak lazım. Düne bakmak lazım. Bugüne yansıyanları görmek lazım. Gelen mesajları da okumak lazım. İnsanlar emek veriyor. Neler var neler var. Nolan hayırlı olsun bize o zaman demiş. Allah razı olsun abi Aston Villa seçtiği için, yoksa bizimkiler gerçekten almaya niyetliydi. Yani abi bana genç adam lazım, kurşun asker lazım diye devam etmiş. Kiminle içeride deplasmanda oynayacağım belli, kiminle kaçıncı hafta oynayacağım cumartesi günü belli olacak. Evet, kaçıncı hafta oynayacağımız belli olacak. Program belli olacak diye söylüyorum yani. İçeride ve dışarıda maçlar belli. Programı da tamamen belli edecek cumartesi günü. Aston Villa'nın verdiği 9 milyon brüt vergiler düşünce yarısını anca alır biliyor değil mi demiş. Emre abi işte o birileri var ya demiş. Yani bedava mı oynayacağım? Birileri isterse diye konu oradan oraya açılmış ya gene. Gene aynı konuya mı gitmiş? İyi yayınlar abi, Trabzonspor arkadaşlardan ait olduğunuz yerde storiesi bekliyoruz demiş. Doğan Bey, Sayın Federasyon Başkanı Paris Saint-Germain eski Paris Saint-Germain değil diye bir şey söyler mi? Söyledi mi? Ben duymadım daha demiş. Galatasaray zoru sever Doğancığım, İzmir'den Naz ben demiş. Vay kara küçük, size de sevgiler saygılar efendim. Bu kafayla biri 35 diğeri 36. olur. Biri Fenerbahçe'den biri Galatasaray'dan bahsediyor değil mi? Federasyon Fenerbahçe Avrupa dönüşü zorlanmasın diye Samsun maçı deplasmanına 12. adamını atamış. Kollayan adam Yasin Kol demiş. Galatasaray abi stoperde Abdülkerim varsa Barcelona Paris Saint Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi oldu. Her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık, şaka gibi, inanamıyorum bu adama demiş. Ay ay ay ay ay. Kimse kimseyi mutlu edemiyor ya. Herkes kendi istediğinin olmasını istiyor. Değil mi? Bu çok iyi bitti yani. Abi ne oldu? Nübel'in serisi mi bitti demiş. Yani şimdi Nübel de Kevgir gibi oldu. Nübel'i de valla o da val ne bileyim ya. Makarnayı süssen bu kadar çıkmaz. Öyle şeyler yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Ne oldu? Nübel her geleni alıyor artık gibi. Ya adam bir tane gol yedi. Bir de öncesinde yemişti. İşte şeyde mağlubiyette. Oldu sana. İkinci iki maçta yediği goller oldu yani. Ki beş maçta kalesini kapatınca ulan yemeyecek mi acaba bunlar gol falan gibi yorumlanıyordu. O bir tedirginlik yaratmıştı. Şimdi Beşiktaş'ın ilk yapması gereken transfer harekatının yanı sıra Eminönü'nden toplu nazar boncuklarını formaların içine öyle falan diye var ya. İçe gözükmeyecek şekilde. Öyle gözlerine sokmayacak kimin nazar, öyle korusun. Birer muska okuyacak, üfleyecek birileri. Ay ay. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Galatasaray'ın çektiği kurayı Fenerbahçe çekseydi Fenerbahçeliler UEFA'da yapı var diye ağlarlar mıydı acaba demiş. Lyon'u destekleyen Galatasaraylılara selam olsun, Ümraniye'den Ertuğrul ben. Anlayana demiş. Cuman mübarek olsun Dodo Reis, ben İstanbul'dan Nedim Kalın. Acaba Fatih Tekke'nin istifası siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı demiş. Siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı? He, Fatih Tekke'nin ki bakalım arkamda duranlar kim? Gitme Fatih diyecekler kim? Bir göreyim onları. Bunu mu acaba görmek istedi? Blöf mü? Fatih Hoca blöf yapmaz be. Yapmaz yani. Yapmaz diye tahmin ediyorum. Çok tanımıyorum ama etrafımda anlatılanlardan tanıyormuşum gibi hissediyorum Fatih Tekke'yi. Hani hem takım arkadaşları, hem yakın, hem köylüsü, bilmem nesi falan. Hep böyle bildiğim insanlar, onunla çalışmış insanlar. Sonuçta biz de bu camiada olduğumuz için Fatih Hoca öyle yapar mı? Ben çocukluğunu bilirim diyenle de konuştum. Ben beraber çalıştım abi Fatih Tekke'nin. Ben aynı okul arkadaşıyım diyen de var. Ben akrabasıyım diyen de var etrafımda. O yüzden hani Fatih Hoca'nın verebileceği reaksiyonlarda o yok.
Hani abi sence şunu yapar mı? Sen daha iyi tanıyorsundur de bana. Hani bunu yapar mı dediğinde ben onun cevabını verebilirim diye hissediyorum. Sanki tanıyormuşum gibi geliyor çünkü bana. Yani 4-0'ın faturası teknik adama çıkar mı? Çıkar. Yani oyuncuyu motive etmek de teknik adamın görevi. Oyunu kurmak da, geriye düştüğünde de toparlamak da, o sistemi örnek veriyorum yenmek yerine bazen skoru korumak ya da yaslanmak gerektiği yerde yaslanmak da hocanın yapabilecekleri. Yani illa mevkisinin oyuncusunu alıp mevkisine o oyuncuyu yedeğini koymak teknik adamlık olmuyor. Bazen oradakini buraya, buradakini oraya çektiğinde işte hamle yapmışsın olabiliyor. Strateji dediğiniz konu zaten belli bir çark üzerinden giden sisteme bir şey eklemek değil. Bu çark bozuldu, ne yapalım? Aynı çarkın yedeği var, yedeğini koyalım. Bu çark bozuldu ama buradan çevirirsek ne olur? Ha, o zaman şöyle diyorsun, orada çark yokken dışarıdan gelecek rüzgarla bunları da var. Bak şimdi olur bir deneyelim, onu da bir deneyelim gibi olabilir yani. Nübel oldu dübel mi acaba demiş. Çok yapılacak bunlar yani. Dodo sence Dursun Başkan neden transfer yapmıyor demiş. Yani çok işte biri dur demiş ona. Bak şimdi ben size dışarıda konuşulanları söyleyeyim. Dursun Başkan'ın transfer yapamaması. Zamanında gelen sponsorluk paralarının hepsini geri aldı diyorlar. Falan. Bak o kadar çok konuşuluyor ki. Kim söylüyor sana bunu diyorum. Bizim de kaynaklarımız var Doğancığım, çaktırma yani. Biz de boş değiliz yani diyor. Öyle konuşuyorlar. Diyorum ki ben hani kulübün içinde Yakup'a soruyorum. İbrahim Seten'e soruyorum, Haluk Yürekli'ye de soruyorum, Ali Naci Küçük'e de soruyorum, Galatasaray'ın içerisindeki görev alan arkadaşlarımıza Erinç'e de soruyorum. İşte kim varsa konuşabiliyorum. Ben hani bilgi de alamamazlık da değil yani, hani bunlarla da ilgili ne var ne yok haberdarım yani. Ondan sonra bilmediğin şeyler var Doğan, Ankara'da baskı yapıyor diyorlar diyor mesela. Ona da bayılıyorum. Ankara'dan dur demişler. Artık bir dur demişler Galatasaray'a. Ne diyorsun ya? Vallahi. Benden duymuş olma demişler ki dur. Dursun Başkan'a bak demişler. Kaç kişi öyle tutuklanma, gözaltı falan. Bunlar bitsin istiyorsan bu sene bir dur demişler. Öyle diyorlar. Vay be falan. Konuşmada daha sessizleşiyor. Böyle gidiyor yani. Öyle kalıyor altta. Öyle bitiyor. Sonra konuşuruz da geliyor. Yani başka zaman konuş. Bitti yani. Anladım. İşaret diline döndüm ben en son. Orada herhalde anlaşamadık diye tahmin ediyorum. Görüntüyü unutunca ben. Öyle oldu. Yok mu etrafınızda arkadaşlar böyle? Yani birinin taklidini yapmadım mı ben çevrenizdekilerden? Her şeyi bilen bir arkadaşınız yok mu öyle kahvede otururken, batakta kozmoz bilmem ne seçerken, Ankara bitti bitti demiş abi, Ankara demiş, bıraksın demiş bu işi yani, 4 sene yetmiyor mu demiş, bize de geliyor bilgiler falan diye, at koz kaç maça mı falan diye, al sana sakın, hadi bakalım baba oradan iki çay bir tane oralet falan diye, yani öyle şeyler çıkıyor. Sen Galatasaray'ı çok yanlış adamlara soruyorsun demiş. Yani Galatasaray'ı sormak için Ahmet Ercanlara, Ahmet Konanç'a, Feridun Nide'ye falan diyor. Hani Fenerbahçelilere Galatasaray'ı, Galatasaraylılara da Fenerbahçe'yi sorduğun zaman doğru cevapları alabileceğini düşünen arkadaşlar parmak kaldırsın. Öyle şeyler var. Doğan abi, Fatih Hoca'nın kararı ve başkanın kararı hakkında düşüncen nedir? Arkadaşlar ben bilir kişiye de danışmanlık hizmeti veren bir yer değilim. Senin düşüncen ne, senin düşüncen ne? Benim düşüncemi alıp dışarıda satmayın. Sosyal medyada bunları yazmayın. Yapmayın yani. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sana hayırlı cumalar Dodo Yençek. Nübel oldu palto düğmesi gibi diye yazmışlar. Dübel yazmamış bak bu. Galatasaray'a güçlü rakipler çıkmasına sevindim. Enteresandır, bu tip takımlara daha iyi motive oluyor çünkü Galatasaray demiş. Ha, ters açıdan bakıyor. Şimdi Galatasaray'a Shakhtar, Slavia Prag, Lask Linz falan, AEK, Lille tarzı takımlar çıksaydı sürekli, öyle takımlarla oynasaydı, o zaman
O takımlara karşı verebileceği reaksiyon tahmin edilemeyebilirdi. Ama Galatasaray Barcelona'ya Galatasaray gibi oynar. Paris Saint Germain'e gerektiği gibi oynar. Böyle olur yani. Galatasaray için birinci torbadan Bayern Münih ve City istiyordum. Diğerlerini yenmiştik zaten diyor. Hayırlı cumalar Dodo. Refik'i bağlatsana bir anlatsın demiş pazartesi. Perşembe. Evleniyorum ben. Cuma. Önümüzdeki perşembe. Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri Barcelona, biri Paris Saint Germain zaif diye gördüklerimize de bir kılıf uydururuz ama Fenerbahçe'nin işi bence daha zor. Kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'e güle güle evine derler. Bu da bir baskı yaratmaz mı acaba Fenerbahçe için demiş. Fenerbahçe hani buna bir kılıf falan denmez ama gerekli cevabı verdi. Burada olmaktan dolayı, tekrar buraya gelmekten dolayı mutluyuz. Biz paramızı aldık, hesaba yatmış dün tın diye baktın gelmiş mi para, gelmiş falan deyip. Paramızı aldık, başlarımıza çıkacağız. Yenilmemek adına takımı temsil anlamında güzel sonuçlar alacağız. Ben bak çok enteresan Fenerbahçe'nin şimdi Galatasaray'dan daha fazla puan toplama ihtimali var ya, fikstür anlamında söylüyorum. Öyle de olacakmış gibi geliyor. Bana da öyle hissettiriyor. Hani buradaki atışmalardan dolayı görüyorum mesela. Olası bir Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin üzerinde puan toplaması. Şimdi burada Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin asıl hedefleri, bakın izleyenler anlamında söylüyorum, taraftarları anlamında söylüyorum, %10'luk bir kısmı kendi yoluna bakar. %90'ı Galatasaraylı ve Fenerbahçelilerin şunu merak ediyor. Liverpool'u, Atletico Madrid'i, Roma'yı, Aston Villa'yı, Villarreal'i, işte Shakhtar Donetsk'i, Slavia Praha, Lask Linz'i yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaraylı da Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK'yi yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaray'ın Fenerbahçeli Galatasaray'dan daha fazla puan toplar mıyız, toplayamazsak ne yaparızı düşünmüyorsa ben adımı değiştiriyorum burada. Konuyu uzatarak anlattım belki ama zaman da kazanmak istiyordum. Bu şeye benzer, bir sanatçının sahneye çıktığında bir Çile Bülbülüm şarkısını söylediğinde yarım saat herkese Allah diye bağırtıp sadece kadınlar deyip sadece erkekler deyip şimdi hep birlikte deyip oldu mu deyip beğenmeyip bir daha yaptırdığı ve yarım saattir aynı şarkı üzerinden para kazandığı şey var ya, ben de öyle bir şey yaptım yani, ne yapayım. Galatasaraylı ve Fenerbahçelileri 3 senedir konuşuyor zaten ya. Yani. 4 senedir neredeyse hani öyle üstün şey üzerinden, üstünlük anlamında. Fenerbahçeli Galatasaray'ı merak ediyor. Buradan puan toplayacak mı, toplamayacak mı? Galatasaraylı Fenerbahçe'yi, onlardan daha az puan toplarsak Allah rezil oluruz ha. Bu başkan hemen istifa, dursun, istifa, durmasın, dursun, durmasın, dursun falan diye hemen anında oralara gider yani konu. Ve Fenerbahçe dedi ki bizim asıl hedefimiz ligde şampiyonluktur. Buraya olmaktan güzel, paramızı da aldık. Biraz bir küçük borcumuz vardı, onları kapatırız. Hamdolsun. Hani öyle gider yani konu. Doğan abi beni engellediniz mi? Mesajlarım düşmüyor mu? Demiş. Engelledik, düşmüyor. Cevap çok iyi değil mi? Evet, engelledik mi seni, düşmüyor mesajların. Nereden gördün peki? Hissettim. Yani engellediğimiz insanların mesaj yazdığını tahmin ediyorum ve düşmüyor mesajlar. Doğan abi kendi ülkesinin takımı yenildi diye bu kadar sevinen bir toplum gördünüz mü? Var arkadaşlar, her yerde var. Yapmayın, sadece bizde oluyormuş gibi, bütün defolar bizdeymiş gibi. Böyle tukaka ülke, bir tek bir şey bizmişiz gibi. Herkes öyle bir şey söylüyor yani. Abi işte bu kadar birbirinden nefret eden bir toplum olabilir. Var. Var. Siz Edirne'den ya da ne bileyim hani böyle öbür taraftan Gürcistan tarafı hopadan mopadan çıkmayan insanlar olarak bunları en fazla yorumlar. Avrupa'yı mavrupa'yı okumayan, takip etmeyen, gidip görmeyen insanlar bu yorumları yapar. Dünyada böyle bir başka ülke var mıdır acaba? Var. Hepsi aynı. Merak etmeyin yani. Ya okuyunca haberleri mesela böyle bir haber denk geliyor. Bilmem ne böyle böyle yapmış. Ulan biz nasıl kaptırdık bunu ya? Bunu anca bizimkiler yapar diye düşünüyordum ben diye. Son dönemlerde inanılmaz söylüyorum yani. Bunlar hayatın gerçekleri. Telefon hattını açacak mısın? Açık.
Açık yani. Dudu, uzağa gitmene gerek yok. Salı günü gelen şahıs ilk karşılaştırma yapacak kişi zaten demiş. Salı günü gelecek şahıs, o şahıs. Şu an Ayvalıklı, sarımsaklı olan şahıs. Sarımsaklı. Salı günü Ahmet'i sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı? Abi sen hayatı çözmüşsün vallahi billahi. Yani o sanatçı örneği hiç öyle yaptıkları aklımın ucundan bile geçmezdi. Helal olsun sana. Bu arada Galatasaray taraftarıyım. İstedikleri kadar bizden fazla puan alsın abi. Hiç umurumda değil. Kaza bela Atletico Madrid'i yenip diğerlerine yenilirse İsmail Kartal, ama ben Atletico Madrid'i yendim diyebilir mi acaba? 99 puan muhabbeti gibi demiş. Diyebilir. Diyebilir, herkes diyebilir. Okan Hoca da bir öyle kaybettiği bir maçtan sonra öyle bir bahane sunabilir ki yok artık dedirtebilir yani. Hani yok asla dedirtmez diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum. Yani diyemediğim için dedim zaten. Ernest Poku hakkındaki düşüncen nedir demiş. Ben seyretmeden yorum yapmam. Dodo, telgraf çekebiliyor muyuz yayına demiş. Deneyin arkadaşlar. Gelmeyebilir ama siz gene deneyin yani. Ben hiç olmasa denedim deyin. Yani çekmedim demeyin. Bir gün derlerse sen hiç bir gün radyo telgraf çektin mi? Çekmedim. Ya nasıl çekmedin? Allah mı? Falan. Hani bunları duymamak istemiyorsan telgraf da çekin. Faks atmış mıydınız daha önce? Çekmiş miydiniz faks? Benim öyle şapşık arkadaşlarım var ki yıllar öncesinde bize 90'lı yıllarda faks gelirdi iş yerlerinden, dinleyenlerden. Yazarlardı kağıtlara, resimler çizerlerdi. Böyle kalpler, malpler, bilmem neler falan. Böyle Seda Sayan'ın programındaki gibi rulo rulo böyle fakslar gelirdi programda. İstek şarkılar, onlar şunlar 90'lı yılların radyoculuğu işte bunlar. Ondan sonra o fakslar bana geldi deyip sakladı arkadaşlarım. Yıllar sonra bak bana gelen fakslar diye birilerine gösterince çocuklara, torunlara, sadece beyaz kağıtlarla karşı karşıya kaldılar. Ya o mürekkebin uçacağını, o kağıtta kalmayacağını tahmin edemediler. Doğru söyle, sen de sakladım. Ya ben Allah aşkına... Elindeki şemsiyeyi evden alırken, işte elinde şemsiyeyle evden çıkıp eve şemsiyeyle tekrar gelebilen biri olamayan benden bahsediyoruz, benden. Bir günde şemsiyeyle dön be adam. Nerede o nerede şemsiye en son neredeydi galiba? Ah, Cüneyt'in orada unuttum galiba. Alo Cüneyt, benim şemsi sende değil mi? Nasıl değil ya? Baktın mı her tarafa? Benim şemsiye siyah. Küçük şey var. Şemsiye işte oğlum. Açılıyor mu? Açılıyor da yani dışarıda açılıyor. Ulan tam bir şey yapamadım diyeyim hani. Siyah bir şemsiye falan. Öyle renkli renkli şemsiye falan zaten evden çıkma yani, böyle bir koyu renk, gri, mri falan bir şey olmaz lazım. Öyle elimde renkli bir şemsiye. Yani Allah korusun bir gören olur, bir şey olur. İyi yayınlar. Salı günleri aldığım özel bir ilaç var herhalde, yoksa Ahmet Konanç'a bu kadar tahammül etmek kolay değildir. Kullandığın ilacın adını söyleyebilir miyiz? Reçeteli mi, reçetesiz mi diye devam etmiş. Dudu, biz güvercin tercih ediyoruz. Yazdığım, bağladığım gelir birazdan sana demiş. Kanat çırpışlarıyla içeri giriyor değil mi hayvan oradan? Abi dün akşam hamsi tava mı oldu 40 milyon euroluk takım? 200 milyon euroluk takımı eledim, bir gol atamadan 5 gol yemek nasıl bir şey demiş ya. Trabzon buğulama diyor. Yani acı veda arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne acı veda. Konferansta devam ediyorsun da. Bu Salah, ben abi şimdi bir maçta Salah'ın ne kadar iyi bir topçu olduğunu, takımı nasıl toparladığını konuşuyoruz. Bir maçta da Salah Avrupa'da olmadı. Salah, onu ben sana söyleyeyim, bu Salah, bak bu Salah Fatih Hoca'yı yer, başkanı yer, Salah tek başına kalır. Salah bu takımı alır, satın alır bak Trabzon'u. Katarlılar bir gün, Araplar satın aldı dersin bak Trabzon'u falan, öyleye gider konu, oraya doğru gidiyor. Galatasaray transferinde Polat Alemdar'ın devreye girdiği söyleniyor. Hadi hayırlısı demiş. O Memati de geldi, Memati Cihan. Abdüley misin sen? He, Abdüley tabi. Abdüley. Abdüley Cihan da geldi. Hayaller Leao, İsmail Sar, gerçekler No Lang.
diye yazmışlar. Dodo İsmail Kartal gerçek Şampiyonlar Ligi şampiyonu biziz diyebilir mi acaba diye yazmış. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ama ya. Yazıp yazıp siliyorum. Neden? Şey yapmayın arkadaşlar.

0: Real Betis, Villarreal Leipzig. Villarreal Leipzig geldi mi? Villarreal Leipzig gelmedi. Galatasaray'a, değil mi? İstiyordun. Viking ve Sabah gelsin. En kolaydan istedin, gelmedi. Slavia Prag, Lask Linz, Stuttgart, AEK geldi oralardan takımlarımıza. 13 puan toplarız dendi. Olmadı. Abi ne güzel işte, şampiyonlar şampiyon olanlarla oynuyor. 2-3'ler kendi aralarında oynuyor. Bence gayet adaletli işte demiş. Bunu yazmış. Okumadım diye de sinirlendiği mesajı o. Dodo kuşunu biliyor musun? Yani çok meşhurdur. Kapıkulu Ahmet Galatasaray'ın rakiplerini incelemiş midir? Ya GBT'sini çıkartmıştır? Tarihinde daha önceki yıldızlarıyla şu an transfer görüşmelerinde ne aşamaya geldiğini, hangi oyuncunun yönetim tarafından düşünüldüğünü falan bile biliyordur. Bak, taraftarı bilmiyordur, Ahmet biliyordur. Salah Trabzon'a geldiği gün takımın başını yiyecek onu getiren vatan hainidir demiştim. Yo, vatan hainidir çok ağır olmuyor mu arkadaşlar? Onu getiren vatan hainidir falan. Bana o zaman Beşiktaşlı mısın diye soruyorlardı. Bugün Fatih Hoca'dan başladı. Yakında takımı yer diyorum demiş. Az önce söylediklerine kalıbımı basarım. Önce Fatih'i, sonra yönetimi yer, sonra satın alır. Deyip, hani yok, tahmin bu gidişat gibi, hani rota oluşturuldu falan diye. İşte Doğan Öncel iyi yolculuklar diler falan diye. Fener'in olması bizim için güzel, çünkü karşı rakipten çok Fener'le rekabet edecek ve iki gün içerisinde Galatasaray transferi indirir demiş. Doğan abi, Trabzonspor'un maçını izleme fırsatın oldu mu? Kart konusunda Trabzonspor'a karşı çok bonkör davrandı ve karşı takıma neredeyse kart çıkartmamaya çalıştı hakem demiş. Ya duygusal mı baktın acaba diye düşünüyorum. Burada hakemle ilgili köşelerde hemen anında yıpratma operasyonu başlardı. Bu nedir Türk takımlarının çektiği diye devam ederdi. İşte bizimkilerden daha mı kötüler acaba demeden de edemiyorum kendimi falan derlerdi. Ama tabii Malinovski'nin Trabzonspor'un oyuncusu Ruslan Malinovski maçın da herhalde daha 13. dakikasıydı. Mariano Gomez'in sağ ayak bileğine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Ve uzun sürede itirazlar geldi. Ama Sloven hakem Rodo Obrenović kararından da dönmedi. Hani hocam basmadı falan, orada bir baskı altına alırsın hakemi zaten. Bazen ben işte yıllardır işte oyuncular da oluyor. Bir anda hani işte 3 kişiyiz biz burada. Cihan, ben, işte örnek ben, Berk, 3 kişiyiz. Cihan bir hareket yaptı. Ben görmedim. Berk de tam görmedi. Cihan itiraza gitti, hocaya yapmadım bir şey dedi. Ben Cihan'ı bilirim yani. Hani gidip de orada eski mahalle maçlarındaki bir adamınız gol diyor deyince böyle bir arkadaşa dönüp bakarsın ya, senin Allah bildiği gibi yapsın, çık lan dışarı, bir daha almayın bunu takıma falan gibi, hani vardır ya, oğlum değil desene falan, gördüm ama gol, ne diyeyim, nasıl değildi. İşte böyle arkadaşlarımızla büyüdük biz, anladın mı? Ya o adamı biz çeviremedik, ya kirletemedik onu biz, anladın mı? O adam kirlenmedi yani mahalledeki. O hep şeydi, oğlum bak bir şey olursa gol mol falan, sen bir şey söylemiyorsun, görsen de söylemiyorsun, sana sorsalar cevap vermiyorsun, bilmiyorum diyeceksin, biliyorum ama falan diyor yani. Ona bile cevap veriyordu yani. Söyle Ahmet, gol mü falan diye, bence gol, adamınız gol diyor diye, işte öyle bir şey. Ben şimdi Cihan'ın peşinden giderim, hocam ne diyorsun hocam, dokunmadı bile diyeyim, hani öyle bir itiraz ederim ki görmediğim halde Cihan bile inanır, galiba yapmadım demeye başlar bilse bile bastığını. Ya tribünlerde şöyle büyüdüm ben. Hakem bizi doğradı. Jülyen jülyen doğradı. İnce ince doğradı. Böyle kalın kalın kesti. Kuşbaşı doğradı. İri iri doğradı falan. Evet, neler neler yaptı. Satır doğradı. Bizi öyle doğradı, böyle doğradı. Sonra ne oldu? Akşam bir seyrettim. Hakem doğru karar vermiş. Biz tribünde bütün gün hakeme küfür etmekten sesim kısıldı. Böyle geldim eve. Eve böyle bağırdım.
1: Dedim ki Allah belanı, hakem İbre, hakem İbre.
0: Yani İbre diye geçiyor işte, gösterge, çünkü maçın hızını o belirliyor ya, İbre diye.

0: O yüzden öyle diye bağırıyorduk biz de yani. Hakeme. Ya sahaya ineriz, sahaya ineriz, sahaya inmedik de. Böyle de olmadı.
1: 212-273-10-10 WhatsApp attığımız mesajlar var. Okunmamış bir sürü. Ya şu Lukaku'ya kadar ne kadar üzüldüm, üzülüyorum hani diye yazmışlar. Lukaku ile ilgili yani geldiğinden bu yana, yani geldiğinden haberi var mı acaba, Lukaku Fenerbahçe'de oynadığını biliyor mu gibi bir sürü yorumlar yapılıyor. Lukaku vallahi hani öyle böyle falan katkı sağlayamadan da gider diye düşünenler var. Talişka Lukaku geldi diye harcanırsa büyük hata yaparlar diyenler var. Dün birçok spor kanalında yorumcuların en çok üstüne basa basa konuştuğu konu Fenerbahçe'den kimlerin gidip kimlerin gidemeyeceği yönünde böyle yorumlar yapılıyordu. Ardından işte kura çekimi oldu. Bu kura çekiminde bu takımlara karşı nasıl kadrolarla mücadele edilebileceği konuşulurken oradan Talişka'nın satılıp satılmamasına döndü konu, ama işte Asensio'nun gelecek olması, Vedat'ın şu anki performansı, Lukaku'nun da kadroda olmasından dolayı boşa çıkacak futbolcu deyince tabii ki bu denklemde Talişka falan gibi hep böyle yorumlar aynı şekilde yapıldı. Ama tabii seni 3 yıl taşıyan, işte 20 gole yakın skor katkısı üreten bir oyuncunun da elden çıkartılacak olması büyük hatadır. Talişka'yı satan, şampiyonluğu satana kadar giden eleştirileri de beraberinde getiriyor. Telefon hattını açıyoruz. Ara sıra mesajlarla süslüyoruz. Programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyle başladık? 0838 duyabiliyor musunuz beni?
2: Duyuyorum, duyuyorum. Doğan Öncel, merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyiyim ben de. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ülkenin ekonomisi canlandı ya.
1: Bir kere ilk canlanan sen olmuşsun. Onu söyleyeyim, ama ses tonun, enerjin o kadar iyi ki ekonomiyi falan geçti. İlk canlanan sensin bence yani.
2: Ya abi, borsa çıktı. Haberin yok mu senin?
1: Olmaz mı? Yine aşk olsun yani benim. Haberin ya, olmadığı yani bir konu olabilir mi benim?
2: Ya her şeyden önce ben sana tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tiyatro altyapının olduğunu bilen insanlardan bir tanesiyim. Ben radyoda senin şovunu dinlemek için inanılmaz saat 10'da açıyorum. Arabaya biniyorum. 12'ye kadar geziyorum ya da kulaklıkla dinliyorum. Sana çok çok teşekkür ediyorum günümüzü güzelleştirdiğin için.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. Bazen diyorlar ki çok hızlı konuşuyorsun, anlamıyorum diyorlar. O zaman diyorum ki Doğu Demirkol var, çok yavaş anlatıyor ve anlattığını bir daha anlatıyor diyorum mesela. O da çok ağır gidiyor, o da iyi değil diyorlar. Hiç kimseyi beğenmiyorlar. ne diyeceğim ben?
2: Abi Doğu'nun şu son şovunu şeyde izledim. Malum bir platformumuz var ya, orada platform izledim. Çok iyiydi ama abi, ya ben öldüm ya sıkıntıdan, ben sana söyleyeyim.
1: İlerlemiyor gibi değil mi? Sanki hani ya, arabayı yani benzini bitmiş ya. Arabayı 5 kişi itiyormuş gibi gidiyor değil mi şov?
2: Öyle evet hani abi ya, yani hani bir şey söyleyeceğim. Ben de tiyatroyla uğraştım bir ara. Özellikle Serkan Keskin'in öğrencilerindenim ben aynı zamanda.
1: Öyle mi? Bakırköy'de.
2: Serkan Keskin öğrencilerinden, Semaver Kumpanya'nın öğrencilerindenim aynı zamanda. Ve inanır mısınız yani biz Serkan abi sağ olsun şey yapmazdı bize. Çabuk çabuk arkadaşlar bir oyun şey yapmayın, müşteriyi baydırmayın derlerdi. Biz hani ben bunları yaptıktan sonra onları görünce ben ölüyorum ya. Vallahi ölüyorum ya. BKM'den arkadaşlarım, senin de BKM'den olduğunu biliyorum.
1: Eyvallah.
2: O yüzden de inan şey yapıyorum böyle ya. Ben bu doğanı dinleyeceğim. Hatta Eyüp'le bir ara bir şov yapıyordunuz. Hatırlıyor musunuz? Hatırlarsın tabii canım. Abi şahaneydi be. Vallahi çok güzeldi. Hatta bir ara ben şiir bile okumuştum orada ya. Belki hatırlarsın. Gecenin bir vakti saat 11.30 olmuş. Ben tutmuşum. Doğan'la iyi bir şiir okuyordum ya. Böyle bir şey var mı? O kadar şey güzeldi.
1: Ben Zeki Kayhan Coşkun, sevgili arkadaşım benim, gece neler yaptırıyor insanlara ya. Sokaklarda çıkartıyor.
2: Abi dinliyorum ya. Adam, dinliyorum ya. Mükemmel adam ya.
1: Matraksa
2: İnan
1: da selamlar.
2: İnan kahkahalarla gülüyor.
1: Evet.
2: Radyoyu seviyorum ya. Vallahi seviyorum.
0: Radyo,
2: yalan yok.
0: Radyo candır ya. Radyo hayattır
2: vallahi
0: ya.
2: Vallahi can abi.
0: Bak yani, ben çok... yani kaç 50 yaşına geldim hala devam ediyorum. Hani bugün yarın bıraksam mı diye düşündüğüm bir anım olmadı ya.
2: Ya ben diyorum ya senin şovuna hastayım. Yani buradaki insanlar bazen kızdırıyor.
0: Tamam tamam öv beni. Kızarken, tamam güzel. Suna arasına güneşte bırak.
2: Ya. Kızarken çok tatlı oluyorsun. Hani öyle derler ya.
0: Tabii sinirliyken daha seksi oluyorum. Öyle düşün.
2: Evet abi.
0: Evet. Bir de kısık baktığımda daha yakışıklı hissediyorum öyle şeylere böyle. Peki. Hangi takım dedin? Fenerbahçeliydin. Bu enerjinden onu anladım. Bu arada evet, kaç abi puan toplayacağını düşünüyorsun Fenerbahçeli olarak?
2: Abi bir şey söyleyeyim.
0: Ben sana sayıyorum. Liverpool yener misin? Berabere kalır mısın?
2: Berabere diyorum abi.
0: Liverpool berabere diyorsun. Bayağı havaya evet girmişsin. Güzel. Atletico Madrid.
2: Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Küçük bir şey. Küçük bir niyaz. Liverpool sanıyorum Fenerbahçe tadıma geliyor. Doğru muyum?
0: Tam bilmiyorum. Bak,
2: büyük ihtimalle öyle. Ev sahibi bizi Liverpool'da.
0: Olabilir.
2: Liverpool... Yani şu ana kadar baktığım bütün İngiliz takımları deplasmanda Türk takımlarına karşı ya kaybediyorlar ya berabere kalıyorlar abi.
0: Ha o istatistik bunlara diyorum devam eder diyorsun.
2: Tabii yani bu istatistik var evet. Evet, evet. Atletico Madrid bizi yener, havada karada yener. Yani böyle devam eder bilmem. Diğer küçük takımların hepsini yener. İyi bir şeyle. Yani ben şunu söyleyeyim.
0: Yani biraz zorlarsak kupayı alırız Fenerbahçe olarak oraya.
2: Yok yok abi 12 yok öyle o kadar yok. O kadar evet çıkmam ama en kötü 12. bitiririz. O 2-16'ya gireriz yani onu söyleyeyim.
0: Hayırlısı olsun o zaman.
2: Tamamdır.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Galatasaray'a da başarılar diliyorum bir Fenerli olarak ama bir şey daha söyleyeceğim. Ya Fatih Hoca lütfen ya lütfen. Hani 4 tane değer insan 5 tane değer de. Bak ben Fenerli olarak seni çok seviyorum. Ne olur ya. Ne olur ya. Kal takımın başında gözünü seveyim ya. Seni biz seviyoruz destekliyoruz. Bu kadar. Karadeniz'in adı denen bir şey var. Ya inat et abi. Bu takım çok güzel yere gelecek ya.
0: Can inadı incelenmiyor burada. Fatih Hoca'ya neler yapılıyor kim bilir Trabzon'da?
2: Belki de yapılıyor. Daha bir üstesinden gelir o ya.
0: Anladın mı?
2: Üstesinden yani gelir ya. Neler yapmadı ki?
0: Peki. Teşekkür ettim evet sana.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar
0: görüşmek
2: diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Sağ olasın.
2: Seni zevkle dinliyoruz.
0: Eksik olma. Sağ olasın. Peki. Eyvallah. 15.28 sana da günaydın.
3: Doğan Bey kardeşim günaydın, hayırlı sabahlar, sağlıklı yayınlar diliyorum.
0: Hepimize inşallah buyursunlar.
3: Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. 66 yaşımı da geçtik, sadece radyo kula bağlanıyorum. Bizi ve Emre Bey'i dinlemek için. Deminki arkadaşın dediği gibi gerçekten İstanbul trafiği seninle bir güzel oluyor. Yani diyorum trafik olsun ki o an önceli daha fazla dinleyeyim diye, çabuk ulaşmayayım diye. Hem de güzel geçiyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Trabzonspor'umuza geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum. İnşallah Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yoluna devam eder diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Eğer İsmail Hoca bir yanlışlık yapmazsa ilk 16'ya kesinlikle kalırız eğer İsmail hocamız takıma ters müdahale etmezse. Takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. 18 yıl sonra orada hala eleştirenlere yorum yapıyor. Tabii ki eleştirileceksin diyor. Başarıların devamını diliyorum kardeşim. Saygılar, sevgiler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun size de. Sevgiler, saygılar bizden olsun. 80-45 sana da günaydın. 80-45 duyabiliyor musunuz?
4: Doğan Bey merhaba.
0: Hoş geldiniz. Buyurun.
4: Hoş bulduk. Ben de Ankara dönüşünden İstanbul'a doğru seyir haldeyim. Biraz önceki iki önceki arkadaşa %100 katılıyorum. Neredeyse biz de oradayız. Çok kaliteli bir insansın. Önü bunu baştan söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de öyle.
4: Olcay Çetin İstanbul'da oturuyorum. Ankara'dan dönüş yapıyorum. İşim dönmüştüm. Galatasaray taraftarıyım. Yaklaşık işte 49 yaşındayım. 40 senedir Galatasaray tribünleri. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin diyorum. Ama Fenerbahçeli arkadaşlarım Twitter'da, X'de rica ediyorum Galatasaray kompleksinden çıksınlar artık ya. Bakın önünüze diyorum. Olun şampiyon.

0: tebrik ederim. Ama bu kadar Galatasaray kompleksi, yani geçen sene Liverpool'u yendik. Liverpool kötü takımdı. İşte bu fırsat geldi, inşallah Kadıköy'de galip gelirler de. Hani biz de deriz, bakın Fenerbahçe ne güzel galip geldi. Ben Fenerbahçe'nin 13 puan toplayacağını düşünüyorum. Vallahi Doğan Bey, bizim tereddütteyim. Bizim başkan bu sene hiç iş derecesi
1: ya durumda diye düşünüyorum. Aslında kura anlamında çok zor bir kura çekmedi bence Galatasaray. Ya şundan dolayı Doğan söylüyorum. Bey. Ya geçen seneki kura da zordu. Ama oynanılan ya, oyun sonrasında takıma oyun. Güven o kadar fazlaydı ki oradan bir şeyler yapabileceğine olan inanç bu sene kaybolduğu için aslında o endişe yaşanıyor bence.
0: Ya, evet, şimdi biz ben de İstanbul'daki maçlara sürekli gidiyorum da deplasmanlara da gitmeye çalışıyorum. Şimdi tribündeki işte bazı olaylardan dolayı bizim tribünde çok şükür kaos falan çıkmaz. Mümkün değil ama yani Galatasaray tribünleri, yani Fenerbahçe Beşiktaş bilmiyorum, Galatasaray seyircisi biz başarısızlık, ufak bir iki mağlubiyet bir beraberlikle ben Okan Hoca'nın da Dursun Özbek'in de kalacağını düşünmüyorum ama Dursun Özbek Okan Hoca'yı yer diye düşünüyorum. Sıkıntı burada başlıyor. Yani Galatasaray'ın 3-4 tane çok iyi transfer yapması lazım ama transfer yapıyoruz, gittiğimiz insanlar geri çeviriyoruz, ben anlamadım. Şampiyon olan Galatasaray, Şampiyon Ligi'ne katılan Galatasaray, transfer yapan Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, vallahi tebrik ediyorum ya. Ya bu bizim yönetim ne yapar ne eder ben çözemiyorum. Şimdi programda söylenmeyecek şeyler var, hepsini biliyoruz da söylenmiyor tabii ki ama yani
1: nereden yok, öğrendiniz? Ben de, olmuyor. Nereden öğrendiniz? Mesela geçen ya, demin onu ya, yaptım
0: biz
1: mesela.
0: De, biz de, boş, abi, biz de tribünlerin içindeyiz biz de ya. Biz her şey çok iyi farkındayız ya. Galatasaray seyirci, kendi adıma konuşuyorum. Bir Galatasaray ya, biz her şeyin farkındayız. Rica ediyoruz artık ya. Yani yapacaktır 3 tane transfer ya. Ya Galatasaray şampiyon olmuş, şampiyona gitmiş. Her sene herkes kendi çapında kombin aldık. Kombine parası verdik, 3 tane kombinem var. Yani biz çalışanlar olarak biz bunları yatırırsak abi siz fedakarlık yapacaksınız ya. Galatasaray taraftarı başarısız da kabullenmez asla. Ama yapamıyoruz.
1: Ben şimdi size 4 tane maç sayacağım ve 4 tane de hakem sayacağım. Hangisini konuşuruz bu hafta diye sizden cevap isteyeceğim, müsaitseniz eğer.
0: Tabii ki.
1: Samsunspor Fenerbahçe Yasin Kol. Galatasaray Göztepe Mehmet Türkmen. Beşiktaş Çorum Çağdaş Altay ve Ahmet Spor Trabzon Atilla Karaoğlan, hangisini konuşuruz?
0: Yemin ediyorum dördü de birbirinden sıkıntılı hakemler bence. büyük ihtimalle bence bizim Mehmet Türkmen'le Fenerbahçeli dostlar, arkadaş hepsini çok seviyorum. Fenerbahçeli arkadaşım hepsini çok seviyorum. Fenerbahçe camiasına asla saygısızlık yapmayız. Ama Fenerbahçe arkadaşlar büyük ihtimalle biz onlardan bir gün önce oynayacağız Doğan Bey. O yüzden büyük ihtimalle ilk başta Mehmet Türkmen konuşur. Ertesi gün de biz Yasin Kolu konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Evet, peki, tamam. İkiye düşürmüştüm zaten. Ama zannetme ki Atilla Karaoğlan'la Çağdaş Altay'ı hiç konuşmayacağız.
0: Ya Doğan Bey ya, Beşiktaş Trabzon arkadaşlar.
1: Onlar da pazartesi. Pazartesi yani o da. Biliyorsunuz.
0: Evet, Beşiktaş Trabzon arkadaşları tenzih ediyorum. Aziz Yıldırım geldiyse, Aziz Yıldırım'a iyi bir sempatim var bu arada. Kendisini seviyorum. Aziz Başkan geldikten sonra Galatasaray Fenerbahçe rekabeti yani Beşiktaş'la Trabzon'u bir adım geride bırakıyor diye düşünüyorum ya. Maalesef.
1: Peki. Teşekkür ediyorum, sana da iyi yolculuklar diliyorum. Dikkat et.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Peki. 0666. Sana da günaydın.
2: Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı cumalar. Mesut ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldiniz Mesut Bey, buyursunlar.
2: Akdoğan. Doğan abi nasılsın?
1: Sağ olasın, eksik olma, seni sormalı.
2: Allah razı olsun, iyiyiz, Allah'a şükür olsun. Abi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık uzun bir aradan sonra. Ben bir Fenerbahçeli olarak hiçbir zaman Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş diye şey yapmadım. Fenerbahçeli olmak zaten başarılı olsa da olmasa da desteklemek gerekiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi geçen sezon Galatasaray'la arkadaşlar, hani yanlış anlamasın, kızmasın. Monaco'ya elendiler. Daha elenmediler, pardon, yenildiler kendi evinde. Bu sene ben konuştuğum bir Galatasaray'la arkadaşım vardı. İşte Lyon sizi parçalayacak. Lyon sizi şöyle yapacak. Sonra biz Lyon'u yendik. Hatta ilk yarım saatte, ilk 45 dakikada eze eze yendik Lyon'u. Sonra bize ertesi gün diyor ki o Galatasaraylı arkadaş, ya Lyon eski gücünde değil. Abi sen benden daha iyi futbol bilgisine sahipsin. Lyon bizim ligimizde olsa elini kolunu sallayarak şampiyon olacak derecede iyi bir kadrosu var mı yok mu?
1: Yani kadro maçtan maça değişiyor ya. Çok iyi bir kadro böyle çok güzel işler yapamadığı anlar da oluyor. Ya bu takım bu takımı nasıl yendi dediğimiz anlar da oluyor. Yani genele bakıldığında
2: ya
1: tabii ki üstün.
2: Hani,
1: tabii ki üstün.
2: Buna bak, ben bir Fenerbahçeli olarak şunu söylüyorum ama biz Lyon'u orada biraz da şans yardımıyla yendik. Ona ben katılıyorum bak. Şunu da söyleyeyim yani. Her zaman iyi futbolla iyi futbol iyi oynamak da iyi futbol iyi oynamak bazen sonuca götürmüyor abi, tamam mı? Biz yıllarca Benfica maçında neredeyse finalden döndük. İyi futbol oynadık ama şans yardımı etmedi bize. Toplar tekten döndü, penaltı kaçtı. Bu konuda yani şimdi Galatasaray'la arkadaşlar çıkmış işte güzellemeler yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz, edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Atletico Madrid, Liverpool işte bizim grup Galatasaray'a göre kötü falan diyorlar da. Abi bu adam, bu Atletico Madrid bundan 3 sene 5 sene önce İspanya Ligi'ni, La Liga'yı kasıp kavuruyordu. Doğru mu?
1: Tabii canım.
2: Şu anda da çok iyi bir futbol oynuyor. Şu anda da Barcelona ile Real Madrid'le kafa kafaya o ligde oynayabilen bir takım yani. Ben Fenerbahçe'nin fikstürünün de öyle kolay bir fikstür olduğunu düşünmüyorum. Maksimum hani tamam ben belki oradan çıkar ama öyle ağam şağam puanlar toplayarak çıkacağını da sanmıyorum. Galatasaray için de öyle düşünüyorum ben. Yani bizim takımlarımızın Edirne'den dışarıya çıktıktan sonra öyle çok böyle gümbür gümbür oynayıp çok böyle
1: ya şeyi de geçtim de hani dışarıda oynayacağım maçları da geçtim de kendi sahalarında hiç olmazsa en kötü ihtimalle birer puan alabilseler o yüzden
2: hani
1: sıkıntı olmaz.
2: Hani Galatasaray Stuttgart'ı yenmesi lazım. Fenerbahçe, AYK'yı bunlara evlerindeki bu takımlara puan kaybetmemesi lazım. Roma'dan mesela en kötü ihtimal kendi evinde bir puan alması lazım. Yani bu şekilde çıkması lazım maçlara. Evet. Ama bugün Liverpool kendi evinde ben geleceğine Fenerbahçe'nin inanmıyorum. Yani Liverpool'la Galatasaray'la 10 tane maç yapsa, 20 tane maç yapsa Fenerbahçe bunun bir tanesini şans eseri kazanabileceğini düşünüyorum. Ben yani bu konuda herkes biraz gerçeğe baksın abi. Adamların kadro değerleri milyar euroları aşıyor. Futbolda hani kadro değeri çok önemli değil diyorlar ya. Belki sen Liverpool'u yenersin ama bir sefer yenersin. Ama 10 maçın 9'unu Liverpool alır. Bu Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Kimse peri masalı anlatmasın abi. Adamlar iyi topçularla oynuyorlar. İyi maaşlar veriyorlar. İyi paralar verip iyi kadrolar kuruyorlar. Yani Doğan abi ben onu söylemek istiyorum.
1: Galatasaray, Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la evinde oynuyor.
2: Evet abi.
1: Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK ile deplasmanda oynuyor.
2: Tamam abicim.
1: Evet. Yani burada...
2: bu Aston Villa, şimdi diyorlar ki Aston Villa, biz Aston Villa'yı yeneriz diyor Galatasaraylı arkadaş. Ya o Aston Villa falan geçen sene Premier Lig'de ne top oynuyordu abi, bunu herkes biliyor. Adamlar çok iyi, bir kere çok iyi atlet takım. Birlik bir takım. Hani bilmiyorum ben, şunu söyleyeyim. Hani gruptan çıkarsak da Galatasaray adına da Fenerbahçe adına, bak ben Fenerbahçeliyim, ben şans eseri gruptan çıkacağımızı sanıyorum. Öyle yani bu adamlarla, bu takımlarla öyle kafa kafaya oynamak çok zor abi. Avrupa'da futbol çok iyi oynanıyor. Çok iyi de oyuncular da var yani. Bugün düşünsene Julian Alvarez'i Atletico Madrid'de adamlar kadro dışı bırakabiliyor yani.
1: Sana şöyle söyleyeyim. Aston Villa dediğin kulüp Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenerek kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. Bir sonraki sezonda UEFA Süper Kupası'nı Barcelona'ya yenerek kazandı.

0: Bir de ben şunu dile getirmek istiyorum. Doğan abi, ben Fenerbahçeliyim. Bak her zaman söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki makasın açılmasının sebebi sence ne abi? Bu yani Galatasaray'ın çok iyi kadrolar kurmasını sadece Doğan abi. Bir, senden de bunu duymak istiyorum. 2011-2012'ye kadar hangisi daha önde giden bir kulüptü? O malum süreçten sonra bizim Galatasaray'ın bizim önümüze geçtiğini niye kimse dile getirmiyor? Eğer biz şike yaptıysak niye bizi ligden düşürmüyorlar abi? Ya da bizi şike yapmadıysak, tamam mı? Bu kaçan savcılar, efendime söyleyeyim kaçan yorumcular, kaçan bu ülkeden kaçan eski futbolcular defolup gidenler abi. Peki. Varken Fenerbahçe'nin bu geriye dönük zararları niye karşılanmıyor abi? Fenerbahçe 2010-2011'de borsa değeri 1 milyar TL'ye ulaşmış olan bir kulüp. Niye bu zararlar giderilmiyor abi? Bu,
1: bak bu ses, niye bu ses, bu, bir şey söyleyeceğim. Bu ses kaydını CİMER'e at. Hani burada konuşma. Yani bu ses kaydını
0: abi, CİMER'e alıp... CİMER'e de atsak. Şimdi Galatasaray'la arkadaşlar sanıyor ki bunu biz sportif başarıyla diyor bu farkı açtık. Öyle bir dünya yok kardeşim. Kimse kendini kandırmasın, tamam mı? Bu ülkede neyin ne olduğunu da herkes biliyor. Herkes biliyor. Tamam, son 5 sezondur Galatasaray iyi kadro kuruyor ama son 5 sezondan öncekilere bir baksınlar. Fenerbahçe'nin getirdiği topçulara bir baksınlar. Fenerbahçe'nin kaybettiği borsa değerlerine falan bir baksınlar da ondan sonra konuşsunlar. Biz Galatasaray'ı her zaman eziyorduk abi. 20 yıl, tamam. 30 yıl galibiyet alamadığını da biliyoruz. Bizim rakibimiz falan da olamazlar abi. Eğer bu hükümet düzgün bir şekilde o süreci yönetse biz yine kayıplarımızı
1: düzeltseyiz. Olayı hükümete falan bağladın. Yine hani biz, kendini yakarken biz, hani sen, beni de elinden tutup bırakmayıp hani sen de gel yan benimle diyerek elinden geleni yapıyorsun.
0: Abi ben yakacak bir şey değil.
1: Bu tamam arada mı? Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle hükümet deyip arkasından oradan arkadaki güçler bunlar yapıyor falan deyip böyle kanıtlar üzerinden konuşacaksan devam et ama öyle sadece tahminler üzerinden devam edeceksek ben de biliyorum tamam böyle ya. Konuşmayı. Tamam yani bunu sadece seninle beraber anca biz kahvede falan yapabiliriz. Hani o yüzden söylüyorum. Hani burada yayında öyle konuşurken çok ezber gibi yapılan konuşmalar bunlar. O yüzden hani bunun cevabını senin kulübün resmi hesabından başkanın çıkıp işte medya mensuplarına karşı yapıp da böyle devam edince sen bunun arkasında dur. Ama tek başına savunucusuymuş gibi olduğunda o zaman tek taraflı bir şey oluyor. Yani böyle ben konuşayım yönetimle, sana birer saat yayın versin. Buradan devam et mesela, haklarımız diye bir program yap. Öyle devam et. Ya da biraz rahatladıysan bornoz hizmetimiz de var. Hani vereyim öyle bir şey yap yani. Öyle bir rahatladın ki şu an mesela hani hamama gitsen daha, hani Doğancığım sağ olasın falan demen lazım. Yani, hamama gitsen bu kadar rahatlamazsın.
0: Doğan abi. Tamam mı? Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Sen söyledin zaten ya. Senin söylemediğin bir şey kalmadı. Bak senin söylemediğin, ben de sana bu fırsatı verdim. Sen konuştun zaten.
0: Ya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani şu radyonu olmasa ben sabah yayınlarında genellikle Emre abiyi dinliyorum.
1: Ya zaten seni arkadaşların falan dinlemezler. Bak bunları konuştuğunda yanındakiler uzaklaşır. Hani onu söyleyeyim artık, bu konuları böyle açmaktan, keyif almaktan vazgeçin. Ya bunları biz çözemeyiz. Abi, ama, sen de çözemezsin. Ama, bana anlattığında ben de çözemem. Ben derim ki kardeş kusura bakma benim bir işim var ya. Beni bir arasanıza. Telefon geldi deyip kaçarım yani yanından. Anladın mı?
0: Ya biliyorum. Şimdi bunlar zaten normal bir şey değil de ama bunu futbolu bilen arkadaşlar da ya işte biz... İşte sportif başarıda biz Fenerbahçe'yi geçtik.
1: Tamam Fenerbahçe abi tamam geçtik. Sen bundan sonra hala Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi konuşma. Fenerbahçe'yi konuşan Galatasaray'la ilgilenme. Galatasaray'ı konuşan Fenerbahçelilerle de ilgilenmesinler. Siz birbirinizle ilgilendikçe zaten birilerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ve o ilgilenen insanları izleyip bir yerlere getirip ondan sonra söylediklerinden rahatsız oluyorsunuz. Anladın mı? Medyada
0: abi,
1: da.
0: Ben şunu söylüyorum. Hani bu makas açıldı ama bu makas sadece sportif başarıyla açılmadı ama.
1: Tamam açılmadı. En iyi sensin. Tamam bitti. Vallahi açılmadı. Tamam bitti. Kapatacağım konuyu. Yapacak bir şeyim yok yani. Tamam. Yayından da öyle almak istemiyorum. Aldım seni yayından demek istemiyorum ya. Tamam. Teşekkür tamam, ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Peki. Yoruldum. 03:15. Fatih Tekke gibi hissettim şu an kendimi. Yani şey, bütün suçlu benim ya. Evet, üzerime alıyorum yani. Kabul ediyorum. 03:15 selamlar, hoş geldin.
2: Hoş buldum Doğan abicim, nasılsın?
3: Kötüyüm ya şu an. Biraz böyle
2: abi biz de kötü olduk.
3: Kan şekerim, kan
2: şekerim. Doğan abi diye burada kendimizi
3: işte, yani işte öyle hani üzerine açıklama yapmak istettim. Yani yayından almak istemedim, öyle al bunu yayından falan deyip öyle Barış Ertül gibi şey yapmak istemedim.
2: Abi mükemmeldi sabrın, mükemmeldi yayıncı ahlakın var, helal olsun yani.
3: Ya en iyi sensin dedim en sonunda arkadaşlar. Bak kendi etrafınızdaki arkadaşlar kaçıyordur böyle konuşmalarınızdan ya.
2: Ya abi artık onlarınki paranoya oldu ya. Hani sportif başarı yok diyor, şu yok diyor, bu yok diyor. Adam hayal dünyasında yaşıyor. Yani bu kadar geçmişe dönüp...
3: Ya ben Galatasaray'ın, bak ben Galatasaray'ın savunucusu değilim. Hiçbir zamanda olmam. Ben Fenerbahçe'nin de savunucusu olamam. Beşiktaş'ın da olamam Beşiktaşlı olarak. Ben Kocaeli Spor'u savunmaya çalışırım bir Anadolu takımı olarak ama 3-4 büyüklerin savunuculuğunu medya mensupları yapamaz. Yerel medyalar vardır.

0: onlar yapabilirler. Ankara'da, İstanbul'da yaşayan medya mensuplarına yerel medya denmez. Evet. Yerel medya dediğiniz sadece İstanbul'da en küçük yerde bir mahalle gazetesi bile çıkarsan ulusalmışsın gibi olur, anladın mı? Çünkü kitle hedef kitlen çok farklıdır. Şimdi bu...
1: Abi zaten onlar kendi ayrımcılıklarını istedikleri için...
0: Ya herkes istiyor. Bak bunu Galatasaray da istiyor ama burada Galatasaray'ın sportif başarısı yok denildiğinde şunu derim. Ya sen Osimhen gibi bir forvet arıyorsun. Sen belki işte Mustera gibi kaleci aradın yıllarca. Sen evet. Sanchez gibi defans aradın. Sen iyi bir orta saha aradın. Hala arıyorsun gibi şeyler söylediğimde ben Fenerbahçeli arkadaşlarımıza. Bak mantıklı olanlar kabul ediyor. Diyor ki çok yanlış transfer politikaları yaptık diyor. Ama diyor bak, şimdi ama bunu kabul etmek de önemli bir erdemliktir. Ben de Beşiktaşlı olarak diyorum ki ya kardeşim Mertens bende oynasaydı o pozisyonlarda acaba kırmızı kart görmediği pozisyonlarda bende görür müydü? Hemen görürdü diye yapıştırmak kolay. Torreira bende oynasaydı 3 hafta oynayamazdı. O da kolay ya. Olsaydı kısmıyla bakmamak lazım.
1: Yani varsayımlarla yönetilmiyor.
0: Ya çok yani. Çok öyle şey yapıyoruz yani. Ya burada oynadığımız maçlarda Galatasaray'ın kötü oynayıp da Fenerbahçe'nin derbilerde kazanamadığı bana 3 hafta söyle dersin ki abi hepsini sayabilirim sana tek tek. Şampiyonluk maçı gibi çıktığı Fenerbahçe'nin kazanabildiği Galatasaray maçı oldu mu? Son 4 senedir yani. Mesela. Ya sen hala Sivas'ı kaybetmeseydin, Samsun'a puan kaybetmeseydin, öyle olmasaydı, böyle olmasaydı kısmına geliyor işte yani.
1: Halamın bıyıkları olsaydı eniştem olurdu.
0: Ya işte öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani ben burada o yüzden bazen hani telefon attı diyorum ya, bazen keşke daha önceden bilebilsem ne konuşacağını da, öyle bir özelliğim olsa.
1: Vallahi abiciğim ben Arnavut Köy'den Ahmet, bizim mahalle komşusu.
0: Eyvallah.
1: Abiciğim yanımda bir arkadaş var. İsmi Sergen. Beşiktaş'tan gelme Sergen. Baba adı Şenol, amca adı Birol. Babası geleceği görmüş olmalı ki kardeşinin adı da Orkun.
0: Vay vay vay vay.
1: Adam Beşiktaş aile
0: acayip.
1: Selam söylüyor sana.
0: Eyvallah,
1: da.
0: Eyvallah, aleyküm selam, sevgiler, saygılar.
1: Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Avrupa yolunda da bu rotasyon işini ben çok saçma buluyorum. Yani bugün bir Barcelona, Atletico Madrid büyük takım olarak kendimizi görüyoruz ya. Onlar her maça aynı kadroyla çıkabiliyordu. Bizim futbolcularımız pamuk ipliğinden mi yapıldı? Her maça çıkamıyorlar. Ben anlamıyorum. Çok saçma buluyorum bu rotasyon işini.
0: Ya çok erken başlayan Beşiktaş için bunu söyleyebilirim. Ya çok erken başladı çünkü ve sıfırdan bir kadro kurulduğu için bu kadar yükleme yapılması takımın ancak böyle bir hız kazanmasını sağlayabilirdi. O yüzden ben rotasyona şurada hak veririm. İlk maçta 3-0 kazandıysan rotasyon yaparsın.
1: Ya öyle de abi, geçmişe dayanarak da bakarsak bizim Türk takımları hep böyle.
0: Öyle tabii canım. Ya ben sana sadece şunu söyleyeyim. Zagreb'e şey dedik yani, Zalgiris'e pardon şey dedik. Maç sizin, Avrupa bizim. Tamam mı? Tamam dedi, bitti olay.
1: Evet. Ama maalesef öyle oldu.
0: Evet.
1: Ya ben isterdim ki hani 3-1'in rövanşında da 1-0 ben yeneyim. Puan puandır. 1-0'a da 3 puan ya da işte ülke puanları ne veriyorlarsa 5-0'a da aynısını veriyorlar. Hem ülke puanıma katkım olsun hem de takımın şey düşmesin diye yenerdim yani. Ne olur 60'tan sonra değiştir. İkinci yere farklı 11 ile çık.
0: En kötü ihtimalle yani yenilmezdim ikinci. Yani.
1: Yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah sana sabır versin.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Seni seviyoruz. İyi yayınlar. Sağ
0: olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 23.55. Günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Alo.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: 23.55'te konuşuyorum. Tanıtın kendinizi, buyurun.
2: Doğan Bey, hayırlı günler olsun. İyi yayınlar olsun.
0: Hepimize inşallah, buyursunlar.
2: Ekrem Demir ben, İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle sana bir sorum var. Ahmet Ercan var, bu hafta yayında olmadı mı? O programdan sonra yoksa başka bir işim vardı. Siz yalnızdınız.
0: Ahmet...
2: Tahir Bey, sen Cüret Bey...
0: Ha, Ahmet Ercan da geç geldi. 10 dakika geç geldi yayına. Trafiğe takılmış.
2: Öyle şeydi. Ben mi kaçırdım?
0: Evet, hani ilk 10 dakika seyretmediniz televizyon.
2: Az önceki güzel kardeşimizden önce hani seni uzun bir tuttu ya, bir meselelere girdi.
0: Hı.
2: Ona dedim ama size de benim örnek veriyorum. Tabii şahsi şeyim olmaz da ince bir sistemim var. Ne demek biliyor musunuz? Genelde adı da vereyim. Galatasaray konuşur aldım. Hemen herkes üstünü örtme

0: temasına giriyor. O gün Ahmet Bey de içeriye dokundu. Fahir Bey sesini çıkarmadı. Naci Bey de oradan pis pis böyle şey diyor, böyle alaylı alaylı. Konuşamıyorlar gerçekten. O günü sen de hiç diyemedin. Naci, neden cevap vermiyorsun? Keşke şu soruyu bir sorsaydın. Senden rica etsem bir soru.
1: Şimdi ben orada şunu söyleyeyim. Tamam, buyurun. Buyurun, buyurun, pardon.
0: Biliyorum. O küçük bu geldiği zaman Ali Naci Küçük dedi ki Osimhen'in büyük katkısı oldu bunun gelmesine. Adam uçaktan yine binmez yine sizin gibi muhabir arkadaşlar sordu, dedi ki tanımıyorum, gidince de tanışacağız. Ya bunu nasıl yalan söyledin? Deseniz ne olur yani, sorsanız niye sorulmaz bunlar hiç? Ondan sonra böyle ben Fenerbahçeliyim. Alaylı alaylı böyle pis pis bilerek, hani tabiri caizse teşbihata olmaz. Böyle sırıtarak bana şey yapıyor. O gün Ahmet Bey delirdi. Ya bir cevap verin deyince, evet şurada da sen haklısın. Ve deminki arkadaşımın şeyine gelince de kimseyi de kırmayayım ama hani hiç mi Galatasaray'a bir tırnak ucu da el uzatılmadı? Hep mi başarılı? Fenerbahçe hep mi hata yaptı?
1: İşte bunun sıkıntıları şöyle yaşanıyor ya. İşte Ferhat Gündoğdu'nun Galatasaray'ı kolladığı gibi gözüküyor ya. O yüzden gitsin istenme durumuna geldi. Şimdi Fenerbahçe
0: bugün de galiba birisi söylemiş, gönderemeyiz demiş federasyon başkanımız.
1: Ya 3 yıllık ya sözleşme imzalandığında sözleşme. 3 yıllık sözleşmesi var. Ya ilk defa bir Merkez Hakem Kurulu başkanı sözleşme imzaladı. 3 yıllık görev süresi belirledi kendine. Kabul etti yönetimleri yani.
0: Ama sistemde hani sizlerden duyduklarımız da şu. İşte federasyon başkanı istifa verdiği zaman otomatikman burası da gidiyor. Yani tabii benim canım yanıyor ama ben senden şikayetçi olmuyorum. İşte burada da böyle bir tezat var.
1: Ben şöyle söyleyeyim
0: ben
1: size.
0: Doğan Bey'i sevmiyorum ama Doğan Bey'in orada durmasına da hiçbir şekilde karışmıyorum. Böyle bir tezat yok mu?
1: Çok büyük tezat. Çok büyük tezat ya. Ya bu arada belki Merkez Hakem Kurulu Başkanı da federasyon başkanından hoşnut değil. Kim kimi yerse de şu an mücadele var. Yani öyle bir şey.
0: Değil mi yani?
1: Yani onu
0: bu
1: da bilemeyiz.
0: Akşamki Beşiktaş'ımızın hocası, ya güzel kardeşim rotasyonu bırakın ya. Barcelona'sı, Real Madrid'i gazoz kapağına da oynasa A kadroyla oynuyor. Skor aldıktan sonra rotasyonunu yapıyor. Fatih Hoca'ya da üzüldüm. Fatih Hoca da kendi kendine şimdi ilk fırsatta Fatih Hoca'nın üstüne yüklenecek taraftar Fatih istifa diye. Keşke olmasaydı. Bir akşam da oyun planı da yoktu. Biraz ona baktım ama Trabzonspor'da hiçbir şey yok. Yani en azından
1: ya ben şu an bak bir dinleyici diyor ki arkadaşlar diyor pamuk eller cebe, Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ödeyelim desem Türkiye'de toplanmadık paranın haddi hesabı olmaz diyor. İnanılmaz para toplanır.
0: Vallahi toplanır, evet. Ben şahsen telefonum orada. Deyin ki 1000 lira yatıracaksın, yatırayım. Kayıt alabilirsin.
1: Gider. Bu arada yayındaki o geçen hafta yapılan tartışma inanılmaz bir geri dönüş aldı. Ahmet Ercanların Tahir Kum'a yapmış olduğu sitem. Sesini çıkartmıyorsun bazı konularda diye. Ben orada benim devreye girmemem de eleştirildi. Şundan dolayı ben araya giremem. Ben orada şu soruyu zaten sormanın bir anlamı yok. Ahmet Ercanlar sordu. Tahir abi niye konuşamıyorsun dediğinde Tahir Kum'a döndüm ben.
0: Korkuyorlar.
1: Bir şey söyleyecek misin dedim. Konu dedi ki söylemeyeceğim dedi ve konu kapandı. O yüzden burada ne oluyor biliyor musunuz? Tahir Kum bunun cevabını vermeyince Ahmet Ercanlar'ın her söylediği doğru oluyor.
0: İşte burada şuna geleceğim. İsim olarak özür diliyorum Doğan kardeşim. Mesela bizi de var. Ben Fenerbahçeliyim. Serhat Akın bizi eleştiriyor. Ümit Özat eski futbolcu bizi eleştiriyor ama ben ne bir Evren Turhan'dan, ne bir Gökhan Dinç'ten, ne bir Nevzat Dindar'dan, ne bir Haluk Yürekli'den, ne bir Yakup Çınar'dan Galatasaray eleştirilerini görmedim. Çünkü nasıl bir şey? Ama hep Fenerbahçe eleştiriyorlar. Bunlar Galatasaray güya muhabirler ama Galatasaray ağzından çıkmıyor. Nasıl bir korkudur? Yani nasıl bir korku salınmıştır da bunlar bir kelime edemiyor Galatasaray'a da. Hep Fenerbahçe'yi eleştiriyorlar. Burada bizim taraftar olarak bizim de zorumuza giden bu. Yoksa yolda duran Galatasaray taraftar biz ne yapayım gidip adamın gırtlağını sıkacak değil mi? Biz taraftar az önce dedin ya seninle kahvede ancak konuşabiliriz bu meseleleri. Bunun gibi bir şey. Biz de tribünde işte atışız ama sosyal medyayla kişilerin çoğunluğa ulaşan yayınlarda insanın zoruna gidiyor. Hakarete varan içerikler oluyor. Keşke olmasa. Mesela Gökhan Dinç daha sonra eleştirsene kardeşim bir de Allah razı olsun ya. Neyden korkuyorsun? Ağzından sal yakarak eleştiriyor Fenerbahçe. Yani zoruma gidiyor benim de. Hı-hı. Ben Fenerbahçeli olarak.
2: Peki.
0: Bugün bana da senin az önce bahsettiğin gibi yasal bir işten çıksa hiç Fenerbahçe kulübünden kimsenin de umurumda olmam. Ay, o da ayrı bir kelime.
2: Olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Olmadı da bu zamana
0: kadar. Sana hayırlı yayınlar
2: diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
0: Bana da
2: sağ olun.
0: Süre verdiğiniz için teşekkür ettim.
2: Eksik güzel kardeşim. Olmayın. Sağ olun. Siz aradığınız için ben teşekkür ederim. Birilerini
0: kırdıysam da özür dilerim onlardan da.
2: Evet, onları hayırlı bilmem ama olsun. Beni kırmadınız. Sağ olun. 39-10 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
3: Şu anda iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Yaşar Galatasaray taraftarıyım. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta bir sohbetimiz olmuştu sizde. Hani zengin fakir, zengin varlıklı.
2: Eyvallah. Farklı, evet tamam.
3: Evet. Şimdi kurallar iki takıma da hayırlı olsun.
2: Hı hı.
3: Yani bu seviyede oynayacaksan artık yani şu gelseydi bu gitseydi olmaz yani. Tamam da bizim kura herkes de söyle biraz daha zor. Ama Atletico ile Liverpool eski gücünde değil. Yani eski Atletico ile eski Liverpool değil.
2: Güzel mesajlar.
3: Yani öyle demişlerdi ya.
2: Evet.
3: Öyle demişlerdi ya geçen gün. Biz o Atletico ile Liverpool'dan 4 puan aldık.
2: Hı-hı.
3: Ben çok sevindim. Yani görece daha güçsüz. Hani mesela PSG'yi çekmediler. Bayern Münih'i ya da Real Madrid'i çekmediler. Görece. Hani görece diyorum. Güçsüz demiyorum. Ben birkaç şey söyleyeceğim, hızlı hızlı söyleyeceğim müsaade ederseniz. Hani herkes şey yapıyor ya, yani biz de siz de sen de işte herkes işte alıyorlar şundan 3 puan, bundan 2 puan, bundan 5 puan, bundan 8 puan falan. Yani bunu neye göre yapıyorlar, tahmin ediyorlar, ben inanın anlayamıyorum.
2: Ya hani, burası bak şimdi mesaj okuyordum siz konuşurken, böyle dinleyicilerimiz diyor ki ya bu kıyaslama neden yapılır? Burası Şampiyonlar Ligi. Orada şampiyonlar ve şampiyon olamayan en iyi adaylar var zaten. Yani her maç zor olacak. O yüzden dün Trabzonspor'un hali ortada. Hiç mi ders almıyoruz bazı şeylerden? Takım anlamında ne kadar ya üstün olsan da bu kadar sonuçlar karşımıza çıkıyor yani.
3: Ben yani Trabzon'un arkadaşlar kızmasın ama yani hiç varlık gösteremedi. Ben yani inan yani ben beklemiyordum bu kadar. Yani bu kadar izleyeceğini.
2: Ben tamam, inanın kazanacağını düşünüyordum. Kesin
3: ya ben hani ben de hani ya elense bile kafa kafaya bir tur diye düşünüyordum. Yani bu derece kimse beklemiyordu yani. Şey diyecektim. Şimdi hani diyorlar ya işte ondan 3 puan, bundan 5 puan. Bunu neye göre yapıyorlar? Neye göre tahmin ediyorlar? Hani Galatasaray'ı anlarım. Hani mesela Galatasaray geçen sene 10 mu 11 puan mı topladı?
2: Hı hı.
3: Hani bir Galatasaray taraftarı ya da bir Galatasaray yayıncısı, gazetecisi vesairesi yapabilir. Hani çünkü eline done var. Ne? İşte geçen sene yaptı. Kadroda dağılmadı. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Geçen sene kadrodan öyle diyorsunuz ama geçen sene kadrodan 4 tane adam sattınız. Misal. Şimdi öyle bir şey de yok. Kadro aynı. Beğensek de beğenmesek de iki takviye yapıldı. 2-3 tane takviye daha yapılacak vesaire vesaire. Hani bir az da olsa sağlıklı olur mu, doğru olur mu, olmaz mı, o başka bir tartışma ama bir done var. Hani Galatasaray'ı puanlarken. Şimdi ben Fenerli arkadaşlar kızmasın da şimdi neye göre? Hani neye göre 10'a 3, 10'a 5? Hani 2 tane maç oynamışsın. Oynadığın futbol önünde hani şey yani niye göre yapılıyor ben onu anlayamıyorum. Yani Atletico Madrid'e 1 puan, içeride Liverpool'a 3 puan, işte vesaire 3 puan. Niye göre yapılıyor ben onu inanın şaşkınlıkla izliyorum. Ben geçen hafta muhabbetimizde şeyde yarım kalmıştı yönetime söyleyeceğimiz. Yani hatırlarsanız şey demiştim. Yani Galatasaray taraftarını Galatasaray yönetimi başkanı çok iyi tanıyor olması lazım demiştik. Hatta hatırlarsınız bize gitmez. Sana muhtacın tezahüratını hiçbir güç yaptıramaz demiştik. Ve şöyle virgül koymuştuk. O virgülden devam edeyim. Sakın ha başkan demiştik.
2: Hı hı.
3: Bakın yani dinler mi dinlemez mi kulağına gider mi gitmez mi ama bütün Galatasaray taraftarında bu var. Gelmemek üzere gidersiniz başkan. Ama gelmemek üzere gidersiniz. Yani 5. otelini açabilirsin. Ne bileyim diğer yönetici 2652. Simit Sarayı'nı açabilirsin. Git işlerinize yoğunlaşın. Böyle bir programsızlık, böyle bir plansızlık olamaz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Şimdi ilk maç ne zaman? 8'inde değil mi? 7'inde 8'inde.
1: 8-10 Eylül arası.
3: Yani ne kaldı şurada? 10 gün. Bu akşam 4 tane transfer yapsa, mesela bu akşam gelse farz edelim.
1: İlk 2 maça yetişmez.
3: Efendim?
1: İlk 2 maça yetişmez. İkinci maça belki Ekim'de o da çünkü. 13-14 Ekim'de.
3: Ya Doğan Bey, yani yetişmeyi bırak. Ya bu adamların hazırlanması, bu adamlar hazır gelecek mi? Bu adamların takıma motivasyonu. Ya geçen sene 130 milyon para harcadın. 55 milyon Şampiyonlar Ligi'nden aldın. Bu sene şampiyon oldun, 30 aldın, 85'ini çıkarttın zaten. Ben şunu anlayamıyorum. Bu hatalarını bu yöneticiler, başkanların firmalarında birisi yapıyor mu ya? Yani yapıyor mu? Yani sayın başkanın CEO'su var mı, CEO'su bilmiyorum. Ya da sayın Kavukçu'nun CEO'su var mı bilmiyorum. İnanın bu hataların %1'ini yapsa kapının önüne koyar. Kapının önüne koyar. Yanılıyor muyum? İşte 6-7-8 senelik, kaç senelik Ali Koç yönetiminin hatalarını Koç yönetiminde bir tane CEO yapsa anında kapının önüne koyar. Ama yani burada suçlu yine biziz, taraftar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hep diyorum Galatasaray taraftarı olduğuna, yani herkes güvenle gurur diyorum ama hani bunu yanlış anlıyorlar. Ayarlattığında biz farklı dediğinde kulübünün, yöneticilerinin, başkanın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan tek taraftar biziz. Hani geçen de söylemiştim ya, biz Fatih'leri mi gönderdik ya, daha ötesi yok. Yani daha ötesi yok yani, anlatabiliyor muyum? Yani bizim hep diyorum ilk göz ağrımız, canımız, ciğerimiz ama biz gönderdik. Sayın Başkan'a da geçen konuşmada söylemiştim. Yani bir önce rahmetli Mustafa Başkan'a nasıl seçim kaybettiğini hatırlaması lazım. Yani orada o, çünkü taraftarıyla ne derler, kulüp üyelerinin, hani oy atan kulüp üyelerinin arasındaki koordinasyon en iyi takım Galatasaray'dır.
1: Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz. Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz Galatasaray'da. Herkes Fenerbahçe'de parasını veren, referansını bulan.
3: Mesela Fenerbahçe taraftarı doğru bir talepte bulunur. X başkanına, X yöneticisine git.
1: Bu arada Galatasaray'da olduğu gibi de her divan kurulunda o kadar net eleştiri kimse yapamaz. O da enteresan bir konudur. Ben bu zamana kadar böyle hani susturulan ama her şeyi de çatır çatır söyleyen divan kurulu deyince, mesela genel kurulda çok daha farklı olabiliyor. Ben mesela şunu da yaşadım. Ya bir genel kurul üyesi çıkıp Ali Koç'a, hani Koç ailesinin bir ferdine ve Fenerbahçe başkanına her şey para değil diye sorabiliyor mesela. Ben şaşırmıştım yani, hani Ali Koç'a bu söylenmez yani. Hani Beşiktaş'ta da genel kurulda şöyle bir anons gelebiliyor. Gerçek Beşiktaşlılar kalsın, bundan sonra böyle devam edelim, diğerleri çıksın falan diyebiliyor. O kadar çok toplanmış ki içeriye başkanlar tarafından genel kurul. Galatasaray'da öyle bir şey yok. Hani aday olabilmek için, üye olabilmek için referansı, işte Galatasaray Lisesi mezunu bilmem nesi falan efendim. Bir sürü şey gerekiyor. Para da yetmiyor yani. O yüzden sistem öyle yani ilerlemeli.
3: Mesela, yıllarca mesela rahmetli Seba'ya Beşiktaş taraftarının kampanyalarını hatırlarsınız değil mi? Kaç sene sürdü? Gidişi kaç sene sürdü?
1: Ya.
3: Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde taraftar tepkisini koyduğu zaman bir yönetime ya da başkana, yöneticiye, hemen anında ilk seçimde şeye yansır. Ne derler? Kongreye yansır. O, yani o yatan üyelere yansır, anında yansır.
1: Ya biz gücün yanındayız, öyle şeyin yanında değiliz, ismin yanındayız yani. Kulüplerin yanında olan insanlar çok nadir. Kulüplerin düşüren taraftarlardan başkası değildir. Yöneticiler, başkanlar öyle kolay kolay öyle kulübün aşkıyla falan gelmiş insanlar değiller. Yani kandırmayalım birbirimizi.
3: Tabii ben mesela bir şey demişimdir. Şimdi toplumları ileriye taşıyan yöneticiler değildir. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman böyle olmamıştır. Toplumları ileri toplum taşır. Ya toplumun kendisi toplumu ileri taşır.
1: Ya çünkü o yöneticiyi seçecek olan kişi zaten toplumdur. Herkes hak ettiğini
3: yani
1: yaşar.
3: Yöneticiye bırakırsan bu hangi, yani siyasette de böyledir, yerelde de böyledir, her şeyde böyledir. Yöneticiye bırakırsan ki, yani çünkü orada yönetim demek para demek, çıkar demek, vesaire demek, şu demek, bu demek. Bir sürü bir şeyler döner. Yani yönetim.
1: Peki sosyolog gibi olduk hep beraber, hani konuyu oraya döndürdük. İş

0: Hayatı ve aynı zamanda yöneticilik yani, diye yeni bir derse başlıyormuş gibi. Zaman da bittiği için ben son telefon diye bir tane daha alayım istiyorum.
1: Gendüzi'yle Greenwood galiba 4 maç ceza almış.
0: Açıklanmış mı, netleşti mi? Ben de baktım deminden beri ama.
1: Yok, şaka yapıyorum ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ya olabilir mi? Ya sen turu geçmişsin. Yani geçmişsin. Yani farz edelim, hani ben ironi yapıyorum. Yani ama farz edelim oldu. Yani takımın en önemli iki adamı. Ama burada şu, hani bir laf vardır ya, imam cemaat ilişkisi. Hı hı. Bu insanları bu hale hangi iklim getiriyor? Bu soru sorulması lazım. Ya yenmişsin, turu geçmişsin. 8 maç inanılmaz vitrin maçı yapacaksın. Yani, gerçi bilmiyorum öyle bir söylenti var mı yok mu, ben inanın şu anda öyle salladım. Ama farz edelim 2 maç ceza aldı ya. O 2 maçta çok önemli maça denk geldi. İşler maç aldı.
0: Doğru.
1: Ne olacak?
0: Yani nasıl bakmak olacak lazım. Ya ben de bazen böyle çok şey bilmek de istemiyorum. Hani bugün cahil olup dünyanın rengine kanasım var dediğim. Böyle gerçekten Neşet Ertaş şarkısı gibi öyle bir hayatım, hayat istiyorum bazen de. Bugün cahil olup dünyanın rengine kanmak istiyorum mesela ben de. Aman boş ver falan demek istiyorum yani.
2: Nasılsınız? Her bağlanında aynı şeyi söylüyorsunuz.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, ama öyle bir ses tonum var ki ben de bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Çünkü duyduğumu yapmak durumunda hissediyorum kendimi bir filmde. Bana bir rol yazılıyor. Adamın sesini duyuyorum, ona yakın konuşmaya çalışıyorum ya. Sen de bir şey söyleyince merhabalar deyince ben de hemen merhabalar diyesim geliyor hemen. O sesi de alıyorum aşağıya seninle konuşurken.
2: Yani ben de sizin seslendirmeleri reklamlarda falan duyunca aynısını yaşıyorum.
0: Eksik olmayın sağ olun.
2: Şöyle kısaca söyleyeyim çünkü zaman az kaldığını farkındayım. 12'de bitiriyorsunuz herhalde. Şimdi öncelikle bir Beşiktaş taraftarıyım ve geçen hafta Alanyaspor maçından sonra yaşananlarla ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Birincisi, ertesi gün Beşiktaş taraftarının maç anından itibaren gösterdiği yoğun tepkinin bazı dinamikleri harekete geçirdiğini gördüm. Beşiktaş sosyal medyasının aslında uyuyan bir hücre olduğunu ve belli bir dönem yönetimlerin Beşiktaş'ın hakkını savunmadığı an itibariyle devreye girme gerekliliğini hissettiğini gördüm. Ve yönetim erklerini harekete geçiren bir kitle oldu. Bu yüzden Beşiktaş'ta zaman, sosyal medyada zaman geçiren Beşiktaş taraftarlarının bunun peşini bırakmaması gerektiğini ve bu bütünlükte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendince böyle bir çağrı yapayım. Ertesi gün şunları yaşadık. Kaner Karaman'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklama yaptığını söyleyerek Libero kanalında, dijital platformda bu pozisyonun VAR'ın kontrolünde olmadığını ve yoruma açık turuncu bir pozisyon olduğunu söyledi. Sonrasında Anthony Taylor'ın yaptığı açıklama ve İFAB kurallarında ikili mücadelede top yokken, yani topsuz oyunun anında yüze yapılan her müdahalenin VAR'ın girebileceğini gördük. Birincisi, MHK Başkanı bu kadar bilgisiz ve yetersizken o koltukta durmaması gerektiğini ispatını yapmış oldu. İkincisi, Taner Karaman'ın bir basın mensubu olarak Libero kanalı üzerinden, o dijital platform üzerinden özür dileyerek teklif yayınlaması gerektiğini doğurdu. İkincisi, Beşiktaş'ın maçında yüze atılan tokatımsı yumruğun ya da yumruk sunumsu tokatın karşılığının kırmızı kart olduğunu açık bir şekilde söyleyemeyen Ali Naci Küçük'ün geçen 2 sene boyunca Davinson Sanchez'in, Barış Alper'in, Sané'nin, Osimhen'in görmesi gereken 7 tane kırmızı kartın olduğu Beşiktaş Galatasaray derbilerinden hiç bahsetmeyip topsuz alanda ilk dirseği Barış Alper'in attığı pozisyonda Immobile örneğini kendi taraftarlarına hatırlatarak sosyal medyada bir argüman geliştirmek istemesinin, toplumunun bu yoğun tepkinin karşısında başka bir tepki olmasını ve bu hataların yapılıyor olduğunun, bunların normal olduğunun, bunların hakem hatası ve yetersizliği olduğunun kitleler tarafından algılanmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş tarafları bu yüzden kesinlikle geri adım atmamalı ve Sayın Serdar Adalı son derece net bir şekilde seçilmiş bir kişinin altında çalışan, atanmış bir kişi için olması gereken otoritesini kullanamadığını ve bu atanmış kişinin başka bir güç tarafından orada tutulduğunu net bir şekilde söyleyip durumu Türkiye'yi yöneten ve en son erk olan Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğini ve onun çözmesi gerektiğini son derece net söylemiştir. Konu buraya gitmemesi için kendisine delikanlı sıfatını uygun gören Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sıfata uygun hareket ederek olması gereken otoritesini MHK Başkanı Ferhat Dündoğdu üzerinde uygulaması gerektiğini ve toplum vicdanını rahatlatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adalet toplum vicdanını rahatlatmak üzerine kuruldu bir mekanizma.
0: Çok şey bekliyorsun bu arada. Ben sana söyleyeyim yani çok daha beklersin gibi de söyleyebilirim. Çok beklersin.
2: Bakalım. Bakalım.
0: Ama şey konusu çok iyiydi. Yani hani konu saat de uzadı. Ayrı konu da öyle bir kredimiz de var. Hani Cihan'dan çalabilecek kadar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir uyuyan hücre gibi Beşiktaş taraftarının tribünde ve aynı zamanda sosyal medyada olduğunu kabul edebilirim. Ama şey konusuna katılmıyorum. Beşiktaş'tan yıllarca ekmek yediniz diyerek işte Ali Gültükenleri, Güntekin Onayları, onları da göreve çağıran bazı paylaşımlar yapıldı. Dikkat ettiniz mi?
2: Evet.
0: Mesela Beşiktaş hani onların gücüne mi ihtiyaç duyuyor? Yani onlarla mı daha güçlü olacak? Onların gücünü zaten zamanında kullandı. Örnek veriyorum işte Beşiktaş mı Güntekin'in ekmeğini yemiştir? Güntekin mi Beşiktaş'ın ekmeğini yemiştir daha çok? Mesela örnek veriyorum yani. Hani ihtiyaç duyulan şeyler bence onlar olmamalı. Yani bir yönetim olmalı ki öyle bir yönetim olmak kimseye ihtiyaç duymamalıyız. Beşiktaş'ın öyle bir taraftar gücü olmalı ki kimseye ihtiyaç duymamalıyız, anladın mı?
2: Doğru. Aslında burada taraftarın gösterdiği tepkinin nedenini söyleyeyim.
0: Herkes bizle beraber olsun arkadaşlar, birlik olalım falan dedin de ya bak, onlar zaten sen çağırınca gelen insandan hayır gelmez. Sen çağırmadan yanında olan insan, seni destekleyen insan zaten bunun mücadelesi için hazırdır, kenarda bekliyordur zaten.
2: Evet, orada taraftarın tepkisinin nedenini söyleyeyim size. Çünkü biz space yayınları da yapıyoruz. Ve orada birçok tepkinin nedenini anladığımı düşünüyorum. O yüzden açıklayayım size. Buradaki tepkinin nedeni şu. Beşiktaş'ın efsanesi olarak anılan kişilerin sahada çok net bir adaletsizlik varken ve art niyetli olduğu herkes tarafından düşünülen bir hakem yönetiminden sonra maçı teknik olarak okuma gibi bir hatanın içerisine girdiklerinde mevcutta yapılan bu bence art niyetli olan hatanın meşrulaşmasına neden olduğundan dolayı insanlar onlara kılıyor ve onlardan
0: doğru,
2: bir teşvik ediyor.
0: Hak veriyorum ama ben yayıncı kuruluşta görev alan yorumcunun diğer spor kanallarındaki kadar rahat yayın yapabilmesini doğru bulmuyorum. Ya oradaki sorumluluk, o sorumluluk daha
2: olabilir.
0: Farklı çünkü.
2: O zaman bunun aynısını önümüzdeki sezon, yani bu sezon boyunca olacak olayların ya da yani muhtemel çünkü bunları yaşayacağımız, yaşamamızın muhtemel olduğu bu ve benzeri maçlardan sonra aynı tavırda olmalarını bekliyorum.
0: Evet, inşallah bakalım olacaklar mı? İşte o zaman sorgulayabilirim. Evet. O zaman sorgulayabilirim.
2: Aynen öyle. Evet. O günü bekleyeceğiz o zaman.
0: Peki.
2: Böyle. Çok güzel.
0: Bu arada estağfurullah, Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiği dün ilk defa televizyonda daha yönetime sunmamıştı. Bunun kabul edip edilmediğini bilmiyorum ama 18 aylık bir görev süresi vardı. Sonuçtan sorumlu olan benim demişti. Bunu spor kanallara veriyor, açıklıyor ama kabul görecek mi sizce? Onu sorayım size.
2: Yani bence görmemesi lazım. Bence futbol camiasının Fatih Tekke Trabzon'dan önce.
0: Görürse yerine gelebilecek ilk isim aklınıza kim geliyor?
2: Trabzon için hiç düşünmedim gerçekten.
0: Abdullah Avcı veya Şenol Güneş desem ikisinden bir hangisi daha sıcak geldi?
2: Şenol Güneş artık bence gelmez bundan sonra.
0: Öyle mi zannediyorsunuz?
2: Abdullah Avcı'ya dönerler mi ama kim gelirse gelsin. Ben şu andan itibaren gelecek herkesin Salah gibi bir markanın altında.
0: Mesela sizce Dünya Kupası üçüncüsü olmuş bir teknik adam mı daha kariyerlidir Salah'ın gözünde, Abdullah Avcı gibi bir teknik adam mı?
2: Yani Şenol Güneş
0: oradan oraya bakılır mı? Bence
2: daha kariyerlidir. Şenol Güneş'in ağırlığı daha farklı olurdu. Bu tarz yıldızları yönetebilme kabiliyetini geçen yıllarda biz Beşiktaş'tan da biliyoruz. Ama son dönemde yaşadığı başarısızlıktan dolayı camia içerisinde kabul görülmüyor kendi camiaları açısından.
0: Tartışılır.
2: Görmedim, orası da soru işareti var. Ama ilk başta gelebilecek olan Trabzon camiasının altına gelen kişi Şenol Güneş'tir tabii.
0: Peki.
2: Yani bu kadroyu da yönetebilecek olan kişi anlamında da söylüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Pazartesi günü kısmetse saatler onu gösterdiğinde birlikte olalım. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yani reklamlar o kadar kısa ki az kalsın Doğan Öncel kalkmadan koltuğa oturuyordum. Yani söylem yanlış anlaşılmasın ya. O kadar hızlı yer değişimi yaptık ki ben de böyle biraz fonda sizi bekletmek durumunda kaldım. Nasılsınız? Var mı bir problem, bir sıkıntı? 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, tabii Şampiyonlar Ligi kuralları dün akşam saat 19'da çekildi. Ona değineceğiz ama temsilcilerimizin de, yani hem Trabzon'un hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın dün akşam karşılaşmaları vardı. Yani Beşiktaş için çok fazla bir şey söyleyebilir miyiz? Zaten hani 3-0'ın revanşında 1-0 mağlup oldu. Yani sanki burada hocanın gol için birkaç tane kısa yol üretmesi lazım gibi duruyor. Mesela burada iyi pas yapıp rakibi 30 metreye kapatıp dönen topları aldığında bile hani rakip defans yerinde oluyor. Hani bakıyorsun Vlahovic dahil, Vlahovic'i bile ekliyorum, birebir de çok böyle adam geçebilecek forvetler değil zaten Vlahovic'i, yıllardır biliyoruz. Alacaksın Vlahovic'e, diyeceksin ki al kardeşim bu son top, hani son vuruşu onlara sunman gerekiyor çoğu zaman. Hani savunma da böyle bir tık problemli gibi geldi bana, hani Jalo dün hiç konsantre değildi maça. Bir tık böyle üretim yolunu açmalı gibi gözüküyor Beşiktaş. Zor atınca da zor kazanırsın ki dün de kaybetti Beşiktaş. Hani sezonun en kötü Beşiktaş'ı mıydı? Bir tık öyleydi ama çıkan kadroya bakınca da pek şaşırtıcı değil ya. Trossard yok, Orkun yok, sağ kanatta Çerni var. Stoper tandemin kötü, temposuz ve yorgun gözüken bir Beşiktaş vardı. Bir de İtalyan hoca herhalde Kartal Kayra'yı maça atarak, hani Kartal'ın da herhalde tek iyi yönü Beşiktaşlar için ilk ismi falan diye mi? Kötü bir espri tamam ama yani ya bu çocukcağızdan da hiç böyle olacak gibi durmuyor. Kartal'ın halini göstererek işte yönetime, Serdal Bey'e, Daltaban Bey'e, işte bakın kardeşim hani orta alana transfer ihtiyacımız var dedirtmiştir bunu, bence gözler önüne sermiştir. Orkun olmadan adeta Beşiktaş böyle pozisyon kabızlığı çekiyor diyebilirim. Yani rakip takımın Zalgiris'in hocası basın toplantısında adam ağlayacaktı neredeyse. Beşiktaş'ı mı yendin? Allah'ım Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum falan diye adam böyle kahar oldu. Hani şok içindeydi, nasıl yendik şeklinde bir basın toplantısı yaptı. Tabii ki hani bu mağlubiyetten dolayı eleştiriyi bence çok abartmaya gerek yok. Öyle Beşiktaşlar için öldük bittik bir durumu da yok ama hani bu takımın böyle geri dörtlüsü sanki böyle komple yetersiz gibi. Hani sadece Murillo iyi ama hani o da arada böyle boş vermiş gibi oynuyor. Emirhan ya da Jalo'dan yani en azından birini yedek yapacak iyi seviyede bir stoper lazım gibi duruyor Beşiktaş'a. Hatta böyle ikisini de yedek yapacaksın ki üst seviyeye ulaşacaksın ama bu etapta sanki böyle biraz zor gibi duruyor, manasız gibi gözüküyor. Oraya böyle gerçekten şef bir stoper lazım. Hı? Akbado mu? Yok, değil Akbado. Şef bir stoper değil. Otara var. Ya Otara gerçekten şu performansıyla, ona gelecektim, bu çocuğu nasıl unuttum diye. Sadece bence Rıdvan'ın yediği olur arkadaşlar. Hiç ikili mücadeleye girmiyor. Çalım denemeleri başarısız. Hiç böyle son çizgiye inip orta açmıyor. Zalgiris maçında bir dedim şu şey var. Opta verilerinden ziyade Comprizinator verileri var. Tarkan abi bana yolluyor. Tarkan Batgün, Comprizinator Türkiye. Onlar da böyle karşılaştırmalar yapıyorlar. 20 kere topla buluşmuş, 23 kez top kaybetmiş. Bana bu istatistiği açıklayacak bir dinleyicimiz var mı? 20 kere topla buluşup nasıl 23 kez top kaybediyor hiç anlamadım. Ya Beşiktaş'a maliyeti bu adamın 8 milyon euro bonservis bedeli ve yaklaşık

0: 2,5 milyon bandında bir yıllık maaşı var. Artı 4 yıllık kontratı var. Yani yaydığında kaç oluyor? 17-18 milyon euroya falan tekabül ediyor. Mesela Beşiktaş Otara'yı almasaydı ne kaybederdi? Ne kaybederdi? Bence çok bir şey kaybetmezdi diye düşünüyorum. Bu menajerler şey mi yapıyor acaba? Şimdi çocuğu açıyorsun Transfermarkt'tan verilerine falan. İyi çocuk, tamam mı? Fransa etiketi falan var. Milli takım etiketi var. İşte U18'den U21'e kadar 15 kez falan böyle Fransa altı milli yaş milli formalarını giymiş. Yani bu detaylara falan bakınca o diyorsun muazzam. Ama böyle biraz araştırınca maçların çoğunda sonradan oyuna girmiş. Efendime söyleyeyim, hazırlık karşılaşmalarında oynamış. Bakıyorsun bunlardan ibaret olduğunu görüyorsun. Herhalde menajer sunumunda dosyalarında Fransa genç milli takımın sol beki etiketi altında parlatıldı. Bu şekilde mi Beşiktaş satıldı bilmiyorum ama Otara hiç öyle 8 milyon falan, ay böyle 2,5 milyon maaş vereyim, hiç o tarz bir oyuncu değil. Yeni sakatlıktan çıktı. Acaba onun korkusuyla mı böyle oynuyor onu da bilmiyorum. Hani ben böyle bir iki maçta da oyuncuyu da gömmek de istemiyorum ama önceki maçta da ya dedim herhalde adam alışamadı, adaptasyon problemi var falan, ama dün bu kesin kanıya vardım. Yok. Hayırlı cumalar demiş. Efsane geldi. Şampiyonlar Ligi'nin baba takımı yerini aldı demiş İlto Güler. Vallahi İlto güzel oldu. Değiniriz Fransa'ya da, şeye de döneriz, Trabzon'a da döneriz. Çünkü Fatih Hoca'nın istifası falan var ama mesajlar genelde gördüğüm kadarıyla Şampiyonlar Ligi ağırlıklı oluyor. Cihan kolay gelsin, hayırlı cumalar. Koltuk soğumadan oturdun yani demiş. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hiçbir şey yapamazlar, üzgünüm demiş. Vallahi Doğan abi de bir hayli ısıtmış. Böyle toplu taşımada falan. Benim arkadaşımın bir huyu vardı mesela. Biri kalkınca oturmuyordu ya, bunun sıcağından bana hastalık geçer diye. Öyle bir şey var mı? Doğan Öncül. Doğan Öncül'ün bir hastalığı falan varsa bize geçmesin, bilmiyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Yani Türkiye adına en güzel tarafı yıllar sonra iki takımın birden aynı sahnede olacak olması herhalde. Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayıp Paris Saint Germain deplasmanına gidecek olması herhalde böyle kurayı izlerken insanın yüzündeki gülümsemeyi biraz erken sildi. Benim hoşuma gitti. Ben böyle büyük takımlarla eşleşmeyi daha çok istiyorum bu arada, öyle söyleyeyim. Mesela diğer taraftan Aston Villa ve Sporting de ilk bakışta yazıldığı kadar kolay rakipler değil. Hani Fenerbahçe'nin hani görece daha dengeli görünse de, şimdi hani karşılaşma yapıyoruz ya, Fenerbahçe'ninki daha kolay falan öyle söyleniyor. Ama orada da mesela Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, orada da yani kolay kolay... Kolay demek böyle biraz şey olur yani. Kazanmak zor olur orada, böyle iyimserlik olur yani, cümle aklıma gelmedi. Oh, buldum. Yeni formatta hani mesele büyük takımlardan mucize puan çıkarmaktan çok işte Slavia gibi, LAS gibi, AEK gibi böyle görece puan alabileceğin maçlardan puan alabilmen lazım. Bunlardan da sıkıntı yaşamazsan problem olmuyor işte. Geçen sene Galatasaray'ın çantada keklik dediği Union Saint-Gilloa'dan puan çıkaramaması, Monaco'dan puan çıkaramaması, oradan dönüp Atletico'dan bir puan alması, Liverpool'dan 3 puan alması biraz ilginç şeylerdi. Evet yani şimdi biraz Galatasaray'dan başladım. Fenerbahçe'ye de geleceğim. Hani Paris ve Barça'ya bakıyorsun. Ya yani adamların zaten hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Oynadıkları futbol dünyadan ayrı bir futbol ve bize çok ters gelen bir oyunları var. Birisi topu aldığında vermiyor Barcelona, diğeri de topu aldığında 3 saniyede gol atıyor. Gerçi o da istediğinde topu vermiyor, ona da şey yapmayayım, hani orada Neves var, Vitinha'lar var, Ruiz'ler var. Yani topun sahibi gibi oynayan oyuncular var baktığında. Mesela her iki takıma karşı topu kazandığında böyle 5 saniye içinde falan organize olup hemen atağa çıkman lazım. Öyle bir takım bunlar, muazzam takımlar. Bakalım neler olacak. Evet, Galatasaray için böyle talihsiz mi? Talihsiz bir kura oldu ama bunlar gelecekti. Yani sonuçta yapacak bir şey yok. İlk torbadaki her takım zaten zor. Ama mesela oyunu en kuvvetli iki takım kim deseler, hani Paris Saint Germain veya Barcelona dersin. İkinci torbada da yine keza Aston Villa. Orada bir Emery faktörü var. Bu turnuvaları daima iyi oynayan bir takım. Yine Sporting deplasmanı da biraz böyle tuzu biberi oldu. Yani iç sahada oynayacağı Barcelona maçı hariç, işte orada Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart, iç sahadakilerden bahsediyorum. Bunların hepsini kazanmak zorunda. Deplasmanda da böyle bir iki puan koparıp ilk 24'e ancak kalabilir diye düşünüyorum. Yine Barcelona'nın İstanbul'a gelecek olması. Bir de şey var. Yani Barcelona ile mesela ne zaman eşleşeceksin? Bu da çok önemli. Adam gider 7'de 7 yapar. O daha belli değil şu an için. Ben görüyorum şimdi. Gider Barça 7'de 7 yapar. Garantiler. O zaman eşleşirsin. Bu güzel olabilir. Bu sefer kazanma şansın daha artabilir. Bu da önemli. Bunların da belli olduktan sonra daha böyle kafamızda nasıl şekilleneceğini anlayabiliriz. Onun dışında yine işte Liverpool'u yendi Galatasaray. Atletico'dan puan aldı. Hani dolayısıyla buraya hani direkt sıfır yazalım mı? Hani yazmayabilirsin. Hani Barcelona'nın Galatasaray'ı 5-6'lık yapması kuvvetle muhtemel mi? Muhtemel. Kimse yapamaz diyemez. Beraberlik mümkün mü? O da mümkün. Ya 5-6 yersin ya berabere kalırsın, puan çıkarırsın. Evet, Paris deplasmanından pek bir beklentim yok. Çünkü onlar son 2 senenin şampiyonu. Kadro kalitesi bambaşka bir yerde. Oradan alınacak bir puan doğrudan bonus olur. O yüzden ben Paris maçına 0 yazıyorum. Yine Aston Villa maçı. Yani bu Kur'an'ın bence kilit karşılaşması. İsim olarak evet, ney? Premier Lig takımı baktığında. İnsanı bir tık böyle korkutuyor, çekiniyorsun ama bu sezonki Aston Villa geçen seneki Villa değil arkadaşlar. Rodgers gitti, Tielemans yok, Konsa yok. Yani önemli oyuncuların birçoğunu kaybettiler. Sezonda Brighton'dan 4 yiyerek başladılar. İstanbul'da bence bu maçın kesinlikle kazanılması gerekiyor ki Galatasaray İngiliz takımlarını sever, biliriz. Bence kazanması lazım. Diğer tarafta Sporting deplasmanı var. Yani o da kağıt üzerinde göründüğünden daha zor bana göre. Yani Barcelona ve Paris Saint Germain'den sonra kura'daki en sıkıntılı maç bile olabilir bence. Adamların Portekiz'de böyle amiyane tabirle cuk oturmuş bir oyunları var yani. Galatasaray'da zaten özellikle böyle geçiş savunmasındaki zaafları da var. Ve bunları cezalandırabilecek bir takım Lisbon. Buradan beraberlik bence iyi bir sonuç olur. Mağlubiyet beni çok şaşırtmaz. Diğer tarafta bir Feyenoord var. Onlar da iç sahada kesinlikle 3 puan yazılması gereken bir maç. Hollanda Ligi böyle eskisi gibi değil. Eski Feyenoord gücünde değiller. Mevcut Galatasaray kadrosu bariz şekilde daha kaliteli. Hani Lille deplasmanında da böyle tam bir ortada maç. Böyle galibiyet de çıkabilir ama gerçekçi sonuç bana biraz böyle beraberlik gibi duruyor. Yine Stuttgart Galatasaray'dan biraz da oturmuş bir takım olsa da hani İstanbul'da oynanacağı için maç kazanılabilir. Yani buradan da 3 puan çıkabilir diye düşünüyorum. AEK deplasmanı böyle çok hafife alanları falan görüyorum. Onu da hafife almamak lazım. Adamlar Levski'yi 4-0 geçerek geldi. Jovic'ler, Vargalar, Majerler falan böyle tehlikeli oyuncuları var. Ama işte Galatasaray'da da Osimhen var, Sané var, Batrakov var. Hani favoriye yakın ama yine de çok AYK'yı böyle hafife atmamak lazım. Hücum kalitesi zaten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde herhalde her rakibe gol atabilecek seviyede. Ama asıl mesele bir tık sanki böyle defansta gibi duruyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Mesela Torreira'nın zaman zaman böyle aklı gidip geliyor. Yine Lemina bir tık böyle yaşlandı gibi. Okan Buruk'un bazı Avrupa maçlarında yaptığı gibi böyle önde basalım arkada 40 metre alan bırakırız kafasına girecek olması hani bir tık korkutuyor. Öyle oynadığı zaman Barça'dan, Paris'ten, Sporting'den adamlar o alanı görünce affetmezler. Yani iki atsan da 5 yersin bu takımlardan. Ne demiş? İlk iki takımı geç, diğerlerinde de oynamadan hesap mümkün değil. Hollanda takımlarına güvenilmez, bir anda 3-4 yaparlar demiş. Kim demiş bunu? Taner demiş. Galatasaray'ın başarılı olması için Dursun Bey'den, Okan Buruk'tan kurtulması lazım. Hem de hiç zaman kaybetmeden diyor. Yok artık, daha neler. Bir dur cancağızım. Hani adamlar 4 yıldır şampiyon oluyorlar. Hüseyin merhaba, hoş geldin. Katılmak zor olunca, katılınca da bu kadar kolay, bu kadar zor diye tartışıyoruz demiş. Sonucu da hüsran oluyor. Gerçekten nasıl bir akıl var anlamakta zorlanıyorum. Katılmışız, tadını çıkaralım işte diyor. Katılıyorum %100. Zaniolo diye süperstar oyuncusu vardı Galatasaray'ın. 5 milyona sattılar. Zaniolo'nun sol bacağı etmeyecek. Leao'nun peşinde koşuyorlar. Bu adam için 100 milyon euro harcayacaklar. Burada birileri kendi cebini dolduruyor demiş. Çok harcayacaklar gibi durmuyor. Ben sana söyleyeyim. Lanka evrildiler bir tık. Noah Lang gelecek gibi gözüküyor. Onu da konuşuruz. Hani burada... Hani Lank'ın boşluğunu Lank'la dolduracak Galatasaray niye beklenildi bu kadar, onu da anlamıyorum. Bütün ön yargılara rağmen bence Lank gerçekten de iyi katkı verdi Galatasaray'a. Hem oynadığı maçta, maç seçmeden oynadı. Kulübede oturduğunda çok böyle sorun da yaşatmadı. Mesela bakıyorsun, selam verdiğin adam, herkes 25 milyon euro bonservis istiyor. İşte tamam 25 istiyorum, 5 de maaş istiyorum diyor. Lanka 15 milyon bonservis isteniyor. 3,5'ta maaş istiyormuş ama ben şeyi anlamadım yani. Buna çok inanmadım arkadaşlar. Napoli başkanı 30 milyondan 15 milyona düşmüş. Yok ya. Yani satın alma opsiyonu 30 iken bile fiyat sorunca adam yine 30 istiyordu. İlginç, bu adam nasıl oldu da 30'dan 15'e düştü? Ben buna çok inanmıyorum. Napoli başkanı böyle 30'dan 15'e düşecek bir adam değil. Yani 27,5 falan deseler anlarım ama yani bir anda 30'dan 15'e düşecek, ilginç. Ben Lank'ı tercih ederim. Yani böyle çok kolay top kaybeden bekleri var Galatasaray'ın. Yani bakıyorsun Lank'ın mutlaka kadroda olması gerekiyor. Yarım sezon geldi, parmağı falan koptu derken çocuğun bir ayı boşa geçti. Hani o kısımda bile skor yaptı. Hani böyle az skor yaptı diye eleştirmek biraz garip olur. Oynadığı her maçta topu ileriye taşıdı. Ne bileyim, içeri kat etmeye çalıştı. Ayağına da yakışıyor top. Mesela top ayağına geldiğinde aa diyorsun, bu adam topçu ya. Ayağına yakışan bir oyuncu izleriz sahada. Ha nasıl olsa sol kanatta Barış Alper banko 11 oynuyor. Hani kim gelse de Barış'ı yediye çekmezler. Hani sahada Sané ve Yunus varken Barış'ı sağ kanada kaydırmazlar. O yüzden Galatasaray sola 50 milyon euro verip ne bileyim Leao veya Martinelli'yi alacağına 15-20'ye gitsinler, Leao'yu alsınlar. Barış'ı da alternatif yaparlar. Ne bileyim, kalan parayı da U23 kontenjanından bir 10 numaraya veya santrafora harcarlar diye düşünüyorum. 50'ler falan 12 milyon maaşla Leao'ya çok fazla. Cıks. Acil savunma lazım diyor. Galatasaray kaç puan alır güzel adam demiş. Vallahi onu hesaplamak biraz zor ya. Yani baktığında şimdi bir fikstür açıklansın. Yani 9 puan alsa çıkmak mümkün ama tamamen averaj ve diğer sonuçlara bağlı burada durum. Yani 10 puan alırsa büyük ihtimalle sınırda kalır. Çıkma şansı makul olur. Yani 11 alırsa playoff için oldukça güçlü bir ihtimal. Yani ilk 24 için. Zaten 12 puan neredeyse kesin playoff oluyor. Hani Fenerbahçe tarafına bakıyorsun. Evet, Atletico deplasmanı var. Hani orada biraz puan alması zor. Yani mevcut halleri kusursuz değil Fenerbahçe'nin ama Metropolitana'da Şampiyonlar Ligi maçı bambaşka bir şey gerçekten de. Beraberlik alırsa Fenerbahçe orada kesinlikle ekstra olur. Liverpool içeride büyük avantaj. Liverpool eski Liverpool mu? Ama bir şey diyeyim mi size, yani savunma geçişlerinde çok açık veriyor Liverpool bu aralar. Yani dolayısıyla bence Kadıköy'de Fenerbahçe'nin puan alma ihtimali var. Ha, tabii ki de maçın favorisi doğal olarak Liverpool. Burada bir puan iyi sonuç ya. Beğenmez misiniz bir puan içeride Liverpool'dan alsanız? Ama bir de şey var. Geçen sene Galatasaray'dan yedikleri tokat var. Onun intikamını Fenerbahçe'den çıkarmak isteyebilirler mi? Orası da muamma. Gerçi adamlar sonra geldi Galatasaray'ı eledi. Evet, iki maçta kazandın ama ölüm kalım maçında seni öldürdüler. Zaten intikamını aldılar. Daha kaç kere intikam alacaklar değil mi? Asıl mesele şeyde başlıyor. Roma, Villarreal ve Prag maç, Slavia maçlarında başlıyor. Onların üçü de içeride şimdi. Fenerbahçe bu lig aşamasından çıkacaksa bu üç maçtan minimum 7 puan almak zorunda. Evet, yani Roma isim olarak güçlü ama Kadıköy'de de yenilmeyecek bir takım değil. Villarreal tehlikeli ama onların da savunması çok açık veriyor. Slavia zaten 4. torba takımı. Böyle de, yani böyle diye de küçümseyecek değiliz yani. Onlar da Çek Ligi'nin son şampiyonu. Fizik olarak bayağı sertler. Bizim takımlar böyle takımlara karşı hep zorlanıyorlar. Yani burada bir Shakhtar deplasmanı kazanılabilir. Çünkü orası çok deplasman olmuyor. Şeyde oynuyor değil mi Shakhtar maçlarını? Stamford Bridge'de oynuyor. İngiltere'de oynuyorlar diye biliyorum. Yani bedava 3 puan değil orası da ya. Onlar da sezona 3'te 3'te girdiler yani. Bir de Galatasaray'la Arda Turan efekti var. Belki Fenerbahçe'den puan koparmaya çalışır. Bilemiyorum yani. LASK da Kur'an'ın en kolay maçı gibi gözüküyor ama adamlar daha yeni Celtic karşısında 3-0 kaybettiler. Gittiler rövanşta 5 tane attılar 2 gün önce, hatırlayın. Yani özellikle deplasmanda böyle gereksiz romantizme gerek yok gibi duruyor. Bir puan bu maç için böyle çok kötü sonuç sayılmaz. Değil mi? Kadro, ama kadroya bakıyorsun kağıt üzerinde iyi ya. Ederson, Ake, Kante, Gündüz'ü, Asensio, Greenwood, Lukaku, Muric falan. Ama yani kağıt üzerinde de bu işler olmuyor ki. Yani işin özeti dostlar, Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay takım yok. Geçen sene Bodo, işte efendime söyleyeyim yine Astana, değil mi? Bunu hepimize gösterdi. Maçlar böyle sahada kazanılıyor. Biz böyle çantada keklik denilen, programın girişinde de söylediğim Union Saint-Gilloise'a 3 puan, Monaco'ya 3 puan bıraktık. 0 puan aldı Galatasaray orada. Atletico'dan 1 puan, Liverpool'dan 3 puan aldı. Gitti Frankfurt'tan 5 taneydi. Bence Fenerbahçe'nin hedef maçları Shakhtar maçı olması lazım. Slavia Prag maçı olması lazım ve LASK maçı olması lazım. Buradan en az 7 puan alırsa, geri kalan maçlarda da 4 puan alırsa bence kesinlikle 11 puanla playofflara kalır diye düşünüyorum. Şey ne yapsın? Hadi biz böyle tartışıyoruz. Ölüm grubu, iyi grup falan. Kardeş takım Azerbaycan ne yapsın? Sabah ne yapsın? Ya adamların çektiği takımlara bakın, halinize şükredin. Şimdi bunlar şey gibi düşünülüyor. Hala bu kura sistemine alışamadık falan. İşte grup gibi düşünülüyor. Şimdi burada 36 takım oynanacağı için arkadaşlar, bu 8'li gruba düşmüşsün gibi düşünmeyin. Şimdi diğer takımların aldığı puanlar vesaire, hani lig usulü oynandığı için, yani çok da böyle grup gibi düşünmeyin. Bu adamlar garantilediklerinde belki rotasyona falan gidecekler. Ya maçları hangi takımla ne zaman oynadığın gerçekten çok önemli. Baksana sabah Barça ile oynuyor, Arsenal ile oynuyor, Dortmund ile oynuyor, United ile oynuyor, Napoli ile oynuyor, Villarreal ile oynuyor, Slavia Prag ile oynuyor. Herhalde en kolay rakibi Viking. Gider onunla da aralığın ocağın başında oynar, adamlar donar falan, bilmiyorum. Ayıp günah denen bir şey var ya. Böyle bir şey mi çekilir ya arkadaş? Yani Barça, Arsenal, Dortmund, United, Villarreal, Napoli, Slavia ve Viking. Kardeş takım sabah. Ne diyeyim yani, yapacak bir şey yok, öyle denk gelmiş. Abi bence Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok, kolay galibiyet yok, rakip kim olursa olsun demiş. Kesinlikle Murat. Galatasaray'a gelince problemsiz oyuncu, ucuza geliyor, yok aile ortamı vesaire diye. Sen Şampiyonlar Ligi'nde hedefin ne? Onu bir kere hesaplayacaksın demiş. Valla oku demişsin de güzel insan. Kim yazmış? Serkan. Ya o kadar karışık yazmışsın ki bilmiyorum, araba mı kullanıyorsun? Sen de haklısın, belki dikteyle falan yazdırmışsın ama hiç okuyacak bir şey yok yani. Yani merkez hakim kurulu arkamızda diyorsanız, hiç anlamadım. Vallahi hiç anlamadım. Yani şey değil bu. Okudum, anladım ama anlamamazlığa vermiyorum değil yani. Biraz daha böyle tane tane yazarsan söz okuyacağım. Ne diyor? Fenerbahçe'nin gardını düşürüp son 5 yıla bakıp Fenerbahçe hangi maçta Galatasaray'ı yendi demek abesli iştigaldir demiş. Ve puanları mı attın bize? Liverpool'dan 1 yazmış. Atletico'ya 0, Roma'ya 1, Villa'ya 0. Villarreal'e 0, Shakhtar'a 1, Slavia 3, Lynx'e 1 yazmış. Kaç puan toplattın Fener'e? 4, 5, 6, 7. Olmaz. Böyle elenir Fener. Böyle olmaz. Cihan bir de Stuttgart'ın fikstürüne bakar mısın? Neden, neden, neden demiş. Sabah grubun... Yok öyle deme canım, öyle deme. Azeri kardeşlerimiz var. Azeri Türk'ü mü demek lazım onlara? Azeri deyince kızıyorlar bana. Biz Azeri değiliz falan ya. Bize Azeri Türk'ü diyeceksin falan. Oradan varsa bizi dinleyen dostumuz yazarsa sevinirim. Bugün bir sürpriz olsun da Trabzonspor da Avrupa Ligi'ne kalsın demiş. Ülke puanında Hollanda'ya geçmemiz lazım. Yakup. Ayın 28'i bugün Yakup. 11-27 tarihinde ya. Ha pardon, üstteki mesajmış. Ben de diyorum Trabzon oynadı 4-7. Alta düşmüş mesajın. Gol sorununu Orkun'a 8'e çekeceğiz demiş. Ya 8'e çekeceksin Orkun'u. Oraya daha net bir skorer alman lazım demiş. Olabilir. Orkun yokken Beşiktaş hiçbir şey yapamıyor, ben söyleyeyim yani. Adeta kabuz oldu. Reis Paris Saint-Germain eski Paris Saint-Germain değil diyen oldu mu demiş. Olacaktır muhakkak. Şampiyonlar Ligi'nde fikstürlerin zorluk sıralaması. Opta demiş. Galatasaray en zor 13. fikstür, Fenerbahçe en kolay 3. fikstür.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Dediğim gibi bence çok öyle kolay zor yok. Bütün takımlar çıkacaklar, oynayacaklar. İşte Bodo Glimt'i gördün. Geçen sezon bütün zorluklara rağmen adamlar neler yaptılar. Yani diğer taraftan Astana'yı da örnek gösterebilirim. Onlar da bir önceki sezonda değil mi? Onlar da hatırımda kalmış. Şerif vardı mesela. Şampiyonlar Ligi formatı değişmeden önce gittiler, Real Madrid'i falan yendiler. İyi oynarsan bir şekilde yenebiliyorsun. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hep şampiyonlarla oynuyor. Fenerbahçe'nin kaderi galiba bu. Yine Şampiyonlar Ligi'nde ikincilerle oynayacak demiş. Öyle olsun Sezgin. Genelde şey oluyor. Mesela Galatasaray'a kolay rakipler çıkardı Fatih Terim zamanında. Fatih Terim şansı denirdi. Ya bu da İsmail Kartal şansı olsun. Ya yine kolay değil ya. Liverpool var ya, Aston Villa var, Atletico Madrid var ya.

0: takımlara kolay diyemeyiz ya, çok zor gerçekten. Abi şu Osterwolde'ye ne oldu ya demiş. Bu adam gitti tekrar geri geldi diyor. Evet, orada ilginç bir şey oldu. Zaten çünkü gitmek istemiyordu Osterwolde. Ya, oyuncunun durumu belliydi. İyileşme süreci falan keza hepsi belliydi. Hani Fenerbahçe ve oyuncu herhalde Roma'ya gerekli detayları raporlarla falan tebliğ etmiştir diye düşünüyorum. Yani Roma'da gitti, tamam kardeşim dedi. Ben satın alma opsiyonunu, anlaşmayı tamamlamak istiyorum. Osterwolde'cim sen bir dedi Roma'ya gel, seninle bir görüşelim dedi. Gittiler oyuncuya tetkik yaptılar. Cümleyi kullanamadım. Muayene yaptılar. Hele kapsamlı bir şekilde. Olmadı herhalde, oyuncunun orada bir sıkıntısını gördüler. Oyuncuya isteksiz yaklaştılar. Maaşında falan indirim mi koparmaya çalıştılar bilmiyorum. Romalı yöneticiler bir tık böyle pislik. Şey var ya arka sokaklarda, adamlar pislik çıktı Rıza Baba falan. Hani Roma'nın yöneticiler bir tık öyle. Yani nereden tanıyorsunuz diye sormayın. Yani çocuğa böyle bir şeyler mi yaptılar? Hani Jaden da bunu kabul etmeyince işi kıvırıp anlaşmayı iptal mi ettiler bilmiyorum. Hani böyle amatörce bir iş olmaz bence. Hani Fenerbahçe plan yapıyor, program yapıyor, satıyor. Hani bu transfer olacak diye transfer hamlesini de ona göre şekillendiriyor. Sen gidiyorsun, adamın sakat olduğunu biliyorsun. Sakatken bu adamı istiyorsun. Fenerbahçe'de görüşmene müsaade ediyor. Tamam diyorsun, oyuncuyla anlaşıyorsun. Fenerbahçe ile anlaşıyorsun, oyuncuyu çağırıyorsun. Sonra da profesyonellikten uzak keyfi bir karar alıyorsun. Bence bu iş böyle kulüpler arasında bir husumet doğuracak gibi duruyor. Yani husumet doğuracak sonuçlar çıkarabilir. Uzun lafın kısası Osterwolde döndü. Yani satın alma opsiyonu, kiralık transfer bence Roma'nın iş güzelliği dolayısıyla askıda kaldı. Böyle hızlı bir operasyon yapacak Fenerbahçe. Bir senelik bir yere kiralar diye düşünüyorum çünkü... Seneye yabancı kuralı böyle kalmaz, düzelir. Seneye de tekrar geri gelir Osterwolde. Hayırlı olsun Fenerbahçe'nin yeni transferi. Böyle sessiz, sakin, kendi halinde birine benziyor değil mi? Niye Galatasaray'a laf çaktım, bir de Fenerbahçe'yi çekeyim ya. Yani Lank'ın yerini Lank'la doldurmaya çalışıyorlar. Osterwolde de geri geldi ya. Oradan şey yapayım dedim. He. Sessiz, sakin, efendi birine benziyor Osterwolde. Yeni transfer. Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri Barça, biri Paris Saint Germain. Bir şekilde kılıf uydurur. Ama Fenerbahçe'nin işi bence zor. Daha kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'te güle güle evine derler. Bu da baskı yaratmaz mı Fenerbahçe üzerinde demiş. Hiç öyle düşünme, ben sana söyleyeyim. Yani Okan Hoca şey mi diyecek? İşte ben Paris'le oynadım, Barça'yla oynadım, Aston Villa'yla oynadım, kaybettim. Bence hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Galatasaray taraftarı her zaman tepkiyi verir. Yani şöyle olur, 1-0, 2-1. Hani bu tarz skorlarla yenilirse dediğin gibi belki orada işin içinden biraz sıyrılabilir. Ama bu takımlar gelir seni 5'lik 6'lık falan yaparsa bak hiç öyle bahane falan bulacak bir halin kalmaz. Mesela Ferencvaros Trabzon maçı gibi. Yani maça Trabzonspor güzel başladı. Hani takım akmasa da ben gol atacağının sinyallerini alıyordum ilk dakikadan itibaren. Sonra bir adam çıktı böyle slalom yaparak Ferencvaros'un çorak topraklarına giriş yapmak üzereyken o da ne? Gitti kendini karşılayan rakibinin bileğine bastı. Hop sana kırmızı kart. Ya tamam, Ferencvaros gerçekten uyuz bir takıma. 4-5 deyince bir anda buraya bağladım. Böyle daldan dala olmuş gibi olacak ama adamların starı yok. Hani bunun bir tık üstünü Boda yapıyor. Mesela bunlar bunu yaparken bizim takımlarımız neden bunu yapamıyor diye düşünüyorum yani. Milyon tane taraftarın var. Ya bunlara karşı bir tane sorumluluğun var. Bir tanecik ya onu yapacaksın. Ama bizde hep aynı tas, aynı hamam. Bir de bizim hastalığımız bu. Hani kendime de katıyorum. Şimdi şey değil. Hemen sizi ortaya atıp ben çekilmeyeceğim. İsme bakarız, hemen rakibi küçümseriz. Değil mi? Mesela Ferencvaros şu açıp bir kere izleyen var mıdır? Hani ben işim gereği mecburen izledim. 20-25 gün önce Real Madrid'le bir hazırlık maçı yaptılar. Ve Real Madrid'i 2-1 yendiler. Sonra bu yayına geldim. Dedim ki bakın arkadaşlar, bu Ferencvaros taş gibi takım. Evet tamam, Madrid çok rotasyon yaptı vesaire hazırlık maçında ama yani Madrid'in rotasyonlu kadrosu bile Ferencvaros'u yenmesi lazım. Gittiler 2-1 yendiler ve sonra bana kızdılar ya, Salah gelecek falan, Cihan öyle konuşma dedim. Üçlük yaparlar Trabzonspor'u. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Ki dörtlük oldu Trabzonspor. Gerçekten de Ferencvaros Yani birazcık böyle Trabzonspor'da talihsi bir takım gelmiş. Adamlar tam oturmuş. Kadro kaliteleri ne kadar düşük seviyede olsa da maliyet açısından takım gibi oynuyorlar. Fatih Hocam'a da bir iki kelam etmem lazım ya. Hatırlayın geçen sezon Okan Buruk'la beraber ortak basın toplantısı yaptığında işte ben rahat uyuyamıyorum, sen rahat uyuyorsun falan, tabi uyuyorsun bu kadar yıldız bende de olsa ben de uyurum demişti, hatırlıyor musunuz? O tarz bir şey söylemişti. Demek ki Fatih Hocam neymiş? Yıldız almakla iş bitmiyormuş. Hani sendeki oyuncular bende olsaydı ben de şöyle yapardım gibisinden bir cümle kurmuştun ya. Mesela müthiş bir bütçem vardı hocam. Kursaydın takımı yani neden kuramadın? Bir de bu işler böyle olmaz maalesef. Şimdi ne olacak? Sen bakıyorsun Trabzonspor'da Salah var, Fabinho var, Savic var, kariyerli futbolcular. Tamam mı? Diğer tarafta Muçi var, Onaçu var, Batakov var, Onana var, Folcarelli var. Bunlar geçen sene iyi performans veren futbolcular. Ama yıldız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İyi oynadılar mı? Oynadılar. Onaçu'yu bir tık ayırıyorum. Yani şu an Saviola ve Aras ne verecek? Onlar da çok belli değil. Sağlam çocuklar. Bunlar da illaki açılırlar. Ben burada Fatih Tekke'nin çok böyle forma adaletini sağlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Salah da Fabinho da kötü oynasalar bile yönetim diyecek ki Ertuğrul Bey ve yönetim. Ya kardeşim biz bu adamlara dünyanın parasını verdik. Sen bunları oynatmak zorundasın. Hoca da oynatmak durumunda kalacak. Fatih Hocam'ın zaten futbolcuyken de mentali böyle çok güçlü değildi. Yani bugüne kadar yani kendi kariyerinden büyük kariyere sahip oyuncuları içeren bir takım yönetti mi? Ben çok hatırlamıyorum. Yönetmedi işte, Trabzonspor var. Bir tık böyle yabancısı olduğu bir hisle takımı yönetiyor. Dünkü maçta herhalde onun son sınavıydı. Bunu da başaramamış gibi görünüyor. Hocama şunu hatırlatmak lazım. Belki bir yerlerde bir tanıdığı dinliyordur Fatih Hocam'ı. Ya hocam artık sen oyuncu değilsin, yöneticisin. Yani tekil değilsin, anlatabiliyor muyum? Çoğulsun. Böyle attığın, atacağın adımların hepsi böyle şey düşünmen lazım. Tekil düşünmemen lazım. Bu adımların hepsinin böyle yolu yordamı ona göre olmalı. Yani ben bu takımla şunları hayal ediyordum diyorsan işte duyguların, sinirlerin falan böyle şeyden olacak. Ne derler, böyle demirden olacak. Hani Değirmendere'de kahvede oturan Cemal amca gibi, genç uşaklar gibi olmamalı. Tamam övdük. Övülecek işler oldu ama canını yediğim yerince de kaldırmamak ne demek ya? Hep alkış mı gelecek Fatih Hocam ya? Hop alkışlayınca süper. Yerince de ben istifa ediyorum çocuk gibi. Olmaz. Burada sinirleri senin demir gibi olacak. Yani baskıyı kaldıramayan bir teknik direktör olmaman lazım. Orta halli takımı bana versinler. Hani çok da bir şey beklemesinler. Ben takılayım modunda olmamalı. Eline güçlü takımı verip beklenti yükseltince uykular kaçmaya başlar, olabilir. Ya belki tecrübe kazandıkça gelecekte bu baskıları da göğüsleyebilir hocam. Ola da bilir. Ama ilk maçta istifa eden birisini geri döndürmek bence çok büyük bir hata. Ben yönetimin hata yaptığını düşünüyorum. Hani takımdaki her oyuncu için güvenilmez bir imaj çizersin. Ne oldu bu hoca 4 taneydi istifa etti. Disiplini sağlayamaz. En yakın örneği Sergen Yalçın var ya önümüzde. O da istifa edip duruyordu. Ben beceremiyorum, sorunları çözemiyorum diyordu. Yönetim kabul etmiyordu. Sonunda yönetim de pes etmişti. Fatih Tekke de şimdi istifa etti. 18 aylık görevimden dedi. Yönetim kabul etmedi. Tekrar gelecek mi bilmiyoruz. Gelebilir, yönetebilir. Ama 2-3 kötü sonuçtan sonra yine Fatih Hoca gidecek. Böyle olacak. Bir kere istifa eden, bir kere giden hep gider arkadaşlar. Romantizme bağlıyorum. Bir kere gideni geri döndürmeye çalışmayın. Hep gidecektir o. Asla döndüremezsiniz. Ha? Aşk hayatında da böyle değil midir ya? Gideni geri döndürürsün, yine problemler yaşarsın. O problemler böyle çığ gibi yavaş yavaş büyür. O yüzden gideni döndürmeye çalışmamak lazım. Adı Yüzgeç mi oynayacak Paris Saint Germain'e karşı demiş. Osimhen'in yediği adı gözüküyor şu an. Öyle gözüküyor. İki gündür Bakırköy kuru yemişçilerinde Değirmendere fındığı arıyorum, bulamıyorum. Sen de Değirmendere'de kahvede oturan amca örneği verdin demiş. Ya aklıma geldi bir anda. Fatih Hocam gerçekten yani çok duygularıyla adamın üzüntüsünü gördüm maç sonunda. Herhalde Trabzonlu olsaydım kahrolurdum. Adam gerçekten üzülmüş. Hani parayı polu geçtim. Adam kahrolmuş ya. Ya hoca bu stresle mesela Trabzon'un başında 6 ay kalsın. Herhalde böyle 5-6 yıl daha fazla yaşlanır gibi. Bazı insanlar maalesef bu duygularının önüne profesyonelliği koyamıyorlar. Mesela bu Arda Turan'da da çok fazla vardı. O da böyle duyguların önüne geçemiyordu. Ama yaş aldıkça mesela buralardan uzaklaştıkça Arda Turan bunu sanki böyle bir tık atlattı gibi gözüküyor. Fatih Hocam da öyle. Geçemiyor. Bir de Trabzonlu ya adam kendisi. Onunla da alakalı olabilir. Galatasaray hep şanslı kura çekiyor algısını bir bırakın. Paris Saint-Germain, Bayern, Real, Barça, City, United her sene böyle takımlarla oynuyor Galatasaray demiş. Fenerbahçe Real'le, Bayern'le veya Paris'le hiç oynadı mı ben görmedim demiş. Herhalde oynadığı en büyük takım Inter ve Chelsea'dir diyor. Madrid'le oynadı diye hatırlıyorum bir hazırlık maçında. Özel maçta oynamadı. Hatta Alper Potuk'un şeyi var ya çok böyle reislere düşen kaptanlar kaleyi falan seçiyor. Alper tokalaşıyor falan, koşup gidiyor falan. Marcelo bağırıyor arkadan. Hey, hey, hey falan. Sonra hemen Alper geliyor, fotoğraf çektiriyor falan. En son hani hakemlerle fotoğraf olayını atladığı için. Ya başarılı olsunlar ya. Gerçekten ben özlemişim sürekli ben 3-4 tane İspanyol takımını, 3-4 tane İngiliz takımını izlemekten. Salı mesela Fenerbahçe izleyeceğiz, çarşamba Galatasaray'ı veya Salı Galatasaray izleyeceğiz, çarşamba Fenerbahçe'yi. Hem bizim açımızdan iyi. Hani medya olarak daha çok reklam alacağız. Hem yayıncı kuruluş açısından onlar zaten şu an göbek atıyordur. Allah diyordur reytingleri alt üst edeceğiz. Bir de 8 maç yayınlanma ihtimali de yok. En kötü 8 maçı yayınlayacağız işte. 8-8-16 maçı kafadan vereceğiz diyordur. İzleyip görelim güzel olsun. Yeter ki böyle rezil sonuçlar almayalım. Hani bir takımdan gidip 6 tane 7 tane yemeyelim yani orada da bir şeyimiz olsun. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük dezavantajı demiş... Galatasaray gibi vakit geçirme rolünü iyi oynamıyor diyor. Ya Mustafa bak hala birbirimize laf atma peşindeyiz ya. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bazen bazı takımlara karşı bu zaman geçirme işini yapacaksın ya. Barcelona sana yapmadı mı? Koskoca Barcelona Galatasaray'a karşı zaman geçirdi. Pique'yi hatırla. Korner çizgisine indi adam. Yani Avrupa sahnesinde böyle zaman zaman oyunun temposunu kontrol edebilme becerin olması lazım. Yani Galatasaray son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde o pragmatik skoru tutma, oyunu soğutma becerisini fazlasıyla geliştirdi. Sen bunu kendini yere atma olarak algılayabilirsin. Ama uluslararası arenada böyle puan almanın en temel anahtarı oyunu soğutmaktır. Ne yapacaksın? Atletico Madrid'le oynuyorsun. Paris Saint-Germain'le oynuyorsun. 1-0 öne geçince ne yapacaksın? Ha gücün de bir yere kadar senin. 70'e kadar fiziksel olarak dayandın. Orada o konuda birazcık daha böyle işini bilmen lazım ya. Bunlar futbolun ruhunda var. Paris'le Paris'in istediği ama ambargodan dolayı alamadığı Batrokov oynayacak. Ve ilk Şampiyonlar Ligi macerası kendisini isteyen Paris Saint-Germain'le olacak. Öyle olmayacak ilk macerası. İşte Paris, Barça falan çıktı ya. Belki Paris belki 6. hafta gelir. Anlatabiliyor muyum? Ama demek istediğini anladım. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki belki ilk maçı ne bileyim. Şeyle olur. Şeyle olur. Kimle olur? Aston Villa ile olur. Bilemiyorum yani. O daha belli değil. Fikstürler belli olunca daha güzel konuşuruz. Ne kadar puan alabiliriz, ne kadar alamayabiliriz. Şimdi içeride dışarıda belli. Ama kaçıncı hafta kimle oynayacaksın falan bunlar bence daha önemli. Merhaba iki takımda 12 puan alır demiş. Vay Sezginciğim iki takımı da playofflara taşıdın. Ha böyle ya inanın. İnanan insanlara ihtiyacım var. Abi Henry 27 sene sonra intikamını aldı demiş. Şey mi diyorsun final maçında? Taferel'e gol atamadı kafayla diyorsun. Gitti Galatasaray'ı yaktı diyorsun. He? Mantıklı Mirza bravo. Ama Villa çekmedi mi ya? Galatasaray'ınkini David Villa çekti diye hatırlıyorum. Henry Fenerbahçe'yi çekti. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim tekrar mesajları arkadaşlar. Buradayız sohbetimizi gerçekleştiririz zaten. Yunus Aydın'la da konuşalım. Yunus'cum nasılsın? Hoş geldin selamlar.
1: Hoş bulduk abi selamlar iyi yayınlar.
0: Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mıdır?
1: Güzel gidiyor abi. Kural çekimleri. Uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Keyifler yerinde.
0: Nasıl?
1: Keyifle Şampiyonlar Ligi kurasını takip ettim ben de.
0: Onunla başlayalım istersen. Nasıl buldun?
1: Tabii.
0: Kuraları, yani daha doğrusu takımları, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Dün hepimizin gözü kulağı TRT Spor'daydı. Kura çekimini izledik. Kura çekimindeki çevremdekileri anlatana kadar gerçekten amiyane tabirle anam ağladı ya. Yani sürekli sol altta takımlar geliyor ya. O bizim rakipler bunlar mı? Abi diyorum yok. Her gruptan iki takım gelecek. Aa tamam, bizim rakipler de belli oldu falan diye. Bilmiyorum, sen tek mi izledin, kalabalıkta mı izledin? Hani her gruptan iki takım geleceği mantığına hala alışamamışız. Alabilirim Yunus Aydın yorumlarını.
1: Ya özellikle tabii hani Şampiyonlar Ligi kurasına da hani aslında alışık değiliz ne yazık ki Fenerbahçe olarak. Bizim için de güzel bir heyecan oldu. Yani gerçekten. Ya şimdi tabii ki ben Fenerbahçe'nin gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'a göre daha rahat bir kura çektiğini düşünüyorum. Yani fikstür avantajı ya da işte kura şansı genelde evet yani Galatasaray'ın yanında olur gibi bir algı vardı ama yani bu kurada hani açıkçası bunun tersine döndüğünü düşünüyorum. Yani Atletico Madrid deplasmanıyla başlayacak Fenerbahçe. Sonrasında iç sahada Liverpool. Aston Villa deplasmanı zor. Geri kalan maçlarda Roma, Shakhtar, Villarreal, Prag, Lask, Linz. Yani bunların hepsi yani Fenerbahçe'nin en azından 1 puan ya da 3 puan alabileceği maçlar. Bence çok kötü bir kura çekmedi Fenerbahçe. İşte Shakhtar, Arda Hoca'yla tabii ki orada olmak hani gerçekten güzel. O maçın da ayrı bir hikayesi olacak. Ama hani Fenerbahçe takımının ben Şampiyonlar Ligi'nde seneler sonra görmek tabii ki apayrı bir hikaye. Yani işte senin söylediğin gibi medya için ayrı güzellikleri var. Yayıncı kuruluş için ayrı, bizler için ayrı. İki takımla yıllar sonra yenilen Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe 18 yıl sonra yenilen Şampiyonlar Ligi'nde ama kura olarak ya Atletico, Liverpool, Aston Villa, Roma zaten Şampiyonlar Ligi seviyesindeysen bu takımlarla oynamak zorundasın. Ama ya ben Liverpool ve Atletico hariç Fenerbahçe'den belki dediğim gibi Aston Villa her maçtan puan alabileceğini düşünüyorum. Gerçekten yani Olympique Lyon'a karşı da ilk yarıda çok eleştirsek de İsmail Hoca'nın gerçekten Fonseca'yı taktikleriyle mat ettiği bir maç oldu. Yani yıllar sonra yeniden bu sahnede olmak, bu turu, bu kura çekimini yaşamak, Fenerbahçe'nin özünü hatırlaması yani gerçekten çok çok değerliydi. Yani maç sonunda hani TRT'nin spikeri Hünkar Mutlu'nun da dediği gibi orada birçok Fenerbahçeli duygulanmıştır. Yani Fenerbahçe yıllar sonra yeniden ait olduğu yerdi diye. Yani çok güzel bir heyecan olacak Fenerbahçe için.
0: Evet, şimdi bu kolay grup zor grup olayı var, çok konuşuluyor. Geçen seneden ben örnek verdim az önce yayın içinde, Astana ve Bodo bunu başardı dedim. Biz böyle çantada keklik gördüğümüz takımlara karşı genelde daha fazla zorlanıyoruz ama işte ya bu takımdan puan alamayız dediğimiz takımlara karşı da orada bir direnç gösteriyoruz. Oyuncular ben maç mı seçiyor ya da o karşılaşmalarda daha mı aktif rol oynuyorlar bilmiyorum ama sanki bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de şunu da unutmamak lazım, sürekli yayın içinde tekrar ettim. Şimdi takımlarla kaçıncı hafta oynayacağımız önemli. Şimdi Galatasaray gidip Paris'le belki 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. O daha belli değil şu an için. Puan alma ihtimali yüksek. Yine keza belki Fenerbahçe Liverpool'la 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. Bu da bence bir tık etkileyecek diye düşünüyorum grupları. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani sıralamalar ilk 8 içinde aldığın yerden ziyade hani 8-24 daha hani Fenerbahçe Galatasaray için söyleyeyim. O aralıkta olacak takımların hangi sırada olacağı çok çok değerli. Yani geçen sene ilk kura çekimi çıktığında çok net tarihine kadar hatırlıyorum. Mesela City Galatasaray maçı 26 Ocak'taydı. Yani Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali üzerinden hani City oraya kadar 7'de 7 ile gelirse yani o maçta rotasyon yapar, ilk 8'i garantilerse Galatasaray için bir avantaj olur diye konuşuyorduk. Yani şu anda aynı senaryo hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için de geçerli. O güne kadar, maç gününe kadar hangi takvimle geldiğin çok çok değerli. Ligde o hafta kimle oynadığın çok değerli. Yani takımların yorulması. Mesela Fenerbahçe için Samsun Spor deplasmanı kesinlikle zor olacaktır. Çünkü takım gerçekten çok yoruldu. Arada bir gün arası olmasına rağmen hem yurt dışından bir... Gerçi Fenerbahçe onun takvimini değiştirdi. Geçen sene Avrupa'dan gittiği gece dönüyordu. Fenerbahçe bu sene o gece kalıyor. Sabahında bulunduğu ülkede bir hafif ter idmanı yapıp uçakla tekrar geliyor. Bunun bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar maç günü yolculuğunun ama elbette Şampiyonlar Ligi seviyesinde de bunun çok fazla etkisi olacaktır. Dediğin gibi kaçıncı hafta hangi takımla oynanacağı çok çok değerli. O takımın 8-24 içindeki pozisyonu çok çok değerli. Yani özellikle Liverpool, Atletico, Aston Villa üçlüsü için yani burası çok daha değerli olacak. Özellikle Liverpool'a karşı ne zaman oynayacağını çok daha değerli. Yani averaja ihtiyaçları olan bir maçta iç sahada yakalanmak yani çok tehlikeli olacaktır tabii ki.
0: Evet, Arda Turan'ın da açıklamaları oldu. Fenerbahçe ile eşleşecek Shakhtar biliyorsun. Dedi ki ülkemizin büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve çok sayıda üst düzey oyunculara sahipler. Birbirimizin elinden kupalar aldık. Kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik. Bu nedenle rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikayesi olan maçlar. Umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olur dedi. Yine Madrid ile karşılaşacak Shakhtar, orada Arda Güler var dedi. Yine Inter'de Hakan Çalhanoğlu var dedi, benim kardeşim gibi dedi. Arda Turan için de herhalde farklı bir deneyim olacak Fenerbahçe ile karşılaşması.
1: Yani kesinlikle öyle. Arda Hoca Shakhtar'ı tercih ettiği andan itibaren yani müthiş bir deneyim içerisinde. Yani takım komple otelde kalıyor savaştan dolayı. İşte kendi iç sahalarında maç oynayamıyorlar Avrupa'da. Ülkenin bulunduğu savaş şartlarından dolayı Ukrayna'nın. Ve baktığın zaman yani Arda Hoca Shakhtar'daki şampiyonluğun ardından. Çünkü Arda Hoca biraz daha şu an işte Beşiktaş'tan çok teklif aldı mesela, gitmedi. İşte milli takım için adı geçti, direkt zaten kapıyı kapattı. Biraz daha oyununu geliştirerek yani Eyüp'te tercih ettiği sistemde, Shakhtar'ı şu an tercih etmesinin sistemi de yani böyle biraz daha dış kulvardan giderek mesela Arne Slot gibi kendini büyük takımlarda yıpratmadan Liverpool'a gitmek gibi oyununu beğendirerek dünyaya bir bakış açısı, bir futbol haritası izliyor. Böyle bir yolculuk istiyor. Ve burada Şampiyonlar Ligi'nde dünya futbolunun en görünen sahnesinde bunu nasıl oynayacağı gerçekten Arda Hoca'nın çok çok değerli. Yani dediği gibi Madrid maçının Arda Hoca için ekstra zaten bir değeri var. Yani Fenerbahçe maçının keza aynı şekilde, ama Arda Hoca'nın gerçekten yani futbolculuğunda zaman zaman işte çok fazla tatsız şeyini gördük. Uçakta gazeteciye saldırmak, daha sonra şarkıcı Berkay'la olayı vesaire, ama teknik direktörlüğe geçtiği andan itibaren yani o kadar doğru bir iletişim. Yani o kadar doğru hareketler, yani gerçekten çok doğru bir yol izliyor. Herkesin sevgisini, saygısını daha da fazla kazandı Arda Turan. Yani şu an Shakhtar'la yaptıkları zaten çok başka bir hikaye. Yani savaş olan bir ülkede bunları başarıyor olması, geçen sene Konferans Ligi'ndeki başarısı, işte kendi şampiyonluğu, bunların hepsi çok değerli, ama bunun haricinde Arda Hoca'yı, Arda Turan'ı sevmeyenler varsa yani bence teknik direktörlük kariyerinden sonra çok başka bir yol izliyor. Ya tabii ki Fenerbahçe maçını dışarıda bırakarak söylüyorum, ama Şampiyonlar Ligi'nde de umarım her şey onların istediği gibi olur. Çünkü gerçekten ülkelerin bulunduğu durum gereği Shakhtar çok zor şartlar altında çok değerli işler yapmaya çalışıyorlar.
0: Evet Yunus Aydın, bu Gendouzi'nin olayıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ben dün işte birkaç yorum yapınca bana şey dediler, ya sen Galatasaraylısın, algı yapıyorsun, adamın ceza almasını sağlayacaksın falan. Yahu dedim, Süper Lig değil burası, yani UEFA, FIFA bunun kararını veriyor. Yani bizim burada Ferhat Gündoğdu veya ne bileyim İbrahim Hacı Osmanoğlu dinlemiyor. Ben sadece olayın şeyini, detayını anlatmak için, dinleyenlere bilgi vermek için söyledim. Herhalde hani maç sonundaki hareketlerinin UEFA tarafından böyle seyirciyi veya rakibi provoke etme kapsamında değerlendirilirse bir maç olabilirmiş. Ama işte olayın fiziksel bir saldırı veya ciddi bir kural ihlali olarak resmi rapora döktüyse hakem 3 maç olabilir deniliyor. Hani sana göre durum nedir? Bir sıkıntı yaşar mı Gendouzi?
1: Ya bence yaşayacaktı. Çünkü hani yaptığı hareketler, özellikle bir tane hareket var ki hani spesifik olarak çok hani bence terbiye sınırlarını aşan bir hareket. Burada hani tabii ki Gendouzi'ye yapılan saldırı vesaire, hani bunları çok dışarıda tutuyorum ki Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından itibaren, orada yaşadığı tatsız olaydan itibaren 6 kişilik zaten bir koruma ekibi var. Hatta zaten olaya da ilk müdahale eden beyefendi, beyaz tişörtlü beyefendi Fenerbahçe'nin koruma ekibinden. Zaten o da çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor olaya. Saldırıyı ayrı tutuyorum, ama hani Gendouzi'nin gerçekten taraftara karşı bir kışkırtması net bir şekilde var. Ya bu tabii bizim kendi açımızdan baktığımızda aslında imkansız olan şeyler. Sabah mesela hani birisiyle bunu konuşuyordum. Yani şimdi bizim Türk'lü futbolcumuzun yurt dışına gidip bize böyle hareketler yaptığını düşünmek yani çok ütopik. Yani bizim hiç hani aklımıza gelmeyecek şeyler, yani asla yapmayacaklardı ama yani örnek vererek söylüyorum. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun böyle bir hareket yapması aklımıza bile gelmez. Yani kendi ülkesine karşı Gendouzi, kendi ülkesinin takımına karşı yaptığı bu hareketler bence hani biraz fazla uç, fazla sinir noktalarına basıyor. Tabii ki bir Fenerbahçe taraftarının maç esnasında benim de galibiyet sonrasında yaptığı o hareketler, bir tanesini dışarıda bırakarak söylüyorum, sevinç tabii ki hoşumuza gidiyor. Ama ya baktığın zaman bu UEFA'nın, FIFA'nın net bir şekilde hani ceza verici hareketler bence bir maçtan fazlasını vereceklerdir diye düşünüyorum. Hani çünkü saldırı sonrasında oldu. Saldırı artık giderken oldu. Bunun hani kronolojik zamanına mutlaka bakacaklardır. Çünkü Gendouzi bütün bu tasvip ettiğimiz hareketleri yaptıktan sonra Milan Škriniar'la birlikte tam çıkarlarken o saldırı oldu. Zaten sonrasında ortalık karıştı. Yani bütün futbolcular geldiler. Evet. Bu sebeple mutlaka Gendouzi'ye bir ceza verecektir.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Pas kökenli olduğu için kendisini çok Fransız hissetmediği için o hareketi yapmış olabilir mi? Belki de hani bir de Marsilyalı ya zaten çocuk da söyledi bana dedi çok küfürler ettiler. Ben de o yüzden kendimi tutamadım dedi.
1: Ya tabii ki ama hani sonuçta baktığımda yani bir Fransa ile net bir şekilde bir bağlantısı hani var yani Fransız da hani diyebiliriz. Yani baktığımda değil bir Fas kökenli ama hani sonuçta bu kimliği taşıyor. Milli takımında oynadı yani Fransa'nın hani bir Fransız kimliği var. Yani bence hani çok hani dediğim gibi elbette Marsilya kökenli Olimpik Lyon bu rekabet ama hani işte az önce Arda Hoca'dan bahsediyoruz mesela. Ya bunlar tabii ki milli takıma çok daha fazla var olmuş oyuncular. Ama bu tarz hareketleri yapacaklarını düşünmüyorum. Gendouzi'nin ya bu tarz eleştirel tavırları var. Şu an Fenerbahçe'de işler yolunda gittiği için tabii ki çok fazla bunları konuşmak doğru da değil öne çıkarmak ama geçen sene de hani Gendouzi'nin takım içinde böyle antipatik davranışların olduğunu aslında çok da sevilmediğini net bir şekilde söylüyorlardı. Dediğim gibi hani bu olaylara çok şu an Fenerbahçe'de işler yolundayken girmeyelim ama yani Bilal Şikli'nin yanındayken saldırıyorlar. Tamam bütün takım geldi refleksle zaten ne olduğunu da anlayamadan geldiler hepsi. Sonuçta orada bir kavga çıktı. Lyon tarafı da geldi. Fenerbahçe tarafı da geldi. Herkes olaya müdahale etti ama Milan Škriniar'ın yanında Gendouzi bir kavgaya giriyor ve Milan Škriniar'a bakın orada kamerada. Yani Škriniar olay yerinden uzaklaşıyor. Yanınızdan adamı aldı. Uçan tekmeyle Gendouzi'ye orada bir sonuçta darbe var. Yani ve Škriniar müdahale etmiyor. Yani Gendouzi'nin bu tarz hareketleri ya şöyle düşünelim. Yani sonuçta dediğim gibi Fransız kendi ülkesine karşı bunu yapan takım içinde huzursuzluk olduğu zaman bunun muadili şeyler yapıyordu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de her şey yolundayken bu şu an es geçilsin yani.
0: Evet tekrar döneriz oraya ama bir diğer bir sıcak gelişme de Fatih Tekke, Yunus Aydın. Yani bu baskıyı kaldıramamak olarak mı yorumlamak lazım ya da Fatih Tekke'nin karakteristik özelliği diye mi yorumlamak lazım bilmiyorum yani. Sorumluluk bilinciyle açıklamak bence daha doğru olur. Ben böyle bir tık dedim ki hocam dedim bu baskıyı kaldıramıyorsan sezon sonunu zor görürsün. Evet istifası şu an kabul edilmedi ama yakın çevresine de ya benim işim bitti ben istifa ettim kabul etmeseler de devam etmeyeceğim dediğini duydum. Sana göre Fatih Tekke'nin geleceği Trabzonspor'da nasıl olacak ya da görüyor musun bir geleceğini?
1: Ya bağlar koptu bence. Yani buradan sonra aslında bağlar basın toplantısında Fatih Hoca'nın çok gündem olan 2-3 yıldızımız var. Hani gibi bir söylemde bulundu. Tam kovulmalı kadro dedi. Basın toplantısında mağlubiyet sonrası bir önceki lig maçındaki mağlubiyet öncesinde. Yani baktığın zaman hani bir şekilde Fatih Hoca'nın oradaki açıklaması da bağların biraz koptuğunu gösteriyordu. Şimdi başından itibaren aslında söylediğim bir şey vardı. Fatih Hoca Trabzon'a geldiği andan itibaren ilk iki ay Ertuğrul Doğan'la hiç yan yana fotoğrafı yoktu. Yani bu Trabzonspor'un yerel medyasında ben işte okuduğumda mesela Erdal abi, Erdal Hoş'u, işte Barış Urdu Seven'i hani hep buna dokunuyorlardı, bu noktaya değiniyorlardı. Sonrasında Trabzonspor'un geldiği noktada yani olaylardan, pinalardan hani olayın Fabinho'ya dönmesi Türkiye'deki futbol iklimine ayak uydurdu Trabzonspor. Yani baktığında işte Fenerbahçe Greenwood oluyor, Beşiktaş Vlahovic oluyor, işte Galatasaray'da Osimhen var zaten hani biz de bir yıldız çekelim Muhammed Salah, Fabinho kim oluyorsa diye. Biz Trabzonspor'da şu ana kadar yani hep doğru bir kadro planlamasını işte örnekledik. Yani bu neydi? Tamam Onuachu gibi bir yıldız ama aslında yarı yıldız. Ligin gol kralı ama beklentinin üstünde bir performans. İşte Beşiktaş'ta hiçbir şekilde dikiş tutmayan Ernest Müçi. Ya baktığında iyi performans Trabzonspor. Olay gibi, Pina gibi, Folcarelli gibi çok iyi oyuncular. Yani sonrasında da Trabzonspor'da bir gençleşme harekatıyla birlikte yüksek bonservisi satışları Uğurcan'la birlikte başlayan. Şimdi Dişin kadro yapılanmasının olaydan Fabinho'ya dönmesi bence çok. Salah'ı dışarıda tutuyorum. Muhammed Salah için yeterli ekonomik şartları oluşursa tamam olur ama buradan sonra Trabzonspor'un yıldızlara devam etmesi Fatih Hoca'nın dediği gibi evet hocayı riske atan bir kadroydu ve bence hocanın onayı olmayan bir transfer. Özellikle Fabinho transferinden bahsediyorum. Keza Darwin Núñez ilgi noktasında da öyleydi. Ligin gol kralına sahip olan bir oyuncu, bir takım. Yani neden onun önüne bir oyuncu almaya çalışır ki? Yani şu an baktığında Şomurodov ve Onuachu'dan bahsediyoruz. Onuachu Trabzonspor'da. Neden Darwin Núñez alınmaya çalışıyor ki önüne? Yani ne yapabilir ki daha fazla Darwin Núñez? Ki bence şu an hali hazırdaki Darwin Núñez'in performansı yani Onuachu'dan daha fazlasını veremezdi. Ama Trabzonspor içinde bulunduğu ekonomik rahatlamada bunu yapmaya hak gördük. Çünkü çok yüksek bonservisi satışlar, Bankalar Birliği'nden çıkmak bu da Fatih Hoca'yı olumsuz etkiledi. Ben Fatih Hoca'nın geçen seneden itibaren 1 ile 4 arasındaki konumlanmamız iyi ya da geçen haftalarda gördüğümüz İstanbul takımlarını yenelim diyen taraftara karşı böyle inanarak cevap vermemesi, aksine başını öne eğmesi otobüste, bir yere kadar takımını bilmek. Hatta Fatih Hoca geçen sene kendisi de söylüyordu. Yani hani eşimi dahi inandıramıyordum şampiyon olmayacağımıza diye. Bir yere kadar gerçekçi geliyordu. Ama bu noktadan sonra yani Fenerbahçe karşısındaki yenilgiler sonrası, ki oyun bence özellikle ilk maçtaki oyun çok kötü bir oyun değil, buna rağmen Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum demesi, yani bence artık özgüvensizliği biraz beraberinde getirdi.
0: Peki Yunus Aydın, biliyorsun Serdal Adalı hafta içinde bir Riva'ya bir çıkarmada bulundu ve ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte dedi ki Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Bu Ferhat Bey'in başka bir gücü var. Gitmiyor değil, gönderemiyorlar tarzı açıklamalarda bulundu ve PFDK'dan Beşiktaş'a adeta ceza yağdı. Toplam 6 milyon bir ceza geldi. İşte Serdal Bey'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Yine kulübe 3,5 milyon lira para cezası kesildi. Yönetici Hakan Daltaban'a 20 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 2,5 milyon lira ceza kesildi. Yani toplam 6 milyonluk bir ceza geldi ve hak mahrumiyetleri var. Bundan sonra Beşiktaş sence nasıl bir yol izleyecek Merkez Hekim Kurulu'yla alakalı olarak? Dedi ki bu adamın başka bir gücü var, görevden alamıyorlar dedi. Buna istinaden de Merkez Hekim Kurulu da dedi ki futbolun ve kurumların itibarını zedeledin, al bu da cezan kardeşim.
1: Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk geldiği dönemde Ferhat Gündoğdu ile alakalı net bir şekilde şunu söyledi. Yani ben görevde olduğum sürece burada olacak dedi. Yani şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu beğenelim beğenmeyelim. Yani ben hep söylüyorum başından itibaren. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu için yabancı kuralını değiştirmek bence kendini görevde tutmak için çok büyük bir şanstı. Çünkü zaten Galatasaray'la arası kötü. Galatasaray yabancı kulübü değişsin istiyor. Fenerbahçe zaten inanılmaz bir yabancı şişkinliği içinde, yabancı kulübü değişsin istiyor. Aziz Yıldırım'la zaten Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir paydada buluşması mümkün değil. Buna rağmen yabancı kulübü değiştirmedi Hacı Osmanoğlu. Montella'yla devam konusu da aynı şekilde. Beğenelim beğenmeyelim, sevelim sevmeyelim, adam sözünün yeri. Yani sözünden geri dönmüyor. Ya aynı şekilde Ferhat Gündoğdu mevzusu da öyle. Yani buradaki fikrinden dönmemesi, ya Ferhat Gündoğdu'nun ekstra bir gücü varsa onu bu görevde tutan yapı mı denir, futbol içindeki klikler mi denir, ya bir güç varsa bunu bitirmek için, bunu yok etmek için Cumhurbaşkanı'nın makamına çıkmak zaten yeterli olur.
0: Peki Yunus, çok da böyle çok da böyle sözünün eri demek doğru olur mu? 25 Ağustos'ta federasyon yabancı kuralını Türkiye Kupası için böyle bir tık değiştirdi. Hani orada dedi bütün yabancılar oynayabilir dedi. Yani o başka bir durum. O başka bir durum mu diyorsun?
1: Ligdeki ana maratona dokunmamasından aslında ya bahsedeyim. Türkiye Kupası'nı biraz daha dışarıda tutarak, yani hani lige direkt dahil olmayacağı için, ama hani genel olarak yaptığı bir hani sözünün arkasında durma hali var. Hani zaten hani biraz daha kendi tabiriyle söylüyorum, sokaktan gelmesi, hani bunu hissettirmesi biraz daha hani ya Ferhat Gündoğdu devam edecek diyorsa çok net bir şekilde yukarıdan emir gelmedi sürece, Ankara'dan bir tavsiye gelmedi sürece bunun arkasında durur diye düşünüyorum. Ama Ferhat Gündoğdu doğru mu yönetiyor? Çok kötü yönetiyor bütün hakem kurulunu. Yani şu an ben, yani gitse de MHK'nın başkanı değilse de en güvendiğimiz isimlerden biri de gelse oraya, şu an gelinecek noktada yani bu hakemlerin zaten yani hiçbir şey yapması mümkün değil. Yani Yaşar Kemal Uğurlu.
0: Kim sence? En beğendiğin isim kim mesela? Mustafa Çulcu mu? Fırat ya. Aydınus mu? Var mı senin önerin?
1: Fırat Hoca olabilir mesela. Keşke Fırat Hoca olsa. Hani ama hani hiçbir şekilde tabii hani mümkün değil. Bence kabul etmez. Yani kabul etmez yani. Hani şu an Türkiye'nin itibarlı hakemleri işte Erman Toloğlu'na mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu söylemiş ilk geldiği dönemde. Düşünülmüş. Ne asla demiş. Yani hakikaten ateşten gömlek. Ve kimsenin faydalanma şansı yok. Yani hani kimsenin bu göreve geldim de bu işi iyi yaptım deme şansı yok. İtibarınızı bitirmek istiyorsanız bu göreve gelirsiniz yani. Merkez Hakem Kurulu öyle bir yer. Çünkü bizim hakemlerimiz hakem değil. Yani Dünya Kupası'na bir tane hakem götürememiş durumdayız yani. Ama tabii ki isim olarak ya Fırat Hoca ya bambaşka olur bence. Yenilik getirir, ama hani Fırat Hoca ile alakalı da hani hiçbir şekilde ben Fırat Hoca'nın bu görevi kabul edeceğini düşünmüyorum. Hani evet. Keşke kabul etse tabii, bir revizyon olsa, ama yani keşke, ama Cüneyt Çakır'a vesaire hani aman aman derim yani. Ki asla bence Cüneyt Çakır vesaire olmamalı.
0: Evet, Mehmet Büyükekşi döneminde, yani geçen sene Radyo Gol'de Fırat Hoca ile program yaparken kendisine sormuştuk. Her şeyi bana bırakırsalar tabii ki kabul edebilirim, ama sadece o koltuk Taki kalkıp ben yerine geçersem bu görevi kabul etmem demişti. Yani içerideki her şeyi komple bana bırakırsalar, tüm sorumlu ben olursam Fırat Hoca kabul edebilirim demişti. Ama şu an o da çok mümkün gözükmüyor gibi. Çünkü bazı yöneticiler oraya böyle çivi çakmış gibi gözüküyor. Çok koltuktan kalkacak gibi durmuyorlar. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Hoşça kal.
1: Görüşürüz abi.
0: Evet, Yunus'u da uğurladık, kendisine de teşekkür edelim. Yani şu an olursa herhalde değişirse, ki değişecek gibi de durmuyor da, en yakın isim Mustafa Çulcu gibi gözüküyor. Genduzi sürekli küfür edildi demiş. Adam tepki göstermeyecek de ne yapacak demiş. Kime küfür edilse bu tepkileri gösterir diyor. Gökserin yazmış. Başka gücü varsa Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın federasyon başkanı gibi demiş. Kimi kimi şikayet edecek gidiyor. Herkes bir şekilde atanıyor demiş. Vallahi Serdal Bey öyle söyledi. Ben de burada canlı canlı dinledim. Oradaki

dedi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Hatırlayın. Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmesi bizim de bir yıldızımız olsun transferi değil. Başladıkları projenin daha başarılı olması için takımın bilinirliği ve itibarını yükseltmeye yönelik bir transferdi. Bu noktada beklenenin de üstünde bir fayda sağladı, sağlayacak. Yani konuya bu noktadan bakmak lazım. Bunu hep bir kenara koyup Trabzon'da ayak uydurdu fikri üzerinden gidiliyor demiş. Yani değil mi, Salah'ı kimse hayır diyemez, böyle bir fırsat eline gelmiş PR olarak. Trabzonspor'un Salah geldikten sonra takipçi sayısı 1.3 milyon artmış. Yani en son baktığımda 1.8'di. Sonradan 2.8 falan oldu. Şu an kaç Instagram'a söylüyorum, kaç bilmiyorum ama katılıyorum yani. Bu hamleyi sadece sportif bir kazanç veya popülerite hamlesinden ziyade kulübün küresel ölçekteki vizyonunu ve marka değerini yukarı çeken bir strateji olarak ben de algıladım. Böyle okumak herhalde çok daha mantıklı, çok daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü bu tarz yüksek profilli transferler, senin de söylediğin gibi işte Osimhen olsun, Icardi olsun, işte Vlahovic olsun, Greenwood olsun, aklıma gelenler Salah olsun, Fabinho'lar olsun tekrardan. Yani kulüplerin yalnızca böyle sahadaki oyun kalitesini değil, aynı zamanda da idari ciddiyetini, ne bileyim işte diğer ülkelerdeki pazarlama gücünü, Avrupa'da oynayacaklar mesela, Avrupa'da uluslararası arenadaki algısını tamamen böyle bambaşka bir boyuta taşıyor. Yani Trabzonspor'da katılıyorum sana %100 bu projeyle birlikte sadece bir futbolcuya değil, aynı zamanda kulübün de böyle uluslararası bilinirliğine ve itibarına sermaye yapmış gibi gözüküyor. Ki sadece zaten Salah'ı aldım ben şampiyon olacağım diye bir dünyada yok. Trabzonspor da bunu biliyordur diye düşünüyorum. Federasyon başkanının tarifini yaparken ki sözlerinin değiştirmesi gerekiyor demiş. Delikanlılık sözünün eri gibi yanlış olan sokak kültürü tabirleri ile bu pozisyona gelmek en büyük yanlış diyor. Jargon öyle. Yani insanları değiştiremezsiniz. Hani katılıyorum sana. Hani kurumsallık yerine biraz daha böyle kişisel sadakat olarak gidiyor İbrahim Bey. İşte sokak kültürü referansları, yazılı kuralların çeşitliliği vesaire. Hani böyle abi kardeş ilişkisinden biraz daha kurtulması lazım diyorsun bu kurumların. Ama yani İbrahim Bey'in şeyi böyle, jargonu böyle. Aa, delikanlılık kavramı herkese göre değişir ya. Hani esnek bir tanım, öyle söyleyeyim yani. Neye, nereden baktığına bağlı. Mustafa Çulcu mu demiş, soru işareti. Adam azılı Fenerbahçeli, daha önce yönettiği maçlar araştırılsa şampiyonluk el değiştirir diyor. Ya şey için söylüyorum, neden söylediğimi biliyorsun Mustafa Çulcu'yu. Genelde federasyon başkanları zaten atamayla geliyorlar. Birçoğu evet şey yapılıyor, oy falan veriliyor ama birçoğu da atamayla gelen kişiler. Ben Mustafa Çulcu'nun olabileceğini düşünüyorum. Vardır Cihan'ın da söylediğinde bir hayır, öyle havadan sıkmaz değil mi? Suya yazı yazmaz. Ayın 28'i bekleyin görün. İsmail Kartal Asensio henüz hazır değil dedi. Adelisi problemli, o yüzden oynayamaz dediği zaman herkes İsmail Hoca'yı Asensio düşmanı ilan etti. Hoca Asensio'ya taktı dediler. Demiş, ne oldu? Adamın adelisi attı. Şimdi İsmail Hoca'dan özür dileyecekler mi acaba demiş. Sanmıyorum. Kafalarını kuma sokmuşlardır, hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdir yollarına. Çünkü İsmail Kartal'ın o dönem yaptığı açıklama ve yaşanan sakatlık, yani teknik ekibin ve İsmail Hoca'nın ne kadar haklı olduğunu, işte bu dışarıdaki seslerin nasıl yanıltıcı olabileceğini herhalde hepimize açıkça gösterdi. Ama işte modern futbol ikliminde maalesef, işte medya düzeninde bu tarz hak teslimlerini veya özürleri duymak pek mümkün olmuyor. Hiç gördünüz mü hakkını teslim edenleri veya işte özürleri hiç duydunuz mu? Yani bu kısa sürede hemen günden başka bir yere evrilir, başka bir şeyi tartışırlar. Yaşananlar bir şekilde unutulup gidiyor. Hı? Unutulup gitmese Ahmet Konaç yaşayabilir miydi? Her transfer döneminde 30 isim veriyor. Yani ikisi gelince ya bak ben söylemiştim diyor. Ya sadece Ahmet abi için demiyorum gerçi. Birçok transfer haberi yapanlar bunu söylüyor. Zor iş transfer haberciliği. Ama etkileşimde de güzel etkileşim alıyorsun. Hacı Osmanoğlu başkanlar konuşacaktı, ceza vermeyecek vesaire deniliyordu. Ne oldu demiş bu cezalara? Oo, çoktan es geçildi. İlk geldiği dönem söylemişti de, o söyleminden sonra bütün başkanlara ceza verdi. Yani seçim döneminde verilen sözlerle sonradan atılan adımların bu kadar çelişmesi gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor ve yani ben

de bir tık böyle güven sarsıyor. Normalde işte disiplin talimatları ve sevkler söz konusu olduğunda yani kulüpler arasında adil ve tutarlı bir çizgi izlemesi gerekiyor federasyon başkanının. Ama bu tarz cezaların arka arkaya gelmesi böyle manzarayı farklı bir yere doğru çekiyor. Başkan senin de söylediğin gibi kulüp başkanlarına herhangi bir ceza vermeyeceğiz demişti ama federasyonun tutumu ve aldığı kararlar zaman zaman değişiyor. Her zaman böyle sözlerinin arkasında da durmuyorlar. Ahmet Kolanç sarımsaklıyı bitirdi ya, ne zaman dönüyor? Bir de senin tekneyle geziyormuş abi diyor. Benim tekne Melih Şendil'in tekneyle geziyordur. Nurullah, yazılacak çok şey var da korkuyorum demiş. Yaz ya, bir şey olmaz. İç saha maçlarında Barça ve Aston Villa ile beraber kalıp Feyenoord ve Stuttgart'ı yenerler. Deplasman maçlarında Paris Saint Germain'e mağlup olup Lille, Sporting ve AEK ile beraber kalırlar. Bu simülasyonda iç sahadan 8, deplasmandan da 3 puan toplayarak Galatasaray toplam 11 puana ulaşır demiş. Medi böyle bir şey yazmış. Vallahi 11 puanla playofflara kalabilir, sınır. Yani iç sahada Barça ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerden alacağım bir beraberlik. Güzel söylemişsin, 11 puan yetebilir. Mesela geçen sezon 9 puan sınırdı. Ondan önceki sezon 11 puanla mesela bir takım ilk 24'e kalmıştı. Diğer takım ilk 24'e kalamamıştı. Averajla elenmişti. Bazen 9 puan sınır oluyor. Bazen 11 sınır oluyor. Hani bence bu sezon 10 puanı alan, hani 11, evet 11 yüksek ihtimal, yani %97 ihtimalle playofflara kalır diye düşünüyorum. Hani 10 puanla bile kalabilirsin. Bakacağız diğer takımların haline göre. Yani gülmüş sadece, yani mesajın ardına gülmüş. Benim kanaatim, küçük takımlarla zaten oynanınca kazanma olasılığın yüksek oluyor. Amaç Barcelona gibi bir takımın Türkiye'ye gelmesi, Galatasaray'la maç tarihine kadar isminin anılması, oyuncuların motivasyonlarını, isimlerini duyurmak için yapmış olduğu çaba, gösteri, ülkenin isminin duyulması. Bence büyük takımlarla oynamak her zaman prestij getirir demiş ve bu transferlerde de bir faktördür diyor. Katılıyorum. Mesela Barcelona oynayacağı takımların paylaşımını yaptı sosyal medyada. En son baktığımda 1.6 milyon beğeni almıştı. Şu an 2 milyona falan ulaşmıştır diye düşünüyorum. Yani burada küresel ölçekte görünürlük ve prestij devreye giriyor. Çünkü böyle devasa kulüplerin ülkemize gelmesi, haftalar öncesinden başlayan bir dünya markası entegrasyonunu bizde yaratıyor. Ama bir Messi gelemedi be. Ha? Messi gelemedi. Tam böyle Barcelona ile eşleşiyorsun, Messi'cik yine yok. Ha? Bu çocuk hiç gelmedi değil mi Türkiye'ye? Göremedik. Doğru hatırlıyorum. Ronaldo falan da geldi. Messi'yi bir göremedik ya. Hı? Ne zaman? Mezara girince mi? Allah'ım.

Galatasaray'ın transfer çıkmazı ne oldu, bilgi verir misin diyor. Vallahi can uzun, çok uzun sürdü. Galatasaray sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama herhalde bu eşleştiği rakiplerin ardından Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Kura çekiminin ardından Dursun Özbek Paris Saint Germain Başkanı ile kura dönüşü biraz hasbihal ettik, sohbet ettik. Hani sizle eşleşeceğiz demiştim ki söylediğimde çıktı dedi. Hiç transferle ilgili bir şey söylemedi. Bir Leao çıkmazı var. İşte yönetim Milan ve oyuncuyla önemli bir mesafe kat etti. Araya Aston Villa girdi. İşte Unai Emery'nin ısrarı biraz süreci de zorlaştırıyor. Hani Milan dedi ki tamam kardeşim, ben ikinizin de teklifini kabul ediyorum dedi. Bir sorun yok. Ama şu an karar aşamasında. Galatasaray diyor ki ben sana 12 milyon maaş veriyorum diyor. Aston Villa'ya da 8 veriyorum diyor. Orada olaylar biraz karışık. Yine İsmail Sarr çıkmazı var. Onlar da bir türlü inmiyor yani 60'lardan 50'lerden. Yine Deniz Gül de bir kiralama formülüne gitmeye çalışıyor. Orada da Porto çok böyle kiralama formülüne yanaşmıyor. Yüksek bonservis talep ediyor. Onunla uğraşırken diğer alternatif golcü adaylarına yöneliyorsun. Şu an bir tık Noah Lang ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Lang'a tekrar yöneldi Galatasaray. Lang'ın yerine Lang'la dolduracak. Fenerbahçe taraftarı Ercan. Merhaba Ercan. Sen bir Galatasaraylı olarak Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerinin değiştirmesini ister misin? İkinci, Fenerbahçe'den kim ya da kimleri Galatasaray'a oynatırsın? Bir Fenerbahçeli olarak İsmail Kartal, Okan Buruk'u değiştirmem fakat Fatih Terim'in gelmesini isterim Fenerbahçe'ye. Galatasaray'dan da Osimhen'i alırım demiş. Yok, değiştirmem Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerini. Fenerbahçe'den kimi alırım? Klasik sorular bunlar, hani hep konuşuluyordu ya. Greenwood'u alırdım mesela Fenerbahçe'den, hiçbir dakika durmam. İyi bir Asensio, hani normalde bu çocuk yedek kulübesinde sürekli sakatlanıyor diyor, yedek kalıyor vesaire deniliyor ama Asensio'yu alırdım mesela. Güzel bir soru. Yani Okan Buruk'un Galatasaray'da yarattığı oyun ezberinden, ne bileyim kazandırma alışkanlığından ben son derece memnunum. Evet, Avrupa'da falan sıkıntı yaşıyor, şikayetçi olanlar var, istemeyenler var. Ama kulübede ben bir değişim hayal etmem, onu sana söyleyeyim. Hani Fatih Terim vurgunda bir tık manidar, anladım. Yani Türk futbolunun gerçeği, Türk futbolunun ağırlığı var, Fatih Hoca'nın ağırlığı var. Hani camialar üstü bir karakteri var. Yani Osimhen'i sen de alırsın, evet. Ben de Fenerbahçe'den şey alırım. Torreira'yı da alırsın bence, almaz mısın? Ha? Gerçi o da birazcık böyle son dönemlerde performansı geri gitti. Ben Greenwood'da şey alırım ya, Asensio'yu alırım. Öyle söyleyeyim. Onun dışında Kante mi? Yani olabilir. Kante de olabilir. Bu mesajı 3 gün önce yazdım. 3 gün sonra istifa geldi. Fatih Tekke'nin projesine yazık oldu. Geçen seneki kadro dağıldı demiş. Evet. Salı günü yazmışsın. Doğru söylüyorsun. Vallahi. Belliydi zaten vahap böyle olacağı. Yani Fatih Hoca o elindeki güçlü kadroyu çok fazla yönetemeyecek gibi duruyor. Çok fazla duygularıyla hareket ediyor. Cihan, ne olmasını istiyorsun sen? Gelmesin Messi falan. Messi gelmesin, rahat oynayalım diyorsun. Ya Messi'yi izlemek istiyorum. Ya sanki Messi yokken Barcelona ile kafa kafaya mı oynayacaksın? Olabilir. Ola da bilir bu arada da. Yani Messi'yi şu dünya gözüyle izleyemedim. Yanarım ona, yanarım ya. Gerçekten gideceğim en son Amerika'ya, uçak bileti alacağım ha. Amerika'ya git gel de yani herhalde. Bizim böyle yıllık çalışmamızdaki bütün ücreti oraya vermemize şey olur herhalde, sebep olur. Keşke Hindistan'a gitseydim. Ha? Orada da gerçi adam 5 dakika top sektirip geri geldi. Bayağı bir para almışlar ya. Menajerler orada Hindistan'daki bütün taraftarları dolandırmışlar. Zaten kavga çıkmıştı, hatırlayın. Messi geldi böyle 5 dakika top sektirdi, o şeye gitti. İçeriye girdi. Yüksek ihtimal Messi öyle anlaşmıştır ama menajerler orada gelecek insanlara işte Messi şov yapacak, yarım saat kalacak falan diye herhalde biletleri sattı. Ha, Inter Miami'den kiralık opsiyonuyla koparamaz mıyız Messi'yi ya? Olmaz mı öyle bir şey? Katıldığın yıl olarak büyük takımlarla oynamak PR açısından iyi olabilir. Ama küçük takımlarla karşılaşıp çeyrek final, yarı final, hatta finale ismini yazdırdığında tarihi yazılır. Yıllar sonra bile finale çıkmıştı diye konuşulur. Transfer açısından da çeyrek final, yarı final daha önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru da kim mesela küçük takım? Küçük takım yok ki. Yani AYK'yı mı beğenmiyorsun? Adamlar gitti 5 attı. Sporting'i mi beğenmiyorsun?
Adamlar yıllardır orayı domine ediyor yani, bir kültürleri var. Kim yani, küçük takım yok ki. Aston'u mu beğenmiyorsun? Emery var. Adamlar UEFA'nın gediklisiydi, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geldiler. Yok yani, küçük takım yok. This is Şampiyonlar Ligi. Galatasaray 12 puan alır demiş. Ne güzel, ağzından bandlam diyor. Fenerbahçe'de 11 puan olur, ikisi de çıkar diyor. Güzelmiş, süper. Ben İstanbul'dan Hasan. Galatasaray Barcelona'yı evinde yener, Paris Saint Germain'i de yener. Bu dediğimi bir yere not düş demiş. Yani Hasan'cığım bak, Barça'yı ihtimal şöyle diyeyim hadi sana. Hani Barcelona olabilir. Hani iç sahada falan hani bir şekilde. Yani yine şey, düşük ihtimal de. Ama Paris Saint Germain deplasmanda çok zor ya. Nasıl olacak ki o iş? Yani çok. Paris'i not edemedim ama Barcelona'yı senin için aldım. Beraberlik olarak cebe attım. Ya bu takımlar inanılmaz oynuyorlar yani. Domine ediyorlar. Top alamıyorsun ki bu adamlardan, top oynayacaksın. Şimdi Barcelona'dan kazanman için önce topu alman lazım. Adamların bir tiki takası var. Bitmek bilmeyen tiki taka yani. Kim gitse, Iniesta, Xavi gidiyor. Lamin Yamal geliyor. Pedri geliyor. Birileri geliyor. Adamlar tiki takadan vazgeçmiyor. Abi UEFA kupası birinci torba bildiğin Şampiyonlar Ligi. Allah yardımcısı olsun Beşiktaş'ın, bir Beşiktaşlı olarak demiş. Yani Avrupa Ligi'nde bakalım, Beşiktaş'ın hali de biraz sıkıntılı. 3-1 yani, total skorda 3-1 yendi Beşiktaş. İlk maçı 3-0 kazandığı için, ikinci maçı 1-0 kaybettiği için Trabzonspor'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Salah'ın Başakşehir maçındaki kendini atma pozisyonunda penaltı diyen adamın merkez hakem kurulu başına gelme ihtimali bile ancak bizde olur demiş. Yok ya, o pozisyona Mustafa Cülcük penaltı mı dedi Mehmet Dünya? Sarı kart dediği pozisyona. Yok ya dememiştir canım. Ciddi mi söylüyorsun? Bir dakika bakacağım. Mustafa Cülcük Salah pozisyon. Dememiştir, dememiştim. Dememiştir ya, inanmıyorum. Varsa şöyle videosunu falan atarsan, Salah'ın ilk golünde top çizgiyi geçti ama 2 numaralı yardımcı yerinde değildi. Salah'a yapılan aldatma değil, penaltı. Vay arkadaş. Demiş. Nasıl böyle bir şey demiş olabilir ki Mustafa Çulcu? Yapacak bir şey yok. Demiş, haklısın. Kaçırmamışsınız hiçbir şeyi. Yayıncı kuruluş maçı anlatacak adam bulamıyor mu? Maç mı anlattı, masal mı anlattı? Kart kırmızı net, hakemi eleştiriyor ama normal demiş. Ya şimdi ne diyeyim ki sana, yani yayından ne söyleyeyim sana? Yani buradan söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bir de şimdi ben spiker olmadığım için, ya maç anlatıcısı olmadığım için çok fazla eleştiremem. Hani bir radyo programından bir örnek verseydin hani belki de hani yorum yapabilirdim, ama maç anlatıcılığı çok başka bir şey ya. Mesela geçenlerde Ronaldo'nun maçı vardı. 2-0, Ronaldo'nun takımı 2-0 mağlupken Ronaldo çıktı, 3-2 kazandılar. Aynı maçı Esport'ta hem Göksel'in anlattı hem de başka bir yayıncı kuruluş, onun adını vermeyeyim, orada başka bir spiker anlattı. Yani o spiker gol oldu, maç top filelere değdi, filelerden çıktı. Mesela çocuk uyuyordu, anlatamamış. Bir de Göksen'inden dinledim. Hani beraber çalıştığım için söylemiyorum. Göksen'in oyuncu topu alırken, top havada giderken bile oraya aksiyonu veriyor. Yani inanılmaz anlatmış çocuk. O heyecanı da katıyor. Ben karşılaştırdım. Bazen olabiliyor. Yani maçı anlatırken o ara kağıdına mı bakıyor? Ya da reji kulağına bir şey mi söylüyor? Maçı kaçırıyor olabilir. Bir şey söyleyemiyorum spikerler hakkında. Emre Tileve sorun sabah. Gerçi o da hiç eleştirmez. Hep korur. Mesela dur, Emre abiye de buradan bir salvo yapayım. Onunla yayın yaparken, kendisi de o zaman Sıfır TV'de müdürken, Ferhat Gündoğdu'yu övüyordu. Ben de yayında eleştiriyordum kendisini. Tabii o zaman Sıfır TV ikincilik ve üçüncülük maçlarının yayın hakkına sahipti. Ama geçenlerde 2 gün önce bir tweetini gördüm. Ferhat Gündoğdu'yu yerden yere vurmuş. Bu kadar hızlı değişmemek önemli. Bunu da gördüm yani. Benden de kaçmaz Emre abi. İletim mesajımı Emre abiye pazartesi günü. Öyle çıkarlar. Bayağıdır salvo yapmıyordum, bazen yapayım. Federasyon başkanı ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelemez demişti. Ama derbi maçına yabancı hakem getirildi demiş. Sözünün eri böyle olunmaz diyor. Güzel Yavuz. Cihan yayıncı kuruluş şimdi duyurdu. Fenerbahçe
Opong diye bir oyuncu almış. Bugün geliyormuş. Stoper mi bu arkadaş? Biliyor musun demiş. Şey mi bu? O 23 kontenjanına uyan çocuk mu? Vallahi hiç takip edemedim onu. Bein Sports mu altyazı geçti? Şeyden kaynaklanmıştır. Bu 23 yaş altı kontenjanında Fenerbahçe bir oyuncu transfer edecekti. Biliyorum o çocuğu. Geçen de Ahmet abiyle konuşurken aklımdaydı. Nice'de falan oynadı falan diyordu. Doğrudur. Yayıncı kuruluş geçtiyse onlar öyle afaki haber vermezler. Alacaktı zaten ya. Şey değildi. İş bitmişti. Herhalde sona ulaşıldı o işte de. Yağız tweet atmıştır. Paylaşmışlardır. Cihan, Osterwolde'nin karakterini hiç sevmiyorum ama bizdeki Otara'nın yerine Osterwolde'yi isterdim. Artı Fenerbahçe'nin grubu kolay diyenlere bir psikoloğa götürmek lazım diyor. Bir şey diyeyim sana, Otara'nın yerine bence herkesi isteyebilirsin ya. Ya o çocuğu kim bulmuş, kim almış, kim getirmiş Beşiktaş'a gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ve 8 milyon. 4 yıllık 2,5 milyon maaş, 18 milyon gibi bir para alacak. Yani şu performansıyla gerçekten sadece Rıdvan'ın yediği olur. Hatta Rıdvan'ın yeri garanti yani. Ya kardeşim, bir ikili mücadeleye gir. Tamam mı? Çalım denemelerinde bir başarılı ol. Hep mi başarısız? Bir in şu çizgiye ya. Tadiş'e örnek al ya. Tadiş de hiç çizgiden çıkmıyordu gerçi. Bir çizgiye in. Orta açmaya çalış. Ya hiçbir şey yapmadın sen. Nasıl bir oyuncusun gerçekten? O tarihi anlamakta güçlük çekiyorum. Cumanız mübarek olsun demiş. Kolay gelsin diyor. Sağ ol. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum Mehmet Yıldırım. Seviliyorsun Cihan ama transferler nerede demiş. Rashford'ı mı istiyorsun? Cık. Zor. Salah'ı iyi ki almamışız Beşiktaş. Ha, şey mi diyorsun? Yok canım ya, hiç alakası yok. Yani Salah var diye mi Trabzonspor 4 taneydi? Şimdi sen de şey böyle yani, kedi ulaşamayacağı ciğere mundar dermiş ya yani sen. Sen de onun gibi bir şey yapıyorsun şu an. Alırdın ya, kim olursa alırdı mesela. Galatasaray'a ben Salah'ın gelmesini ister miydim? İsterdim prestij olarak. Fenerbahçe de isterdi. Yani Beşiktaşlı olarak sen de isterdin şimdi, kabul et. Yani hatta Trabzon'a gittiğinde bir hayli kızdınız Trabzonspor'a. Salah bu ya. Nasıl hayır diyeceksin ki? Cihan, Roma'yı Osterwolde ile yakacağız demiş. Aa, düşünsene öyle bir şey oluyor. Ama bence Osterwolde'yi kiralık yollayacaklar ya hemen. Yani kadroda tutamazlar ki, sınır var. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ha, öyle bir şey olursa, başka bir formül izleyip Osterwolde'yi kadroda tutarsalar ve Osterwolde de Roma maçında şov yaparsa, aa bir de gol atarsa var ya. Bak o zaman sen Romalı yöneticileri, taraftarlar nasıl topa tutuyor. Düşünsene, bir oyuncu alıyor şimdi bizim takımlarımız. Oyuncuyu beğenmiyoruz. Aldığı takıma geri yolluyoruz ve oyuncu o maçta, rakibimiz olduğu maçta bize şov yapıyor. Aziz Yıldırım'a işte nasıl topa tutarlar, Dursun Özbey'i nasıl topa tutarlar, Serdal Adalı'yı nasıl topa tutarlar, Romalılar da bence aynı şekilde topa tutarlar diye düşünüyorum. İyi yayınlar, Poyraz yazmış. Azerbaycan milleti Azeri kelimesini hakaret olarak algılıyor. Ha, program başında sormuştum. Evet, ben de öyle duymuştum. Kendilerini Azerbaycan Türkü olarak tanımlıyorlar. Diğer ifadenin milli kimliği kırmak için olduğunu bildiği ve düşündükleri için Sosyet döneminden kalma demiş Azeri kelimesi diyor. Evet, onunla ilgili geçenlerde Azerbaycan'dan bir dostumuz canlı yayında telefonda söylemişti. O Sovyetler Birliği döneminde kaldı işte, bu Stalin politikası falan demişti. O kimliği silmek istiyorlar, o yüzden Azerbaycan Türkü olarak kendilerini tanımlamak istiyorlar demişti ki, ben de zaten Azerbaycan Türkü dedim. Azeri dedim, sonra hemen düzelttim hatırlarsan. Ben Abdullah, selamlar. Abi Icardi ile boyayı da alsınlar, eksikler kapanır demiş. Vallahi bilmiyorum, en son herhalde öyle bir çözüm olacak. Ya ne diyeyim, ben de bir şey söyleyemiyorum ya. Yani artık o kadar tekrara düştü ki Galatasaray transfer döneminde, Galatasaraylı yorumcular işte Leo, Can Uzun, Rashford, hatta sonra Rashford sonra Fenerbahçe'ye yazıldı falan. Noah Lang tekrar dönüldü, Noah Lang'a farklı isimler yazıldı. Bilemiyorum. PFDK kararları açıklanmış diyor. Evet, az önce söyledim Serdal Adalan'ın yediği cezayı. Bayağı bir ceza vermişler. Fenerbahçe 7 puandan fazlasını alamaz diyor Erkan. Bu arada net tarihin en kötü Liverpool'u ile oynayacaklar diyor. 3 boyutlu Hasan. Galatasaray'ın Liverpool maçında neyi yanlış yaptığını anlatan İsmail Kartal bu sezon Kadıköy'de Liverpool'la karşılaşacak demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere.
Vallahi bakalım İsmail Hoca. Ya inşallah iyi işler yapar ya iki takımda. Viking nerenin takımı demiş. Yok artık ya Murat. Norveç tabii ki. Vikingleri bilmiyor musun? Stavanger nehrinde yer alıyor böyle alanlar. Oraya kışın falan gidersen yalnız bir toton donabilir öyle söyleyeyim yani. Çok da küçümsememen lazım. Bir tık böyle üşüyebilirsin yani. İyi yayınlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil yalnız demiş. İyi anlamda mı kötü anlamda mı söylüyorsun Fatih? Mesajı silmiş, bana trip atmış mesajı okunmayınca. Kenan, niye sildin Kenan mesajını ya? Az önce Yakup Çınar'la konuştum. Pedro Barça'ya gelmeden önce Galatasaray'a önerilmiş. Galatasaray kabul etmemiş. Teşekkürler diyor. Vallahi Yakup Çınar şu an Kıbrıs'ta. Keyfi yerinde. Kaya Temel orada. Fırat Hoca orada. Döndüler mi bilmiyorum. Bir otelin etkinliği vardı, ona katıldılar. Ayak tenisi falan oynuyorlardı. Atakan Kurt da orada. Yani aslında birçok yorumcular Galatasaray ağırlıklı ama Atakan Kurt'un birçok tanıdığı olduğu için, daha doğrusu tanımadığı olmadığı için kendisini orada bir şekilde yer edinmiş. Aziz Yıldırım bombayı daha patlatmadı diyor. Yok artık, daha kimi alacak? Bitti ya Fenerbahçe'nin transfer dönemi. Daha kimseyi almaz Fenerbahçe. Hani belki bir transfer daha yapar. Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir transfer daha yapar. Şimdi işte o 23 kontenjanından bir çocuk alındı. Bu Nistemis'te oynayan garip bir ismi var. Unuttum adını, özür diliyorum. Bir tane daha oyuncu alır, sonra transfer sezonunu kapatır diye düşünüyorum. Paris Saint Germain maçı sürpriz olur Cihan'cığım. Barcelona'ya evet gerçekten içeride yenebiliriz. En azından yenilmeyiz ama Feyenoord, Stuttgart ve AEK maçlarından kesin 3 puan almazsak bence zaten Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşmayalım demiş. Evet, AEK deplasmanı da zor ha. Zor ya, kolay maç yok öyle söyleyeyim. Galatasaray sadece Feyenoord'u yener. 3 puanla sonuncu olur demiş. Yok artık ya Ertuğrul. Ertuğrul sağ tık 3 nokta. Nereden engelleniyor bu Ertuğrul? Bu arada bir şey diyeyim mi size? Sizi birileri sürekli engelliyor. Ben her gün gelip engel kaldırmaktan çok yoruldum. Küfür etmiyorsanız, herhangi bir şey yoksa sizin engellenmeniz WhatsApp hattından yasak arkadaşlar. Eleştirel her şeyi yazabilirsiniz. Hakareti olmadığı sürece WhatsApp hattımızdan 0212 273 10'dan her şekilde eleştirebilirsiniz. Mesela engellenenler listesinde böyle bir 30 kişi var küfürden engellendi açma diye, onları açmıyoruz ama diğer böyle numaralara bakıyorum sabit ya, her geldiğimde böyle bir 9-10 kişi engelleniyor. Herhalde insanlar sevmediği kişiye, kendisine olumsuz yorumlar yapılan kişileri engelliyorlar, bilmiyorum. O engelleyenler kim bulacağım, hangi yayıncı engelliyor ben biliyorum, engelleme. Eleştiriyi kaldıramıyorsan yayın yapma falan diyormuşum. Peki sağ olun arkadaşlar, ben gidiyorum. Dikkat edin kendinize. Normalde bir saatte ama mesajlar fazla olduğu için böyle 13-35'e kadar uzattık. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hafta sonunuz güzel geçsin. Hayırlı cumalar diliyorum herkese tekrardan. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonun başında olmaya çalışacağız. Bir sıkıntı, bir problem olmazsa. Görüşürüz. Cihan Dişli. Sosyal medya, Instagram ve Twitter. Takip ederseniz X daha doğrusu, ben de sizi oradan takip etmeye çalışırım. Hoşça kalın.

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz ve tabii Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak, Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak, Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek, oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında dediğimizde bundan bir buçuk hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar, orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz, daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde 4 büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer. Umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint-Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Praha, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSK Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonek gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi. Tüm bunlarıyla Omonia, o Konferans Ligi takımıydı geçen yıl. Hapoel, onun yanında Hoffenheim ve Marsilya, Bayer Leverkusen gibi takımların denk geldiği, Beşiktaş'ın böyle bir fikstürünün olduğu bir haftayı konuşuyoruz. Bu hafta bu fikstürlerin belirlendiği, bugün ve bugünüyle dünüyle bu fikstürlerin belirlendiği bir haftayı konuşuyoruz. Burayı değerlendirerek başlayacağız. Tabii buradan Süper Lig fikstürüne de döneceğiz. Ömercan Özmen'le birlikte onu da konuşuyor olacağız. Gençler Birliği Erzurumspor'la. Gençler Birliği dedik ama lidere selam dur deriz orada. Gençler Birliği lider 6 puanla. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor bugün. 21.30'da Metin Diyedi'nin öğrencileri Erzurumspor'la karşılaşacak. Saatler 21.30 gösterdiğinde oynanacak. Artık son hafta bu haftada öyle duruyor. Gelecek hafta itibariyle 20'ye çekiliyor gibi duruyor maç saatleri. Yarın 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Çaykurze, Galatasaray Göztepe maçları oynanacakken pazar günü 19'da Eyüp Alanya'yı ağırlayacak. Yine 21.30 seansında pazar günü iki maç göreceğiz. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun, Fenerbahçe maçları olacak. Pazartesi günü de maç var. Pazartesi günü Ahmet Trabzon'u 21.30'u ağırlayacakken saatler yine 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Çorum maçını izliyor olacağız. Süper Ligimizde bu fikstürde konuşacağız elbette. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan'a hoş geldin diyelim. Ömercan selamlar. Dedim ve sesimi alamıyorsun. Selamlar, hoş geldin. Bugün fikstürü konuşarak başlayacağız ama şöyle biraz da şaşırdığımız, kimi yerinde şaşırdığımız, kimi yerinde işte bazı olaylarda, örneğin Fatih Tekke'nin duygusal istifası sonrasında, istifasının da yönetimce kabul edilmediği haberi geldi sonrasında yapılan açıklamada. Gece yarısı günden bir aylı yolu yoğundu, doluydu o kısımda, onu da hatırlatalım ama şaşırdığımız bir tarafta da tabii fikstürü değerlendirirken bu gündemi dahi unuttuğumuz bir günün, bir haftanın içerisinde esasında geziyoruz. Bu gündemi de birlikte değerlendirelim isterim. Sen nasıl görüyorsun? Önce ön yorumunla neler söylersin bu haftaya?
1: Tabii haftanın geneli için çok hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. İşte gruplarımız belli oldu Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Bu çok kritik tabii. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ediyor olmamız da bence ülke futbolumuz adına son dönemde yaşanmış en önemli olaylardan, durumlardan bir tanesi. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda da iki takımla daha yüksek takımlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne, en yüksek turnuvaya gitmeye devam ederiz. Tabii diğer yandan senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı 4-0'lık mağlubiyet ve sonrasında gelen Fatih Tekke istifası da gündemi çok fazlasıyla meşgul eden, gündemin en önemli parçalarından biriydi. Ki özellikle Fatih Tekke ve Trabzonspor'un son dönemdeki hem yapılanması hem sahanın içindeki oyun anlamıyla çok beğendiğim bir süreç geçiriyordu. Ancak hoca, sen de belirtti, yani biraz duygusal tabii o yenilginin üzerine yaşanmış kritik bir mağlubiyet almış oldu. Bu da tabii hocayı tetikledi diyebiliriz aslına bakarsan. Ve ben açıkçası çok da doğru bulmadım. Tabii hoca duygularıyla hareket etti. İnsani olarak kafasında yaşadığı başka şeyler olabilir veya takım içerisinde gördüğü başka durumlar da olabilir. Daha net orada Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar daha net diyecektir ama ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'a Fatih Tekke geldiğinden beri ivme hep yukarıya doğru gitti. Kendisi ve takım için hep takdir gördü. İşte zaman zaman eleştiriler yaşadı tabii ki. Söylemler oldu ama genel anlamıyla baktığınızda iyi bir tablo vardı. Bu ağır bir mağlubiyet. Evet katılıyorum ama yolda bunlar da var. Çok yüksek girdiğiniz bir sezon. Muhammed Salah gibi bir ismin transferiyle başlayan bir sezon. Sonrasında işte bu mağlubiyetle beraber henüz hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bir de öyle bir durum var Trabzonspor için. O yüzden hoca bence bu tip durumların da aşılarak devam etmesi gerekiyor kendi kafasında da. Biraz daha pesimist tavrından uzaklaşarak işte hem camianın hem de orada futbolcu grubunu kendisiyle yol yürümek isteyen herkesin kendisini sevenlerle biraz daha aşırı neşir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eleştiri her zaman var. Negatif her zaman var. Düşünceler herkesin farklı. Ama oyuna odaklandığında, işte yeni oluşuma odaklandığında belki biraz daha oyuncularıyla, sahanın içiyle daha fazla haşır neşir olduğunda ben başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor yönetiminin yola devam kararı ve istifasını kabul edilmemesi konusunu ben olumlu buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü burada bence istikrar önemli Trabzonspor için. Bu kadar hem yatırımlar hem işte oyunda değişiklikler, genç oyuncular derken hoca devam etmesi bence doğru olandı diyebilirim belki.
0: Peki bunu konuşurken tabii Trabzonspor tarafında bunun bir duygusallıkla hareket edilerek yapılmış bir adım olduğunu az çok tahmin ediyor. Konuşuyorduk dün Can Genç de yayında an be an son dakika gelişmelerini aktarırken bağlantılarıyla beraber radyo gol frekanslarında sizlere burayı çok iyi işledi ve aktardı. Yayını da yakından dinleyenlerdendim. Oradan radyo golden haberleri, detayları, gelişmeleri alanlardandım her zaman olduğu gibi. Ama şuraya getireceğim konuyu ki ben acaba nasıl bir açıklama gelir diye bekliyordum. Yani Trabzonspor tarafından bir sözlü açıklama mı gelir ya da işte başkan çıkar bir yerde mi konuşur ya da bir yazılı açıklama mı gelir? Bu istifa nasıl kabul etmesi düşünüyordum ki çoğumuz böyleydik. Çoğumuz duygusal yaklaşıldığını görerek bu haberi okuduk. Bunun okumasını yaptık. Ama tabii taraftar öyle değildi. Taraftar ne olacak şimdi? Telaşına kapıldı mesela. Fatih Tekke'nin seveni de çok. Diğer tarafta da tabii, hani Karadeniz insanı orada biraz yapısıyla, karakteriyle, işte siniriyle, agresifliğiyle de bazen ön plana çıkar ya, bu tarz şeyleri konuşturur ya. Karadeniz insanından, yakınlarımdan, Trabzonlu arkadaşlarımdan şunu da duyar oldum. Hocam sen böyle bir günde bizi bırakıp gidiyorsan oho kısmını da duyduk. Böyle bir serzeniş, böyle bir sitemi de duyduk. Yani bırakma bizi hocamdan oraya gelen görüşlerin olduğunu da gördük. Fatih Tekke bunu bir daha yaşatır mı, bir daha yaşanır mı bilmiyorum ama ben hangi dört büyüklerde, hangi takımda benzer bir hadiseyi yaşadık? Duygusal olarak istifa edip tekrar geri döndürülen ya da döndürmekten ziyade o biraz belki ağır kaçar ama işte istifa kabul edilmiyor deyip hemen üstü kapatılan benzer bir olayı daha yaşadık. Galiba Sergen Yalçın Beşiktaş süreciydi. Emre Koca da Ahmet Nurçebi Üsküdar'daki evine, Üsküdar'daki düzeltiyorum şirketine gittiler. Biz muhabirler Haber Global dönemiydi. O gün orayı, o gündemi takip etmek için Üsküdar'da Sayın Ahmet Nurçebi'nin ofisinin bulunduğu, şirketinin bulunduğu yere gitmiştik. Galiba Kısıklı tarafında, oraya yakın bir yerde, denizcilik şirketinin bulunduğu yerde hep beraber bir gündem toplantısı yapmışlardı. Bir kere değil, iki kere yaşanmıştı benzeri de. Biri işte Nevzat Demir'de, diğeri Üsküdar'da, ana merkezde olarak iki yerde bunu konuşmuşlardı. Böyle gündemi yaşıyor Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki Fenerbahçe Galatasaray'da yarın öbür gün yaşayacak ki geçmişte çok şey yaşandı. Biraz da camia evlatlarıyla yaşanan şeyler oluyor bunlar. Yani burada mesela sana farklı bir örnek veremem. Çok geçmişe gitmem gerekir belki. Çok çok geçmişe, Zico dönemine örneğin, farklı dönemlere gitmem gerekir belki ama yani burada Sergen Yalçın'ı, işte İsmail Kartal'ı, onun yanında Fatih Tekke'yi, Fatih Terim'i, hatta öyle ki çok net hatırlayalım, Şenol Güneş'i yine aynı şekilde böyle sancılı ayrılık süreçlerinde, duygusal süreçlerde iki taraftan birinin duygusallığının, kulübün ya da kulüp yöneticilerinin ya da teknik direktörün duygusallığının ağır bastığı örneklerle hatırlatırım. Biraz böyle hikayeleştirerek okumayı çok severim bu tarz olaylarda. olayları. Çünkü geçmiş biraz örnektir. Belli ki biz bu duygusallıktan devam ediyoruz Türk futbolunda. Teknik direktöründen yöneticisine. Öyle bir okuma yaptım. Tabii katılırsınız, katılmazsınız. Ayrı konu. Ömercan, sözü sana bırakayım. Bu konuda son yorumunu alayım ve sonrasında fikstüre geçeceğim.
1: Duygusallık kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani biz zaten hani Türk insanı olarak biraz öyleyiz ama bunu tabii yaptığımız işlere yansıtmak ne kadar doğru, ona karar vermek lazım. Bir de bu işte camia evlatlarımız tabii ki kulübün içerisinde birçok şey yaşıyor. Basına yansıyan yansımayan, bizlerin haberi olan olmayan çok küçük durumlar da olabiliyor. Her insanın, her yöneticinin, her teknik adamın kompleksleri ve egoları da var. Kendi istedikleri gibi gitmeyen küçük de olsa birkaç probleme duygusal olarak daha fazla yükselme durumları var. Bunlar oluyor kulüplerin içinde. Fatih Tekke de zaten yapı olarak da, yani basın toplantısını dinlediğimde de, daha önce canlı basın toplantısını dinlediğimde futbolu konuşmak isteyen ama aralarda sürekli duygusal mesajlar veren, mizaç olarak biraz daha pesimist görünen bir teknik adam profili çiziyor. Bunu belki kendisine değiştirebilir ama tabii bugün bu yaşandı. Yarın senin de dediğin gibi ve taraftarların, camianın söylediği gibi başka sorunlar da yaşanabilir. Çünkü bir kere olmuş olan tekrarlanabilecek durumdur. Her zaman için hayatta da böyledir. O yüzden şimdiki tekrar yeniden bu istifanın kabul edilmeyip devam eden beraberlik çok güçlü şekilde ilerleyebilir. Oyuncu grubunun, hocanın, camianın tekrar kenetlenerek devam ettiği bir süreci de beraberinde getirir. Veya işte tat kaçıran sorunların, ufak tefek durumların tam olarak sonuçlanmamasını da beraberinde getirip negatif bir yere de gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve şöyle daha taze olandan daha eski olan habere doğru ilerleyeceğim fikstürde, Avrupa fikstürünü konuşurken. Yani Trabzonspor'dan başlayacağım. Trabzonspor'un konferans ligi fikstüründen başlayacağım. Ömercan, değerlendirelim isterim. Zamanımız kalırsa da Süper Lig'e doğru geleceğiz. Fikstür günü bugün. Hem 16-17 arasındaki bu yayında, kaldı ki bu yayın bir tık uzayabilir. Son kısma sizler için, sizlerden görüş aldığımız bölüme de gidebiliriz son kısımda. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen de diyebiliriz. Ararsanız eğer telefonlarda sizlere de mikrofon uzatırız. Tıpkı Ömercan Özmen'e mikrofon uzattığımız ve çok keyifli bir şekilde burayı konuşacağımız gibi, onu hatırlatayım. Hızlıca fikstüre deneyeyim. Freiburg'la karşılaşacak Trabzonspor evinde. Sonra Kızıl Yıldız'a gidecek. Bir diğer deplasman, yine üst üste iki deplasmanda Kups deplasmanına gidilecek. İskoçya'dan geçen yıl şampiyonluğu son anda, son maçta, hatta şampiyonluktaki bir diğer rakibiyle yarışarak kaptırdığı, o rakibine kaptırdığı, o rakibiyle oynadığı maçta üstün gelemediği Celtic, yanlış hatırlamıyorsak hatırlayalım lütfen, Hertz'de karşılaşacak Trabzonspor. Jablonec'de karşılaşılacak ve iki maç, Hertz ve Jablonec maçları ev sahipliğinde olduğu ve son maçının da deplasmanda olduğu bilgisini aktarmış olayım. Bu arada Jablonec nerenin takımıdır, nedir, doğru mu okudum hiç bilmiyorum, onu da şöyle bir sizler için Çekya'ymış, araştırayım dedim, bakayım dedim hemen hızlıca. Çekya takımıyla son maçta CSKA Sofya ile oynanacak. Burada Kızıl Yıldız, Freiburg gibi maçların problem yaratabilecek maçlar olduğunu düşünüyorum. Tamam, ama Ferencvaros maçını gördükten sonra burada Kups'a bile, işte baktığında Jablonec takımlarına dahi nasıl geçirdiler geçen yılı bilmemekle beraber dikkat edilmesi gerektiğini düşünebilir Trabzon taraftarı artık dünden sonra. Ömercan, nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle tabii, yani baktığımız zaman burada gruptaki takımlara, aslına bakarsan kağıt üstünde hepsi Trabzonspor'un gerisinde görünen takımlar. Yani birçoğu belki işte Hertz'in geçen sene geçirdiği iyi sezon, Freiburg zaten bir Alman takımı, Kızıl Yıldız genellikle Avrupa'da sürprizler yapmaya açık sağlam bir takım. Genel anlamıyla dediğine katılıyorum. Ne olursa olsun Avrupa'da hangi seviyede maç oynarsanız oynayın, her zaman çok yüksek konsantrasyon, yüksek enerjide olmak zorundasınız. Yani burada kağıt üstündeki kaliteniz evet bir yere kadar sizi taşır ama işte bir kup deplasmanında bambaşka bir, işte Finlandiya'da bambaşka bir iklimde oynayacağınız maç bambaşka yerlere götürebilir. O yüzden çok ciddi bir bence durum ve turnuvalar bunlar ve takımlarımızın ihtiyacı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Trabzonspor'un şansı yüksek bu grupta. Ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum ama işte burada toparlanma süreci, içerideki mental camianın durumu kritik olacak. Oyunla ilgili de problemler olduğunu düşünüyorum. Az da olsa daha da iyi gidebilecek durumların olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için ama tabii Freiburg ve Kızıl Yıldız'ı öne çıkarabiliriz. Diğer yandan üstüne düşündüğümüzde, muhtemelen detaylı olarak baktığımızda geçen sezonki durumlar, işte kadroları ve oynadıkları oyun tarzları, belki stadyumlarının konumları, ülkenin iklimi, hepsini kattığımızda tabii ki bütün maçlar tek tek zor. Politik bir söylem gibi geliyor kulağa ama gerçekten Avrupa'da böyle. Yani işte Galatasaray'da olsanız, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta fark etmez. Rakip Avrupa kupalarında mücadele ettiğiniz bir rakipse her zaman tehdit altında oluyor maalesef Türk takımlarımız. Önceden fiziksel olarak çok gerideydik. Son yıllarda biraz işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde önemli fiziksel testler verdi. Orada yükseldik. İşte Fenerbahçe Lyon karşısında oynadığı oyun bence fiziksel olarak çok önemli ve güçlü bir oyundu. Burada fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu katıldıkça, devamlılığı oldukça yükselebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum ama kalite anlamında kesinlikle Trabzonspor ligde grupta tepeye yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi.
0: Trabzonspor'da rakipleri de konuşa konuşa ilerlediğimiz yerde, sen burada puanlamaya geçelim mi yoksa nasıl bir zorluk bekliyorsun Trabzon tarafında? Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları özelinde diyeyim, sonrasında belki puanlayarak ilerleriz. Buradan bir puan çıkarması gereken Trabzonspor'u konuştuğumuzda konferansta.
1: Tabii şöyle, yani Freiburg maçını evde oynamak güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İşte Kups deplasmanı var Finlandiya'da. Şimdi bakmak lazım stadyum nasıl bir durumda, büyüklüğü, o zor bir deplasman var. Kızıl Yıldız kesinlikle zor bir deplasman. İçeride oynadığı aslında Freiburg Hertz maçlarının iki maçın içeride oynaması Trabzonspor'un bence bir avantaj gibi duruyor. Keza Jablonec'te. Burada baktığım zaman puan verecek olursam içeride oynayacağı maçları bence kesinlikle kazanmalı Trabzonspor. Öyle düşünüyorum ama Freiburg maçının daha zor olacağını tahmin ediyoruz hepimiz. Çünkü bir Alman takımı, biraz daha kaliteli bir takım. İçeride Freiburg'dan başlayacak belki, yoksa bunlar değişecek mi fikstür? Burada okuduğum gibi mi? Değil sanırım.
0: Böyle başlıyor diye biliyorum ben.
1: Yani böyleyse yani Freiburg maçından alacak.
0: Tekrardan teyit etmek gerekiyor.
1: Tabii. Buradakine göre gideyim ben. Freiburg maçının 3 puanla olması, yani grupta en güçlü gördüğümüz takımdan 3 puan alınması çok büyük özgüven getirecektir. Burada sorun çıkaracak takımlar. Ben Freiburg'dan 1 puan diyeyim tahmini olarak. Kızıl Yıldız deplasmanı için zor bir deplasman, 0 verebilirim. Kups deplasmanı her şeye rağmen 3 puan kalitesiyle bence kesinlikle yenebileceği bir kaliteli takım. Her içeride yine 3 puan yazabiliriz. Yine Jablonec'e 3 puan yazabiliriz. Sofya deplasmanına da baktığım zaman CSK Sofya'ya da 3 yazabilirim gibi geliyor. Yani burada Freiburg ve Kızıl Yıldız dışında da çok büyük bir sorun çıkaracak takım olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a. Tabii detaylı olarak incelemediğim takımları, onu da söyleyeyim. Ama genel anlamıyla kağıt üstünde baktığımda, biraz düşündüğüm, hafızam yokladığımda Freiburg ve Kızıl Yıldız maçlarının en sıkıntılı geçecek maçlar olmasını tahmin ediyorum ben.
0: Tabii Konferans Ligi'nde de fikstür biraz daha geç başlayacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne göre, onu hatırlatalım. Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına döneceğim. Sen orada özetledin. Freiburg, Kızıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSK Sofya maçları üzerinde. Beşiktaş'a geçmeden önce şöyle Trabzonspor'un aldığı yorumlara bakalım. Oraya ilişkin gelen yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe'den zor gibi. Omonia ve Hapoel maçları kolay gibi. Onlar da siyasi maçlar demiş. Ve Trabzon lider çıkması lazım. Bu fikstürde Trabzon lider olması gerekiyor demiş. Yayınlar, Trabzon'da Salah'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a vermeye çalışıyorlar. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar demiş. Hayırlı cumalar Berk demiş. Teşekkürler sizlere de. Belki inşallah bu hafta sonu Samsun'dan 3 puan alır Fenerbahçe. Sana yayınlar dilerim. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Temennisini dile getirmiş. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun İltuğ Bey. Trabzon'a ilişkin gelen mesajlar böyle. Salah kısmına katılıyor musun özellikle? Bu arada Trabzon'la ilgili buradan lider çıkması gerekir kısmını, belki liderlik çok ileri götürecek bizi ama Samsunspor ilk 4 haftada bunu gösterdi. İlk 3 haftada 10 puanla 4 haftada hatta 3 galibiyet 1 beraberlik. Belki Samsunspor'la Trabzonspor'un fikstürünü farklı değerlendirirsiniz. O öyleydi, bu böyleydileriniz olur. Burada bunu savunurken, bana karşı tez oluştururken tamam, ama saygı duyuyorum ama şimdi Trabzonspor'da da burada iyi bir şey bekliyorum ben konferans liginde. Hali hazırda her ne kadar Trabzonsporlar biraz orada biraz umutsuz vaka gibi görse de dünkü sonuçtan sonra Trabzon tarafını, bence öyle düşünmemek gerekiyor. Genel öyle görüyor gibi görüyorum. Ha, öyle değilse zaten tamam, benim yanlış okumam olayı deriz geçeriz. Teşekkür ederim. Salah için ne dersin? Mesajlar için ne dersin Trabzonspor'da son olarak?
1: Şöyle tabii yani Salah'ın üstünden bir oyun kurgulama planı çok doğal bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde Salah gibi bir oyuncu varken biraz topları onunla fazla buluşturmak, onun üzerinden bazı kurgular gerçekleştirmek normaldir. Ama tabii bu takım içindeki dengelerin de saha içindeki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Yani topu doğru paylaşmak lazım. Topu doğru paylaşırken Salah'a fazla top vermek bir plandır ama sürekli onun üzerinden işte dakikalar içerisinde onun da çok aktif dinlenme yapamayacağı zamanlar, belki negatif performans verdiği zamanlar olabilir. Ben kesinlikle sahanın içinde bütün oyuncuların topu ona verelim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var, yani zor maçlarda oynuyor tabii ki Muhammed Salah ve burada işte en güvenebileceğiniz adam Muhammed Salah. Yani saha içindeki oyuncunun mental psikolojik durumunda da topu ona verme isteği, kafasını kaldırdığında onu arama isteği çok doğal buluyorum. Orada teknik direktör Fatih Tekin topu nasıl paylaştıracağı kritik olan taraf olacak belki.
0: Beşiktaş'a döndüm Ömercan Özmen. Beşiktaş tarafında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürünü konuştuğumuzda dinleyicilerimizin ve hatta taraftarların birçoğunun, öyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor bir fikstür olduğunu söylediği bir maçlar silsilesi görüyoruz. Hemen bakalım. Evinde Marsilya'yı ağırlayacak lig aşamasında Beşiktaş temsilcimiz. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise yine geliyor. Az önce de söyledim girizgahta. Fenerbahçe 2 yıl önce galiba İsmail Kartal dönemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam, ya da Mourinho. Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı defalarca. Onun yanında Galatasaray'ı geçen yıl hatırlıyoruz. Bu yıl da Beşiktaş. Böyle üst üste denk gelen takımlar olur ya, onlar da Union Saint-Gilloise son 3 yılda buraya damgasını vurdu, onu söyleyelim. Hatta geçen yıl bunun esprisini şöyle yapıyorduk. Fenerbahçe ya da Türk takımları Rize Spor'la, işte Konya Spor'la karşılaştığından daha fazla karşılaştığı Union Saint-Gilloise ile diyorduk. Ki kafa kafaya bir şey çıkıyordu orada. Çünkü galiba hem elemelerde hem de gruplarda, liderlik aşamasında, grup aşamasında düzeltiyorum, fikstür aşamasında henüz daha en başındayken, şu anki gibiyken yollar. Bir takımımız Fenerbahçe Galatasaray'dan biri defalarca karşılaşmıştı. Uzatmayayım daha fazla. Celtic deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Crystal Palace ağırlıyor. Omonia ile karşılaşıyor deplasmanda. Apoel ile ev sahipliğinde burada karşılaşıyor Beşiktaş. Hoffenheim'la da son maçını oynuyor. Deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun fikstürü ve sonrasında puanlamaya nasıl geçersin?
1: Biraz daha evet zor bir fikstür olduğunu düşünüyorum Avrupa Ligi'ne göre. Yani Marsilya, Bayer Leverkusen, dediğin gibi Union, yine işte İskoçya'dan Celtic, Premier Lig'den Crystal Palace, yani Hapoel yine siyasi bir maç, Almanya'dan Hoffenheim, çok fazla 5 büyüklükten takım olduğunu düşünüyorum. Zor bir kura çekti Beşiktaş açık konuşmak gerekirse. Tabii bir yandan Kıbrıs'ta oynayacağımız maçta da ulaşımla ilgili sanırım Önder Özen belirtmişti, yine farklı bir süreç var. İşte Hapoel maçları, içeride oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız maç sıkıntıya girebilir. Her zaman olduğu gibi farklı bir ülkede, farklı bir yerde oynanabilir. Bunlar tabii avantajı biraz negatife çeviren durumlar ama Beşiktaş bence üstüne koyarak devam ettiği bir oyunu var. Sezonu ilerledikçe bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ya burada diş geçiremeyeceği bir takım yok açık konuşmak gerekirse. Ama tabii ki işte deplasmanda Bayer Leverkusen zor maç olacak. Deplasmanda Celtic, Celtic deplasmanları Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman zordu nasıl olursa olsun. Ama işte Celtic'in son oynadığı karşılaşma Linz'e karşı gördük. Gol yemek konusunda çok da, gol yememek konusunda çok da başarılı bir takım değil. Tabii oraya kadar ne olur, takım ne durumda olur onu da bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığımızda Fransız, Marsilya, işte iki tane Almanya Bundesliga'dan takım var. İngiltere'den hadi Celtic'i de öyle sayabiliriz. Yine İskoçya ve İngiltere'den Crystal Palace ve Celtic. Bunlar çok önemli liglerin kaliteli takımları aslına bakarsan. Bir de bir yandan da tabii siyasi olarak farklı bir iklimde oynanacak Apoel maçı var. Beşiktaş'ı hiç kolay bir grup süreci beklemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama oyununa baktığımda da bence Avrupa Ligi'ne uygun bir oyunu var. İşte fiziksel olarak da özellikle arka taraftaki stoperleri netleştirebilirse, belki oraya bir transfer yaparsa Beşiktaş daha güçlü bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu stoper hattı işte rotasyonlarıyla da beraber sakat durumlara, yani böyle nasıl desem biraz daha sakar işlere açık görünüyor ki Avrupa'da, Avrupa kupalarında bunlar çok fazla tövbe edilemeyecek durumlar. O yüzden arka tarafa kesinlikle bir stoper takviyesi bence Beşiktaş'ta gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Ömercan'la bağlantımız sürüyor. Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Tabii performanslar da birbirini etkileyecek diyorsun son kısımda dediğin gibi. Ben biraz da böyle puan aşamasını değerlendirdiğimde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim maçlarında neler yazarsın ev sahipliğinde Marsilya maçına mesela?
1: İçeride Marsilya maçı bence dediğim gibi çok yüksek olacak, kazanılması için çok yüksek bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Marsilya'yı açıkçası yenebileceğini de düşünüyorum içeride oynadığı. Deplasmanda olsaydı aynı şeyi belki söylemeyebilirdim Beşiktaş için ama genel anlamıyla bir yandan da tabii Marsilya kadrosunu tekrardan hatırlamak amacıyla açtım önüme. Beşiktaş'ın kazanabileceği 3 puan diyebileceğim maçlardan bir tanesi. Bayer Leverkusen deplasmanında
0: yani burada puan olarak ilerlesek, hani az önce yorumu yaptık, biraz da böyle hızlı geçmek adına ben puanı sormak istemiştim Ömercan.
1: Tabii. 3
0: puan özetlemek adına, yoksa az önce çok güzel açıkladın, sağ ol var ol, ama biraz da böyle diğerlerine konuşabilmek adına Bayer Leverkusen maçı için ihtimalle
1: orada bir puan, iyi niyetli bir puan diyorum.
0: Peki.
1: Union maçına 3 puan diye düşünüyorum. Celtic yine orada 1 puan diyorum.
0: Crystal Palace'a
1: 0 yazıyorum.
0: Omonia
1: 3 puan.
0: Hapoel
1: 3 puan. Hoffenheim deplasmanı da 3 puan diyorum.
0: Peki.
1: İnşallah gruptan çıkar. Biraz tabii benimki iyi niyetli bir tutumlu bir puanlama oldu ama umuyorum ki gruptan çıkacak.
0: Bu arada Omonia maçı ve aynı zamanda Hapoel maçları da üst üste gelmesiyle beraber biri Kıbrıs'ın bir diğer tarafı Omonia, Lefkoşa, öyle biliyorum. Diğer tarafta da haliyle Hapoel'i hepimiz biliyoruz, İsrail tarafı. Orada da bir politik maçlar olacağını hatırlatalım. Orada Beşiktaş'ımıza bir ayrı böyle desteğimizin olacağı günler yaşayacağız gibi duruyor. Yani daha bir oraların içine gireceğimiz günler yaşayacağız gibi duruyor. Futbol sadece futbol değildir. Bir kez daha hatırlayacağımız günler gibi duruyor. Çok mu abarttım bilmiyorum ama ben öyle görüyorum, öyle okuyorum. Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'nin rakiplerine döneceğim. Fenerbahçe'yle ya da Galatasaray'la başlayalım. Orada Barcelona'yı konuşarak başlayalım. Böyle biraz maç maç ilerleyelim burada. Ne dersin? Ev sahipliğinde Barcelona ile karşılaşacak.
1: Alo, sesim geliyor. Tekrardan duyabilir miyim?
0: Ev sahipliğinde Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray.
1: Yani Galatasaray'ın genel fikstürü biraz tabii zor. Barcelona içeride 1 puanla başlar diye düşünüyorum. Paris Saint-Germain deplasmanından puan alamayacağını düşünüyorum, 0 puan. Aston Villa içeride, burada bir 3 puan bekliyorum açıkçası. Sporting'i yenebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın dışarıda. Feyenoord içeride 3 puan. Lille dışarıda, orada tabii biraz da fikstür, 1 puan olabilir. Stuttgart içeride 3 puan alır Galatasaray ve AS'a deplasmanında da 3 puan alacağını düşünüyorum.
0: Bu kadar iyi niyetli olma diyorlar. Puanlarda bu kadar iyimsel olmak nedir diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi böyle yazmış. Trabzonspor ve Beşiktaş tarafına verdiğin puanlarda.
1: Haklı olabilirler. Biraz devre arası ben de düşündüm. Tekrardan şöyle baktım. Bazen işte istek ve düşünce orada iyi niyetli olarak etkiliyor. Biraz içerideki maçlarda da fazla iyi niyetli davrandığım için sanırım. Efendim?
0: Duygusallığına mı yenildin?
1: Biraz öyle oldu diye düşünüyorum. Bir de içerideki maçlarda temsilcilerimizin çoğunun 3 puan alması gerektiği kafamda olduğu için belki o tarafta da çok puan yazmış olabilirim. Şöyle genel bir şey söyleyebilirim. Şimdi 4 tane takımımız var toplamda. Ben %50'sinin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tabii dedikleri gibi dinleyicilerimizin biraz iyi niyetli puanlar vermiş olabilirim. Sonra da Fenerbahçe kaldı sanırım. Şimdi biraz böyle dedikten sonra daha realist veya daha böyle bunu düşünerek cevaplar vereceğim için Fenerbahçe'de az puan belki de söylemiş olacağım. Oradan da bu sefer diyebilirsin ki Ömercan, dinleyicilerimiz herkese bol keseden dağıttın da Fenerbahçe niye böyle diyor. Yoksa sen işte şu takımda mısın diye bana kızabilirsin diye düşünüyorum açıkçası.
0: Ya oradan da orayı böyle çıkarmamak gerekiyor. Fenerbahçe'ye bulmamak gerekiyor oradaki. Tabii. İşin faturasını Fenerbahçe'yi kesme yani Ömer. Ama biraz detaylı konuşalım. Çok hızlı geçtin reklama giderken Galatasaray'ı.
1: Tabii,
0: Barcelona dedik, ev sahipliğinde oynayacak Galatasaray Barcelona'yla. Puan ve aynı zamanda kısa özet yaptık ama puan olarak neler söylersin Barcelona tarafında? Belki birkaç cümlen de olur. Orada çok hızlı da geçmeyeyim tabii ama takımlar özelinde.
1: Şöyle, Barcelona içeride oynayacak Galatasaray. Yani bugün de oynadığı, ligde oynadığı maçın özetine baktım Barcelona'nın. Yani özellikle defansın arkasına inanılmaz inen bir takım. İşte Yamal, Rafinha, çok iyi oyuncular var. Pedri gibi o topları atabilecek. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı defans arkası olacak bence Şampiyonlar Ligi'nde. Çok üst düzey bir takım Barcelona. Ben o yüzden buradan puan çıkarabileceğini Galatasaray'ın sanmıyorum. Burada Barcelona içeride oynayacağı maçtan. Zaten keza yavaştan Paris Saint Germain'e geçtiğimizde Parc'ta Frens. Orada çok büyük bir atmosfer. Son iki senenin şampiyonu. Yine Galatasaray için bence fiziki anlamda da çok zor bir karşılaşma olacak. İsteyen, transfer isteyen bölgeler var Galatasaray. Bunu hep söylüyoruz. Burada biraz grup da Galatasaray'ın zorlu bir grup Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bu iki karşılaşmadan puan çıkartmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Hem Paris Saint Germain hem Barcelona maçlarından, ki oyunun hızı Galatasaray'da işte oynanan az sayıdaki maçlara baktığımızda çok yavaş. Geçtiğimiz seneden işte Abdülkerim Sanchez, biraz Torreira, bu üçünün de belki performanslarının düşüklüğü çok büyük etkiliyor, ki Abdülkerim'in bence fiziksel durumu, yaşının da ilerlemesi, özellikle geriye atılan toplarda verdiği düşük şiddetteki reaksiyonlar, yavaş reaksiyonlar Galatasaray'ın başına Avrupa'da çok ağrıtabilir, ki hatırlayacaksın, yani yazın başından beri transfer döneminde söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi bence kabuk değişimi gerektiğiydi o bölgede özellikle. Galatasaray bunlardan dolayı biraz ağzı yanabilir diye düşünüyorum. Aston Villa, içeride oynayacağı Aston Villa maçı, bir Premier Lig takımı, unutmamak gerekiyor Aston Villa. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki orada istek arzu da bir başka seviyede. Ama ben Aston Villa maçının Galatasaray'ın 3 puanıyla sonuçlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu maç deplasmanda olsaydı, ki Fenerbahçe deplasmanda oynayacaktı, aynı şeyi düşünmezdim açık konuşmak gerekirse. Diğer yandan Sporting deplasmanı, ben Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın son yıllardaki Şampiyonlar Ligi tecrübelerini de hesaba katarak. Sesini alamadım.
0: Şu an daha iyi. Bir ses girdi araya. Evet.
1: Tamam. Özellikle Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşılaştığında. O yüzden Sporting deplasmanında bir 3 puan neden olmasın diyorum. Hollanda takımları yine bizim korakor mücadele edebileceğimiz, belki kağıt üstündeki üstünlüğümüzle beraber de kalitemizle beraber de özellikle içeride o atmosferle, sert oyundan, boğuculukla yine 3 puan alabileceğimiz bir tabii ki maç. Lille deplasmanı Fransa'da. O zor bir bence karşılaşma. Oraya ben 1 puan söylemiştim sanırım, yanılmıyorsam.

0: lazım. Çok da böyle Galatasaray'la kıyaslayacağımız bir kadro kalitesi yok. Ama tabii ki gözüme çarpan iyi oyuncuları var. Bir kere Berke ile tekrar karşılaşmış olacağız. Berke'yi görmüş olacağız. Onu söyleyelim. Burada bir puan bekliyorum Galatasaray'dan. Son maçta harika bir Yunan temsilcisi. Burada kesinlikle bir 3 puan zorunlu zaten bence. Pardon, Stuttgart atladım ben, çok özür dilerim. İçeride Stuttgart. Alman takımları geçtiğimiz sene tabii biraz kötü bir Galatasaray'ın hatırası var Alman temsilcisiyle. Burada da Stuttgart. Ben hep tehlikeli olurum bize karşı Alman takımları. Bilmiyorum, belki de geçmişten gelen çok fazla bilinçaltımıza yerleşen babalarımızdan, abilerimizden duyduğumuz o Alman takımlarından çekinme durumundan dolayıdır ama iyi bir takım. Yani kadro da şu anda önünde. Fiziksel olarak da muhtemelen Galatasaray'la korakor çarpışacak. Belki Galatasaray'dan daha iyi durumda olabilecek bir takım görüntüsü var. Yani kadro değeri de yüksek bir takım. Şu Stuttgart işte Angelo City'ler kadroda şu anda gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Yine Bilal Elkanos, önemli oyuncular var kadroda. Yani Galatasaray'ın genel anlamda bence Şampiyonlar Ligi grubunda korakor çarpışmadan, işte sadece kalitesiyle belki maçları idare ederek kazanacağı çok fazla maç yok. Belki AEK'yı söyleyebiliriz bunun için. Ama diğer bütün takımlar kesinlikle hem içeride hem dışarıda Galatasaray'ın hem kalitesini, hem fiziksel kalitesini, hem o mental ruhu yansıtması gereken, ısırması gereken karşılaşmalar. Bir de tabii sezon içerisinde hem lig hem Şampiyonlar Ligi diye gittiğimizde de oradaki rotasyonun da güçlü olması lazım. Kulübenizin de güçlü olması lazım. Genel anlamda Galatasaray'ın çok iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Hatta iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Rotasyon anlamında da ihtiyacı olacağı anlar olacak, sakatlıklar olacak, cezalar olacak. Yani burada Galatasaray'ın sahaya attığı isimlerin de rotasyonda 11'deki isimler kadar iyi performans vermesi lazım ki o efsane 4 sezon üst üste dönemden bu yana 11'deki oyuncularının da aynı yüksek performansta, aynı formda olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden hem zor bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması olacak Galatasaray için, bence sezon anlamında da transfer eklemeleri gelmezse zor bir sezon geçecek gibi düşünüyorum. Açık açık net şekilde Galatasaray anlamında bunları söyleyebilirim ben.
1: Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe tarafında da tabii rakipler çok konuşuldu. Örneğin Beşiktaş tarafında kıyaslama yapıldı. Galatasaray'a kıyasla çok daha rahat bir fikstür denildi. Şimdi AYK LASK kıyaslaması yapalım. Alttan başlayalım. Orada torba torba ilerlediği için. Stuttgart Slavia Prag kıyaslaması yapalım. Lille ile Villarreal karşılaşması kıyaslaması yapmış olalım. Feyenoord Shakhtar kıyaslaması yapalım ama Shakhtar'da hoca faktörü biraz ağır basıyor. Mesela Feyenoord önde gibi görünse de kağıt üzerinde, mesela ben öyle görüyorum en azından. Sporting Roma kıyaslamasında Aston Villa zaten yine iki takımın da karşılaştığı bir rakip, kıyaslamaya gerek yok haliyle. O noktada es geçiyoruz. Paris Saint Germain Liverpool tarafına baktığımda, Paris Saint Germain Liverpool tarafında Paris Saint Germain'in ağır bastığını, Barcelona Atletico Madrid tarafında da Barcelona'nın ağır bastığını görüyoruz ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin, İşte Roma Sporting dediğimde, Shakhtar Feyenoord dediğimde, Villarreal Lille dediğimde, Slavia Prag Stuttgart dediğimde, LASK AEK dediğimde az çok Fenerbahçe'nin biraz daha rahat bir fikstüre sahip olduğunu hatırlatalım. Aston Villa tarafının aynı takımın, Aston Villa'nın hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakibi olması ortada bazı işte tartışmaları, kıyaslamaları, ya işte biz Aston Villa'ya bunu yaptık, siz onu yaptınız, deplasmandaydık ama biz olsun, biz ev sahipliğinde yenildik, siz deplasmanda berabere kaldınızların konuşulduğu böyle bir ortam olacak gibi de duruyor orada, ayrı konu. Ama yıllar sonra tabii iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidince bunları konuşacağız mutlaka. Fenerbahçe'de rakipler neler yaptığı hatırlatmak isterim geçmeden önce. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Liverpool çeyrek final oynadı. Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonluğuyla buraya geldi. Roma Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı, öyle hatırlıyorum. Şimdi biraz baktığımda Shakhtar Donetsk, onu hatırlayalım, yarı finale çıktı. Hatta finalin kapısından döndü Arda Turan'la, hatırlayın lütfen. Villarreal Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve aynı şekilde Slavia Prag'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında veda etmişti. LASK Linz Avrupa kupalarına katılamadı. Bunu hatırlatalım. Fenerbahçe tarafında bu fikstür, bu durum böyle. Sen nasıl yorumluyorsun? Neler söylersin? Bana itiraz ettiğin bir nokta var mıdır?
0: Çok fazla itiraz ettiğim bir nokta yok. Yani karşılaştırmaları da sevdim aslında. Yani AEK LASK baktığın zaman evet, özellikle Linz'in, LASK Linz'in son oynadığı karşılaşma çok Celtic'e karşı bence müthiş bir karşılaşma. duygu yükü yüksek. O yüzden ben zaten izlediğimde de biraz daha bence Aykar'dan iyi takım

0: olduğunu düşünüyorum. Stuttgart Slavia Prag tarafında Stuttgart biraz daha ağır basacaktır. Villarreal Lille kıyaslamasına baktığımda Villarreal'i izleme şansımız oldu. Galatasaray'la hazırlık maçı da yapmıştı yanılmıyorsam. Yani 4-4-2 klasik 4-4-2 oynayan bir takım. İşte Nicola Pepe'ler yani orta sahası biraz böyle iki kişiyle bence yenebileceğimiz türden takımlardan birisi Villarreal. O yüzden ben Lille'in daha iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Feyenoord Shakhtar'da da senin aynı fikirdeyim. Biz özellikle hoca takımlarına karşı Avrupa'da sıkıntı yaşayabilen temsilcilerimiz sıkıntı yaşayabiliyor diye söyleyeyim. O yüzden Shakhtar'ın tehlikesi kadro kalitesinden ziyade, tabii çok yetenekli oyuncuları da var, orası ayrı. Bir yandan da oradan geliyor. Hem Şampiyonlar Ligi kültürü hem de işte Arda Hoca ile beraber bir hoca takımı olmaları burada Fenerbahçe için büyük risk olduğunu düşünüyorum. O yüzden Shakhtar bence daha ağır basıyor Feyenoord'a göre kadro kalitesinden de ziyade. Roma kesinlikle bence Sporting'den daha ağır basan, tabii sezon içindeki duruma da bakmak lazım taraf. Aston Villa ile içeride oynamak bir avantaj. Burada Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama tabii Villa'da son Avrupa şampiyonu, yani Avrupa Ligi şampiyonu. Orada da grupta biraz şanssız bir kura. Liverpool Paris Saint Germain arasındaki kıyaslama, Paris Saint Germain zaten son iki sezonun şampiyonu, çok iyi bir takım. Her anlamda güçlü bir takım. O yüzden Liverpool'un kesinlikle önüne koyuyorum ki Liverpool bu sene nasıl başlayacak Premier Lig'e, işte kadro kalitesi, kadrosunun geriye gitmesi derken biraz sallantıda. Barcelona Atletico Madrid. Yine burada ben şimdi Barcelona çok çok iyi bir takım, tabii ki biraz daha terazi ağır basıyor ama Atletico Madrid ile Fenerbahçe içeride oynasaydı farklı bir durum söyleyebilirdim ama işte deplasmanda Atletico Madrid bence en zor maçlardan bir tanesi bu bütün saydığımız takımlar arasında. Ama tabii Barcelona daha ağır basıyor diyebilirim terazide belki. Sesimi duyabiliyor musun belki?
1: Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakiplerini konuşalım isterim. Atletico Madrid'le başlayalım
0: Ömerciğim.
1: Dediğim
0: gibi Atletico Madrid özellikle deplasmanda yenilmesi
1: sesimi alabilir. Çok zor bir takım. Seste bir problem yaşadık ama Ömercan Özmen'le geçen yayında da olmuştu. Şimdi daha iyi olacak. Onun sesi bana geç geliyor, benim ona geç gidiyor. Peki şöyle biraz da dikkat edeyim oraya. Bir aç kapı yapacağım. Ömercan bağladığımız kaldı.
0: Tamam.
1: Atletico Madrid deplasmanında Fenerbahçe neler yapabilir biraz konuştuk. Detaylandırdın kıyaslarken Barcelona ile Paris Saint Germain ile Liverpool'la bu kıyaslamaları yaparken ama Fenerbahçe'ye geçmişken biraz da puan olarak ilerleyelim isterim. Fenerbahçe tarafında neler düşünürsün puan açısından Fenerbahçe'nin bu fikstüründe?
0: Atletico Madrid 0 puan veriyorum deplasmandan. Liverpool içeride 0 puan. Aston Villa deplasmanı 1 puan. Roma içeride ilk 3 puan. Shakhtar deplasmanı İngiltere'de oynayacak yanılmıyorsam Fenerbahçe Shakhtar'la 1 puan veya evet 1 puan. Villarreal içeride kesinlikle kazanacak. Slavia Prag yine 3 puan. Last 3 puan. Yani alt taraftaki 3 takıma da 3 puan yazabilirim gönül rahatlığıyla. Shakhtar'ın orada 1 puan mı 3 puan mı, yani Shakhtar'dan alınacak puan kritik olacak bence Fenerbahçe adına. Roma maçı da Shakhtar Roma, orada alınacak mesela mümkünatı olan bir 3'er puandan 6 puan Fenerbahçe'yi çok farklı yerlere götürebilir. Kritik maçlar olduğunu düşünüyorum o maçların ama yukarıdaki Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa maçlarının hem içeride dışarıda durumları hem de 3 takımın yüksek kalitesinden dolayı Fenerbahçe orada bir 0 puanla yola devam etme durumu yaşayabilir diye düşünüyorum belki.
1: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz noktada şu ana dek yaptığın yorumlara ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ve mesajlara geçeyim.
0: Açıkçası söyleyeceğim şey şu, daha tabii maçlar başlamadı ama başlamadan da bu 4 temsilcimizle beraber Avrupa Kupalarında olmak, bizler üzerine konuşması, işte dinleyicilerimizin burada yorumlar yapması futbol adına, futbolumuz adına çok keyifli. Bunu söyleyebilirim. Umarım buradaki takımlarımız çoğalacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız çoğalacak. Şu an bunu hissettiğim için bunu söylüyorum seninle muhabbet ederken. Umarım bu yükselerek daha iyi yerlere gidecektir diyeyim belki.
1: Umarım. Berk kolay gelsin. Bir de bunları fikstüre göre değerlendirmek gerekmez mi demiş dinleyicimiz. Gerekir. O zaman da değerlendiririz. Ama bugünden böyle bu takımlarla karşılaşacağımızı konuşmak, kim kimle karşılaşıyor, nasıl karşılaşıyor onları bilmek kıymetli diye düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi mesela Barcelona Galatasaray'a denk geldiği noktada belki işi garantilemiş olacak. Son maçta Galatasaray'la formalite icabı karşılaşacak. Belki de Barcelona da zor bir sezon geçirecek. Eskisi gibi değil dediğimiz noktadan o yorumu yapmaya devam ettiğimiz bir Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray temsilcimiz.

0: buradan da bakmak kıymetli ama şimdi haliyle yarınki fikstürü bekleyelim, tamam iyi güzel, ama bugünden de bu takımlara, rakiplere bir bakalım istedim, onu söyleyeyim. Bir dinleyicimiz yazmış: Barcelona'dan 0, Paris Saint Germain'den 0, Aston Villa'dan 1 puan, Sporting deplasman kesinlikle puan alamayız demiş, Feyenoord 3, Lille 1 puanla 3 puan arasındayım demiş. Stuttgart 1 ile 3 arasındayım demiş. AYK 1 puan demiş. Galatasaray 7-9 puan arası toplar buradan demiş. Fenerbahçe için Atletico'da 0 çeker, Liverpool'dan 1 puan alır. Aston Villa 1 ya da 0 demiş. Roma 3, Shakhtar 3, Villarreal 3, Slavia Prag 3, LASK 3, 13-15 puan alırsa alırız demiş. Bence bu Fenerbahçe'de son kısım biraz iyimser olmuş. Sürpriz çıkacaktır orada. Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia, LASK maçları hepsi 3'er puan olur diyemem. Kimse diyemez bence hatta dinleyicilerimiz arasında şu an. Beşiktaş'a dönmüş: Bayer 0, Marsilya 0, Union 3, Celtic 1 ya da 0, Crystal Palace 0, Omonia 3, Hapoel 3, Hoffenheim 1 ya da 3 demiş. Beşiktaş 10-12 puan arası alır demiş. Berk, tamamen tarafsız ve takımlarımızın şu anki durumlarına göre yorumladım. Eğer paylaşırsan düşüncemi sevinirim demiş Ali Bey. Ali Bey, paylaşayım ama çok da böyle eşit yorumladığınızı düşünmüyorum açıkçası. Yani umarım öyle olur Fenerbahçe tarafında da. Umarım Beşiktaş'ta da 10-12 puan olur. Umarım Galatasaray'da 7-9'un üzerine çıkar. Daha iyi bir, daha iyimser bir tablo görürüz. AYK'dan 3 puan alması halinde mesela 10 puanı geçiyor direkt sizin yaptığınız hesapla. Lille'de 1-0 arasındayım değil de en azından 1 puan alırı net konuştuğunuz yerde mesela bunu geçiyor. Ya da Sporting deplasmanından bir beraberlikle dönmesi halinde bunu geçiyor ama çok da böyle eşit olduğunu düşünmüyorum yorum. Uzun. Ali Bey kesin Fenerbahçeli demiş. Bence Fenerbahçe ilk 16'ya kalır bu oyunla demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazıyor. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol, güzel dileklerin için. Berk Bey, hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde liginin tadını sonuna kadar yaşasın. Fakat lig konsantrasyonunu, motivasyonunu şampiyonluk için kaybetmemesi gerekiyor. Mustafa ben demiş. Yabancı basın yorumlarını Fenerbahçe için okudunuz mu demiş. Okumadık. Fenerbahçe en çok ülke puanı topladı dediğimize Galatasaraylılar köy takımlarıyla oynadınız diyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı takımların hepsine geçen sene ve ondan önceki sene onlarla oynayarak cevap verdik demiş. Birinci torbadan Bayern Münih ve City'yi istiyordum. Diğerlerini yenmiştik demiş. Peki, onları hatırlıyor dinleyicimiz de. Ömercan, teşekkür edeceğim ve yorumları da okuduktan sonra eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım. Tamamlayacağım.
1: Çok teşekkür ediyorum ben. Çok keyifli bir yayın oldu yine. Umarım ki ilerleyen zamanlarda da yine Avrupa maceramızda takımlarımızın konuşmaya devam ederiz. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Bu arada Oponk'u soruyorlar stoper için. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu bir saat önce İstanbul'a geldi. Neler söylersin diye onu sormuşlar. Onu da geçmiş olmayayım, es geçmeyelim.
1: Tabii 22 yaşında bir oyuncu, kontenjana da uygun. Çok fazla çok detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değil. Tabii transfer gerçekleştikten sonra biraz araştırmaya başladım. Yani fiziği iyi, genç ve çabuk da bir oyuncu. Biraz savruk görüntü veriyor aslında. Çok net güvenebileceğiniz hatalara kapalı bir oyuncudan çok biraz daha işte genç, fizikli, potansiyelli ama hataya da açık bir görüntüsü var. Fenerbahçe için yararlı olabilir rotasyonda. Görmek lazım. Zaman zaman işte belki üçlü kurgularda da yararlanabileceği bir oyuncu Fenerbahçe'nin ama dediğim gibi çok detaylı izleyemediğim için net bir şeyler şu anda söyleyemiyorum. Genel izlenimim üzerinden konuştum ama bu tip genç transferler önemli olacaktır bence takımlarımız için.
0: Teşekkür ediyorum Ömercan, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Sağ ol.
0: Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Parantezin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Saatimizi de aşmışız ama güzel oldu, keyifli oldu. Galatasaray hedefi kesinlikle ilk 24 olmalı Galatasaray için. Rafael Leao takıntısı Galatasaray için çok ciddi sorun yaratacak. Sol stoper, kanat ve forvet almadı henüz Galatasaray demiş. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona, Paris Saint Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi, her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi ya demiş Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Zira profil resminden bunu anlıyoruz. Teşekkür edelim mesajlarınız için. Sağ olun diyelim. Haber masasında yeniden buluşacağız. Orada görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları hem bir hafta boyunca belki 86-87 sezonundan kalma konularla bile bazı örnekleriyle gündeme getireceğiz. Eskilerle yaşamayı seviyoruz. Bazen örneklerini veriyorum ya. Abi kadınlar hiçbir şeyi unutmuyor diye. Ben burada yıllarımı verdim şu radyoculuğa 92 yılından beri. Erkeklerin de işine geldiği konularda unutmama konusunda eline su dökebilecek başka bir canlının olmadığını da söyleyeyim yani. Hani erkekler de öyle. Belki evlilik yıl dönümü. Ya bugün müydü bizim tanışma? Nerede? Hangi seneydi? Sen ne almıştın ilk? Üzerimde ne vardı beni ilk gördüğünde? Üzerinde ne vardı ilk gördüğünde? Üzerine bakmadım ki ben sana hani şey bileyim. Ama 87-88 sezonunda Vahap Beyaz o penaltıyı verseydi bizim takım bugün buralara değil ben öyle. Oraya gelir yani konu. Şimdi galip sayılır bu yolda mağlup diyebileceğimiz bir Beşiktaş gecesi. 1-0'lık bir mağlubiyet. Beşiktaş'ı mağlup ettiğimize inanamıyorum diyen bir teknik direktör var. Zelio Sapic böyle bir açıklama yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynadık diyor. Oyuncularıma gerçekten ne söylesem az, onlarla gurur duyuyorum diyor. Biraz rotasyon tabii, işte Murillo, Jalo, Emirhan, Uattara, Olaytan, Semih Salih, Kayra falan oyundaydı. Ahmet Sami falan oynadı. Černý, Rashica, İlhan, bir ara Hacı Ahmetoviç'i gördüm. Vlahović çıktı oyundan. Oh, bir şeyler yapmaya çalıştı falan. İlk maçın rehaveti, günahı, öylesi böylesi falan bir sürü şey. Bugün aslında daha zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oturduğu yerden o mücadeleyi izleyecek. Bugün 2024-25 sezonundan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunun kurası Türkiye saatiyle 14'te çekilecek. Beşiktaş 4. torbada yer alıyor. Tıpkı Berşeva, ondan sonra Torense, Hoffenheim, Lillestrøm, Ofigrit, Ararat gibi takımlarla maalesef. Ama birinci torbada işte 3 tane takım sayayım size. Hani şampiyon sanki birinci torbadan çıkarmış gibi hep böyle bir izlenim yaratılıyor ya. O yüzden şöyle bir gerçek var. Birinci torbadan şampiyon çıkar mı? Mesela Benfica bu kupayı alır diyenler zor. Juventus alabilir diyenler. Milan, Lyon mesela birinci torbada yer alıyor, Olimpik Lyon. Olympiakos, Marsilya ya da Real Sociedad. İkinci torba Ferencvaros, St. Julius, Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht, Ferencvaros, Pilsen. Üçüncü torba Sturm Graz. İşte Crystal Palace, ondan sonra Bournemouth, Sunderland, Omonia, Celta Vigo, bunlar da 3. torbanın takımları. Bakalım ne olacak? Bugün TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı söyleniyor kura çekiminin. Beşiktaş kuraya 4. torbadan giriyor. Lig aşamasında ilk hafta maçlarını da 16-17 Eylül tarihlerinde oynayacak. Onları da takip edeceğiz. Ama bir taraftan da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne bir vedası var. Öyle böyle değil. Ben 1-0'ın rövanşında mağlubiyette orada bir şov yapılır. Enteresan bir hava yakalanır. Ve oradan Salah önderliğinde, Fatih Tekke liderliğinde oradan 1-0'ın karşılığında şöyle olur böyle. Acı veda. Büyük şok. Trabzonspor'un o 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a farklı skorla yenilip elenmesi, Konferans Ligi'ne kalması enteresan. 4-0'lık bir mağlubiyet. Sonrası ne biliyor musunuz? sorumlusu benim, istifa ediyorum diyen bir Fatih Tekke, bu Salah'la Avrupa'da etkili olamayız diyen camia, yerel basınından camia içerisindeki o fırsatı kollayan Fatih Hoca bunları söylemişti, bir anlatmıştı. İçimizdeki sıkıntılar daha büyük, beklentiyi yükseltilen, onun sonrasında kuyumuzu kazanlar, bizden çok şey bekleyenler, olmayacağını bile bile bunları köpürtenler içeride falan, böyle şeyler inanılmaz. Ve bugün de dördüncü torbadan Trabzonspor Konferans Ligi'ne katılıyor. Dördüncü torbadan. Bildiğim kadarıyla 6 torba yer alıyor. Konferans Ligi biraz daha farklı. Hani Şampiyonlar Ligi aile arasında düğün. UEFA Avrupa Ligi yakın tanıdıkları çağırdık. Konferans Ligi de aşiret düğünü gibi düşünün. Yani kimin geldiği belli değil. İşte kazanlar kaynadı, 5000 kişiye yemek verildi, bir para toplandı ki o para aşiret düğüne toplanan para konferansa toplanmıyor olabilir. Onu net söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi öyle aile arasında, biz bize. Ondan sonra herkesin ait olduğu yerde. Bak ince ince mesajlar da vereyim böyle iğneli. Ondan sonra ne de yani biz ailede onu o, öyle değil. Dino'nun tartışmasını yaptık. Dinleseydiniz. Her günde ayrı ayrı size özel yayın yapamam yani. Öyle. Kişiye özel yayınlarımız ücrete tabi olup sadece pazar günleri falan diye böyle bir şey çıkıyormuş değil mi? Var mı acaba öyle bir şey çıkar mı ya? Yapar mıyız dünyada ilk özel radyocu? Hani özel radyolarda özel radyocu. Nasıl bir şey? Parasını yatırıyorsun. Hangi konu üzerinde yayın dinlemek istiyorsan o konu üzerinde konuşuyor sana. Şarkıyı markayı sen belirliyorsun zaten artık. Cep telefonunda, bilgisayarında, orada burada, dilinde, milinde, her tarafında var şarkı. Yani öyle eskiden sıradaki şarkı bizim olsun mu falan durumları yok. O heyecan meyecan kalmadı yani. Şimdi öyle kafa ütüleyen radyocular da kalmadı. Çok şükür onları da yediniz bitirdiniz. O da bitti. Çok konuşuyorlar bu radyocular diye. Şimdi mesela etrafta şey yapıyorum. Abi radyoyu açıyorum, hiçbir şey yok radyoda. Kimse ne konuşuyor? Müzik. Ondan da rahatsızdınız. Sen sürekli müzik. Müzik var zaten benim telefonda da var. Benim böyle bakıyorum, haber radyoları var, spor radyoları var. Ben burada spor konuşuyorum. Onun sonrasında abi sıkılmadın mı aynı konuları konuşmaktan diyor. Aynı konuları konuşma. 1929 federasyon kuruluşundan beri aynı konular konuşuluyor. Başkanında sıkıntı var. Merkez hakem kurulunda sıkıntı var. Bu takımlarla şampiyon olunmaz. Bu hakemlerle bu iş yürümez. 29'dan beri aynı şeyler konuşuluyor zaten. Kötünün iyisi. Ulan eskiden ne güzelmiş be. Keşke o hakemlere o kadar laf söylemeseydi. Günahını almışız abilerin, amcaların falan diye. Ya. Şimdi ne olacak? Hadi dönelim gerçeklere. Oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olur mu? He? Ne diyorsunuz? Dün Cabral'ın önce Milanovski'nin 13'te sonra Cabral'ın 57'de gördüğü kırmızı kartlara falan Trabzon'da. Şimdi Mehmet Ayan diyor ki bugünkü köşesinde Hürriyet gazetesinde, nadiren de olsa oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olabilir. Harika geçmeyen ancak zaman zaman üstünlük kurabildiğimiz ilk maçın son saniyelerinde manasız görülen Nwaibu kırmızı kartı tam da ihtiyacımız olduğu maçlarda sahada olmaması gerekçesiyle bizi yüz yüze bırakıyor. Batagov'un sakatlığı sonrasında bozulan tandem düzeni çeşitli varyasyonlarıyla takımın da savunma organizasyonunun dağılmasını sağlıyor. Atan tutan tamam da savunma omurgası yerli yerinde olmayınca sonuçların hezimete yakın seyretmesi de kaçınılmaz. Buraya kadar tamam. Atan tutan tamam da kısmında. Abi atanın iyiyse, tutanın da varsa, Galatasaray böyle şampiyon oldu. Defans hattında büyük sıkıntılar yaşarken. Mariano gittikten sonra Lemina tek başına kaldığında ya da oyunu kurmak zorunda kaldığında yaşadığı problemlerle Muslera bu açığı kapatıyordu. Beşiktaş 14 kişi oynadığı sezonda şampiyonluğu yakaladı. Orta sahasında ara sıra açıklar verse de, zaman zaman hatalar yapsa da, atanı iyiyse tutanı da iyiyse diye konuşuluyordu. Çelişiyoruz kendimizde bu arada, bunun da altını çizeyim. Yorumlar yapıldı diye söylüyorum yani böyle.
2: Abi atanın tutanın iyiyse diğerlerini boş ver.
3: Abi olur mu ya, günümüz futbolunda, modern futbolda artık orta sahanın üstünlüğünü kuran takım diğer takıma karşı üstünlük falan. Kanatlardaki organizasyonlar olmayınca, eğer sağ beklerin ileri kadar çıkamıyorsa, geri dönüşleri hızlı olmuyorsa falan. Herkes bir şey söylüyor. Bunları harmanlıyorsan, böyle bir takım oluşturabiliyorsan müthişti yani. Şimdi işte ilk maçın ceremesinde hani Trabzon 14 tane 15 tane şey mi yaptı? Transfer mi yaptı? Yani bir Envay bunun yerini doldurabilecek oyuncu o coğrafyadan çıkmadı, kadroda da bulunamadı mı? Batagov'un sakatlığından sonra o açık bir türlü yamamamadı mı? Yani öyle bir şey olmadı mı yani? Sıvanamadı mı o çatlak? Ya da ne bileyim, o aradaki sızıntıyı yapacak yer kalekimle, silikonla kapatılamadı mı falan diye ben öyle söyleyeyim yani. Şimdi bu şartlarda çıkılan 1-0'ın rövanşında kımıldayamayan bir Trabzonspor var. Ve Milinovski'de kırmızı kart görünce mecali de olmayan Trabzon'un yıkışını, çöküşünü gözlerimiz böyle seyrede seyrede, böyle sindire sindire, hissede hissede. Ben hani bir ara şey oldu mesela, 1-0'dı, 2-0 oldu, 3 oldu, bir baktım 4 olmuş falan, hani böyle ne ara geldi o goller? Yani 19'da 7, 54, 59, 86 falan, hani 59, 54, 59'u böyle arka arkaya, ne ara 3 oldu ya falan gibi oldum yani. Ya dakika 59 oldu zaten. Hani Ertuğrul Doğan şey demiş, hani bir an bitsin istedim maç demiş. Sonra ne olacağını tahmin edemedim diyor. Zor bir süreç arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani Fatih Hoca istifa ediyorum dedi ama Şenol Hoca için hayırlı olsun deriz yani, başka bir şey bilmem. Ünal Karaman falan gelmez tekrar. Camiadan birini getirir orası. Yiyebileceği, söz geçirebileceği, kuyusunu kazabileceği, yani yabancı mabancı öyle dokundurmazsa takıma, büyük sıkıntı yaşar Trabzon. Kendi içinde problemler yaşar yani. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. Bunlardan birini yaşadık. Bu mağlubiyeti kabul etmek mümkün değil. Bazen olmuyor. Bir şeye karar vermek lazım. Şu an itibariyle görevimden istifa ediyorum dedi Fatih Tekke dün. Kendime ceza veriyorum dedi. Kabul edemiyorum dedi. Yönetime söylemedim dedi. Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum dedi. Öyle de bir duruş vardır. Kimine göre bu duruş şeydir Fatih Hoca'nınki. Çocukçadır. Ya bırak Allah aşkına yapamayacağın şeyleri söyleme gibi de söylenebilir. Ya Fatih'i tanıyan bilir abi, yapamayacağı bir şey söylemez. Bir şey söylüyorsa onu o yoldan çevirecek daha kişi de anasından, aha buraya da yazıyorum da buraya diye, dönmemiştir falan diyen bir sürü arkadaş çıkar yani yanımızda. O yüzden ilk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor, bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda. Ben alıyorum. Doğrusu da budur. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederim. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmaktır sadece diyor. Hayat böyle bir şey işte. Trabzon'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'a başarılar diliyorum diyor. Biz şimdi bu konuyla alakalı Fatih Tekke'nin aslında bu olaylardan ve projesinin üzerine başkalarının ısrarı ve baskısı üzerine yapılan transferlerle bozulan düzeninin sıkıntısını suratından anlıyorduk zaten. Bak işte hemen anında yazıldı. Abdullah Avcı geliyor mu abi, yolda mı, gördünüz mü falan diye. Hareketli konum atmış mı, bir takip edelim falan. Oralara döner yani. Ya Fatih Hoca için bu gidişat belliydi. Ertuğrul Doğan'a bu yapılmalı mı bilmiyorum. Bence ben beğeniyorum yönetimini, tavrını. Tabii kulüp üzerinde yaptığı konuşmalarla Kulüpler Vakfı Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalar arasında çelişiyor. Ben asla bunu yapmam dediği şeyi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla kulüplerimiz böyle istiyor diye açıklamak zorunda kalıyor. O yüzden bir kulüp başkanının, yani aktif olan bir kulüp başkanının yapmaması gereken bir görevdir Kulüpler Birliği Vakfı. Kulüpler Birliği Vakfı da eğer bugün aklınıza geliyorsa, vallahi onlar sayesinde bugün şu oldu diyebileceğiniz elle tutulur bir şey varsa bana da söyleyin, hatırlatın, ben de buradan dinleyicilerle paylaşayım, benim gibi hatırlamayanlarla. O yüzden Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapması gereken bir şey var, o da şu diyebileceğim: o 13 tane 8 Mart'ta görevden alınan hakem vardı ya, mumla aradığımız. Şu an performans anlamında, kondisyon anlamında da mevcut aktif olan hakemlerden eksik olsalar da 2 haftada çözülürler. Oturduğu yerden bunların koşarak yönettiği maçları yönetirler. O 13 tanesini getireceksin. Madem Ferhat Gündoğdu'yu gönderemiyorsun, Ferhat Gündoğdu'nun gönderdiği o 13 tane hakemi koyacaksın tekrar. Ondan sonra Ferhat Gündoğdu'ya öyle olmaz böyle olur diyeceksin. Yani Kulüpler Birliği Vakfı olarak şöyle diyeceksin: ya sen gidiyorsun ya da bu 13 taneyi geri alıyorsun gibi bir yaptırım uygulayacaksın, eğer yapabiliyorsan. Benimkisi fantezi tabi. Hani öyle. Rashford geliyor mu Rashford diye sormuşlar. Tek dert bu işte mesela. Rashford geliyor mu? Gelirse Türk futbolu düzelir. Tıpkı Fatih Terim gitmeden düzelmeyeceği gibi. Aziz Yıldırım gitmeden düzelmeyecek. Hiçbiri mesela uzun zamandır ikisi de olmadı. Türk futbolu daha beter hale geldi mesela. İşte Türk futbolu, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler, bunlar ayrılmadıkça, gençlerin önü açılmadıkça, Türk hakemleri, bu hakemler gitmedikçe falan deniyordu. Yenileri de geldi. Yani o yüzden çok büyük büyük konuşmanın, öyle koca koca laflar etmenin kimseye bir yararı olmadığını, daha çok aslında etrafa, çevreye ve kendisine zarar verdiğini de kabul etmesi gerekiyor insanların. Ya, onu söyleyeyim yani. Böyle devam ediyor. Boş boş espriler de yapmayın. Öyle yormayın kendinizi, okumayacağım o mesajları. Eleştiri yapanlara hak veriyorum ama düzeyli olanları şey yapıyorum. Ya da ciddiye aldığım için, saygı duyduğum için, mesleğe, hani yazana falan değil yani, mesleğe saygı duyduğum için okuyorum. O yüzden ben de bir havalara girdim. E gerekiyor artık biraz da, hani ben de bir havaya gireyim be. Kimse kusura bakmasın yani, beğenmiyorsanız havamızı. Başka havalar var orada, Aydın var, işte ne bileyim Kafkas var, bilmem ne var. Git orada oynayın yani. Burada oynayın, bu benim havamda oynamayın yani. Abdullah Avcı geliyor Doğan abi demiş. Fatih Tekke'yi yollarlarsa adımı değiştiririm demiş bir dinleyici. Abi ben bir Galatasaray taraftarıyım. Demek ki neymiş, yıldız oyuncu almak meziyet değilmiş, o oyuncu yönetmek başarı sayılır diye düşünüyorum. Biz Okan Hoca'ya ne kadar kızsak da o kadar yıldızı idare etmek gerçekten kolay iş değil. Ama ben Fatih Tekke'nin istifasında kesinlikle ve kesinlikle Muhammed Salah transferine bağlıyorum. Çünkü dünden beri bakıyorum yorumlara, o kadar yıldız var, sonuç bu mu? O kadar yıldız aldınız, ne oldu gibi herkes Salah üzerinden okuyor oyunu. Fatih Hoca da bu baskıyı kaldıramıyor diyor. Çorum maçından Poku, Trossard, Miretti, Vlahovic, onun sonrasında hücum hattıyla çıkmalı hoca. Haftaya derbi var, hazır hale çıkmamız gerekiyor. Pazartesi saat 21.30 maç mı olur? Evime son otobüs saat 23'te, bir bilet parası da bulursam taksiye vermem lazım. Dünyada örneği olmayan bir federasyon planlaması olsa gerek bu. Aydın ben diye yazmış. Hayırlı cumalar Dodo. Dün İrfan'a sorduk, Jayden sağlık kontrolünden geçememiş diye yayında geçti dedi. Yağız Sabuncuoğlu da geçmedi diyor, bakabilirsiniz isterseniz demiş. Dodo bize bir fantezi ya da bir hikayeni anlatma şansın var mı demiş, Hasan gibi yani, konuşanlar gibi demiş. Doğan abi sence Rashford mı Fofana mı? 29 yaşındaki bir Rashford mu istersin, 21 yaşındaki Fofana'yı mı istersin? Abi TV8'deki doktorun programının sesi de mi sensin? Beni mi takip ediyorsun? Sesten artık her taraftan. Kendimi ifşa ettim. Sesten tanıyorlar. Görüntüyü değişsek sesi değiştiremiyorum. Doğan abi ya, Fatih Tekke'nin istifası bu kadar beklentinin büyük olması hepsi rakibi küçük görmelerinden kaynaklanmıyor mu? Ferencvaros dediğin takım bir zaman Avrupa'da, yani fırtına estirmiş takım. Senin ne kadar tarihin varsa o takımın da o kadar tarihi var. Trabzon'a bugün git, Ferencvaros de. Ferencvaros kim derler, diyor. Takımın içinde bilindik bir futbolcu olmaması bu onların tarihi unuttuğu anlamına gelmiyor. Ayrıca onlar takım, sen daha sezon başında kuruldun. Bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Diyorum. Bir takıma yenildiler diyor. Fenerbahçe'nin gururu ilk iki takımı çıkan Avrupa Ligi kurası gibi olmuş. Fenerbahçe'nin gururu değildir, grubudur o herhalde. Doğan abi, bence Fatih Tekke kadrodaki yıldızların ve yönetim konusunda sorun yaşadı. Bence çünkü bu zamana kadar hiçbir takımda yıldız yönetmedi ama başkan asla kabul etmedi bunu demiş. Dün Galatasaray'ın kura çekiminde ben Adanalı gibi çekme çekme diye bağırıyordum abi demiş. Ya kura çekimlerinde burada böyle tahminlerimizi yaptık, hani bence bu olur, şu gelebilir, şu gidebilir, öyle olur, böyle olur falan diye konuşuyorduk. Galatasaray'ın tabi bunlar cumartesi mi belli oluyordu arkadaşlar, hangi gün hangi saatte oynanacağı mücadelelerin, cumartesi miydi birinci maç günü 8-10 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin. İkinci maçı 13-14 Eylül tarihlerinde. Ondan sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta da 16'lar belli olacak. Şimdi burada playofflarla beraber Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a aslında çıkan rakipler üzerinden bakarsak Fenerbahçe'ye biraz daha kolay, Galatasaray'a zor gibi gözüküyor ama burada zorluk derecesiyle alakalı Fenerbahçe'ye gelen rakipler kendi liglerinde şampiyon olamayan takımlar çoğunlukla. İkinci, üçüncü, dördüncü falan olan takımlar. Galatasaray'a gelenlerin çoğu şampiyon olanlar kendi liglerinde. O yüzden şey belli, o maçların oynanacağı tarih belli ama kimin kimle nerede, içeride dışarıda nasıl oynayacağı konusunda onu da öğreneceğiz. Her takım 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya geliyor. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ila 24. sırada arasında yer alan ekipler de son 16 bileti için çift maçlı playoff turuna çıkıyor. Ve Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleşti. Ve bu arada bu nedenle hedef 10 puan gibi gözüküyor. Playoff turuna kalmak için alt limit 9 puan civarında hesaplanıyor. Ve eğer zor bir kura çekse de Galatasaray, bu açıdan iç sahada Feyenoord ve Stuttgart'la, deplasmanda Lille ve AEK'yı yenerse rahat turlar gibi gözüküyor. Şimdi Barcelona'dan 3 yer. Burada geçen sene tabii Liverpool ve diğer büyük maçlarla, City Miti maçlarıyla alakalı bakalım hani ne olur, işte 4 olur, 5 olur, acaba yeni rekor mu falan derken, burada oynanan oyun ve alınan galibiyetler ve tabelada yazan skor birçok kişinin canını yakmıştı. Hani ulan yenemediler be, bu Liverpool eski Liverpool değil falan gibi yorumlar vardı. İşte şimdi Galatasaraylılar da Fenerbahçelilere bunu söylüyor. Bakalım hani eski Liverpool'la, işte yok o Roma eski Roma ya, yani bitmiş bitmiş Villarreal'ler, Shakhtar Donetsk'ler, sen onları bir yen bak falan diye. Öyle bir kıyaslama yapılıyor.

iki takımımızın da hani iyi sonuçlar alabilmesi, hani hepsiyle berabere kalsa 2, 4, 6, 8 puan yapıyor, çıkamıyor değil mi? Hepsiyle hiç yenilmeden de gruptan çıkamama diye bir şey de yaşayabilir yani. Tabii diğer takımların alacağı skorlara da bağlı olur. Ama Galatasaray'ın Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa hani yaş ortalamalarına bakınca 27 rakiplerin en yaşlısı AEK, 27 yaş ortalaması o da. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 30'lar civarında, genç oyuncuları var ama rakiplerinin yaş ortalaması 27. Yani genele bakıldığında da 25, 24, 26, 26, 25, 27, 25. Yani 4-5 yaş falan var arada. Tabii burada gerekenin yapılacağını söyleyen bir başkan Sayın Özbek, Paris Saint Germain'i doğru tahmin ettiğini söylüyor. Transfer müjdesi veriyor. Hedefimiz yabancıları yenmek olduğuna göre ayırt etmeksizin en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve güzel sonuçlar alacağız diyor. Transfer planlamasını kuraya göre yapmadık. Başarılı olmak için gereken takviyeleri de yapacağız. Kimse bundan şüphe duymasın diyor. Oğuz Hoca da, Fenerbahçe'nin futbol direktörü de, Oğuz Çetin de, tekrar burada olmak çok güzel. Asıl hedefin ligde şampiyonluk olduğunu unutmamak gerekiyor diyor. Ve keyifli maçlar oynamak istiyoruz. Yeniden ayağa kalkıyoruz. Asıl hedefimiz bu yıl şampiyonluk hasretini gidermek. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak tabii ki Fenerbahçe'nin görevidir diye yazmış. Oponk bitti, Rashford Plase şeklinde, Galatasaray'da da son karavana Leao şeklinde yorumlanıyor. Transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Galatasaray'ın Portekizli Yıldız için yaptığı operasyonda da sonuç başarısızlıkla sonuçlanınca ister istemez böyle bir durum var. Sonra da Milanlı kanat oyuncusu Aston Villa'yı seçince Galatasaray'a karşı hatta Leao oynayacak anlamına geliyor. Yani Aston Villa'nın teklifi neydi? Galatasaray'ın teklifi neydi? Hatırlayan var mı? Yani Galatasaray Rafael Leao'ya 12 milyon euro yıllık ücret ve 2030'a kadar da sözleşme önermişti. Milan'da 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli vermişti. Leao'ya 9 milyon euro ve 2031'e kadar sözleşme vaat ediyor Aston Villa. Milan'a da 8 milyon euro kiralama, 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Galatasaray 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli veriyor. Ve 12 milyon yıllık ücretle beraber 2030'a kadar da sözleşme. 9 milyon euro 2031'e kadar sözleşme, Aston Villa 3 milyon daha az veriyor. Milan'a da 8 milyon ekstra para veriyor. Artı 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Milan hemen Galatasaray'ın, Milan daha doğrusu hem Galatasaray'ın hem de Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor. Leao Premier Lig'i seçiyor. Diyor ki hangisini istersin? Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de oynamak istiyorum. Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor ve sarı kırmızılar Milano'dan da eli boş dönmüş oluyor. Bunu söyleyelim yani. Bu arada Süper Lig 4. hafta programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi yarın açıklanacağı için Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçlarının tarihi ilan edilmedi. İstanbul derbileri 4 Eylül Cuma ya da 5 Eylül Cumartesi 20'de oynanacak gibi gözüküyor. Bunu da söyleyelim. Bu arada Hırvat Dominik Livakovic Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Katalanlar Fenerbahçe'ye 2 bonservis artı 2 bonus olmak üzere toplamda 4 milyon euro ödeyecekler. Roma ise sahalara dönmesi için bir ayı geçeceği gerekçesiyle Osterwolde'nin transferinden vazgeçti bu arada. Sakatlıktan geçemediği için
Roma'ya gidemedi Osterwold'e. Fenerbahçe'yi de idare mi edecek? Fenerbahçe Osterwold'in bu haliyle mi idare edecek? Ona bakmak lazım. Düne bakmak lazım. Bugüne yansıyanları görmek lazım. Gelen mesajları da okumak lazım. İnsanlar emek veriyor. Neler var neler var. Nolan hayırlı olsun bize o zaman demiş. Allah razı olsun abi Aston Villa seçtiği için, yoksa bizimkiler gerçekten almaya niyetliydi. Yani abi bana genç adam lazım, kurşun asker lazım diye devam etmiş. Kiminle içeride deplasmanda oynayacağım belli, kiminle kaçıncı hafta oynayacağım cumartesi günü belli olacak. Evet, kaçıncı hafta oynayacağımız belli olacak. Program belli olacak diye söylüyorum yani. İçeride ve dışarıda maçlar belli. Programı da tamamen belli olacak cumartesi günü. Aston Villa'nın verdiği 9 milyon brüt vergiler düşünce yarısını anca alır biliyor değil mi demiş. Emre abi işte o birileri var ya demiş. Yani bedava mı oynayacağım? Birileri isterse diye konu oradan oraya açılmış ya gene. Gene aynı konuya mı gitmiş? İyi yayınlar abi. Trabzonspor arkadaşlardan ait olduğunuz yerde storiesi bekliyoruz demiş. Doğan Bey, Sayın Federasyon Başkanı Paris Saint-Germain eski Paris Saint-Germain değil diye bir şey söyler mi? Söyledi mi? Ben duymadım daha demiş. Galatasaray zoru sever Doğancığım, İzmir'den Naz ben demiş. Vay kara küçük, size de sevgiler saygılar efendim. Bu kafayla biri 35 diğeri 36. olur. Biri Fenerbahçe'den biri Galatasaray'dan bahsediyor değil mi? Federasyon Fenerbahçe Avrupa dönüşü zorlanmasın diye Samsun maçı deplasmanına 12. adamını atamış. Kollayan adam Yasin Kol demiş. Galatasaray abi stoperde Abdülkerim varsa Barcelona Paris Saint Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi oldu. Her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi, inanamıyorum bu adama demiş. Ay ay ay ay ay. Kimse kimseyi mutlu edemiyor ya. Herkes kendi istediğinin olmasını istiyor. Değil mi? Bu şey bitti yani. Abi ne oldu? Nübel'in serisi mi bitti demiş. Yani şimdi Nübel de kevgir gibi oldu. Nübel'i de valla o da val ne bileyim ya. Makarnayı süssem bu kadar çıkmaz. Öyle şeyler yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Ne oldu? Nübel her geleni alıyor artık gibi. Ya adam bir tane gol yedi. Bir de öncesinde yemişti. İşte şeyde mağlubiyette. Oldu sana. İkinci iki maçta yediği goller oldu yani. Ki beş maçta kalesini kapatınca ulan yemeyecek mi acaba bunlar gol falan gibi yorumlanıyordu. O bir tedirginlik yaratmıştı. Şimdi Beşiktaş'ın ilk yapması gereken transfer harekatının yanı sıra Eminönü'nden toplu nazar boncuklarını formaların içine öyle falan diye var ya. İçe gözükmeyecek şekilde. Öyle gözlerine sokmayacak kimle. Nazar öyle korusun. Birer muska okuyacak, üfleyecek birileri. Ay ay. Günaydın Doğan. Sefaköy'den Halil ben. Galatasaray'ın çektiği kurayı Fenerbahçe çekseydi Fenerbahçeliler UEFA'da yapı var diye ağlarlar mıydı acaba demiş. Lyon'u destekleyen Galatasaraylılara selam olsun. Ümraniye'den Ertuğrul ben. Anlayana demiş. Cuman mübarek olsun. Dodo Reis ben İstanbul'dan. Nedim Kalın, acaba Fatih Tekke'nin istifası siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı demiş. Siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı? Fatih Tekke'nin ki bakalım arkamda duranlar kim? Gitme Fatih diyecekler kim? Bir göreyim onları. Bunu mu acaba görmek istedi? Blöf mü? Fatih Hoca blöf yapmaz be. Yapmaz yani. Yapmaz diye tahmin ediyorum. Çok tanımıyorum ama etrafımda anlatılanlardan tanıyormuşum gibi hissediyorum Fatih Tekke'yi. Hani hem takım arkadaşları, hem yakın, hem köylüsü, bilmem nesi falan. Hep böyle bildiğim insanlar, onunla çalışmış insanlar. Sonuçta biz de bu camiada olduğumuz için Fatih Hoca öyle yapar mı? Ben çocukluğunu bilirim diyenle de konuştum. Ben beraber çalıştım abi Fatih Tekke'nin. Ben aynı okul arkadaşıyım diyen de var. Ben akrabasıyım diyen de var etrafımda. O yüzden hani Fatih Hoca'nın verebileceği reaksiyonlarda o yok.
Hani abi sence şunu yapar mı? Sen daha iyi tanıyorsundur de bana. Hani bunu yapar mı dediğinde ben onun cevabını verebilirim diye hissediyorum. Sanki tanıyormuşum gibi geliyor çünkü bana. Yani 4-0'ın faturası teknik adama çıkar mı? Çıkar. Yani oyuncuyu motive etmek de teknik adamın görevi. Oyunu kurmak da, geriye düştüğünde de toparlamak da, o sistemi örnek veriyorum yenmek yerine bazen skoru korumak ya da yaslanmak gerektiği yerde yaslanmak da hocanın yapabilecekleri. Yani illa mevkisinin oyuncusunu alıp mevkisine o oyuncuyu yedeğini koymak teknik adamlık olmuyor. Bazen oradakini buraya, buradakini oraya çektiğinde işte hamle yapmışsın olabiliyor. Strateji dediğiniz konu zaten belli bir çark üzerinden giden sisteme bir şey eklemek değil. Bu çark bozuldu, ne yapalım? Aynı çarkın yedeği var, yedeğini koyalım. Bu çark bozuldu ama buradan çevirirsek ne olur? Ha, o zaman şöyle diyorsun, orada çark yokken dışarıdan gelecek rüzgarla bunları devam. Bak şimdi olur bir deneyelim, onu da bir deneyelim gibi olabilir yani. Nübel oldu dübel mi acaba demiş. Çok yapılacak bunlar yani. Dodo sence Dursun Başkan neden transfer yapmıyor demiş. Yani çok işte biri dur demiş ona. Bak şimdi ben size dışarıda konuşulanları söyleyeyim. Dursun Başkan'ın transfer yapamaması. Zamanında gelen sponsorluk paralarının hepsini geri aldı diyorlar. Falan. Bak o kadar çok konuşuluyor ki. Kim söylüyor sana bunu diyorum. Bizim de kaynaklarımız var Doğancığım, çaktırma yani. Biz de boş değiliz yani diyor. Öyle konuşuyorlar. Diyorum ki ben hani kulübün içinde Yakup'a soruyorum. İbrahim Seten'e soruyorum, Haluk Yürekli'ye de soruyorum, Ali Naci Küçük'e de soruyorum, Galatasaray'ın içerisindeki görev alan arkadaşlarımıza Erinç'e de soruyorum. İşte kim varsa konuşabiliyorum. Ben hani bilgi de alamamazlık da değil yani, hani bunlarla da ilgili ne var ne yok haberdarım yani. Ondan sonra bilmediğin şeyler var Doğan, Ankara'da baskı yapıyor diyorlar diyor mesela. Ona da bayılıyorum. Ankara'dan dur demişler. Artık bir dur demişler Galatasaray'a. Ne diyorsun ya? Vallahi. Benden duymuş olma demişler ki dur. Dursun Başkan'a bak demişler. Kaç kişi öyle tutuklanma, gözaltı falan. Bunlar bitsin istiyorsan bu sene bir dur demişler. Öyle diyorlar. Vay be falan. Konuşmada daha sessizleşiyor. Böyle gidiyor yani. Öyle kalıyor altta. Öyle bitiyor. Sonra konuşuruz da geliyor yani. Başka zaman konuş. Bitti yani. Anladım. İşaret diline döndüm ben en son. Orada herhalde anlaşamadık diye tahmin ediyorum. Görüntüyü unutunca ben. Öyle oldu. Yok mu etrafınızda arkadaşlar böyle? Yani birinin taklidini yapmadım mı ben çevrenizdekilerden? Her şeyi bilen bir arkadaşınız yok mu öyle kahvede otururken, batakta, kozmos bilmem ne seçerken. Ankara bitti, bitti demiş abi, Ankara demiş, bıraksın demiş bu işi yani, 4 sene yetmiyor mu demiş. Bize de geliyor bilgiler falan diye, at koz kaç maça mı falan diye, al sana sakın, hadi bakalım. Baba oradan 2 çay bir tane oralet falan diye yani öyle şeyler çıkıyor. Sen Galatasaray'ı çok yanlış adamlara soruyorsun demiş. Yani Galatasaray'ı sormak için Ahmet Ercanlara, Ahmet Konanç'a, Feridun Nide'ye falan diyor. Hani Fenerbahçelilere Galatasaray'ı, Galatasaraylılara da Fenerbahçe'yi sorduğun zaman doğru cevapları alabileceğini düşünen arkadaşlar parmak kaldırsın. Öyle şeyler var. Doğan abi, Fatih Hoca'nın kararı ve başkanın kararı hakkında düşüncen nedir? Arkadaşlar ben bilirkişiye de danışmanlık hizmeti veren bir yer değilim. Senin düşüncen ne, senin düşüncen ne? Benim düşüncemi alıp dışarıda satmayın. Sosyal medyada bunları yazmayın. Yapmayın yani. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sana hayırlı cumalar Dodo Yençek. Nübel oldu palto düğmesi gibi diye yazmışlar. Dübel yazmamış bak bu. Galatasaray'a güçlü rakipler çıkmasına sevindim. Enteresandır, bu tip takımlara daha iyi motive oluyor çünkü Galatasaray demiş. Ha, ters açıdan bakıyor. Şimdi Galatasaray'a Shakhtar, Slavia Prag, LASK, Linz falan, AEK, Lille tarzı takımlar çıksaydı sürekli, öyle takımlarla oynasaydı, o zaman o takımlara karşı verebileceği reaksiyon
tahmin edinemeyebilirdi. Ama Galatasaray Barcelona'ya Galatasaray gibi oynar. Paris Saint Germain'e gerektiği gibi oynar. Böyle böyle böyle böyle olur yani. Galatasaray için birinci torbadan Bayern Münih ve City istiyordum. Diğerlerini yenmiştik zaten diyor. Hayırlı cumalar Dodo. Refik'i bağlatsana bir anlatsın demiş pazartesi. Perşembe. Evleniyorum ben. Cuma. Önümüzdeki perşembe. Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri Barcelona, biri Paris Saint Germain. Zayıf diye gördüklerimize de bir kılıf uydururuz ama Fenerbahçe'nin işi bence daha zor. Kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'e güle güle evine derler. Bu da bir baskı yaratmaz mı acaba Fenerbahçe için demiş. Fenerbahçe hani buna bir kılıf falan denmez ama gerekli cevabı verdi. Burada olmaktan dolayı, tekrar buraya gelmekten dolayı mutluyuz. Biz paramızı aldık, hesaba yatmış dün dın diye baktın gelmiş mi para, gelmiş falan diye. Paramızı aldık, başlarımıza çıkacağız. Yenilmemek adına takımı temsil anlamında güzel sonuçlar alacağız. Ben bak çok enteresan, Fenerbahçe'nin şimdi Galatasaray'dan daha fazla puan toplama ihtimali var ya, fikstür anlamında söylüyorum. Öyle de olacakmış gibi geliyor. Bana da öyle hissettiriyor. Hani buradaki atışmalardan dolayı görüyorum mesela. Olası bir Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin üzerinde puan toplaması. Şimdi burada Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin asıl hedefleri, bakın izleyenler anlamında söylüyorum, taraftarları anlamında söylüyorum, %10'luk bir kısmı kendi yoluna bakar. %90'ı Galatasaraylı ve Fenerbahçelilerin şunu merak ediyor. Liverpool'u, Atletico Madrid'i, Roma'yı, Aston Villa'yı, Villarreal'i, işte Shakhtar Donetsk'i, Slavia Praha, Lask Linz'i yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaraylı da Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK'yi yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaray'ın Fenerbahçeli Galatasaray'dan daha fazla puan toplar mıyız, toplayamazsak ne yaparızı düşünmüyorsa, aha ben adımı değiştiriyorum burada. Konuyu uzatarak anlattım belki ama zaman da kazanmak istiyordum. Bu şeye benzer, bir sanatçının sahneye çıktığında bir Çile Bülbülüm şarkısını söylediğinde yarım saat herkese Allah diye bağırtıp sadece kadınlar deyip sadece erkekler deyip şimdi hep birlikte deyip oldu mu deyip beğenmeyip bir daha yaptırdığı ve yarım saattir aynı şarkı üzerinden para kazandığı şey var ya, ben de öyle bir şey yaptım yani, ne yapayım. Galatasaraylı ve Fenerbahçelileri 3 senedir konuşuyor zaten ya. Yani. 4 senedir neredeyse hani öyle üstün şey üzerinden, üstünlük anlamında. Fenerbahçeli Galatasaray'ı merak ediyor. Buradan puan toplayacak mı, toplamayacak mı? Galatasaraylı Fenerbahçe'yi, onlardan daha az puan toplarsak Allah rezil oluruz ha, bu başkan hemen istifa, dursun, istifa, durmasın, dursun, durmasın, dursun falan diye hemen anında oralara gider yani konu. Ve Fenerbahçe dedi ki bizim asıl hedefimiz ligde şampiyonluktur. Buraya olmaktan güzel, paramızı da aldık. Biraz bir küçük borcumuz vardı, onları kapatırız. Hamdolsun. Hani öyle gider yani konu. Doğan abi beni engellediniz mi? Mesajlarım düşmüyor mu? Demiş. Engelledik, düşmüyor. Cevap çok iyi değil mi? Evet, engelledik mi seni, düşmüyor mesajların. Nereden gördün peki? Hissettim. Yani engellediğimiz insanların mesaj yazdığını tahmin ediyorum ve düşmüyor mesajlar. Doğan abi kendi ülkesinin takımı yenildi diye bu kadar sevinen bir toplum gördünüz mü? Var arkadaşlar, her yerde var. Yapmayın, sadece bizde oluyormuş gibi, bütün defolar bizdeymiş gibi. Böyle tukaka ülke, bir tek bir şey bizmişiz gibi. Herkes öyle bir şey söylüyor yani. Abi işte bu kadar birbirinden nefret eden bir toplum olabilir mi? Var. Var. Siz Edirne'den ya da ne bileyim hani böyle öbür taraftan Gürcistan tarafı hopadan çıkmayan insanlar olarak bunları en fazla yorumlar. Avrupa'yı mavrupa'yı okumayan, takip etmeyen, gidip görmeyen insanlar bu yorumları yapar. Dünyada böyle bir başka ülke var mıdır acaba? Var. Hepsi aynı. Merak etmeyin yani. Ya okuyunca haberleri mesela böyle bir haber denk geliyor. Bilmem ne böyle böyle yapmış. Ulan biz nasıl kaptırdık bunu ya? Bunu anca bizimkiler yapar diye düşünüyordum ben diye. Son dönemlerde inanılmaz söylüyorum yani. Bunlar hayatın gerçekleri. Telefon hattını açacak mısın? Açık. Açık yani.
Dudu uzağa gitmene gerek yok. Salı günü gelen şahıs ilk karşılaştırma yapacak kişi zaten demiş. Salı günü gelecek şahıs. He, o şahıs. Şu an Ayvalıklı. Sarımsaklı olan şahıs. Sarımsaklı. Salı günü Ahmet'i sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı? Abi sen hayatı çözmüşsün vallahi billahi. Yani o sanatçı örneği hiç öyle yaptıkları aklımın ucundan bile geçmezdi. Helal olsun sana. Bu arada Galatasaray taraftarıyım. İstedikleri kadar bizden fazla puan alsın abi. Hiç umrunda değil. Kaza bela Atletico Madrid'i yenip diğerlerine yenilirse İsmail Kartal, ama ben Atletico Madrid'i yendim diyebilir mi acaba? 99 puan muhabbeti gibi demiş. Diyebilir. Diyebilir, herkes diyebilir. Okan Hoca da bir öyle kaybettiği bir maçtan sonra öyle bir bahane sunabilir ki yok artık dedirtebilir yani. Hani yok asla dedirtmez diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum. Yani diyemediğim için dedim zaten. Ernest Poku hakkındaki düşüncen nedir demiş. Ben seyretmeden yorum yapmam. Dodo telgraf çekebiliyor muyuz yayına demiş. Deneyin arkadaşlar. Gelmeyebilir ama siz gene deneyin yani. Ben hiç olmazsa denedim deyin. Yani çekmedim demeyin. Bir gün derlerse sen hiç bir gün radyo telgraf çektin mi? Çekmedim. Ya nasıl çekmedin? Allah mı? Falan. Hani bunları duymamak istemiyorsan telgrafla çekin. Faks atmış mıydınız daha önce? Çekmiş miydiniz faks? Benim öyle şapşık arkadaşlarım var ki yıllar öncesinde bize 90'lı yıllarda faks gelirdi iş yerlerinden, dinleyenlerden. Yazarlardı kağıtlara, resimler çizerlerdi, böyle kalpler malpler bilmem neler falan. Böyle Seda

0: Sonra bak bana gelen fakslar diye birilerine gösterince çocuklara, torunlara, sadece beyaz kağıtlarla karşı karşıya kaldılar. Ya mürekkebin uçacağını, o kağıtta kalmayacağını tahmin edemediler. Doğru söyle, sen de sakladım. Ya ben Allah aşkına elindeki şemsiyeyi evden alırken, işte elinde şemsiyeyle evden çıkıp eve şemsiyeyle tekrar gelebilen biri olamayan benden bahsediyoruz, benden. Bir günde şemsiyeyle dön be adam. Nerede o nerede şemsiye en son, neredeydi galiba? Ah, Cüneyt'in orada unuttum galiba. Alo Cüneyt, benim şemsiye sende değil mi? Nasıl değil ya, baktın mı her tarafa? Benim şemsiye siyah, küçük şey var. Şemsiye işte oğlum. Açılıyor mu? Açılıyor da, yani dışarıda açılıyor. Ulan tam bir şey yapamadım diyeyim hani. Siyah bir şemsiye falan. Öyle renkli renkli şemsiye falan zaten evden çıkma. Yani böyle bir koyu renk, gri, mri falan bir şey olmaz lazım. Öyle elimde renkli bir şemsiye. Yani Allah korusun bir gören olur, bir şey olur. İyi yayınlar. Salı günleri aldığım özel bir ilaç var herhalde. Yoksa Ahmet Konancı bu kadar tahammül etmek kolay değildir. Kullandığın ilacın adını söyleyebilir miyiz? Reçeteli mi, reçetesiz mi diye devam etmiş. Dudu, biz güvercin tercih ediyoruz. Yazdığım, bağladığım gelir birazdan sana demiş. Kanat çırpışlarıyla içeri giriyor değil mi hayvan orada? Abi dün akşam hamsi tava mı oldu 40 milyon euroluk takım? 200 milyon euroluk takımı eledim, bir gol atamadan 5 gol yemek nasıl bir şey demiş ya. Trabzon buğulama diyor. Yani acı veda arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne acı veda. Konferansta devam ediyorsun da. Bu Salah, ben abi şimdi bir maçta Salah'ın ne kadar iyi bir topçu olduğunu, takımı nasıl toparladığını konuşuyoruz. Bir maçta da Salah Avrupa'da olmadı. Salah, onu ben sana söyleyeyim, bu Salah, bak bu Salah Fatih Hoca'yı yer, başkanı yer, Salah tek başına kalır. Salah bu takımı alır, satın alır bak Trabzon'u. Katarlılar bir gün, Araplar satın aldı dersin bak Trabzon'u falan, öyleye gider konu, oraya doğru gidiyor. Galatasaray'da transferinde Polat Alemdar'ın devreye girdiği söyleniyor. Hadi hayırlısı demiş. O Memati de geldi, Memati Cihan. Abdüley misin sen? Abdüley tabi. Abdüley. Abdüley Cihan da geldi. Hayaller Leao, İsmail Sar, gerçekler No Lang diye yazmışlar. Dodo, İsmail Kartal gerçek Şampiyonlar Ligi şampiyonu biziz diyebilir mi acaba? Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ama ya. Yazıp yazıp siliyorum. Neden? Şey yapmayın arkadaşlar. Ya.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bir önceki mesajımı da okumadın, bunu da okumazsın diye yazıp yazıp siliyorum demiş. Neymiş ya? Bir bakayım, bir önceki mesajlarına bakayım. Tarihe kadar, geçmişe kadar, bu zamana kadar yazdıklarınla başlayayım. Neler yazmışsın? Torba Liverpool, Manchester United, City gelsin. Dortmund, Real Betis, Villarreal, Leipzig. Villarreal, Leipzig geldi mi? Villarreal, Leipzig gelmedi. Galatasaray'a, değil mi? İstiyordun. Viking ve Sabah gelsin. En kolaylığını istedin, gelmedi. Slavia Prag, Lask Linz, Stuttgart, AEK geldi oralardan takımlarımıza. 13 puan toplarız dendi. Olmadı. Abi ne güzel işte, şampiyonlar şampiyon olanlarla oynuyor. 2-3'ler kendi aralarında oynuyor. Bence gayet adaletli işte demiş. Bunu yazmış. Okumadım diye de sinirlendiği mesajı o. Dodo kuşunu biliyor musun? Yani çok meşhurdur. Kapıkulu Ahmet Galatasaray'ın rakiplerini incelemiş midir? Ya GBT'sini çıkartmıştır. Tarihinde daha önceki yıldızlarıyla şu an transfer görüşmelerinde ne aşamaya geldiğini, hangi oyuncunun yönetim tarafından düşünüldüğünü falan bile biliyordur. Bak taraftarı bilmiyordur, Ahmet biliyordur. Salah Trabzon'a geldiği gün takımın başını yiyecek, onu getiren vatan hainidir demiştim. Yo, vatan hainidir çok ağır olmuyor mu arkadaşlar? Onu getiren vatan hainidir falan. Bana o zaman Beşiktaşlı mısın diye soruyorlardı. Bugün Fatih Hoca'dan başladı, yakında takımı yer diyorum demiş. Az önce söylediklerine kalıbımı basarım. Önce Fatih'i, sonra yönetimi yer, sonra satın alır. Deyip, hani yok tahmin, bu gidişat gibi, hani rota oluşturuldu falan diye.

0: İşte Doğan Öncel iyi yolculuklar diler. Fener'in olması için, Fener'in olması bizim için güzel, çünkü karşı rakipten çok Fener'le rekabet edecek ve iki gün içerisinde Galatasaray transferi indirir demiş. Doğan abi, Trabzonspor'un maçını izleme fırsatın oldu mu? Kart konusunda Trabzonspor'a karşı çok bonkör davrandı ve karşı takıma neredeyse kart çıkartmamaya çalıştı hakem demiş. Ya duygusal mı baktın acaba diye düşünüyorum. Burada hakemle ilgili köşelerde hemen anında yıpratma operasyonu başlardı. Bu nedir Türk takımlarının çektiği diye devam ederdi. İşte bizimkilerden daha mı kötüler acaba demeden de edemiyorum kendimi falan derlerdi. Ama tabii Malinovski'nin Trabzonspor'un oyuncusu Ruslan Malinovski maçın da herhalde daha 13. dakikasıydı. Mariano Gomez'in sağ ayak bileğine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Ve uzun sürede itirazlar geldi. Ama Sloven hakem Rodo Obrenović kararından da dönmedi. Hani hocam basmadı falan, orada bir baskı altına alırsın hakemi zaten. Bazen ben işte yıllardır işte oyuncular da oluyor. Bir anda hani işte 3 kişiyiz biz burada. Cihan, ben, işte örnek ben, Berk, 3 kişiyiz. Cihan bir hareket yaptı. Ben görmedim. Berk de tam görmedi. Cihan itiraza gitti hocaya. Yapmadım bir şey dedi. Ben Cihan'ı bilirim yani. Hani gidip de orada eski mahalle maçlarındaki bir adamınız gol diyor. Adamınız gol diyor. Adamınız gol diyor deyince böyle bir arkadaşa dönüp bakarsın ya, senin Allah bildiği gibi yapsın. Çık lan dışarı. Bir daha almayın bunu takıma falan gibi hani vardır ya. Oğlum değil desene falan. Gördüm ama gol. Ne diyeyim, nasıl değildi? İşte böyle arkadaşlarımızla büyüdük biz. Anladın mı? Ya o adamı biz çeviremedik. Ya kirletemedik onu biz. Anladın mı? O adam kirlenmedi yani mahalledeki. O hep şeydi. Oğlum bak, bir şey olursa gol mol falan, sen bir şey söylemiyorsun. Görsen de söylemiyorsun. Sana sorsalar cevap vermiyorsun. Bilmiyorum diyeceksin. Biliyorum ama falan diyor. Yani ona bile cevap veriyordu yani. Söyle Ahmet, gol mü falan diye. Bence gol. Adamınız gol diyor, adamınız gol diyor diye işte. Öyle bir şey. Ben şimdi Cihan'ın peşinden giderim. Hocam ne diyorsun hocam, dokunmadı bile diyeyim. Hani öyle bir itiraz ederim ki görmediğim halde Cihan bile inanır. Galiba yapmadım demeye başlar, bilse bile bastığını. Ya tribünlerde şöyle büyüdüm ben. Hakem bizi doğradı. Jülyen jülyen doğradı. İnce ince doğradı. Böyle kalın kalın kesti. Kuşbaşı doğradı. İri iri doğradı falan. Neler neler yaptı. Satır doğradı. Bizi öyle doğradı, böyle doğradı. Sonra ne oldu? Akşam bir seyrettim. Hakem doğru karar vermiş. Biz tribünde bütün gün hakeme küfür etmekten sesim kısıldı. Böyle geldim eve. Eve eve böyle bağırdım. Dedim ki Allah belanı, hakem İbre, hakem İbre. Yani İbre, İbre diye geçiyor işte, gösterge, çünkü maçın hızını o belirliyor ya, İbre diye. O yüzden öyle diye bağırıyorduk biz de yani hakeme. Ya sahaya ineriz, sahaya ineriz, sahaya inmedik de böyle de olmadı. 212-273-10-10 WhatsApp attığımız mesajlar var, okunmamış bir sürü. Ya şu Lukaku'ya kadar ne kadar üzüldüm, üzülüyorum hani diye yazmışlar. Lukaku ile ilgili, yani geldiğinden bu yana, yani geldiğinden haberi var mı acaba, Lukaku Fenerbahçe'de oynadığını biliyor mu gibi bir sürü yorumlar yapılıyor. Lukaku vallahi hani öyle böyle falan. Katkı sağlayamadan da gider diye düşünenler var. Talişka Lukaku geldi diye harcanırsa büyük hata yaparlar diyenler var. Dün birçok spor kanalında yorumcuların en çok üstüne basa basa konuştuğu konu Fenerbahçe'den kimlerin gidip kimlerin gidemeyeceği yönünde böyle yorumlar yapılıyordu. Ardından işte kura çekimi oldu. Bu kura çekiminde bu takımlara karşı nasıl kadrolarla mücadele edilebileceği konuşulurken oradan Talişka'nın satılıp satılmamasına döndü konu. Ama işte Asensio'nun gelecek olması, Vedat'ın şu anki performansı, Lukaku'nun da kadroda olmasından dolayı boşa çıkacak futbolcu deyince tabii ki bu denklemde Talişka falan gibi hep böyle yorumlar aynı şekilde yapıldı. Ama tabii seni 3 yıl taşıyan, işte 20 gole yakın skor katkısı üreten bir oyuncunun da elden çıkartılacak olması büyük hatadır. Talişka'yı satan, şampiyonluğu satara kadar giden eleştirileri de beraberinde getiriyor. Telefon hattını açıyoruz. Ara sıra mesajlarla süslüyoruz. Programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyle başladık? 0838 duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum, duyuyorum. Doğan Önce, merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyiyim ben de. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ülkenin ekonomisi canlandı ya.
0: Bir kere ilk canlanan sen olmuşsun, onu söyleyeyim. Ha, ses tonun, enerjin o kadar iyi ki ekonomiyi falan geçti. İlk canlanan sensin bence ya.
1: Ya abi, borsa çıktı, haberin yok mu senin?
0: Olmaz mı? Yani, aşk olsun yani. Haberin olmadığı ya, bir konu olabilir mi benim?
1: Ya her şeyden önce ben sana tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tiyatro altyapının olduğunu bilen insanlardan bir tanesiyim. Ben radyoda senin şovunu dinlemek için inan var ya, saat 10'da açıyorum, arabaya biniyorum, 12'ye kadar geziyorum ya da kulaklıkla dinliyorum. Sana çok çok teşekkür ediyorum, günümüzü güzelleştirdiğin için.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Bazen diyorlar ki çok hızlı konuşuyorsun, anlamıyorum diyorlar. O zaman diyorum ki Doğu Demirkol var, çok yavaş anlatıyor ve anlattığını bir daha anlatıyor diyorum mesela. O da çok ağır gidiyor, o da iyi değil diyorlar. Hiç kimseyi beğenmiyorlar. ne diyeceğim ben de.
1: Abi Doğu'nun şu son şovunu şeyde izledim. Malum bir platformumuz var ya, orada platform izledim. Çok iyiydi ama abi, ya ben öldüm ya sıkıntıdan, ben sana söyleyeyim.
0: İlerlemiyor yani gibi değil mi? Sanki hani ya, arabayı yani şey benzini bitmiş ya. Arabayı 5 kişi itiyormuş gibi gidiyor değil mi şov?
1: Öyle evet abi. Abi ya, yani hani bir şey söyleyeceğim. Ben de tiyatroyla uğraştım bir ara. Özellikle Serkan Keskin'in öğrencilerindenim ben aynı zamanda.
0: Öyle mi? Bakırköy'de.
1: Serkan Keskin öğrencilerinden, Semaver Kumpanya'nın öğrencilerindenim aynı zamanda. Ve inanır mısınız yani biz Serkan abi sağ olsun şey yapmazdı bize. Çabuk çabuk arkadaşlar bir oyun şey yapmayın, müşteriyi baydırmayın derlerdi. Biz hani ben bunları yaptıktan sonra onları görünce ben ölüyorum ya. Vallahi ölüyorum ya. BKM'den arkadaşlarım, senin de BKM'den olduğunu biliyorum.
0: Eyvallah.
1: O yüzden de inan şey yapıyorum böyle ya. Ben bu Doğan'ı dinleyeceğim. Hatta Eyüp'le bir ara bir şov yapıyordunuz. Hatırlıyor musunuz? Hatırlarsın tabii canım. Abi şahaneydi be. Vallahi çok güzeldi. Hatta bir ara ben şiir bile okumuştum orada ya. Belki hatırlarsın. Gelinin bir vakti saat 11.30 olmuş. Ben tutmuşum. Doğan'la iyi bir şiir okuyordum ya. Böyle bir şey var mı? O kadar şey güzeldi.
0: Ben işte. Zeki Kayhan Coşkun, sevgili arkadaşım benim, gece neler yaptırıyor insanlara ya. Sokakta çıkartıyor.
1: Dinliyorum ya. Adam. Dinliyorum ya. Mükemmel adam ya.
0: Matraksa da selam.
1: Kahkahalarla gülüyor. Evet. Radyoyu seviyorum ya. Vallahi seviyorum.
0: Radyo,
1: yalan yok.
0: Radyo candır ya. Radyo hayattır ya.
1: Vallahi can abi.
0: Bak ben yani kaç 50 yaşına geldim hala devam ediyorum. Hani bugün yarın bıraksam mı diye düşündüğüm bir anım olmadı ya.
1: Ya ben diyorum ya senin şovuna hastayım. Yani buradaki insanlar bazen kızdırıyor.
0: Tamam öv beni. Kızarken, tamam güzel. Suna arasına güneşte bırak.
1: Kızarken çok tatlı oluyorsun. Hani öyle derler ya.
0: Tabii sinirliyken daha seksi oluyorum. Öyle düşün.
1: Evet abi.
0: Evet. Bir de kısık baktığımda daha yakışıklı hissediyorum öyle şeylere böyle. Peki. Hangi takım dedin? Fenerbahçeliydin. Bu enerjinden onu anladım. Bu arada evet, kaç abi puan toplayacağını düşünüyorsun Fenerbahçeli olarak?
1: Abi bir şey söyleyeyim.
0: Ben sana sayıyorum. Liverpool yener misin? Berabere kalır mısın?
1: Berabere diyorum abi.
0: Liverpool berabere diyorsun. Bayağı havaya evet girmişsin. Güzel. Atletico Madrid.
1: Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Küçük bir şey. Küçük bir niyaz. Liverpool sanıyorum Fenerbahçe stadına geliyor. Doğru muyum?
0: Tam bilmiyorum. Bak
1: büyük orada ihtimalle öyle. Ev sahibi bizi Liverpool'da.
0: Olabilir.
1: Liverpool yani şu ana kadar baktığım bütün İngiliz takımları deplasmanda Türk takımlarına karşı ya kaybediyorlar ya beraber kalıyorlar abi.
0: Ha, o istatistik burada da devam eder diyorsun.
1: Tabii bu istatistik var. Evet. Evet, evet. Atletico Madrid bizi yener. Havada karada yener. Yani böyle devam eder. Bilmiyorum. Diğer küçük takımların hepsini yeneriz. İyi bir şeyle. Yani ben şunu söyleyeyim.
2: Yani biraz zorlarsak kupayı alırız Fenerbahçe olarak oraya.
1: Yok yok abi, 12 yok. Öyle, o kadar yok. O kadar evet. Çıkmam ama en kötü 12. bitiririz. O 2-16'ya gireriz yani, onu söyleyeyim.
2: Hayırlısı olsun o zaman.
1: Tamamdır.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Galatasaray'a da başarılar diliyorum bir Fenerli olarak. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ya Fatih Hoca lütfen ya lütfen. Hani 4 tane değer insan 5 tane değer de. Bak ben Fenerli olarak seni çok seviyorum. Ne olur ya. Ne olur ya. Kal takımın başında, gözünü seveyim ya. Seni biz seviyoruz, destekliyoruz. Bu kadar. Karadeniz'in adı denen bir şey var. Ya inat et abi. Bu takım çok güzel yere gelecek ya.
2: Ya Karadeniz,
1: çok teşekkür ediyorum işte,
2: Fatih Hoca'ya ne inatta bulunuyorlar acaba? Bir de o açıdan bak. Sadece Fatih Hoca'nın inadı incelenmiyor burada. Fatih Hoca'ya neler yapılıyor kim bilir Trabzon'da?
1: Belki de yapılıyor. Daha bir üstesinden gelir o ya.
2: Anladın mı?
1: Yani gelir ya. Neler yapmadı ki?
2: Peki. Teşekkür ettim sana.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar
2: görüşmek
1: diliyorum.
2: Görüşmek üzere. Sağ olasın.
1: Seni zevkle dinliyoruz.
2: Eksik olma. Sağ olasın. Peki, eyvallah. 15.28 sana da günaydın.
3: Doğan Bey kardeşim günaydın. Hayırlı sabahlar, sağlıklı yayınlar diliyorum.
2: Hepimize inşallah, buyursunlar.
3: Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. 66 yaşımızı geçtik. Sadece radyoya bağlanıyorum. Bizi ve Emre Bey'i dinlemek için. Deminki arkadaşın dediği gibi gerçekten İstanbul trafiği seninle bir güzel oluyor. Yani diyorum trafik olsun ki o an önceli daha fazla dinleyeyim diye, çabuk ulaşmayayım diye. Sen de güzel geçiyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Trabzonspor'umuza geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum. İnşallah Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yoluna devam eder diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Eğer İsmail Hoca bir yanlışlık yapmazsa ilk 16'ya kesinlikle kalırız. Eğer İsmail Hocamız takıma ters müdahale etmezse. Takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. 18 yıl sonra orada hala eleştirenlere yorum yapıyor. Tabii ki eleştirileceksin diyor. Başarıların devamını diliyorum kardeşim. Saygılar, sevgiler.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun size de. Sevgiler, saygılar bizden olsun. 80-45 sana da günaydın. 80-45 duyabiliyor musunuz?
4: Doğan Bey merhaba.
2: Hoş geldiniz, buyurun.
4: Hoş bulduk. Ben de Ankara dönüşünden İstanbul'a doğru seyir haldeyim. Biraz önceki iki önceki arkadaşa %100 katılıyorum. Neredeyse biz de oradayız. Çok kaliteli bir insansın. Yani bunu baştan söyleyeyim.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de öyle.
4: Olcay Çetin İstanbul'da oturuyorum. Ankara'dan dönüş yapıyorum. İş için dönmüştüm. Galatasaray taraftarıyım. Yaklaşık işte 49 yaşındayım. 40 senedir Galatasaray tribünleri. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin diyorum. Ama Fenerbahçeli arkadaşlarım Twitter'da X'te rica ediyorum Galatasaray kompleksinden çıksınlar artık ya. Bakın önünüze diyorum. Olun şampiyon, tebrik ederim. Ama bu kadar Galatasaray kompleksi, yani geçen sene Liverpool'u yendik. Liverpool kötü takımdı. İşte bu fırsat geldi, inşallah Kadıköy'de galip gelirler de. Hani biz de deriz bakın Fenerbahçe ne güzel galip geldi. Ben Fenerbahçe'nin 13 puan toplayacağını düşünüyorum. Vallahi Doğan Bey, bizim tereddütteyim. Bizim başkan bu sene hiç iş derecesi bir durumda diye düşünüyorum.
2: Aslında kura anlamında çok zor bir kura çekmedi bence Galatasaray. Ya şundan dolayı Doğan söylüyorum. Bey, ya geçen seneki kura da zordu. Ama oynanılan ya, oyun sonrasında takıma güven o kadar fazlaydı ki oradan bir şeyler yapabileceğine olan inanç bu sene kaybolduğu için aslında o endişe yaşanıyor bence.
4: Evet, şimdi biz ben de İstanbul'daki maçlara sürekli gidiyorum da deplasmanlara da gitmeye çalışıyorum. Şimdi tribündeki işte bazı olaylardan dolayı bizim tribünde çok şükür kaos falan çıkmaz. Mümkün değil ama yani Galatasaray tribünleri, yani Fenerbahçe Beşiktaş mı diyorum, Galatasaray seyircisi, biz başarısızlık, ufak bir iki mağlubiyet, bir beraberlikle ben Okan Hoca'nın da Dursun Özbey'in de kalacağını düşünmüyorum ama Dursun Özbey Okan Hoca'yı yer diye düşünüyorum. Sıkıntı burada başlıyor. Yani Galatasaray'ın 3-4 tane çok iyi transfer yapması lazım ama transfer yapıyoruz. Gittiğimiz insanlar geri çeviriyoruz. Ben anlamadım. Şampiyon olan Galatasaray, Şampiyon Ligi'ne katılan Galatasaray, transfer yapan Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe. Vallahi tebrik ediyorum ya. Ya bu bizim yönetim ne yapar, ne eder ben çözemiyorum. Şimdi programda söylenmeyecek şeyler var. Hepsini biliyoruz da söylenmiyor tabii ki ama yani
2: nereden yok, öğrendiniz? Olmuyor. Nereden öğrendiniz? Mesela geçen ya demin abi, onu yaptım
4: biz de. Biz de, abi, biz de tribünlerin içindeyiz biz de ya. Biz her şeyi çok iyi farkındayız ya. Galatasaray seyirci kendi adıma konuşuyorum. Bir Galatasaray'la ya biz her şeyin farkındayız. Rica ediyoruz artık ya. Yani yapacak bir 3 tane transfer ya. Ya Galatasaray şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Her sene herkes kendi çapında kombin aldık. Kombine parası verdik. 3 tane kombinem var. Yani biz çalışan olarak biz bunları yapıyorsak abi siz fedakarlık yapacaksınız ya. Galatasaray taraftarı başarısızlığı kabullenmez asla. Ama yapamıyoruz.
2: Ben şimdi size 4 tane maç sayacağım ve 4 tane de hakem sayacağım. Hangisini konuşuruz bu hafta diye sizden cevap isteyeceğim müsaitseniz eğer.
4: Tabii ki.
2: Samsunspor Fenerbahçe Yasin Kol. Galatasaray Göztepe Mehmet Türkmen. Beşiktaş Çorum Çağdaş Altay ve Ahmet Spor Trabzon Atilla Karaoğlan. Hangisini konuşuruz?
4: Yemin ediyorum 4'ü de birbirinden sıkıntılı hakemler bence. Büyük ihtimalle bence bizim Mehmet Türkmen'le Fenerbahçeli dostlar arkadaş hepsini çok seviyorum. Hmm. Fenerbahçeli arkadaşım hepsini çok seviyorum. Fenerbahçe camiasına asla saygısızlık yapmayız. Ama Fenerbahçe arkadaşlar büyük ihtimalle biz onlardan bir gün önce oynayacağız Doğan Bey. O yüzden büyük ihtimalle ilk başta Mehmet Türkmen konuşur. Ertesi günde biz Yasin Kolu konuşuruz diye düşünüyorum.
2: Evet peki tamam. İkiye düşürmüştüm zaten. Ama zannetme ki Atilla Karaoğlan'la Çağdaş Altay'ı hiç konuşmayacağız.
4: Ya Doğan Bey ya Beşiktaş Trabzon arkadaşlar.
2: Onlar da pazartesi. Pazartesi yani o da biliyorsunuz.
4: Evet Beşiktaş Trabzon arkadaşlar tenzih ediyorum. Aziz Yıldırım geldiyse. Aziz Yıldırım'a iyi bir sempatim var bu arada. Kendisini seviyorum. Aziz Başkan geldikten sonra Galatasaray Fenerbahçe rekabeti. Yani Beşiktaş'la Trabzon'u bir adım geride bırakıyor diye düşünüyorum ya. Maalesef.
2: Peki. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Dikkat et.
4: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere.
2: Peki. 0666. Sana da günaydın.
5: Selamünaleyküm. Günaydın. Hayırlı cumalar. Mesut ben İstanbul'dan.
2: Hoş geldiniz Mesut Bey. Buyursunlar.
5: Akdoğan. Doğan abi nasılsın?
2: Sağ olasın. Eksik olma. Seni sormalı.
5: Allah razı olsun. İyiyiz. Allah şükür olsun. Abi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık uzun bir aradan sonra. Ben bir Fenerbahçeli olarak hiçbir zaman Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş diye şey yapmadım. Fenerbahçeli olmak zaten başarılı olsa da olmasa da desteklemek gerekiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi geçen sezon Galatasaray'la arkadaşlar hani yanlış anlamasın, kızmasın. Monaco'ya elendiler. Daha elenmediler pardon, yenildiler kendi evinde. Bu sene ben konuştuğum bir Galatasaray'la arkadaşım vardı işte. Lyon sizi parçalayacak. Lyon sizi şöyle yapacak. Sonra biz Lyon'u yendik. Hatta ilk yarım saatte, ilk 45 dakikada eze yendik Lyon'u. Sonra bize ertesi gün diyor ki o Galatasaraylı arkadaş, ya Lyon eski gücünde değil. Abi sen benden daha iyi futbol bilgisine sahipsin. Lyon bizim ligimizde olsa elini kolunu sallayarak şampiyon olacak derecede iyi bir kadrosu var mı yok mu?
2: Yani kadro maçtan maça değişiyor ya. Çok iyi bir kadro böyle çok güzel işler yapamadığı anlar da oluyor. Ya bu takımı nasıl yendi dediğimiz anlar da oluyor. Yani genele bakıldığında
5: ya
2: tabii
5: ben
2: ki
5: zaten üstün. Hani,
2: tabii ki üstün.
5: Buna bak ben bir Fenerbahçeli olarak şunu söylüyorum ama. Biz Lyon'u orada biraz da şans yardımıyla yendik. Ona ben katılıyorum bak şunu da söyleyeyim yani. Her zaman iyi futbol iyi oynamak bazen sonuca götürmüyor abi tamam mı? Biz yıllarca Benfica maçında neredeyse finalden döndük. İyi futbol oynadık ama şans yardımı etmedi bize. Toplar direkten döndü, penaltı kaçtı. Bu konuda yani şimdi Galatasaray'la arkadaşlar çıkmış işte güzellemeler yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz, edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Atletico Madrid, Liverpool işte bizim grup Galatasaray'a göre kötü falan diyorlar da. Abi bu Atletico Madrid bundan 3 sene 5 sene önce İspanya Ligi'ni, La Liga'yı kasıp kavuruyordu. Doğru mu?
2: Tabii canım.
5: şu anda da çok iyi bir futbol oynuyor. Şu anda da Barcelona'yla Real Madrid'le kafa kafaya o ligde oynayabilen bir takım yani. Ben Fenerbahçe'nin fikstürünün de öyle kolay bir fikstür olduğunu düşünmüyorum. Maksimum hani tamam ben belki oradan çıkar ama öyle ağam şahım puanlar toplayarak çıkacağını da sanmıyorum. Galatasaray için de öyle düşünüyorum ben. Yani bizim takımlarımızın Edirne'den dışarıya çıktıktan sonra öyle çok böyle gümbür gümbür oynayıp çok böyle...
2: Ya şeyi de geçtim de hani dışarıda oynayacağım maçları da geçtim de kendi sahalarında hiç olmazsa en kötü ihtimalle birer puan alabilseler o yüzden hani sıkıntı olmaz.
5: Hani Galatasaray Stuttgart'ı yenmesi lazım, Fenerbahçe, AYK'yı bunlara evlerindeki bu takımlara puan kaybetmemesi lazım. Roma'dan mesela en kötü ihtimal kendi evinde bir puan alması lazım yani bu şekilde çıkması lazım maçlara. Evet. Ama bugün Liverpool kendi evinde ben geleceğine Fenerbahçe'nin inanmıyorum. Yani Liverpool'la Galatasaray'la 10 tane maç yapsa, 20 tane maç yapsa Fenerbahçe'ye bunun bir tanesini şans eseri kazanabileceğini düşünüyorum. Ben yani bu konuda herkes biraz gerçeğe baksın abi. Adamların kadro değerleri milyar euroları aşıyor. Futbolda hani kadro değeri çok önemli değil diyorlar ya. Belki sen Liverpool'u yenersin ama bir sefer yenersin. Ama 10 maçın 9'unu Liverpool alır. Bu Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Kimse peri masalı anlatmasın abi. Adamlar iyi topçularla oynuyorlar. İyi maaşlar veriyorlar, iyi paralar verip iyi kadrolar kuruyorlar. Yani Doğan abi ben onu söylemek istiyorum.
2: Galatasaray, Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la evinde oynuyor.
5: Evet abi.
2: Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK ile deplasmanda oynuyor.
5: Tamam abicim.
2: Evet. Yani burada...
5: bu Aston Villa şimdi diyorlar ki Aston Villa biz Aston Villa'yı yeneriz diyor Galatasaraylı arkadaş. Ya o Aston Villa falan geçen sene Premier Lig'de ne top oynuyordu abi bunu herkes biliyor. Adamlar çok iyi bir kere çok iyi atlet takım. Fizik bir takım. Hani bilmiyorum ben şunu söyleyeyim. Hani gruptan çıkarsak da Galatasaray adına da Fenerbahçe adına bak ben Fenerbahçeliyim. Ben şans eseri gruptan çıkacağımızı sanıyorum. Öyle yani bu adamlarla bu takımlarla öyle kafa kafaya oynamak çok zor abi. Avrupa'da futbol çok iyi oynanıyor. Çok iyi de oyuncular da var yani. Bugün düşünsene Julian Alvarez'i Atletico Madrid'de adamlar kadro ya dışı bırakabiliyor yani.
2: Sana şöyle söyleyeyim. Aston Villa dediğin kulüp Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenerek kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. Bir sonraki sezonda UEFA Süper Kupası'nı Barcelona'ya yenerek kazandı.
6: Reklam.

0: Arif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
0: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
4: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Yine de ben şunu dile getirmek istiyorum. Doğan abi, ben Fenerbahçeliyim. Bak her zaman söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki makasın açılmasının sebebi sence ne abi? Bu yani Galatasaray'ın çok iyi kadrolar kurmasını sadece Doğan abi. Bir, senden de bunu duymak istiyorum. 2011-2012'ye kadar hangisi daha önde giden bir kulüptü? O malum süreçten sonra bizim Galatasaray'ın bizim önümüze geçtiğini niye kimse dile getirmiyor? Eğer biz şike yaptıysak niye bizi ligden düşürmüyorlar abi? Ya da bizi şike yapmadıysak, tamam mı? Bu kaçan savcılar, efendime söyleyeyim, kaçan yorumcular, kaçan bu ülkeden kaçan eski futbolcular defolup gidenler abi. Peki. Varken Fenerbahçe'nin bu geriye dönük zararları niye karşılanmıyor abi? Fenerbahçe 2010-2011'de borsa değeri 1 milyar TL'ye ulaşmış olan bir kulüp. Niye bu zararlar giderilmiyor abi? Bu,
7: bak bu ses,
6: niye
7: bu ses, bu, bir şey söyleyeceğim. Bu ses kaydını Cimer'e at. Hani burada konuşma. Yani bu ses kaydını
6: abi, Cimer'e alıp... Cimer'e de atsak. Yani şimdi Galatasaray'la arkadaşlar sanıyor ki bunu biz sportif başarıyla diyor bu farkı açtık. Öyle bir dünya yok kardeşim. Kimse kendini kandırmasın, tamam mı? Bu ülkede neyin ne olduğunu da herkes biliyor. Herkes biliyor. Tamam, son 5 sezondur Galatasaray iyi kadro kuruyor ama son 5 sezondan öncekilere bir baksınlar. Fenerbahçe'nin getirdiği topçulara bir baksınlar. Fenerbahçe'nin kaybettiği borsa değerlerine falan bir baksınlar da ondan sonra konuşsunlar. Biz Galatasaray'ı her zaman eziyorduk abi. 20 yıl, tamam. 30 yıl galibiyet alamadığını da biliyoruz. Bizim rakibimiz falan da olamazlar abi. Eğer bu hükümet düzgün bir şekilde o süreci yönetse biz yine kayıplarımızı
7: düzeltseyiz. Olayı hükümete falan bağladın. Yine hani biz, kendini yakarken biz, hani beni de elinden tutup bırakmayıp hani sen de gel yan benimle diyerek elinden geleni yapıyorsun.
6: Abi ben yanacak yakacak bir şey değil.
7: Bu tamam arada mı? Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle hükümet deyip arkasından oradan arkadaki güçler bunlar yapıyor falan deyip böyle kanıtlar üzerinden konuşacaksan devam et, ama öyle sadece tahminler üzerinden devam edeceksek ben de biliyorum tamam böyle konuşmayı. Tamam ama bunu sadece seninle beraber anca biz kahvede falan yapabiliriz. Hani o yüzden söylüyorum, hani burada yayında öyle konuşurken çok ezber gibi yapılan konuşmalar bunlar. O yüzden hani bunun cevabını senin kulübün resmi hesabından başkanın çıkıp işte medya mensuplarına karşı yapıp da böyle devam edince sen bunun arkasında dur. Ama tek başına savunucusuymuş gibi olduğunda o zaman tek taraflı bir şey oluyor. Yani böyle ben konuşayım yönetimle, sana birer saat yayın versin. Buradan devam et mesela, haklarımız diye bir program yap. Öyle devam et. Ya da biraz rahatladıysan bornoz hizmetimiz de var. Hani vereyim öyle bir şey yap yani. Öyle bir rahatladın ki şu an mesela, hani hamama gitsen hani Doğancığım sağ olasın falan demen lazım. Hamama gitsen bu kadar rahatlamazsın.
6: Doğan abi. Tamam mı? Ben şunu söylemek istiyorum.
7: Sen söyledin zaten ya. Senin söylemediğin bir şey kalmadı. Bak senin söylemediğin, ben de sana bu fırsatı verdim. Sen konuştun zaten.
6: Ya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani şu radyonun olmasa ben sabah yayınlarında genellikle Emre abiyi dinliyorum.
7: Ya zaten seni arkadaşların falan dinlemezler. Bak bunları konuştuğunda yanındakiler uzaklaşır. Hani onu söyleyeyim artık, bu konuları böyle açmaktan, keyif almaktan vazgeçin. Ya bunları biz çözemeyiz. Abi, ama, sen de çözemezsin. Ama, bana anlattığında ben de çözemem. Ben derim ki kardeş kusura bakma, benim bir işim var yani, beni bir arasanıza. Telefon geldi deyip kaçarım yani yanından. Anladın mı?
6: Ya biliyorum, biliyorum. Şimdi bunlar zaten normal bir şey değil de, ama bunu futbolu bilen arkadaşlar da ya işte biz... İşte sportif başarıda biz Fenerbahçe'yi geçtik.
7: Tamam abi, tamam. Sen bundan sonra hala Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi konuşma. Sen Fenerbahçe'yi konuş. Sen Fenerbahçe'yi konuş. Fenerbahçe'yi konuşan Galatasaray'la ilgilenme. Galatasaray'ı konuşan Fenerbahçelilerle de ilgilenmesinler. Siz birbirinizle ilgilendikçe zaten birilerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ve o ilgilenen insanları izleyip bir yerlere getirip ondan sonra söylediklerinden rahatsız oluyorsunuz. Anladın mı? Medyada da.
6: Ben ben şunu söylüyorum. Hani bu makas, bu makas, bir makas açıldı ama bu makas sadece sportif başarıyla açılmadı ama.
7: Tamam açılmadı. En iyi sensin. Tamam bitti. Vallahi açılmadı. Tamam bitti. Kapatacağım konuyu. Yapacak bir şeyim yok yani. Tamam. Yayından da öyle almak istemiyorum. Aldım seni yayından demek istemiyorum ya. Tamam. Teşekkür tamam, ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Peki. Yoruldum. 03:15. Fatih Tekke gibi hissettim şu an kendimi. Yani şey, bütün suçlu benim ya. Evet, üzerime alıyorum yani. Kabul ediyorum. 03:15 selamlar, hoş geldin.
8: Hoş buldum Doğan abicim, nasılsın?
7: Kötüyüm ya şu an, biraz böyle
8: abi biz de kötü olduk.
7: Kan şekerim, kan şekerim.
8: Doğan abi diye burada kendimizi
7: i̇şte, yani ya. İşte öyle hani üzerine açıklama yapmak istettim. Yani yayından almak istemedim, öyle al bunu yayından falan deyip öyle Barış Ertül gibi şey yapmak istemedim.
8: Abi mükemmeldi sabrın, mükemmeldi yayıncı ahlakın var, helal olsun yani.
7: Ya en iyi sensin dedim en sonunda. Arkadaşlar bak, kendi etrafınızdaki arkadaşlar kaçıyordur böyle konuşmalarınızdan ya.
8: Ya abi artık onlarınki paranoya oldu ya. Hani sportif başarı yok diyor, şu yok diyor, bu yok diyor. Adam hayal dünyasında yaşıyor. Yani bu kadar geçmişe dönüp.
7: Ya ben Galatasaray'ın savunucusu değilim. Hiçbir zamanda olmam. Ben Fenerbahçe'nin de savunucusu olamam. Beşiktaş'ın da olamam Beşiktaşlı olarak. Ben Kocaelispor'u savunmaya çalışırım bir Anadolu takımı olarak ama 3-4 büyüklerin savunuculuğunu medya mensupları yapamaz. Yerel medyalar vardır. Onlar yapabilirler. Ankara'da, İstanbul'da yaşayan medya mensuplarına yerel medya denmez. Evet. Yerel medya dediğiniz sadece İstanbul'da en küçük yerde bir mahalle gazetesi bile çıkarsan ulusal mısın gibi olur, anladın mı? Çünkü kitle hedef kitlen çok farklıdır. Şimdi bu
8: abi zaten onlar kendi ayrımcılıklarını istedikleri için
7: ya herkes istiyor. Bak bunu Galatasaray da istiyor ama burada Galatasaray'ın sportif başarısı yok denildiğinde şunu derim. Ya sen Osimhen gibi bir forvet arıyorsun. Sen belki işte Mustera gibi kaleci aradın yıllarca. Sen evet. Sanchez gibi defans aradın. Sen iyi bir orta saha aradın. Hala arıyorsun gibi şeyler söylediğimde ben Fenerbahçeli arkadaşlarımıza. Bak mantıklı olanlar kabul ediyor. Diyor ki çok yanlış transfer politikaları yaptık diyor. Ama diyor bak, şimdi ama bunu kabul etmek de önemli bir erdemliktir. Ben de Beşiktaşlı olarak diyorum ki ya kardeşim Mertens bende oynasaydı o pozisyonlarda acaba kırmızı kart görmediği pozisyonlarda bende görür müydü? Hemen görürdü diye yapıştırmak kolay. Torreira bende oynasaydı 3 hafta oynayamazdı. Bak, o da kolay ya. Olsaydı kısmıyla bakmamak lazım.
8: Yani varsayımlarla yönetilmiyor.
7: Ya çok yani. Çok öyle şey yapıyoruz yani. Ya burada oynadığımız maçlarda Galatasaray'ın kötü oynayıp da Fenerbahçe'nin derbilerde kazanamadığı bana 3 hafta söyle dersin ki abi hepsini sayabilirim sana tek tek. Şampiyonluk maçı gibi çıktığı Fenerbahçe'nin kazanabildiği Galatasaray maçı oldu mu? Son 4 senedir yani. Mesela. Ya sen hala Sivas'ı ya kaybetmeseydin, Samsun'a puan kaybetmeseydin, öyle olmasaydı, böyle olmasaydı kısmına geliyor işte yani.
8: Halamın bıyıkları olsaydı eniştem olurdu.
7: Ya abi. İşte öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani ben burada o yüzden bazen hani telefon attı diyorum ya, bazen keşke daha önceden bilebilsem ne konuşacağını da, öyle bir özelliğim olsa.
8: Vallahi abicim ben Arnavut köyden Ahmet, bizim mahalle komşusu.
7: Eyvallah.
8: Abicim yanımda bir arkadaş var. İsmi Sergen. Beşiktaş'tan gelme Sergen. Baba adı Şenol, amca adı Birol. Babası geleceği görmüş olmalı ki kardeşinin adı da Orkun.
7: Vay vay vay vay.
8: Adam Beşiktaş aile
7: acayip.
8: Selam söylüyor sana.
7: Eyvallah,
8: da.
7: Eyvallah, aleyküm selam, sevgiler, saygılar.
8: Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Avrupa yolunda da bu rotasyon işini ben çok saçma buluyorum. Yani bugün bir Barcelona, Atletico Madrid büyük takım olarak kendimizi görüyoruz ya. Onlar her maça aynı kadroyla çıkabiliyordu. Bizim futbolcularımız pamuk ipliğinden mi yapıldı? Her maça çıkamıyorlar. Ben anlamıyorum. Çok saçma buluyorum bu rotasyon için.
7: Ya abi, çok erken başlayan Beşiktaş için bunu söyleyebilirim. Ya çok erken başladı çünkü ve sıfırdan bir kadro kurulduğu için bu kadar yükleme yapılması takımın anca böyle bir hız kazanmasını sağlayabilirdi. O yüzden ben rotasyona şurada hak veririm. İlk maçta 3-0 kazandıysan rotasyon yaparsın.
8: Ya öyle de abi, geçmişe dayanarak da bakarsak bizim Türk takımları hep böyle.
7: Öyle tabii canım. Ya ben sana sadece şunu söyleyeyim. Zagreb'e şey dedik yani, Zalgiris'e pardon şey dedik. Maç sizin, Avrupa bizim. Tamam mı? Tamam dedi, bitti olay.
8: Evet. Ya maalesef öyle oldu.
7: Evet.
8: Ya ben isterdim ki hani 3000 rövanşında da 1-0 ben yeneyim. Puan puandır. 1-0'a da 3 puan ya da işte ülke puanları ne veriyorlarsa 5-0'a da aynısını veriyorlar. Hem ülke puanıma katkım olsun hem de takımın şeyi düşmesin diye. Yenerdim yani. Ne olur 60'tan sonra değiştir. İkinci yere farklı 11'de evet, çık.
7: En kötü ihtimalle yani yenilmezdim yani.
8: Yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah sana sabır versin.
7: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
8: Seni seviyoruz. İyi yayınlar. Sağ
7: olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 23.55. Günaydın. Mutlu sabahlar.
9: Alo.
7: Merhabalar. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
7: 23.55'te konuşuyorum. Tanıtın kendinizi. Buyurun.
9: Doğan Bey hayırlı günler olsun. İyi yayınlar olsun.
7: Hepimize inşallah. Buyursunlar.
9: Ekrem Demir ben İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle sana bir sorum var. Ahmet Ercanlar bu hafta yayında olmadı mı? O programdan sonra yoksa başka bir işim vardı. Siz yalnızdınız.
7: Ahmet...
9: Tahir Bey, sen Cüret Bey.
7: Ha, Ahmet Ercan da geç geldi. Yani 10 dakika geç geldi yayına. Trafiğe takılmış.
9: Öyle mi, ben mi kaçırdım?
7: Evet, hani ilk 10 dakika seyretmedin televizyon.
9: Az önceki güzel kardeşimizden önce hani seni uzun bir tuttu ya, bir meselelere girdi.
7: Hı.
9: Ona dedim ama size de benim örnek veriyorum. Tabii şahsi şeyim olmaz da ince bir sistemim var. Ne demek biliyor musunuz? Genelde az da vereyim. Galatasaray konuşur oldu mu hemen herkes üstünü örtme çabasına giriyor. O gün Ahmet Bey de bir kenara dokundu. Fahir Bey sesini çıkarmadı. Naci Bey de oradan pis pis böyle şey gülüyor, böyle alaylı alaylı. Konuşamıyorlar gerçekten. O günü sen de hiç diyemedin. Naci neden cevap vermiyorsun? Keşke şu soruyu bir sorsaydın. Senden rica etsen bir soru alırsın.
7: Şimdi ben orada şunu söyleyeyim. Tamam buyurun. Buyurun pardon.
9: Biliyorum. O küçük bu geldiği zaman Ali Naci Küçük dedi ki Osimhen'in büyük katkısı oldu bunun gelmesine. Adam uçaktan inerinmez yine sizin gibi muhabir arkadaşlar sordu, dedi ki tanımıyorum, gidince de tanışacağız. Ya bunu nasıl yalan söyleyin? Deseniz ne olur yani, sorsanız biz niye sorulmaz bunlar hiç? Ondan sonra böyle ben Fenerbahçeliyim. Alaylı alaylı böyle pis pis girerek hani tabiri caizse teşbihata olmaz. Böyle sırıtarak sanki yapıyor. O gün Ahmet Bey delirdi. Ya bir cevap verin deyince evet şurada da sen haklısın. Ve deminki arkadaşımın şeyine gelince de kimseyi de kırmayayım ama hani hiç mi Galatasaray'a bir tırnak ucu da el uzatılmadı? Hep mi başarılı? Fenerbahçe hep mi hata yaptı?
7: İşte bunun sıkıntıları bugün şöyle yaşanıyor ya. İşte Ferhat Gündoğdu'nun Galatasaray'ı kolladığı gibi gözüküyor ya. O yüzden gitsin istenme durumuna geldi. Şimdi Fenerbahçe
9: bugün de galiba birisi söylemiş gönderemeyiz demiş federasyon başkanımız.
7: Ya 3 yıllık ya sözleşme imzalandığında sözleşme. 3 yıllık sözleşmesi var. Ya ilk defa bir Merkez Hakem Kurulu başkanı sözleşme imzaladı. 3 yıllık görev süresi belirledi kendine. Bunu kabul etti yönetimleri yani.
9: Ama sistemde hani sizlerden duyduklarımız da şu. İşte federasyon başkanı istifa verdiği zaman otomatikman burası da gidiyor. Yani tabii benim canım yanıyor ama ben senden şikayetçi olmuyorum. İşte burada da böyle bir tezat var.
7: Ben şöyle söyleyeyim
9: ben
7: size.
9: Ben Doğan Bey'i sevmiyorum ama Doğan Bey'in orada durmasına da hiçbir şekilde karışmıyorum. Böyle bir tezat yok mu?
7: Çok büyük tezat. Çok büyük tezat ya. Ya bu arada belki Merkez Hakem Kurulu Başkanı da federasyon başkanından hoşnut değil. Kim kimi yerse de şu an mücadele var. Yani öyle bir şey.
9: Değil mi yani?
7: Yani onu da bilemeyiz.
9: Akşamki Beşiktaş'ımızın hocası, ya güzel kardeşim rotasyonu bırakın ya. Barcelona'sı, Real Madrid'i, gazoz kapağını da oynasa A kadroyla oynuyor. Skor aldıktan sonra rotasyonunu yapıyor. Fatih Hoca'ya da üzüldüm. Fatih Hoca da kendi kendine şimdi ilk fırsatta Fatih Hoca'nın üstüne yüklenecek taraftar Fatih istifa diye. Keşke olmasaydı. Bir akşam da oyun planı da yoktu. Biraz ona baktım ama Trabzonspor'da hiçbir şey yok. Yani en azından
7: ya ben şu an bak bir dinleyici diyor ki arkadaşlar diyor pamuk eller cebe Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ödeyelim desem Türkiye'de toplanmadık paranın haddi hesabı olmaz diyor. İnanılmaz para toplanır
9: vallahi
7: diyor.
9: Vallahi toplanır evet.
6: Ben şahsen telefonum orada. Deyin ki 1000 lira yatıracaksın, yatırayım. Kayıt alabilirsin.
7: Gider. Evet, bu arada yayındaki o geçen hafta yapılan tartışma inanılmaz bir geri dönüş aldı. Ahmet Ercanların Tahir Kum'a yapmış olduğu sitem, sesini çıkartmıyorsun bazı konularda diye. Ben orada benim devreye girmemem de eleştirildi. Şundan dolayı ben araya giremem. Ben orada şu soruyu zaten sormanın bir anlamı yok. Ahmet Ercanlar sordu. Tahir abi niye konuşamıyorsun dediğinde Tahir Kum'a döndüm ben.
6: Korkuyorlar.
7: Bir şey söyleyecek misin dedim. Konu dedi ki söylemeyeceğim dedi ve konu kapandı. O yüzden burada ne oluyor biliyor musunuz? Tahir Kum bunun cevabını vermeyince Ahmet Ercanların her söylediği doğru oluyor.
6: İşte burada şuna geleceğim. İsim olarak özür diliyorum Doğan kardeşim. Mesela bizi de var. Ben Fenerbahçeliyim. Serhat Akın bizi eleştiriyor. Ümit Özat eski futbolcu bizi eleştiriyor ama ben ne bir Evren Turhan'dan, ne bir Gökhan Dinç'ten, ne bir Nevzat Dindar'dan, ne bir Haluk Yürekli'den, ne bir Yakup Çınar'dan Galatasaray eleştirini görmedim. Çünkü nasıl bir şey? Ama hep Fenerbahçe eleştiriyorlar. Bunlar Galatasaray güya muhabirler ama Galatasaray ağzından çıkmıyor. Nasıl bir korkudur? Yani nasıl bir korku salınmıştır da bunlar bir kelime edemiyor Galatasaray'a da. Hep Fenerbahçe'yi eleştiriyorlar. Burada bizim taraftar olarak bizim de zorumuza giden bu. Yoksa yolda duran Galatasaray taraftar biz narin gidip adamın gırtlağını sıkacak değil mi? Biz taraftar az önce dedin ya seninle kahvede anca konuşabiliriz bu meseleleri. Bunun gibi bir şey. Biz de tribünde işte atışız ama sosyal medyayla kişilerin çoğunluğa ulaşan yayınlarda insanın zoruna gidiyor. Hakarete varan içerikler oluyor. Keşke olmasa. Mesela Gökhan Dinç Galatasaray eleştirsene kardeşim bir de Allah razı olsun ya. Neyden korkuyorsun? Ağzından sal yakarak eleştiriyor Fenerbahçe'yi. Yani zoruma gidiyor benim de. Hı. Ben Fenerbahçe'li olarak.
7: Peki.
6: Bugün bana da senin az önce bahsettiğin gibi yasal bir işlem çıksa hiç Fenerbahçe kulübünden kimsenin de umurumda olmam. O da ayrı bir kelime.
7: Olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Olmadı da bu zamana.
6: Sana hayırlı yayınlar.
7: Ben teşekkür ediyorum.
6: Bana da süre verdiğin için teşekkür ettim.
7: Eksik olmayın. Sağ olun. Siz aradığınız için ben teşekkür ederim. Kendilerini
6: kırdıysam da özür dilerim onlardan da.
7: Evet, onları hayırlı bilmem ama olsun. Beni kırmadınız. Sağ olun. 39.10 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
10: Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar.
7: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
10: Doğan Bey iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Yaşar Galatasaray taraftarıyım. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta bir sohbetimiz olmuştu sizde. Hani zengin fakir, zengin varlıklı.
7: Eyvallah. Farklı, evet tamam.
10: Evet. Şimdi kurallar iki takıma da hayırlı olsun.
7: Hı hı.
10: Yani bu seviyede oynayacaksan artık yani şu gelseydi bu gitseydi olmazdı yani. Tamam da bizim kura herkes de söyle biraz daha zor. Ama şey, Atletico ile Liverpool eski gücünde değil. Yani eski Atletico ile eski Liverpool değil.
7: Güzel mesajlar.
10: Hani öyle demişlerdi ya.
7: Evet.
10: Öyle demişlerdi ya geçen gün. Biz o Atletico ile Liverpool'dan 4 puan aldık.
7: Hı-hı.
10: Ben çok sevindim. Yani görece daha güçsüz. Hani bir mesela PSG'yi çekmediler. Bayern Münih'i ya da Real Madrid'i çekmediler. Görece, hani görece diyorum, güçsüz demiyorum. Ben şeye çok, hani birkaç şey söyleyeceğim, hızlı hızlı söyleyeceğim müsaade ederseniz. Hani herkes şey yapıyor ya, yani biz de, siz de, sen de, işte herkes işte alıyorlar şundan 3 puan, bundan 2 puan, bundan 5 puan, bundan 8 puan falan. Yani bunu neye göre yapıyorlar, tahmin ediyorlar, ben inanın anlayamıyorum.
7: Ya hani, burası bak şimdi mesaj okuyordum siz konuşurken böyle dinleyicilerimiz. Diyor ki ya bu kıyaslama neden yapılır? Burası Şampiyonlar Ligi. Orada şampiyonlar ve şampiyon olamayan en iyi adaylar var zaten. Yani her maç zor olacak. O yüzden dün Trabzonspor'un hali ortada. Hiç mi ders almıyoruz bazı şeylerden? Takım anlamında ne kadar ya üstün olsan da. Bu kadar sonuçlar karşımıza çıkıyor yani.
10: Yani Trabzon'un arkadaşlar kızmasın ama yani hiç varlık gösteremedi. Ben yani inan yani ben beklemiyordum bu kadar. Yani bu kadar izleyeceğini.
7: Ben tamam, inanın kazanacağını düşünüyordum. Kesin
10: ya ben yani ben de hani ya elense bile kafa kafaya bir tur diye düşünüyordum. Ben yani bu derece kimse beklemiyordu yani. Şey diyecektim. Şimdi hani diyorlar ya işte ondan 3 puan, bundan 5 puan. Bunu neye göre yapıyorlar? Neye göre tahmin ediyorlar? Hani Galatasaray'ı anlarım. Hani mesela Galatasaray geçen sene 10 mu 11 puan mı topladı?
7: Hı hı.
10: Hani bir Galatasaray taraftarı ya da bir Galatasaray yayıncısı, gazetecisi vesairesi yapabilir. Hani elinde done var. Ney? işte geçen sene yaptı. Kadroda dağılmadı. Mesela şöyle bir şey olsaydı, geçen sene kadrodan, öyle diyorsunuz ama geçen sene kadrodan 4 tane adam sattınız misal. Şimdi böyle bir şey de yok. Kadro aynı. Beğensek de beğenmesek de 2 takviye yapıldı. 2-3 tane takviye daha yapılacak vesaire vesaire. Hani bir az da olsa sağlıklı olur mu, doğru olur mu, olmaz mı, o başka bir tartışma ama bir done var. Hani Galatasaray'ı puanlarken. Şimdi ben Fenerli arkadaşlar kızmasın da şimdi neye göre? Hani neye göre 10'a 3, 10'a 5? Hani 2 tane lig maç oynamışsın. Oynadığın futbol önünde hani şey yani niye göre yapılıyor ben onu anlayamıyorum. Yani Atletico Madrid'e 1 puan, içeride Liverpool'a 3 puan, işte vesaire 3 puan. Neye göre yapılıyor ben onu inanın şaşkınlıkla izliyorum. Ben geçen hafta muhabbetimizde şeyde yarım kalmıştı yönetime söyleyeceğimiz. Yani hatırlarsanız şey demiştim. Yani Galatasaray taraftarını Galatasaray yönetimi başkanı çok iyi tanıyor olması lazım demiştik. Hatta hatırlarsınız bize gitmez sana muhtacın tezahüratını hiçbir güç yaptıramaz demiştik. Ve şöyle virgül koymuştuk, o virgülden devam edeyim. Sakın ha başkan demiştik. Hı hı. Bakın yani dinler mi dinlemez mi, kulağına gider mi gitmez mi, ama bütün Galatasaray taraftarında bu var. Gelmemek üzere gidersiniz başkan. Ama gelmemek üzere gidersiniz. Yani 5. otelini açabilirsin. Ne bileyim diğer yönetici 2652. Simit Sarayı'nı açabilirsin. Git işlerinize yoğunlaşın. Böyle bir programsızlık, böyle bir plansızlık olamaz.
1: Reklam.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Şimdi ilk maç ne zaman? 8 mi? Değil mi? 7 mi? 8 mi?
7: 8-10 Eylül arası.
10: Yani ne kadar, ne kaldı? Şurada 10 gün. Bu akşam 4 tane transfer yapsa, mesela bu akşam gelse, farz edelim.
7: İlk 2 maça yetişmez.
10: Efendim?
7: İlk 2 maça yetişmez. İkinci maça belki Ekim'de, o da çünkü. 13-14 Ekim'de.
10: Ya Doğan Bey, yani yetişmeyi bırak. Ya bu adamların hazırlanması, bu adamlar hazır gelecek mi? Bu adamların takıma motivasyonu. Ya geçen sene 130 milyon para harcadın. 55 milyon Şampiyonlar Ligi'nden aldın. Bu sene şampiyon oldun, 30 aldın, 85'ini çıkarttın zaten. Ben şunu anlayamıyorum. Bu hataları bu yöneticiler, başkanların firmalarında birisi yapıyor mu ya? Yani yapıyor mu? Yani sayın başkanın CEO'su var mı, CEO'su bilmiyorum. Ya da Sayın Kavukçu'nun CEO'su var mı bilmiyorum. İnanın bu hataların %1'ini yapsa kapının önüne koyar. Kapının önüne koyar. Yanılıyor mu? İşte 6-7-8 senedir, kaç senedirse Ali Koç yönetiminin hatalarını Koç yönetiminde bir tane CEO yapsa anında kapının önüne koyar. Ama yani burada suçlu yine biziz, taraftar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hep diyorum Galatasaray taraftarı olduğuna, yani herkes neden mi gurur diyorum ama hani bunu yanlış anlıyorlar. Eğer anlattığımda biz farklıyız dediğinizde kulübünün yöneticilerinin başkanın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan tek taraftar biziz. Hani geçen de söylemiştim ya, biz Fatih'leri mi gönderdik ya, daha ötesi yok. Yani daha ötesi yok yani, anlatabiliyor muyum? Yani bizim hep diyorum ilk göz ağrımız, canımız, ciğerimiz, ama biz gönderdik. Sayın Başkan'a geçen konuşmada söylemiştim. Yani bir önce rahmetli Mustafa Başkan'a nasıl seçim kaybettiğini hatırlaması lazım. Yani orada o, çünkü taraftarıyla ne derler, kulüp üyelerinin, hani oy atan kulüp üyelerinin arasındaki koordinasyon en iyi takım Galatasaray'dır.
7: Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz. Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz Galatasaray'da. Herkes Fenerbahçe'de parasını veren, referansını bulan.
10: Mesela Fenerbahçe oradadır. Taraftarı doğru bir talepte bulunur. X başkanına, X yöneticisine gitti.
7: Bu arada Galatasaray'da olduğu gibi de her divan kurulunda o kadar net eleştiri kimse yapamaz. O da enteresan bir konudur. Ben bu zamana kadar böyle hani susturulan ama her şeyi de çatır çatır söyleyen divan kurulu deyince, mesela genel kurulda çok daha farklı olabiliyor. Ben mesela şunu da yaşadım. Ya bir genel kurul üyesi çıkıp Ali Koç'a, hani Koç ailesinin bir ferdine ve Fenerbahçe başkanına her şey para değil diye sorabiliyor mesela. Ben şaşırmıştım yani, hani Ali Koç'a bu söylenmez yani. Hani Beşiktaş'ta da genel kurulda şöyle bir anons gelebiliyor. Gerçek Beşiktaşlılar kalsın, bundan sonra böyle devam edelim, diğerleri çıksın falan diyebiliyor. O kadar çok toplanmış ki içeriye başkanlar tarafından genel kurul. Galatasaray'da öyle bir şey yok. Hani aday olabilmek için, üye olabilmek için referansın, referansı, işte Galatasaray Lisesi mezunu bilmem nesi falan filan. Bir sürü şey gerekiyor. Para da yetmiyor yani. O yüzden sistem öyle yani ilerlemeli.
10: Mesela, yıllarca mesela rahmetli Seba'ya Beşiktaş taraftarının kampanyalarını hatırlarsınız değil mi? Kaç sene sürdü? Gidişi kaç sene sürdü?
7: Ya.
10: Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde taraftar tepkisini koyduğu zaman bir yönetime ya da başkana, yöneticiye, hemen anında ilk seçimde şeye yansır. Ne derler? Kongreye yansır. O, yani o yatan üyelere yansır, anında yansır.
7: Ya biz gücün yanındayız, öyle şeyin yanında değiliz, ismin yanındayız yani. Kulüplerin yanında olan insanlar çok nadir. Kulüplerin düşüren taraftarlardan başkası değildir. Yöneticiler, başkanlar öyle kolay kolay öyle kulübün aşkıyla falan gelmiş insanlar değiller. Yani kandırmayalım birbirimizi.
10: Tabii ben mesela bir şey demişimdir. Şimdi toplumları ileriye taşıyan yöneticiler değildir. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman böyle olmamıştır. Toplumları ileri toplum taşır. Yani toplumun kendisi toplumu ileri taşır.
7: Ya çünkü o yöneticiyi seçecek olan kişi zaten toplumdur. Herkes hak ettiğini
10: yani
7: yaşar.
10: Yöneticiye bırakırsan bu hangi, yani siyasette de böyledir, yerelde de böyledir, her şeyde böyledir. Yöneticiye bırakırsan ki, yani çünkü orada yönetim demek para demek, çıkar demek, vesaire demek, şu demek, bu demek. Bir sürü bir şeyler döner. Yani yönetim.
7: Peki sosyolog gibi olduk hep beraber, hani konuyu oraya döndürdük. İş hayatı ve aynı zamanda yöneticilik yani, diye yeni bir derse başlıyormuş gibi. Zaman da bittiği için ben son telefon diye bir tane daha alayım istiyorum.
10: Gendüzü'yle Greenwood galiba 4 maç ceza almış.
7: Açıklanmış mı, netleşti mi? Ben de baktım deminden beri ama.
10: Yok, şaka yapıyorum ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ya olabilir mi? Ya sen turu geçmişsin. Yani geçmişsin. Yani farz edelim, hani ben ironi yapıyorum. Yani hı-hı, ama farz edelim oldu. Yani takımın en önemli iki adamı. Ama burada şu, hani bir laf vardır ya, imam cemaat ilişkisi.
7: Hı-hı.
10: Bu insanları bu hale hangi iklim getiriyor? Bu soru sorulması lazım. Ya yenmişsin, turu geçmişsin. 8 maç inanılmaz vitrin maçı yapacaksın. Yani, gerçi bilmiyorum öyle bir söylenti var mı yok mu, ben inanın şu anda öyle salladım. Ama farz edelim 2 maç ceza aldı ya. O 2 maçta çok önemli maça denk geldi. İşler maç aldı.
7: Doğru.
10: Ne olacak?
7: Yani nasıl bakmak olacak lazım. Ya ben de bazen böyle çok şey bilmek de istemiyorum. Hani bugün cahil olup dünyanın rengine kanasım var dediğim. Böyle gerçekten Neşet Ertaş şarkısı gibi öyle bir hayatım, hayat istiyorum bazen de. Bugün cahil olup dünyanın rengine kanmak istiyorum mesela ben de. Aman boş ver falan demek istiyorum yani.
18: Nasılsınız? Her bağlanında aynı şeyi söylüyorsunuz.
7: Ama bir şey söyleyeceğim, ama öyle bir ses tonum var ki ben de bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Çünkü duyduğumu yapmak durumunda hissediyorum kendimi bir filmde. Bana bir rol yazılıyor. Adamın sesini duyuyorum, ona yakın konuşmaya çalışıyorum ya. Sen de bir şey söyleyince merhabalar deyince ben de hemen merhabalar diyesim geliyor hemen. O sesi de alıyorum aşağıya seninle konuşurken.
18: Yani ben de sizin seslendirmeleri reklamlarda falan duyunca aynısını yaşıyorum.
7: Eksik olmayın sağ olun.
18: Şöyle kısaca söyleyeyim çünkü zaman az kaldığını farkındayım. 12'de bitiriyorsunuz herhalde. Şimdi öncelikle bir Beşiktaş taraftarıyım ve geçen hafta Alanyaspor maçından sonra yaşananlarla ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Birincisi, ertesi gün Beşiktaş taraftarının maç anından itibaren gösterdiği yoğun tepkinin bazı dinamikleri harekete geçirdiğini gördüm. Beşiktaş sosyal medyasının aslında uyuyan bir hücre olduğunu ve belli bir dönem yönetimlerin Beşiktaş'ın hakkını savunmadığı an itibariyle devreye girme gerekliliğini hissettiğini gördüm. Hı hı. Ve yönetim erklerini harekete geçiren bir kitle oldu. Bu yüzden Beşiktaş'ta sosyal medyada zaman geçiren Beşiktaş taraftarlarının bunun peşini bırakmaması gerektiğini ve bu bütünlükte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendimce böyle bir çağrı yapayım. Ertesi gün şunları yaşadık. Taner Karaman'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklama yaptığını söyleyerek Libero kanalında, dijital platformda bu pozisyonun VAR'ın kontrolünde olmadığını ve yoruma açık turuncu bir pozisyon olduğunu söyledi. Sonrasında Anthony Taylor'ın yaptığı açıklama ve İFAB kurallarında ikili mücadelede top yokken, yani topsuz oyun anında yüze yapılan her müdahalenin VAR'ın girebileceğini gördük. Birincisi, MHK Başkanı bu kadar bilgisiz ve yetersizken o koltukta durmaması gerektiğini ispatını yapmış oldu. Hı hı. İkincisi, Taner Karaman'ın bir basın mensubu olarak Libero kanalı üzerinden, o dijital platform üzerinden özür dileyerek teklif yayınlaması gerektiğini doğurdu. İkincisi, Beşiktaş'ın maçında yüze atılan tokatımsı yumruğun ya da yumruk sunumsu tokatın karşılığının kırmızı kart olduğunu açık bir şekilde söyleyemeyen Ali Naci Küçük'ün geçen iki sene boyunca Davinson Sanchez'in, Barış Alper'in, Sané'nin, Osimhen'in görmesi gereken 7 tane kırmızı kartın olduğu Beşiktaş Galatasaray derbilerinden hiç bahsetmeyip topsuz alanda ilk dirseği Barış Alper'in attığı pozisyonda Immobile örneğini kendi taraftarlarına hatırlatarak sosyal medyada bir argüman geliştirmek istemesinin, toplumunun bu yoğun tepkinin karşısında

0: olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Beşiktaş taraftarı bu yüzden kesinlikle geri adım atmamalı. Ve Sayın Serdar Adalı son derece net bir şekilde seçilmiş bir kişinin altında çalışan, atanmış bir kişi için olması gereken otoritesini kullanamadığını ve bu atanmış kişinin başka bir güç tarafından orada tutulduğunu net bir şekilde söyleyip durumu Türkiye'yi yöneten ve en son erk olan Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğini ve onun çözmesi gerektiğini son derece net söylemiştim. Konu buraya gitmemesi için kendisine delikanlı sıfatını uygun gören Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sıfata uygun hareket ederek olması gereken otoritesini MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerinde uygulaması gerektiğini ve toplum vicdanını rahatlatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adalet toplum vicdanını rahatlatmak üzerine kuruldu bir mekanizma.
1: Çok şey bekliyorsun burada, bu arada. Ben sana söyleyeyim yani. Çok daha beklersin gibi de söyleyebilirim. Çok beklersin.
0: Bakalım. Bakalım.
1: Ama akşam, şey konusu çok iyiydi. Yani hani şeyler... konu saat de uzadı. Ayrı konu da öyle bir kredimiz de var. Hani Cihan'dan çalabilecek kadar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir uyuyan hücre gibi Beşiktaş taraftarının tribünde ve aynı zamanda sosyal medyada olduğunu kabul edebilirim. Ama şey konusuna katılmıyorum. Beşiktaş'tan yıllarca ekmek yediniz diyerek işte Ali Gültükenleri, Güntekin Onayları, onları da göreve çağıran bazı paylaşımlar yapıldı. Dikkat ettiniz mi?
0: Evet.
1: Mesela Beşiktaş hani onların gücüne mi ihtiyaç duyuyor? Yani onlarla mı daha güçlü olacak? Onların gücünü zaten zamanında kullandı. Örnek veriyorum, işte Beşiktaş mı Güntekin'in ekmeğini yemiştir? Güntekin mi Beşiktaş'ın ekmeğini yemiştir daha çok? Mesela örnek veriyorum ya. Hani ihtiyaç duyulan şeyler bence onlar olmamalı. Yani bir yönetim olmalı ki, öyle bir yönetim olmak, kimseye ihtiyaç duymamalıyız. Beşiktaş'ın öyle bir taraftar gücü olmalı ki kimseye ihtiyaç duymamalıyız, anladın mı?
0: Doğru. Aslında burada taraftarın gösterdiği tepkinin nedenini söyleyeyim.
1: Herkes bizle beraber olsun arkadaşlar, birlik olalım falan dedin de ya bak, onlar zaten sen çağırınca gelen insanlar hayır gelmez. Sen çağırmadan yanında olan insan, seni destekleyen insan zaten bunun mücadelesi için hazırdır, kenarda bekliyordur zaten.
0: Evet, orada taraftarın tepkisinin nedenini söyleyeyim size. Çünkü biz spes yayınları da yapıyoruz. Ve orada birçok tepkinin nedenini anladığımı düşünüyorum. O yüzden açıklayayım size. Buradaki tepkinin nedeni şu. Beşiktaş'ın efsanesi olarak anılan kişilerin sahada çok net bir adaletsizlik varken ve art niyetli olduğu herkes tarafından düşünülen bir hakem yönetiminden sonra maçı teknik olarak okuma gibi bir hatanın içerisine girdiklerinde mevcutta yapılan bu bence art niyetli olan hatanın meşrulaşmasına neden olduğundan dolayı insanlar onlara kılıyor ve onlardan
1: doğru,
0: bir teşvik
1: hak ediyor. Veriyorum ama ben yayıncı kuruluşta görev alan yorumcunun diğer spor kanallarındaki kadar rahat yayın yapabilmesini doğru bulmuyorum. Ya oradaki bu sorumluluk, sorumluluk daha
0: olabilir.
1: Farklı çünkü.
0: O zaman bunun aynısını önümüzdeki sezon, yani bu sezon boyunca olacak olayların ya da yani muhtemel, çünkü bunları yaşayacağımız, yaşamamızın muhtemel olduğu bu ve benzeri maçlardan sonra aynı tavırda olmalarını bekliyorum.
1: Evet, hiçbir inşallah şekilde, bakalım olacaklar mı? İşte o zaman sorgulayabilirim. Evet. O zaman sorgulayabilirim.
0: Aynen öyle. Evet. O günü bekleyeceğiz o zaman.
1: Peki.
0: Böyle. Çok güzel.
1: Bu arada estağfurullah, Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiği dün ilk defa televizyonda daha yönetime sunmamıştı. Bunun kabul edip edilmediğini bilmiyorum ama 18 aylık bir görev süresi vardı. Sonuçtan sorumlu olan benim demişti. Bunu spor kanallara veriyor, açıklıyor ama kabul görecek mi sizce? Onu sorayım size.
0: Yani bence görmemesi lazım. Bence futbol camiasının Fatih Tekke'yi Trabzon'dan önce.
1: Görürse yerine gelebilecek ilk isim aklınıza kim geliyor?
0: Trabzon için hiç düşünmedim gerçekten.
1: Abdullah Avcı veya Şenol Güneş desem ikisinden bir hangisi daha sıcak geldi?
0: Şenol Güneş artık bence gelmez bundan sonra.
1: Öyle mi zannediyorsunuz?
0: Abdullah Avcı'ya dönerler mi ama kim gelirse gelsin. Ben şu andan itibaren gelecek herkesin Salah gibi bir markanın altında.
1: Mesela sizce Dünya Kupası üçüncüsü olmuş bir teknik adam mı daha kariyerlidir Salah'ın gözünde, Abdullah Avcı gibi bir teknik adam mı?
0: Yani Şenol Güneş
1: oradan oraya bakılır mı? Oradan oraya bakılır bence.
0: daha kariyerlidir. Şenol Güneş'in ağırlığı daha farklı olur ve bu tarz yıldızları yönetebilme kabiliyetini geçen yıllarda biz Beşiktaş'tan da biliyoruz. Ama son

0: dönemde yaşadığı başarısızlıktan dolayı camia içerisinde kabul görülmüyor kendi camiaları açısından.
1: Tartışılır.
0: Görmedim mi? Orası da soru işareti doğru. Var. Ama ilk başta gelebilecek olan Trabzon camiasının altına gelen kişi Şenol Güneş'tir tabii.
1: Peki.
0: Yani bu kadroyu da yönetebilecek olan kişi anlamında da söylüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
0: Ben kısmet teşekkür olmayayım. Ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Pazartesi günü kısmetse saatler onu gösterdiğinde birlikte olalım. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
4: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
2: Reklam bitti.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz ve tabii Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak, Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak, Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek, oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında dediğimizde bundan bir buçuk hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar, orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz. Daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde 4 büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer. Umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint-Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Prag, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSKA Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonek gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi. Tüm bunlarıyla Omonia daha doğrusu düzeltiyorum. O Konferans Ligi takımıydı geçen yıl. Hapoel, onun yanında Hoffenheim ve Marsilya, Bayer Leverkusen gibi takımların denk geldiği Beşiktaş'ın böyle bir fikstürünün olduğu bir haftayı konuşuyoruz. Bu hafta bu fikstürlerin belirlendiği, bugün ve bugünüyle dünüyle bu fikstürlerin belirlendiği bir haftayı konuşuyoruz. Burayı değerlendirerek başlayacağız. Tabii buradan Süper Lig fikstürüne de döneceğiz. Ömercan Özmen'le birlikte onu da konuşuyor olacağız. Gençler Birliği Erzurumspor'la. Gençler Birliği dedik ama lidere selam dur deriz orada. Gençler Birliği lider 6 puanla. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor bugün. 21.30'da Metin Diyedi'nin öğrencileri Erzurumspor'la karşılaşacak. Saatler 21.30 gösterdiğinde oynanacak. Artık son hafta bu haftada öyle duruyor. Gelecek hafta itibariyle 20'ye çekiliyor gibi duruyor maç saatleri. Yarın 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Çaykur Rize, Galatasaray Göztepe maçları oynanacakken pazar günü 19'da Eyüp Alanya'yı ağırlayacak. Yine 21.30 seansında pazar günü iki maç göreceğiz. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun, Fenerbahçe maçları olacak. Pazartesi günü de maç var. Pazartesi günü Ahmet Trabzon'u 21.30'u ağırlayacakken saatler yine 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Çorum maçını izliyor olacağız. Süper Ligimizde bu fikstürde konuşacağız elbette. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan'a hoş geldin diyelim. Ömercan selamlar. Dedim ve sesim alınmıyor. Selamlar, hoş geldin. Bugün fikstürü konuşarak başlayacağız ama şöyle biraz da şaşırdığımız, kimi yerinde şaşırdığımız, kimi yerinde işte bazı olaylarda, örneğin Fatih Tekke'nin duygusal istifası sonrasında, istifasının da yönetimce kabul edilmediği haberi geldi sonrasında yapılan açıklamada. Gece yarısı günden bir aylı yolu yoğundu, doluydu o kısımda, onu da hatırlatalım ama şaşırdığımız bir tarafta da tabii fikstürü değerlendirirken bu gündemi dahi unuttuğumuz bir günün, bir haftanın içerisinde esasında geziyoruz. Bu gündemi de birlikte değerlendirelim isterim. Sen nasıl görüyorsun? Önce ön yorumunla neler söylersin bu haftaya?
1: Tabii haftanın geneli için çok hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. İşte gruplarımız belli oldu Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Bu çok kritik tabii. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ediyor olmamız da bence ülke futbolumuz adına son dönemde yaşanmış en önemli olaylardan, durumlardan bir tanesi. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda da iki takımla, daha yüksek takımlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne, en yüksek turnuvaya gitmeye devam ederiz. Tabii diğer yandan senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı 4-0'lık mağlubiyet ve sonrasında gelen Fatih Tekke istifası da gündemi çok fazlasıyla meşgul eden, gündemin en önemli parçalarından biriydi. Ki özellikle Fatih Tekke ve Trabzonspor'un son dönemdeki hem yapılanması hem sahanın içindeki oyun anlamıyla çok beğendiğim bir süreç geçiriyordu. Ancak hoca, sen de belirtti, yani biraz duygusal tabii o yenilginin üzerine yaşanmış kritik bir mağlubiyet almış oldu. Bu da tabii hocayı tetikledi diyebiliriz aslına bakarsan. Ve ben açıkçası çok da doğru bulmadım. Tabii hoca duygularıyla hareket etti. İnsani olarak kafasında yaşadığı başka şeyler olabilir veya takım içerisinde gördüğü başka durumlar da olabilir. Daha net orada Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar daha net diyecektir ama ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'a Fatih Tekke geldiğinden beri ivme hep yukarıya doğru gitti. Kendisi ve takım için hep takdir gördü. İşte zaman zaman eleştiriler yaşadı tabii ki. Söylemler oldu ama genel anlamıyla baktığınızda iyi bir tablo vardı. Bu ağır bir mağlubiyet, evet katılıyorum ama yolda bunlar da var. Çok yüksek girdiğiniz bir sezon. Muhammed Salah gibi bir ismin transferiyle başlayan bir sezon. Sonrasında işte bu mağlubiyetle beraber henüz hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bir de öyle bir durum var Trabzonspor için. O yüzden hoca bence bu tip durumların da aşılarak devam etmesi gerekiyor kendi kafasında da. Biraz daha pesimist tavrından uzaklaşarak işte hem camianın hem de orada futbolcu grubunun kendisiyle yol yürümek isteyen herkesin, kendisini sevenlerle biraz daha aşırı neşir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eleştiri her zaman var. Negatif her zaman var. Düşünceler herkesin farklı. Ama oyuna odaklandığında, işte yeni oluşuma odaklandığında belki biraz daha oyuncularıyla, sahanın içiyle daha fazla haşır neşir olduğunda ben başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor yönetiminin yola devam kararı ve istifasını kabul edilmemesi konusunu ben olumlu buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü burada bence istikrar önemli Trabzonspor için. Bu kadar hem yatırımlar hem işte oyunda değişiklikler, genç oyuncular derken hoca devam etmesi bence doğru olandı diyebilirim belki.
0: Peki bunu konuşurken tabii Trabzonspor tarafında bunun bir duygusallıkla hareket edilerek yapılmış bir adım olduğunu az çok tahmin ediyor. Konuşuyorduk dün Can Genç de yayında an be an son dakika gelişmelerini aktarırken bağlantılarıyla beraber radyo gol frekanslarında sizlere burayı çok iyi işledi ve aktardı. Yayını da yakından dinleyenlerdendim. Oradan radyo golden haberleri, detayları, gelişmeleri alanlardandım her zaman olduğu gibi. Ama şuraya getireceğim konuyu ki ben acaba nasıl bir açıklama gelir diye bekliyordum. Yani Trabzonspor tarafından bir sözlü açıklama mı gelir ya da işte başkan çıkar bir yerde mi konuşur ya da bir yazılı açıklama mı gelir? Bu istifa nasıl kabul etmesi düşünüyordum ki çoğumuz böyleydik. Çoğumuz duygusal yaklaşıldığını görerek bu haberi okuduk. Bunun okumasını yaptık. Ama tabii taraftar öyle değildi. Taraftar ne olacak şimdi telaşına kapıldı mesela. Fatih Tekke'nin seveni de çok. Diğer tarafta da tabii, hani Karadeniz insanı orada biraz yapısıyla, karakteriyle, işte siniriyle, agresifliğiyle de bazen ön plana çıkar ya, bu tarz şeyleri konuşturur ya. Karadeniz insanından, yakınlarımdan, Trabzonlu arkadaşlarımdan şunu da duyar oldum. Hocam sen böyle bir günde bizi bırakıp gidiyorsan oho kısmını da duyduk. Böyle bir serzeniş, böyle bir sitemi de duyduk. Yani bırakma bizi hocamdan oraya gelen görüşlerin olduğunu da gördük. Fatih Tekke bunu bir daha yaşatır mı, bir daha yaşanır mı bilmiyorum ama ben hangi dört büyüklerde, hangi takımda benzer bir hadiseyi yaşadık? Duygusal olarak istifa edip tekrar geri döndürülen ya da döndürmekten ziyade o biraz belki ağır kaçar ama işte istifa kabul edilmiyor deyip hemen üstü kapatılan benzer bir olayı daha yaşadık. Galiba Sergen Yalçın Beşiktaş süreciydi. Emre Koca da Ahmet Nurçebi Üsküdar'daki evine, Üsküdar'daki düzeltiyorum şirketine gittiler. Biz muhabirler Haber Global dönemiydi. O gün orayı, o gündemi takip etmek için Üsküdar'da Sayın Ahmet Nurçebi'nin ofisinin bulunduğu, şirketinin bulunduğu yere gitmiştik. Galiba Kısıklı tarafında, oraya yakın bir yerde, denizcilik şirketinin bulunduğu yerde hep beraber bir gündem toplantısı yapmışlardı. Bir kere değil, iki kere yaşanmıştı benzeri de. Biri işte Nevzat Demir'de, diğeri Üsküdar'da, ana merkezde olarak iki yerde bunu konuşmuşlardı. Böyle gündemi yaşıyor Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki Fenerbahçe Galatasaray'da yarın öbür gün yaşayacak ki geçmişte çok şey yaşandı. Biraz da camia evlatlarıyla yaşanan şeyler oluyor bunlar. Yani burada mesela sana farklı bir örnek veremem. Çok geçmişe gitmem gerekir belki. Çok çok geçmişe, Zico dönemin örneği, farklı dönemlere gitmem gerekir belki ama yani burada Sergen Yalçın'ı, işte İsmail Kartal'ı, onun yanında Fatih Tekke'yi, Fatih Terim'i, hatta öyle ki çok net hatırlayalım, Şenol Güneş'i yine aynı şekilde böyle sancılı ayrılık süreçlerinde, duygusal süreçlerde iki taraftan birinin duygusallığının, kulübün ya da kulüp yöneticilerinin ya da teknik direktörün duygusallığının ağır bastığı örneklerle hatırlatırım. Biraz böyle hikayeleştirerek okumayı çok severim bu tarz olaylar. olayları. Çünkü geçmiş biraz örnektir. Belli ki biz bu duygusallıktan devam ediyoruz Türk futbolunda. Teknik direktöründen yöneticisine. Öyle bir okuma yaptım. Tabii katılırsınız katılmazsınız ayrı konu. Ömercan, sözü sana bırakayım. Bu konuda son yorumunu alayım ve sonrasında fikstüre geçeceğim.
1: Duygusallık kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani biz zaten hani Türk insanı olarak biraz öyleyiz ama bunu tabii yaptığımız işlere yansıtmak ne kadar doğru ona karar vermek lazım. Bir de bu işte camia evlatlarımız tabii ki kulübün içerisinde birçok şey yaşıyor. Basına yansıyan yansımayan, bizlerin haberi olan olmayan çok küçük durumlar da olabiliyor. Her insanın, her yöneticinin, her teknik adamın kompleksleri ve egoları da var. Kendi istedikleri gibi gitmeyen küçük de olsa birkaç probleme duygusal olarak daha fazla yükselme durumları var. Bunlar oluyor kulüplerin içinde. Fatih Tekke de zaten yapı olarak da yani basın toplantısını dinlediğimde de daha önce canlı basın toplantısını dinledim. Futbolu konuşmak isteyen ama aralarda sürekli duygusal mesajlar veren, mizaç olarak biraz daha pesimist görünen bir teknik adam profili çiziyor. Bunu belki kendisine değiştirebilir ama tabii bugün bu yaşandı. Yarın senin de dediğin gibi ve taraftarların camianın söylediği gibi başka sorunlar da yaşanabilir. Çünkü bir kere olmuş olan tekrarlanabilecek durumdur. Her zaman için hayatta da böyledir. O yüzden şimdiki tekrar yeniden bu istifanın kabul edilmeyip devam eden beraberlik çok güçlü şekilde ilerleyebilir. Oyuncu grubunun, hocanın, camianın tekrar kenetlenerek devam ettiği bir süreci de beraberinde getirir. Veya işte tat kaçıran sorunların, ufak tefek durumların tam olarak sonuçlanmamasını da beraberinde getirip negatif bir yere de gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve şöyle daha taze olandan daha eski olan habere doğru ilerleyeceğim fikstürde, Avrupa fikstürünü konuşurken. Yani Trabzonspor'dan başlayacağım. Trabzonspor'un konferans ligi fikstüründen başlayacağım. Ömercan, değerlendirelim isterim. Zamanımız kalırsa da Süper Lig'e doğru geleceğiz. Fikstür günü bugün. Hem 16-17 arasındaki bu yayında, kaldı ki bu yayın bir tık uzayabilir. Son kısma sizler için, sizlerden görüş aldığımız bölüme de gidebiliriz son kısımda. 0212-273-1010'dan arayın lütfen de diyebiliriz. Ararsanız eğer telefonlarda sizlere de mikrofon uzatırız. Tıpkı Ömercan Özmen'e mikrofon uzattığımız ve çok keyifli bir şekilde burayı konuşacağımız gibi, onu hatırlatayım. Hızlıca fikstüre deneyeyim. Freiburg'la karşılaşacak Trabzonspor evinde. Sonra Kızıl Yıldız'a gidecek. Bir diğer deplasman, yine üst üste iki deplasmanda Kups deplasmanına gidilecek. İskoçya'dan geçen yıl şampiyonluğu son anda, son maçta, hatta şampiyonluktaki bir diğer rakibiyle yarışarak kaptırdığı, o rakibine kaptırdığı, o rakibiyle oynadığı maçta üstün gelemediği Celtic, yanlış hatırlamıyorsak hatırlayalım lütfen. Hertz'de karşılaşacak Trabzonspor. Jablonec'de karşılaşılacak ve iki maç, Hertz ve Jablonec maçları ev sahipliğinde olduğu ve son maçının da deplasmanda olduğu bilgisini aktarmış olayım. Bu arada Jablonec nerenin takımıdır, nedir, doğru mu okudum hiç bilmiyorum. Onu da şöyle bir sizler için, Çekya'ymış, araştırayım dedim, bakayım dedim hemen hızlıca. Çekya takımıyla son maçta CSKA Sofya ile oynanacak. Burada Kızıl Yıldız, Freiburg gibi maçların problem yaratabilecek maçlar olduğunu düşünüyorum, tamam, ama Ferencvaros maçını gördükten sonra

0: Burada Kups'a bile işte baktığında Jablonec takımlarına dahi nasıl geçirdiler geçen yılı bilmemekle beraber dikkat edilmesi gerektiğini düşünebilir Trabzon taraftarı artık dünden sonra. Ömercan, nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle tabii, yani baktığımız zaman burada gruptaki takımlara, aslına bakarsan kağıt üstünde hepsi Trabzonspor'un gerisinde görünen takımlar. Yani birçoğu belki işte Hertz'in geçen sene geçirdiği iyi sezon, Freiburg zaten bir Alman takımı, Kızıl Yıldız genellikle Avrupa'da sürprizler yapmayı açık sağlam bir takım. Genel anlamıyla dediğine katılıyorum. Ne olursa olsun Avrupa'da hangi seviyede maç oynarsanız oynayın, her zaman çok yüksek konsantrasyon, yüksek enerjide olmak zorundasınız. Yani burada kağıt üstündeki kaliteniz evet bir yere kadar sizi taşır, ama işte bir kup deplasmanında bambaşka bir işte Finlandiya'da bambaşka bir iklimde oynayacağınız maç bambaşka yerlere götürebilir. O yüzden çok ciddi bir bence durum ve turnuvalar bunlar ve takımlarımızın ihtiyacı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Trabzonspor'un şansı yüksek bu grupta. Ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum, ama işte burada toparlanma süreci, içerideki mental camianın durumu kritik olacak. Oyunla ilgili de problemler olduğunu düşünüyorum. Az da olsa daha da iyi gidebilecek durumların olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için, ama tabii Freiburg ve Kızıl Yıldız'ı öne çıkarabiliriz. Diğer yandan üstüne düşündüğümüzde, muhtemelen detaylı olarak baktığımızda geçen sezonki durumlar, işte kadroları ve oynadıkları oyun tarzları, belki stadyumlarının konumları, ülkenin iklimi, hepsini kattığımızda tabii ki bütün maçlar tek tek zor, politik bir söylem gibi geliyor kulağa, ama gerçekten Avrupa'da böyle. Yani işte Galatasaray'da olsan, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta fark etmez. Rakip Avrupa kupalarında mücadele ettiğiniz bir rakipse her zaman tehdit altında oluyor maalesef Türk takımlarımız. Önceden fiziksel olarak çok gerideydik. Son yıllarda biraz işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde önemli fiziksel testler verdi. Orada yükseldik. İşte Fenerbahçe Lyon karşısında oynadığı oyun bence fiziksel olarak çok önemli ve güçlü bir oyundu. Burada fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu katıldıkça, devamlılığı oldukça yükselebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum, ama kalite anlamında kesinlikle Trabzonspor ligde grupta tepeye yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi.
0: Trabzonspor'da rakipleri de konuşa konuşa ilerlediğimiz yerde, sen burada puanlamaya geçelim mi, yoksa nasıl bir zorluk bekliyorsun Trabzon tarafında? Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofia maçları özelinde diyeyim, sonrasında belki puanlayarak ilerleriz. Buradan bir puan çıkarması gereken Trabzonspor'u konuştuğumuzda konferansta.
1: Tabii şöyle, yani Freiburg maçını evde oynamak güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İşte Kups deplasmanı var Finlandiya'da. Şimdi bakmak lazım stadyum nasıl bir durumda, büyüklüğü, o zor bir deplasman var. Kızıl Yıldız kesinlikle zor bir deplasman. İçeride oynadığı aslında Freiburg Hertz maçlarının iki maçın içeride oynaması Trabzonspor'un bence bir avantaj gibi duruyor. Keza Jablonec'te. Burada baktığım zaman puan verecek olursam, yani içeride oynayacağı maçları bence kesinlikle kazanmalı Trabzonspor. Öyle düşünüyorum, ama Freiburg maçının daha zor olacağını tahmin ediyoruz hepimiz. Çünkü bir Alman takımı, biraz daha kaliteli bir takım. İçeride Freiburg'dan başlayacak belki, yoksa bunlar değişecek mi fikstür? Burada okuduğum gibi mi? Değil sanırım.
0: Böyle başlıyor, yani, böyle başlıyor diye biliyorum ben.
1: Yani böyleyse yani
0: bakmak
1: Freiburg
0: gerekiyor
1: maçından alacak.
0: Tekrardan teyit etmek gerekiyor.
1: Tabii. Buradakine göre gideyim ben. Freiburg maçının 3 puanla olması, yani grupta en güçlü gördüğümüz takımdan 3 puan alınması çok büyük özgüven getirecektir. Burada sorun çıkaracak takımlar. Ben Freiburg'dan 1 puan diyeyim tahmini olarak. Kızıl Yıldız deplasmanı için zor bir deplasman, 0 verebilirim. Kups deplasmanı her şeye rağmen 3 puan kalitesiyle bence kesinlikle yenebileceği bir kaliteli takım. Her içeride yine 3 puan yazabiliriz. Yine Jablonec'e 3 puan yazabiliriz. Sofia deplasmanına da baktığım zaman CSKA Sofia'ya da 3 yazabilirim gibi geliyor. Yani burada Freiburg ve Kızıl Yıldız dışında da çok büyük bir sorun çıkaracak takım olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a. Tabii detaylı olarak incelemediğim takımları, onu da söyleyeyim. Ama genel anlamıyla kağıt üstünde baktığımda, biraz düşündüğümde, hafızamı yokladığımda Freiburg ve Kızıl Yıldız maçlarının en sıkıntılı geçecek maçlar olmasını tahmin ediyorum ben.
0: Tabii konferans liginde de fikstür biraz daha geç başlayacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne göre, onu hatırlatalım. Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına döneceğim. Sen orada özetledin. Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofia maçları üzerinde. Beşiktaş'a geçmeden önce şöyle Trabzonspor'un aldığı, Trabzonspor'un aldığı yorumlara bakalım. Oraya ilişkin gelen yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe'den zor gibi. Omanya ve Hapoel maçları kolay gibi. Onlar da siyasi maçlar demiş. Ve Trabzon lider çıkması lazım. Bu fikstürde Trabzon lider olması gerekiyor demiş. Yayınlar, Trabzon'da Salah'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a vermeye çalışıyorlar. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar demiş. Hayırlı cumalar Berk demiş. Teşekkürler sizlere de. Berk inşallah bu hafta sonu Samsun'dan 3 puan alır Fenerbahçe. Sana yayınlar dilerim. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Temennisini dile getirmiş. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun İltuğ Bey. Trabzon'a ilişkin gelen mesajlar böyle. Salah kısmına katılıyor musun özellikle? Bu arada Trabzon'la ilgili buradan lider çıkması gerekir kısmını belki liderlik çok ileri götürecek bize ama Samsunspor ilk 4 haftada bunu gösterdi. İlk 3 haftada 10 puanla 4 haftada hatta 3 galibiyet 1 beraberlik. Belki Samsunspor'la Trabzonspor'un fikstürünü farklı değerlendirirsiniz. O öyleydi, bu böyleydileriniz olur. Burada bunu savunurken, bana karşı tez oluştururken tamam ama saygı duyuyorum ama şimdi Trabzonspor'da da burada iyi bir şey bekliyorum ben konferans liginde. Hali hazırda her ne kadar Trabzonsporlar biraz orada biraz umutsuz vaka gibi görse de dünkü sonuçtan sonra Trabzon tarafını bence öyle düşünmemek gerekiyor. Genel öyle görüyor gibi görüyorum. Ha, öyle değilse zaten tamam, benim yanlış okumam olayı deriz geçeriz. Teşekkür ederim. Salah için ne dersin? Mesajlar için ne dersin Trabzonspor'da son olarak?
1: Şöyle tabii, yani Salah'ın üstünden bir oyun kurgulama planı çok doğal bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde Salah gibi bir oyuncu varken biraz topları onunla fazla buluşturmak, onun üzerinden bazı kurgular gerçekleştirmek normaldir. Ama tabii bu takım içindeki dengelerin de saha içindeki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Yani topu doğru paylaşmak lazım. Topu doğru paylaşırken Salah'a fazla top vermek bir plandır ama sürekli onun üzerinden işte dakikalar içerisinde onun da çok aktif dinlenme yapamayacağı zamanlar, belki negatif performans verdiği zamanlar olabilir. Ben kesinlikle sahanın içinde bütün oyuncuların topu ona verelim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var, yani zor maçlarda oynuyor tabii ki Muhammed Salah ve burada işte en güvenebileceğiniz adam Muhammed Salah. Yani saha içindeki oyuncunun mental psikolojik durumunda da topu ona verme isteği, kafasını kaldırdığında onu arama isteği çok doğal buluyorum. Orada teknik direktör Fatih Tekin topu nasıl paylaştıracağı kritik olan taraf olacak belki.
0: Beşiktaş'a döndüm Ömercan Özben. Beşiktaş tarafında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürünü konuştuğumuzda dinleyicilerimizin ve hatta taraftarların birçoğunun, öyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor bir fikstür olduğunu söylediği bir maçlar silsilesi görüyoruz. Hemen bakalım. Evinde Marsilya'yı ağırlayacak lig aşamasında Beşiktaş temsilcimiz. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise yine geliyor. Az önce de söyledim girizgahta. Fenerbahçe 2 yıl önce galiba İsmail Kartal dönemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam, ya da Mourinho. Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı defalarca. Onun yanında Galatasaray'ı geçen yıl hatırlıyoruz. Bu yıl da Beşiktaş. Böyle üst üste denk gelen takımlar olur ya, onlar da Union Saint-Gilloise son 3 yılda buraya damgasını vurdu, onu söyleyelim. Hatta geçen yıl bunun esprisini şöyle yapıyorduk. Fenerbahçe ya da Türk takımları Rizespor'la, işte Konyaspor'la karşılaştığından daha fazla karşılaştığını Union Saint-Gilloise'le diyorduk. Ki kafa kafaya bir şey çıkıyordu orada. Çünkü galiba hem elemelerde hem de gruplarda, liderlik aşamasında, grup aşamasında düzeltiyorum, fikstür aşamasında henüz daha en başındayken, şu anki gibiyken yollar. Bir takımımız Fenerbahçe Galatasaray'dan biri defalarca karşılaşmıştı. Uzatmayayım daha fazla. Celtic deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Crystal Palace ağırlıyor. Omonia ile karşılaşıyor deplasmanda. Apoel ile ev sahipliğinde burada karşılaşıyor Beşiktaş. Hoffenheim'la da son maçını oynuyor. Deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun fikstürü ve sonrasında puanlamaya nasıl geçersin?
1: Biraz daha evet zor bir fikstür olduğunu düşünüyorum Avrupa Ligi'ne göre. Yani Marsilya, Bayer Leverkusen, dediğin gibi Union, yine işte İskoçya'dan Celtic, Premier Lig'den Crystal Palace, yani Hapoel yine siyasi bir maç, Almanya'dan Hoffenheim, çok fazla 5 büyüklükten takım olduğunu düşünüyorum. Zor bir kura çekti Beşiktaş açık konuşmak gerekirse. Tabii bir yandan Kıbrıs'ta oynayacağımız maçta da ulaşımla ilgili sanırım Önder Özen ve işte yine farklı bir süreç var. İşte Hapoel maçları, içeride oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız maç sıkıntıya girebilir. Her zaman olduğu gibi farklı bir ülkede, farklı bir yerde oynanabilir. Bunlar tabii avantajı biraz negatife çeviren durumlar ama Beşiktaş bence üstüne koyarak devam ettiği bir oyunu var. Sezonu ilerledikçe bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ya burada diş geçiremeyeceği bir takım yok açık konuşmak gerekirse. Ama tabii ki işte deplasmanda Bayer Leverkusen zor maç olacak. Deplasmanda Celtic deplasmanları Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman zordun nasıl olursa olsun. Ama işte Celtic'in son oynadığı karşılaşma

0: var elinize karşı gördük. Gol yemek konusunda çok da gol yememe konusunda çok da başarılı bir takım değil. Tabii oraya kadar ne olur, takım ne durumda olur onu da bilmiyoruz ama genel hatlarıyla baktığımızda Fransız, Marsilya, işte iki tane Almanya Bundesliga'dan takım var. İngiltere'den hadi Celtic'i de öyle sayabiliriz. Yine İskoçya ve İngiltere'den Crystal Palace ve Celtic. Bunlar çok önemli liglerin kaliteli takımları aslına bakarsan. Bir de bir yandan da tabii siyasi olarak farklı bir iklimde oynanacak. APOEL maçı var. Beşiktaş hiç kolay bir grup süreci beklemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama oyununa baktığımda da bence Avrupa Ligi'ne uygun bir oyunu var. İşte fiziksel olarak da özellikle arka taraftaki stoperleri netleştirebilirse, belki oraya bir transfer yaparsa Beşiktaş daha güçlü bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu stoper hattı işte rotasyonlarıyla da beraber sakat durumlara, yani böyle nasıl desem biraz daha sakar işlere açık görünüyor ki Avrupa'da, Avrupa kupalarında bunlar çok fazla tövere edilemeyecek durumlar. O yüzden arka tarafa kesinlikle bir stoper takviyesi bence Beşiktaş'ta gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Reklam

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ömercan'la bağlantımız sürüyor. Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Tabii performanslar da birbirini etkileyecek diyorsun son kısımda dediğin gibi. Ben biraz da böyle puan aşamasını değerlendirdiğimde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim maçlarında neler yazarsın ev sahipliğinde Marsilya maçına mesela?
3: İçeride Marsilya maçı bence dediğim gibi çok yüksek olacak, kazanılması için çok yüksek bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Marsilya'yı açıkçası yenebileceğini de düşünüyorum içeride oynadığı. Deplasmanda olsaydı aynı şeyi belki söylemeyebilirdim Beşiktaş için ama genel anlamıyla bir yandan da tabii Marsilya kadrosunu tekrardan hatırlamak amacıyla açtım önüme. Beşiktaş'ın kazanabileceği 3 puan diyebileceğim maçlardan bir tanesi. Bayer Leverkusen deplasmanında
2: yani burada puan olarak ilerlesek, hani az önce yorumu yaptık, biraz da böyle hızlı geçmek adına ben puanı sormak istemiştim Ömerciğim.
3: Tabii. 3
2: puan özetlemek adına, yoksa az önce çok güzel açıkladın, sağ ol var ol, ama biraz da böyle diğerlerine konuşabilmek adına Bayer Leverkusen maçı için ihtimalle
3: orada bir puan, iyi niyetli bir puan diyorum.
2: Peki.
3: Union maçına 3 puan diye düşünüyorum. Celtic yine orada 1 puan diyorum.
2: Crystal Palace'a
3: 0 yazıyorum.
2: Omonia
3: 3 puan.
2: Hapoel
3: 3 puan. Hoffenheim deplasmanı da 3 puan diyorum.
2: Peki.
3: İnşallah gruptan çıkar. Biraz tabii benimki iyi niyetli bir tutumlu bir puanlama oldu ama umuyorum ki gruptan çıkacak.
2: Bu arada Omonia maçı ve aynı zamanda Hapoel maçları da üst üste gelmesiyle beraber biri Kıbrıs'ın bir diğer tarafı Omonia, Lefkoşa, öyle biliyorum. Diğer tarafta da haliyle Hapoel'i hepimiz biliyoruz. İsrail tarafı. Orada da bir politik maçlar olacağını hatırlatalım. Orada Beşiktaş'ımıza bir ayrı böyle desteğimizin olacağı günler yaşayacağız gibi duruyor. Yani daha bir oraların içine gireceğimiz günler yaşayacağız gibi duruyor. Futbol sadece futbol değildir. Bir kez daha hatırlayacağımız günler gibi duruyor. Çok mu abarttım bilmiyorum ama ben öyle görüyorum, öyle okuyorum.

0: Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'nin rakiplerine döneceğim. Fenerbahçe'yle ya da Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'la başlayalım. Orada Barcelona'yı konuşarak başlayalım. Böyle biraz maç maç ilerleyelim burada. Ne dersin? Ev sahipliğinde Barcelona'yla karşılaşacak.
1: Alo, sesim geliyor mu? Tekrardan duyabilir miyim?
0: Ev sahipliğinde Barcelona'yla karşılaşacak Galatasaray.
1: Yani Galatasaray'ın genel fikstürü biraz tabii zor. Barcelona içeride bir puanla başlar diye düşünüyorum. Abi Saint Germain deplasmanından puan alamayacağını düşünüyorum, 0 puan. Aston Villa içeride, burada bir 3 puan bekliyorum açıkçası. Sporting'i yenebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın dışarıda. Hı hı. Feyenoord içeride 3 puan. Lille dışarıda, orada tabii biraz da fikstür 1 puan olabilir. Stuttgart içeride 3 puan alır Galatasaray ve AEK'a deplasmanında da 3 puan alacağını düşünüyorum.
0: Bu kadar iyi niyetli olma diyorlar. Puanlarda bu kadar iyimsel olmak nedir diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi böyle yazmış. Trabzonspor ve Beşiktaş tarafına verdiğim puanlarda.
1: Haklı olabilirler. Biraz devre arası ben de düşündüm. Tekrardan şöyle baktım. Bazen işte istek ve düşünce orada iyi niyetli olarak etkiliyor. Biraz içerideki maçlarda da fazla iyi niyetli davrandığım için sanırım. Efendim?
0: Duygusallığına mı yenildin?
1: Biraz öyle oldu diye düşünüyorum. Bir de içerideki maçlarda temsilcilerimizin çoğunun 3 puan alması gerektiği kafamda olduğu için belki o tarafta da çok puan yazmış olabilirim. Şöyle genel bir şey söyleyebilirim. Şimdi 4 tane takımımız var toplamda. Hı hı. Ben %50'sinin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tabii dedikleri gibi dinleyicilerimizin biraz iyi niyetli puanlar vermiş olabilirim. Sonra da Fenerbahçe kaldı sanırım. Şimdi biraz böyle dedikten sonra daha realist veya daha böyle bunu düşünerek cevaplar vereceğim için Fenerbahçe'de az puan belki de söylemiş olacağım. Oradan da bu sefer diyebilirsin ki Ömercan, dinleyicilerimiz herkese bol kesilen dağıttın da Fenerbahçe'ye niye böyle diyor? Yoksa sen işte şu takımda mısın diye bana kızabilirsin diye düşünüyorum açıkçası. Ya
0: oradan da orayı böyle çıkarmamak gerekiyor. Fenerbahçe'ye bulmamak gerekiyor oradaki. Tabii. İşin faturasını Fenerbahçe'ye kesme yani Ömer. Ama biraz detaylı konuşalım. Çok hızlı geçtin reklama giderken Galatasaray'ı.
1: Tabii,
0: Barcelona dedik, ev sahipliğinde oynayacak Galatasaray Barcelona ile. Puan ve aynı zamanda kısa özet yaptık ama puan olarak neler söylersin Barcelona tarafında? Belki birkaç cümlen de olur. Orada çok hızlı da geçmeyeyim tabii ama takımlar özelinde.
1: Şöyle, Barcelona içeride oynayacak Galatasaray. Yani bugün de oynadığı, ligde oynadığı maçın özetine baktım Barcelona'nın. Yani özellikle defansın arkasında inanılmaz inen bir takım. İşte Yamal, Rafinha, çok iyi oyuncular var. Pedri gibi o topları atabilecek. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı defans arkası olacak bence Şampiyonlar Ligi'nde. Çok üst düzey bir takım Barcelona. Ben o yüzden buradan puan çıkarabileceğini Galatasaray'ın sanmıyorum. Burada Barcelona içeride oynayacağı maçtan. Zaten keza yavaştan Paris Saint Germain'e geçtiğimizde Parc des Princes, orada çok büyük bir atmosfer, son 2 senenin şampiyonu, yine Galatasaray için bence fiziki anlamda da çok zor bir karşılaşma olacak. İsteyen, transfer isteyen bölgeler var Galatasaray, bunu hep söylüyoruz. Burada biraz grup da Galatasaray'ın zorlu bir grup Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bu iki karşılaşmadan puan çıkartmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Hem Paris Saint Germain hem Barcelona maçlarından, ki oyunun hızı Galatasaray'da işte oynanan az sayıdaki maçta da baktığımızda çok yavaş. Geçtiğimiz seneden işte Abdülkerim Sanchez, biraz Torreira, bu üçünün de belki performanslarının düşüklüğü çok büyük etkiliyor ki Abdülkerim'in bence fiziksel durumu, yaşının da ilerlemesi, özellikle geriye atılan toplarda verdiği düşük şiddetteki reaksiyonlar, yavaş reaksiyonlar Galatasaray'ın başına Avrupa'da çok ağrıtabilir ki hatırlayacaksın. Yani yazın başından beri transfer döneminde söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi bence kabuk değişimi gerektiğiydi o bölgede özellikle. Galatasaray bunlardan dolayı biraz ağzı yanabilir diye düşünüyorum. Aston Villa içeride oynayacağı Aston Villa maçı, bir Premier Lig takımı, unutmamak gerekiyor Aston Villa. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki orada istek arzu da bir başka seviyede. Ama ben Aston Villa maçının Galatasaray'ın 3 puanıyla sonuçlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu maç deplasmanda olsaydı, ki Fenerbahçe deplasmanda oynayacaktı, aynı şeyi düşünmezdim açık konuşmak gerekirse. Diğer yandan Sporting deplasmanı, ben Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın son yıllardaki Şampiyonlar Ligi tecrübelerine de hesaba katarak. Sesini alamadım.
0: Şu an daha iyi. Bir ses girdi araya. Evet.
1: Tamam. Söz tekrar. Özellikle Portekiz Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşılaştığında. O yüzden Sporting deplasmanında bir 3 puan neden olmasın diyorum. Hollanda takımları yine bizim kora kora mücadele edebileceğimiz, belki kağıt üstündeki üstünlüğümüzle beraber de kalitemizle beraber de özellikle içeride o atmosferle sert oyundan boğuculukla yine 3 puan alabileceğimiz bir tabii ki maç. Lille deplasmanı Fransa'da. O zor bir bence karşılaşma. Oraya ben 1 puan söylemiştim sanırım, yanılmıyorsam, Lille karşılaşmasına. Yine fikrim aynı aslında bakarsan. Yani orada en olumlu düşüncem oradaki 1 puan. Çok kaliteli bir takım Lille. Şu anda kadrosu da önünde açık. Tabii ki biraz sezon içindeki durumlara da bakmak lazım. Çok da böyle Galatasaray'la kıyaslayacağımız bir kadro kalitesi yok. Ama tabii ki gözüme çarpan iyi oyuncuları var. Bir kere Berke ile tekrar karşılaşmış olacağız. Berke'yi görmüş olacağız. Onu söyleyelim. Burada 1 puan bekliyorum Galatasaray'dan. Son maçta AETA bir Yunan temsilcisi. Burada kesinlikle bir 3 puan zorunlu zaten bence. Pardon, Stuttgart atladım ben, çok özür dilerim. İçeride Stuttgart. Alman takımları geçtiğimiz sene tabii biraz kötü bir Galatasaray'ın hatırası var Alman temsilcisiyle. Burada da Stuttgart. Ben hep tehlikeli olurum bize karşı Alman takımları. Bilmiyorum, belki de geçmişten gelen çok fazla bilinçaltımıza yerleşen babalarımızdan, abilerimizden duyduğumuz o Alman takımlarından çekinme durumundan dolayıdır ama iyi bir takım. Yani kadro da şu anda önünde. Fiziksel olarak da muhtemelen Galatasaray'la kora kora çarpışacak. Belki Galatasaray'dan daha iyi durumda olabilecek bir takım görüntüsü var. Yani kadro değeri de yüksek bir takım. Şu Stuttgart işte Angelo City'ler kadroda şu anda gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Yine Bilal Elkanos, önemli oyuncular var kadroda. Yani Galatasaray'ın genel anlamda bence Şampiyonlar Ligi grubunda kora kora çarpışmadan, işte sadece kalitesiyle belki maçları idare ederek kazanacağı çok fazla maç yok. Belki AEK'yi söyleyebiliriz bunun için. Ama diğer bütün takımlar kesinlikle hem içeride hem dışarıda Galatasaray'ın hem kalitesini, hem fiziksel kalitesini, hem o mental ruhu yansıtması gereken, ısırması gereken karşılaşmalar. Bir de tabii sezon içerisinde hem lig hem Şampiyonlar Ligi diye gittiğimizde de oradaki rotasyonun da güçlü olması lazım. Kulübenizin de güçlü olması lazım. Genel anlamda Galatasaray'ın çok iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Hatta iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Rotasyon anlamında da ihtiyacı olacağı anlar olacak, sakatlıklar olacak, cezalar olacak. Yani burada Galatasaray'ın sahaya attığı isimlerin de rotasyonda 11'deki isimler kadar iyi performans vermesi lazım ki o efsane 4 sezon üst üsteki dönemden bu yana 11'deki oyuncularının da aynı yüksek performansta, aynı formda olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden hem zor bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması olacak Galatasaray için, bence sezon anlamında da transfer eklemeleri gelmezse zor bir sezon geçecek gibi düşünüyorum. Açık açık net şekilde Galatasaray anlamında bunları söyleyebilirim belki.
0: Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe tarafında da tabii rakipler çok konuşuldu. Örneğin Beşiktaş tarafında kıyaslama yapıldı. Galatasaray'a kıyasla çok daha rahat bir fikstür denildi. Şimdi AEK LASK kıyaslaması yapalım. Alttan başlayalım. Orada torba torba ilerlediği için. Stuttgart Slavia Prag kıyaslaması yapalım. Lille ile Villarreal karşılaşması kıyaslaması yapmış olalım. Feyenoord Shakhtar kıyaslaması yapalım ama Shakhtar'da hoca faktörü biraz ağır basıyor. Mesela Feyenoord önde gibi görünse de kağıt üzerinde mesela, ben öyle görüyorum en azından. Sporting Roma kıyaslamasında Aston Villa zaten yine iki takımın da karşılaştığı bir rakip, kıyaslamaya gerek yok haliyle. O noktada es geçiyoruz. Paris Saint Germain Liverpool tarafına baktığımda Paris Saint Germain Liverpool tarafında Paris Saint Germain'in ağır bastığını, Barcelona Atletico Madrid tarafında da Barcelona'nın ağır bastığını görüyoruz ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin İşte Roma Sporting dediğimde, Shakhtar Feyenoord dediğimde, Villarreal Lille dediğimde, Slavia Prag Stuttgart dediğimde, LASK AEK dediğimde az çok Fenerbahçe'nin biraz daha rahat bir fikstüre sahip olduğunu hatırlatalım. Aston Villa tarafının aynı takımın, Aston Villa'nın hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakibi olması, ortada bazı işte tartışmaları, kıyaslamaları, ya işte biz Aston Villa'ya bunu yaptık, siz onu yaptınız, deplasmandaydık ama biz olsun, biz ev sahipliğinde yenildik, siz deplasmanda berabere kaldınızların konuşulduğu böyle bir ortam olacak gibi de duruyor orada, ayrı konu. Ama yıllar sonra tabii iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidince Bunları konuşacağız mutlaka. Fenerbahçe'de rakipler neler yaptığı hatırlatmak isterim geçmeden önce. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Liverpool çeyrek final oynadı. Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonluğuyla buraya geldi. Roma Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı, öyle hatırlıyorum.

0: Şimdi biraz baktığımda Shakhtar Donetsk, onu hatırlayalım. Yarı finale çıktı. Hatta finalin kapısından döndü. Arda Turan'la hatırlayın lütfen. Villarreal Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve aynı şekilde Slavia Prag'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında veda etmişti. Lask Linz Avrupa kupalarına katılamadı. Bunu hatırlatalım. Fenerbahçe tarafında bu fikstür, bu durum böyle. Sen nasıl yorumluyorsun? Neler söylersin? Bana itiraz ettiğin bir nokta var mıdır?
1: Çok fazla itiraz ettiğim bir nokta yok. Yani karşılaştırmaları da sevdim aslında. Yani AEK, LASK baktığın zaman evet, özellikle Linz'in, LASK Linz'in son oynadığı karşılaşma çok Celtic'e karşı bence müthiş bir karşılaşma. Duygu yükü yüksek. O yüzden ben zaten izlediğimde de biraz daha bence AEK'dan iyi takım olduğunu düşünüyorum. Stuttgart, Slavia Prag tarafında Stuttgart biraz daha ağır basacaktır. Villarreal kıyaslamasına baktığımda Villarreal'i izleme şansımız oldu. Galatasaray'la hazırlık maçı da yapmıştı yanılmıyorsam. Yani 4-4-2, klasik 4-4-2 oynayan bir takım. İşte Nicola Pepe'ler, yani orta sahası biraz böyle 2-2 ile bence yenebileceğimiz türden takımlardan birisi Villarreal. O yüzden ben Lille'in daha iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Feyenoord Shakhtar'da da seninle aynı fikirdeyim. Biz özellikle hoca takımlarına karşı Avrupa'da sıkıntı yaşayabilen temsilcilerimiz sıkıntı yaşayabiliyor diye söyleyeyim. O yüzden Shakhtar'ın tehlikesi kadro kalitesinden ziyade, tabii çok yetenekli oyuncuları da var, orası ayrı. Bir yandan da oradan geliyor. Hem Şampiyonlar Ligi kültürü hem de işte Arda Hoca ile beraber bir hoca takımı olmaları burada Fenerbahçe için büyük risk olduğunu düşünüyorum. O yüzden Shakhtar bence daha ağır basıyor Feyenoord'a göre, kadro kalitesinden de ziyade. Roma kesinlikle bence Sporting'den daha ağır basan, tabii sezon içindeki duruma da bakmak lazım taraf. Aston Villa ile içeride oynamak bir avantaj. Burada Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama tabii Villa'da son Avrupa şampiyonu, yani Avrupa Ligi şampiyonu. Orada da grupta biraz şanssız bir kura. Liverpool Paris Saint Germain arasındaki kıyaslama, Paris Saint Germain zaten son iki sezonun şampiyonu, çok iyi bir takım. Her anlamda güçlü bir takım. O yüzden Liverpool'un kesinlikle önüne koyuyorum ki Liverpool bu sene nasıl başlayacak Premier Lig'e, işte kadro kalitesi, kadrosunun geriye gitmesi derken biraz sallantıda. Barcelona Atletico Madrid. Yine burada ben şimdi Barcelona çok çok iyi bir takım. Tabii ki biraz daha terazi ağır basıyor ama Atletico Madrid ile Fenerbahçe içeride oynasaydı farklı bir durum söyleyebilirdim ama işte deplasmanda Atletico Madrid bence en zor maçlardan bir tanesi bu bütün saydığımız takımlar arasında. Ama tabii Barcelona daha ağır basıyor diyebilirim terazide belki. Sesimi duyabiliyor musun belki?
0: Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakiplerini konuşalım isterim. Atletico Madrid'le başlayalım Ömerciğim.
1: Dediğim gibi özellikle deplasmanda yenilmesi
0: sesimi
1: çok zor bir takım.
0: Seste bir problem yaşadık ama Ömercan Özmen'le geçen yayında da olmuştu. Şimdi daha iyi olacak. Onun sesi bana geç geliyor, benim ona geç gidiyor. Peki şöyle biraz da dikkat edeyim oraya. Bir aç kapı yapacağım. Ömercan bağladığımız kanalda.
1: Tamam.
0: Atletico Madrid deplasmanında Fenerbahçe neler yapabilir biraz konuştuk. Detaylandırdın kıyaslarken Barcelona ile Paris Saint Germain ile Liverpool ile bu kıyaslamaları yaparken. Ama Fenerbahçe'ye geçmişken biraz da puan olarak ilerleyelim isterim. Fenerbahçe tarafında neler düşünürsün puan açısından Fenerbahçe'nin bu fikstüründe?
1: Atletico Madrid 0 puan veriyorum deplasmandan. Liverpool içeride 0 puan. Aston Villa deplasmanı 1 puan. Roma içeride ilk 3 puan. Shakhtar deplasmanı İngiltere'de oynayacak yanılmıyorsam Fenerbahçe Shakhtar'la 1 puan veya evet 1 puan. Villarreal içeride kesinlikle kazanacak. Slavia Prag yine 3 puan. Last 3 puan. Yani alt taraftaki 3 takıma da 3 puan yazabilirim gönül rahatlığıyla. Shakhtar'ın orada 1 puan mı 3 puan mı, yani Shakhtar'dan alınacak puan kritik olacak bence Fenerbahçe adına. Roma maçı da Shakhtar Roma, orada alınacak mesela mümkünatı olan bir 3'er puandan 6 puan Fenerbahçe'yi çok farklı yerlere götürebilir. Kritik maçlar olduğunu düşünüyorum o maçların, ama yukarıdaki Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa maçlarının hem içeride dışarıda durumları hem de 3 takımın yüksek kalitesinden dolayı Fenerbahçe orada bir 0 puanla yola devam etme durumu yaşayabilir diye düşünüyorum belki.
0: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz noktada şu ana dek yaptığın yorumlara ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ve mesajlara geçeyim.
1: Açıkçası en söyleyeceğim şey şu, daha tabii maçlar başlamadı ama başlamadan da bu 4 temsilcimizle beraber Avrupa kupalarında olmak, bizlerin üzerine konuşması, işte dinleyicilerimizin burada yorumlar yapması futbol adına, futbolumuz adına çok keyifli. Bunu söyleyebilirim. Umarım buradaki takımlarımız

0: çoğalacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız çoğalacak. Şu an bunu hissettiğim için bunu söylüyorum seninle muhabbet ederken. Umarım bu yükselerek daha iyi yerlere gidecektir diyeyim ben.
1: Umarım. Berk kolay gelsin. Bir de bunları fikstüre göre değerlendirmek gerekmez mi demiş dinleyicimiz. Gerekir. O zaman da değerlendiririz. Ama bugünden böyle bu takımlarla karşılaşacağımızı konuşmak, kim kimle karşılaşıyor, nasıl karşılaşıyor onları bilmek kıymetli diye düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi mesela Barcelona Galatasaray'a denk geldiği noktada belki işi garantilemiş olacak. Son maçta Galatasaray'la formalite icabı karşılaşacak. Belki de Barcelona da zor bir sezon geçirecek. Eskisi gibi değil dediğimiz noktadan o yorumu yapmaya devam ettiğimiz bir Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray temsilcimiz. Buradan da bakmak kıymetli ama şimdi haliyle yarınki fikstürü bekleyelim. Tamam, iyi güzel ama bugünden de bu takımlara, rakiplere bir bakalım istedim. Onu söyleyeyim. Bir dinleyicimiz yazmış. Barcelona'dan 0, Paris Saint Germain'den 0, Aston Villa'dan 1 puan. Sporting deplasman kesinlikle puan alamayız demiş. Feyenoord 3, Lille 1 puanla 3 puan arasındayım demiş. Stuttgart 1 ile 3 arasındayım demiş. AYK 1 puan demiş. Galatasaray 7-9 puan arası toplar buradan demiş. Fenerbahçe için Atletico'da 0 çeker. Liverpool'dan 1 puan alır. Aston Villa 1 ya da 0 demiş. Roma 3, Shakhtar 3, Villarreal 3, Slavia Prag 3, LASK 3. 13-15 puan alırsa alırız demiş. Bence bu Fenerbahçe'de son kısım biraz iyimser olmuş. Sürpriz çıkacaktır orada. Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia, LASK maçları hepsi 3'er puan olur diyemem. Kimse diyemez bence hatta dinleyicilerimiz arasında şu an. Beşiktaş'a dönmüş. Bayer 0, Marsilya 0, Union 3, Celtic 1 ya da 0, Crystal Palace 0, Omonia 3, Hapoel 3, Hoffenheim 1 ya da 3 demiş. Beşiktaş 10-12 puan arası alır demiş. Berk tamamen tarafsız ve takımlarımızın şu anki durumlarına göre yorumladım. Eğer paylaşırsan düşüncemi sevinirim demiş Ali Bey. Ali Bey paylaşayım ama çok da böyle eşit yorumladığınızı düşünmüyorum açıkçası. Yani umarım öyle olur Fenerbahçe tarafında da. Umarım Beşiktaş'ta da 10-12 puan olur. Umarım Galatasaray'da 7-9'un üzerine çıkar. Daha iyimser bir tablo görürüz. AYK'dan 3 puan alması halinde mesela 10 puanı geçiyor direkt. Sizin yaptığınız hesapla. Lille'de 1-0 arasındayım değil de en azından 1 puan alırı net konuştuğunuz yerde mesela bunu geçiyor. Ya da Sporting deplasmanından bir beraberlikle dönmesi halinde bunu geçiyor ama çok da böyle eşit olduğunu düşünmüyorum yorum. Uzun. Ali Bey kesin Fenerbahçeli demiş. Bence Fenerbahçe ilk 16'ya kalır bu oyunla demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazıyor. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol. Güzel dileklerin için. Berk Bey hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde liginin tadını sonuna kadar yaşasın. Fakat lig konsantrasyonunu, motivasyonunu şampiyonluk için kaybetmemesi gerekiyor. Mustafa ben demiş. Yabancı basın yorumlarını Fenerbahçe için okudunuz mu demiş. Okumadık. Fenerbahçe en çok ülke puanı topladı dediğimize Galatasaraylılar köy takımlarıyla oynadınız diyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı takımların hepsine geçen sene ve ondan önceki sene onlarla oynayarak cevap verdik demiş. Birinci torbadan Bayern Münih ve City'yi istiyordum. Diğerlerini yenmiştik demiş. Peki, onları hatırlıyor dinleyicimiz de. Ömercan teşekkür edeceğim ve yorumları da okuduktan sonra eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım. Tamamlayacağım.
0: Çok teşekkür ediyorum ben. Çok keyifli bir yayın oldu yine. Umarım ki ilerleyen zamanlarda da yine Avrupa maceramızda takımlarımızın konuşmaya devam ederiz. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Bu arada Oponk'u soruyorlar stoper için. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu bir saat önce İstanbul'a geldi. Neler söylersin diye onu sormuşlar. Onu da geçmiş olmayayım, es geçmeyelim.
0: Tabii 22 yaşında bir oyuncu, kontenjana da uygun. Çok fazla çok detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değil. Tabii transfer gerçekleştikten sonra biraz araştırmaya başladım. Fiziği iyi, genç ve çabuk da bir oyuncu. Biraz savruk görüntü veriyor aslında. Çok net güvenebileceğiniz hatalara kapalı bir oyuncudan çok biraz daha işte genç, fizikli, potansiyelli ama hataya da açık bir görüntüsü var. Fenerbahçe için yararlı olabilir rotasyonda. Görmek lazım. Zaman zaman işte belki üçlü kurgularda da yararlanabileceği bir oyuncu Fenerbahçe'nin ama dediğim gibi çok detaylı izleyemediğim için net bir şeyler şu anda söyleyemiyorum. Genel izlenimim üzerinden konuştum ama bu tip genç transferler önemli olacaktır bence takımlarımız için.
1: Teşekkür ediyorum. Ömercan ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Sağ ol.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Parantezin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Saatimizi de aşmışız ama güzel oldu. Keyifli oldu. Galatasaray hedefi kesinlikle ilk 24 olmalı Galatasaray için. Rafael Leao takıntısı Galatasaray için çok ciddi sorun yaratacak. Sol stoper, kanat ve forvet almadı henüz Galatasaray demiş. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona, Paris Saint Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi ya demiş Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Zira profil resminden bunu anlıyoruz. Teşekkür edelim mesajlarınız için. Sağ olun diyelim. Haber masasında yeniden buluşacağız. Orada görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Dimeşler Misam Patimi Din Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız bayağı. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Ya bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dumtıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Press marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu Evreka, zıplıyor yerinden, ki yani marş zıplatır adamı, bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. UEFA'nın resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü, onlar en iyi takımlar, onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım, değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabii her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Gendouzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir.

Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba. Talisca Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı ters oynadı. Şunun etrafında bir durum bakalım falan. Öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maç

dersin zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe abi. Bir de ne var, hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı, hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak, burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucu sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördüğümü hamam böceği nasıl peyda olur? Tamam, bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak hamam böceği olur. Başlık ne olursa olsun. Futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil, hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak, ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti. Ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim, onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur, iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı, tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. Tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişti ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana, yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır, düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı, etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar, unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani, bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur, maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı, heyecana ihtiyacı vardı, tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence bir şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesin mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor mu? Oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Bunlar örnek.
İşte neneyi Araplar istiyor.

0: olmuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya. Ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bakmalı. Niye?
1: Nerede U23?
0: Tamam işte yerine U23 yeni birini koymalı diyorum.
1: Tamam.
0: Yani
1: Yani
0: nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun abi ama işte U23 ya Nene de Archibrand'ı onu söylüyorum. Belki başka bir U23 ile upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da onu söylüyorum. Bunlar ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya bakılır ya bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani. Onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha, öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı, zafer şarkıları söylemek çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel. İşte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya vallahi insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına o anıların işlenmesi ne demek, sevinmek ne demek? Bilmiyor, mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun, kaç yaşındayım? Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim onu televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe grubunda bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var. İşte Manchester United var. Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak. İki maçta bir puan çıkarmış. İçeride United'de oynayacak, tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli. Rakip tehlikeli. Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi. 5 dakikada peşi çekiyor adamlar. Şimdi öyle olunca herkes hepimiz işte geçmiş olsun bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum hadi aslanlarım falan diyor ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir modda var. Yapmayın çocuklar bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United deplasmana gidiyorsun. Dördüncü maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan oyuncular üzülüyor rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat otur. Sen gitme sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceksin. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golde Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Guendouzi. Vedat, aha Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda. Eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanı kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligin 3.
0: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programından mutlu cumartesiler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Numaramızı hatırlatarak başlayayım. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan Altay Gök bizimle birlikte olacak. Motor sporlarıyla başlayacağız Ortaya Karışık'a. Sonrasında Yunus Aydın'a gideceğiz. Hem kurayı değerlendireceğiz, hem gündemi değerlendireceğiz. Transfer gündemi, karşılaşmalar ve tabii kurallar. Dün oynanan mücadeleler vardı. Cuma günü haftaların, yani lig haftasının açılış mücadelesi birçok ülkede gerçekleşti. Hatta bazı liglerde açılış mücadelesi de oldu. Bundesliga gibi. Ligimizle başlayalım. Türkiye Süper Lig'de Gençler Birliği ve Erzurumspor haftanın açılış mücadelesinde saat 21.30'da karşı karşıya geldiler. 55. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle Erzurumspor 1-0 öndeydi. Gençler Birliği 66. dakikada Adama Traore'nin attığı şık golle skoru eşitledi. 85'te bir gol daha buldu Adama Traore ama bu gol geçerli sayılmadı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı mücadele. TFF 1. Lig'de Keçiören Gücü 2, Ümraniyespor 2, Pendikspor 1, Bandırmaspor 1, Muğlaspor 2, Boluspor 0, Antalyaspor 1, Sarıyer 2 karşılaşmaların sonucuydu. İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace Manchester City ile karşı karşıya geldi. 4-1 kazanan taraf Manchester City oldu. İlk haftada zorlanarak kazanmıştı. Son dakikada kazanmıştı City ama burada rahat kazandı. Selhurst Park'ta 4-1'lik galibiyet ve 6 puana ulaştı. Manchester City 2 maçta 2 galibiyet. 17. dakikada perdeyi Antoine Semenyo açtı. 54. dakikada Ryan Şerkin'in attığı gol farkı 2'ye çıkarttı. 56. dakikada Gianluigi Donnarumma kendi ağlarını gönderdi topu, skor 2-1'e geldi. 59. dakikada Ryan Cherki bir kez daha sahneye çıktı, farkı yeniden 2'ye çıkarttı ve son sözü perdeyi açan isimdi Erling Haaland söyledi. Norwich'li yıldız 84. dakikada skoru 4-1'e getirdi ve karşılaşmayı Manchester City 4-1 kazandı. La Liga'da ise haftanın açılış mücadelesinde Racing Santander her şeyle karşı karşıya geldi. Yasir Zabiri şov vardı adeta. Santander 15-21 ve 36. dakikalarda Zabiri'den gelen gollerle 3-0 öne geçti ilk yarıdan. Hat-trick yaptı Zabiri 36 dakikada. 78'de Buba Sangare, 79'da Fernando Rodriguez. Fark 1'e kadar indi ama yeterli olmadı. 3 puan Racing Santander'in oldu. Bir diğer mücadelede La Liga'da Deportivo Alaves Villarreal'le karşı karşıya geldi. 31. dakikada Lucas Boy'un attığı gol skoru da belirledi aynı zamanda ve Alaves şu anda maç fazlasıyla lider konumda. 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 puan Villarreal ise 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. İtalya Serie A'da Milan-Venezia maçında düğüm ikinci yarıda çözüldü. Geç geldi goller ama 3 puan Milan'ın oldu. 69'da Alexis Salemakers'in asistinde Gonzalo Ramos, 89'da Hal Hal'ın kendi ağlarına gönderdiği top ve 2-0 kazandı.

Kazanan taraf Milan oldu. Milan da 2'de 2 ile başladı. Venezia ise 2 maçta 2 mağlubiyetle Serie A'ya başladı. Lig 1'de harika bir mücadele vardı gerçekten. David Ancelotti ve Luis Enrique karşı karşıya geldi. Lille Paris Saint Germain mücadelesinden bahsediyorum. 21'de Haraldsson'un attığı golle Lille 1-0 öne geçti. 84'te Bakva 2-0'a getirdi. Maç bitti deniliyordu ki 90'da gelen 2 gol. Önce Vitinha, sonrasında Marquinhos. Belki de son pozisyonda puanı kurtardı Paris Saint Germain ama 2 maçta 2 beraberlik. Gerçekten beklemediğimiz bir başlangıç Paris Saint Germain'den. Bundesliga'nın açılış maçında ise bir Bayern Münih klasiği vardı. 5-1'lik sonuç Stuttgart karşısında. 21. dakikada sezonun açılış golü Dayo Upamecano'dan geldi. 52. dakikada Wagnermann'la beraberliği yakaladı belki Stuttgart ama 55'te Ole ise skoru 2-1'e getirdi. 3 dakika sürdü Stuttgart'ın sevinci. 57'de Wagnermann bu kez kendi ağlarına gönderdi. Durum 3-1'e geldi. 63'te Ole ise bir kez daha sahnedeydi ve 90'da son sözü Luis Diaz söyledi. Bayern Münih 5-1 sahadan galip ayrılan taraf oldu Allianz Arena'da. Eredivisie'de Groningen Fortuna Sittard mücadelesinde Fortuna Sittard 3-2 kazanan taraf oldu. Portekiz'de Rio Ave Sporting'e 4-0 kaybetti. Gonçalves, Cipriano Catamo, Luis Suarez'den geldi goller. Luis Suarez 2 gol kaydetti. Dün basketbolda da tabii mücadeleler vardı. Basketbola baktığımızda da Avrupa elemeleri vardı. Gürcistan Karadağ karşısında 101-74 kazandığı grubunda Ukrayna Yunanistan engelini 82-76 ile aştı. İspanya Portekiz'i 89-95 kaybetti. Bizim grubumuzda ise J grubunda Bosna Hersek'ten sürpriz bir galibiyet geldi. Esasında ne kadar sürpriz denir bilinmiyor. İtalya'da olan düşüş, Bosna Hersek'te olan yükseliş burada meyvesini vermiş durumda. 78-77'lik son topa kadar giden bir mücadelede kazanan taraf Bosna Hersek oldu. Aynı saatteki bir başka mücadelede Sırbistan İzlanda karşısında 102-73 kazanmayı bildi. Türkiye'de milli takımımızda 12 dev adamda çok rahat bir galibiyet aldı. Litvanya karşısında 94-66 kazanmayı başardık. Lider olarak grupta yer alıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gerçekten net bir galibiyet aldık. Amerika elemelerinde ise Brezilya Dominik Cumhuriyeti karşısında 94-90 kaybetti. Şili Amerika Birleşik Devletleri engelini aşamadı. 89-71'lik Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü vardı. Meksika Kolombiya karşısında 112-86 kazandı. F grubunda ise Arjantin Porto Rico'yu 89-75 ile geçmeyi başardı. Uruguay Bahamalar karşısında 103-94 kaybederken Panama, Kanada mücadelesinde 86-66 Kanada kazanan taraf oldu. Asya elemelerinde ise İran, Yeni Zelanda'ya 93-91 kaybetti. Suriye, Avustralya karşısında 123-64 farklı bir mağlubiyetti. İran, Yeni Zelanda maçı uzatmalara gitmişti. Bu arada Ürdün, Filipinler de uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucunda Filipinler 82-81 kazanan taraf oldu. E grubunda ise Güney Sudan Nijerya karşısında Afrika elemelerinde 82-79 kazandı. Yeşil Burna Adaları Gine'ye 81-61 kaybetti. Kamerun ise Tunus karşısında 83-61 kazanmayı başardı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gündem bu şekildeydi. Tabii teniste de heyecan var. Teniste de Amerika Açık heyecanı var. Oraya da bir göz atacağız elbette. Yani henüz elemeler sona erdi mi diye kontrol ediyorum. Evet, elemeler sona erdi. Yarın artık başlıyor Amerika Açık ilk eşleşmelerde. Şöyle heyecan verici bir eşleşme var mı diye bakıyorum. İzlenebilecek eşleşmeleri söyleyeceğim. Çünkü çok maç var ilk turlarda biliyorsunuz. Lehecka Karenobus'ta mücadelesi iyi bir maç. İzlenebilir diye düşünüyorum. Medvedev Gaston. Yine izlenebilir mücadeleler arasında Kecmanov Şapovalov, bu karşılaşmayı da takip etmeyi düşünüyorum gerçekten. Başa baş geçmesini beklediğim mücadeleler. Panache Kemnori maçı da başa baş geçecektir. Ya Kemnori zaten ya en kolay rakip de olsa, en zor rakip de olsa karar setine kadar götürüyor maçı. Kadınlarda ise ilk turda ya bir tarafın çok üstün olduğu eşleşmeleri görüyorum.
Rahimova-Krejcikova. Bu eşleşme yine izlenebilir kılıyor. Stefanini-Yastremska yine heyecanlı bir eşleşme. Bakalım, başlayınca zaten detaylı olarak konuşmaya devam edeceğiz. Tenis gündemini de Amerika açığı da sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Voleybolda da heyecan devam ediyor tabii ki, artık eşleşmeler de belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda playoff heyecanı yarın başlıyor. 17'de Fransa, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan saat 20'de. Sonraki gün Hollanda, Slovenya, İtalya, Bulgaristan, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve sonraki günde Belçika, Almanya, Türkiye, Azerbaycan saat 19'da Azerbaycan karşısında olacağız.

0: birazdan Altay Gök hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, motorsporları hakkında gerçekten yorumlarını çok beğenerek takip ettiğim bir isim benim de ve bizlerle birlikte olacak. 0212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeniden hatırlatalım. Saat 14'e kadar birlikteliğimiz sürecek. Sonrasında 17-19 arasında yine ben Göksel'in çağrısıyla sizlerle birlikte olacağım. Ve Altay Gök hattımızda, hemen kendisini hattımıza alalım. Altay, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum Göksel, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim aynı şekilde. Bu hafta sonu MotoGP var. Formula 1 yok. Biz de hazırız.
0: Formula 1 ile başlayalım o zaman. Geçtiğimiz hafta Hollanda yarışını geride bıraktık. Gerçekten ilginç bir yarıştı. Max Verstappen kendi evindeki son yarış. Çünkü artık Hollanda'da olmayacak değil mi Altay?
1: Hollanda olmayacak sene takvimde. Hatta biz de Hollanda'nın yerine takvime girdik gibi bir şey oldu aslında.
0: Yani bu konuyla başlayalım. Verstappen son Hollanda, son ev sahibi yarışında talihsiz bir kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Senin beğendiğin bir pist miydi? Gitmesini üzülüyor musun Zandvoort'un ve bu kazayı? Verstappen'in son ev yarışında yarış dışı kalışını nasıl değerlendiririz?
1: Öncelikle pistle başlamak istiyorum. Ben Zandvoort pistini sevmiyorum. Hiç sevmedim. Şundan ötürü. Günümüzün Formula 1'inde gerek güvenlik sebeplerinden olsun, gerek araçların gelişmişliğinden, motorların gelişmişliğinden, ki bu gelişmişlik zaten tartışma konusu. Hani bu kadar gelişmiş olmalı mı diye soruluyor. Ama bütün bunlardan ötürü günümüz Formula 1'inde araçlar gereğinden fazla büyük. Ve bu büyüklük nedeniyle dar pistlerin artık F1'de yeri yok. Mesela Imola bir zamanların efsane pistiydi ve Imola'da biz yağmur olmadığı takdirde veya güzel bir sprint olmadığı takdirde güzel yarışlar izleyemedik. Ve Imola takviminden düştü. Zandvoort'tan şekilde dar bir pist. 1970'lerin 80'lerin tarzını yansıtan bir pist. O zamanların işte o peş peşe virajları, yavaş virajları, ondan sonra orta hızlı kompleksleri, nispeten kısa düzlükleri. Yani tam bir aslında Macaristan gibiydi ama Macaristan birazcık daha uzun düzlüğüyle olsun modern zamanlara uyum sağlayabilmişken Zandvoort modern zamanlara uyum sağlayamadı ve takvimden düştü. Elbette ki Hollandalı taraftarları özleyeceğiz. Elbette ki Max Verstappen'in kendi evinde yarışları domine etmesini özleyeceğiz. Ama yani pist olarak Zandvoort bizlere pek bir şey bırakmadı. Pek güzel hatıra bırakmadı. İşte yağmur olduğunda kaotik yarışlar oldu. Mesela 2023'tü sanırım Pierre Gasly'nin podyuma çıktığı yarış vardı. Geçen sene Isak Acar'ın podyuma çıktığı yarış vardı. Güzel anılar da oldu. Ama Formula 1 Zandvoort'u fazla fazla aramayacak. Max Verstappen'e de gelecek olursak, bir çaylak hatası klasik bir hata. Islak zeminden kuru zemine geçerken yol tutuşu kaybı ve son yarışını tamamlayamadı. Çok talihsiz bir kazaydı. Max Verstappen seviyesindeki pilotların bile böyle kazalar yapabileceğini, onların da insan olduğunu hatırlatan bir kazaydı aslında. Ev yarışında olması büyük talihsizlikti ama.
0: Yani kesinlikle öyle ve bu kaos dolu yarıştan galip çıkan tarafta Lando Norris oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Norris'in zaferini? Geçtiğimiz sezonu şampiyon.
1: Ya bir kere ben Lando Norris hakkında övgü dolu sözler söylemek istiyorum. Şundan ötürü Lando Norris geçen sene ne kadar ayağı yere basmayan, hızlı ama istikrarsız pilotsa bu sene de o kadar ayağı yere basan pilot. Lando Norris gerçekten bir şampiyona dönüşmüş durumda artık. Geçen sene biz Lando Norris'in Piastri'ye yer yer ezildiğini görmüştük. Lando Norris'in yer yer elindeki yarış

0: verdiğini görmüştük. Yani bu seneki George Russell gibiydi aslında. Bu sene ise Lando Norris ya tam bir Sebastian Vettel modu açmış durumda bence. Alabileceği en iyi sonuçları her seferinde alıyor. İyi sonuçlar alamadığında olması gereken yerde yarışı bitiriyor. Kazanabileceğini de kazanıyor. Son iki yarışın galibi Lando Norris. McLaren toparlıyor, Norris'e toparlıyor ama Oscar Piastri bu sene tamamen force etmiş durumda. Mesela Piastri bu yarışı 6. mi bitirdi, 7. mi bitirdi? Çok silik bir durumdaydı Piastri galiba 6. bitirdi. Senin takım arkadaşının kazandığı yerde 6. bitiriyorsan ciddi bir sorun var demektir. Böyle Piastri biraz strateji konusunda da bu sene takım tarafından geriye atıldı. Biraz artık ikinci pilot durumuna düşürüldü. Zaten özellikle menajeri Mark Webber'in McLaren'in arasında bozuk olduğu, Oscar Piastri'nin McLaren'in ayrılabildiği de söyleniyor. Böyle söylentiler de var. Ama yani Piastri inanılmaz bir üstünlük kurdu Lando Norris. Yarış performansı olarak fazlasıyla olgundu. Baskıya hiç gelmedi. Ve hani bütün bunların sonucunda da çok güzel bir galibiyet elde etti. Bence Lando Norris'in kariyerinin en iyi galibiyetiydi bu. Ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Podyuma da kısaca bir değinmek istiyorum aynı şekilde. Evet. Andrea Kimantonelli ikinciydi ve bu yarış aslında onun Mercedes'te birinci pilotluğu aldığı yarış oldu. Çünkü Lando Norris'e yol vermesi gerekti. Yol vermesi istendi. Pardon, Lando Norris'e değil. George Russell'dan Antonelli'ye yol vermesi istendi. Öne geçtikten sonra da iyi bir tempoyla belki Norris'i zorlayabilecek durumdaydı. O artık birinci pilot oldu. Russell'sa kötü durumda hala ya. Çok bir şey söylenemiyorum onun hakkında şu an.
1: Peki yani yakın dönem çaylakları diye söylüyorum, aynı dönem değil ama Kim Antonelli ve Oscar Piastri, yani Kim Antonelli'nin geldiği yıl bunu konuşsak herhalde, kim ilk şampiyonluğa ulaşır denilse ya Oscar Piastri manyak mısın, böyle soru mu olur derdik herhalde ama burada da Antonelli olacak gibi değil mi?
0: Ya öyle duruyor çünkü Oscar Piastri Formula 1'e çok daha olgun bir şekilde geldi. Formula 2 şampiyonu olarak geldi, Formula 3 şampiyonu olarak geldi. Alt serilere daha oturaklı bir kariyerle geldi. Antonelli ise aşırı hızlı olduğunu biliyorduk. Alt serilerde katıldığı tüm serileri force etti. Ama Formula 3'e atlayıp bir anda Formula 2'ye geldi. Ve Formula 2'de de sadece 6. oldu mesela, ondan sonra direkt Formula 1'e yükseldi. Ve Formula 1'deki ilk sezonu Antonelli inanılmaz ve parlak değildi. Antonelli hızlıca oturduğunda ve yeteneğini tam olarak gösterebileceğinde tam bir şeye dönüştü ya. Tam bir makineye dönüştü. Oscar Piastri ise Antonelli'nin şu anın olmasını beklediğimiz pilottu belki de. Alt seri kariyerinde ama olamadı. Yani şu anda aynı başlayan iki hikayenin nasıl farklı yollara evrildiğini izliyoruz. Yani Andrea Kim Antonelli şampiyonluğa giderken Oscar Piastri de ne yazık ki kariyerinin kalanını bir Valtteri Bottas olarak geçirme tehlikesi içinde. Tabii ki çok daha hızlı bir isim ama şu an Piastri için işler iyi gitmiyor. Antonelli ise en genç şampiyonluk rekorunu kıracak gibi duruyor.
1: Tabii katılıyorum, yani sürüş olarak, pilotluk olarak Piastri gerçekten yüksek perdeden daha olgun bir şekilde geldi ama gelişi çok olgun değildi. Hatırla o günleri, yani Alpine işte Renault tarafıyla Twitter üzerinden yapılanlar falan.
0: Ya orada Alpine tarafı suçluydu evet, ama Piastri o süreci hiç olgun yürütemedi bence.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Ya bir de ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Piastri bir görüşme yapılmadan Alpine gibi, Renault gibi köklü bir firma da yani gidip orayı Twitter'dan bir duyuru paylaşmaz yani, değil mi?
0: Ya sen bir kere Piastri'nin McLaren'le görüştüğünü zaten biliyorsun. Sen bir kere Alonso'nun Aston Martin'le görüştüğünü zaten biliyorsun. Sen Piastri'ye önceden koltuk garantisini vermeden Alonso bir anda gitti diye. Yani hadi Piastri artık bizde yani. Adamı B planı gibi kenara tutuyorsun. Formula 2 şampiyonluğunu 2 sene boyunca sen yedek pilot yapamazsın. Yani adam 2020'de Formula 1 2 şampiyonu olmuş. Çaylak sezonunda Formula 2 şampiyonu olmuş. E sen bana diyorsun ki sen Kanada'da koltukta bekleyeceksin. Öyle bir şey olmaz. O yüzden Piastri aslında Alpine az bile yaptı. Ama yani günün sonunda yaptığı iyi oldu mu, iyi oldu. Ama olması gereken miydi? Hayır. İdeal senaryoya baktığımızda Piastri o süreci daha iyi yürütmeliydi.
1: Peki yarışın ilginç anlarından birisi de tabii çok fazla DNF vardı. Fernando Alonso puan almayı başardı. 2 puan aldı bu yarıştan. Fernando Alonso 9. olarak tamamladı. İlk 10'da tamamlamayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani harika bir strateji. Tam bir Fernando Alonso yarışı. Uzun bir bölüm at. Uzun bir bölüm git. Lastiklerini koruyabildiğin kadar koru. Ön taraflarda kal. Sen ön taraflarda önün açık turlar atarken arkandaki rakipler trafikte birbirini yesin. Sonra pite girdikten sonra da önlerde kalarak puanını al. Yani Fernando Alonso niye Fernando Alonso olduğunu gösterdi. Niye ilk kez şampiyon olduğunu gösterdi. Ya bu adamın kariyerinde sadece bir ya da iki kez en sıkı aracı sürmüş olması gerçekten Formula 1 için çok üzücü bir şey. Yani bu adamın en az bir 4 şampiyonluğu olmalıydı abi. Ben her zaman bunu üzülüyorum. Fernando Alonso ne yazık ki yarım kalmış bir roman olarak tarihe geçti. Ve geçmeye devam ediyor. Yani bu bence kariyerinin en iyi sürüşlerinden birisiydi Fernando Alonso'nun. Benim izlediğim periyotta hiç olmazsa.
1: Bir diğer tarafta da tabii Williams'ların teması. Sainz ve Albon'un teması. Nasıl yorumlarsın?
0: Ya Williams bu ikiliyle sözleşme yenileyerek bence hata yaptı. Çünkü bu ikili uyumlu bir ikili değil başından itibaren. Alex Albon istikrarlı bir adam ama güvenilir bir adam değil. Alex Albon seni bir üst aşamaya getirmiyor bir türlü. Alex Albon sana puan aldırır ortalama bir aracın varsa. Ama onu nasıl çıkaramaz. Sainz ise seni onun üstüne çıkartır. Ama söz konusu istikrar olduğunda onları da bazen tökezler. Hani aslında pilotaj anlamında her şey yapabilecek bir ikili var. Ama lakin birbirleriyle uyumlu değiller. Bence Albon'la Sainz'ın arası hiç iyi değil başlangıcından itibaren. Ben bunu hissediyorum her seferinde. Ve Williams bu kadroyla sözleşme yeniledi. Evet daha iyi bir kadro bulamazlardı elbette. Daha iyisi çıkmazdı elbette. Ama uyumsuz bir kadroya sahipler. Yani bu uyumsuzluğu şeyde çok net bir şekilde gördük. Hollanda net bir şekilde gördük. Bu sene Williams için işler hiç iyi gitmiyor. Geçen sene en iyi 5. araçlardı. Geri mi dönüyorlar diyorduk ve 2026 kurallarına çok kötü bir şekilde hazırlandılar. Şu an aslında bütün projelerini berbat ettiler. Yani McLaren'den gördüğümüz atılımı onlardan görememek üzücü. Ben Williams'ı zirvede görmeyi çünkü çok istiyorum. Hani bu takım 1997'den beri şampiyon olamıyor. Bir zamanların en son takımıydı bu. Çok uzun süredir bir başarı yok, hiçbir şey yok. F1 tarihinin en başarılı 3. takımıydın, 5.liğe düştün. Artık Red Bull'la Mercedes'in arkasındasın. Ve 2026'ya böyle felaket geliyorsun. Bir de böyle felaket gelmişken pilotların uyumsuz ve temas yaşıyor. Yani daha ne olabilir ki Williams için? İnşallah toparlarlar seneye. Ben çok istiyorum onları zirvede görmek.
1: Bir diğer tarafta da tabii yarışla ilgili ilginç bir noktada şuydu. Zac Brown Hollanda GP'de yoktu. Washington'da IndyCar yarışındaydı.
0: McLaren IndyCar'a da çok önem veriyor. Onlar yani yeniden bir yarış takımı olma kimliğine kavuşmaya çalışıyorlar. Mesela Le Mans 24 saatte de olacaklar bundan sonra. IndyCar'da hani bir an önce Indy 500 zaferini işte böyle istiyorlar. Bir an önce eski zirvedeki günlere dönmek istiyorlar. O yüzden Zac Brown'ın özellikle pazarlamacı kişiliği olarak Amerikan serisine önem vermesi, Amerikan pazarlamasına önem vermesi çok normal bir durum. Artı yani Andrea Sella gibi takımı istediği zaman böyle bırakabileceği, 6 ay bakmasa hiçbir şey olmayacağı bir adam var. Çok normal bir durum. McLaren yeniden bir yarış takımı kimliğini kazanıyor. Onlardan Williams'ın tam tersi. 10 senenin şu kötü durumdalardı. Çok iyi toparlandılar. İnşallah yani onları da bir daha o kadar dipte görmeyiz. Çünkü onların dipte olduğu zaman çok Formula 1 için de felaket. Yani sen düşün Ferrari McLaren rekabeti varken bir bakıyorsun McLaren 9. sırada takımlar şampiyonasında. Bunun tekrarlanmaması lazım. Umarım tekrarlanmaz.
1: Ve bu hafta yarış yok. Haftaya İtalya'da olacağız. Sonrasındaki haftada da Madrid yarışı var. İtalya ile ilgili neler düşünüyorsun? Hangi takımları daha avantajlı görüyorsun?
0: Yani İtalya tam bir motor pisti. Yıllardır motorla donuk olduğu için düzlük performansında iyi olan takım force edip götürüyordu. Ama bu sefer motor pisti olduğu için ben Mercedes'i diğerlerinin önde görüyorum. Tıpkı 2017, 2018, 2016 döneminde olduğu gibi bir Mercedes kalesi bekliyorum. Bu artık George Russell'ın son şansı. Kimi Antonelli kendi evinde yenmek zorunda. Eğer ki yenemezse George Russell'ın yani artık Formula 1'deki geleceği bile sorgulanır hale gelir. Yani elbette takım bulur, elbette seride kalır ama hani George Russell için artık bir şampiyon adayı demek yerine kendini gerçekleştirmiş bir potansiyel demeye başlayabiliriz. George Russell sezonu tutunmak istiyorsa, kariyerini kurtarmak istiyorsa İtalya'da kazanmak zorunda. Ama Antonelli de İtalya'da çok çok çok uzun yıllar sonra kazanan ilk İtalyan olma şansına sahip, kendi evinde ekstra motive olacaktır. Ben Mercedes arasında güzel bir rekabet bekliyorum.
1: Genel puan durumuna baktığımızda da 242 puanda Antonelli zirvede. İkinci sırada George Russell var yine Mercedes'ten 183. Aynı puanda üçüncü sırada Ferrari'den Lewis Hamilton var. Lewis Hamilton'ın şansını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani Lewis Hamilton buraya bu sezon inanılmaz istikrarlı olması sayesinde geldi. Ferrari'nin iyi olduğu bütün pistlerde maksimum almayı başardı. Sürekli podyumlar, işte Barcelona'daki galibiyet, sonunda kırmızı lumluğunu zirvede görmemiz. Ama yani açıkçası Hamilton'ın burada olmasının sebebi Russell'ın düşük performansı. Mercedes'in yaşadığı DNF'ler, yani Antonelli iki kez yarış dışı kaldı, Russell bir kez yarış dışı kaldı, motordan vesaire ötürü. Bütün bunlar varken Hamilton'ın yakın olması birazcık da Mercedes'in amatörlüğünden kaynaklanıyor. Bence Ferrari'nin bu sene gerçekçi bir şansı yok. Umarım seneye diyelim.

0: Peki, Formula 1'de bu hafta yarış yok ama MotoGP'den bahsettin. Nasıl değerlendirirsin MotoGP gündemini?
1: Yani MotoGP'de şu anda gündem birazcık daha transferler konumunda. Yani çok büyük transferler oldu bildiğin üzere. İşte Pedro Acosta'nın Ducati'ye gelmesi, Pecco Bagnaia'nın Aprilia'ya gitmesi, Quartararo'nun Honda'ya gitmesi, Martin'in Yamaha'ya gitmesi. Şu an MotoGP gündeminde durumlar birazcık daha transfer üzerine şekilleniyor. 2020 sezonunu bekliyoruz. Orada da şu anda hani Aprilia'lar diğer takımların hepsinden bir adım önde. Jorge Martin şampiyon lideri. Ayo Ogura onu kovalıyor. Marco Bezzecchi 3. sırada. Mark Marquez yaklaşık bir 40 puan geriden takip ediyor. Ve o da çok yüksek bir form yakalamış son zamanlarda. MotoGP'de şu an çok güzel bir şampiyonluk savaşı var. Ben bu Sainz savaşından Jorge Martin'in diğer çıkacağını düşünüyorum. Farklı güzel bir seviyeye getirdi ve daha istikrarlı durumda. Aprilia'dan ayrılmadan önce bir şampiyonluk isteyecektir. Toprak Asgard'da da bu yarış hafta sonunda başarılar diliyoruz elbette.
0: Peki diğer temsilcilerimiz, diğer serilerdeki temsilcilerimiz motor sporlarında nasıl özetlersin durumu?
1: Yani şu an Deniz Öncü Moto2'de son zamanlarda bir toparlanma emaresi gösterdi. Zaten biz kendisiyle bir röportaj gerçekleştirmiştik yaklaşık bir ay kadar önce. Ve hani orada sezonun ikinci yarısında daha iyi olmayı beklediğini söylemişti. Ve sezonun ikinci yarıyı bir sekizincilikle açtı. Onun için durumlar çok daha iyi olacak diye umuyorum. Rally tarafında ise geçen hafta Kapadokya rallisi vardı, Türkiye Rally Şampiyonası'nda. Orada da Kerem Kazas yine iyi bir performansla geçen sene olduğu gibi kazandı. Ama onun dışında şu anda hani motor sporlarında ikinci yarı daha yeni yeni başladığı için orada aşırı aşırı bir gelişmemiz yok. Bu hafta sonu Toprak Asgatlıoğlu ve Deniz Öncü'yü takipte olacağız. İnşallah onlar için de iyi senaryolar konuşuruz bir sonraki programımızda.
0: Peki. Altay çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. Konuk aldığın için Göksel'in. Yine görüşmek üzere.
0: Yeniden görüşmek üzere. Altay Gök'le birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, motor sporlarıyla başladık. Şimdi de futbola geçiyoruz. Ki birazdan Yunus Aydın da hattımızda olacak, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde bir basketbol yapalım dün. Basketbolda Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Sonrasında Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına da gideceğiz. Dünya Kupası yolculuğumuzda Litvanya karşısında galibiyeti almayı başardık ve koçumuz Ergin Ataman neler söyledi dinleyelim.
2: Maçlarında her türlü denemeyi yaptık ve bu hedef maçlarda hangi oyuncularımızı kaç dakika oynatacağımızı zaten planını yapmıştık. Bugün de plan dahilinde oynadık. İzlanda da aynı şekilde oynayacağız. Tek hedef maçı kazanıp daha mağlup ünvanımızı ve devam ettirip oradan da galibiyet çıkartırsak Dünya Kupası yolunda çok çok büyük bir avantaj elde ederiz. Yani %90-%99 katılmayı garantiler gibi oluruz. Onun için çok kritik bir maç bizim için. En iyi oyuncular, en iyi performans veren oyuncular sahada olacaklar yani. Biz bu milli takımı biliyorsunuz 3 senedir hazırlıyoruz ve geçen yılda aslında zirveye çıktı oynadığı basketbolla. Tüm dünya basketbol otoritelerinin büyük bir takdirini kazandı. Çok uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Son anda finali kaybetti. Şimdi o kadronun iskeleti devam ediyor. Bugünkü kadroya baktığınız zaman Alperen yok, mecburen NBA'de şu anda kendi takımıyla bir kampta. Onun yerine Yiğit Çansay biri koyduk ki geçen sene son anda şampiyonaya götürememiştik. Bu akşam çok katkı verdi. Shane Larkin yok şu anda, onun da işte bir sakatlığı var biliyorsunuz. Malakai Flynn'i kadroya dahil ettik ve aynı sistem, aynı kadro. Takımda büyük bir arkadaşlık seviyesi zaten çok üst düzeyde bu 3 yıldır. Aynen bu şekilde devam etmemiz lazım. Yani hedefler büyük ama oyuncularımızın kapasitesi de son derece fazla. Egoları bir tarafa bıraktığımız zaman ortaya bu akşam olduğu gibi çok iyi basketbol çıkartabiliyoruz. Valla bir kere öncelikle Cedi'yi tebrik ediyorum. Müthiş bir kaptanlık yapıyor bu takıma 3 yıldır. Her şeyini ortaya koyuyor maçlarda. Zaman zaman tabii performans düşüklüğü olabilir ama bu akşam performansı da çok üst düzeydeydi. Bana göre Cedi kendi pozisyonunda Avrupa'nın en iyi oyuncusu. Ve ona

0: doğru basketbol oynattığınız zaman bunu en iyi şekilde sahaya yansıtıyor. Arkadaşlarını hem oynuyor hem de pozitif o karakteriyle çok ciddi anlamda pozitif katkı veriyor. Bu takıma katkısı çok büyük. Ümit ediyorum daha nice maçlarda milli takımımızın kaptanlığına devam eder. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Onlara doğru basketbol oynatıp onları doğru motive ettiğiniz zaman bu sonuçlar geliyor. Bizim olduğumuz yerde, benim olduğum yerde hedefler her zaman büyük olur. Onlar da bunu layıkıyla yerine getiriyorlar. Onun için de benim için bir sürpriz değil şu anda bu takımın bulunmuş olduğu durum.
1: Koça tamam, teşekkür ederiz, tebrik ederiz, başarılar.
2: Ergin Ataman'ın sözleri bu şekildeydi ve Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu neler söyledi dinleyelim.
3: Her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı. Öncelikle buraya gelen on binlerce taraftarımıza, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar takımımızı desteklediler. Daha sonra da ekranları başında bizleri yalnız bırakmayan, dualarını eksikmeyen tüm Türk halkına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Takımımız gerçekten iyi bir basketbol grafiğiyle yükselişini devam ettiriyor. Bugün de önemli bir takıma karşı, basketbol ekolü ülkesine karşı güzel bir galibiyet aldılar. Hedefimiz ilk günden beri geçen seneki elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hocamızı, bütün sporcu arkadaşlarımızı huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de maçtan önce ve şimdi de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, her maçta olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah pazartesi de tekrar İzlanda'ya karşı iyi bir performansla, inşallah galibiyetle de ayrılırsak ülkemizi de basketbol anlamında mutlu etmiş oluruz. Yükselen grafiğimizde devam ettirmiş oluruz. Sizlere de geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.
2: Ve bir diğer tarafta voleybol filenin sultanları. Playoff adını yazdırmayı başardı ve koç Daniele Santarelli neler söyledi dinliyoruz.
4: Little upset because we started so good. I saw really something really really positive from the team. We did really an amazing first set, like with Germany, so we played so good, I was so happy, and then we changed completely.
2: Almanlar da gerçekten çok iyi bir oyun oynadı, kazanmayı başardık, adımızı playoff'a yazdırdık. Hücumlarda bazı hatalarımız oldu, artık daha fazla hata yapamayız diyor Daniele Santarelli. Evet sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer tarafta futbolda da dün haftanın açılış mücadelesi vardı. Gençler Birliği 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve Metin Diyadin'den de Gençler Birliği Teknik Direktöründen transfer talebi var. Dinleyelim maç sonunda basın toplantısında Metin Diyadin neler söyledi.
5: Tabii maçtan önce bizler için, bizim gibi takımlar için her zaman kağıt üzerinde bir defa favorisi yoktur. Maçın zorlu geçeceğini de düşünüyorduk zaten ki Erzurumspor ilk defa beşli bir savunmayla oynadı. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde direkt döndüren pozisyonumuz da var. Daha atak oynadık. Bir 10-15 dakikalık bölümde Erzurumspor topa sahibi olduktan sonra bir 10-15 dakika biraz daha çok rakipteydi ama ilk 30 dakika tamamen hem istekli, arzulu, moralli bir şekilde ataklar da yaptık. Maçın ikinci yarısı da zaten yediğimiz talihsiz bir gol var. Ama tepkiyi çabuk verdik ki her zamanki gibi. Hem golü bulduk, ardından ikinciyi de bulduk. Vardan döndü. Genelde İstek, arzu olarak, mücadele olarak her şey tamam. Ancak bir iki dokunuş, özellikle skor alma bakımından bir iki dokunuş takıma yapmak gerekir diye düşünüyorum. 3 haftalık periyottaki 7 puan da Bizim adımıza iyidir. Tabii ki 6 puanın üstüne bu maçta galibiyet de bekliyorduk. Ama söylediğim gibi bu ligin her maçı kağıt üzerinde oynanmaz. Sahada oynanır. Zorlu bir maç olacağını da biliyorduk. Oyunsal olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak yediğimiz talihsiz golden sonra tabii 2-3 gol atmak kolay değil bu ligde. Ve berabere bitti maç. Hem Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. Onların da çok ihtiyacı vardı. Artık önümüzdeki periyoda devam edeceğiz. Bu arada bizim özellikle ofansif üretkenlik adına bir iki takviye yapmamız zaten yapacağız. Yapma zorunluluğumuz da var. Oyuna hamlede de bazı mevkilerde net olarak yapamıyoruz. Yorgunluk da olsa, başka sebeple de olsa özellikle kadro derinliğinden de yapamamanın bazen sıkıntılarını da yaşıyoruz.
6: Sor Ahmet. İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
6: İki haftadır adından söz ettiğim bir gençler birliği var. Hemen hemen tüm sosyal medyada gençler birliği şu anda ön planda, siz de var. İlk geldiğiniz iyi başladı aslında gençler birliği. Sonra çok çabuk topu Erzurum takımına verdik. Erzurum çok çabuk pozisyonlar bulmaya başladı. Akabinde tabii bunun sonucu da golü gençler birliği yedi. Torayar'ın golü çok güzeldi. Haftanın golü, yılın golü seçilebilecek bir gol attı. İlk yarıdaki sıkıntı neydi hocam?
5: İşte az önce söylediğim gibi ilk yarı işte özellikle ilk yarım saatlik periyot bizim üstünlüğümüzdeydi. Sonra geçişteki pas hataları Erzurumspor'a söylediğiniz gibi avantaj sağlamış oldu. Bir oradaki bir bocalamadan sonra da topa sahip oldu ilk yarının son 15 dakikası özellikle. İkinci yarı yediğimiz gol bir organizasyon golü değil zaten. Olabilir futbolda, tamamen bireysel hatadan yedik. Hem tempo olarak hem geri dönüş adına çabuk tepki verdik ki yine üstünlüğümüzde geçti. Pozisyonları da bulduk. Ancak daha fazla pozisyon bulmamız için evet coşku, istek hepsi var. Ama daha fazla üretmemiz için bir iki bölgeyi tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Vallahi bizim baktığımız yani tabii pozisyona baktım ben maçtan sonra yani offside değil gibi bize göre. Ama ben bu VAR'ın tabii nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum. Şimdi %100 de bir şey diyemem. Gol gibi görünüyor ama VAR'dan döndü. Yalnız maçın içinde birkaç tane hakemin özellikle ortadaki pozisyonlardaki tercih hakları da tartışılır. Oğulcan'ın pozisyonunda bile kaşı yarılıp oyundan aldık. Ama Oğulcan sarı kart gördü.
6: Hocam şimdi
5: tabii bizim geçen yıldan beri özellikle katılıyorum. Çabuk çıkış geçiş oyunlarında özellikle 2-8'imiz de koşucu bizim. Yani defans arkasına koşucu. Topa sahip olma yönünden evet gerekir mi? Ama Salih var, o da hazır olduğu zaman o işi yapabilecek bir oyuncu. Ama bizim özellikle bir forvet oyuncusuna direkt ihtiyacımız var. Topun hem önde kalması için hem arkaya koşu yapmak için bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız olduğu bariz. Çünkü olduğu zaman belki Koyta ile birlikte de kullanılabilir.

0: yapabiliriz. Öyle alternatifleri de çoğaltabiliriz. Ama söylediğim gibi yani bizim kadro derinliğimiz bu.
1: Başka soru buyurun.
2: Hocam uzun zaman sonra Gençler Birliği taraftarı da senkronik bir biçimde bestelerle sizi destekledi ve ilk 3 haftada aldığınız 7 puan var ve artık daha gerçekçi ve sıralama olarak da sizden de bir şeyler bekliyor taraftar. Daha küme düşme anlamında değil ama ilk 10 ya da bir Avrupa hedefi. Hem bir taraftar övgüsü alalım sizden ya da bir değerlendirmesi alalım dedim hocam.
0: Tabii.
2: Hem de futbolcuları maç sonunda ayakta alkışladılar. Bu da bence Ankara'da son yıllarda görülmeyen bir taraftarlık örneğiydi.
0: Şöyle tabii bizim cuma günü olmasına rağmen taraftarımızın sayısı da yani Ankara'da gitgide artıyor. Bunlar sevindirici. Yapmak istediğimiz imkanlar dahilinde tutkulu bir oyun. Ha, bu tutkulu oyunun içinde üretkenlik adına daha fazla olması lazım da düşünebiliriz. Skor alma adına da olabilir. Ama bunlar da imkanlar dahilindedir yani. Ama hangi imkanlar, hangi şartlar olursa olsun kazansak da kaybetsek de biz bu mücadeleyi bugünkü gibi daha öncesindeki gibi bunu ben oyunculara zaten söylüyorum. Skorlara çok takılmayın, o benim sorumluluğumda. Ama tutku ve coşkuyu muhakkak sahaya yaymamız lazım. Koymamız lazım. Bunu da takım yapıyor. Taraftarında doğal olarak bu mücadele hoşuna gidiyordur zaten. Ancak beklentiyi çok yüksek tavanlara vurmanın da çok gerçekçi olduğunu da düşünmüyorum. Yoksa bu ligde çok zorlu bir lig. Galibiyetler de olacak, tersi de olacak. Bunlar sürecin içinde olacak. Bu söylediğimiz hedefler ancak bir yapılanmayla, sağlıklı bir yapılanma, kadro derinliği olsun, hepsinden beraber olur. Ama o olana kadar bile biz bu coşkulu kazansak da kaybetsek de bu yüksek tempoda kazanma adına her şeyimizi vereceğiz. Ha, sonuç ne olacak? Bazen öyle olacak, bazen tersi olacak ama öyle devam etmek istiyoruz.
1: Son bir soru alalım, buyurun.
3: Hocam oyun içi istatistikleri okulu da genelde topu verip geçiş oyunlarını da yani çapkalık ama bu oyun tarzında nokta salsak olmuş yok. Geçen sene bazı sorunlar yaşandı.
0: Evet.
3: Bu anlamda bu oyun tarzıyla sezon affedersiniz transferlerin kapanmadan nokta salsakol ya da klasik salsakol aracı var mı gençler bilgi genel anlamda. Ayrıca bu önümüzdeki 4 hafta çok küçük bir hafta. Başakşehir, Trabzon, Ahmet, Kasımpaşa. Bu anlamda
0: tamam abi sen sorarsın sıkıntı yok.
3: Biz genç yani hedefimiz de miktarda ya da yani yağ görme iddiasını ettiniz ama
0: ben rüyadan bahsetmedim. Hedef büyütmemeden de bahsetmedim. Biz gerçeklerimizden devam edelim. Ben olaya şöyle bakıyorum.
3: Yani taraftar için mesaj anlamında düşme konusu yaşamayacak ama bu 4 haftada da aslında tüm sezon hikayesi yazılacak. Bu anlamda hani nerede gençler bilgi planlıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle düşünelim. Geçen yıl biz ligde ne zaman kaldık? Son hafta. O kalan kadro nerede? 9 tanesi burada, diğeri yok. Onun üstüne bugün sahada 2 transfer var. Aynı oyuncu grubu. Bugün sahada olan tabii 4-5 transfer var. Bugün sahada olan 2 transfer var. Ve o şekilde devam ediyoruz. Kıyaslamayı yapın. Puanı da yapın. Yoksa biz yok sıralamada orada buradası değil. Yani tamamen oyuna odaklı, tutkulu, coşkulu bir oyun elimdeki oyuncu grubuyla beraber. Hepsinden de son derece memnunum. Hem formasına hem arkadaşlıklarına, sahadaki mücadelelerin hepsine de her zaman söylediğim gibi az önce dedim teşekkür ediyorum zaten. Gençler Birliği'ne yakışan bu. Taraftar da bunu görüyor. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine aynı mücadelemizi devam

yapacağız. O takviye anlamında da son bir hafta, pardon, özür diliyorum, takviye anlamında da zaten çalışıyoruz. Bizim yabancı transferinde bir tane kontenjanımız var, bir tane de genç kontenjan hakkımız var. Onu da bu hafta halledeceğiz inşallah.

0: sonra yani takım gerçekten ofansif anlamda gayet iyiydi. Neden yani
1: ikisi farklı oyuncu profili? Salih'le topa daha fazla sahip olabiliriz diye düşündüğümüzden elimizde zaten hamle olarak iki tane orta saha var. İkisini de kullandık maçta. Başka da kullanmamız gerekebilir miydi? Yorgunluktan bazı bir iki oyuncu ile ilgili olabilirdi. Ama o anlamda derinliğimiz yok.
0: İçerisinde oyuncudan bahsediyoruz.
1: Ha yok. Ya. O yazılanların %99'u yok.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim, iyi akşamlar.
3: Metin Diyade'nin sözleri bu şekildeydi. Şimdi kısa bir ara, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
5: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti. Reklam.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Smokin bizim işimiz.

0: Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.

0: Total Enerji istasyonları basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empare şirketimde hesap açsana.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Yunus Aydın var. Yunus hoş geldin. Hemen bir saniye bağlantımızı gerçekleştirelim. Evet, şu anda duyabileceğiz. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimiz de yazmış. Selamlar, hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi tahmin yapar mısınız maçlarını? Tabii birazdan Yunus Aydın'la birlikte maç maç puan tahminlerimizi de yaparız. Ama öncesinde iki takımın kurası nasıl değerlendiriyorsun Yunus? İlk olarak Fenerbahçe'nin kurası, şöyle bir aktarayım sana, hatta o gün kura çekiminde aldığım notlar da zaten burada duruyor. Atletico Madrid'le deplasmanda, Liverpool'la içeride, Aston Villa'yla Villa Park'ta, Roma'yla Kadıköy'de, Shakhtar'la tarafsız sahada, Stamford Bridge'de muhtemelen, Villarreal'le evde, Slavia Prag'la evde, Lask Linz'le deplasmanda, Linz'de Avusturya'da.
1: Yani Fenerbahçe'nin öncelikle çok uzun yıllar sonra yeniden bu arenada yer alması, şüphesiz ki özellikle büyük takımlara karşı, yani her takım büyük Şampiyonlar Ligi'nde ama yani Liverpool gibi, Atletico Madrid gibi takımlara karşı tecrübe eksikliği bulunduracaktır mutlaka. Yani elbette Fenerbahçe'nin kadrosunda daha önce bu kupayı kazanmış Ederson gibi, Asensio gibi, diğer yıldız oyuncuları da var, Kante gibi, Skriniar gibi, ama yani Fenerbahçe'nin bir tecrübe eksikliği bu maçlarda yaşayacağı aslında bence biraz aşikar. Ama bunun haricinde genel olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin zor torbalardan, yani birinci torbadan çok zor rakipler çekmediğini gördük. Yani Liverpool aslında geçen sene İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun deyimiydi Futbol Federasyonu Başkanı'nın, ama gerçekten eski Liverpool gibi değil. Ve Liverpool'u içeride karşılamak yani sonuçta Fenerbahçe için bir avantaj. Yani Atletico Madrid, Aston Villa, Roma gibi takımlar gerçekten hani Fenerbahçe'yi zorlayabilir. Ama asla puan alınmaz diyeceğimiz takımlar değil. Belki Atletico Madrid'i de bu seviyeye koyabiliriz. Belki bir de son olarak Aston Villa. Ama Fenerbahçe'nin kolay başlayan kura çekimi, birinci torba için söylüyorum, devamında bence Shakhtar, Villarreal, Prag ve Lask Linz'de devam etmedi. Yani diğer torbalardan çok daha kolay takımlar seçilebilirdi. Galatasaray'ınki mesela çok kötü başladı. Paris Saint Germain ve Barcelona gerçekten bence şu an dünyada en iyi oyunu oynayan 4 takımdan 2 tanesi. Zaten Paris Saint Germain son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni domine etmiş durumda. Barcelona gerçekten harika bir sistemle devam ediyor. Ama yani devamında kolay geldi. Yani Fenerbahçe'nin 8-24 arasında konumlanabileceği bir açıkçası kura olduğunu düşünüyorum. İlk 8 tabii ki hayal, gerçekçi değil, ama hem Liverpool hem de Atletico Madrid maçlarından çıktıktan sonra, dedim ki belki bir de Aston Villa, Roma maçı da içeride olduğu için diğer maçlardan 3 ya da birer puan alınabilir diye düşünüyorum.
0: Galatasaray'ın kurasına baktığımızda da gerçekten sert bir kura olduğunu söylemek yanlış olmaz. Barcelona ile içeride, Paris Saint Germain ile Parc des Princes'te, Aston Villa ile Rams Park'ta, Sporting Lisbon'la, Jose Alvalade'de, Feyenoord'la içeride, Lille'le dışarıda, Stuttgart'la Rams Park'ta, Ayakatina'yla Atina'da.
1: Yani evet, Galatasaray gerçekten söylediğimiz gibi çok zor bir açılış yaptı. Yani Barcelona ve PSG dendiği anda hani gerçekten bütün hani Galatasaray taraftarları, yönetim bir tedirgin olmuştur. Bunda hiç şüphemiz yok. Ama dediğim gibi daha sonrasında Aston Villa'yı kenarda bırakırsak, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AYK, Galatasaray burayı, yani Sporting'i biraz kenarda bırakmak lazım. Çok yakın zamanda Beşiktaş'a karşı mesela 2 maçta 8 gol atarak galibiyet

0: vardı ama yani Feyenoord, Stuttgart, AEK, Galatasaray bunların hepsinden 3'te alabilir. Yani Lille deplasmanı belki 1'le geçebilir. Ben Galatasaray'ın da mutlaka 8-24 sıraları arasında konumlanacağını düşünüyorum. Çok zor olmayacaktır. Galatasaray için de ilk 24'te olmak. Tabii ki bu maçların dizilişi de çok çok önemli.
1: Tabii.
0: Yani hangi sırayla oynanacağı. Çünkü ya geçen seneyi hatırlayalım. Galatasaray'ın ilk 8 zamanının olduğu, ihtimalinin olduğu zamanlar da vardı. Sonrasında ya zor rakiplerle bir anda oynamaya başlayınca o ihtimal yok oldu. Hatta işte Manchester City ilk kuralda da açıklandığında ya 26 Ocak'ta oynadı City Galatasaray. O dönemde hani City garantilemiş olursa Galatasaray için çok farklı şansların doğabileceği bir maç diye düşünüyorduk. Fenerbahçe açısından bakalım. Geçen sene ilk 8'i bile alabilir bu kadroyla deniyordu. Ama Fenerbahçe son dakikalarda gelen golle ilk 24'ün içinde konumlanmayı başardı. Yani bu yüzden hangi takımı hangi sırayla oynayacağınız da çok çok önemli. Ama yani gerçekten Galatasaray hani ilk iki açısından gerçekten çok zor bir kura çekti. Özellikle Paris Saint Germain maçı hani istemediğimiz skorlara da gebe olabilir. Çünkü yani gerçekten son 2 yılda dünya futboluna damgasını vurdu Paris Saint Germain. Barcelona desen gerçekten müthiş bir futbol oynuyor. Bu iki maç evet zor. Barcelona maçının içeride olması büyük avantaj ama Paris Saint Germain deplasmanı çok büyük sıkıntı. Bir diğer zor maç olan az önce Fenerbahçe'de saydık Aston Villa maçının içeride oynanması Galatasaray için de çok büyük avantaj. Geriye kalan takımlarda hepsinde Galatasaray'ın puan ve puanlar alma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Bence hem Fenerbahçe hem de Galatasaray mutlaka ilk 24'ün içinde konumlanacaklar ama iki takımımız için de bence ilk 8 çok zor.
1: Dinleyicimizin dediği gibi maç maç gidelim. Tabii sırası da çok önemli, belli değil ama Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Atletico deplasmanı ne diyorsun puan olarak?
0: Sıfır
1: Ben de
0: bence.
1: sıfır diyorum çünkü Metropolitano'da bir Atletico deplasmanı gerçekten her takım için zordur. Paris Saint Germain olsa bile sıfır derdim. Yani buraya belki de içeride Liverpool.
0: Sıfır.
1: Ben de sıfır diyorum.
0: Gerçekçi olacağım.
1: İlk torba takımları bir de en kötü ihtimal üzerinden gidiyorum yani. Hani biz burada sıfır diyoruz. Oradan ekstra bir puan gelirse ne mutlu bize. Ama
0: Keşke yani keşke.
1: Aston Villa deplasmanı.
0: Sıfır.
1: Ben de sıfır diyorum. Bu arada çok moral bozmak gibi olmasın. Hani üstten başladığımız için birinci torba, ikinci torba birazdan durum düzelecektir. Roma içeride.
0: Üç.
1: Ben bir diyorum buraya, sen üç diyorsun. Şahtar
0: Ben bir
1: tarafsız.
0: yerde düzeltmek isterim yani içim çok şey oldu. Sıfır sıfır sıfır.
1: Şahtar tarafsız sağ.
0: Yani orada hani Arda Hoca ile maçın gerçekten bambaşka bir hikayesi olacak. Yani gerçekten Arda Hoca da Şampiyonlar Ligi yolculuğunda hani ona da başarılar diliyoruz ama bu maçın tarafsız sahada oynanacak olması Şaklar için de bir dezavantaj tabii. Normalde Şaklar'ın evinde oynanması gerekiyor. 3 puan bence Fenerbahçe.
1: Ben de 3 puan diyorum. Burada Villarreal ev.
0: Yani içeride Villarreal maçı aslında buranın kırılma maçlarından bir tanesi olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin hani 9-12 puan arasında gelip gelemeyeceğini belirleyecek maçlardan birisi. Yani 3 puan almak zorunda Fenerbahçe. Bu maçın dediğin gibi sıralaması da çok çok önemli ama 3 diyelim.
1: Peki 3 diyorsun Villarreal ev, ben de
0: 9-10.
1: bir diyorum bu karşılaşmaya ve şu da büyük şans. Ya Villarreal deplasman olsa sıfır yazardım. Estadio de la Ceramica'da gerçekten İyi bir atmosfer oluyor çünkü. Yani Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde özellikle çok iyi bir atmosfer yaratabilirdi taraftarıyla. Evde olması çok iyi bu karşılaşmanın, Slavia Prag'la Kadıköy'de.
0: Yani bence Şampiyonlar Ligi seviyesinde şu ana kadar saydığımız takımlardaki en kolay galibiyet olacaktır. Hani bence 3 diyeyim. Yani Slavia Prag maçı bence Fenerbahçe için 3 ile tamamlanır.
1: Ben de aynı şekilde 3 puan diyorum ve son olarak LASK Linz deplasmanı.
0: LASK Linz deplasmanı, şimdi bu tarz takımlar bize zor gelebiliyor. Dediğim gibi sıralaması önemli. Ligde o hafta kimle oynayacağın önemli ama hani geniş resme baktığında Fenerbahçe hani bu maçta galibiyet dersem 13-15 puan olacak. Yani hani 15 puanı biraz zor görüyorum. Mutlaka benim bu 3 yazdığım 4-5 takımdan birinde muhtemel olarak takılacaktır. Yani LASK maçı da deplasman olması hani Fenerbahçe'yi de zorlayacaktır diye düşünüyorum. LASK maçında da 1.
1: 1 diyorsun. O zaman 3, 6, 9, 12, 13 puan senin hesabına göre Fenerbahçe'den geliyor. Ben 3 puan diyorum bu karşılaşmaya. Ve baktığımda 3, 6, 9, 10, 11 puanda ben Fenerbahçe toplar diyorum. Geçen seneyi baz alalım. Geçen sene 9 puanla kalınmış ilk 24'e. İlk

0: Geri kalanlarda ise 8. sıradaki Manchester City'nin puanı 16. Yani 10-11 puanlar kesinlikle yeterli olacaktır. İlk 24'te oluyor tahminimizce. İkimizin tahminine göre, senin tahminine göre eğer geçen sene olsaydı bu Atalanta yerinde olacaktı. Fenerbahçe yani 15-13 arasında bitirecekti lig aşamasını. Benim tahminime göre de 17 ya da 18 olacaktı ama kesinlikle bir elenme olmayacaktı. Bence gerçekçi bir tahmin.
1: Yani benimki hani biraz daha pozitif oldu gibi. 13 puan hani çok olmayabilir. Hani 4 galibiyet belki çıkaramayabilir Fenerbahçe. Seninki daha aynı bence gerçekçi oldu, 11 puan ama hani ikimizin tahmininde de 8-24'te hani konumlanıyor, bir üst tura çıkıyor. Hani ya bence Fenerbahçe için çok uzun yıllar sonra gelen bir başarı ve hani taraftar da bunu şu an hani belki 24'te olmasa bile yeterli bulacaktır. Ama hani dediğim gibi çok önemli Şampiyonlar Ligi sahnesinde olmak. Bir üst tura çıkmak Fenerbahçe için tabii ki çok çok daha büyük bir başarı olur.
0: Galatasaray'a bakalım. Galatasaray evinde Barcelona.
1: Yani tabii zor bir açılış. Yani tabii maç sırasıyla söylemiyoruz ama hani baktığımda hani ilk torbadan çekildi. Hani bence burası da sıfırla başlar diye düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim ki Barcelona bu sene gerçekten çok iyi. Yani son Real Sociedad'la oynamışlardı sanıyorum. Yok, Real Sociedad'la Real Madrid oynadı. Bilbao ile oynadı Barcelona'da. Bilbao maçını izledim ya, çok rahat kazandılar. Yani istedikleri anda gol atabileceklerdi. O pas trafiğine yani yetişmeleri çok zor. Sıfır diyorum. Parc des Princes'te Paris Saint Germain.
1: Yani bu maç bence hani Şampiyonlar Ligi'nin de en herkesi tedirgin eden maçı. Yani hani kendi bizim ülkemiz için söylüyorum. Hani Galatasaray'ın buradan hani puanla çıkması bence çok zor. Fenerbahçe olsa da aynı şeyi söylerdim. Yani burada hani minimum zarar almak mental olarak da, çünkü hani bu maçta yaşanacak bir kırılma çok negatif de etkileyebilir Galatasaray'ı. Yani bence dünyanın hali hazırdaki en iyi takımına karşı oynayacak Galatasaray. Deplasmanla oynayacak, bu da çok büyük dezavantaj. Hani içeride olsa hani sürprize gebe diyebilirdim, Liverpool gibi, Juventus gibi, ama çok zor bir maç. 0 puan bence Galatasaray için.
0: Ben de aynı fikirdeyim ki yani... Böyle bir maçı hayal ettiğimde şeyi görüyorum. Ya umarım öyle olmaz. Umarım tam tersi olur da Uğurcan yıldızlaşacak. 9-10 kurtarış yapacak. Ama ona rağmen...
1: Ama yine de 5-4.
0: Evet evet. Yani öyle bir şey beni şaşırtmaz ne yazık ki. Peki Aston Villa ile içeride.
1: Yani bu tabii dışarıda olsa 0 yazacağım bir maç. Hı hı. Ama Galatasaray'ın içeride yani sahasını yaşatacağı bu hani cehennem hissiyle... Hani gerçekten Galatasaray'ın puan alma şansının olduğunu düşünüyorum. Bence bir puan alabilir Galatasaray.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Sporting Lisbon'la deplasman.
1: Yani Sporting Lisbon deplasman, dediğim gibi Lisbon biraz daha dikkat edilmesi gereken bir takım. Bence Galatasaray burada hani net 3 yazmak zor. Kaybetmeyecektir bence ama bir puana çok daha yatkın bence bu maç.
0: Ben burada 3 dedim çünkü Luis Suarez tam olarak formunda değil. Trincao gibi isimler, Yılmaz gibi isimler takımdan ayrıldı. Ozu Alvalade de son yani 2 hafta mücadelesinde 2-0, 3-0 öne geçtiği mücadelelerde puan kaybetti kendi liginde Sporting. Yani bu sezon sanki Galatasaray'ın deplasmandaki o sürpriz galibiyetlerinden biri Lisbon'da gelebilir diye düşünüyorum.
1: İnşallah, inşallah.
0: Feyenoord'da içeride ki Feyenoord'un başında da Giovanni van Bronckhorst var.
1: Evet, yani Beşiktaş'tan da fazlasıyla hatırladığımız bir isim. Ama ben Galatasaray'ın bu maçta rahat kazanacağını, yani kendi evinde de olması önemli, 3 puan alacağını düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Dışarıda Lille.
1: Yani zor bir maç, zor bir maç hani Lille maçı, ama hani 1 puan bence Galatasaray'ın yine alabileceği bir maç. Hani buradan yenilgiyle ayrılacağını düşünmüyorum. Az önce dediğim gibi Galatasaray çok kötü açtı kura çekimini ama Barcelona ve PSG'yi atlattıktan sonra devamı daha rahat geldi.
0: Ben de 1 puan diyorum Lille deplasmanına ve Stuttgart'la içeride.
1: 3 puan bence. Galatasaray burada 3 puan alacaktır. Bu da bu arada hani Galatasaray'ın az önceki Fenerbahçe Villarreal gibi hani net 3 yazacağımız ve 3 alamadığı zaman hani 9-12'deki sistemi tam bozacak, içeride dışarıda kalacak kritik maçlardan bir tanesi. Bence içeride de olduğu için 3 puan alacaktır Galatasaray.
0: Ben burada 1 puan alacağını düşünüyorum. AEK Atina deplasman.
1: Yani zor bir deplasman olacaktır mutlaka ama hani dediğim gibi sırası yine çok önemli bu maçın. Yani 3 puan gereken bir maç olabilir. Hani özellikle senin söylediğin gibi Stuttgart'tan 1 puan alınma durumunda hani zorunlu bir maç haline gelebilir. Yani zorunlu bir maç haline gelirse ki bence Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hani her maçta hani bu zaten birinci torba çekimlerini dışarı bıraktığımızda her maçta 3 puana neredeyse ihtiyacı var ya da en azından bir puana. Yine kaybetmeyeceği bir maç olacağını düşünüyorum ama hani şöyle söyleyeyim, Stuttgart AYK maçlarından 4 puan çıkartır bence. 1-3 şeklinde olabilir ya da hani minimumda 1 puan alacağını düşünüyorum ama yakın olduğum taraf 3 puan Galatasaray için.
0: 3 puan yazıyorum. Ben de 3 puan yazdım. Yani Yunanistan deplasmanları sert geçer ama hep de takımlarımız başarılı olmuştur. Gerek milli takımımız gerek takımlarımız. O yüzden ben de 3 puan olacağını düşünüyorum ve senin hesabına göre baktığımızda 3, 6, 9, 10 evet 10 puan Galatasaray senin hesabına göre. Bakıyorum tekrar yanlış bir hesaplama var mı diye. Evet yanlış hesaplamışım. 3, 6, 9 buradan 12 senin hesabına göre yakın bir puan 12. Benim hesabıma göre de 3, 6 buradan 8, 9 ben de 12. Ya bir şekilde 12'yi bulmuşuz ikimizde. Yani bu hesaba göre Galatasaray Bayer Leverkusen'ın yerinde. Geçtiğimiz sezona baktığımızda yani 16. sırada bitiriyor oluyor. İki takımımız da playoff aşamasına atabiliyor kendilerini yani tahminler üzerinden bakıldığında.
1: Yani Galatasaray için de çok büyük başarı playoff. Yani hani sonuçta biz şu an ilk 8'e kadar konumlanabilecek ne bir kadro kalitesine sahibiz. Şimdi geçen sene belki Galatasaray taraftarları olaya farklı bakıyordu ama bu sene hani aynı şekilde Galatasaray taraftarı da kadro yetersizliğinden özellikle Avrupa için kadro yetersizliğinden zaten söz ediyorlar. Ancak Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de yani özellikle Fenerbahçe tarafı için söyleyeceğim. İlk 8 için çok ciddi bir tecrübe eksikliğini göz önünde bulundurmak lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra yeniden gelip ilk 8'e yer alacağını düşünmek bence fazla hayalperestlik. Galatasaray için de Avrupa için çok yeterli takviyeler yapıldığını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'da lig için evet hali hazırda iyi bir kadro var ki bu hali hazırda iyi bir kadro dahi Çorum maçında ciddi bir puan kaybıyla ve şok etkisiyle başladı. Evet Galatasaray'ın işte Ugo Çogu gibi, Batragov gibi hamleleri oldu ama Galatasaray taraftarının beklentileri çok daha yüksek. İşte Leao ile başlayacak bir zinciri bekliyor belki Galatasaray taraftarı. 4 Eylül'e kadar kalan süreçte transfer döneminin bitmesine kadar. Yani bu süreçteki çok büyük hamleler gelmedi sürece ki gelecek gibi de durmuyor bence. Galatasaray'ın ilk 8'den bahsetmek çok mümkün değil bence.
0: Tabii Beşiktaş'a da şöyle bir baktığımızda UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekten zor bir kura çekti Beşiktaş. Yine maç maç gideceğiz ama rakiplerimiz Marsilya ile içeride Leverkusen deplasman. Union Saint-Gilloise içeride Celtic deplasman. Crystal Palace içeride Omonia Nikosia deplasman. Hapoel Berşeva ne kadar iç saha yazsa da muhtemelen yine tarafsız sahada olacak. Hoffenheim deplasman. Bu kurayı nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak?
1: Ya her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafının senin az önce söylediğin gibi Hapoel maçı için şimdiden bir önlem alması lazım. Çünkü mutlaka tarafsız sahada oynamak isteyeceklerdir.
0: Evet.
1: Söylediğin gibi. Ve bu hani ciddi bir haksızlık oluşturuyor. Yani çünkü kritik bir maç. Şimdi dün ben Beşiktaş'ın fikstürü açıklanırken işte sosyal medyadan takip ediyordum. Kura çekimini izleyemedim. Ya gerçekten böyle Şampiyonlar Ligi gibi gelen bir sistemden bahsediyoruz. Ya şey yani Bayer Leverkusen geliyor.
0: Kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası mesela bu.
1: Aynen öyle. Yani gelebilir mi gelebilir. Zaten birçok Şampiyonlar Ligi takımı var. İçine geçtiğimiz senelerden. Yani kolay gördüğün takımlarda da çok sistem takımları var. Yani işte Saint-Gilloise gibi, Celtic gibi, Crystal Palace'ın geçen seneki başarısı zaten ortada. Ya dediğim gibi kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası gibi. Burada Hapoel maçı ciddi bir önem arz ediyor. Yani net içeride 3 yazıp geçebileceğin bir maç. Ama gel gelelim hani bunu da tarafsız sahada oynatırsan Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden birisi taraftar. Yani çok arkada kalır. Mevcut yönetim Serdar Adalı ve hani bunu içeride işte hangi lobiyle UEFA'da Şener Zerzik'ten mi çözecekler? Yani kimle çözeceklerse bir şekilde bu lobiyi oluşturmak ve Beşiktaş'ın sahasında bu maçı oynatmak lazım diye düşünüyorum.
0: Maccabi çünkü karşısında Beşiktaş elenmişti. Ya bu şekilde elendi.
1: Yani aynen öyle. Ya bu tarz haksızlıklara yani EuroLeague'de de yaşadık ki EuroLeague'in o zaman isim sponsoru hani Türk bir firma. Yani o lobiyi orada da oluşturamamıştık. Yani bunlar bizim çok aleyhimize işliyor ve ya baktığın zaman hani mesela Antalyaspor'da benim hatırladığım o İsrail Filistin Savaşı çok zirve yaptığı dönemlerde Jeskel diye bir oyuncu vardı ve hani hiç de bu oyuncuya karşı bir şey de yoktu aslında. Safuri hala Antalyaspor'da oynuyor. Yani oyuncu bazında bir tepki yoktu ama mesela o dönem Jeskel olayı kendisi büyütüp bir anda gitti Antalyaspor'dan. Yani bizim oyuncularla zaten alıp veremediğimiz bir şey zaten yok. Yani hani zaten APOEL'de oynayan herkes İsrailli falan da değil. Ya bu nedenle bu maçın iç sahada oynanması lazım. Hani bu iş sonuna kadar böyle gitmemeli.

0: Ya ve ne bitmesi de iç sahada. Hani bize de denk geliyor yani. Bu maç ikili önlü arkalı bir maç da değil. Ya yine iç sahada Beşiktaş'ın hakkı yenecek. Ve fikstür olarak da hani biraz sonra tek tek hani giderken de buraya 3 yazacağım ben yine, ama hani sonuçta iç sahada oynamayacak olması çok büyük dezavantaj.
1: Bir dinleyicimiz de bugün açıklanacaktı ama saatini bilmiyorum, bilgi verir misin demiş. Saati hakkında bilgi paylaşılmadı herhalde, ben de görmedim. Saatini ben de bilmiyorum, yani açıklanınca bir anda göreceğiz diye tahmin ediyorum. Fikstürlerin sırasını, en azından sıralamasını. Ve maç maç gidelim. Marsilya ile içeride İstanbul'da Vodafone Park'ta.
0: Yani güzel bir açılış maçı yani Beşiktaş için, hani ilk maç olursa diyeyim. Yani iç sahadaki ilk maç olacak gibi gözüküyor zaten, ama hani ben 3 puanı zorlayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın kadro kalitesi şimdi onlar için de baktığımız zaman, yani Marsi için sonuçta Trossard'lı, Vlahovic'li bir takımla oynayacaklar. Nubel'le bir takımla oynayacaklar. Bence yani 1 puan minimumda Beşiktaş'ın alacağı bir maç olduğunu düşünüyorum.
1: Ben buraya 1 puan diyorum. Aynı fikirdeyim. Leverkusen deplasman.
0: Zor bir maç tabii. Yani Leverkusen'in Alonso ile birlikte oturttuğu bir sistem var. O zamanki kadar elbette güncel formda değiller. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi arenasında değiller. Ve zaten biz açılışta hani kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası dememizin bir numaralı sebeplerinden birisi bu kurada, bu fikstürde Bayer Leverkusen'i görmemiz. Ben hani ne yazık ki Beşiktaş'ın buradan puan alamayacağını düşünüyorum. Bence 0.
1: Aynı fikirdeyim. Ben de 0 yazdım buraya. Peki Union Saint-Gilloa ile evde.
0: Yani Saint-Gilloa tam bir sistem takımı. Bunu Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da daha önce gördük. Bu tarz takımlarla oynarken, Saint-Gilloa ile oynarken de gördük. Yani iç saha olması kesinlikle bir avantaj. Hani kritik bir maç dediğim gibi, yine 8-24'e atabilmek için. Beşiktaş'ın ben burada kendi evinde 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum.
1: Burada da 3 demeseydin şeye dönecektik. Ertem Şener'le Ahmet Çakar'ın vardı ya meşhur bir tahmini. Kağıdı yırtıyordu Ertem abi. Yapmıyorum hocam, vazgeçtim diye Ahmet Çakar'ın cevaplarından sonra. Bir de işin komiği, orada Ahmet Çakar'ın dediği bütün puanlar da gerçek oldu.
2: Maalesef, maalesef.
1: Peki ben de 3 dedim bu arada buraya. Çünkü Union Saint-Gilloa ya gerçekten dışarıda sıkıntı yaratabilen bir takım oluyor ama içeride yenebiliyoruz. Bu takımları yenebiliyoruz. Celtic deplasman.
0: Kesinlikle yani. Çünkü Saint-Gilloa bu sistem dediğimiz oyunu kendi sahasını içeride oynayabilen bir takım. Celtic deplasmanı bence zor bir deplasman. Ama tabii ki Beşiktaş'ın gerçekten güncel kadro kalitesinin azımsanacak bir oyun olmadığını, azımsanacak bir kadro olmadığını söylemek lazım. Özellikle son yaptıkları transferlerle de Trossard ve hani Vlahovic gibi büyük isim olmasa da Poku'da kötü isim değil. Kesinlikle ben Celtic deplasmanından da 1 puan alacağını düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim. İçeride olsa 3 yazacaktım ama dışarıda olduğu için, İskoçya'da olduğu için 1 yazdım. İçeride Crystal Palace.
0: Yani Palace'ın geçen sene çok yakından da tabii ki yükselişinden dolayı da izleyebildik ama Arda Hoca ile oynadıkları maçta da, Shakhtar'la oynadıkları maçlarda da hani özellikle dikkatimizi çekti. Başarılı bir oynadı var. Premier Lig takımı bize her zaman ters geliyor. Çok formda olsak dahi gücümüzün yetmeme ihtimalinin olduğu bir maç. Fizik kalitesi çok yüksek bir takım Crystal Palace. Yani iç sahada olması bizim için avantaj. Hani 1 puan alacağımızı düşündüğüm bir maç. Ama hani 3 puana yakın taraf bence Crystal Palace olacaktır. Ama bence beraberlikle bitecek bir maç.
1: Ben de aynı fikirdeyim. 1 puan yazdım. Omonia Nikosya Kıbrıs deplasmanı.
0: Yani rahat bir maç bence. Beşiktaş'ın yani Kıbrıs tabii ki hani saygı duyduğumuz bir futbol ülkesi ama hani seviyeleri sonuçta hem bizim seviyemize göre hem de Avrupa'nın diğer 10 ülkesine göre daha aşağıda, minimumda 10 ülkesine göre zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Net bir şekilde 3 puanı Beşiktaş'ın annesine yazdıracağını düşünüyorum.
1: Ben burada bir sürpriz gelecek diye düşünüyorum. Ne yazık ki 1 puan yazdım buraya. Peki Hapoel Berşeva ya tarafsız sağ ya da içeride ama yüksek ihtimal tarafsız sağ.
0: Yani ben de tarafsız sahada oynatacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu konuda yani hiçbir şey yapamıyoruz. Yani dediğim gibi ne basketbolda ne futbolda burada içeride o hani lobiyi oluşturamıyoruz. Aslında hani çok önemli yani Türkiye Futbol Federasyonu açısından da. Ben mesela Hakan Bey bunu kulüp bazında söylemişti Hakan Safi ama çok önemli, değerli buluyorum orada söylediği. Yani hani her boş bulduğumuz koltuğa Fenerbahçe'de birini oturtmamız lazım demişti. Bunu Galatasaray Beşiktaş'ın da aynısı söylenebilir. Yani sonuçta lobi demek şike demek değil. Orada güç oluşturabilmeniz gerekir. Hani Türkiye'nin de bence UEFA'da, FIFA'da bu tarz çenezerlik haricinde bir eksiği var diye düşünüyorum. Yani buralarda gücümüz yetmiyor. Yani bu maç iç sahada olsa çok rahat bir şekilde 3 derdik Beşiktaş'ın stadı.

0: durumda olsa ben yine 3 puan olacağını düşünüyorum ama yani müthiş bir adalet terazisinin bozulacağı bir durumdan bahsediyoruz. Yani bu çok can sıkıcı bir durum. Çok kritik bir 3 puan olabilir bizim için. Ya da alamayacağımız 1 puan çok kritik olabilir. Ama ben her halükarda bu maçı kazanacağımız ve 3 puan alacağımızı düşünüyorum.
1: 3 puanı yazdım. Ben de 3 puan dedim bu arada. Hoffenheim deplasmanı.
0: Yani Hoffenheim deplasmanı tabii Bundesliga senin çok daha bilgili olduğunu anlattığın bir lig. Hani tabii çok daha yakından takip ediyorsun ama yani kolay bir deplasman olacağını düşünmüyorum. Hani maksimumda bence 1 puan alabileceğimiz bir deplasman ama hani kaybedeceğimiz bir deplasman olacağını düşünmüyorum ama 1 puan diyeceğim ben.
1: Ben 0 yazdım. Benim son yıllarda yükselişini, kadro yapılanmasını en beğendiğim takımlardan birisi Hoffenheim. Çok yetenekli ayakları var. O yüzden ben 0 yazdım buraya. Peki hesaplayalım. Senin tahminlerine göre 9-12 puan topluyor Beşiktaş. Benim tahminlerime göre de 9 puan topluyor ve şöyle bir geçen seneyi yine baza alırsak, senin tahminine göre Beşiktaş 12 puanla 20. ya da 17. olarak bitiriyor ki geçtiğimiz sezonda 19. sıradan Fenerbahçe 12 puanla playoff adını yazdırmıştı. Benim tahminime göre ise Beşiktaş sınırda kalıyor. 9 puanla ya 25. olup eleniyor ya da 24. olup kıl payıyla playoff'a kalıyor.
0: Ya ona geçen seneki yine bir önceki seneki Fenerbahçe'nin durumuna çok benziyor. Son dakika gelen golle. Aslında biz hepimiz Fenerbahçe çıktı zannetmiştik. Yani bir anda o son dakikada iptal olan gol olmasa aslında çıkmamış Fenerbahçe. Yani senin durumunda biraz daha kafa kafaya geldi tabii ama hani Beşiktaş bu yatırımla hani 24-25'te kalırsa, yani çıkamazsa 25'ten çok ciddi eleştiri alacaktır tabii bunca yıldız gelmişken.
1: Bakalım gerçekten tabii burada işler keşke böyle tahminlere göre gitseydi ama tahminlere göre gitmiyor, yani her şey değişebiliyor. Bakalım göreceğiz ve tabii transfer
0: dediğin gibi yani kim geçen sene Liverpool'dan, Juventus'tan, Galatasaray'ın bu başarısını hani beklerdi, çok kağıt üstünde öyle durmuyordu. Çok büyük sürprizler de olabilir yani.
1: Ve bir diğer yanda da tabii transfer gelişmeleri, Leao ismi ülkemizde sıkça anılıyordu, artık Galatasaray'da Rafael Leao nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani Galatasaray'ın gerçekten çok sabrettiği, aslına baktığın zaman biz Aziz Yıldırım, Mason Greenwood iletişiminde yani nasıl Aziz Yıldırım'ı takdir ettiysek, Dursun Özbey'in de benzeri bir sabır senaryosuyla yani Galatasaray'ı 7-8 milyon euro ek maliyetten kurtardığını görüyorduk. Çünkü biz Leao için yaz boyunca bütün hani medya şunu konuştuk. Yani 50'yi ver, Leao'yu al gibi bir durum vardı. Dursun Özbek 50'yi vermedi, 45'i de vermedi. En sonunda 40+5 bonusla Leao'yu kadrosuna kattı. Leao Aston Villa'yla da mesela görüşüyordu. 10+2 maaşı. Hani her iki tarafı için de kabul etmiş. Hem Galatasaray tarafı için hem Villa tarafı için kabul etmiş. Ama hani Galatasaray'ın şu an 40'ı peşin artı 5'i olası, hani olabilir bonuslarla vermesi. Galatasaray'ın ilk 16'ya kalması. Şampiyonlar yine geçen sene olan bir şey. Lig şampiyonluğu gibi potansiyel olası durumlarda vermesi Milan'ı daha da ikna etti ama Galatasaray cidden bu konuda sabretti. Her milyon euro önemli, her kuruş önemli. Yani 7-8 milyon eurodan buradan Galatasaray'ı kurtarması Dursun Özbey'in sabır çok çok önemliydi. Taraftarla da zaman zaman ters düştü. Zaman zaman Galatasaray taraftarının da tepkisini çekti. Özellikle son 3-4 haftalık süreçte yani ciddi bir sabır zorlanması yaşadı Galatasaray taraftarı ama yani Galatasaray ön alana gerçekten bir yıldızı, hani hayal edilen bir ismi kadrosuna kattı. Yani Fenerbahçe'de Cihan Kamer de görüştü. Bir önceki yönetimde Hakan Safi de görüştü. Galatasaray'da görüştü. Yani Abdullah Kavukçu da Dursun Özbek de görüştü ama Fenerbahçe bir süredir transfer masasında değildi bu konuyla alakalı. Ve bugün itibariyle bu iş tamamen çözülmüş oldu.
1: Peki neler katar? Nasıl değerlendiriyorsun bu transferi? Çünkü yani performansı düşüşe geçen bir oyuncu ama o prime döneminde de gerçekten dünyanın en iyi kanat oyuncularından birisi olmuştu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya zaten hani şu an birçok star için bunu konuşuyoruz. Yani Vlahovic, Trossard, Greenwood bunun kariyerlerinde belli başlı aksamalar olmasa zaten ne yazık ki yani bizi tercih edecek durumda olmuyorlar. Yani çok ciddi maaş yükleri verilmesine rağmen. Ama Ben Leao'nun bizim ligimiz için gerçekten çok üst hala düşüşte olmasına rağmen çok faydalı olacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve Galatasaray'da gerçekten hani orada bir rotasyonda bir Barış, Sane, yani çünkü bunlar değişmeli de oynayabiliyorlar. Leroy Sane bence 10 numarayı oynayamaz. Yani kim burada yedek kalacak hani bir soru işareti. Galatasaray'ın da ön alanında ciddi bir kadro şişkinliği olmaya başladı ama ben Leao'nun daimi ilk 11 oyuncusu olacağını düşünüyorum. Barış'ın da performansının bu sene çok iyi başlamadığını göz önünde bulundurarak Galatasaray'da bence Leao hem Şampiyonlar Ligi'nde hayal edilmek istenilen yolda hem de ligde hayal edilen şampiyonlukta bu yolculukta çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani fizik olarak da hani hazır bence. Yani çok kötü durumda da olduğunu düşünmüyorum. Gelir gelmez katkı vermeye başlayacaktır. Ya bence her halükarda Galatasaray için çok etkili, çok başarılı bir transfer olacak.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki selam Göksel'in iyi yayınlar. Sizce ilk maçı Paris Saint Germain'le oynamak Galatasaray için avantajı olmaz mı? Sezon yeni başladı. Belki hazır olmazlar falan. Az hasarla kurtuluruz belki diye düşündüm. Siz ne dersiniz demiş. Paris Saint Germain de ilk iki maçında puan kaybetti. Yani iki maçta iki puan. Hatta Lille karşısında son anda geri dönüp 2-2 yaptılar dün.
0: Yani tabii şimdi ben Paris Saint Germain maçına hani az hasarla kurtuluruzdan kasıt hani daha az farklı yenilirse hani biraz hani negatif açıdan bakarak söylüyorum. Tabii ki önemli olabilir ama ben hani Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den puan alma ihtimalinin hani zor olduğunu düşünüyorum. Evet, tabii hani bu tarz aslında işte puan kayıplarıyla başlamasından bu tarz mental olarak düşük başlamasından vesaire yararlanıp puan alabilirsiniz. Yani bu da şüphesiz ki önemlidir ama ortada iki taraf arasında çok bariz bir kalite farkı var bence. Bu hani Paris Saint Germain hani dünya futbolunun %85'iyle bence çok bariz bir kalite farkıyla oynuyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların da belki %70'iyle çok bariz bir kalite farkıyla oynuyor. Bu nedenle açılış maçını PSG ile yapmak, Paris Saint Germain ile yapmak bence mental olarak Galatasaray'ı çok pozitif etkileyecek bir durum değil. Bence puanlarla başlayıp yani sonrasında belki 3. maçta 4. maçta PSG ile oynamak çok çok daha değerli olacaktır diye düşünüyorum Galatasaray için. Puanla başlamak o sıralamada kendinizi yukarıda görmek önemli. Yani çünkü belki -3, -4 hani Allah korusun daha kötü averajda kendinizi aşağılarda görmek yani Galatasaray'ı da mental olarak geri götürebilir diye düşünüyorum.
1: Tabii bir diğer tarafta da geçtiğimiz sezonda Frankfurt karşısında mağlubiyetle açmıştı Galatasaray'ı hatırlıyoruz. Bu arada Leao'nun da 15.45'te İstanbul'da olması bekleniyor. Yarım saat sonra uçağının kalkacağını yazmış TV Spor'dan Mustafa Mandev. Ve Leao da geliyor Galatasaray için. Beşiktaş'ta da tabii Miretti hamlesi geldi Poku'dan sonra. Beşiktaş'ın hamlelerini nasıl değerlendiriyorsun Yunus?
0: Ben çok yani Miretti transferi için çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdi Poku'yla alakalı şöyle. Yani şimdi baktığın zaman bir kere Miretti 2003'lü bu. Bence çok çok değerli. Yani satın alma opsiyonuyla kiralandı. Yani Juventus'tan geliyor. Yani Galatasaray bence nokta doğru transferler yapıyor. Nokta atış transferler yapıyor. Yani gerçekten geleceği çok parlak gösterilen bir oyuncu. Ama hani Sağ'ın için ya Salah isminden sonra hani Poku bunu karşılıyor mu? İsim olarak karşılamıyor. Evet ama şimdi Muhammed Salah'ın iki Fenerbahçe maçında da hiçbir şey vermediğini net bir şekilde gördük. Yani lig maçında tamam çok iyi başladı. Gerçekten çok iyi başladı. Ama hani bu tarz maçlarda şimdi Trabzonspor bir Avrupa'da da bir üst seviyeye çıkarmasını beklersin Muhammed Salah'tan. Belki de Beşiktaş taraftarı yani tamam isim Vlahovic ve Trossard da yeter. Buralarda belki daha genç, daha görev adamı bir isimle alacağını gösteren bir hamle. Ya bence çok iyi ileri top taşıyan bir oyuncu. Ya böyle müthiş sorumluluk üstlenen bir yıldız oyuncu olmasını beklemek doğru değil. Ya Orkun gibi her oyuna adapte olabilecek bir oyuncu da olduğunu düşünmüyorum. Ama U23 olması bence çok çok değerli. Yani çünkü bizim artık güncel yabancı kuralımızda yani çok değerli bir yere sahip. Yani hem Önder Hoca'nın hem Vincenzo Italiano'nun özellikle istediği oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bence takımın tamamen mentalini değiştirdiler. Yani Beşiktaş için işte az önce konuşuyoruz fikstürüyle alakalı. Ya Beşiktaş da bu fikstür için diğer takımlara zor bir takım. Ama yani oyun zekası yüksek, pres gücü yüksek. Ya box to box oynayan ki bizim ilgimizin kaçınılmazı. Yani bence çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Oyun tarzını ben biraz Muçi'ye benzetenler olmuş ama Beşiktaş'ta hani Muçi'nin mentali daha zayıf bir süreçteydi. Trabzonspor'da gördük daha sonra toparlandı ama ben Muçi'den daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum Beşiktaş'a.
1: Fenerbahçe'de peki bir transfer bekliyor musun?
0: Ya mutlaka gelecek bence. Mutlaka gelecek. Yani Rashford'la alakalı Fabrizio Romano da yazmış. Yani

0: olma ihtimali de yok gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin bence kesinlikle bir transfer yapması lazım. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi sahnesine artık gelindi. Ya Fenerbahçe'de şu an hani Cihan Bey'in uçağı da İtalya'da diye Scott McTominay ile mesela ilgilendiği konuşuluyor. Ama hani sonuçta şimdi çok fazla yani spekülasyon açık. Şimdi yani Cihan Bey bence Scott McTominay'i bitirmek istese yani kendi uçağıyla falan gitmeyebilirdi. Bunu çok daha sessiz sedasız yapabilirdi diye düşünüyorum. Bu sebeple yani Fenerbahçe'nin bir yıldız alacaksa da bu ismin hani şu an en çok gündemde olan McTominay olduğunu düşünmüyorum. Ama yani şimdi Jadon Osterwolde'nin geri dönmesi bu Fenerbahçe için çok büyük bir dezavantaj oldu. Çünkü artı bir yabancı açacaktı Fenerbahçe. Orada sağlık kontrolünden geçememesi Fenerbahçe'yi zorda bıraktı. Yani Talisca ile yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Yani çünkü dün Talisca'nın da attığı paylaşım herkesin de dikkatini çekti. Zaten Talisca'ya karşı bunca performansına rağmen tepkili olan bir ekip vardı. Tepkili olan bir kitle vardı. Yani Talisca aslında şu ana kadar Fenerbahçe'nin skor yükünü fazlasıyla çekti. Ama birçok kişiye de şu an güncelde yaranamamış gibi gözüküyor. Ki dün kendisi insanlara işiniz bittikten sonra kullanıp atamazsınız tarzında bir paylaşım yaptıktan sonra da iyice tepkileri üzerine çekti. Talisca ile Fenerbahçe yabancı kontenjanını açacak. Yani yabancı kontenjanını açtıktan sonra da buraya bir yabancı oyuncu mutlaka alacağını düşünüyorum. Burada yabancı transfer yani kanat oyuncusu konusunda hani Rashford olmayacaksa belki hani gidip Lookman'la ilgilenebilirler. Hani birçok oyuncuyla ilgilenebilirler gibi spekülasyon ortaya atılıyor. Ama hani keşke şöyle bir şey olsa. Yani az önce söylediğimiz McTominay yerine. Ya çünkü Hakan Çalhanoğlu mesela yani çok net bir şekilde 15 milyonu Inter'e ver, 8-10 milyon euro arası da Hakan'a ver ve getir durumunda. Ya ben oraya Türk bir oyuncu alınmasını bu yabancı kuralında daha doğru bulurum. Zaten bu yabancı kuralı elimizde yani bütün büyük takımların bomba gibi patlamasaydı zaten Talisca'yı vesaire de göndermek mümkün olmayacaktı. Ama yani Rashford transferi de olmayacaksa Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin ilgileneceği oyunculardan hani bir tanesi bence Türk bir orta saha olmalı. Şimdi U23 için orta sahadan elbette oyuncu bakıyor Fenerbahçe ama bu U23'teki oyuncular hiçbirisi o beklenen Şampiyonlar Ligi etkisindeki transferini yaratacağını düşünmüyorum. Bu sebeple Fenerbahçe bir oyuncu alacaksa yani Opong gibi bir oyuncu değil de U23 tarzında patlama yapacak bir oyuncu değil de gidip işte Rashford gibi işte McTominay gibi bir oyuncu alması taraftarın göz önünde bulundur. Ama taraftar şu an istediği yıldız oyuncuya kalan çünkü çok çok az bir süreç kaldı ve Fenerbahçe'nin daha birçok oyuncudan da sözleşmesinden çıkması lazım. Yani hani şunu göz önünde bulunduralım. Yani Bekao falan hala Fenerbahçe'nin futbolcusu ve hani yoklar ortada. Yani resmen saklanıyorlar böyle. Hani gitmeyelim biz kimse görmesin diye. Fenerbahçe'nin elinde Amrabat gibi yani birçok hani birçok sıkışıklık var. Bu kontratlardan çıktığı anda Fenerbahçe bir yıldız oyuncu alacaktır. Ama şu an hali hazırda Rashford hariç benim bildiğim ilgilenilen bir yıldız oyuncu yoktu. Rashford'dan da dün gece itibariyle red cevabı geldi.
1: Abi Hakan Çalhanoğlu diyorsun da İlkay, Mesut Özil bence bunların üstüne Hakan Çalhanoğlu gitmez sanki. Diğerlerinden çok mu iyi performans aldık demiş bir dinleyicimiz.
0: Yani tabii Hakan'ın Inter'de gösterdiği performansla Türkiye'de gösterdiği performans arasında yani milli takımda gösterdiği performans arasında çok dağlar kadar fark var gerçekten. Yani açılış haftasında attığı golü Inter'de hepimiz gördük. Yani birisi şey aldı gerçekten çok da doğru. Yani belki milli takımda olsa orada yan pas oynayıp kaleciye dönebilirdi adım adım. Yani orada uzaktan müthiş bir gol attı Inter'de. Ya Mesut Özil'in performansı tabii. Şimdi Hakan şu seviyede gelirse İlkay tamamen futboldan kopmuşken geldi. Bence keza Mesut da öyle. Mesut'un hatta Fenerbahçe'ye girişi artık hani orada istenmediği için adeta geldiği bir süreçteydi. Hakan daha bence tam o seviyede değil ama Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe arasında bir iletişim olacaksa da burada tabii Hakan'ın fanatik Galatasaraylı olmasını ve bunu hani her yerde aleni bir şekilde açık açık söylemesinin Fenerbahçe taraftarındaki etkisi de göz önünde bulundurulması lazım. Bu arada Galatasaray'da hani sen zaten az önce bilgisini vermiştin ama resmi olarak şu an Leao'yu açıkladılar.
1: Peki bir diğer tarafta da Trabzonspor yani gerçekten ağır bir mağlubiyet. Ferencvaros karşısında Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor. Maçtan sonra Fatih Tekin'in bir istifa açıklaması oldu. Sonrasında ikna edildi. Ama ne kadar mantıklı, istifa etmiş bir teknik direktörle devam

0: Etmek bence çok mantıklı değil. Nasıl değerlendirirsin yaşananları?
1: Yani devam etse de etmese de bence artık buradaki bağlantı koptu. Yani bunu söylemek bence mümkün. Yani çünkü şimdi şöyle bir şey var. Fatih Hoca'nın kronolojik olarak Trabzon'a geldiğinin andan itibaren şimdi gerçekçi açıklamaları benim zaman zaman çok hoşuma gitti. Çünkü geldiği zaman şunu söyledi. Yani ilk bir galibiyet serisiyle başladığında Fatih Hoca, ya şurada birkaç yenilgi alalım, bak görün bakalım ne olacak ortalıkta. Ben bunları biliyorum dedi. Evet, doğruydu. Yani hani bunu hep Sergen Hoca da mesela bahsediyor. Sonrasında Trabzonspor çok iyi gittiğinde şöyle eleştiriler geldi. Hani hocam daha özgüvenli ol. Yani Fatih'teki daha özgüvenli olmalı tarzında bir açıklama geldi. Arkadaşlar Fatih Hoca'nın, yani biz 1 ile 4 arasında konumlansak iyi sıralama olarak, yani ben evde karımı inandıramıyorum şampiyon olamayacağımızı açıklamasına kadar bence o açıklamada dahi gerçekçiydi. Ama sonrasında Fatih Hoca'nın bu transferlere rağmen, işte yani kadroya gelen Fabinho, Muhammed Salah transferlerine rağmen, yani taraftarlardan birisi otobüsün önüne kadar gelmiş, takım otobüsünün önüne kadar, ve diyor ki hocam yani İstanbul takımlarını yeneceğiz dediği zaman siz net bir şekilde bu taraftara evet karşılığı vermeyip başınızı öne eğerseniz, orada İstanbul takımlarından referans edilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı bir kenara bırakın. Kasımpaşa'ya karşı kaybederek sezonu açıyorsunuz. Puan kaybı yaşıyor. Şimdi Fatih Hoca'nın birinci kırılma noktası bence burası. İkincisi, ben Trabzonspor yönetiminin de doğru bir politika izlediğini düşünmüyorum. Yani çünkü çok başarılı satışlar yaptılar. Uğurcan'la birlikte başlayan, Olay ile devam eden, hala ellerinde işte Pina gibi, Folcarelli gibi, Onuachu gibi 20 plus'a satabilecek oyuncuların olması, Pina için çok daha fazlası konuşulabilir belki. Ekonomik bir rahatlık var Trabzonspor'da. Ve bu ekonomik rahatlık işte zaten Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp. Salah'ın transferi sonrasında müthiş bir kombine ve stor geliri geldi. Ya parayı hani bulduktan sonra diyeyim, biraz daha hani bu tabirle söyleyeyim, ya para konusunda rahatladıktan sonra Türk futbol iklimine ayak uydurma durumu oldu. Şimdi Muhammed Salah, evet yani 40 yılda bir gelecek bir fırsat ve bunu yönetebilecek ekonominiz varsa değerlendirmeniz lazım. Ama olaydan çıkıp Fabinho'ya giden bir orta saha yolculuğu, işte bu tamamen Türk futbol iklimine ayak uydurmak ve antrenörün de ikinci hafta, üçüncü hafta ben gideceğim demesine sebep olacak bir karmaşa. Çünkü Trabzonspor genç oyuncular, bunu yerler üzerine de söylüyorum. Trabzonspor'un o kadar kaliteli. Yani dün mesela Antalya Spor Sarıyer maçında penaltıdan atan çocuk Batuhan Kör mesela. Trabzonspor altyapısından kiralık. Yani çok başarılı bir oyuncu. Yani daha potansiyeli yüksek birçok yerlisi var Trabzonspor'un. Yani bu bakış açısından, bu futbol aklından çıkıp ya hadi biz buralardan kazandığımız paraları yıldız oyunculara gömelim bakış açısı puan kayıplarına işte sebep olur ki Trabzon sezona kötü başladı. İçeride dışarıda Fenerbahçe'ye kaybedip elenmek, ligde Kasımpaşa, yani Trabzonspor için bu kötü gidişatın tek sorumlusu da Fatih Tekke değil bence. Ama Fatih Hoca'nın şu ana kadarki süreçte bu özgüven problemi gibi gözükmeyen gerçekçi bakış açısı, artık bu noktadan sonra acaba Fatih Hoca'nın özgüven problemi mi var? Dün mesela işte biz işte Cihan abiyle yaptığımız yayında, Cihan dişiyle yaptığımız yayında hani Fatih Tekke'ye bakış açısı şuna doğru evrilmiş mesela. Cihan abi öyle düşündüğünü söyledi. Ya bana Anadolu'da kolay bir takım versinler. Çok da bir şey beklemesinler. Ya ben bu takımı 8-14 arasında konumlandırayım, küme düşme riskim de olmasın. Beni de iyi hoca zannetsinler. Şimdi Fatih Hoca bu bakış açısındaysa, ya bir an önce Trabzonspor'dan çıkayım bakış açısındaysa çok bence doğru yolda değil. Yani sonuçta Trabzonspor'un elinde hala yani Onuachu, Pina, Muhammed Salah, Fabinho, Saviolo, yani Onana, yani işte Savic, yani yedeğinde Samet, yani hala Ozan Tufan, yani Aral, muazzam bir takım Trabzonspor. Ya hala bence burada bir şeyler yapılabilir. Ama bunca yıldız oyuncuyu yönetemeyecek duruma geldiyse, ki ben mesela Trabzonspor medyasından birçok kişiyle işte birkaç gün önce işte Barış Yurdusever'le mesela konuştuk. Yani Trabzon yerel medyasında Fatih Hoca istemeyen ciddi bir grup var ve ciddi de bir sosyal medyada gördüğümüz ciddi bir taraftar grubu da var. Yani Fatih Hoca'nın yıldızlara bakış açısını Trabzonspor taraftarı ya şöyle değerlendiriyor. Hani Muhammed Salah ilk maçta Kasımpaşa maçında 11 başlamadı diye, hani sen oynamayacaksan oynatacak hoca bulunur gibi bir bakış açısıyla paylaşım yapıyorlar Trabzonspor'da Fatih Tekke için. Ya burada olayın duygusal boyutunun tamamen koptuğunu görüyorum. Belki Fatih Hoca da kendi kariyer planlamasında şu noktada takımdan ayrılırsam ileride bir daha gelebilirim. Yani Sergen Hoca gibi, çünkü Fatih Hoca daha hani çok 40'lı yaşlarda. Yani bu işi minimumda 20 yılda yapacağını düşünsek, yani Trabzonspor'a 2-3 kez daha gelme kredisi olabilir Fatih Tekke'nin şu an ayrılırsa. Ama iş bu noktadan sonra kötüye giderse, yani Fatih Hoca'nın belki 5-6 yıllık bir periyotta bir daha Trabzonspor'a gelememe ya da en azından Alanyaspor'da yaptığı gibi Anadolu'da kendini bir kez daha ispatlayarak gelme durumu olabilir. Yani çünkü bu şanslar defalarca kez verilmiyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'a 4 kez şans verdi. Yani Trabzonspor'da bu 3. kez Fatih Tekke geleceği anlamına gelmeyebilir.
0: Sevgili Yunus Aydın, sence Fatih Terim Trabzonspor birlikteliği olmaz mı acaba demiş dinleyicimiz, ama yani imkansız bence.
1: Ya bence de imkansız. Yani çünkü Fatih Hoca gibi, yani şimdi bazı isimler çok, yani artık ki bu bazı isimler diyeceğimiz ismin birincisi bence Fatih Terim çok Galatasaray'la özdeşleşmiş bir isim. Yani bir Galatasaray efsanesi. Ya Fatih Hoca'yı anlatmaya gerek yok. Yani UEFA kupası, üst üste şampiyonluklar. Ya Galatasaray Fatih Terim ismi yan yana gelebilecek en uygun iki isim. Arda Hoca da bu yoldan geliyor mesela. Beşiktaş Arda Turan'ı çok istedi. Arda Hoca kabul etmedi. Ya bu tarz kulüp aidiyetlerine hani saygı duymak bence çok çok değerli diye düşünüyorum. Fatih Hoca'nın kabul edeceğini düşünmüyorum. Ben hani Fatih Hoca'nın yani işte yurt dışından gelen teklifler, işte Al Şabab gibi, Panathinaikos gibi yerlerde çalıştı ama hani Türkiye'den gelecek bir teklif özellikle de Süper Lig'den hani yani kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani alt liglerde şöyle bir şey olabilir. Çalışmaz ama mesela işte Bodrum Spor'la alakalı. Yani Fatih Hoca da zaten Bodrum'da yaşadığı için hep bir Bodrum Spor'da başkanlık ya da sahibi olayım, Süper Lig'e çıkarayım gibi bir bakış açısı var Fatih Hoca'nın. Bunun için ekonomik şartlar oluşursa belki Fatih Hoca'yı böyle bir planlamada görebiliriz. Ama ya ben Trabzonspor için hani yeşil sahalara ineceğini çok fazla zannetmiyorum Fatih Terim'in. Ya bunu Trabzonspor üzerinde söylemiyorum. Galatasaray hariç bence hiçbir takımda, daha doğrusu Galatasaray'a karşı hiçbir Türk takımla Fatih Terim'i izleyeceğimizi düşünmüyorum bu saatten sonra.
0: Peki son olarak tabii diğer dallara da değinmek gerekiyor. Şöyle ki, dün 12 dev adam Litvanya karşısında gerçekten rahat bir galibiyet aldı. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani kesinlikle rahat kazandık. Yani özellikle 3. çeyrekte çok rahat bir şekilde maçın fişini çektik. Yani çok iyi başladık 8-0'la. Ama hani maç boyunca net bir şekilde üstünlüğümüzü hissettirdik karşı tarafa. Ceyde'nin 200. maçıydı. Yani Ceyde Osman'a buradan tebrik etmek lazım. Plaketinde başkan vekili Harun Erdoğan'a kendisine takdim etti. Yani iyi bir takımız. Yani bunu hani hiç söyleyecek bir şey yok. Evet, bir devşirme oyuncu eksiğimiz var. Slime'la şu an oynamaya çalışıyoruz. Hani o konuda uzun vadede mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Ki Ergin Hoca ekibinin de buna özellikle eğildiğini görüyoruz. Şimdi Ergin Ataman'ın bu sene belki de kulüp çalıştırmayacak olmasının zaten milli takıma ekstra eğilmesinde de anlamı olacaktır diye düşünüyorum. Benim duyduğum kadarıyla milli takımın teknik eğitiminde bir değişiklik olacak yakın zamanda. Ergin Hoca buraya ekstra bir ekip getirecek, yani bir revizyon olacak diye biliyorum. Bu maç özelinde de yani çok net bir şekilde üstünlüğümüzü ortaya koyduk. Cedi'nin 22 senelik performansı da çok çok değerliydi. Maça net bir şekilde ağırlığımızı da koyduk. 65'in altında, 70'in altında tutmak çok değerli. Çünkü yani Cedi'nin uzun süre sahada kaldığı bir maçta ve Ergin Hoca'nın takımı her zaman aslında savunma ağırlıklı bir takımdır. Yani Adem de uzun süre oyunda kaldı. İlk 5'te çıktı. Yani savunma olarak da kendimizi test ettiğimiz bir maç oldu. Yani bu tarz bizim 80 üstü, 85 üstü zorladığımız maçlarda belki 75-80'ler yemek önemli değil, ama bu tarz daha görece kolay takımlarla oynamak savunma anlamında da bizim için bir test. Bu maçı her şekilde zaten kendi seyircimizin önünde kazanacaktık, ama savunma anlamında da kendimizi test ettiğimiz ve başarılı olduğumuz bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani uzun vadede tabii ki final oynamış bir takım olarak bizim hedef maçımız değildi, ama yani rahat kazanmak ve savunma anlamında test için bizim için çok önemli bir maçtı. Hani tebrik ediyoruz. Bu galibiyetlerin bence devamı da gelecek. Ama Cedi'nin Avrupa basketboluna döndükten sonra bu kadar net bir şekilde domine ettiği bir maçı görmek, hem hücumda hem savunmada, Cedi'nin de tekrar kariyerinin yükselişe geçmesi için çok çok değerli. Çünkü ya bu yaz baktığında aslında Cedi'nin Fenerbahçe ve Efes'e çok yakınen görüşmesine rağmen kendisini Eurocup seviyesine götürmesi kariyeriyle alakalı iyi bir, orada da benzeri iyi bir konu.

0: fırsat aldı ama hani sonuçta baktığınızda seviye olarak bir düşüşten bahsediyorsun. Bunun milli takımda aynı şekilde devam etmemesi bizim açımızdan tabii ki çok sevindirici olacak.
1: Bir dinleyicimize cevap vereyim. Üslubu da çok kötü. Süleyman Bey. Süleyman Bey, mesaj şu. Leo açıkladık, hala neler konuşuyorsunuz ya, şaka mısınız? Siz dünkü Fener'in transferi açıklanır açıklanmaz yayınları oraya çevirdiniz. Bu kadar düşman olunmaz gerçekten şeklinde bir mesaj atmış dinleyicimiz. Ya şöyle söyleyeyim, beni tanımıyorsunuz muhtemelen. Beni tanıyan dinleyicilerimiz biliyor. Programımızı da dinliyorsunuz ama hangi programı dinlediğinizi bilmiyorsunuz. Genelde ortaya karışıkta futbol dışı bütün sporları ele aldığımız bir program. Ve bundan yarım saat önce yaklaşık 20 dakika boyunca Leao transferini değerlendirdik zaten. Yani İstanbul'a geldiğinde yine yapacağız bunu ve 17-19 arasında yine zaten bu konuya değineceğiz. Ama kusura bakmayın, sizin de yeriniz olmayabilir ama 12 dev adam, filenin sultanları, bunlar bizim değerlerimiz. Ya bunları konuşmayın, Leao konuşun diyorsanız ben yapmayacağım. Bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü konuştuk zaten. Hani daha da uzatıp 12 dev adama, filenin sultanlarına, millilerimize yer vermemek benim için yanlış bir şey olur diye düşünüyorum. Böyle cevap vermek.
0: Bir de şöyle, yani Leao'nun gelmeden resmi olarak Galatasaray açıklamadan önce zaten değerlendirdik. Leao'nun resmi olarak açıklandığında Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Zaten tekrar oraya girip resmi olarak açıklandığında söyledik.
1: Yok ben onda değilim. Zaten oraya takmadım çünkü hani yeni açmıştır dinleyicimiz diye. Programın da formatını bilmiyordur, olabilir. Beni de tanımıyordur yani, hani kötü niyetli bir insan olduğumu düşünüyordur. İşte fanatizm dolu bir insan olduğumu düşünüyordur. Bunlarla ilgili problem yok ama hala neler konuşuyorsunuz kısmındayım. Yani boş bir şey konuşmuyoruz. Milli takımımızı konuşuyoruz, bilginiz olsun. Peki filenin sultanlarına geçelim. Orada da gerçekten büyük bir başarı var. Son şampiyon unvanıyla katıldığımız Avrupa Şampiyonası ev sahipliği yapıyoruz. Ve playofflara adımızı yazdırdık. Bir sonraki rakibimiz Azerbaycan. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus?
0: Yani tabii ki karar seti ne yazık ki Polonya'yla maçtan galip ayrılamadık. Grupta birinciliği kaçırdık. İkinci olduk ama burada Azerbaycan'la karşı eşleşmek hani bizim için yani elbette rahat bir eşleşme olacak. Baktığın zaman hani Vargas'ın aslında iyi başladığını gördük maça. 12-6'ya kadar skoru önde getirdik ama sonrasında ne yazık ki bizim istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Yani tabii ki maçta çok güzel detaylar da vardı. Hani maçın öncesinde 2003'te Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımımızı da onurlandırma töreni düzenlediler. Mehmet Akif Üstün daha dönemin oyuncularına çiçek ve hani plaket takdim etti. Yani çünkü yeni başarılarımız da geliyor. Hani o ekiple bu ekibi yeniden bir araya getirmek de bence çok çok değerliydi. İyi başladığımız bir maçı ne yazık ki 25-15 ilk çeyreği biz önde tamamlasak da sonrasında bunun devamını getiremedik. Yani Polonya'da elbette güçlü bir takım. Yani bunu net bir şekilde gördük. Aslında baktığımda yani 4. sete de 5-0'lık bir seriyle başlamıştık. Zehra'nın bloğu özellikle momentumu tamamen arkamıza aldı. 11-4'e kadar getirdik. Seti de rahat kazandık 25-16 ama yani karar setinde yani üst üste 2 ace buldular ve 8-2 araya açtıktan sonra biz farkı kapatmamız çok da mümkün olmadı. Yani tabii ki bu süreçlerde hani grup aşaması olarak nitelendireceğimiz bu maçlarda yenilgi telafi edilebilir. Sonuçta biz de bir üst turdayız ve Azerbaycan zor geçeceğimiz bir ekip değil. Ama hani o burada kendimizi test maç olarak adlandırmıyorum Polonya'yı ama daha mağlup bir şampiyon olabilirdik. Senin de söylediğin gibi ev sahibi olduğumuz bir şampiyondan bahsediyorsun, Avrupa Şampiyonası'nda. Yani keşke kazanarak ve birinci şekilde bir üstüne çıksaydık ama telafi edilemeyecek bir şey değil. Ve çok değerli oyuncularımız, işte az önce tek tek söyledik, Vargas, Zehra, Güneş. Yani bütün takımımız gerçekten çok değerli ve bu başarıları, işte bu takımımıza, milli takımımızı konuşmak neden önemli? Yani kadın voleybol takımı olduğu için söylüyorum, işte birçok genç kıza, yani birçok çocuğa çok pozitif anlamda örnek oluyor. Çünkü yani çok büyük başarılara imza atıyorlar. Yani şimdi Uluslar Ligi'ndeki şampiyonluğumuzu geçen ay konuştuk. Yani çok büyük başarılar var ve gençlerimize de çok iyi örnek oluyor bu kızlar. Bu başarıların devam edeceğini düşünüyorum. Yani işte Hande'siyle, Vargas'ıyla, Zehra Güneş'iyle harika bir takımız. İnşallah bu turnuvada da zirveyi, şampiyonluğu görürüz diye umut ediyorum.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve programımızı noktalıyoruz. Reklamlara gideceğiz, noktaladıktan sonrasında da içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: fraşe.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
0: Enfes.
1: Opet'te bulacaksın.
2: Alfa abi. Sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol.
6: Türkiye'nin reklam.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Reklam bitti.
1: Leao 15.45'te İstanbul'da olacak. Yedek forvet Galatasaray'da kim olacak? Yusuf Akçiçek gündemi, son gelişmeler Galatasaray ve transfer hakkında. Muzaffer Canbedir soruyor, Yakup Çınar yorumluyor.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Abi elin ayağına sığmıyor anladığım kadarıyla bir heyecan. Çok çok güzel saatte, çok güzel bir yayın yapacağımızı düşünüyorum. Tam Leao'nun üstüne. Rafael Leao Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle. Çok uğraşılan bir transferdi. Ha geldi ha gelecek, olmadı. Aston Villa devreye girdi. Milan fiyat arttırdı derken Galatasaray sonunda Leao da mutlu sona kavuştu. Tabii ki gündemimiz bu olacak ama konuşacağımız farklı konular da var. İstersen bir Leao ile başlayalım.

0: Abi hoş geldin. İzleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim.
1: Muzaffer teşekkür ederim. Evet, Galatasaray için gerçekten zorlu bir transfer süreci. Transferin artık son 4-5 haftasına girildi. Ben burada böyle 5 hareketi yaptım son bir haftadır. Hani 5 transfer gelecek diye herkes o görüntüleri paylaşıyor. 5 transferden kastım şuydu. Ugocuk'dan sonra 5 transfer gelecek. Sonrasında Batrakov geldi. Geriye kaldı 4. Şimdi Leao geldi. Geriye kaldı 3. Bundan sonraki süreçte de Galatasaray Leao'nun ardından bir tane forvet, bir tane sol stoper, bir tane de orta sahaya oyuncu transfer etme ihtimali hala söz konusu. Leao da sen de söyledin gitgelli bir transferdi. Aslında Galatasaray bu oyuncuyla 2 ay önce anlaşmaya varmıştı ama daha iyisini alabilir miyiz? Daha iyisini alabilir miyiz? Ve uğraştı. İsmail Asar bunlardan bir tanesiydi. Martinelli bunlardan bir tanesiydi. Bu oyuncular için hepsi tümü için kulüpleriyle, oyuncularla görüşmeler yapıldı. Ama son noktaya gelindiğinde Rafael Leao mesela bugün günlerden cuma, çarşamba Galatasaray'daydı,
0: Evet.
1: perşembe Aston Villa'daydı, cuma günü oldu. Tekrar Galatasaray'a geldi. Benim 2 gün önce kendi çarşamba günü kendi YouTube kanalından yaptığım bir canlı yayın vardı. O canlı yayından kesitleri de Galatasaraylı böyle sayfalar kendi Instagram hesaplarından paylaşıyordu. Ve o paylaşımlardan bir tanesini Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili, transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu RT ediyor.
0: Evet, öyle bir durum
1: Düşünsene,
0: yaşandı.
1: ben Rafael Leao Galatasaray'da diyorum ve Galatasaray'ın transferinden sorumlu yöneticisi o paylaşımı tekrar paylaşıyor.
0: Bence yorumlara bakmaya çalıştı orada kim
1: Ya
0: ne diyor
1: bence de
0: diye
1: ama
0: eli
1: şöyle
0: çarptı.
1: o eli çarptıktan sonra muhtemelen uyuyor ve sabaha kadar kaldı o. Sağ olsun benim o günkü yayınım da 100 bin falan izlendi.
0: Senin için iyi olmuş abi.
1: Evet. Ya kendi yayınımda da burada da gerçekten en doğru bilgileri,
0: Evet.
1: en sıcak bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Leao işi gerçekten Galatasaray'da sıcaktı. Niye? Şimdi Galatasaray'a baktığın zaman mutlaka bir tane kanat oyuncusu, bir tane forvet alınacaktı. Ama
0: Tabii.
1: son dönemde gelinen noktada Osimhen'in oynadığı pozisyon, Osimhen'in o forveti
0: Domine edişi.
1: domine edişi. Oraya çünkü ekstra böyle kallavi bir adama ihtiyaç yoktu. Ve elinde 2 tane kontenjan var. Bir tanesini U23'ten yana kullanacaktım. Bir tanesini de normal transferden yana. Galatasaray Leao'dan yana kullandı. Leao Galatasaray'a hayırlı olsun. Bu gece ya da yarın belki de sabaha karşı İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Uçuş planlaması yapıldı. Galatasaray 40 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir bonservis bedeli ödeyecek ve bu 40 milyon euro da taksitler halinde Milan'a ödenecek. Oyuncu da Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis kazanacak. Ligin bu sezonki transfer yarışına baktığımız zaman Trabzonspor Salah'ı aldı. Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Baktığımız zaman kanat oyuncularını
0: Evet.
1: sayıyorum. Trabzon Salah'ı aldı. Beşiktaş Trossard'ı
0: Trossard
1: aldı.
0: aldı.
1: Hep önemli transferler. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu olmasına rağmen Galatasaray taraftarı isyan etme noktasına gelmişti. Bence Leao transferi bir kez daha böyle psikolojik üstünlükte Galatasaray'ı öne geçirecek bir isim. Galatasaray taraftarını tekrar heyecanlandıracak bir isim. Aynı zamanda forma sattıracak bir isim. Dediğim gibi evet yani bu oyuncuyu aslında çok fazla isteyen kulüp yoktu. Son anda Şampiyonlar Ligi'ne giden Aston Villa'nın ciddi bir teklifi olmuştu. Milan tarafıyla onlar da anlaşmıştı. Yaklaşık 7 milyon euro seviyelerinde bir bonservis ödeyecek şey maaş
0: Maaş.
1: teklifleri vardı. Galatasaray'ın teklifi 12 milyon euro bonuslarla. O yüzden Galatasaray'ı tercih etti. Dediğim gibi Galatasaray'a hayırlı olsun. 1,88 boyunda 2 sezon önce İtalya'da Prime dönemini yaşadığında 100 milyon eurolara çıkmış market değeri vardı. Buralara düşmesi kolay bir oyuncu değildi ama hani geçen sezon bile geriye gittiği sezonda 9 golü 10 asiste yakın performans sergiledi İtalya Ligi'nde. Galatasaray'da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. Bizim lig için bence çok uygun bir oyuncu. Dediğim gibi 1,88 boyunda forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Bu anlamda Galatasaray için gerçekten çok büyük avantaj. Uzun süre Galatasaray bu transfer için mesai harcadı. Kapıyı Milan 55 milyon eurodan açmıştı.
0: 55 milyon
1: Evet,
0: euro.
1: Galatasaray'ın da resmi teklifi 15 gün önce 35 milyon euroydu. Burada Bazı oyuncular da taktik yaptı Galatasaray. Yani transfer taktiği yaptı. Tabii bu süre çok uzadı. O yüzden kimse kalkıp daha yönetime ya helal olsun Leao'yu getirdiniz de

0: ya da ucuza getirdiniz ya da şöyle taktik yaptınız böyle yaptığınıza getirmiyor. Ama bunu mecburiyetten yaptı Galatasaray bazı transferlerde. Batrakov da masadan çekildi sonra transfer bitti. Leao da masadan çekildi sonra transfer bitti. İyi bir oyuncu. Ligimize renk katacak. Ligimizin kalitesini arttıracak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubuna baktığın zaman
1: tabii konuşacağız
0: ölüm,
1: onu.
0: Yani çıkma şansı hani en azından böyle
1: var
0: ilk
1: bence ya.
0: 8 imkansız, 16 çok
1: Evet.
0: zor, 24 belki diyebileceğim bir grup. Ama Leao gibi bir transfer sana ciddi anlamda güç katacaktır. Bundan sonra kalan 3 isme odaklanacak Galatasaray. 3 aşağı 5 yukarı bu bölgelere transfer edilecek oyuncular da belli. Sadece orta sahada bir sürpriz yaşanmasını bekliyorum. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Yayını izlemeye gelen herkesten ricamız, yayını beğensinler. Aynı zamanda Digifutbol'a abone olsunlar. Buradan dediğim gibi Galatasaray'a dair
1: Evet.
0: hep özel bilgileri canlı yayınlarla paylaştık.
1: Senin kanalını da söyleyelim. 90 artı dijitale de
0: Evet.
1: buradan Yakup abinin kendi kanalı, o da orada genellikle gece saatlerinde yayın açıyor. O kanala da abone olmanızı ve aynı zamanda Digifutbol'da abone olmanızı rica ederiz. Abi hatırlar mısın? 8 Mart 2023'te Fatih Terim'in şöyle bir söylemi vardı. Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı ilk Leao'yu alırdım. Yaklaşık 3 yıl önce Fatih Hoca Leao ile alakalı böyle sözler söylemişti.
0: Ya 3 yıl önce, 4 yıl önce Ballon d'Or listesine giren
1: Evet.
0: bir oyuncudan bahsediyoruz. Portekiz milli takımının en önemli silahlarından birinden bahsediyoruz. Bugün şöyle söyleyeyim sana, Salah çok büyük bir isim. Trossard kesinlikle önemli oyuncu ama şimdi 27 yaşındaki Leao'dan bahsediyoruz. Tekrar sizde prime dönemine çıktığını düşünün, o zaman bambaşka şeyler konuşuruz. Ama sahadaki performans önemli. Şöyle söyleyeyim sana, bu tarz transferleri Muzaffer yapmanız gerekiyor. Greenwood
1: Evet.
0: biraz böyle sallantıya düştü.
1: İlk
0: Gelmiyor.
1: maçlarında.
0: Fenerbahçe
1: Evet.
0: taraftarı demoralize olmuştu ama
1: Tabii.
0: geldikten sonra Fenerbahçe şimdi nerede kardeşim?
1: Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nin arenasında olmak istiyorsan kadronda bu tarz oyuncuların mutlaka olması gerekiyor. O yüzden güzel bir hamle. Dediğim gibi 27 yaşında, yaşlı bir oyuncu değil. Genç yaşta geliyor Türkiye'ye. Eğer doğru yönetilebilirse hem forvette hem sol tarafta hem 10 numarada size katkı sağlayabilecek üstün özelliklere sahip bir oyuncu. Bir silkelenmesi gerekiyor. Onu da Okan Hoca'nın yapacağını düşünüyorum.
1: Ya abi zaten günün sonunda şimdi Leao da buraya geliyor. Senin de az önce saydığın gibi bu sene maşallah ligimizde bir sürü yıldız isim var. Greenwood var, Salah var, Trossard var. Doğal olarak bu oyuncularla bir yarış haline, bir rekabet haline girecektir. O yüzden de Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösteren bir Galatasaray olacak. Leao'nun da hani son dönemlerdeki düşüşünü göz önünde bulundurduğumuzda bu sezon üzerinde kendisini kanıtlamak isteyecektir. Bakın ben Leao geri döndüm ve bu ligde adı geçen oyuncularla tırnak içinde söylüyorum rakip değilimi göstermek isteyecektir. O anlamda da iyi yönetilirse ben de çok iyi bir transfer olduğunu
0: Kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: önünde Şampiyonlar Ligi var ve dediğin gibi artık yani kaliteli bir lig. Geçen sezona göre Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe kadrolarını inanılmaz güçlendirdi.
1: Evet.
0: Benzer durum Osimhen'de yaşanmıştı. Osimhen kariyerinde İtalya'da teknik direktörüyle yaşadığı problem sonrası sorun yaşamıştı. Şu anda tekrar prime dönemine yükseldi. Bizim ligde öyle bir lig. Bir de bizim ligde şöyle söyleyeyim sana. Mesela sol tarafta Barış sezona iyi başlayamamıştı.
1: Evet.
0: Yani daha böyle pasör bir kanat oyuncusuna ihtiyaç vardı. Leao'ya baktığın zaman da bütün özellikler mevcut. Evet, açık alan oyuncusu değil ama senin elinde açık alan oyuncusu da var. Sağ tarafta Sané açık alan oyuncusu. Kapalı savunmada da iş yapıyor ama Yunus gibi kilit çözen bir adamım vardı. Sol tarafta Barış Alper Yılmaz iyi döneminde zaten sana ciddi anlamda katkı veriyor. Ama dediğim gibi kapalı savunmalarda iş yapabilecek, gerektiğinde hava toplarında Osimhen'e asist yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. O yüzden Leao dediğim gibi bir kez daha Galatasaray'a hayırlı olsun. Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi diyebiliriz.
1: Peki abi sence bu transfer itibariyle ki diğer transfer ihtimallerini ve adayları da konuşacağız ama Galatasaray taraftarı bir tık daha sakinler mi Leao'nun gelişiyle birlikte?
0: Sakinler abi, sakinler.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle sakinler. Çünkü yani bu saatten sonra hani
1: Ne oldu, ne diyecektin söyle. Bir şey
0: yo yo bir atasözü değil de.

0: bir deyim var. Onu söyleyecektim ama gerek yok. Ya bu saatten sonra bir şey değişmeyecek, anladın mı? Mecburen Galatasaray taraftarı transferi bekleyecek abi. Yapacak bir şey yok. Ya şimdi Leao geldi. Bundan sonra bir tane stoper, bir tane forvet, bir tane de orta saha transferi bekleyecek. Yönetim dediğim gibi en başından en sonuna çok kötü bir süreç yönetti. Ama bunu yöneticilere soracağınız zaman da Dursun Başkan diyecek ki ya o zaman Leao için 60 istiyorlardı, biz 40'a aldık. 20 milyon euro önemli bir rakam. Leao sonrasında da dediğim gibi bir tane forvet oyuncusu, bir tane sol stoper, bir tane de yapabilirse Galatasaray orta sahaya iyi bir oyuncu almak istiyor. Bundan sonraki süreç bu şekilde ilerleyecek. Bu arada sosyal medyada ben de gördüğüm için cevaplayayım. Hakan Çalhanoğlu acaba Leao ile birlikte aynı uçakta gelir mi diye soranlar var. Hayır arkadaşlar, Hakan Çalhanoğlu'nun bu transfer döneminde de Galatasaray'a transferi olma ihtimali %0 abi. Bak bir demiyorum, sıfır.
1: Hiç ihtimal yok.
0: Mesela Leao için %99 bitti bu transfer. Çünkü ıslak imza atılmadı. Hı hı. Herhangi bir şey olabilir abi. Transferde açık kapıyı bırakacaksın.
1: Tabii.
0: O yüzden Hakan Çalhanoğlu konusunda ama emin konuşuyorum. Gündeme gelme ihtimali, Galatasaray'a transfer olma ihtimali Fenerbahçe'ye daha yüksektir mesela.
1: Sen yüzden... orada geçen hafta da söylemiştin. Yani bu mevcut yönetim ve yöneticiler olduğu sürece Hakan Çalhanoğlu defteri Galatasaray'da kolay kolay açılmaz demiştin.
0: Ya milli takım süreci, Hakan evet. Safi'nin ekibiyle görüşmesi, artık oraya Hakan Safi seçilse oraya gidecektir. Tüm bunların ötesinde de Galatasaray tarafı da yani çok sıcak bakmıyor. Daha önce İlkay geldi. Şimdi İlkay'ın performansından memnunlar mı? Bence değiller.
1: Yani
0: daha fazla beklenti içerisindeydi. 7-8 milyon euro maaş alıyor. O yüzden Hakan Çalhanoğlu olma ihtimali çok düşük.
1: Peki şimdi abi Leao'nun gelişiyle beraber doğal olarak şöyle bir soru da doğmuş oluyor. Barış Alper Yılmaz ayrılacak mı? Barış Alper Yılmaz gözden çıkarıldı mı? Gibi sorular ister istemez akıllara geliyor. Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti nasıl olacak
0: bizi
1: sence?
0: Bizi yaklaşık 3500 kişi izliyor.
1: Evet.
0: Giderek de artıyor. Teşekkür ederiz. Sadece bir beğeni atmalarını rica edelim yayına. Aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa sevinirim.
1: Evet.
0: Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimali şu an için çok söz konusu değil.
1: Hı hı.
0: Everton 30 artı 5 milyon pound euroya çevirdiğin zaman 41 milyon euroluk teklifi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırdı. Galatasaray yönetimi burada hani 50'den aşağı masaya oturmayı izlediler. Everton'un da daha sonrasında teklifi gelmedi. Leao transferi Barış yedek otursun diye yapılmış bir transfer değil. Leao Osimhen'in yokluğunda forvet de oynar. Gerekirse oynar. Okan Hoca, ben bunu söylüyorum zaten. Okan Hoca Icardi'yi olsaydı Osimhen ve Icardi'yi aynı anda oynatacaktı. Okan Hoca Süper Lig'deki maçların %80'inde Leao ve Osimhen'i yan yana oynatacak. Hatta sol kanatta işte yine Barış olacak. Sağ tarafta Yunus ya da Sané'den bir tanesi olacak. Bizim ligdeki maçlarda mecburen böyle oynamak zorundasın. Kapalı savunmaları yoksa açamıyorsun. Dediğim gibi Barış Alper Yılmaz'ın şu an için Galatasaray'dan ayrılması çok mümkün gözükmüyor.
1: Peki. Şimdi chat'teki arkadaşlarıma ileteyim. Sizin sorduğunuz isimleri tek tek gördüğüm kadarıyla hepsini Yakup abiye sırasıyla soracağım. Süper chat'lerinizi de ekrana getireceğim. Onlarda da...
0: Evet arkadaşlar, Süper Chat üzerinden de sorularınızı evet. sorabilirsiniz.
1: Onları da ekrana getiriyor olacağım. Şimdi Yakup abi transfer...
0: Muzaffer bir hatırlatma yapayım.
1: Buyur
0: özür
1: abi.
0: Dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Kardeş kanal zaten. İkisi de 90 artı dijital benim
1: evet.
0: kendi evim, kendi kanalım. Orada Galatasaraylılara hitap ediyoruz. Bu kanalda hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlar hem Trabzonsporlular da var.
1: Evet.
0: Leao transferi için 40 forma sözü vermişti benim izleyicilerim.
1: Yazıyorlar.
0: Ki chat. Güvendiğim isimler
1: evet.
0: 90 artı dijitali katıl üyesi olan herkese, ki buraya da katıl üyesi olsunlar, destek versinler ama 90 artı dijitali katıl üyesi olacak Galatasaray taraftarlarına. Bak ben vermiyorum ha, benim izleyicilerim 40 tane yeni sezon forması dağıtacak. Gece yayın açacağım 12-1 gibi.
1: Onu soruyorlardı sana.
0: Orada detayları anlatırım.
1: Diye.
0: Ben de yorumlarda gördüğüm için açıklama getireyim istedim.
1: Peki 90 artı dijitalde abone olmayı unutmayın diyelim. Şimdi Yakup abi aslında oraya geçmeden ben bir süper chatleri ekrana getireyim.
0: Tabii.
1: İzleyenlerimize de ayıp Tabii. olmasın. Bekletmeyelim onları. Bilal Bey demiş ki Deniz Gül'le forvet, Yusuf'la stoper olmaz. İnşallah bu hatayı yapmayız. Zeze ve Veiga konuşuluyordu. Neden Yusuf'a döndük biz forvette? Neden Deniz'e kaldık demiş.
0: Devam et sorulara, cevaplayalım tamam. onu.
1: Gökçe Kazak sanıyorum. Birkaç gün içinde

0: diğer eksikler giderilebilecek mi demiş. Bir tane daha var, onu da getireyim hemen. Ali Kemal Orhan, Leao gelene kadar ez update alınabilirdi, yazık ettik neden olmadı ez update demiş. Şu an böyle 3 tane süper chatimiz var, istersen ilkinden
1: hemen
0: başla.
1: Hemen toparlayayım, bir de zaten kendi gündemimize de dönmüş
0: tabii
1: olacağız.
0: Transfere geçelim.
1: Bundan, Galatasaray'ın şimdi Leao transferi sonrasında forvete Kallavi bir isim almayacağını söylemiştik.
0: Evet.
1: Galatasaray Deniz Gül A milli takımında oyuncusu, Porto'da forma giyiyor. Deniz Gül'ü kadrosuna katma ihtimali çok yüksek. Oyuncu zaten Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakıyordu ki oyuncunun menajeri de Ali Dursun. Galatasaray tarafı oyuncuyla anlaştı, Deniz Gül'le anlaştı. Porto ile görüşmeler devam ediyordu. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın Leao'dan sonraki transferi Deniz Gül olacak. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde böyle 8-10 milyon euro seviyelerinde, biraz da sonraki satıştan pay şeklinde Galatasaray'ın bu sezonki 3-4. Transferi büyük ihtimalle Deniz Gül olacak. A milli takım performansı açıkçası çok beğenilmemişti ama potansiyelli bir oyuncu, Porto yapmış bir oyuncu. Bir de dediğim gibi Galatasaray oraya çok fazla para harcamak istemiyor. Elinde şimdi Osimhen var, Leao forvet oynayabilecek,
0: evet.
1: Barış Alper Yılmaz'ı zaman zaman orada oynatabileceksin. Altyapıdan gelen Arda Tagay var, Ada Yüzgeç var, bunlar belki zaman zaman kadroda olacak. Deniz Gül tercihinden yana kullanacak şansını ki o zaman, şimdi birazdan geleceğim, orta sahaya bir tane U23 kontenjanında üst düzey oyuncu alma ihtimalinde söz konusu olabilir. Çünkü büyük ihtimalle stoperin yerli olacak. Yerli olmazsa da forvete yerli çektiğin için sol stopere o zaman U23 kontenjanına uyan bir oyuncu transfer etme şansın olacak.
0: Şimdi adayları konuşalım abi. Özellikle forvet meselesi. Tabii Leao'nun gelişiyle birlikte oradaki strateji değişir mi? Çünkü Leao'yu senin de az önce söylediğin
1: değişti
0: gibi sıkıştığın yerde forvet olarak, santrafor olarak da oynatabilirsin. Orada Galatasaray nasıl bir planlama yapacak? Peşinde olduğu oyuncular kimler?
1: Gerçekçi olalım şimdi. Tresoldi, Kulüp Brugge'de 40 milyon euro seviyelerinde bir bonservisi vardı. Hı hı. Barcelona da istiyor. Transfer dönemi bitmeden Barcelona yapabilir bu oyuncu ki geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Atletico Madrid City maçlarında mükemmel performans göstermişti. Aslında Galatasaray'ın çok istediği isimlerden bir tanesiydi. Bundan sonra olma ihtimali yok. Francolino, Midland forması giyiyor, Beşiktaş'a karşı izledik. Harika bir oyuncu ama yine 30 milyon euro seviyelerinde bonservisi var. Ponomarenko uzun süre Galatasaray'ın gündemindeydi. Dediğim gibi Galatasaray buraya çok yüksek meblağlar harcamayacak. Daha düşük profilli bir forvet transferi yapacak. Deniz Gül adaylardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Özellikle az önce de belirttim. Olma ihtimali yüksek. Oyuncu tarafıyla zaten anlaşma sağlanmıştı. Deniz Gül de hani çocukluğundan beri Galatasaraylı ve Galatasaray'da oynama gibi bir hayali söz konusu. Dediğim gibi Porto'da potansiyelinin farkına varılmış, Porto kadrosunda olan bir oyuncu. Galatasaray'da da baktığın zaman Osimhen'in arkasında mutlaka burada süre bulacaktır. Galatasaray'ın dediğim gibi Leao transferinden sonra bitirmeye en yakın transferlerinden bir tanesi Deniz Gül. Özellikle önümüzdeki hafta pazartesi günü artık bu ismin de bitirme noktasına geleceğini düşünüyorum. Eğer olmazsa, olmazsa Bertu Yıldırım da Okan Hoca'nın yine çok istediği oyunculardan bir tanesi. Ama Başakşehir'in burada bonservis beklentisi
0: yüksek,
1: 12 milyon euronun üzerinde. Şimdi Galatasaray Leao'ya 40 verdi. Geçen sene Osimhen'e 75 verdi. Singo'ya 30 verdi. Göksel Gümüşdağ da diyecektir abi Bertu Yıldırım da 12-13 eder mi? Bence etmez. Bu yabancı kuralı olmasaydı en fazla 3-4 milyon euroluk oyuncu ki Ren'den de yanlış bilmiyorsam 2,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrolarına katmışlardı. Deniz Gül olma ihtimali yüksek dediğim gibi.
0: Ya orada da tabii ki yani şey için söylemiyorum sana, muhalefet olmak için, ama mesela kendi oyuncularımız olunca da çok kolay etmez diyebiliyoruz. Mesela Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı neneler, onlar böyle 18'ler, 19'lar, 20'ler, o tip oyunculara yabancı olunca çok rahat veriliyor. A milli takım oyuncusu ya da yerli oyuncu olunca çok çabuk biz işte 10 milyon 12 milyon etmez kafasına giriyoruz diye düşünüyorum ben abi. Katılır mısın bilmiyorum ama.
1: Ya ben yani Bertu bir de 25 yaşına falan geldi
0: 24
1: herhalde.
0: Yani 24 kurala uymuyor.
1: 24 yok
0: şey,
1: ama kuralla şey, yerli
0: şey işimiz yok
1: yerli
0: zaten, pardon. Hep yabancı konuştuğumuz için kafa.
1: Ya potansiyelli bir oyuncu ama o potansiyelini hala ortaya koyamadı. Bence zamana ihtiyacı var. Deniz Gül milli takımda hani

0: hiç beğenmedik.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda zaman zaman süre aldı, hazırlık maçı hiç beğenmedik ama ciddi bir potansiyel var. Dediğim gibi burada ilk öncelik tercihi Deniz Gül, olmazsa Bertu söz konusu olabilir. Yani yabancıdan yana Galatasaray hakkını forvetten yana kullanmak istemiyor.
1: Peki. Bu Rafael Leao sence Fenerbahçe'ye bir çalım mıdır? Objektif cevap lütfen.
0: Efendim?
1: Bir çalım mıdır Rafael Leao Fenerbahçe?
0: Hayır, değil.
1: Değil değil mi? Bence
0: değildir abi, değil. Yani şöyle söyleyeyim sana. Fenerbahçe bu transfer için girişimi yaptı mı? Yaptı tabii ki.
1: Evet.
0: Siz burada Aydın Cingöz'le yayındayken bendeki istihbarat vardı. Sizinle
1: tabii,
0: de
1: tabii
0: paylaşmıştım.
1: Doğru.
0: Cihan Kamer Milano'ya gitti. Milan kulüp binasında yetkililerle görüştü ve şu cevabı aldı: 55 milyon euro. O zaman gerçekten Leao 55 milyon euroydu. Galatasaray Leao ile anlaşmıştı ama Milan işini çözemiyordu. Sonra nihayetinde baba bu adam 100 milyon euroyken 55'e düştü. 55'eyken satmasalar önümüzdeki sezon belki 20-30'lara düşecek.
1: Tabii.
0: O yüzden 40 artı bonuslara düşmek zorunda kaldılar. Ve bu transfer de
1: Aston Villa'ya çalım olabilir, bir izleyenimiz yazmış.
0: Ya Aston Villa'da gitti Paris Saint Germain'den 55 milyon euro.
1: Tabii.
0: İbrahim diye bir oyuncu aldı 18 yaşında 55 milyon euro. Ama onlar ciddiydi bu konuda. Dün bu transferi bitirme noktasına gelmişlerdi. Bir de Leao transferinde devreye giren isimlerden bir tanesi Victor Osimhen.
1: Öyle mi?
0: İtalya döneminde beraber hani aynı takımda değillerdi ama iyi ilişkileri vardı. Yaklaşık 10 gün önce Osimhen ve Leao arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Hatta Okan Hoca da FaceTime yapıyor Leao'yla, Galatasaray'la alakalı projelerini anlatıyor, planlarını anlatıyor. Osimhen de Leao'nun Galatasaray'a gelmesi konusunda onu ikna etme noktasında telefonla görüştüğü ve Galatasaray'a davet ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Peki, anlıkta 5000'e yakın kişiyiz.
0: Çok
1: bir
0: güzel. Leao'nun gelişiyle alakalı büyük ihtimalle yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz.
1: Öyle mi?
0: Bu gece Galatasaray uçuş planlamasını yapıyor. Özel uçak Milano'ya gidecek. Özür dilerim. Ya Milano ya Portekiz. Net bilgi değil.
1: Nerede
0: çünkü
1: oldu,
0: oyuncu Portekiz'de olabilir. İki gün önce bana Portekiz'de bilgisi gelmişti. Döndü mü dönmedi mi İtalya'ya tam bilmiyorum.
1: Yani yarın
0: ama
1: akşam.
0: Yarın Göztepe maçı öncesinde Galatasaray oyuncu İstanbul'a getirip Göztepe maçında belki de taraftarın karşısına çıkarmak istiyor. Güzel de olur. Galatasaray taraftarı
1: önemli.
0: Her maç yeni sezon biliyorsun, yönetim istifa, transferler nerede, tezahüratları yapıyordu. O yüzden güzel iş oldu.
1: Peki. Gizem Hanım bir süper chat göndermiş. Demiş ki iyi yayınlar Yakup abim. Sen Deniz'i istemiyordun. Şu anki fikrin ne? Deniz ihtimalini konuştuk ama senin fikrini merak ediyor. İster misin, istemez
0: Gizem,
1: misin diye.
0: Benim isteyip istememem hiçbir şey ifade etmiyor. Ama İsmail Asar mı, Leao mu konusunda benim tarafım Leao'dan yanaydı.
1: Ben İsmail Sarı.
0: Ya İsmail Sarı farklı özellikleri olan bir oyuncu. Daha çok sağ kanat oyuncusu. Senin sol tarafta daha böyle etkili bir oyuncuya ihtiyacın vardı. Daha pas kalitesi yüksek, kapalı savunmalara karşı iş yapabilecek, pas oyununda etkili olabilecek bir isme ihtiyacın vardı. Bir de Okan Hoca'nın istediği oyuncu da Leao'ydu sezon başından bu yana. Galatasaray yönetimi öyle ya da böyle İlk günden beri, iki gün önceki yayınımda ya ısrarla ben yayındayken Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Avrupa basında Aston Villa devreye girdi, bu transferi bitiriyor. Yok şöyle oluyor. Abi fiyatı yükseltmek için de bunu yaptılar. Net olarak söylüyorum. Onların çıkabileceği maksimum rakam zaten 7-8 seviyeleriydi. Ben burada hep söyledim. Yani evet, İngiltere Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa Leao'ya talip oldu. Hatta Milan'la anlaşma noktasına geldiler ama oyuncunun istediği maaşı ödeyemiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Osimhen de muhtemelen bugün haberler çıktı. Aston Villa Birmingham takımı. Birmingham şehrinde işte sosyal açıdan Leao'ya yetersiz bir şehir gibi gözüküyor. Baba İstanbul dünyanın en güzel
1: kesinlikle
0: şehri.
1: Kesinlikle abi.
0: Anladım. Ben bugün yavru vatan Kıbrıs'tan geldim.
1: Evet, hoş geldin
0: baba,
1: abi.
0: Çok güzel. Çok güzel. Herkesin mutlaka gidip görmesi gerekiyor. Ama İstanbul'u özlüyorsun abi. İstanbul'dayız. Gittiğim yerde en fazla 3 gün kalabiliyorum. Sonra sıkılıyorum abi.
1: Abi bir de yani bizim hani hem böyle güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ülke tabii genel olarak ama bizim bir de ülkemizde futbolculara verilen değer de çok yüksek. Yani o da var. Şimdi İngiliz

0: İngiltere'de Leao'ya ne kadar ilgi gösterilir, İstanbul'da Türkiye'de ne kadar çok ilgi gösterilir. Yani biz böyle bir de misafirperver bir millet olduğumuz için oyuncuları da çok bağrımıza basıyoruz. Öyle bir durum var. Süper chatlere devam edelim. İzleyenlerimizin sana birçok sorusu var. Cüneyt Bey demiş ki, Jakobs ikna edilip Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ne yazılıp iyi bir 6 numara alınıp U23 bir sağ stoper ve Yusuf Akçiçek ile transfer bitebilir demiş.
1: Yok baba, daha ne sağ stoper yok, sol stoper alınacak, sağ stoper alınmayacak. Davinson Sanchez var, Singo'yu oynatabiliyorsun, Kaan'ı oynatabiliyorsun. Ya bu süre içerisinde bu sen benden daha fazlasını söylüyorsun.
0: Tabii oradan bir şeyi de konuşalım abi. Bu stoperdeki adaylar kimler olabilecek?
1: Abi stoperdeki en güçlü aday Fenerbahçe yaptı değil mi stoper transferi?
0: Yani U23'e uygun Oponku tamam, getirdi.
1: Tamam. Onu... Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'de devredeydi aslında.
0: Öyle mi? Şu,
1: evet abi, Fenerbahçe devreden çıktı. Yusuf Akçiçek Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray bu transfer için oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Kulübü de oyuncuyu şu an için göndermeye sıcak, hatta maaşının %40'ını hatta %50'sini karşılamaya sıcak bakıyorlar. Orada toplam Yusuf'un maaşı 6 milyon euroydu. 3 milyon eurosunu kulübü karşılayacak. Galatasaray'a gelirse de 3 milyon eurosunu Galatasaray'a karşılayacak. Bu transfer de büyük ihtimalle kiralık, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleşecek. Yani Galatasaray Leao'dan sonra Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek transferini de artık bitirme noktasına geldi. Hani burada anlatıyordum, hep şunu söylüyordum Muzaffer. 2 ayda Galatasaray yönetimi sadece 2 transfer yapabildi.
0: Evet.
1: İşte Ugo Cukwu ve Batragov. Ama gelinen noktada kalan hafta içini saydığın zaman 5 gün vardı. O 5 günde de 4 tane transfer yapacak diyordum. Şu anda 3 tanesi artık bitme noktasına geldi. Asıl burada merak edilen oyuncu orta saha. Orta sahaya Galatasaray transfer yapacak mı, yapmayacak mı? İhtimal dahilinde kime gidecekler? Galatasaray taraftarı da bunu merak ediyor. Yani o çok plan dahilinde değil. Olursa fırsat işi olacak. Detayları zaten birazdan söyleriz. Senin de söylediğin gibi şu an yayında yaklaşık 5000 evet. kişi var. Yayını beğenirlerse bu yayının daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmasını sağlarlar. Aynı zamanda Digi Futbol'a abone olsunlar. Sezon boyu önemli yayınlarımız olmaya devam edecek.
0: Kesinlikle. Süper chatlerle devam edelim. Çok fazla soru var sana da. Doğan Benli demiş ki, iyi akşamlar Yakup abi. Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ederim. Muradımıza ulaştık. Bu çok soruluyordu. Süper chatle sana aktarmış olayım. Abi, Rios gelişmesi doğru mu be? Kamavinga halen olabilir mi? Şimdi Rios.
1: Yok abi, çünkü İtalyan basını Rios haberi girdi. Rios kontenjan dışı bir oyuncu. Evet, Galatasaray'da olabilecek oyuncu da kontenjan dışı, ama ben çok ihtimal dahilinde bulmuyorum. Çünkü Galatasaray cephesiyle konuştuğumuz zaman Muzaffer şunu söylüyorlardı. Orta saha olursa fırsat olur. Bir de orta sahaya transfer yapabilmen için kontenjan dışı şey yapman lazım. Kadrodan birini göndermen lazım. Şimdi Rios için kadrodan Lemina'yı ya da Salah'ı gönderir misin? Gönderemezsin abi. Bence gönderemezsin.
0: Ama Lemina'yla zaten yollar ayrılma noktasına gelmedi mi?
1: Ya şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Lemina'yla devam ediliyor şu anda.
0: Çok konuşulduğu için soruyorum.
1: Evet, ama şöyle bir durum var şimdi. Galatasaray Leao'yu aldı. Deniz Gül'ü aldı. Yusuf Akçiçek'i aldı. Bir tane daha yabancı kontenjanı var. Ve U23 olması gerekiyor. Belki U23 bir oyuncuya gidilecek. Ya da bunu yaklaşık 1,5-2 aydır söylüyorum. Rodri Barcelona'ya gitti. Real Madrid'in hala Rodri seviyesinde bir oyuncu transfer etme ihtimali söz konusu. Evet. Mourinho yönetime baskı yapıyor ve iyi bir oyuncu transferi istiyor orta sahaya. Real Madrid orta sahaya Rodri seviyesinde üst düzey böyle 80-100 milyon eurolara bir oyuncu alırsa, o zaman Kamavinga'nın ayrılığına sıcak bakıyorlar. Kamavinga için istenen rakam 70'ti, 55'lere düştü. Ki kiralık satın alma opsiyonu şeklinde Galatasaray'ın nakit olarak şu an için Kamavinga'yı kadrosuna katma ihtimali çok söz konusu değil. Böyle bir fırsat oluşursa Kamavinga, yani o seviyede bir oyuncu. Matar Sarr denklemden çıkmış durumda. O da iyi bir oyuncuydu ama kontenjanın yok maalesef. O yüzden işler böyle, dediğim gibi fırsata bakıyor. Evet. Fırsat söz konusu olursa Galatasaray'ın Kamavinga'yı hala kadrosuna katma ihtimali yüksek. Öyle bir durum Ama öyle bir ihtimal hala var ama çok düşük.
0: Evet, yani orada şunu diyorsun, Galatasaray acele etmeyecek, transferin son günlerinde bir fırsat olarak orta saha bize düşerse hayır demeyiz noktasında.
1: Bir de Muzaffer, gerçekçi olalım abi. Şimdi Galatasaray Kamavinga'yı kiralık, hani Osimhen şeklinde, Osimhen kiralık biliyorsun satın alma opsiyonu, evet, şeklinde Galatasaray'a gelmişti. Abi herkes oyuncusunu öyle vermez. Kamavinga'yı Avrupa'dan mesela 5 büyük ligden çok fazla takım isteyecektir. Tabii. Kolay bir transfer değil. Burada insanları umutlandırmak istemiyoruz. Gerçekten ihtimal varsa Batrakov'da olduğu gibi ısrarcı olurum. Leao'da olduğu gibi ısrarcı olurum. Yusuf Akçiçek'i biz burada 20 gündür konuşuyoruz. Kimse bahsetmiyorken. Yine Deniz Gül, Galatasaray isterse hemen İstanbul'a gelir diye bahsediyorduk. Ama Kamavinga böyle bir durum değil. Kamavinga bir hayal. Galatasaray yönetimi, Galatasaray başkanının hayali. Bu hayalin gerçekleşmesi için de bazı ihtimallerin gerçekleşmesi gerekiyor. Zor bir ihtimal ama o ihtimalin peşinde Galatasaray yönetimi bırakmadı. Transfer dönemi bitene kadar da bırakmayacak.
0: Şimdi chatte en çok adı geçen oyunculardan birisi de her yayında ister istemez sormuş oluyorum bunu. Can Uzun ismi. Can Uzun'a ilgi tamamen bitti mi, yoksa Galatasaray Can Uzun konusunda da mı yine Kamavinga'da izlediği stratejiyi izliyor?
1: Can Uzun hiç Galatasaray'ın gündeminden çıkmadı. Hı hı. Biz bu konuyu Galatasaraylı yöneticilerle konuştuğumuz zaman da Galatasaray tarafının söylediği şuydu. Can Uzun'a Frankfurt'a giden tek teklif Galatasaray'dan. Yani Can Uzun'un Avrupa'da başka talebi yok şu ana kadar.
0: Evet.
1: Ve biz edebileceği rakam 25 artı 5 milyon euro, 30 milyon euroluk teklif yaptık. Frankfurt da bu teklifi kabul etmedi. 60 serbest kalma bedeli var. 50 milyon euroya kadar düştü. 50'nin altına da düşmediler. Çünkü Frankfurt tarafı biz bu oyuncuyu bu sezonda oynatırız. Sezon sonunda 60-70'e en kötü serbest kalma bedelini satarız diye düşünüyor. Bu fikirleri değişir mi? Bence değişmez ama ihtimal söz konusu olursa Galatasaray 30 milyon euro seviyelerinde Can Uzun'da kadrosuna net olarak katmak istiyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Hep söylüyorduk zaten, forvetten, 10 numaradan, kanat oyuncusundan bağımsız yürütülen bir operasyon Can Uzun operasyonu. Nitekim oyuncu tarafında hiç sıkıntı yok. Galatasaray Can Uzun'la da anlaştı ama Frankfurt çok dominant bir duruş sergiliyor bu transfer konusunda ki hani Frankfurt'tan ucuza oyuncu alabilmek hiç kolay değil. Kolo Muani'yi 90'a sattılar.
0: Evet.
1: Her yayın söylüyorum, Marmuş'u 65'e sattılar. Ekitike'yi 100 milyon euroya falan sattılar. Kolay değil o yüzden Frankfurt'tan oyuncu almak. Hani Kamavinga gibi, o da böyle çok yüksek ihtimal olmayan isimlerden bir tanesi.
0: Peki Tolgan Durmuş der ki, merhaba iyi yayınlar abi, Richard Rios konuşuluyor var mı bilgin demiş, az önce konuştuk. Bu arada abi ilk 9 numaralı Rafael Leao formasına talibim, sizi seviyorum, saygılar demiş. Forma için 90 artı dijitale, 9 numaraya Leao olur tabi bu
1: bir
0: arada.
1: Bir şey diyeceğim, büyük ihtimalle 9 numarayı alacak, yani bendeki net bilgi değil.
0: Öyledir zaten ya, 9 giymiyor muydu ya?
1: Normalde Galatasaray yönetimi bu sezon şeye vermek istiyordu.
0: Osimhen'e mi? Sen tabii yoldan geldin.
1: Evet evet.
0: Uykusuzsun.
1: Uykusuz değilim de tabii yorucu geçti.
0: Yorgunluk var.
1: Kime 9 verecektim? Numara boşta. Galatasaray yönetimi kaptanlığı ve 9 numaralı formayı Osimhen'e vermek istiyordu. Osimhen bence Icardi olan saygısından dolayı, hani sen gittin hemen ben senin yerine çökeyim havası yaşanmasın diye, bence kabul etmedi. Bence bu arada kabul etmeliydi. Sonuçta performansı gösteren ve Galatasaray'a hani son iki sezonda kazanılan şampiyonda ciddi paya sahip olan isimlerden bir tanesiydi.
0: Evet.
1: Büyük ihtimal Leao'ya verilir diye düşünüyorum. 9-10'a
0: verilebilir. Normalde 17 giyiyormuş da.
1: 17 şu an şeyde, Eren Elmalı'da.
0: Eren verebilir belki.
1: Yani
0: oyuncu
1: 7
0: isterse.
1: Numara Salahi de galiba.
0: Biliyorsun yanlış. Biz Kante'den de İrfan Can Kahveci aldı, numara 17'ye aldı. İnanılmaz evet. Ya. Kante hani 91 giyiyor.
1: Muçi mesela, Muçi 10 numarayı Salah'a verdi ama gelen adam Salah yani.
0: Yani Kante'nin
1: yok
0: de...
1: ya sanmıyorum, 9 numara boşta.
0: Bence de
1: Leao 9 numarayı giyebilir, sıkıntı yok.
0: Peki süper chatlere devam edelim. Kuntay Toy, tabi bu soru da çok fazla geliyor chat'e. Diyor ki, selamlar Barış, ne olacak Leao gelirse kim oynar? Şimdi Leao'nun gelişiyle birlikte Barış Alper Yılmaz ne olacak? Oynayacak mı, oynamayacak mı soruları?
1: Bir şey olmaz. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da devam eder.

0: Az önce de belirttim. Muhtemelen Osimhen ve Leao aynı anda 11'de sahaya çıkar. Hatta Barış solda oynar. Sağda Sané ya da Yunus'tan bir tanesi oynar. Galatasaray'ın bu sezon ofansif oyunculara ihtiyacı vardı. Galatasaray Çorum Spor maçında kanada oyuncu sokamadı.
1: Evet.
0: Şimdi ne oldu? Geçen sezon söylüyordum hep. Icardi gitti. Aspirilla gitti. Noalang gitti. Öyle ya da böyle Ahmet Kutucu gitti. 4 tane oyuncu gitti. Ve senin 10 numaran zaten yoktu. Yani senin aslında 5 tane oyuncu transferi yapman lazım. Sadece hücum bölgesine. Galatasaray Batrakov'u aldı. Şimdi Leao geliyor. Bir forvet daha alacak. Ofansif anlamdaki transfer kapanacak. Yarın da artık Göztepe maçı var. Galatasaray için önemli bir mücadele. Birazdan muhtemel 11'i
1: konuşacağız abi,
0: ve
1: maçı
0: oyunla
1: da
0: alakalı evet. Görüşlerimi de tabii ki dile getiririm. Galatasaray az önce şimdi İtalyan medyasında da girmeye başladılar. Benim söylediğim minvalde bilgiler paylaşılmaya başlandı. Leao büyük ihtimalle sabaha karşı ya da yarın İstanbul'a gelecek. Galatasaray bu transfer için 40 milyon euro artı bonuslar şeklinde bonservis ödeyecek. Bu 40 milyon euro taksitler halinde ödenecek. Oyuncu da Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 12 milyon euro kazanacak. Çarşamba günü Galatasaray'da dediğimiz Leao, Perşembe günü Aston Villa'da deniliyordu. Bugün artık Galatasaray'a hayırlı olsun diyebiliyoruz. Uçuş planlaması yapılıyor. Gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Galatasaray Göztepe maçına oyuncuyu yetiştirmeye çalışıyor ama hani oynayacak diye demiyorum.
1: Evet.
0: Taraftarın önüne çıkarmak için.
1: Araya bir nifak tohumu atayım mı?
0: At at.
1: Şimdi bu kadar uğraştılar. Zaha gibi olmasın.
0: Ya bir şey diyeceğim. Hangi transferden nasıl verim alacağını bilemezsin.
1: Bilemezsin.
0: Abi. Bilemezsin.
1: Öyle. Tabii.
0: Yani evet, yani arıza tarafı var. Zaniolo gibi de olabilir.
1: Evet.
0: Negatif tarafı düşünmek zorundasın. Ama dediğim gibi genç bir oyuncu, hala 27 yaşında ve kendisini kanıtlaması gerekiyor. En güzel sen söyledin Muzaffer. Yani Süper Lig'de
1: tabii.
0: Osimhen gibi kendisini kanıtlaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı mücadele edecek. Galatasaray inanılmaz zorlu bir fikstür çekti. Leao'nun burada şimdi Sané'de onu çok göremedik. Leao tarzı oyuncuların maç kazandırması lazım. 10 milyon euro alıyorsan
1: tabii.
0: Asensio Fenerbahçe'de maç kazandırıyor. Osimhen Galatasaray'da maç kazandırıyor. Salah Trabzon'a geldi, maç kazandırıyor tek başına. Leao da bu potansiyeldeki bir oyuncu.
1: Ya bir de dediğim gibi ilk başta konuştuğumuzda şu anda yani rakipleri de çok var. O da kendisini ya sen atıyorum yani Greenwood'san ben de Leao'yum kardeşim gel kırışalım diyecektir illaki yani doğal olarak.
0: Valla Greenwood'da iyi başladı.
1: Maşallah var hakikaten. Evet, yani evet. O Lyon maçında şapkadan tavşan çıkarıp o golü atmasa belki deplasmanda yani kazanamayıp ya da skor senin için yeterli olmayacaktı. Hakikaten bu tip oyuncular ligimize renk katıyorlar. O yüzden Galatasaray'a tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim süper chatlere. Eren 1905 iyi yayınlar abi. Leao geldi ancak stoper, orta saha, yedek santrfor lazım. Bu pozisyonlar için gündem nedir? Özellikle orta sahada son durum nedir? Orta saha gelmezse Avrupa'da rahatça geçer rakipler demiş. Konuştuk aslında orta saha
0: evet.
1: Konusunu da anlattı.
0: Bu arada
1: abi.
0: Sosyal medyaya bir tane fotoğraf düştü. Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Monaco'daki kura çekimi sonrası bugün İstanbul'a geldi. Bu saatlerde ve ağzında ne var biliyor musun? Piposunu yakmış Dursun Başkanı.
1: Keyif.
0: Keyfi yerinde.
1: Keyfi yerinde. Pipo
0: keyfi
1: yaktıysa.
0: Yerinde Dursun Başkan'ın.
1: Aziz Başkan'da pro, şeyde Dursun Başkan'da pipo mu var?
0: Evet abi. Pro. Dursun Başkan pipocu. Son birkaç yıldır pipoya döndü.
1: Evet, keyfi.
0: Sağlığa zararlı. Uyaralım
1: tabii
0: arkadaşlar.
1: Tabii onu uyaralım. O
0: tavsiye etmiyoruz.
1: Herkesin kendi tercihi diyelim. Ama tavsiye etmiyoruz tabii ki.
0: Kesinlikle.
1: Birazdan kuraya geleceğim süper chatleri bitirdikten sonra ama Dursun Başkan Paris Saint Germain'i istiyormuş. Geldi Paris Saint Germain bakalım. Okan Hoca da geçen sezon demiş ya hani kimi istemiyorsun diye soruyorsanız Paris Saint Germain.
0: Evet abi yani doğal son iki sezonun ya. Şampiyonlar Ligi şampiyonundan
1: abi de acayip bir futbol oynuyorlar.
0: Baba durdurulamayan bir
1: evet
0: takım.
1: Yani.
0: Yani daha ötesi yok. Dünyanın en iyi orta sahaları adamlar da.
1: Kanatları onlar da.
0: Stoperler onlar da. Kaleci zaten işte Safanov diye bir kaleci evet. Çıktı. Rus oyuncu. İnanılmaz iyi performans gösterdi. Darısı Batrakov'un başına. Rusya'da iyi istatistikle geldi Galatasaray. Ya heyecan geldi heyecan. Yarın Göztepe maçına Eğer bugün Leao gelmeseydi, tabii, emin ol tribünler

0: tıklım tıklım dolmayacaktı. Yarın storelarda Leao forması peynir ekmek gibi satılacak.
1: Katılıyorum. Ha, bu tip durumlar hakikaten ligin seyrini değiştiren hareketler oluyor genellikle. Devam edelim süper chatlerinizle. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Tim Baba Farm demiş ki selamlar üstad, Leao bitti mi gerçekten? Yani resmi bir açıklama abi, yok ama. Yok,
0: resmi açıklama yok derken artık yani hani ıslak imzaya evet. Kaldı olay. %99.9 anladın mı?
1: Ancak kuşun taşa çarpması yani, lazım. Aynen öyle. Bu saatten sonra bir sorun olması için. Doğa Benli demiş ki abi Nelson'da durumlar ne, halen daha gitmedi.
0: Nelson'u Monza istiyor, Samsun istiyordu ama %100 gidecek. O şu anda kontenjanı ilgilendiren bir oyuncu değil. Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna yazma ihtimali sıfır. Hı hı. Öyle bir ihtimal söz konusu değil. Monza istiyor, yine İtalya'dan isteyen birkaç takım var. Almanya Ligi'nden bir takım istiyor. Bu bilgiyi de paylaşalım, netleşmediği peki. için takım ismi vermeyeyim. Birkaç tamam. tane takım istiyor. Büyük ihtimal Galatasaray'dan büyük ihtimalle kesin ayrılacak. Ayrılmama ihtimali söz
1: buradan
0: konusu.
1: Buradan bağlantılı ayrılmasını beklediğin diğer oyuncular kimler?
0: Takımdan mı?
1: Evet.
0: Valla çok bu saatten sonra ayrılık hı-hı. olmaz.
1: Olmaz.
0: Yani şöyle oldu ki Galatasaray forvete Deniz Gül'ü aldı.
1: Evet.
0: Stopere Yusuf Akçi'ye maaşı yüksek geldi ya da kulübü vermedi. O zaman U23 kontenjanı stoperden yana kullanacaksın. Nathan Zeze vardı Neon'da. Hala gündemdeki isimlerden bir tanesi. Renato Veiga düşük ihtimal de olsa ihtimal dahilinde. Beraldo Paris Saint Germain'de ihtimal dahilindeki oyunculardan bir tanesi. Mecburen yabancıya gidecek stoperde. Orta sahada da eğer ki Kamavinga ben geliyorum derse
1: evet.
0: Galatasaray o zaman Salah'ı ya da Lemina'dan birini sadece Türkiye Kupası kontenjanına yazacak.
1: Peki.
0: Mecburen bunu yapmak zorunda çünkü Kamavinga'dan bahsediyoruz.
1: Doğru. Devam edelim. Orhan Kubat demiş ki abi Leao çok maliyetli olmadı mı? Umarım ikinci Sané olmaz.
0: Abi olmasa
1: bu riski almak zorundasın.
0: Olmasa
1: abi
0: yönetim istifa oldu maliyetli.
1: Tabii.
0: Aslan besliyorsan yeme bakmayacaksın.
1: Doğru.
0: Ya işte Greenwood 40 milyon euroya gelmedi mi?
1: 39.
0: O 40 abi işte anladın mı? 39 40.
1: Abi 1 milyon euroyu Dursun Başkan cebinden mi veriyor? Ya 39 işte aldık.
0: Diyorum ya sana 40 milyon euro.
1: Tabii.
0: Greenwood. E Salah'a bakıyorsun 2 yıllık maliyeti. Tabii. 45-50 milyon eurolardan bahsediliyor. E 18 milyon euroya şey aldın, Trossard'ı aldın.
1: Tabii.
0: 10 milyon euroya yakın bonuslarla maaşı var.
1: Onun da psikolojisi
0: getiremezsin olsun. Abi, getiremezsin.
1: Öyle abi, sana katılıyorum. Yani transferde bu riskleri almak zorundasın.
0: Ve bu adam zaten Milan'da 9 milyon euro net kazanıyor.
1: Tabii. Kalsa net Milan'da kazanıyor. Zaten mutlu.
0: Evet abi, İtalya Ligi'nde belli bir süreden sonra %20 vergi ödeyebiliyorsun. Ve o paranın büyük bir bölümü sana kalıyor. Benim yanlış bilmiyorsam 9 değil 8 kazanıyor. 10 milyon euro brüt maaşı vardı. 8 milyon eurosu direkt Leao'nun cebine giriyordu. Yani
1: düşün.
0: Geçen sezon değil, ondan önceki sezonlarda Ballon d'Or için ismi geçen 100 milyon eurolardan bahsedilen bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Peki. Ali Kemal Orhan 90 artıdan ve Digispor'dan bir ricam var. Galatasaray'da göz önünde bulunmayan cevherler var. Berat Luş gibi. Bu adam geleceğin Mertens'i ve destek olunmalı demiş.
0: Kesinlikle. Ben genç oyunculardan en fazla bahseden muhabirlerden bir
1: sen
0: tanesiyim.
1: Sen sürekli söylüyorsun.
0: Burada Yusuf Sivaslıoğlu'nu ilk kez biz söyledik. Evet. Arda Tagay'ı ilk kez biz söyledik. Ada Yüzgeç'i. Çünkü niye? Benim bilme şansım yok. Diğer insan. Ben gidip maçlarını izliyorum. Vaktim olursa Florya'ya deplasmana gittiğim maçlarda da U19 takımı neredeyse gidip mutlaka yerinde takip ediyorum. Ya şunu söyleyeyim sana, işte izlemek öyle bir şey. Muzaffer, geçen sezon Galatasaray'ın Gençler Birliği deplasmanındaki maçını izlemiştim. Gençler Birliği'nde 18 yaşında siyahi bir oyuncu vardı.
1: Hı hı.
0: Ya acayip bir oyuncu. O maçtan sonra ki A takımdaki hocaların yardımcıları da takip ediyormuş. Hep 11'de oynamaya başladı. Bu sezon Gençler Birliği 2 tane maç kazandı. Fener maçında da Göztepe maçında da 18 yaşında.
1: Tonya mı?
0: Efendim?
1: Tonya mı oyuncunun adı?
0: Oyuncunun ismini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gençler Birliği'nde ön libero oynuyor.
1: Ha, ben de gol attı dedin sandım.
0: Gol atmadı.
1: Maçında.
0: Oynuyor, oynuyor. 18 yaşında.
1: O seviyeye geldi.
0: Süper Lig'de oynuyor ve 2 maçı da kazandı Göztepe.
1: Ve düşün işte.
0: Şey Göztepe Gençler diyorum. Birliği. Gençler Birliği.
1: Abi işte bulursan, yani biz burada İbrahim Yavuz'la da mesela çok yayın yapıyoruz. Hani oyuncuyu değersizleştirmek için söylemiyorum şu anda tabii ki. Hani bir Galatasaray gündemi yayınında şimdi ben bunu söyleyince tepki almayayım ama mesela şunu diyor İbrahim Yavuz. Ugo Çukwu seviyesinde mesela altyapıdan bir oyuncu bulamıyor musunuz da bunları yurt dışından getiriyorsunuz?
0: Bulamıyorsun
1: diyor.
0: Abi o kadar da değil yani, anladın mı?
1: Bence orada, ara sen mesela, bulursun abi.
0: Orada mesela hiç katılmıyorum.
1: Ama biz abi, de yetiştiremiyoruz Ugo abi demek
0: bu, ki. Ugo Çukwu 30 milyon euroluk oyuncu. Sen bu bir anda çıkarıp oynatamıyorsun. Okan Hoca 5 puan geriye düşse istifa sesi olacak. Senin buna çözüm bulman gerekiyor. Şimdi Ugo Çukwu'ya şunu söylese katılırım bak. 30 milyon euroya Ugo Çukwu'yu alacağına birincilikten bir tane takım alırsın. 20 milyon euroya da alırsın. 15'e de alırsın. Evet. O takımda oynatamadığın adamları oynatırsın ve o adamlar sonra sana geri döner.
1: Ha, o şekil bir şey.
0: Ya tekrar keşfetmeye gerek yok. Barcelona bu şekilde yapıyor. İspanya, Portekiz, Hollanda, Almanya, İngiltere bunu yapamıyor ama pilot takımları var.
1: Evet.
0: Bunu yapmak zorundasınız.
1: Peki kaptan Lapacı, Rios ve Yusuf'ta durum ne abi? Alvarez olur mu demiş. Julian abi, Alvarez.
0: Alvarez nereden geldi günde? Ben
1: o ne? Bak niye geliyor biliyor musun? Şimdi siz Osimhen'i o şekilde aldınız ya. Evet. Öyle bir oyuncu boşa düştüğünde direkt Galatasaray'a düşermiş gibi geliyor ister istemez.
0: Yok abi, Julian Alvarez Galatasaray ihtimali söz konusu abi, değil. Barcelona yaşıyor. 150 milyon euro veriyordu. Real Madrid yine aynı şekilde. Arsenal'e gitme ihtimali var. Gökereş takası artı para şeklinde.
1: O şekil.
0: Ben Galatasaray'a düşme ihtimalini görmüyorum abi.
1: Abi o zaten ben sana söyleyeyim 50 yılda 60 yılda bir olur. Yani Osimhen prime döneminde Galatasaray'a düştü abi ya. Ben unutamıyorum, o gün Aydın abiyle beraberdik biz Osimhen transferini, Galatasaray Osimhen açıklamada.
0: Ben inanmadım.
1: İlk kez
0: ben
1: dedim abi şaka falan mı dedim bu. Nasıl olabilir dedim, Osimhen'i almış olabilirler. Yani ben oyuncuya Napoli'deyken ön şeye falan gider, Ballon d'Or alır mı acaba, neler yapacak, Real'e mi gidecek, Barça'ya mı gidecek diye düşünürken o gün Galatasaray haberini okumuştum. Unutamadığım günlerden biridir yani. Devam edelim. Cobb Miners ismi ön planda mı? Bu da çok yazılan isimlerden
0: Hayır abi,
1: birisi.
0: Hayır, Cobb Miners ismi de yok. Dediğim gibi Galatasaray buraya gerçekten orta sahada birinden vazgeçecekse, yani vazgeçtiğin adam dünya standartlarında olması lazım. Galatasaray'ın orta sahasına seviye atlatması lazım. Oradaki isim de Kamavinga. Olur ya da olmaz. Bunu zaman gösterir. Olmama ihtimali daha yüksek. Çünkü dediğim gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok takım Kamavinga'yı ister. Hatta senin önerdiğin şartların çok daha yukarısına çıkabilirler. O yüzden hani hiç kimse istemeyecek. Real Madrid göndermeye karar verecek. Oyuncu Türkiye'ye gelmeyi isteyecek. O zaman söz konusu olabilir. Onun dışındaki isimlerle alakalı çok Galatasaray'ın girişim yapacağını ben düşünmüyorum.
1: Peki devam ediyorum. Pape Sarr Kamavinga için bekletiliyormuş, doğru mu? Var mı böyle bir bilgi?
0: Yok sahne? Abi. Yok.
1: Peki geçti. Hakan Bey desteğini göstermiş, çok teşekkür ediyoruz. Tim Baba Farm demiş ki toprak toprağı gurbette diye bir laf vardır bizde. Rus Batrakov Paris'in Rus kalecisine gol atacak. Buraya yazıyorum üstad, iyi yayınlar diliyorum demiş. Güzel hikaye olur.
0: İnşallah.
1: Güzel hikaye olur. İlker Bey, aga Şampiyonlar Ligi listesine Kaan eklemek için Niaga'yı yazmazlarsa iyice çileden çıkarırlar. Ada Yüzgeç de listeye eklenmeli ve şans verilmeli. Bunlar önemli demiş.
0: Yok abi, ben öyle bu sezon öyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum.
1: Ben de sanmıyorum.
0: Kaan yazılması gereken adam Niaga. Tabii. Burada bir kez daha söyleyeyim. Niaga 1, ondan sonra Cankat Yılmaz 2. Bu sezona belki şu an yedek oyuncular gibi gözüküyorlar ama damga vurmasını beklediğim iki oyuncu. Yeni sezona çok iyi girdiler. İlerleyen süreçte daha fazla forma alacaklarını düşünüyorum. İddialı konuşuyorum. Uğurcan Çakır'ı zorlamaya başlayacak Cankat.
1: Peki. Hande Esen demiş ki Kaan Dursun'un haberine göre Noah Lang ile bonuslar dahil yıllık 4 milyon euroya anlaşmışız. Kesin haber mi? Noah yani gelirse kim gidecek
0: Noah
1: takımdan?
0: Noah Lang transferini bitirmişti demiş. Galatasaray.
1: Ama Lea
0: olmasaydı Noah Lang gelecekti. 25 milyon euro bonservis ödeyecekti. Evet, oyuncuya da 4 milyon euro maaş ödenecekti. Galatasaray takımının içindeki oyuncuların büyük bir bölümü de Noah Lang'ın gelmesini istiyordu. Evet. Kendisini çok sevdirmişti. Türkiye'de de iyi bir dönem geçirdi ama kafalarda tabii ki soru işaretleri vardı. Bir de beklentiler çok yukarıya çıktı.
1: Tabii yani
0: çok yukarıya çıktı.
1: Noalan kesmezdi.
0: Kesmezdi abi.
1: Yani eğer yabancı sınırı olmasa bence Fenerbahçe sol taraf için girerdi Noalan'ka kesin.

0: Ya olabilirdi
1: Yani
0: abi.
1: olurdu da bence bu arada.
0: Kesinlikle.
1: Devam edelim. Kuntay Toy demiş ki alsana Maestro'yu Alanya'dan yaslan arkana ve izle demiş. Devam ediyorum.
0: Yok abi, Niagara varken Maestro'ya girmem.
1: Peki. Tim Baba Farm Üstad bu ülkede bir rezerv lig kurulamaz mı acaba
0: Daha
1: demiş.
0: önce kuruldu. Fenerbahçe istemediği için kaldırdılar.
1: Niye
0: Yani.
1: istemedi?
0: Evet abi, istemedi. Ali Koç istemedi. Fenerbahçe sıfır çekti iki maçta. O rezerv ligde oynayan Barış Alper Yılmaz, Sasha Boy bugün 45-50 milyon euroluk
1: Tabii.
0: oyuncular oldular.
1: Peki devam. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Kilimci Uguçuk ve Ziraat Kupası'na yazıp orta sahaya birini alsak, bir de Hakan Çalhanoğlu konuşuyor. Hocam bir bilgi var mı? %0 dedi Hakan
0: Yok,
1: için
0: Hakan
1: Yakup abi.
0: Çalhanoğlu ihtimali yok.
1: Ferhat Bulut, Leao geldi fakat Şampiyonlar Ligi için yeterli bir kadro değil, sen ne dersin demiş.
0: Ya işte mutlaka takviye yapılması gerekiyor. Yani Abdülkerim Bardakçı sıkıntı yaşadığında o bölgede iyi bir sol stoper olması gerekiyor. Forvet konusunda tamam, Leao da oynayabiliyor Osimhen'in yokluğunda. Osimhen sezonu harika başladı. Ama bu oyuncuları 55-60 tane maçta oynatırsan sıkıntı yaşarsın. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde Osimhen'in yerine, Abdülkerim'in yerine, hatta işte Torreira'nın yerine mutlaka oyuncu koyabilmen lazım. Galatasaray'ın alternatifli bir kadrosu var ama hala Okan Hoca'nın dediği gibi iki tane 11'i yok. İki tane 11'i yok. Şimdi o 11 için en önemli parçalardan bir tanesi Leao'ydu. Çok kısa bir özet geçeyim Leao ile ilgili. Yeni
1: Buyurun
0: gelenler
1: abi.
0: vardır mutlaka.
1: Buyurun.
0: Leao artık Galatasaray'da, Galatasaray uçuş planlaması yapıyor. Ya sabaha karşı ya da yarın artık İstanbul'da olması bekleniyor. Bonuslarla birlikte 45 milyon euro ödenecek ve bu taksitler halinde ödenecek kulübüne. Onun dışında Galatasaray'dan bonuslarla 12 milyon euro maaş alacak. 4 milyon euro 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu süreçte Osimhen'in de Leao ile görüştüğünü, onu ikna ettiğini söyleyelim. Okan Hoca'nın da bu transfer döneminde ısrarla istediği oyunculardan bir tanesiydi. Başkan maliyeti nedeniyle bir süre böyle soğuktu. İsmail Assar ismi de gündeme gelince bir ona dönmüşlerdi. Sonrasında Milan'da Galatasaray'ın teklifini kabul edince zaten oyuncu tarafında sıkıntı yoktu. Ama son dakika Aston Villa ihtimali gün yüzüne çıktı. Nihayetinde Galatasaray Leao'yu kadrosuna kattı. Oyuncunun yarın en geç İstanbul'da olmasını bekliyoruz.
1: Peki abi, o zaman buradan şuraya bir süper chat daha var, onu da ekrana getireyim. Yakup Bey selamlar. Alvarez son dakika ihtimali var mı? Az önce
0: Yok abi,
1: konuştuk.
0: yok. Alvarez ihtimali
1: Yani
0: yok.
1: o kim bilir nereye gidecektir,
0: Yok
1: yani
0: abi.
1: inanılmaz bir
0: Evet.
1: oyuncu. Öyle boşuna şey yapmayalım. Umut hayal kurmayalım diyelim. Abi kura çekimi. Galatasaray, Fenerbahçe bir aradayız yıllar sonra. Başarılar diliyorum gönülden, canı
0: Rakipleri bana
1: gönülden.
0: sayabiliyor musun? Ben direkt puanları
1: Hemen
0: söyleyeyim.
1: sayıyorum abi sana. Sırasıyla hemen sayıyorum. Şimdi Galatasaray'ın abi tek tek gidelim.
0: Evet.
1: Evinde,
0: Bu arada şey
1: deplasmanda.
0: önemli işte. Yani
1: Tarihler çok önemli. Fikstür önemli.
0: evet,
1: Ne zaman
0: mesela
1: oynayacak?
0: Paris Saint-Germain'le keşke
1: Belki
0: son maçı
1: tabii.
0: oynasa.
1: O önemli. Belki
0: Aynen.
1: Paris birçok şeyi bitirmiş olacak. Rotasyon yapıp çıkacak.
0: Yani fikstür belli olduktan sonra da konuşuruz tabii ki ama en azından kaç puan alır diye
1: Torba
0: bir
1: torba soracağım ben sana
0: evet.
1: şimdi. Şimdi birinci torbadan ilk Barcelona, Galatasaray kendi evinde oynayacak.
0: Ta sıfır abi.
1: Paris Saint-Germain deplasman.
0: Sıfır.
1: Aston Villa ile kendi evinde.
0: 3 puan yazarım Galatasaray'a.
1: 3. Sporting Lisbon deplasman.
0: Oraya da 3 puan yazarım.
1: 6. Feyenoord evinde.
0: 3 puan da oraya
1: Sinan
0: yazarım.
1: Engin gibi olmasın bu işin sonu.
0: 9. Devam et.
1: Lille.
0: Lille
1: Deplasman.
0: deplasman. 1 puan da oradan alırsın. 10 puan. 10 puanla Galatasaray ilk 24'e girer abi.
1: Stuttgart evinde.
0: Galatasaray... Ha, Galatasaray içeride mi oynuyor deplasmanda mı?
1: Kendi evinde oynuyor Stuttgart'la.
0: Tamam, ona da kaybetti diyelim.
1: Ajax deplasmanı.
0: O zaman 13 falan Galatasaray ilk 24'e kesin girer ya.
1: Diyorsun.
0: Aynen, 13 puan toplar Galatasaray.
1: Peki.
0: 13 puan her türlü alır.
1: Fenerbahçe'yi de sorayım sana, onu da
0: Sor
1: bir
0: sor sor.
1: puanla. Fenerbahçe Liverpool'la kendi evinde Kadıköy'de.
0: Sıfır.
1: Atletico Madrid deplasman.
0: Sıfır.
1: Roma ile evinde.
0: Bir puan.
1: Aston Villa deplasman.
0: Bir puan.
1: Villarreal evinde.
0: 3 puan. 5 etti.
1: Beş. Shakhtar Donetsk deplasman.
0: Sıfır.
1: Diyorsun.

0: Evet. Zor maç.
1: Slavia Prag Kadıköy'de.
0: 3 puan 8.
1: LASK deplasman.
0: 3 puan 11. Fener de ilk 24'e kalır.
1: Diyorsun. İnşallah. Evet. İnşallah hem Galatasaray hem Fenerbahçe.
0: Ya bir şey diyeceğim. Fener'in fikstürü kolay diyorduk ama şu an sayınca bir de maçların tarihlerine bakınca aslında ya Shakhtar'la Galatasaray'da oynasa deplasmanda yenemez bence. Zor. Yani Arda Turan'ın iyi bir

0: ne Şampiyonlar Ligi ve ligi bir arada götürdü abi. İkisinde de başarılı oldu.
1: Tabii.
0: Ama işte bu sezon Fenerbahçe'ye bakıyorsun, bir Lyon maçı oynuyor, sonra gidiyor Gençlerbirliği deplasmanında dağılıyor abi.
1: Abi vallahi ben sana söyleyeyim, bu sezonun konularından birisi rotasyon olur. Evet, niye rotasyon abi yaptın? Tabii. Yapsaydın, yapmasaydın.
0: Rotasyonu da yapabilmen için kadro
1: derinliğin olması lazım. İki takıma da ben canı gönülden başarılar diliyorum. Kesinlikle. İnşallah ikisi de son 16'ya kalır diyelim. İlk 24'e kalsın da son 16'da oluruz inşallah diyelim. Abi son olarak yavaş yavaş toparlayacağım seni de çok daha fazla yormadan. Göztepe maçı sence nasıl geçer? Batrakov oynar mı?
0: Batrakov'un 11 başlamasını bekliyorum. Bu bilgi değil, istihbarat değil. Hı-hı. Sadece benim düşünmem. Bence başlatmalı zaten okunca. Evet. 11 başlatmalı. Sonuçta sen 30 küsür milyon euro bu adam için bonservis ödedin. Ve hazır halde geldiği idmanlarda inanılmaz iyi işler yapıyor. Harika şutlar gönderiyor. 11'de başlamasını bekliyorum. Galatasaray kendi sağ seyircisi önünde bir de Leao transferi yapılmışken o moral motivasyonla Göztepe'yi yener diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın kadroya sadece Batrakov'u ekleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu istihbarat değil. Gün içinde çok fazla telefon görüşmesi yapamadım, sadece tahminimi söylüyorum. Kalede Uğurcan başlar, sağ bek Salahi olur, stoperler Davinson Sanchez Abdülkerim, sol bek Jacobs, orta sahaya geldiğin zaman Torreira,
2: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam bitti. Reklam.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Dimeşler. Gel. Nisan Patimi. Di Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız baya. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Yak bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dum tıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Press marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu Evreka, zıplıyor yerinden ki yani marş zıplatır adamı, bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. Bu yapanın resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü, onlar en iyi takımlar. Onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım. Değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabii her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Gendouzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı aldı tersi oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan, öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürünün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'la uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani.

Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe abi. Bir de ne var, hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı, hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak, burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir, beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucuz sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördüğümü hamam böceği nasıl peyda olur? Tamam, bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak hamam böceği olur. Başlık ne olursa olsun, futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil, hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak, ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim, onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur, iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı, tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. Tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana, yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır, düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı, etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar, unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani, bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur. Maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı, heyecana ihtiyacı vardı, tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence 50 şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesi mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha, belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor ama oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Mesela bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen de

0: değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani, hemen iyi para şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya, ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyor, bakmalı.
1: Niye? Nerede U23? Arçibral.
0: Tamam işte, yeni yerine U23 yeni birini koymalı diyorum.
1: Tamam.
0: Yani nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun abi, ama işte U23 ya Nene'de Arçibral'da, onu söylüyorum. Belki başka bir U23 ile upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da, onu söylüyorum. Bunlar, ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya, bakılır ya, bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani. Onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha, öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken, kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı, zafer şarkıları söylemek. Çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel. İşte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya vallahi insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına, o anıların işlenmesi ne demek, sevinmek ne demek. Bilmiyor, mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun, kaç yaşındayım. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim onu televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da, kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe'nin grubunda, bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var, işte Manchester United var, Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak, iki maçta bir puan çıkarmış, içeride United'da oynayacak, tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli, rakip tehlikeli. Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi, 5 dakikada peşi çekiyor adamlar. Şimdi öyle olunca herkes, hepimiz işte geçmiş olsun, bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum, hadi aslanlarım falan diyor, ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar, bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United, deplasmana gidiyorsun, 4. maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan, hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum, böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki, sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan, oyuncular üzülüyor, rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat durdu. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceğim. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golde Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın, ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Genduzi, Vedat, aha Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani, havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda, eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi. Ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu Bugün zafer duygusu.

0: O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanı kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz ve tabii Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak, Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak, Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek, oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında dediğimizde bundan bir buçuk hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar, orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz, daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde 4 büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer, umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint-Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Praha, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSKA Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonek gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi.
1: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye...

0: Gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti.
7: İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le beraberiz. Abiler hoş geldiniz.
8: Selamlar, hoş bulduk.
9: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
7: Nasılsınız?
8: Teşekkür ederiz. Sen nasılsın?
9: Sen nasılsın?
7: Ben çok iyiyim. Çok iyiyim.
8: Herkes çok iyi.
7: Aynen, çok huzurlu bir akşam geçirdim. Rahatlıkla uyudum. Maçla başlayacağım tabii ki. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına geçti. Lyon'u 2-1 ile eleyerek, isterseniz bir maçın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonrasında zaten birçok konumuz olacak. İbrahim abi, seninle başlamak istiyorum. Maçın bir genel analiziyle, beklediğimiz bir Fenerbahçe vardı sahada. Yani bu oyunu oynaması gereken bir Fenerbahçe vardı ve bu oyunu da oynadı. İstersen sözü sana vererek başlayalım.
8: Evet, beklediğimiz ama bugüne kadarki oyuna baktığımızda aslında ben bu kadar güçlü Fenerbahçe oyunu beklemiyordum. Yani oyuncu kalitesi üzerinden evet, ama bugüne kadar oyun organizasyonuna baktığımda açıkçası biraz beni şaşırttı. Yani bu kadar kısa sürede Konya maçını izledik. Ondan önceki maçları hatırlayalım. Bu kadar kısa sürede oyuncuların performansının bu kadar yüksek seviyede olması Fenerbahçe adına dün akşamki oyunda bence en belirleyici hadise oldu ki mesela Vedat Muriç'in performansı, Oğuz'un performansı, ki Oğuz'u şöyle ayırabilirim. Oğuz bir planla dün kadroya gönderilmedi değil mi? Sahaya gönderilmedi. Yani bugüne kadar Kerem'le sürekli orada bir organizasyon deniyordu Fenerbahçe. Ki Oğuz'un performansının, çünkü işin takım savunma kısmı evet Kerem onu yapabiliyordu ama oyunun bütününde hücum organizasyonlarına katkı sağlama, bir de Arşi Brown'la o işi yapma konusunda problem yaşıyordu Fenerbahçe. No. Herhalde Arşi Brown'da Fenerbahçe'de kusursuza yakın bir oyun oynamıştı. Uyum anlamında şahane bir uyum vardı. Ya bütününe baktığında ya şu eksik kaldı diyebileceğim bir Talişka'yı söyleyebilirim ki ona da şaşırmadım. Çünkü bugüne kadar Talişka Fenerbahçe organizasyonlarında, hele hele böyle güçlü maçların neredeyse tamamında yoktu. O yüzden ona da şaşırmadım. Ama bu çok önemlidir. 18 yıl sonra Fenerbahçe, yani 12 yıl şampiyon olamamış, 18 yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş bir takımdan bahsediyorsun. Ve bu kadroların sürdürülebilir ekonomi konusunda devam edebilmesi için sürekli oralarda olman lazım. Yani Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe bir kere o planlamanın en tepesindeki işi halletti. Bu çok önemlidir ki bunun yansımalarını da ligde olmasını bekliyoruz normal olarak. Yani şey, asla katılmam. Ya şimdi Fenerbahçe gidecek orada yıpranacak. Bu kadar önemli oyuncuları da o yüzden veriyorlar. Tabii ki yıpranacak ama rotasyon da burada belirleyici olacak. Senle yayın öncesi konuştuğumuz değil mi? Diğer oyuncuların, özellikle yerli oyuncuların varlığı burada çok daha değerli hale gelecek. Artık diğerlerinin dinlendiği ortamda İrfan Can'ın, İsmail'in ya da diğerlerinin alıp bu oyunu aynı seviyede tutması gerekiyor. Ben çok mutlu olduk bir kere, onu söyleyelim, ama beklentimiz, çünkü bu oyuncu kalitesi bunu vaat ediyor. Fiziksel

0: anlamda o işi hallettiğinizde bence Fenerbahçe o işi götürebilir yani.
1: Peki Aydın abi sen neler söyleyeceksin?
2: Ya şimdi oyunla ilgili İbrahim Yavuz tabii değerlendirdi, oraya çok girmek istemem ama şu bıraktığı yerden bu rotasyon meselesine şunu söyleyeyim sadece. Şimdi Fenerbahçe'de bir değişim var, tamam mı? Fenerbahçe değişti. Yani bugün ben bazen işte buraya gelirken de bir iki yere de gitmiştim. Ondan sonra sokakta da insanları görüyorum. Bazen işte bir konuşuyoruz ediyoruz. Abi Fenerbahçelilerde böyle bir uyanış oldu. Bir değişim var bir kere.
1: Doğal olarak.
2: Oyuncularda öncelikle yerli oyuncular üzerinde söylüyorum. Rotasyon meselesinde söylüyorum. Herkesin bunun bir kere bir bilincinde olması lazım. Ama ben daha çok aslında bugünkü şeyi Fenerbahçe'nin geldiği noktayı psikolojik hali biraz daha anlatmak isterim. Çünkü biz Fenerbahçe'de ben 2018 kongresini yerinde izledim. 2024 kongresini yerinde izledim. Geçen seneki kongreyi yerinde izledim ve bu seneki kongreyi de yerinde izledim. Ve biz buralarda çok defa işte Fenerbahçe'nin kongrelerini, Fenerbahçe'de sorunlar ve çözümler üzerine yayınlar yaptık. Burada altı özellikle çizilmesi gereken noktanın bir kere şu olduğunu söyleyeyim. Bak, Fenerbahçe'nin bugünkü farklılığının nedeni öncelikle zihniyet. Hatta ben dün öyle bir tweet attım. Yani Fenerbahçe zihniyetini değiştirdi. Aziz Yıldırım'la kaybettiği değerlerini ve zihniyetini Fenerbahçe'nin geri kazandığını tekrar söyleyeyim. Şimdi özellikle Aziz Yıldırım'ın son dönemine çok vurgu yapılıyor ve ben seçim döneminde de defalarca bunu konuştum. Aziz Yıldırım dönemini ikiye ayırmak lazımdı. 2011'e kadar Aziz Yıldırım dönemi, 2011'den sonra Aziz Yıldırım dönemi. Ve 2011'den sonraki Aziz Yıldırım döneminde de kimse kusura bakmayacak. Fenerbahçe 2018'de 2026 yılındaki yani o 8 yıllık süreçle Aziz Yıldırım'ın 2011-2018 arasını düşünürsek Fenerbahçe bütün o büyük badireye rağmen az buz değildir. Birazdan hakemler meselesine gelince de
1: Geleceğiz.
2: konuşacağız. Hiçbir şekilde hiçbir dönem bu kadar ezilmemişti abi. Bu bağırıyordu zaten. Ve Fenerbahçe Kongresi de bunun bir artık farkına varmış ve Aziz Yıldırım'ı 20 yıl sonra yani 20 yıl başkanlık yapmış, yuhlanarak yollamış ve sen ya biz yaptık sen etme diye bir talepte doğmuş. Sonra Aziz Yıldırım'ı tekrar başkanlık koltuğuna getirdiler. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının birincisi bir Fenerbahçe'nin kendine gelmesiyle ilgili bir durumu var. Onu öncelikle söyleyelim. Yani tekrar bir Fenerbahçe'nin kendine gelmesi, Fenerbahçe'nin kendini hatırlamasıyla alakalı bir durum olduğunu söyleyeyim. Özellikle bunu niye söylüyorum? Şu açıdan söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe bu. Fenerbahçe güç. Fenerbahçe kitleyi arkasından taşıyan takımlardan bir tanesi ve her zaman hedefli olan bir takımdan bahsediyoruz. Ben çocuktum, gençtim. Böyle bir Fenerbahçe vardı. 2018'den sonra ise maalesef bunu kabul edeceğiz. Tepe taklak giden bir Fenerbahçe. Şimdi seçim döneminde Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım yarışıyor. Ve işte Hakan Safi özellikle transferler ve parayla anlatıyor meseleyi. Ben özellikle seçim döneminde dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin ki buralarda çok defa yayın yaptık. Bak parayı her zaman bulursun ama önemli olan yönetmek. Dolayısıyla ben geçmişe bakıyorum. Aziz Yıldırım'ın yaptıklarına bakıyorum. Referanslara bakıyorum. Yapmak istediklerine bakıyorum. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ı çağırıyordu. Ve Aziz Yıldırım'ın gelişiyle Fenerbahçe'de ne değişti? Al bir Şampiyonlar Ligi'ne girdin. Şöyle madde madde gidersek. Aziz Yıldırım geldi dedi ki ben dedi 3 şey yapacağım dedi. Yani ana 3 tane hedef var. Bir, iyi bir takım var, iyi oyuncular var. Takımın bir nüvesi var. Buna iyi eklemeler yapmak lazım. 4 tane kaliteli oyuncu alacağım dedi. Aldı mı? Aldı. İtiraz edebileceğim bir oyuncu var mıdır? Belki Lukaku konusu biraz uzadı. Onu da ayrıca konuşuruz. Aldı mı? Aldı. Devam ediyorum. Ne dedi? Şampiyonlar Ligi'ne gireceğim. Şimdi Muzaffer sen de burada çok defa yayın da yapıyoruz. Hep şu konuşuluyor. İşte Avrupa dönüşleri öyle oluyor, böyle oluyor. Baba önce orada olacaksın.
1: Kesinlikle.
2: Ve benim bak bildiğim şeyi söyleyeyim. Bir, dört tane oyuncu alacağım dedi. Sports Dijital yayınında Aziz Yıldırım çıktı dedi ki Fenerbahçe yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde yok. Hedefimiz Fenerbahçe'yi önce Şampiyonlar Ligi'ne sokmak. Üçüncü hedefse lig şampiyonluğu. Abi şimdi biri yaptı mı? Dört tane oyuncu aldı mı? Aldı. Bak bu bir zihniyettir. Hedef koymaktır. Ve Fenerbahçe mutlaka yetiştirmelidir de Ali Koç döneminde özellikle Fenerbahçe oyuncular da buldu sattı orada ciddi bir ekonomi yarattı ama Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi taşıyabilecek oyuncular oynar. Zihniyet budur bence. Sen yıllarca top oynadın. Şimdi bu gelenler bu tarz oyuncular mı? Bu tarz oyuncular. Aziz Yıldırım niye mesela şunu tartışalım? Aziz Yıldırım niye mesela burada risk barındırabilecek oyuncu almak yerine burada tecrübeyle Fenerbahçe'yi kısa sürede hedefe götürebilecek oyuncu tercihi yapıyor? Çünkü geçmişten bildiği var. Şampiyonlar Ligi'ne soktu mu Fenerbahçe'yi soktu. Bak bu Fenerbahçe'de zihniyet farklılaşmasının, Fenerbahçe zihniyetinin geri gelmesiyle alakalı bir şeydir. Yönetmekle alakalıdır. Herkes Fenerbahçe acaba Şampiyonlar Ligi'nde olursa ne olur, çok yıpranır falan filan. Aziz Yıldırım'ın en başından beri tavrı şuydu ve takıma verdiği de buydu. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Burası bizim için çok önemli. Bak bunu başardığın zaman işin renginin nasıl değiştiğini görebiliyorsun. Sokak ve Türkiye Fenerbahçe'yi konuşuyor. Fenerbahçeliler mutlu ve başka bir hikayenin başlangıcını da beraberinde getirecektir. O yüzden ben burada önce değişime ve Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin girmesini bir değişimle ele almak gerekir. Çünkü bu önümüzdeki yıllarda bütün kulüpler açısından da geçerli bir mesele. İrade önemlidir. Yapmak istediklerin önemlidir. Hedef koyacaksın. Çünkü abi sen önce savaşı zihinde kazanırsın. Yani zihninde eğer ikna kabiliyetin yoksa, kendini ikna edemiyorsan, kararlılığın yoksa, öyle olur böyle olur yoksa noktasındaysan işi çeviremezsin. Bu adam kararlı bir adam. Hı. Yapmak istiyor. O kararlılık çerçevesinde hamleler yapıyor. Kusursuz bir plan yoktur. Yanlışlar da vardır, hatalar da vardır. Herkesin hayatta yanlışları var ama doğruya sahip çıkmak önemli. Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim bu işin doğrusu bu. Hatta şunu söyleyeyim, ben Aziz Yıldırım'ı şeyden sonra neydi, Fenerbahçe'nin divanından sonra aramıştım. Azerbaycan'daydı. Tam o sırada da ya yani o aralıkta da Fenerbahçe'nin kura çekimi, yani rakip kim olacak? Neydi? Sparta Prag'tı galiba. Sparta Prag mı? Lyon mu?
1: Evet,
2: ondan sonra dedi ki başladı mı kura dedi. Yok dedim, yani bir 10-15 dakika sonra başlayacak. Azerbaycan'da bir iş için gitmiş. İnşallah Lyon, yani Sparta Lyon gelir dedi.
1: Sparta çünkü, Prag mı gelir dedi.
2: Hayır. Lyon inşallah gibi. Sparta Lyon Prag Lyon galibiyle oynar. Yani beklentisi yok. Mesela Bodo Glimt'i istemiyordu. İrfan 25 anlatıyor bunu. Kafasında şey var. Fenerbahçe bunları yeler. Yani Lyon Sparta'yı geçer. Biz de Lyon'u geçeriz. Şimdi bu bir tahmin midir? Tahmindir. Ama oraya çalışmakla alakalı bir şey. Konan hedefle alakalı bir şey. Doğru hedef, doğru planlama, Fenerbahçe'nin kendisini hatırlaması. Bir de kardeşim burada sen takıma ne diyorsun? Takımdan ne istiyorsun? Anlaşırken neler söylüyorsun? Fenerbahçe'nin bugünkü bu noktada oluşunun ve bundan sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama önce zihniyetini değişmesiyle alakalı bir durum var. Fenerbahçe zihniyetini değiştirdi. Geçen yıla gidelim. Fenerbahçe ondan önceki yıla gidelim. Şimdi Lille miydi abi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ni kalamadığı Cenk Tosun'un Mourinho zamanıydı.
0: Lille. Önce Lille sonra Lille. Benfica.
2: Evet. Şimdi Lille eleyebilir miydi? Olabilirdi. Olmadı. Gitti. Dönüyoruz Benfica'ya. Olabilir miydi? Olmadı. Kafa kafaya oynandı, olmadı. Ama ne oldu geçen sene? Ne oldu geçen sene? Bak bu kararlılık önemlidir. Gelelim bak buradan tam transferin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi göreve geldiğinde ve geleceği dönemde sürekli şunları söylüyor. 4 tane oyuncu alacağız. 2 santrafor, 1 stoper, bir de kanat oyuncusu. Fenerbahçe, orada tabii Fenerbahçe'nin planladığı gibi işler gitmedi ama Vedat Muriç'i niye bu kadar erken aldı?
1: Santrafor sorunu vardı çünkü.
2: Santrafor sorunu vardı. Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım. Biz hızlıca bu işi çözelim. Orada talihsizlik ne oldu? Vedat'ın sakatlanması oldu. Doğru mu? Doğru. Vedat sakatlandı. Devam ediyoruz. Hemen ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe maçlara hazırlanırken, maç takvimi gelmeden, maçlar gelmeden Ake'yi getirdi mi? Getirdi. Greenwood'u getirdi mi?
0: Bence
2: getirdi.
0: İkisi
2: devam ediyorum.
0: Müthiş.
2: Cihan Kamerçık dedi ki golcü konusunda. Lukaku'dan henüz istediğini alamadı ama zihniyeti anlatıyorum ben. Playoff'lardan önce golcüyü getireceğiz dedi. Orada Fenerbahçe çok düşündü. Bir kanat forvet mi alalım yoksa gerçekten merkezde oynayabilecek bir golcü mü alalım? Orada ben zihni değiştiren şeylerden birinin de Vedat'ın bu sakatlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada net bir golcüye ihtiyacım var. Birazdan sen orayı anlatırsın. O noktaya geldiğimizde bu golcü meselesinin Fenerbahçe açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha, her takım açısından bir kez daha olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi geçen seneye gidelim. Yani bunu öyle ısrarla ben eleştiri yapmak için söylemiyorum ama doğruları yaparsanız iktidarınız devam eder. Aziz Yıldırım dünkü çocuk değil. Bak şunu söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe Haziran'da seçime girecek. Doğru mu? Evet. Doğru. Ve biz neyi konuşuyorduk? Fenerbahçe şampiyon olamazsa 20 yıllık Aziz Yıldırım bak bu da yapamadı noktasına gelinecek. Ne? Ve Aziz Yıldırım seçimlere girse dahi kaybederi konuşuyor muyduk? Konuşuyorduk. Herkes konuşuyor muydu? Konuşuyordu. Şimdi ben buradan soruyorum.

0: Diyorum. Fenerbahçe seneye seçime girecek. Fenerbahçe diyelim ki şampiyon olamadı. Aziz Yıldırım seçime girdiğinde karşısındaki net kazanır diyebilir misiniz?
1: Ben diyemem.
0: Diyemezsiniz. Aziz Yıldırım aynı zamanda iktidarını çok daha güçlü hale getirmiştir. Akıllı adam nerede nasıl hamle yapacağını biliyor. Niye bunu söyledim? Geçen yıllarda şimdi Ali Koç geldi ama yapamadı. Ve 2018 koşullarını ben düşünüyorum. Öyle bir hava vardı ki, öyle bir atmosfer vardı ki adama da ayıp edildi. Aziz Yıldırım da yıllarca bunu söyledi. Ve 8 yıl boyunca sorunu çözemeyen maalesef bir Ali Koç yönetimi vardı. Bu kendisine de zarar verdi, Fenerbahçe'ye de zarar verdi. Ya arkadaş, bunu niye özellikle anlattım bu çerçeveyi? Geçen sene Fenerbahçe'ye gidelim. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe önce Feyenoord'u galiba. Feyenoord'u eledi. Orada iki tane mi oynadı geçen sene
1: İki
0: Fenerbahçe?
1: tane.
0: İki tane oynadı diye hatırlıyorum. Sonra Benfica ile karşı karşıya geldi. Ya bu Feyenoord maçları döneminde, transfer döneminde Fenerbahçe'de tek bir gündem var. Hakan Safi gidiyor geliyor. Kerem gelecek mi gelmeyecek mi?
1: Evet.
0: Sen Kerem'i ne zaman getirdin?
1: Elendikten
0: Şampiyonlar Ligi'nden
1: sonra.
0: elendikten
1: Ve
0: sonra.
1: onun golüyle.
0: Kerem ne
1: Golü de
0: yaptı?
1: Kerem
0: Seni
1: attı. Onun
0: eledi
1: golüyle.
0: geldi Fenerbahçe'de forma giymeye
1: Mourinho oraya
0: başladı.
1: gitti.
0: Kerem gelseydi kesin olarak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndedir demiyorum. Ama ya arkadaş bak burada yaptığın doğru bir planlamanın
1: Tabii.
0: sonuçlarını görüyorsun.
1: Çok doğru.
0: Orada yaptığın geç kalınmış bir hamlenin planlamasını görüyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin her şeyden önce zihnen önü açılmıştır. Kafası değişmiştir. Aziz Yıldırım değişen bir adam, kararlı bir adam. Mesele yönetmektir, yönetici olmaktır. Ben Aziz Yıldırım'ın iyi bir yönetici, güçlü bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Ve ben bugün Fenerbahçe'nin bu noktada oluşundaki temel anlayışın, burada kimseye haksızlık etmek istemem. Hocanın yaptıkları vardır, oyuncuların yaptıkları vardır. Ama önce bu anlayışı oluşturacak ekonomiyi yaratıyor musun? Anlayışı yaratıyor musun? Adamı ikna ediyor musun? Ediyor musun mesela?
1: Tabii.
0: Buralarda var mısın? Örneğin şu çok değerli bir sorudur. Çok değerli bir sorudur. Bu Greenwood transferi sırasında özür dilerim biraz uzadı ama
1: Yok
0: bu
1: estağfurullah,
0: mesele
1: önemli.
0: önemli. Bunu bana o zamanlar ya bu Greenwood'un Fenerbahçe'ye geldiği dönemde çünkü transferi çok zor bir transferdi. Dört ayaklı olması lazım. Üç ayaklı bir transferdi. Dört ayaklı özür dilerim. Marsilya var. Manchester var. Hatta Aziz Yıldırım'a göre Fenerbahçe geç bile kaldı. Daha hızlı bitirmeliydi şeyi. Greenwood'un
1: Greenwood.
0: işini daha hızlı bitirmeliydi. Bitirmeliydi yani. Gereksiz uzadı görüşünde. Sonunda aldı. Marsilya vardı. Manchester United vardı. Neydi? Hetafe vardı. Onların da bir payı
1: Evet,
0: varmış.
1: Getafe
0: Bir de
1: vardı.
0: oyuncunun kendisi var. Ve bunu bana doğrulayan Fenerbahçe'nin yetkilileri. Oyuncunun kendisinin %8'lik bonservisinde şey hakkı var. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Bonservis yani bir yere gitti ya şey Greenwood.
1: Evet.
0: Bonservis kaç para? 39 milyon ya. 39 milyonun %8'i şeyin
1: Greenwood.
0: Greenwood'un.
1: Evet.
0: Ve transfer özellikle tabii abi bu paralar da az buz paralar değil. Fenerbahçe 50-55'lerden başlıyor aşağıya çekmeye çalışıyor. Ve abi oyuncuyla görüşüyorlar. Oyuncu hakkından vazgeçiyor biliyor musun? Ne
1: Evet.
0: koyduruyor?
1: Başarı bulamıyor.
0: %5'lik bir sonraki satıştan
1: Tamam.
0: kârdan pay koyduruyor. Bak kârdan pay
1: Evet.
0: koyduruyor. Şimdi bak bu adam deseydi ki buradaki atmosferde okuyor. Ya arkadaş ben zaten beni istiyorlar. Ben gideceğim oraya oynayacağım. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe beni 2 sene sonra sattı. 25'e sattı. Benim cebime 5 kuruş para girmeyecek. Ama ben önden %8'lik 39 milyon dendi ya mesela. 39 milyon. Yüzde işte toplam hikaye oydu. 45 milyona falan gelecekti. 4-5 milyon euro cebine koyacaktı. Bu adam bunu kabul etti ve Fenerbahçe'ye geldi. Burada bir ikna meselesi var. Anlatma meselesi var. Adam yoksa bu parayı isterdi. Zihniyet önemlidir. Yapmak istediklerin önemlidir. İrade önemlidir. Fenerbahçe tekrar geçmişteki iradesine ve kararlılığına kavuştu. Doğru planlama yaptığın zaman eksikler vardır. Bu sonuçları alıyorsun. Bir de şu var tabii. Özür dilerim uzattım.
1: Tamam abi.
0: Bugün Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la Şampiyonlar Ligi'ne girmesi demek aynı zamanda Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın Türkiye'de 3 Temmuz kumpasından ötürü Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne yollamayanlara tokattır. UEFA'nın tavrına tokattır. Ama o UEFA'nın tavrının ben Fenerbahçe'ye karşı hala devam ettiğini
1: Konuşacağız onu.
0: düşünüyorum. Onunla birazdan hakemler konusunda
1: Peki
0: konuşuruz.
1: onu konuşacağız. Bu detaylar önemli tabii. Bundan sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra ne yapacak, nasıl transferler yapacak onu da konuşacağız ama birazcık da saha içine konuşalım istiyorum. Özellikle kadro tercihi İbrahim abi onu sormak istiyorum sana. Dün Oğuz Aydın tercihiyle beraber aslında birçok taraftar ya Oğuz Aydın hani doğru bir tercih mi değil mi diye tartışıyor. tartışırken maçın önünde Oğuz Aydın gösterdiği performansla hakikaten neden orada olduğunu kanıtlar nitelikte bir oyun.

0: oynadı, oyun sergiledi. İstersen bir kadro tercihiyle başlayalım. Sen şaşırdın mı mesela Oğuz tercihine?
1: Ya şöyle, ya Nene olacaktı ya Oğuz olacaktı. Yani ikisi de aslında benim için, ki Nene'yi zaten sen biliyorsun yani,
0: Evet.
1: geldiğinden beri onunla ilgili düşüncem. Hiç Nene'nin olmadığı her organizasyonu da kabul ederim ben, yani hiç itirazım olmaz. Onun dışında en çok itiraz ettiğim konu tabii ki Talişka. Yani bu kadar olumsuz deneyimi olan bir oyuncuyla ne planlıyorsun ya? Neyle karşılaşacaksın? Ya olmamış ya. Denemiş olmamış. Benim dün akşamla ilgili en büyük itirazım buydu. Hatta maç önü televizyonda yaptığım programda şey dedim. Yani bu Talişka'dan burada vazgeçeceksin. Sayısal anlamda orta sahada hem enerji anlamında İsmail'i oraya koyacaksın. En azından seni ayakta tutacak ki şu izlediğimiz oyuna İsmail oyunu eklenmiş olsaydı o son dakikaları falan yaşamazdın da daha da rahat o işi bitirirdin yani. Maalesef o tercih de biraz belirleyici oldu ki oyuncu değişikliklerine de geliriz birazdan. Orada da
0: Evet.
1: bence çok ciddi problemler vardı ama onun dışında oyunun bütününde başka bir alternatif yoktu
2: Abi
1: İlk
2: Fenerbahçe'nin
1: yani.
2: özellikle ilk yarı
1: Müthiş bir oyun vardı.
2: darmadağın etti. Yani çok iyi bir oyun.
1: Ya
2: Çok
1: işte
2: iyi bir
1: ben
2: oyun.
1: mesela burada hani bilmiyorum ne kadar doğru bulurlar ama teknik direktörden bu oyunun çıktığını düşünüyorum. Bu tamamen bireysel oyuncu yeteneğiyle halledilen bir problem. Mesela dışarıdan teknik direktör oyunu dediğimde başka bir şey çıkar. Mesela Kerem yok. Hatta bir arkadaşımız sordu. Şahane bir soruydu. Hocam Kerem'in asansiyonun olmadığı yerde formasyonla ilgili, dizilişle ilgili bir planınız var mı dedi. Başta anlayamadım dedi. Sonra işte her oyuncu
2: Mesela anladım.
1: değerli.
2: Doğru.
1: Abi formasyonla ilgili bize hem zihnimizi açacak ya da ya evet bu pencereden de bakılabilirmiş diyeceğim ben bir şey görmedim ki. Ya Nene olacaktı ya Oğuz olacaktı. Eğer gerçekten burada teknik direktörle ilgili bir şey konuşacaksak madem bu Oğuz bu durumda biz niye bu Kerem'le bu kadar uzun süre problem yaşadık Fenerbahçe'de? Neden en kötü olduğu dönemde bile şu Oğuz'u yap bunu da bir deneyeyim demedin?
2: Ya bu da bir aslında şey değil midir? Yani işte o denemeler ya da doğru zamanda bir şekilde fırsatlar geliyor, kullanıyorsun. Bazen şöyle oluyor, bence bu çok oluyor zaten Türkiye'de. Yani
1: İşte bu Türkiye aslında
2: zorunluluk seni başarıya da
1: doğru yola götürüyor.
2: doğru
1: Tamam
2: yola da
1: doğru
2: götürüyor
1: yola
2: olabilir.
1: başarı
2: Evet,
1: ama
2: doğru.
1: bu doğru değil. Yani Türkiye'de transfer yasağı olan kulüplerin tamamına bak bir sürü oyuncu çıkıyor oradan. Baktığın zaman yetiştirmiş mi yetiştirmiş ama planla yapmamış ki transfer yasağı varmış o zorunluluk seni doğru yola götürmüş. Burada da benzer bir durum var. Benim söylemek istediğim şu. Kerem varken de Oğuz'la ilgili bir oyun inşa etmiş olsan evet senin üzerinden bir şeyler okuyabilirim. Ya da
0: Ha.
1: orta sahada sayısal anlamda daha kalabalık bir oyun bize dün seyrettirmiş
0: Yani
1: olsaydı şöyle.
0: mesela bu zamana kadar Kerem konusunda rotasyona gitseydin Oğuz Aydın gibi diyorsun.
1: Evet derdim yani. Ya
0: Bir
1: hoca
0: planı var.
1: aslında antrenman analizi önemliymiş. Bak Oğuz'u da hazırlıyormuş. Kerem
2: Ama
1: de burada beklerken bir plan yapmış.
2: tamam da burada da şu var bir taraftan. Yani burada abi biz Oğuz Aydın'ın Gençler Birliği maçında da izledik. Yani Fenerbahçe'nin kırılmasına neden olan maçta o da vardı. Kerem yoktu, Oğuz vardı. Ya burada bir oyuncularla ilgili özellikle buna katılıyorum. Yani muazzam bir maç çıkardı. Hatta bence ukalalık yapmak istemem ama bence dünün hatalarından bir tanesi abi Oğuz bu kadar iyi oynarken şeyi niye çıkarıyorsun? Oğuz'u
1: Oğuz.
2: niye çıkarıyorsun? Niye Nene'yi koyuyorsun? Hatta buna bir özür dileyerek bir örnek
1: Tabii.
2: anlatayım. Aykut Kocaman anlatmıştı bunu. Fenerbahçe geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde kime elen? Aston Villa mı elenmişti abi?
0: Aston Villa, evet.
2: Aston Villa'ya
1: Nottingham'a elendi.
2: Nottingham'a
1: Geçen
2: mı
1: sene.
2: elendi?
0: Ha
2: Geçen
0: geçen
2: sene.
0: sezon Nottingham'a
2: Nottingham'a elendi.
0: doğru.
2: Nottingham mıydı?
1: Nottingham.
2: Burada 3-0 mı kaybetmişti Fenerbahçe?
1: Evet. Deplasmanda
2: 3-1
1: da
2: mi?
1: 2-0 öne geçti. Değil mi? Öyle bir
0: Evet.
1: şey oldu. 2-1 mi kazandı? Öyle bir şeydi.
2: Öyle bir şey oldu. Öyle hatırlıyorum. Yani o maçla ilgili
1: Evet.
2: gördüğü şeyi anlatmıştı. Aykut
0: 3-0
2: Kocaman.
0: kaybetmiş. Orada 2-1
1: 2-1
0: yenmiş.
2: kazandı. 2-1. Önce 2-0 öne geçti. Burada
1: Tabii
2: kaybetti.
1: tabii.
2: Hatta Skriniar falan galiba sakatlanmıştı o
1: Yok şeye
2: maçta.
1: gitti ya. Orada da rotasyon gibi bir
2: Gitti
1: durum vardı
2: ama.
1: yani.
2: Doğru. Ama şöyle bir durum. Hocam gözünden anlatıyorum meseleyi. O maçta ya diyor maç başladı. Oğuz Aydın 11'de Fenerbahçe 1'i attı, 2'yi attı, ritim yakaladı. Muazzam gidiyor diyor. Yani Fenerbahçe belli yani 2-0, 3-0 ilk maçı kaybetmişsin. 2-0 maçı alacaksın ve diyor yapmaması gereken bir şey yaptı. Tedesco. Oğuz Aydın'ı oyundan aldı diyor. Yani oyuncu ritmini yakalamış. Oyun yakalanmış. Üstüne gelecek. Bu bir şeydir tabii hocanın bakış
1: Teknik bir
2: açısı,
1: eleştiri değil mi?
2: değerlendirmesi. Yani dünle ilgili bence
1: Tabii ki.
2: hatalardan bir tanesi bu kadar iyi oynayan Oğuz Aydın'ın olması. Ama Oğuz Aydın'la ilgili de şöyle bir durum var. Abi Gençler Birliği'nin bu adamı vardı. Gerçi orada gol pasını veren oyuncu muydu? Öyle yanlış mı hatırlıyorum? Talişka'ya gol pasını veren herhalde oydu. Ama bu bir kazanımdır sonuç itibariyle Fenerbahçe'de.
1: İşte kazanımı bilmiyoruz işte. Kazanım olup olmadığını zaman bize gösterecek. Evet. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya bu var
1: ben...
2: mı sonuç itibariyle Fenerbahçe'de? Böyle bir oyuncu, böyle oynayacak bir oyuncu var mı?
1: Bunun şöyle zaten bunun var. Genel bu çocuğun genel sıkıntısı ne? Buna oynama ritmini kimse vermedi. Bu iyi oynuyor. Bir maç kötü oynayınca hemen kenara alıyorlar bu çocuğu. Bu çocuk oyun ritmi yakalayamadı. O yüzden Oğuz'la ilgili hep şey diyoruz. Arkadaş güvenelim mi güvenmeyelim mi bilmiyoruz. Çünkü bir teknik direktör teslim olup devam etmedi. Tedesco da yaptı, Mourinho da yaptı. Şimdi göreceğiz İsmail Hoca'da. Yani çünkü maçın en etkili oyuncularından biriydi. Yani bu tamamen o bahsettiğim çaresizlikle alakalı bir durum mu yoksa planla alakalı bir durum mu?
2: Ama 25-30 milyon euroluk gelirin de ana etkenlerden bir tanesi oluyor.
1: Çok önemli
2: bir
1: parçası ki belirleyici zaten belirleyici olan o olacaktı. Çünkü bak maçtan önce herkesle ilgili hepimizin bir öngörüsü vardı. Mesela Archie Brown, Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi, Muric, Greenwood değil mi? Hepimizin onlarla ilgili bir öngörüsü. Hatta Talisca bile yani olmayacağını bir öngörebiliyorduk burada. Olursa bizim için sürpriz. En ne olacağı belli olmayan oyuncu Oğuz'du ve belirleyici olan da o oldu oyunda. Kesin. Bu çok önemlidir yani.
2: Çok iyi.
1: Şimdi bir tane oyuncu başka bir yere oyunu götürmüş olsaydı olumsuz anlamda seni ciddi olarak orada eksik bırakırdı. Çünkü oyun hem Oğuz'u hem Talisca'yı kaldırmayacaktı. O zaman başka bir şey ortaya çıkacaktı ki ona rağmen bak ikinci yarıya gel. Hatta radyoda Berk'le konuştuğumda şöyle bir yorum yapmıştım. Şimdi bunlar Levent'le Archie Brown'u deniyorlar Oğuz'la. Oradan bir şey alamadıklarını anladılar. Hem Oğuz'la olan uyumu hem enerjileri. Onlar ikinci yarı tamamen bizim sağ tarafımıza Semedo'nun olduğu yere bir oyun inşa ediyor. Bu böyledir zaten. Analizi niye yapar teknik direktör? Ya da oyuncu da, teknik direktörü de bırak. Biz sahada beraber oynuyoruz. Deniyoruz senin üzerinden olmuyor değil mi? E ne yapıyorsun ister istemez o pası atacak oyuncu olarak? Baba ben burayı deniyorum olmuyor. Bu tarafı zorlayalım. Oradan da sağlıklı geri bildirim aldığında sürekli onun üzerine oyunu inşa ediyorsun. E senin de teknik direktör olarak oradaki planın eksik. E onu da senin öngörmen lazım. Bu şey değil mi yani hani tez, antitez hani bir şey üretiyorsun tabii. O karşılık veriyor sonra senin yeni bir şey üretmen lazım. Teknik direktörlük böyledir. Şimdi benim İsmail Kartal'la ilgili çok fazla itirazım var ki maç sonuyla ilgili istersen şöyle söyleyeyim.
0: Buyur abi.
1: Benim için bu maç tamamen bir Aziz Yıldırım neden? Fenerbahçe'nin çok ciddi kanayan yarasıydı stoperle ilgili sorunu. Hemen o işi bitirdi. İki Greenwood bu anlamda çok önemli bir...
2: En iyi maçını oynadılar mısın?
1: Derim. En iyi maçını oynadı. En sağlıklı, maçını. En doğru maçını oynadı yani.
2: Çok da güçlenmiş.
1: Greenwood yani. Şimdi baktığın zaman bu bir kulüp başkanının bir takıma kazandırıcı ve şeyi de unutmayalım. Evet. Ederson burada yoktu.
2: Yoktu.
1: Gelir gelmez Ederson'la. Belli ki orada iletişim konusunda onu da ikna etmiş. İzlediğim en iyi Ederson oyunlarından biriydi. Ligde de benzer bir durum var. Bu tesadüf olabilir mi ya? Seni kafada bitirmiş bir oyuncu. Senin başkanın seçim öncesi bir şey söylüyor, seçiliyor. Ve aynı oyuncu bir anda farklı bir performans sergiliyor. Hani şeyden de vazgeçebilirdi o arada. Hani yabancı konusunda o da olabilir ama... Belli ki dokunmuş. Bu oyuncu mental anlamda da iyi durumda.
2: Bir not şimdi, vereyim mi? Not aktarayım tabii. Onunla ilgili. Ederson'la ilgili bu özellikle Fenerbahçe'de ne olacak, kim kalacak, kim gidecek meselesinde herkes bu konuları merak ediyor. Bu Ederson konusunu merak ediliyor. Hatta bir keresinde hazırlığımla konuşurken onu söylemişti. Yani özellikle Ake'nin Manchester'da işte Ederson'la birlikte oynaması ve bu adama güvendiklerini, iyi kaleci olduğunu Ederson'u tuttuğunu söylüyordu zaten. Yani evet. Önemli kaleci, Brezilya bir takım kalecisinden bahsediyoruz. Zaten Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi de var olan her şeyi tüketen bir kulüp. Ya bugün Fenerbahçe'nin özür dilerim. Tam o dönemde aynı şeyi hazırlığıma söylediğim için de söylüyorum. 3 tane kalecisi vardı Fenerbahçe'nin. Ederson, Mert Günok ve Livakovic. Üçü de dünya kupasında. Fenerbahçe'de kimse üçünü de beğenmiyor. Hayır hepsi gitsin. E bugün beğenilmeyen Livakovic
0: Barcelona'ya
2: gitti. Burada kesinlikle katılıyorum. Bak idare etme meselesi bence çok önemlidir. Ederson o kazanımlardan biridir. Transfer konusunda şunu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe bir tane yollayacak. Talisca, Ederson ya da şey konusu. Semedo konusu. Çok konuşuluyor. Olağanüstü bir teklif gelirse Fenerbahçe'ye belki orada mesela çok iyi bir teklif geldi. Devamlı ama şimdi iş değişti. Evet. Şampiyonlar Ligi'ndesin ona göre belki irili ufaklı çeşitli tercihler de yapılabilir. Ama Ederson konusunda başkanın ısrarla görüşü buydu. Yani iyi kaleci ve Ake Ederson uyumu Manchester'da yıllarca birlikte oynamışlar. Futbol bir uyum oyunuysa eğer bizim buna da sahip çıkmamız, desteklememiz lazım. Görüşündeydi.
1: Önemlidir tabii ki. Şimdi idareci olarak yani şahane bir idareci davranışı var Fenerbahçe'de. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz yani Aziz Yıldırım konusunda. İkinci Bu tamamen oyuncu performansı, bireysel oyuncu yeteneği üzerinden. Tabii ki oyuncunun varlığı değerlidir ama teknik direktör dokunuşu alır seni başka bir yere götürür. Henüz ben Fenerbahçe'de böyle bir şey görmedim. Bundan sonra göreceğimi de çok düşünmüyorum. Çünkü teknik direktörün anlattıkları çok önemlidir. Onun anlattığıyla benim sahada gördüğüm, ben aynı şeyleri göremiyorum ki. Çünkü şöyle bir problemi de var hocanın. Maçtan sonra oraya

0: Oradan devam edelim mi yani bilmiyorum ama bana
1: Devam
0: çünkü
1: abi, devam
0: ya
1: tabii.
0: sen misin tabii. Şunu
1: Yani
0: niye
1: o
0: söylüyorsun?
1: kısmı
0: Ya çünkü
1: söyle.
0: şundan ötürü özür dilerim. Şunları konuşuruz ayrıca. Devam edebilir. Yani burada ben güçlendim bunu söyleyeyim. İşte Düştün sus. Gerek yok. neden
1: Ben
0: onu neden onu
1: Fenerbahçe'nin
0: söylüyorum biliyor musun? Bak, çünkü orada belirleyici olacak senin davranışın olacak. Bak sen hani biraz önce seninle bir video izledik yani suya dokunduğunda o dalga yani bulaşma sağa sola. Bak o bir dokunduğunda her tarafı rahatsız edebilirsin. Sen hedefine bak, orayla ilgilen. Şimdi bırak eski o kulübün efsaneleriymiş şuymuş ne dediğiyle ilgilenme. İlgilenme çünkü ayrıca şöyle bir durum da var. Ben gerçekten Fenerbahçeliysem Muzaffer de o takımı çalışırsa olumsuz bir şey varsa eleştiririm abi. Muzaffer'i çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Teknik anlamda onların anlattığın karşılığı varsa eyvallah var. Ahmet Selim Kul'un senin lisanslı antrenörünle ilgili söylediği doğru mu yanlış mı onu
1: yalan haber
0: söyleyeceksin.
1: diyor.
0: Şey yalan mı diyor? Lisansı var diyor
1: Abi
0: yani.
1: yalan haber diyor. Bunlar yalan haber diyor İsmail
0: Peki o
1: zaten.
0: zaman onu Ahmet'i onaylayacak bir şey söyleyeyim o zaman. Senin niye o haber nereden çıktı? Fenerbahçe'nin fiziksel olarak iyi idare edilmediğinden bahsediyorlar değil mi?
1: Sakatlıklar
0: E
1: konusunun üst
0: abi
1: üste gelmesiyle alakalı.
0: dört tane kas sakatlığı yaşayan bir takımda zaten o insanın orada olmaması lazım. Planlama yanlış yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ligin birinci haftası dört tane kas sakatlığı olmaz. Ben sana söylüyorum işte. Yanlış yapılmış ya. Niye sen birileriyle sürekli bu işe giriyorsun ki? Ve her kazandığın maçtan sonra yapıyorsun. Bak her kazandığın maçtan sonra. Kaybedince bireysel hata. Kazanınca ben bu golün hepsini çalıştım. Olmaz. Bu düşünceye mümkün olduğunca bence uzak tutması lazım. Başkanın mesela çok fazla hocaya temas etmesi lazım. Bak hocam bunu deme, şunu deme, bunu yapma. Çünkü bak sende şahane bir kadro var. Bak şahane. Senin yapacağın tek şey ne biliyor musun? Bunları iyi antrenman et. İyi antrenman et. Fiziksel olarak iyi durumda olsun ve sakatlanmasınlar. Bak benim 4 tane Vedat Muriç'in benim eğer sezon başı sakatlanmamış olsaydı ben bu maçı çok daha rahat oynardım. Bunu
1: Bu
0: söyle.
1: maç üzerine mi
0: Bu
1: söylüyorsun?
0: maç için söylüyorum. Sakatlama benim oyuncularımı. İyi antrenman et. Tabii ki sakatlık olacak. Oyunun bir parçası. Ama Asensio'yu sakatlama. Vedat Muriç'i sakatlama. Değil mi? Osterwolde'yi o dönem için sakatlama. Bu sayı bir hayli fazla. Senin o antrenör departmanında bir problem var. Sabahtan akşama kadar tesiste kalıyorsun ama bir şey yanlış yapıyorsun. Çık o tesisten o zaman. Çık baba. Yanlış bir şey yapıyorsunuz orada. Yani şahane bir kadro verilmiş sana. Bir kulübün başkanı ne yapabilir? Mesela diyor ya bize sahip çıkın diyor. Ya 4 sene üst üste ya 4. kez Fenerbahçe teknik direktör olmuşum ve hiçbirinde şampiyonluk yaşamamışım. Daha ne yapabilir o camia sana?
1: Bu işler şöyledir bir de. Gerçekten başarılı olursa herkesin ağzını kapatırsın. Buyurun
0: İşini
1: dersin.
0: yap.
1: Şu anda buradaki başarıda çerçeveyi çiziyoruz. Ve İsmail Kartal ne diye yazılacak? 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi tekrar Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Burada bir başarı var mı? Var. Ama şunu özür dilerim. Şunun anlaşılması lazım. Mesela Gençler Birliği maçı niye Fenerbahçe bugün bu tartışmaları yaşıyor biliyor musun? Hoca ile ilgili oyuncularla niye yaşamaya başladı biliyor musun? Konu Gençler Birliği maçı. Çünkü o günün koşullarında Fenerbahçe Galatasaray'ı kaybetmiş, Trabzon'u kaybetmiş. Tabii.
0: Zaten yıllardır Fenerbahçe bu sorunları yaşıyor mu? Yaşıyor. Sezona başlıyorsun ve böyle ne yapsa göze batan bazı tipler, oyuncular, durumlar olur ya. Anlıyorum hocayı da. Nasıl olsa ben dinlenmem de lazım ki oraya da geliriz. Bir değişim yapıyorsun. O değişim sana iyi gelmiyor. Ve Fenerbahçe orada kaybediyor. İnsanlardaki umudu kırıyorsun. Yani daha dakika bir gol bir. Doğru bir planlama olsaydı eğer Fenerbahçe bunların hiçbirini yaşamayacaktı. Gençler Birliği maçıdır mesele. O zaman her şey açığa çıkıyor ve tartışılmaya başlanıyor. Söylediğin söz tartışılıyor. Yaptıkların tartışılıyor. Buraları da okumak gerekiyor. Şimdi buradan çıkış çıktı mı Fenerbahçe? Çıktı. Yani Fenerbahçe'nin dinlenmemesi, yoğun maç oynaması kolay bir şey değildir. Bu işi yapan Aydın Fenerbahçe
1: insanlardan
0: çıktı da hoca
1: biri
0: çıkamamış.
1: dur.
0: Benim itirazım o.
1: Tamam ben de diyorum ki şimdi mesele şudur. Mesele şudur. Bunların hepsi aynı zamanda bir tecrübe ya. Yani sen yıllarca futbol oynadın. Bu işin ne kadar zor olduğunu da tabii kabul ediyoruz. Ama demek ki doğru planlarsan, doğru adım atarsan, doğru iş yaparsan istediğin sonucu da alabiliyorsun. Yani Avrupa'da oynadın diye ligde kaybedecek halin yok. Ligde yoruldun diye Avrupa'da kaybedecek halinde yokmuş. Çıktı mı ortaya? Çıktı. Yarın yine sorun yaşanabilir. Mesele buraları iyi idare
0: İşte
1: etmek.
0: iyi idare
1: Doğru
0: et.
1: yönettiğin zaman
0: İşte
1: bence sorun
0: iyi
1: yok.
0: idare edersen bak Fenerbahçe o dönem olası Konferans Ligi şampiyonluğunu kaçırdı. Bak bu düşünce kaçırttı sana o gün. Ya bırak orayı dedi Sivas maçı var, aman dedi orası çok önemli. İkisini de kaybetti bir haftada değil mi? Ben onu anlatmak istiyorum. Bugün

0: Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın. Zaten sen desen ki konunun benimle alakası yok desen, tarih seni oraya koyacak. 18 yıl sonra bu takımı oraya getirmiş teknik direktör. Sana ne dışarıda o benim için bu dedi, bu benim için şunu söyledi, bize destek verin. Niye destek
1: Bu arada
0: versin?
1: hesaplaşırsın da bence burada
0: Ama
1: problem
0: bu
1: yok.
0: böyle hesaplaşma
1: Burada problem
0: olmaz.
1: yok.
0: İlk kazandığın maçtan sonra hesaplaşma o başka bir yere götürür. Senin konun o değil. Şeyin hiç umurunda değil mesela. Kante'nin, Gendouzi'nin, Ake'nin.

0: diyorsun sen
1: Ya
0: yani
1: yeri değil,
0: adam?
1: Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin sen. Şahane bir oyunla gelmiş Fenerbahçe. Hiç girme. Daha iyi değil midir? Birini yok saymak daha önemlidir. Karşı tarafı daha zor durumda bırakmaz
2: Verdi
1: mı?
2: senin halin tavrı, yapacak bir şey
1: Ama
2: yok.
1: işte sana ben teslim ettim ya, senin halin tavrın bak benim bozar organizasyonumu diyorum. O yüzden yoksa şey diyebilirim. Ya o insan da öyle ama o insanın o davranışı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Verdi Gençler Birliği maçında o davranışı zarar ya. Bu düşünce yarın da zarar verir. Ben hani o testi kırılma hikayesi var ya.
3: Doğru.
1: Kırılmadan önce uyarıyorum. Harcama enerjini o bahsettiğin insanlara. Buraya harca, 4 tane sakatlığım var. Bırak onlarla kavga etmeyi. 4 tane sakatlığım var. Hemen o sakatlıkla ilgili analizini yap. Yapıyorsun ya analiz. Orada kim eksikse bu konuyla alakalı otur onunla bir daha konuş. Burada bir problem var. 4 tane kas sakatlığı olmaz de. Bence buradan bak, senin gelişimin bu.
0: Peki.
1: Diğer tarafın sana bir faydası olmayacak yani.
0: Peki. Buradan şuraya geçmek istiyorum.
2: Geçin.
0: Şimdi dün maçın özelinde Fenerbahçeli taraftarların yüreklerini ağzına getiren bir diğer konu bence İtalyan hakem Mariani'ydi. Maçta çok fazla tartışılan pozisyon var.
2: Bence
0: Yani
2: ben o
0: inanılmazdı.
2: oyuncunun yok. Neydi? Destek kolu mu?
0: Destekeli.
2: Bence öyle bir destek mi olur
0: Bence de
2: abi?
0: yok bu arada.
3: Son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Rafael Leao İstanbul'da. Galatasaray'a transfer oldu. Rafael Leao İstanbul'da.
2: O penaltıyı vermedi. Zaten adamların attığı ilk gol offside. Yani doğru karardı. İkinci golde de faul gerekçesiyle anladığım kadarıyla golü iptal ettiler.
0: Evet.
2: Ama abi şimdi bir yan hakemin ilk yarıda verdiği bir faul var. Temas etmiyor. Archie Brown'un pozisyonu hatırla. Oğlum senin gözünün önünde hakem
0: Genduzzi'nin
2: olarak.
0: pozisyonu. Genduzzi orada müdahale ediyor. Kornere çıkıyor top. Onu diyorsun. Böyle
2: Genduzzi
0: Genduzzi
2: pozisyonu.
0: Evet.
2: Tam hatırlayamadım.
0: Genduzzi,
2: Maçın
0: Genduzzi.
2: 90. dakikası galiba.
0: Nene.
2: Yani Nene'nin ceza alanı dışında öyle tehlikeli bir yer ki yaptığı faul. Ekrana geldi. Faulle uzaktan yakından alakası yok. Demek ki bir kere şu, şimdi bunu konuşacağız. Bunu söylüyoruz. İşte yabancı hakem iyidir. Değil abi. Her şeyin iyisi var, kötüsü
0: Evet.
2: var. Dolayısıyla yabancıdır diye, iyidir diye bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Bu Fenerbahçe'nin, benim gördüğüm Fenerbahçe'ye karşı bir tavır var. Fenerbahçe'ye karşı bir tavır var. Bu hala 3 Temmuz'dan, o kumpastan ötürü o tarafın bir tavırlı olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hatta bana bunu UEFA'da görev yapmış bir hakem söylemişti. Adamlar belli kulüplere karşı tavırlılar. Fenerbahçe de bunlardan bir tanesi. Bu önemli bir meseledir. İkincisi, Fenerbahçe'nin özellikle bak son yıllarda sadece bu maç özelinde değil, Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de önemli hakem hataları yapıldı. Hep burası konuşuluyor ama orası konuşulmuyor. Geçen sene maç vardı Fenerbahçe'nin, son dakika Duran'ın ceza alanı içerisinde
0: Şey
2: adamı
0: maçı.
2: böyle formasından,
0: Şortunu çekmişti. Şey
2: şortundan çekti,
0: yapmıştı.
2: gidemedi yani.
0: Evet.
2: Hepimiz ayağa kalktık şey diye.
0: Penaltı
2: Penaltı diye.
0: diye.
2: Hangi maçta
0: Son
2: hatırlayamadım.
0: dakika.
2: Son dakika
0: Evet.
2: pozisyonuydu. Ve hakemler gitti, vermedi. Vermediler. Bence burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'ye karşı benim görüşüm budur. Siyasi bir tavır var aynı zamanda. Niye?
0: Pilzen maçı.
2: Pizem maçı. Evet
0: Evet,
2: evet. Son
0: doğru.
2: dakikaya, orada maç 1-0 mıydı? 1-1 miydi? Fenerbahçe bir baksana skoruna da. Yani
0: Bakıyorum
2: son
0: hemen.
2: dakika atsa ya beraberlik gelecek ya galibiyet gelecek. Öyle hatırlıyorum. Abi net penaltıyı vermediler.
3: Doğru,
2: Var
3: doğru.
2: da var orada. Var. Buraya bakıyorsun. Var. Demek ki bu bir tavır. Mesela bu tavırlardan bir tanesinin ben şu olduğunu düşünüyorum.
0: 0-0
2: Fenerbahçe
0: bitmiş işte maç. Verse 1-0 belki gol olsa
2: 0, evet
0: penaltı
2: tamam.
0: kazanıyorsun
2: Fenerbahçe
0: maçı.
2: galip gelecekti.
0: Tabii.
2: Doğru. Ya berabere kalacak ya galip
0: Evet.
2: gelecekti. Skoru tam hatırlayamadım.
0: 0-0.
2: Şimdi dünkü maça bakıyorsun. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tavır olduğu çok açık. Özellikle ben bu sene bak Şampiyonlar Ligi'nde bunu da göreceğiz. İzleyenlerimizi de özellikle bu noktada en azından kendi bakış açımla bir bilgilendirmiş olayım. Bunlar tesadüf olamaz. Bu kadar net pozisyonlarda, bu kadar net belirgin hakem hataları. Ya dünkü pozisyonda 90'da o dakikada olmayan bir müdahale yok ya.
0: Değmiyor bile
2: Müdahale yok
0: ya.
2: ya. Onu
0: Sen fa
1: ya onu şöyle ya onu şöyle ben anladım. Orada bir ayağını uzattı. Bence de faul yok ama o dakikalarda şeydir. Yani bir geride olan takıma bir avantaj
0: Ama
1: sağlama
0: abi ben
1: adına.
0: gol yesem
2: Ya
0: hesabı nasıl
2: yesen niye
0: verecek
2: olacak
0: şimdi?
2: şimdi?
1: Ya veriyorlar abi. Yani hani o şekilde çok faul var. Yani orada nasıl yorumluyor biliyor musun? Nenenin ayağını bir uzatması var.
2: Tamam ama
1: İşte
2: faul yok.
1: topa müdahale
2: Tamam da.
1: etmiyor, rakibin
2: Tamam da.
1: dengesini
2: Şimdi
1: bozuyor olarak
2: bu
1: yorumluyor.
2: işte istediğin kadar yorumlasın. Ama burada bir tavır
1: Yani
2: oldu.
1: bence o konudan, o pozisyondan çok o el pozisyonu.
2: Çok net. Bir de VAR da görüyor.

0: da var ve Fenerbahçe o sırada galiba 2-0 önde.
1: Tabii 3-0 olacak 2-0 maç. Oldu. Yani önde penaltı gol olsun.
0: Alsa 3-0 olacak işi tamamen bitirecek.
2: Yani o konuyu üzerinden anlatsan evet, çünkü şeyde de yanılırız Aydın. Bilmiyorum, nasıl yanılırız biliyor musun? Hayır, nerede yanılırız biliyor musun? Ya gerçekten o niyette olan da verir o bir tane golü.
0: O da görmez. O şekilde
2: yani başına da iş açar yani. Hani...
0: Ama bu kadar net pozisyonlarda, belirgin pozisyonlarda hakemlerin lehe karar vermesi gereken yerde aleyhe vermelerinde özellikle Fenerbahçe bu Rusya'ya bir kampa gitmişti. Ya bütün Avrupa'da
2: evet, ambargo koydu.
0: Hala öyle. Yani Rusya'nın sporcularına ambargo var. Sanatçılarına ambargo var. Çünkü onlar ne istiyorsa öyle oluyor. Ben Fenerbahçe'ye oradan taktıklarını siyasi olarak da bir bedel ödetmek için. Yani bunun Fenerbahçe'ye bir bedel ödetme meselesi olarak önümüzdeki günlerde tekrar önümüze geleceğini düşünüyorum. Başka çünkü hiçbir izah yok abi. Bak iki tane net pozisyon söyledim. İkisi de net penaltı ama bu adamların penaltılarını vermiyorlar. Niye? Neden? Bir anlamı olması lazım. Eskiden diyeceğim ki var yoktu göremiyorlar diye. Bu da var. Artık koşullar oluşmuş. Bunu vermiyorsan bu net bir tavırdır. Başka da bir şey değil.
1: Ya bir de hani buralarda Şampiyonlar Ligi gibi ya da üst düzeyliklerde işte hakemler her zaman böyle övülürken, konuşulurken Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçında böyle bir hakemin böyle bir performans sergilemesi de aslında senin de zaten UEFA ile alakalı bazı sözlerin var. Talimatlı olduklarına dair. Bu net açık ve net yani. Dünkü hakemin iyi niyetli olduğunu ben söyleyemem.
0: Yani şey Trump diyor ki bunun kırmızı kartını kaldıracaksın.
1: İptal ediyorlar.
0: FIFA başkanı koşa koşa utanmadan onu kaldırıyor. Onu yapan adam sana buralarda her türlü operasyonu çekmez mi? Çeker abi. Buna özellikle dikkat etmek lazım.
1: Peki.
0: Biraz böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Şey açısından abi biraz da bu adam maça çıkıyor seni alır doğrar. Ona bir şey diyemem. Şey evet. Yıllarca neydi o
2: İvan Bebek
0: meselesi. Bebek.
2: O evet bana mesela onunla ilgili desem hiç başka bir şey demem. Bir hakemin yani bir takımı dışarı atması ile ilgili bana hani dünyada örneği gösterilecek bir maç desen o maçı
0: niye
2: söylerdim.
0: Niye bu Fenerbahçe'nin başına geliyor? Olur mu? Ya da bu büyük takımların korunması meselesinde bazen bunlar oluyor. Mesela benim hatırladığım çok net bir şey var. 2012-13 sezon olması lazım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşı karşıya geldi. İlk maçı orada 3-0 kaybetti. Burada o Drogba'nın falan gol attığı maçı hatırla. Topuyla falan attığı gol hatırla. Orada Burak Yılmaz'ın bak Ramos bildiğin daldı. Net penaltı vermediler. Real Madrid'i korudular orada. Ama burada özellikle Fenerbahçe üzerinde baktığımız zaman yıllardır bu hakemler üzerinden ben Avrupa maçlarında kritik yerlerde Fener'e operasyon çekildiğini düşünüyorum. Bunun da çeşitli nedenlerin vardır. Aklım erdiğince meseleleri biraz böyle yan yana koyarak buralara götürüyorum.
2: Olmaz bundan sonraki süreçte.
1: Peki.
2: Dileğimiz o.
1: Şimdi sormak istediğim soru şu İbrahim abi sana. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Sence bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro mu? Eksikler ve takviyeler nerelere olmalıyı sorayım. Oradan da transfer konusuna geçelim.
2: Yani ideal kadro konusunda ben şimdi Fenerbahçe'nin çok sorun olduğunu düşünmüyorum ama bu oyuncuları dolduracak oyuncu çok belirleyici olacak ki bence teknik direktör de bu anlamda planlama yaparken onu yap 3 kulvarda olacaksınız artık. Yani lig bu anlamda sizin için önemli ama Şampiyonlar Ligi de sizi orada sizi gittikten sonra ciddi anlamda yıpratacak. Yani dönüşüyle alakalı işte Ake diye bir oyuncum var. Şahane bir oyuncu. Ama bu Ake'yi hem lig hem Şampiyonlar Ligi üzerine değerlendirirsen o biraz başına iş açabilir. Bu olmadığında bu organizasyonun devam etmesi lazım. İşte Kante'yi dinlendirmek zorunda kalacağın sert maçlardan sonra aynı organizasyonu devam edecek oyuncuya ihtiyacın olacak. İşte kenarlarda oyuncuya ihtiyacın olacak. Yani ben Fenerbahçe'nin transfer yapacağını düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden sonra genelde bizde öyle oluyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra ben acaba ne yapalım diye düşüncesi olduğunda ya buraya gidiyorsak artık bir tık daha bunu güçlendirebiliriz evet. Düşüncesi devreye girecek. Eksikler var tabii ki. Yani özellikle rotasyon konusunda eksikler var. Ben mesela hiçbir zaman İrfan Can'ın Fenerbahçe organizasyonuna katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü İrfan Can çok uzun zamandır
0: olmuyor,
2: fiziksel olarak
0: olmuyor,
2: yani, yok. Yani ben Kasımpaşa
0: bu arada ona da yazık ya.
2: İşte Kasımpaşa'da izledim. Zaten bak hep teknik direktör itirazımız bu. Onu teknik direktör görecek. Kasımpaşa'da ben birkaç maçını izledim. Yani en belirleyici olan şey nedir? Fiziksel durum. Beceri halledersin onu. Ama önce fiziksel durumunu halletmen lazım. Niye Fenerbahçe Cengiz Ünder'den faydalanamıyor? Cengiz Ünder yetenek anlamda kötü bir oyuncu mu? Ama tükenmiş artık fiziksel olarak. Yetmiyor oyunlar artık Cengiz Ünder oyunu, İrfan Can Kahveci oyunu. O yüzden bu İrfan Can'la Fenerbahçe çok fazla o rotasyonda sağlıklı geri bildirim almayabilir.

0: Fenerbahçe'nin oraya ihtiyacı var
1: ama,
0: ki zaten
1: ama diğer yandan 14 tane de yerli oyuncu ihtiyacım var.
0: Abi hep bunlar planla alakalı bir durum. Mesela
1: ama çok işte her şey üst üste geldi. Yani birikti.
0: Ben zaten başkana
1: eritememiş yani.
0: Başkana bir şey demiyorum. Orada ne devreye giriyor biliyor musun Aydın işte? Bu hep bütün teknik direktörler için geçerli. Bugün İsmail Kartal'ı konuşuyoruz. Okan Buruk için de geçerli. Çalışmadığınız dönemler sizin bir arşiviniz olması lazım. Bir oyuncu listeniz. Yerli.
1: Ya bardak.
0: Kimsenin bir... Abi geleceksiniz. Üsteyle geleceksin. Kimsenin bilmediği adamlarla burada bir fark yaratacaksın. Başkanım. Ya evet bu var ama... Bak bugün alternatif olarak böyle bir oyuncu var. Ben bunu takip ediyorum. Bunu buraya katalım. Teknik direktör davranışı orada çıkacak. Yoksa kulüp başkanları bunlarız. Mesela Ake'ye kim hayır diyebilir yani?
1: Demez.
0: Ya da Greenwood'a kim hayır diyebilir teknik direktör olarak? Ama sen de başkanı ikna et. Mesela Olay diye bir oyuncu geldi değil mi Trabzonspor'a? Biliyor muyduk biz Olay'ı? Şahane bir oyuncu. Sen de bul. Okan Buruk olarak, İsmail Kartal olarak değil mi? Sadece bu işin scouting kısmında olan insanlar. Bak çok fazla boşta kaldığınız zamanlar oluyor. Gidin. Bulun. Hepsi için geçerli. Bizde genelde böyle bir sorun var. Hep aynı oyuncular üzerinden gidiyoruz. Şimdi ne diyor mesela yerli? Kim var? Türkiye Bartu var. Bartu gelsin. İşte Bertu gelsin. İşte sıkışıyorsun Ümit Aktağ gelsin. Ya tamam Ümit de gelsin, onlar da gelsin. Eyvallah da. Ama sizin de bir farkınız olsun. Bak birileri Ümit'i, Olay'ı ya da diğerlerini aldı. Oğuz Aydın da öyle gelmedi mi? Buca'dan geldi. Buca Oğuz Aydın'ın ilk çıkış yeridir. Bak ama o zaman da Oğuz Aydın bu potansiyeli kimse cesaret etmiyor. Herkes istiyor ki hazır gelsin. Ama bu hazır genel, olunca da çok pahalı oluyor yani.
1: Genel bir sorun. Yani bu özellikle İsmail
0: Hoca üzerinden anlatmıyorum.
1: Genel.
0: Bu ülkenin genel.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Demişler ya, bir sampati mi? Din Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız bayağı. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor.

0: Yak bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dumtıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Press marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu. Evreka, zıplıyor yerinden, ki yani marş zıplatır adamı. Bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor. Ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. Bu yapan resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü, onlar en iyi takımlar. Onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek, hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım. Değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare'ye yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabii her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Gendouzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı ters oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan, öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürünün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'un uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe'ye abi. Bir de ne var? Hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı. Hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucuz sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördün mü hamam böceği nasıl peyda olur? Tamam, bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak haban böceği olur. Başlık ne olursa olsun. Futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil. Hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak ama ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti. Ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. Tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir. Olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır, düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur. Maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı. Heyecana ihtiyacı vardı. Tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence 50 şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesin mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor mu? Oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Mesela bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya. Ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bakmalı.
1: Niye? Nerede U23? Arşivran
0: tamam işte yeni yerine U23 yeni birini koymalı diyorum. Yani nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun abi ama işte U23 ya Nene Darçı Brown'da onu söylüyorum. Belki başka bir U23 ile upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da onu söylüyorum. Bunlar ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya bakılır ya bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı zafer şarkıları söylemek çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel işte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya vallahi insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına o anıların işlenmesi ne demek, sevinmek ne demek. Bilmiyor. Mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben Mesela Fenerbahçe'nin ilk

0: Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun, kaç yaşındayım? Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim oğlum televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe grubunda, bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var, işte Manchester United var, Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak, iki maçta bir puan çıkarmış, içeride United'da oynayacak, tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli, rakip tehlikeli. Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi. 5 dakikada peşi çekiyor adamlar. Şimdi öyle olunca herkes, hepimiz işte geçmiş olsun, bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum, hadi aslanlarım falan diyor ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar, bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United, deplasmana gidiyorsun. 4. maç galiba. İşte Schmeichel var kalede. Gary Neville var. Scholes var. Solskjaer falan. Hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya. Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum, böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım, baktım falan, oyuncular üzülüyor, rakip, o zaman anladım diyor. Düşünün yani, adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum, 40 sene sonra mıydı, sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat durdu. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceğim. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golle Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın, ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Genduzi, Vedat. Aha, Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani. Havası, tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda. Eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi. Ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanı kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz ve tabii Avrupa'da rakip

0: Rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak, Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak, Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek, oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında. Eylül ayında dediğimizde bundan bir buçuk hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar. Orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz. Daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde dört büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer, umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint-Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Praha, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSK Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonek gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray'ı ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi. Tüm bunlarıyla Omonia daha doğrusu düzeltiyorum. O Konferans Ligi takımıydı geçen yıl. Hapoel, onun yanında Hoffenheim ve Marsilya, Bayer Leverkusen gibi takımların denk geldiği, Beşiktaş'ın böyle bir fikstürünün olduğu bir haftayı konuşuyoruz. Bu hafta bu fikstürlerin belirlendiği, bugün ve bugünüyle dünüyle bu fikstürlerin belirlendiği bir haftayı konuşuyoruz. Burayı değerlendirerek başlayacağız. Tabii buradan Süper Lig fikstürüne de döneceğiz. Ömercan Özmen'le birlikte onu da konuşuyor olacağız. Gençler Birliği Erzurumspor'la. Gençler Birliği dedik ama lidere selam dur deriz orada. Gençler Birliği lider 6 puanla. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor bugün. 21.30'da Metin Diyedi'nin öğrencileri Erzurumspor'la karşılaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde oynanacak. Artık son hafta bu haftada öyle duruyor. Gelecek hafta itibariyle 20'ye çekiliyor gibi duruyor maç saatleri. Yarın 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Çaykur Rize, Galatasaray Göztepe maçları oynanacakken pazar günü 19'da Eyüp Alanya'yı ağırlayacak. Yine 21.30 seansında pazar günü iki maç göreceğiz. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun, Fenerbahçe maçları olacak. Pazartesi günü de maç var. Pazartesi günü Ahmet Trabzon'u 21.30'u ağırlayacakken saatler yine 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Çorum maçını izliyor olacağız. Süper Ligimizde bu fikstürde konuşacağız elbette. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan'a hoş geldin diyelim. Ömercan selamlar. Dedim ve sesimi alamıyorsun. Selamlar, hoş geldin. Bugün fikstürü konuşarak başlayacağız ama şöyle biraz da şaşırdığımız, kimi yerinde şaşırdığımız, kimi yerinde işte bazı olaylarda, örneğin Fatih Tekke'nin duygusal istifası sonrasında, istifasının da yönetimce kabul edilmediği haberi geldi sonrasında yapılan açıklamada. Gece yarısı günden bir aylı yolu yoğundu, doluydu o kısımda, onu da hatırlatalım ama şaşırdığımız, bir tarafta da tabii fikstürü değerlendirirken bu gündemi dahi unuttuğumuz bir günün, bir haftanın içerisinde esasında geziyoruz. Bu gündemi de birlikte değerlendirelim isterim. Sen nasıl görüyorsun? Önce ön yorumunla neler söylersin bu haftaya?
1: Tabii haftanın geneli için çok hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. İşte gruplarımız belli oldu. Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Bu çok kritik tabii. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ediyor olmamız da bence ülke futbolumuz adına son dönemde yaşanmış en önemli olaylardan, durumlardan bir tanesi. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda da iki takımla daha yüksek takımlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne, en yüksek turnuvaya gitmeye devam ederiz. Tabii diğer yandan senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı 4-0'lık mağlubiyet ve sonrasında gelen Fatih Tekke istifası da gündemi çok fazlasıyla meşgul eden, gündemin en önemli parçalarından biriydi. Ki özellikle Fatih Tekke ve Trabzonspor'un son dönemdeki hem yapılanması hem sahanın içindeki oyun anlamıyla çok beğendiğim bir süreç geçiriyordu. Ancak hoca, sen de belirtti, yani biraz duygusal tabii o yenilginin üzerine yaşanmış kritik bir mağlubiyet almış oldu. Bu da tabii hocayı tetikledi diyebiliriz aslına bakarsan. Ve ben açıkçası çok da doğru bulmadım. Tabii hoca duygularıyla hareket etti. İnsani olarak kafasında yaşadığı başka şeyler olabilir veya takım içerisinde gördüğü başka durumlar da olabilir. Daha net orada Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar daha net diyecektir ama ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'a Fatih Tekke geldiğinden beri ivme hep yukarıya doğru gitti. Kendisi ve takım için hep takdir gördü. İşte zaman zaman eleştiriler yaşadı tabii ki. Söylemler oldu ama genel anlamıyla baktığınızda iyi bir tablo vardı. Bu ağır bir mağlubiyet. Evet, katılıyorum ama yolda bunlar da var. Çok yüksek girdiğiniz bir sezon. Muhammed Salah gibi bir ismin transferiyle başlayan bir sezon. Sonrasında işte bu mağlubiyetle beraber henüz hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bir de öyle bir durum var Trabzonspor için. O yüzden hoca bence bu tip durumların da aşılarak devam etmesi gerekiyor kendi kafasında da. Biraz daha pesimist tavrından uzaklaşarak işte hem camianın hem de orada futbolcu grubunu kendisiyle yol yürümek isteyen herkesin kendisini sevenlerle biraz daha aşırı neşir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eleştiri her zaman var. Negatif her zaman var. Düşünceler herkesin farklı. Ama oyuna odaklandığında, işte yeni oluşuma odaklandığında belki biraz daha oyuncularıyla, sahanın içiyle daha fazla haşır neşir olduğunda ben başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor yönetiminin yola devam kararı ve istifasını kabul edilmemesi konusunu ben olumlu buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü burada bence istikrar önemli Trabzonspor için. Bu kadar hem yatırımlar hem işte oyunda değişiklikler, genç oyuncular derken hoca devam etmesi bence doğru olandı diyebilirim ben.
0: Peki bunu konuşurken tabii Trabzonspor tarafında bunun bir duygusallıkla hareket edilerek yapılmış bir adım olduğunu az çok tahmin ediyor. Konuşuyorduk dün Can Genç de yayında an be an son dakika gelişmelerini aktarırken bağlantılarıyla beraber radyo gol frekanslarında sizlere burayı çok iyi işledi ve aktardı. Yayını da yakından dinleyenlerdendim. Oradan radyo golden haberleri, detayları, gelişmeleri alanlardandım her zaman olduğu gibi. Ama şuraya getireceğim konuyu ki ben acaba nasıl bir açıklama gelir diye bekliyordum. Yani Trabzonspor tarafından bir sözlü açıklama mı gelir ya da işte başkan çıkar bir yerde mi konuşur ya da bir yazılı açıklama mı gelir? Bu istifa nasıl kabul etmesi düşünüyordum ki çoğumuz böyleydik. Çoğumuz duygusal yaklaşıldığını görerek bu haberi okuduk. Bunun okumasını yaptık. Ama tabii taraftar öyle değildi. Taraftar ne olacak şimdi? Telaşına kapıldı mesela. Fatih Tekke'nin seveni de çok. Diğer tarafta da tabii, hani Karadeniz insanı orada biraz yapısıyla, karakteriyle, işte siniriyle, agresifliğiyle de bazen ön plana çıkar ya, bu tarz şeyleri konuşturur ya. Karadeniz insanından, yakınlarımdan, Trabzonlu arkadaşlarımdan şunu da duyar oldum. Hocam sen böyle bir günde bizi bırakıp gidiyorsan oho kısmını da duyduk. Böyle bir serzeniş, böyle bir sitemi de duyduk. Yani bırakma bizi hocamdan oraya gelen görüşlerin olduğunu da gördük. Fatih Tekke bunu bir daha yaşatır mı, bir daha yaşanır mı bilmiyorum ama ben hangi dört büyüklerde, hangi takımda benzer bir hadiseyi yaşadık? Duygusal olarak istifa edip tekrar geri döndürülen ya da döndürmekten ziyade o biraz belki ağır kaçar ama işte istifa kabul edilmiyor deyip hemen üstü kapatılan benzer bir olayı daha yaşadık. Galiba Sergen Yalçın Beşiktaş süreciydi. Emre Koca da Ahmet Nurçebi Üsküdar'daki evine, Üsküdar'daki düzeltiyorum şirketine gittiler. Biz muhabirler Haber Global dönemiydi. O gün orayı, o gündemi takip etmek için Üsküdar'da Sayın Ahmet Nurçebi'nin ofisinin bulunduğu, şirketinin bulunduğu yere gitmiştik. Galiba Kısıklı tarafında, oraya yakın bir yerde, denizcilik şirketinin bulunduğu yerde hep beraber bir gündem toplantısı yapmışlardı. Bir kere değil, iki kere yaşanmıştı benzeri de. Biri işte Nevzat Demir'de, diğeri Üsküdar'da, ana merkezde olarak iki yerde bunu konuşmuşlardı. Böyle gündemi yaşıyor Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki Fenerbahçe Galatasaray'da yarın öbür gün yaşayacak ki geçmişte çok şey yaşandı. Biraz da camia evlatlarıyla yaşanan şeyler oluyor bunlar. Yani burada mesela sana farklı bir örnek veremem. Çok geçmişe gitmem gerekir belki. Çok geçmişe, Zico dönemin örneği, farklı dönemlere gitmem gerekir belki ama yani burada Sergen Yalçın'ı, işte İsmail Kartal'ı, onun yanında Fatih Tekke'yi, Fatih Terim'i, hatta öyle ki çok net hatırlayalım, Şenol Güneş'i yine aynı şekilde böyle sancılı ayrılık süreçlerinde, duygusal süreçlerde iki taraftan birinin duygusallığının, kulübün ya da kulüp yöneticilerinin ya da teknik direktörün duygusallığının ağır bastığı örneklerle hatırlatırım. Biraz böyle hikayeleştirerek okumayı çok severim bu tarz olayları. Çünkü geçmiş biraz örnektir. Belli ki biz bu duygusallıktan devam ediyoruz Türk futbolunda. Teknik direktöründen yöneticisine. Öyle bir okuma yaptım. Tabii katılırsınız, katılmazsınız. Ayrı konu. Ömercan, sözü sana bırakayım. Bu konuda son yorumunu alayım ve sonrasında fikstüre geçeceğim.
1: Duygusallık kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani biz zaten

0: yani Türk insanı olarak biraz öyleyiz ama bunu tabii yaptığımız işlere yansıtmak ne kadar doğru ona karar vermek lazım. Bir de bu işte camia evlatlarımız tabii ki kulübün içerisinde birçok şey yaşıyor. Basına yansıyan yansımayan, bizlerin haberi olan olmayan çok küçük durumlar da olabiliyor. Her insanın, her yöneticinin, her teknik adamı kompleksleri ve egoları da var. Kendi istedikleri gibi gitmeyen küçük de olsa birkaç probleme duygusal olarak daha fazla yükselme durumları var. Bunlar oluyor kulüplerin içinde. Fatih Tekke de zaten yapı olarak da yani basın toplantısını dinlediğimde de daha önce canlı basın toplantısını dinlediğimde futbolu konuşmak isteyen ama aralarda sürekli duygusal mesajlar veren mizaç olarak biraz daha pesimist görünen bir teknik adam profili çiziyor. Bunu belki kendisine değiştirebilir ama tabii bugün bu yaşandı. Yarın senin de dediğin gibi ve taraftarların camianın söylediği gibi başka sorunlar da yaşanabilir. Çünkü bir kere olmuş olan tekrarlanabilecek durumdur. Her zaman için hayatta da böyledir. O yüzden şimdiki tekrar yeniden bu istifanın kabul edilmeyip devam eden beraberlik çok güçlü şekilde ilerleyebilir. Oyuncu grubunun, hocanın, camianın tekrar kenetlenerek devam ettiği bir süreci de beraberinde getirir. Veya işte tat kaçıran sorunların, ufak tefek durumların tam olarak sonuçlanmamasını da beraberinde getirip negatif bir yere de gidebilir diye düşünüyorum ben.
1: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve şöyle daha taze olandan daha eski olan habere doğru ilerleyeceğim fikstürde, Avrupa fikstürünü konuşurken. Yani Trabzonspor'dan başlayacağım. Trabzonspor'un konferans ligi fikstüründen başlayacağım. Ömercan, değerlendirelim isterim. Zamanımız kalırsa da Süper Lig'e doğru geleceğiz. Fikstür günü bugün. Hem 16-17 arasındaki bu yayında, kaldı ki bu yayın bir tık uzayabilir. Son kısma sizler için, sizlerden görüş aldığımız bölüme de gidebiliriz son kısımda. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen de diyebiliriz. Ararsanız eğer telefonlarda sizlere de mikrofon uzatırız. Tıpkı Ömercan Özmen'e mikrofon uzattığımız ve çok keyifli bir şekilde burayı konuşacağımız gibi, onu hatırlatayım. Hızlıca fikstüre deneyeyim. Freiburg'la karşılaşacak Trabzonspor evinde. Sonra Kızıl Yıldız'a gidecek. Bir diğer deplasman, yine üst üste iki deplasmanda Kups deplasmanına gidilecek. İskoçya'dan geçen yıl şampiyonluğu son anda, son maçta, hatta şampiyonluktaki bir diğer rakibiyle yarışarak kaptırdığı, o rakibine kaptırdığı, o rakibiyle oynadığı maçta üstün gelemediği Celtic, yanlış hatırlamıyorsak hatırlayalım lütfen. Hertz'de karşılaşacak Trabzonspor. Jablonec'de karşılaşılacak ve iki maç, Hertz ve Jablonec maçları ev sahipliğinde olduğu ve son maçının da deplasmanda olduğu bilgisini aktarmış olayım. Bu arada Jablonec nerenin takımıdır, nedir, doğru mu okudum hiç bilmiyorum. Onu da şöyle bir sizler için, Çekya'ymış, araştırayım dedim, bakayım dedim hemen hızlıca. Çekya takımıyla son maçta CSKA Sofya ile oynanacak. Burada Kızıl Yıldız, Freiburg gibi maçların problem yaratabilecek maçlar olduğunu düşünüyorum, tamam, ama Ferencvaros maçını gördükten sonra burada Kups'a bile, işte baktığında Jablonec takımlarına dahi nasıl geçirdiler geçen yılı bilmemekle beraber dikkat edilmesi gerektiğini düşünebilir Trabzon taraftarı artık dünden sonra. Ömercan, nasıl yorumlarsın?
0: Şöyle tabii, yani baktığımız zaman burada gruptaki takımlara, aslına bakarsan kağıt üstünde hepsi Trabzonspor'un gerisinde görünen takımlar. Yani birçoğu belki işte Hertz'in geçen sene geçirdiği iyi sezon, Freiburg zaten bir Alman takımı, Kızıl Yıldız genellikle Avrupa'da sürprizler yapmaya açık sağlam bir takım. Genel anlamıyla dediğine katılıyorum. Ne olursa olsun Avrupa'da hangi seviyede maç oynarsanız oynayın, her zaman çok yüksek konsantrasyon, yüksek enerjide olmak zorundasınız. Yani burada kağıt üstündeki kaliteniz evet bir yere kadar sizi taşır ama işte bir kup deplasmanında bambaşka bir, işte Finlandiya'da bambaşka bir iklimde oynayacağınız maç bambaşka yerlere götürebilir. O yüzden çok ciddi bir bence durum ve turnuvalar bunlar ve takımlarımızın ihtiyacı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Trabzonspor'un şansı yüksek bu grupta. Ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum ama işte burada toparlanma süreci, içerideki mental camianın durumu kritik olacak. Oyunla ilgili de problemler olduğunu düşünüyorum. Az da olsa daha da iyi gidebilecek durumların olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için ama tabii Freiburg ve Kızıl Yıldız'ı öne çıkarabiliriz. Diğer yandan üstüne düşündüğümüzde, muhtemelen detaylı olarak baktığımızda geçen sezonki durumlar, işte kadroları ve oynadıkları oyun tarzları, belki stadyumlarının konumları, ülkenin iklimi, hepsini kattığımızda tabii ki bütün maçlar tek tek zor, politik bir söylem gibi geliyor kulağa ama gerçekten Avrupa'da böyle. Yani işte Galatasaray'da olsan, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta fark etmez. Rakip Avrupa kupalarında mücadele ettiğiniz bir rakipse her zaman

0: tehdit altında oluyor maalesef Türk takımları. Önceden fiziksel olarak çok gerideydik. Son yıllarda biraz işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde önemli fiziksel testler verdi. Orada yükseldik. İşte Fenerbahçe Lyon karşısında oynadığı oyun bence fiziksel olarak çok önemli ve güçlü bir oyundu. Burada fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu katıldıkça, devamlılığı oldukça yükselebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum ama kalite anlamında kesinlikle Trabzonspor ligde grupta tepeye yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi.
1: Trabzonspor'da rakipleri de konuşa konuşa ilerlediğimiz yerde sen burada puanlamaya geçelim mi yoksa nasıl bir zorluk bekliyorsun Trabzon tarafında? Freiburg, Kızıl Yıldız, Kupferstein, Jablonec ve CSKA Sofya maçları özelinde diyeyim, sonrasında belki puanlayarak ilerleriz. Buradan bir puan çıkarması gereken Trabzonspor'u konuştuğumuzda konferansta.
0: Tabii şöyle, yani Freiburg maçını evde oynamak güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İşte Kupferstein plasmanı var Finlandiya'da. Şimdi bakmak lazım stadyum nasıl bir durumda, büyüklüğü, o zor bir deplasman var. Kızıl Yıldız kesinlikle zor bir deplasman. İçeride oynadığı aslında Freiburg Hertz maçlarının iki maçın içeride oynaması Trabzonspor'un bence bir avantaj gibi duruyor. Keza Jablonec'te. Burada baktığım zaman puan verecek olursam içeride oynayacağı maçları bence kesinlikle kazanmalı Trabzonspor. Öyle düşünüyorum ama Freiburg maçının daha zor olacağını tahmin ediyoruz hepimiz. Çünkü bir Alman takımı, biraz daha kaliteli bir takım. İçeride Freiburg'dan başlayacak belki, yoksa bunlar değişecek mi fikstür? Burada okuduğum gibi mi? Değil sanırım.
1: Böyle başlıyor diye biliyorum ben.
0: Yani böyleyse yani Freiburg başından alacak.
1: Tekrardan teyit etmek gerekiyor.
0: Tabii. Buradakine göre gideyim ben. Freiburg maçının 3 puanla olması, yani grupta en güçlü gördüğümüz takımların 3 puan alınması çok büyük özgüven getirecektir. Burada sorun çıkaracak takımlar. Ben Freiburg'dan 1 puan diyeyim tahmini olarak. Kızıl Yıldız deplasmanı için zor bir deplasman, 0 verebilirim. Kups deplasmanı her şeye rağmen 3 puan kalitesiyle bence kesinlikle yenebileceği bir kaliteli takım. Her içeride yine 3 puan yazabiliriz. Yine Jablonec'e 3 puan yazabiliriz. Sofya deplasmanına da baktığım zaman CSK Sofya'ya da 3 yazabilirim gibi geliyor. Yani burada Freiburg ve Kızıl Yıldız dışında da çok büyük bir sorun çıkaracak takım olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a. Tabii detaylı olarak incelemediğim takımları, onu da söyleyeyim. Ama genel anlamıyla kağıt üstünde baktığımda, biraz düşündüğüm, hafızam yokladığımda Freiburg ve Kızıl Yıldız maçlarının en sıkıntılı geçecek maçlar olmasını tahmin ediyorum belki.
1: Tabii Konferans Ligi'nde de fikstür biraz daha geç başlayacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne göre, onu hatırlatalım. Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına döneceğim. Sen orada özetledin. Freiburg, Kızıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları üzerinde. Beşiktaş'a geçmeden önce şöyle Trabzonspor'un aldığı yorumlara bakalım. Oraya ilişkin gelen yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe'den zor gibi. Omanya ve Hapoel maçları kolay gibi. Onlar da siyasi maçlar demiş. Ve Trabzon lider çıkması lazım. Bu fikstürde Trabzon lider olması gerekiyor demiş. İyi yayınlar. Trabzon'da Salah'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a vermeye çalışıyorlar. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar demiş. Hayırlı cumalar Berk demiş. Teşekkürler sizlere de. Berk, inşallah bu hafta sonu Samsun'dan 3 puan alır Fenerbahçe. Sana yayınlar dilerim. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Temennisini dile getirmiş. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun İltuğ Bey. Trabzon'a ilişkin gelen mesajlar böyle. Salah kısmına katılıyor musun özellikle? Bu arada Trabzon'la ilgili buradan lider çıkması gerekir kısmını belki liderlik çok ileri götürecek bize ama Samsunspor ilk 4 haftada bunu gösterdi. İlk 3 haftada 10 puanla 4 haftada hatta 3 galibiyet 1 beraberlik. Belki Samsunspor'la Trabzonspor'un fikstürünü farklı değerlendirirsiniz. O öyleydi, bu böyleydileriniz olur. Burada bunu savunurken, bana karşı tez oluştururken tamam, ama saygı duyuyorum ama şimdi Trabzonspor'da da burada iyi bir şey bekliyorum ben Konferans Ligi'nde. Hali hazırda her ne kadar Trabzonsporlar biraz orada biraz umutsuz vaka gibi görse de dünkü sonuçtan sonra Trabzon tarafını bence öyle düşünmemek gerekiyor. Genel öyle görüyor gibi görüyorum. Ha, öyle değilse zaten tamam, benim yanlış okumam olayı deriz geçeriz. Teşekkür ederim. Salah için ne dersin? Mesajlar için ne dersin Trabzonspor'da son olarak?
0: Şöyle, tabii yani Salah'ın üstünden bir oyun kurgulama planı çok doğal bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde Salah gibi bir oyuncu varken biraz topları onunla fazla buluşturmak, onun üzerinden bazı kurgular gerçekleştirmek normaldir. Ama tabii bu takım içindeki dengelerin de saha içindeki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Yani topu doğru paylaşmak lazım. Topu doğru paylaşırken Salah'a fazla top vermek bir plandır ama sürekli onun üzerinden işte dakikalar içerisinde onun da çok aktif dinlenme yapamayacağı zamanlar, belki negatif performans verdiği zamanlar olabilir. Ben kesinlikle sahanın içinde bütün oyuncuların topu ona verelim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var, yani zor maçlarda oynuyor tabii ki Muhammed Salah ve burada işte en güvenebileceğiniz adam Muhammed Salah. Yani saha içindeki oyuncunun mental psikolojik durumunda da topu ona verme isteği, kafasını kaldırdığında onu arama isteği çok doğal buluyorum. Orada teknik direktör Fatih Tekin topu nasıl paylaştıracağı kritik olan taraf olacak belki.
1: Beşiktaş'a döndüm Ömercan Özmen. Beşiktaş tarafında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürünü konuştuğumuzda dinleyicilerimizin ve hatta taraftarların birçoğunun, öyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor bir fikstür olduğunu söylediği bir maçlar silsilesi görüyoruz. Hemen bakalım. Evinde Marsilya'yı ağırlayacak lig aşamasında Beşiktaş temsilcimiz. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise yine geliyor. Az önce de söyledim girizgahta. Fenerbahçe 2 yıl önce galiba İsmail Kartal dönemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam, ya da Mourinho. Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı defalarca. Onun yanında Galatasaray'ı geçen yıl hatırlıyoruz. Bu yıl da Beşiktaş. Böyle üst üste denk gelen takımlar olur ya, onlar da Union Saint-Gilloise son 3 yılda buraya damgasını vurdu, onu söyleyelim. Hatta geçen yıl bunun esprisini şöyle yapıyorduk. Fenerbahçe ya da Türk takımları Rize Spor'la, işte Konya Spor'la karşılaştığından daha fazla karşılaştığı Union Saint-Gilloise ile diyorduk. Ki kafa kafaya bir şey çıkıyordu orada. Çünkü galiba hem elemelerde hem de gruplarda, liderlik aşamasında, grup aşamasında düzeltiyorum, fikstür aşamasında henüz daha en başındayken, şu anki gibiyken yollar. Bir takımımız Fenerbahçe Galatasaray'dan biri defalarca karşılaşmıştı. Uzatmayayım daha fazla. Celtic deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Crystal Palace ağırlıyor. Omonia ile karşılaşıyor deplasmanda. Apoel ile ev sahipliğinde burada karşılaşıyor Beşiktaş. Hoffenheim ile de son maçını oynuyor. Deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun fikstürü ve sonrasında puanlamaya nasıl geçersin?
0: Biraz daha evet zor bir fikstür olduğunu düşünüyorum Avrupa Ligi'ne göre. Yani Marsilya, Bayer Leverkusen, dediğin gibi Union, yine işte İskoçya'dan Celtic, Premier Lig'den Crystal Palace, yani Hapoel yine siyasi bir maç, Almanya'dan Hoffenheim, çok fazla 5 büyüklükten takım olduğunu düşünüyorum. Zor bir kura çekti Beşiktaş açık konuşmak gerekirse. Tabii bir yandan Kıbrıs'ta oynayacağımız maçta da ulaşımla ilgili sanırım Önder Özen belirtmişti, yine farklı bir süreç var. İşte Hapoel maçları, içeride oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız maç sıkıntıya girebilir. Her zaman olduğu gibi farklı bir ülkede, farklı bir yerde oynanabilir. Bunlar tabii avantajı biraz negatife çeviren durumlar ama Beşiktaş bence üstüne koyarak devam ettiği bir oyunu var. Sezonu ilerledikçe bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ya burada diş geçiremeyeceği bir takım yok açık konuşmak gerekirse. Ama tabii ki işte deplasmanda Bayer Leverkusen zor maç olacak. Deplasmanda Celtic deplasmanları Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman zordu nasıl olursa olsun. Ama işte Celtic'in son oynadığı karşılaşma Linz'e karşı gördük. Gol yemek konusunda çok da, gol yememe konusunda çok da başarılı bir takım değil. Tabii oraya kadar ne olur, takım ne durumda olur onu da bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığımızda Fransız, Marsilya, işte iki tane Almanya Bundesliga'dan takım var. İngiltere'den hadi Celtic'i de öyle sayabiliriz. Yine İskoçya ve İngiltere'den Crystal Palace ve Celtic. Bunlar çok önemli liglerin kaliteli takımları aslına bakarsan. Bir de bir yandan da tabii siyasi olarak farklı bir iklimde oynanacak Apoel maçı var. Beşiktaş'ı hiç kolay bir grup süreci beklemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama oyununa baktığımda da bence Avrupa Ligi'ne uygun bir oyunu var. İşte fiziksel olarak da özellikle arka taraftaki stoperleri netleştirebilirse, belki oraya bir transfer yaparsa Beşiktaş daha güçlü bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu stoper hattı işte rotasyonlarıyla da beraber sakat durumlara, yani böyle nasıl desem biraz daha sakar işlere açık görünüyor ki Avrupa'da, Avrupa kupalarında bunlar çok fazla tövbe edilemeyecek durumlar. O yüzden arka tarafa kesinlikle bir stoper takviyesi bence Beşiktaş'ta gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta anılmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek, ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırladı.

0: daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
3: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
2: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: futbolcuların efsane sözleri.
1: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
0: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeniden birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak ve kendisiyle programımıza başlayacağız. Aslında biz başladık, kendisini de programımıza dahil edeceğiz demek daha doğru olur.

Şu an oynanan mücadeleler, oynanmış mücadeleler de var tabii ki, oraya da değineceğiz. İlginç sonuçlar var gerçekten. Liverpool 2, Nottingham Forest 2 karşılaşma sona erdi. Premier Lig'de Dan End oyun attığı golle 24. dakikada Nottingham Forest 1-0 öne geçmişti. 60. dakikada Alexander Isak durumu 1-1'e getirdi. 70. dakikada penaltıdan Morgan Gibbs-White sahneye çıktı ve Nottingham Forest Anfield'da bir kez daha öne geçti. Son sözü ise 82'de Victor Munoz söyledi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. 10. dakikasında olduğumuz Bournemouth-Everton ve County Hull City mücadeleleri de 0-0 devam ediyor. Saat 19.30'da ise Tottenham Newcastle United'ı konuk edecek. Bir diğer tarafta Bundesliga'da şaşırtıcı sonuçlar var. Elversberg ligin yeni ekibi Bayer Leverkusen karşısında 2-0 önde. Ben de o maçı takip ediyorum bir yandan gerçekten. 8. dakika Lucas Petkov, 9. dakikada Cole Campbell'ın attığı gol. Reggie bile kaçırdı golü. Sevgili Ali Konavic maçı anlatıyor şu anda Esport'ta. Yani onun için de zor bir an olmuştur gerçekten. Reggie kaçırdı golü çünkü Alman Bundesliga rejisi kaçırdı. Ekran bir geldi, gol oldu çünkü 2 dakikada 2 gol. Hatta 1 dakikada 2 gol buldu Elversberg ve şu anda 42. dakikadayız. 2-0'lık Elversberg üstünlüğü var. Köln 0 Hoffenheim 1. Adam Dahimi'nin attığı golle Hoffenheim'ın 1-0'lık üstünlüğü var. 27. dakikada gelmişti gol. Leipzig golü buldu Mönchengladbach karşısında. Ridley Baku'nun attığı gol. 42. dakikadayız. Orada da 1-0'lık Leipzig üstünlüğü var. Mainz-Paderborn mücadelesi 0-0 devam ediyor. Union Berlin-Eintracht Frankfurt mücadelesinde ise 2-1'lik Frankfurt üstünlüğü var. Aslında Emmanuel Lat'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı Union Berlin 3. dakikada, fakat 10 ve 11. dakikalarda Younes Ebnutalip, yani benzer bir durum Elversberg maçına, burada da skor 2-1 oldu. Orada 2-0 devam ediyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, saat 19.30'da da Borussia Dortmund Hamburg'la karşı karşıya gelecek. Birazdan Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Aykut Bey diyor ki Hacı Osmanoğlu demeden ben diyeyim, Liverpool eski Liverpool değil. 2 maç 2 beraberlik. Berk kardeşim yayınlara hoş geldin demiş bir dinleyicimiz. Tekrar yayında ama yarın Berk Sayar burada olacak. Bugün izinli kendisi. Melih abi olsaydı şimdi. İzinli olana laf sokardı. Melih abi de her zaman öyleydi. Ya normalde mesela nasıl oluyordu? Ben izinli oluyordum. Normal evde dinlendiğim bir gün oluyordu ama Melih abi burada size öyle bir lanse ediyordu ki şu anda jacuzzi'sinde o falan diye. Muhtemelen Berk için de öyle şeyler söylerdi. Peki ona da çok büyük selamlar bu arada Melih abiye. Eğer bir yerlerden duyarsa, dinlerse. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bournemouth-Everton mücadelesi 0-0 devam ediyor demiştik. Bournemouth'un kadrosuna baktığımızda Petrovic, Trufer, James Hill, Antonio Silva, Adam Smith, Lewis Cook, Evan Nilsson, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Alex Scott ve Ryan yer alıyor. Everton'da ise Jordan Pickford, Jared Brandwhite, James Tarkowski, Mikolenko, James Garner, Dewsbury Hall, Ndiaye, Merlin Rowe, Harrison Armstrong, Timo Berry ve Tyrick George ile gol arıyor. Everton şu anda, sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Muzu oku kardeşim demiş bir dinleyicimiz. Mesajını atmış ama o da Bant yayında. Ya Bant yayın değil ama yani eş zamanlı yayın DJ Futbol kanalında. Yani Muzaffer'in bu mesajı görmesi imkansız da, öyle söyleyeyim. Şimdi Muzaffer'in üzerinde de bir ihale kalmasın, görüp de okumamış gibi olmasın. Başka bir stüdyoda çekiliyor yayın ve bu bilgisayara geliyor mesajlar. DJ Futbol chatinden ama yani yazarsanız Muzaffer görür bu arada. Orada artık onu da görüp okumuyorsa orada savunamam Muzaffer'im. Serkan Bey var mı bugün? Serkan Bey, Serkan Çetiner'i soruyorsanız eğer, sevgili Berk Sayar konuk edecektir onu. Yarın muhtemelen olacaktır ama net bir bilgim yok. Şöyle Berk'in mesajlarına bakayım. Belki ayarlamıştır, görürüm ama yok. Buraya yazmamış. Yani hani önden bir spoiler vereyim size dedim ama yemedi. Denememiz olmadı.

0: Ve yavaş yavaş bağlantımıza da geçeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Tabii bugün gün boyu Radyo Gol'de heyecan devam edecek. Can Genç dakika skor aktarımında Galatasaray Göztepe mücadelesinde sizlerle birlikte olacak. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri 0212 273 1010 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da tekrar hatırlatmış olayım bu vesileyle. Yani dediğim gibi bir yandan da Elversberg Bayer Leverkusen karşılaşmasını takip ediyorum ama Leverkusen mı çok kötü, Elversberg mi çok gazlı, anlamadım. Leverkusen da çünkü Beşiktaş'ın rakiplerinden, o yüzden dikkatli izlemek istedim bu karşılaşmayı. Hoffenheim'i zaten çok iyi biliyorum maalesef. Yani deplasmanda oraya pek imkan vermiyorum. Ya yani inşallah kazanırız da. Yani gerçekten güçlü bir yapılanma var orada da. Peki. Muhammed Furkan Uzun hattımızda. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Lütfen merhaba yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak sıcağı sıcağına Rafael Leao transferi Galatasaray'ın nasıl yorumlarsın?
1: Ya, tabii Leao Milan'da, Portekiz milli takımında hakikaten önemli işlere imza atmış bir oyuncu. Yüksek bir bonservis bedeli var aslında. Yani yaklaşık 50 milyon euro konuşuluyor. Beklentilerde doğal olarak yüksek böyle bir bonservis bedeli karşılığında. Ama bakıldığında Sané, Leao, Osimhen hani Süper Lig'in çok çok üstünde, Şampiyonlar Ligi ayarında 3 oyuncu. Dolayısıyla yani katkı yapması beklenen bir oyuncu ama bonservis bedeli, yani kendisi adına bonservis bedeliyle performansıyla karşılayabilir mi? O konuda bir soru işaretlerim var. Çünkü biraz disiplinsiz bir oyuncu olduğu yönünde de bazı belirtiler, söylentiler var. Dolayısıyla iyi bir transfer gidiyor kağıt üstünde ama tabii gelip oynaması, performans vermesi, ondan sonra değerlendirme yapmak gerekiyor ama bakıldığında hani Osimhen, Leao ve Barış Alper, Yunus Akgün iyi bir hücum attı.
0: Burada şu önemli, ben de katılıyorum dediklerine, şu önemli değil mi? Galatasaray hangi Leao'yu aldı? O bir sene, iki senelik dilimde dünyanın en iyi kanat oyuncusu belki de olan Leao'yu mu, yoksa son yıllarda düşüşe geçen, taraftarlar tarafından sevilmeyen Leao mu? Onu performansla gösterecek. Sen hangisini bekliyorsun peki?
1: Kesinlikle çok önemli bir soru bu. Yani Galatasaray hangi Leao'yu aldı dediğin gibi. Ben hangisini bekliyorum? Yani aslında bakıldığında son senesi senin dediğin gibi geçen, performansı düşen de Milan'da düşünülmeyen bir oyuncu olan bir oyuncu. Ama ondan önce de dünyanın en iyi kanat oyuncuları arasında gösterilen bir oyuncu. Dolayısıyla yani ben açıkçası söylemek gerekirse yani dünyanın en iyi kanat oyuncuları arasında gösterilen Leao'yu beklemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ben Galatasaray'da ciddi soru işaretleri barındıracak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Leao'nun. Çünkü çok soru işaretleri barındıran bir sezonu geride bıraktı. Portekiz milli takımıyla çok iyi bir dönem geçirmedi. Dolayısıyla son durumuna bakıldığında son durumu soru işaretleri barındırıyor.
0: Peki bir diğer yandan Galatasaray'dan Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da gerçekten durumlar bir hayli karışıktı. Yani Ferencvaros mücadelesiyle başlayalım. İlk maç 1-0 kaybetmişti Trabzonspor. İkinci maçta 9 kişi kaldığı mücadele 4-0'lık ağır bir mağlubiyet. Tabii sonrasında yaşananlara da geleceğiz ama ilk olarak maçın özelinde nasıl bir değerlendirme yaparsın? Trabzonspor nerede hata yaptı?
1: Nerede hata yaptı? Aslında güzel bir soru. Yani bu kere ilk maçta çıkan ilk 11 hatalı bir 11'di. Sonrasında her ne kadar değişiklikler yapılmış olsa da o maçta gol gelmedi. Ama tabii ki 1-0'dan dönebilirdiniz ki rövanş maçında ilk 10-15 dakikalık bölüme bakıldığında Trabzonspor maçı döndürebileceğine dair, turu döndürebileceğine dair emareler de verdi. Ama çıkan kırmızı kart tamamen maçı bitirdi orada. Zaten ondan sonra maç farklı bir yere gitti. Yani bir kırmızı kart daha çıktı. Böyle Frankfurt'a hani daha hani, kırmızı karttan sonra maç resmi bir maçtan ziyade hazırlık maçına döndü. Frankfurt düşük tempoda oynadı. Trabzonspor herhangi bir varlık gösteremedi. Dolayısıyla aslında ikinci maç 15 dakika oynandı. 15. dakikadan sonra büyük bir hata. Malinovski gibi büyük bir tecrübenin yapmaması gereken bir hata. ve kırmızı kartla beraber maç bitti. Ya bu tip maçları oynamak çok zor. Avrupa'da özellikle Avrupa hafızası olan takımlara karşı Avrupa'da 10 kişi oynamak, 9 kişi oynamak çok zor. Çok daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. Ve bu tip yenilgilerin faturası da bedeli de ağır oluyor. Dolayısıyla 2 tane kırmızı kart çıktı. Bir penaltı. Önceki maçta yine bir kırmızı kart çıkmıştı. Avrupa maalesef bizi sarsıyor. Ülkemizdeki takımları sarsıyor. Çünkü henüz o seviyede takımlarda değiliz. Olmamız gerekiyor ama o seviyede henüz bence değiliz. Ama bakıldığında yani Trabzonspor'un bence hak ettiği bir yenilgi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü yani bu kadar hata yaparsanız bu hataların bedelini de farklı şekilde ödemeniz gerekir. Dolayısıyla Trabzonspor sert bir yenilgi aldı. Bu yenilgiden alınması gereken dersler var tabii. Şimdi konferans ligi var. Trabzonspor oradan devam edecek. Dolayısıyla yeni bir sayfanın açıldığını söyleyebiliriz.
0: Peki sonrasında yaşananlar, Fatih Tekke'nin istifası, sonrasında tekrar ikna edilme süreci nasıl değerlendiriyorsun? Anlık duygusal bir karar doğru ama sonuçta böyle bir durumda istifa etmeyi kabullenmiş bir teknik adamla devam etmek ne kadar mantıklı? Nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten ilginç bir gece yaşadık.
1: Kesinlikle çok enteresan bir süreçti. Yani tabii ki başarısız sonuçta yönetimler, teknik direktörler istifa edebilir. Bu çok normal bir şey. Bunda anormal bir şey yok. Ama istifa ediş tarzı, Fatih Hoca'nın istifa ediş tarzı çok şaşırtıcıydı. Yani orada kullandığı ifade, kimsenin haberi yok, görevi bırakıyorum. Böyle bir istifa kabul edilebilir bir istifa değil bu. Çünkü orada başkan var, futbolcular var. Dolayısıyla bir ayrılık olacaksa buradaki bütün kurum çalışanlarının bundan haberdar olması gerekir. O bakımdan Fatih Hoca bence orada duygulardan yenik düştü. Çünkü Fatih Hoca iyi Trabzonsporlu, iyi Trabzonlu ve görevde bulunduğu takımın toplamda 5-0 gibi çok ağır bir yenilgi almasından dolayı kendini sorumlu tuttu. Mantıklı bir durum ama dediğim gibi burada kendini ifade ediş tarzı veya işte istifa kararını ifade ediş tarzı, alış tarzı, söyleyiş tarzı pek mantıklı olmadı. Çok duygusal bir karar oldu ki zaten akabinde de Trabzonspor yönetim kurulu istifayı kabul etmedi. Sonrasında dün akşam saatlerinde Fatih Hoca bir açıklama yaptı. Bugün öğle saatlerinde yine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı ve hocanın duygusal bir karar aldığını, hiçbir sorun olmadığını ve yola devam edileceğini söyledi. Ama tabii insanların aklında şöyle bir soru işaretleri oluştu. İlk sert yenilgide bir istifa kararı alınıyorsa sonraki yenilgilerde nasıl bir tavır takınılacak? Bu tabii ki çok fazla kişi tarafından sorulan bir soru. Çünkü bunlar hayatın içinde var. Yani bugün Şenol Güneş Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş'a 7-1 mağlup oldu. Fatih Terim daha sonra çalıştırırken Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. Yani bu sert yenilgileri her teknik adam alacak. Bunun şeyi yok. Yani bunun başka yolu yok. Sert yenileceksiniz ya da yeneceksiniz. Yani o futbol böyle bir şey. Yeneceksin veya yenileceksin. Yenilirken sert, ağır şekilde de yenilebilirsin ki Trabzonspor ilk defa, Fatih Hoca döneminde ilk defa bu kadar sert bir yenilgi aldı. Bu kadar ağır bir yenilgi aldı. Ki bunu özel rakiplerine de karşı da alabilir Trabzonspor. Çünkü dünyada her takım yenebiliyor. Ve her takım farklı yenebiliyor. Dolayısıyla bir daha böyle bir durum yaşanmaması gerekiyor bence. Bir daha böyle bir karar alınmaması gerekiyor. Çünkü bu bir kere olacak bir şey olur, kabul edilir ama ikinci defa böyle bir duygusal karar, böyle bir duygusal açıklama olmamalı bence. Zannediyorum ki Fatih Hoca da çok fevri hareketinden dolayı bir hatasını kabul etti. Yani hatalı bir karara imza attığını bence kabul etti ve sonrasında da zaten görevine devam etti. Dolayısıyla ben akşam itibariyle Trabzonspor yeni bir aslında sayfa açtı. Bu sayfanın da bence sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Çünkü yenileceksiniz. Yani bundan doğal bir şey yok. Yenileceksiniz. Farklı yeneceksiniz. Farklı mağlup olacaksınız ama ilk yenilgide veya bir yenilgide kimse görevi bırakmamalı bence. Fatih Hoca çünkü Trabzonspor'a gelmek için çok büyük bedeller ödedi. Çok uzun çalışmalar yaptı. Yani buraya kolay gelmedi. Dolayısıyla kolay gelmediği yeri de kolay bırakmamalı. O bakımdan Trabzonspor konferans liginde ve konferans liginde bu sene biliyorsun Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak final karşılaşması. Aslında bu büyük bir motivasyon olması lazım. Trabzonspor'un yenilgisi sonrasında. Çünkü oradaki ağır mağlubiyeti ancak

0: Bu şekilde unutturabilirsiniz bence. Ve pazartesi günü de Trabzonspor 3. hafta maçına çıkacak. Ahmet Spor deplasmanında. Trabzonspor'un kazanarak gitmesi gerekiyor. Çünkü kazanmadığınız senaryoda negatif ifadeler, negatif açıklamalar artarak devam edecektir. Taraftarın eleştirileri keza yine artarak devam edecektir. Dolayısıyla Trabzonspor'un 3-4 maç üst üste kazanıp bir böyle o fırtınayı dindirmesi gerekiyor. Çünkü Fatih Hoca'nın ani istifa kararı herkesi şok etti. Dolayısıyla bunun unutulması gerekiyor. Bunu da unutturacak tek yön üst üste galibiyetler. Başka bir bunun alternatif seçeneği yok.
1: Peki Trabzonspor'un da tabii Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Freiburg'la içeride, ki Freiburg demişken hatırlatma da yapayım. Trabzonsporlu taraftarlar analiz için gelecekler muhtemelen. Esport'ta yarın Esport Plus'ta 16.30 Freiburg Werder Bremen maçı bende. Onun dışında Freiburg ev sahibi Trabzonspor olacak. Kızıl Yıldız deplasmanı zorlu bir deplasman. Kup Skopje. Zorlu bir deplasman, soğuk bir deplasman çünkü. Hertz'le içeride, Jablonec'le içeride, CSKA Sofya'yla dışarıda. Nasıl değerlendiriyorsun kurayı?
0: Ya bence Trabzonspor seçebileceği en iyi kurallardan birine çektiğini düşünüyorum ben. Çünkü tabii ki Freiburg iyi bir takım. Yani son Avrupa Ligi'nin finalisti ki ben de oradaydım. Yani inanılmaz bir taraftarı var Freiburg'un. Gene bunu söylemek gerekiyor. Müthiş bir. Ben hayatımda böyle bir taraftar görmedim yani. Geçen sene Aston Villa'dan oynadıkları Avrupa Ligi final maçındaki o atmosfer inanılmaz bir şeydi. Ama Trabzonspor'un avantajı şu. Birinci torbadan Freiburg geldi ve Freiburg içeride geldi. İçeride gelmesi önemli. Bir de Freiburg'un gelmesi önemli. Çünkü birinci torbada Kopenhag da vardı. Kopenhag, Danimarka'da Kopenhag'ı yenebilmek çok zordur mesela. Yani Galatasaray yenemedi, Trabzonspor daha önce elendi. Yani Kopenhag gelseydi mesela, Danimarka'da basmanı ve Kopenhag gelseydi, o zaman çok yüksek olmazdı galibiyet şansı, ama Freiburg'da içeride oynamak bir avantajdır. Deplasmanlara bakıldığında deplasmanlar yakın deplasmanlar genelde. Bulgaristan var, Sırbistan var ki Kızıl Yıldız'da bir parantez açmak gerekir. Kızıl Yıldız deplasmanı gerçekten çok sert bir deplasman. Bunu kabul ediyorum ama yakın bir deplasman. Bu bir avantaj aslında. CSKA Sofya deplasmanı yine aslında yakın bir deplasman. Yani bunlar aslında bakıldığında bir avantaj. İçeride oynayacağınız takımlar da Freiburg haricinde sizin sikletinizin altında takımlar. Dolayısıyla Trabzonspor'u burada bence zorlayacak. Yani büyük ölçüde zorlayacak iki takım var. Biri Freiburg, diğeri Kızıl Yıldız. Diğerlerinde bence Trabzonspor tabii ki zorlanacaktır zaman zaman ama genel hatlarıyla bu takımları yenebilir. Ben Trabzonspor'dan burada minimum 10 puan bekliyorum. 3 galibiyet bir beraberlik gibi beklentim var. Freiburg ve Kızıl Yıldız maçlarına belki mağlubiyet olabilir diye düşünüyorum ama bakıldığında bence Trabzonspor hakikaten iyi bir kura çekti. Çünkü orada Monaco vardı, Freiburg vardı, Atalanta vardı, Braga vardı ki yani bunlar Avrupa'nın son dönemlerde güçlü takımları. Freiburg oradaki en zayıf halkalardan biri. Yani genel hatlarıyla. Çünkü geçen sene Avrupa Ligi'ne final oynamış bir takım. Ama son 5-6 yılına bakıldığında oradaki en makul takımdı Freiburg Trabzonspor için. O geldi ve içeride geldi. Dolayısıyla ben Trabzonspor'un iyi bir kura çektiğini düşünüyorum. O bakımdan Trabzonspor'un ben önünün de açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Salah, Fabinho daha maçı çıkmadı ama Fabinho, Salah, Onana gibi elinizde oyuncular var. Dolayısıyla bu oyuncular kabul etmek gerekir ki Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncular. Yani Konferans Ligi'nin çok üstünde oyuncular. O yüzden burada Konferans Ligi'nin de final maçının İstanbul'da olması büyük bir avantaj ki Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aslında buna vurgu yaptı. Üç kulvarda zirveyi hedefliyoruz dedi. Konferans Ligi'nde de hedefimiz zirve dedi. Yani bu da açıkçası şu demek yani biz Konferans Ligi'nde İstanbul'da final oynamak istiyoruz. Daha önce Türkiye'de birçok final oynandı ama final oynayan takımlar genelde hatta hepsinde yabancı takımlar. Yani Türkiye'de oynanan hiçbir finalde bir Türk takımı finale çıkamadı. Dolayısıyla bu aslında Trabzonspor için bence büyük bir motivasyon. Ve ben şöyle bir ifade de kullanmak istiyorum. Bence bu sene Trabzonspor'un hedefi Konferans Ligi, yani ana hedefi Konferans Ligi'nde final ya şampiyonluk olmalı. Yani Süper Lig şampiyonluğu da elbette önemlidir ama bence Konferans Ligi şampiyonluğu daha büyük önem taşıdığını ben düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da oynanıyor, Türkiye'de oynanıyor ve uluslararası alanda sizin önemli bir marka olmanızı sağlayabilir Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk veya işte oradaki final. Dolayısıyla bence Trabzonspor takımı iki kulvarda başarılı olabilecek geniş ölçüde bir kadro ama bence Konferans Ligi

0: elindeki şampiyonluk Süper Lig'deki şampiyonluktan daha önemli. Süper Lig'deki şampiyonun sadece artısı şu, Şampiyonlar Ligi seçeneği sunuyor size. Yani Şampiyonlar Ligi faktörü sunuyor. Onun dışında bence Trabzonspor takımı Konferans Ligi'nde ciddi başarılar elde edebilecek kaliteli bir takım.
1: Peki bir dinleyicimiz diyor ki Trabzonspor'un futbol medyası duyduğumuz kadarıyla gerçekten çok sert. Aytekin Bey ve Nurgül Hanım defalarca anlattı. Fatih Hoca'nın nelerle mücadele ettiğini ancak tahmin edebiliriz. Umarım mantıklı bir karar verir sevgili hocam. Sevgiler, selamlar diyor, saygılar diyor Manisa'dan Yenal Bey.
0: İyi bir dinleyicimiz galiba çünkü Aytekin Akay ve Nurgül Günaydır'ı tanıdığına göre iyi bir dinleyiciniz olmalı. Katılıyorum ben. Trabzon medyası hakikaten çok sert. Yani Trabzon basını, Trabzon medyası, Trabzonspor'u konuşanlar, değerlendirenler, yorumlayanlar ağırlıklı olarak sert ifadeler kullanıyor. Bunların dışında bir de tabii ki Trabzon'da yaşayan insanların yorumları var. Onlar da çok radikal yorumlar olabiliyor. Dolayısıyla Karadeniz coğrafyasının aslında biraz fevriliği var. Trabzon insanlığının, Karadeniz'in biraz fevriliği var. Biraz sakin olmak gerekiyor. Özellikle ağır yenilgilerde biraz topa basıp sakin olmak gerekiyor. Burada bence Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iyi bir kriz yönetimine imza attı. Çünkü istifa kararından hemen sonra çıkıp çok fevri açıklamaları imza atabilirdi veya çok panik açık hamleleri imza atabilirdi veya hocanın istifasını hemen kabul edebilirdi. Çünkü ülkemizde genelde böyle olur. Bir teknik adam istifa ettiğinde genelde başkan hemen kabul eder ve bir gün iki gün sonra da yeni hoca göreve gelir. Ama Ertuğrul Doğan böyle bir şey yapmadı. Biraz o dönem istifa sürecinde sessiz kaldı. Ve akabinde bugün konuştu. Bugün açıklamaları imza attı ki bakıldığında total hatlarıyla bence iyi bir kriz yönetimi imza attı. Dolayısıyla biraz bence sakin durmak gerekiyor ve zaman tanımak gerekiyor. Hocaya da, yönetime de, futbolcuları da, başkanı da. Çünkü yeni bir takım. Yani 14 tane, 14 tane oyuncu transfer etmiş bir takım. Dolayısıyla bugün mesela Liverpool 2-2 beraber kaldı az önce. Yani dolayısıyla biraz zaman tanımak gerekiyor oyunculara. Çünkü bir takımın oluşması, bir takımın birbirini tanıması öyle hemen 2 maçta, 3 maçta olacak bir şey değil ki. Bugün bakıldığında Trabzonspor'un son 4 tane resmi maç oynadı. Hani Frenchboros maçını, Romaç'taki Macaristan'daki Frenchboros maçını kenarda tutuyorum. Çünkü 10. dakikada biten bir maç. Değerlendirmeyi almıyorum. Başakşehir maçı iyiydi. Kasımpaşa maçı kısmen iyiydi, kısmen kötüydü. İlk Frenchboros maçı yine kısmen iyiydi, kısmen kötüydü. Yani 3 maç üzerinden değerlendirme yaptığımızda aslına bakıldığında oyun olarak çok kötü bir tabloya koşturdu. Çünkü yeni bir takım, yeni kurulan bir takım ve daha sahaya çıkmayan transferlerimiz var. Fabinho var, işte sakat oyuncularımız var, Tim var, Batagol var gibi. Dolayısıyla bence Trabzonspor takımına milli araya kadar biraz zaman tanımak gerekiyor. Bu süreçte tabii ki yenilgiler olabilir, beraberlikler olabilir ama burada hocanın, başkanın, futbolcuların, Trabzon basınının, Trabzonspor konuşan insanların, değerlendiren insanların biraz daha sakin kalması gerekiyor. Çünkü bir şey inşa edilmeye çalışıyor 1,5-2 yıldır. Ve bu inşa sürecinde tabii ki istenmeyen skorlar, istenmeyen sonuçlar olacaktır. Ama en ufak başarısızlıkta eğer bir yıkım sürecine girilirse bunun toparlaması 5 yılı 6 yılı bulabilir. Çünkü bu bir inşaat halinde olan bir durum. Dolayısıyla biraz daha zaman tanımak gerekiyor ve biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor.
1: Aykut Bey diyor ki Fatih Hoca daha önce yönetimle konuşmadan istifasını açıkladıysa tekrarı olur. Eğer ilk kez olduysa bir daha olmaz diyor.
0: Evet, bu tip yorumları özellikle Twitter'da ben de çok gördüm. Yani bakıldığında kesinlikle olmaz diyemiyorsun veya kesinlikle olmayacak diyemiyorsun. Olabilir mi? Olabilir, ihtimali var. Sonuçta dediği gibi dinleyicinin bir defa olduysa başka zamanlarda da olabilir ama olmamalı. Yani olacağını da düşünmüyorum, ihtimal vermek istemiyorum çünkü anlık bir fevri harekettir, anlık bir üzüntüdür. İşte insanlar fevri anlarında, sinirli anlarında, üzgün anlarında çok hatalı söylemlerini hatırlıyorum. Galatasaray takımında mesela Fatih Terim ikinci döneminin sonunda bir daha Türkiye'de takım çalıştırmayacağım demişti ama iki defa Galatasaray'a geldi daha sonrasında ve şampiyonluklar yaşadı. Dolayısıyla insanlar sinirli anlarında, üzgün anlarında çok hatalı, belki de denmemesi gereken açıklamaları imza atabilir. Fatih Hoca da bence duygularına yenik düştü. Bir daha olmamalı böyle bir durum. Yani tabii ki sadece Fatih Hoca açısından değil, kimse açısından da, hoca açısından da, diğer insanlar açısından da. Yani böyle üzüntü anlarında biraz daha profesyonel kalmak gerekiyor. Duygularını insanların yönetmesi gerekiyor. Çünkü ağır sonuçlar, ağır bedeller ödeyebilirsiniz. çok fevri hareket ederseniz. Dolayısıyla bakıldığında evet, yani böyle bir ihtimal var ama ben böyle bir şey olacağına inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum açıkçası.
1: Peki diğer takımların kurallarına bakalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasman, Liverpool içeride, Aston Villa Villa Park'ta, Shakhtar tarafsız sahada, Roma içeride, Villarreal içeride, Slavia Prag içeride, LASK Linz deplasmanda. Nasıl değerlendiriyorsun bu kurayı?
0: Öncelikle Lyon maçından başlamak gerekiyor. Bence Fenerbahçe çok ciddi bir başarı değil mi zaten? Yani bunu ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İsmail Kartal belki de kariyerinin, kendini geçen hafta yaptığımız yayın da demiştik, İsmail Kartal kariyerinin en büyük başına çıkacak diye. Çıktı ve kazandı. Ve üstelik ilk yarıda yani bence Fenerbahçe elit takım oyunu ortaya koydu ilk 45 dakikada. İkinci yarıda biraz daha maçı riske girdi ama genel hatlarıyla bence Fenerbahçe büyük bir başarı değil mi zaten? Bunu söylemek gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk kuraya gelirsek aslında bakıldığında sert bir kura. Çünkü orada Şampiyonlar Ligi'nin gidiklisi olmuş takımlar var. Güçlü takımlar var. Ama Şampiyonlar Ligi değil mi diğer? Yani Şampiyonlar Ligi'ne kolay takım yok. Burada Fenerbahçe'nin avantajı mesela içeride Slavia Prag'la oynaması bir avantajdır. Çünkü Prag dışarıda çok sert bir takım. Mourinho dönemindeydi sanırım. Fenerbahçe orada oynamıştı ve berabere kalmıştı deplasmanda. Dolayısıyla bu gibi takımlarla içeride oynamak bir avantajdır. Villarreal'le içeride oynamak bir avantajdır. Çünkü sizi net şekilde favor yapar Villarreal'le içeride oynamak. Dışarıda oynasanız belki o kadar favori olamayabilirsiniz ama içeride oynadığınızda net şekilde favori olabiliyorsunuz. Burada mesela LASK Linz Fenerbahçe'nin yenebileceği bir takım bence. Kadro kalitesine bakıldığında Fenerbahçe'nin bu takımı yenmesi gerekiyor. Onun dışında burada Liverpool'la içeride oynamak bence bir avantajdır. Çünkü Liverpool Türkiye'de genelde zorlanan bir takım. Geçmişte Trabzonspor'a mağlup oldu, Beşiktaş'a mağlup oldu, Galatasaray'a mağlup oldu. Yani Türkiye karnesi pek iç açıcı olmayan bir takım Liverpool. Fenerbahçe dolayısıyla Liverpool'u içeride yenebilir mesela. Shakhtar'ın gelmesi iyi bence ama Shakhtar'ın deplasmanda gelmesi biraz orada negatif. Çünkü içeride oynasanız belki taraftar baskısıyla, seyirci ambiyansıyla yenebilirsiniz ama dışarıda tabii ki tarafsız sahada olması bir etkendir ama yine de orada bence şansları %50-50 yapıyor. Onun dışında tabii ki olumsuz taraf da var. Mesela Atletico Madrid deplasmanı çok güzel, çok sert bir deplasman. Geçen sene Galatasaray içeride oynamıştı. Bu sene dışarıda geldi Fenerbahçe. Sert bir deplasman. Aston Villa deplasmanı çok sert bir deplasman. Ama Roma ile içeride başlamak büyük bir avantaj bence. Her ne kadar Gasperini orada iyi bir dönem geçiriyor olsa da Roma ile içeride başlamak 3 puanla sizi başlatabilir Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra. Dolayısıyla genel hatlarıyla bence Fenerbahçe iyi bir kura çıktı. Yani mesela Galatasaray'ın kurası çok daha zor.
1: Evet, Galatasaray'ın kurasına baktığımızda içeride Rams Park'ta Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain Aston Villa ile, içeride Sporting Lisbon'la Jose Alvalade'de, Feyenoord'la içeride, Lille dışarıda, Stuttgart'la içeride, AEK Atina ile Atina'da.
0: Çok sert mi fikir durumu? Çünkü buradaki takımların hemen hemen hepsi Şampiyonlar Ligi takımı. Yani mesela Sporting Lisbon, Barcelona, yani burada say gitmez. Bunların hepsi Şampiyonlar Ligi takımı aşağı yukarı. Burada Galatasaray açısından avantaj olarak tarif edilebilecek bir durum şu bence. Barcelona'yla içeride oynuyorsunuz. Barcelona'yla içeride oynamak hani ambiyans açısından bir atmosfer. Size favori yapmaz ama önemli bir avantajdır. Çünkü içeride oynamak dışarıda oynamak çok fark ediyor. Galatasaray'ın kabul etmek gerekir ki Avrupa maçlarının özellikle iç sahada gerçekten önemli bir atmosferi oluyor. Önemli bir avantajı oluyor. Çünkü geçen sene ben orada iki Liverpool maçları oradaydım. Hakikaten korkunç bir atmosfer vardı. Tabii ki bunlar önemli. Ama burada mesela AEK deplasmanı bence çok sert bir deplasman ve gelmemesi gereken bir deplasman. Çünkü Yunanistan'da AEK deplasmanı maça farklı anlamlar katabiliyor ve sertlik katabiliyor maça. Dolayısıyla sert bir deplasman, zor bir deplasman. PSG deplasmanı, zaten PSG içeride de olsa dışarıda da olsa dünyanın en iyi takım ama sonuçta deplasmanda olması yine bence eksi yazar. Ama genel hatlarıyla bakıldığında burada Galatasaray takımı bence Lille, Stuttgart ve Feyenoord. Yani bu takımlara karşı bence galibiyet konusunda favori olur. Onun dışında ben açıkçası kolay kolay favori olan tarafın Galatasaray olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla burada Galatasaray'dan ben 9 veya 10 puanlık bir beklentim var.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kurası da bir hayli sertti gerçekten. Bir Şampiyonlar Ligi kurası çekti adeta. Beşiktaş içeride Marsilya, dışarıda Bayer Leverkusen, içeride Union Saint-Gilloise,

0: Celtic'le İskoçya'da, Crystal Palace'la içeride, Omonia Nikosya'yla Kıbrıs deplasmanı, Hoffenheim'la deplasman, Hapoel Beerşeva'yla da yani içeride ama muhtemelen tarafsız saha olacak.
1: Korkunç bir fikstür. Çünkü bir Rum takımı var, bir İsrail takımı var. Yani inanılmaz bir fikstür Beşiktaş'a. Ve burada mesela Güney Kıbrıs deplasmanı çok sıkıntılı bir deplasman. İşte Hapoel Beerşeva maçı zaten farklı anlamlar katıyor maça. Ki Beşiktaş daha önce İsrail takımıyla da oynamıştı ve sanırım 2 yıl önce mağlup olmuştu.
0: Hatta yani şöyle Furkan, Beşiktaş o maçı kazansaydı elenmiyordu.
1: Evet doğru yani. Ve kazanabilir bir de yani. Kazanması gerekiyordu. Favoriydi yani. O maçlarda Beşiktaş daha önde olan taraftı. Dolayısıyla İsrail takımları genel hatlarıyla aslında bize zorluk çıkarıyor genelde. Yani Türk takımlarına ters gelen bir yapıları var. Yani siyasi açıdan da genel hatlarıyla da bizim için sert deplasmanlar, sert maçlar oluyor. Yani yıpratıcı maçlar daha doğrusu. Türk takımları çok yıpratıcı maçlar oluyor. Ama burada işte mesela Güney Kıbrıs, yani oraya da Yunanistan'dan gidiyorsunuz. Beşiktaş Yunanistan'a gidecek, oradan bir daha uçuş yapacak. Bunlar çok sıkıntılı, yorucu şeyler. Ve orada bir yenilgi aldığınız takdirde yenilginin farklı farklı şeyleri de olabiliyor, farklı etkenler olabiliyor, farklı sonuçlara doğabiliyor. Dolayısıyla bunlar önemli faktörler ama burada Beşiktaş'ın avantajı Marsilya ile içeride oynuyor. Marsilya ile içeride oynamak büyük bir avantajdır. Çünkü Velodrom zor bir deplasman. Yani Velodrom'a gidip de maç kazanmak kolay bir şey değil. Dolayısıyla içeride oynaması önemli bir avantaj. Union Saint-Gilloise ile içeride oynuyor. O da mesela bence olumlu bir durum. Ki başlangıç maçı Beşiktaş'ın galiba o maç olacak sanırım. O da önemli bir durum. Hoffenheim deplasmanı zor bir deplasman. Yani Hoffenheim iyi bir takım, sert bir takım, güçlü bir takım. Celtic deplasmanı çok zor bir deplasman. Oradan herhangi bir Türk takımının galibiyetle çıkması yani bana çok yüksek ihtimal gibi gelmiyor. Leverkusen deplasmanı zaten zor bir deplasman. Şu an ama Leverkusen yenik durumda galiba.
0: 3-0 oldu. 3-0 oldu orası
1: da. Evet, evet yani enteresan. O mesela çok şaşırdım ben onu skoru görünce. Çok enteresan. Crystal Palace son Avrupa Ligi, son konferans ligi şampiyonu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. O da sert bir takım. Yani buraya baktığımız zaman Beşiktaş yani öyle bir gruba düştü ki yani buradan Beşiktaş 12 puan alsın. Avrupa Ligi'ni kazanmış kadar bence önemli bir başarı olur. Benim buradan Beşiktaş'ta beklentim 9 puan maalesef. Yani 9 puandan fazlasını alırsa gerçekten çok büyük bir başarı imza atmış olur. Yani burada da Beşiktaş bence Marsilya'yı belki yenebilir. Bir de Beerşeva'yı yenebilir. Bir de bakıldığında hani Beşiktaş'ın favori olarak çıkacağı maç sayısı çok az burada. Marsilya'yı yenebilir, Beerşeva'yı yenebilir içeride olduğu için. Belki içeride değil o tarafsız sahada olacak ama yine de yenebilir diye düşünüyorum. Bir de belki son maçı olacağı için Crystal Palace'ı yenebileceğini, yani belki yenebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben burada Beşiktaş'ın en fazla 9 puan toplayabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok sert bir fikstür bu. Çok zor bir kura. Çok zor bir kura.
0: Burada da ama Beşiktaş'ın artık bir duruş göstermesi gerekiyor UEFA'ya karşı. Yani 2 sene önce bu yüzden eğlenmişsin. Yani bir emsal var ortada. Yine tarafsız sahada oynatacaklar. Yine tamam mı diyeceksiniz? Yani böyle olmamalı. İçeride eğer oynanmıyorsa... Abi içeride eşleşmeyecek yani kurada nasıl aynı takımlar, aynı ülkenin takımları ayarlanabiliyorsa bu da ayarlanacak. Niye ev sahibi avantajını verip duruyor Beşiktaş? 4 maç değil de niye 3 maç oynuyor?
1: Kesinlikle ama burada şöyle bir durum var. UEFA takımlarına karşı bence negatif ayrımcılık gibi. Sadece bu kura üzerinde değil. Genel olarak hakem hataları ve hakem kararlarında da buna katıyorum. Yani dolayısıyla UEFA zaten organizasyonlarında bence Türkiye'yi istemiyor. Merih Demiral'e mesela geçen Avrupa Şampiyonası'nda FIFA da buna katıyorum. Geçen Avrupa Şampiyonası'nda Merih Demiral'e verilen ceza da zaten ortada. Dolayısıyla UEFA Türk takımlarına karşı bence bir negatif tavır içerisinde zaten. Ama burada Beşiktaş nasıl bir tavır olacak? Yani ne yapabilir ki? Yani maçı çıkmıyorum desen bunun çok sert bedelleri, faturaları olabilir. Yani başka bir yaptırım tercih edebilirsiniz ama hani orada da ne yapabilirsiniz bilemiyorum açıkçası. Ama birbirine katılıyorum yani sen niye benim iç saha hakkımı elinden alıyorsun ki? O zaman beni eşleştirme. Başka takımlarla eşleştir.
0: Gerçekten çok enteresan bir durum bu. Peki Beşiktaş'ın yeni transferlerine ne diyorsun? Poku'yu zaten konuşmuştuk ama sonrasında bir de Miretti geldi.
1: Beşiktaş evet yani kabuk değiştiriyor ve doğru bir planlama yapıyor gibi duruyor. Ama hala da eksiklikleri var tabii ki. Avrupa'daki transfer durumu yani UEFA için 2 Eylül'de kapanıyor. O zamana kadar bence Beşiktaş eksikliklerini kapatabilir ama Beşiktaş'a biraz zaman gerekiyor. Beşiktaş çünkü yerli bir takım ve

0: Bir hafta maçında Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu hafta Çorum'da oynayacaklar. Çorum'da yani güçlü bir takım kurdu. İddialı bir takım kurdu ki Galatasaray'ı az kalsın yeniyorlar. Dolayısıyla burada Beşiktaş yeni bir takım kurduğu için hani üst üste puan kayıpları yaşayabilir. Daha önceki senelerde mesela bunu yaşadı. Kasım ayında, Aralık ayında hoca değiştirdi. Bu sefer bunu yapmamalı. Çünkü Vincenzo İtalyan'a hakikaten bakıldığında sempatik gözüküyor bir kere her şeyden önce ve geçmişte de başarılı bir teknik adamdı. Şu anda sonuna kadar da fena gitmiyor. Dolayısıyla Beşiktaş illa ki burada puan kapıda yaşayacaktır. Üst üste yenilgiler olacaktır. Çünkü takım kurmak zor bir şey. Kolay bir şey değil. Ve oyuncuların takıma adapte olması bunlar kolay şeyler değil. Bu süreçte Beşiktaş takımı üst üste 3-4 yenilgi bile olsa bence taviz vermemeli. Yani hocasından, oyuncularından taviz vermeden devam ettik. Çünkü Beşiktaş'a bakıldığında doğru bir yapılanmaya doğru gittiğini söyleyebiliyorsunuz. Yani mantıklı bir transfer politikası kuruyorlar en azından. Çünkü kiralık veya işte satabileceği oyuncular üzerinden ilerleyen bir ağırlıklı olarak transfer politikası var. Dolayısıyla bunlar ülkemizde büyük takımların genelde yapmadığı şeyler. Son dönemde Trabzonspor biraz yaptı. Bu sene de biraz daha Beşiktaş yapıyor. O bakımdan değerli bir transfer politikası ve bence Beşiktaş'a biraz zaman tanımak gerekiyor.
1: Trabzonspor için bitti mi peki transfer?
0: Trabzonspor için bitmedi çünkü Trabzonspor'un forvet sorunu var. Yani Onaçu tabii ki geçen senenin gol krallarından biri. Hatta kimilerine göre gol kralı, kimilerine göre sezonun oyuncusu, kimilerine göre sezonun en iyi forveti ama şu an Onaçu birinci santrafor, ikinci santrafor Nüten golü Umut Nayır. Yani bakıldığında Umut Nayır Trabzonspor'da birinci santrafor olabilecek özelliklerine yavaş yavaş kaybeden bir oyuncu. Nüten golü genç bir oyuncu ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan bir oyuncu. Muhtemelen transfer sezonunun sonlarına doğru başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek. Dolayısıyla Trabzonspor'un buraya mevcut takımın hızına ayak uydurabilecek, sprint atabilen, bağlantı yapabilen ve her şeyden önce çalım atabilen, top tutabilen bir forvet alması gerekiyor. Çünkü Onaçu bu özellikleri barındıramıyor. Onaçu hatta top rakipteyken takım arkadaşlarına bir kişi eksik oynatan bir forvet ki bu seneye de çok fazla bu seneye de çok kötü girdi açıkçası. Onu da söylemek gerekiyor çünkü son aylarda böyle hasret kalan bir olan çünkü son 14 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. Bu çok negatif yazan bir durum. Dolayısıyla yani bakıldığında ona Onaçu'nun zaman zaman yedek kalması gerekiyor. Zaman zaman oyundan çıkması gerekiyor. Veya işte Onaçu'ya yardımcı bir forvet gerekiyor. Yani total haklarıyla Trabzonspor'a çok net bir forvet gerekiyor. Felipe Augusto tarzında böyle defans arkasına koşu atabilen, çalım atabilen, sprint atabilen bir forvet gerekiyor bence. Çünkü Onaçu artık yaşa gereği bazı özellikleri yapamıyor. Dolayısıyla o da Onaçu'nun yapamadığı özellikleri yapabilecek bir forvet oyuncusunun takıma katılması bence gerekiyor ki Trabzonspor'un konuda Sayın Başkan da bugün forvet transferi için çalışmalar yaptıklarını ve genç bir oyuncu üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Oraya Trabzonspor'un iyi bir katkı yapması bekleniyor. Yapılacak daha doğrusu öyle söyleyeyim.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'im. Ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidelim, aranın ardından Anıl Kartal, sonrasında da Eray Pısı bizimle birlikte olacak.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Demişler gel. Nisan Patimi The Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız bayağı. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansı.

kafasıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Ya bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dumtıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Press marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu. Evreka, zıplıyor yerinden ki yani marş zıplatır adamı. Bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor. Ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. Bu yapanın resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü, onlar en iyi takımlar. Onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek, hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım. Değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm, beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabii her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Genduzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı ters oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan. Öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'la uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe abi. Bir de ne var? Hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı. Hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucu sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördüğümü hamam böceğini

0: Nasıl peyda olur? Tamam. Bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak haban böceği olur. Başlık ne olursa olsun. Futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil. Hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti. Ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. Tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir. Olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır. Düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı. Ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur. Maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı, heyecana ihtiyacı vardı, tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken benceli şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesin mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor mu? Oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Mesela bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya. Ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bakmalı.
1: Niye? Nerede U23? Arşivran
0: tamam işte yeni yerine U23 yeni birini koymalı diyorum. Yani nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun abi ama işte U23 ile Nene Darçı Brown'da onu söylüyorum. Belki başka bir U23 ile upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da onu söylüyorum. Bunlar ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya bakılır ya bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha yani ne kadar çok insan ortaya çıktı zafer şarkıları söylemek çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel işte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya vallahi insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına, o anıların işlenmesine demek, sevinmek ne demek?

Bilmiyor, mekanik adam bunlar bana da, mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun, kaç yaşındayım? Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim onu televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe grubunda, bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var, işte Manchester United var, Rapid.

0: falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum, hadi aslanlarım falan diyor ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar, bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United, deplasmana gidiyorsun, dördüncü maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum, böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan, oyuncular üzülüyor rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat rotu. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceksin. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golde Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Genduzi, Vedat. Aha, Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani. Havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda. Eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi. Ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanı kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
5: Futbolcuların efsane sözleri.
6: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin.

0: Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve şöyle bir baktığımızda evet, Leverkusen'in golü geldi. Leverkusen 3-1'e getirdi skoru. 77. dakikada Elversberg deplasmanında Patrick Schick'in attığı golle Leverkusen farkı 2'ye indirdi. Zoru deneyecek şimdi Elversberg karşısında Bayer Leverkusen. Diğer karşılaşmalardaki durumlar nedir diye bakalım. Bundesliga'da olsun, Premier Lig'de olsun. Frankfurt farkı 2'ye çıkarttı. Köln-Offenheim maçı 2-2'ye geldi. Bournemouth-Everton karşısında 1-0 önde. Alex Katın attığı gol 41. dakikada ve 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda. Coventry Hulsti mücadelesinde ise 0-0'lık eşitlik var. 8 şut Coventry'den, 2 isabet, tek şut Hulsti'den isabet yok. Hulsti Coventry deplasmanında ve Levante Real Betis mücadelesi de 0-0 devam ediyor La Liga'da. Serie A'da da 19.30'da Monza Udinese ile karşılaşacak. Sassuolo Torino'yu konuk ediyor ve aynı saatte yine Fiorentina Frosinone ile karşı karşıya geliyor. Juventus Parma mücadelesi de saat 21.45'te sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Premier Lig'de 19.30'da gerçekten güzel bir, keyifli bir karşılaşma var. Tottenham Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ise günün programını sizlere aktarayım. Süper Lig'de saat 19'da Konyaspor Kocaelispor'la karşılaşıyor. 21.30'da Galatasaray Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor mücadeleleri var. TFF 1. Lig'de ise 19'da 2 mücadele Kayserispor'la Bursaspor, İstanbulspor'la Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecekler. 21.30'da da Batman Petrolspor Sivasspor ağırlıyor. Mardin 1969 Spor'da Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yavaş yavaş bağlantımıza da geçelim.

0: Evet, kendisine ulaşamadım. Bir mesaj atayım hemen. Birazdan mesajı görünce kendisini de bağlarız. Son 10 dakikalara giriyoruz. Bundesliga'da. Evet, Anıl Kartal da hemen arıyor geri. Ve Anıl Kartal hattımızdan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz belli oldu tabii, oraya geleceğiz ama öncesinde Fenerbahçe Lyon karşısında turu atlayan taraf olmuştu. Nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'nin performansını? Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor Fenerbahçe.
1: Harika bir performans. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere İsmail Kartal'ı, oyuncuları, yönetimi ve taraftara teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım süreci seçildikten sonraki bugüne kadar harika yönetti. Fenerbahçe'de uzun süredir hem karamsarlık var hem de eldeki oyuncuların yüksek maliyet nedeniyle çıkılmadığı için oluşan bir gergin ortam var. Ama Fenerbahçe'de şu gösterilmesi lazım ki eldeki değerli oyuncular da var ve bu değerli oyunculara sahipken bunları kullanmanın önemi kat ve kat önemli. O yüzden hem yönetim hem teknik ekip bunları gösterdi. Burada tabii ki Greenwood transferin takıma kattığı hava, Vedat Muriç transferiyle beraber Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra net bir forvete kavuşması, kaleci Ederson'u da aslında yeni transfer diyebiliriz. Yani ciddi anlamda çıplak gözle izlediğinizde ayağını mükemmel kullanan bir kaleci. Bir pasıyla 5-6 oyuncuyu düşürebiliyor. Bir de bunun üstüne kalede yaptığı kritik kurtarışlar da eklendiğinde Fenerbahçe açısından harika bir senaryo oluyor. Bunların hepsi buluştu ve Fenerbahçe turu atladı diyebiliriz.
0: Peki, bir diğer tarafta tabii rakiplere baktığımızda Fenerbahçe'nin rakipleri Atletico Madrid deplasmanı Liverpool'la içeride, Aston Villa deplasmanı Roma ile içeride, Shakhtar'la tarafsız sağ, Villarreal ile içeride, Slavia ile içeride, Lask Linz ile dışarıda.
1: Yani çok iyi bir kura. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a baktığımızda hani Trabzonspor'u konferansa düştüğü için biraz ayrı tutuyorum, hani konferansın atmosferi farklı diye. Üçlü arasında Fenerbahçe harika bir kura çekti. Şöyle bir baktığınızda birinci kuradan yani Barcelona'yı, Paris Saint-Germain'i ve Bayern Münih'i bence çekmek çok kötü. Hani bir nebze belki Real Madrid çekmek bile iyi olabilir ama bu Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Barcelona şu anda hani en top noktadaki takımlar ve bunlar yani bir şekilde yakalandığınız zaman puan almanız çok zor takımlar. Fenerbahçe'de bunlar yok. Liverpool var. Ama Liverpool bugün maçını izledim. Tabii ki açılacaklardır daha çok erken. Hani en azından yenilmeyecek veya puan alınmayacak bir takım değil. Atletico Madrid de kez daha aynı şekilde puan alabileceğiniz bir takım. Yani burada bu takımlardan kaçıyorsunuz. Shakhtar evet Arda Turan'la birlikte çok iyi bir ivme yakaladı. Ama bence Fenerbahçe seviyesinde değil. Burada Aston Villa bence biraz sıkıntı. Onun dışında Fenerbahçe en azından birinci turdaki rakiplerinden beraberlik diğer takımlarla da rahatlıkla 3 puan alabilecek gibi duruyor. Ama her zaman söylüyoruz, bu futbol yenilmeyeceğinizi düşündüğünüz takımları yenebiliyorsunuz. Gidip en kolay takımda puan kaybedip eleniyorsunuz. Bunların da olduğu bir ortamda tabii ki biz sadece şu an kura şansından bahsediyoruz.
0: Galatasaray'ın kurasına baktığımızda da Barcelona ile Ramspark'ta, Paris Saint-Germain ile Parc des Princes'te, Aston Villa ile içeride, Sporting Lisbon'la Jose Alvalade'de, Feyenoord'la içeride ki Feyenoord'un teknik direktörü de Giovanni van Bronckhorst, Lille dışarıda, Stuttgart'la içeride, AEK Atina ile Atina'da.
1: Yani Göksel'in çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben bugün kurallarda fikstür de çekildi. Paris Saint-Germain'in son maçı olması belki bir nebze avantaj olmuş olabilir ama yeni sistemi yakından takip eden izleyicimiz bilir ki bu yeni sistemde hani son maçın çok bir avantajı olmuyor. Çünkü bir anda ilk 8'e giremiyor biliyorsunuz son maçı kaybettiğinizde veya daha farklı bir senaryoyla ilk 8 dışında kaldığınız eşleşmeler anlamında karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden çok bir avantaj teşkil etmiyor. Yine Barcelona bence şu an en forma takımların başında geliyor. Bahsettiğim gibi Sporting, yani Sporting iyi veya kötüden ziyade bence en uzak deplasman olduğu için zaten onun sıkıntısı biraz olacak. Bir daha çalış maçını orada oynuyorsunuz. Kolay bir fikstür değil. Bence zor bir fikstür. İlk 3 maç Sporting, Barcelona ve Lille. Buradan alınacak puanlar Galatasaray'ı şekillendirecek ama ben Galatasaray'ın işinin hiç kolay olduğunu düşünmüyorum.
0: Ve bir diğer tarafta da UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekten zor bir kura çeken Beşiktaş. Hoffenheim deplasmanı Hapoel Berşeva ile içeride ama tarafsız sahada oynanacak muhtemelen. Omonia deplasmanı Crystal Palace ile içeride. Celtic ile İskoçya'da, Union Saint-Gilloise ile içeride. Marsilya ile içeride. Bayer Leverkusen ile Almanya'da ki şu anda Bayer Leverkusen da Elversberg karşısında, ligin yeni takımı karşısında 3-1 geride 87. dakikada.
1: Şu anda alınan skorlara çok fazla takılmamak lazım. Daha takımlar gün geçtikçe oturacaktır ama 5 yaşın kurasının çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kere burada çok büyük bir ayrımcılık var. Bunu da bahsedelim. Yani belli ülkeler takımlarıyla belli ülke takımları eşleştirilmiyor en azından bu turlarda. Ama ikidir Galatasaray kuru avantajlarından bir tanesini, iç sahada oynama avantajını kaybediyor. Deplasmanda oynamak zorunda kalıyor. Eğer böyle bir ihtimal varsa
0: ki Beşiktaş zaman, bu yüzden elenmişti, hatırlarsın değil mi Anıl? Yani o maçı kazansa elenmiyordu. Evet, Maccabi maçı yüzünden tur atlayamadı Beşiktaş.
1: Hocası da bundan dolayı gönderildi takımı. Camia bir krize girdi. O yüzden burada da bu adaletsizliğin olduğunu söyleyelim. Yani böyle bir ihtimal varsa bu iki takımı karşılaştırmayacaksınız bu tura kadar. Burada baktığımızda bu avantajını da kaybetmiş oluyorsunuz. Yani yine şöyle bir durum var. Güney Kıbrıs temsilcisiyle karşılaşacaksınız. Buradan oraya direkt uçuşlar yok. Yunanistan veya oraya başka haline aktarma geçeceksiniz. Oradan oraya geçeceksiniz. Muhakkak onun da bir deplasman yorgunluğu olacaktır. Bence ne olursa olsun içeride veya dışarıda bir İngiliz takımlarıyla oynamak sıkıntı. 5 ay sonra hafta evinde Crystal Palace'da oynayacak. Yani kötü bir kura çekti Beşiktaş ama belki hani Hoffenheim yine Union maçıyla böyle bir oradan bir 4 puanla başlarsa belki daha farklı rotalara evrilebiliriz ama tam böyle bir yani Avrupa Ligi ile biraz kura anlamında sıkıntılı diyebiliriz Beşiktaş'ta.
0: Peki, Galatasaray'da da bugün Rafael Leao transferi gerçekleşti. İstanbul'a geldi Leao. Nasıl değerlendiriyorsun bu transferi?
1: Yani ben Okan Buruk'un sistemine çok fazla uyan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Okan Buruk biraz daha kanatlarda baskıyı seven, oyuncuların baskı yapmasını isteyen bir teknik direktör. O yüzden bu noktada şimdi burada Barış'ı kestiğinizde bu sefer hani Sané diğer kanatta ve Leao bu kanatta olursa o eseriniz presten bir nebze faydalanamayabilirsiniz. Oyuncu hızlı bir oyuncu. Top ayağına geldiğinde boy ve fiziğine göre çok iyi bir şekilde hızlanabilen bir oyuncu. Artı yanları var, eksi yanları var. Ama şunu söylemek lazım. Yani transfer bu maliyetlerde olacaksa transfer daha erken yapılsaydı, en azından bir ay önce veya 20-25 gün önce yapılsaydı daha iyi olurdu Galatasaray için. Şimdi oyuncu geldi, bir 10-15 günlük bir alışma süresi olacaktır. Bu da Galatasaray'ı işte Çorum karşısında puan kaybetti. Gördük. Bugün yani Göztepe karşılaşması bu ligde zorlu takımlardan biri. Bu noktada eleştirebiliriz. Ama hani Galatasaray'ın zaten oturmuş bir takımı var. Bu takıma da Leao'nun alışması biraz zaman alabilir.
0: Son olarak Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası, bu istifanın kabul edilmemesi ve ikna edilmesi nasıl değerlendiriyorsun yaşanan süreçleri? Tabii Ferencvaros karşısında ağır bir mağlubiyet gerçekten ama ben şu konuda şüphelerim var benim, yani Anıl, teknik direktör istifa etmişse, yani kafasında bu varsa sonrasında tekrar döndürmek ne kadar mantıklı?
1: Yani şimdi şöyle bir durum var, bir kere istifa zamanlaması çok doğru değil. Yani tam eleniyorsunuz, lig maçınız var. Ardından hani o süreçte hemen istifayı vermek camiayı olmadığı bir kaosa götürmek demek. Fatih Tekke biraz bunu yaptı gibi geliyor bana. Evet, bir mağlubiyet oldu ama işte bunu ilk defa yaşayan Trabzonspor değil veya sonunda yaşayacak Trabzonspor olacak. Diğer takımlarımız da bu süreçlerde elenip daha alt kategorilere düştü. O yüzden ben hocanın verdiği de refleksi hani biraz doğru bulmuyorum açıkçası. Burada da tabii şurada da hocayı anlayabiliyorum. Geçen sene daha böyle genç bir takımla ve hani Trabzonspor 3. olsun, 4. olsun, hatta 3.lük bile çok fazla beklenti yoktu. Tekrardan Avrupa'ya gidelim veya bir kupa kazanalım beklentisi vardı. Hoca şimdi başardı ama yapılan transferlerde Salah olsun, Fabinho olsun bir anda şampiyonluk havası camiada oluşturmaya başlandı. Bu da hocayı baskı altına haklı olarak aldı. Hani hoca da zaten geçmiş basın toplantılarında tam hoca yiyecek kadro ifadesini kullanmıştı. Hani bir de üstüne bu mağlubiyet hocayı farklı noktalara çekti gibi. Ya yani dediğim gibi eğer 1-2 galibiyet alarak yoluna devam ederse Trabzonspor buradan bir çıkış yakalayabilme ihtimali var. Ama olasılabilecek bir mağlubiyet daha ligde veya beraberlik tekrardan hani Fatih Tekke zaten istifa etmişti. Keşke tutmayalım söylentileri yansıyabilir diye düşünüyorum. O yüzden bence gereksiz bir istifaydı. Yani Trabzonspor için şu anda tek kurtuluş bir iki maçın galibiyet olacaktır.
0: Peki yani bir dinleyicimiz Rafael Leao'yu eleştiren tek yorumcu demiş de bu arada ben de yani geçen sene çok maçını anlattım her maçta Rafael Leao ıslıklanıyordu. Yani şu önemli Anıl, az önce Muhammed Furkan Uzun'a da söyledim, Galatasaray hangi Leao'yu aldı bunu göreceğiz. O en iyi kanat oynadığı dönemler mi, yani 2 yıl boyunca dünyanın en iyi kanatları arasında gösterilen dönemlerinde mi, yoksa geçtiğimiz sezon kimse tarafından istenmeyen dönemde mi?
1: Ya bence şuna bakmak lazım. Hocanın yani Okan Buruk'un bir sistemi var. 4 yıl boyunca inşa ettiği. Evet. Topu kaybettiğiniz anda işte hızlı oyuncularla Osimhen, Yunus, Barış ondan sonra yani olduğu zaman alan kapatabilecek Mertens tarzı oyuncularla hoca bir oyun oynamaya çalışıyor. Arkada Torreira'yı, Lemina'lı, Saral'ı yani tamamen baskı üstüne kurulu bir Okan Buruk'un oyunu. Hatta izleyeceğimiz, dinleyeceğimiz de hatırlar, Galatasaray ön alan baskısıyla çok gol bulan bir takım. Orada o bölgede hata yaptıran bir takım. Çünkü iyi basan bir takım. Şimdi bir anda siz oraya o noktaya İlkay'ı getirdiğiniz zaman veya Icardi'ye bunu yapmaya çalıştırdığınız zaman veya Sané'ye, Leao'ya bunu yaptırmaya başladığınız zaman o baskıyı verimli yapamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Yani biz bundan bahsediyoruz. Hani Okan Buruk'un sistemine uyacak mı diye düşünüyoruz. Dediğim gibi oyuncular her zaman üst seviyelerde olmuyor. Hani Leao'yu da şu anda sen de maçını anlattın, ben de izlediğim kadar yani çok böyle eski Leo tarzında bir oyun ortaya koymuyor. Tabii Galatasaray'da Okan Buruk oyuncuyu döndürebilir.
0: Dünya Kupası'nda yani da tekrardan izledik hepimiz Anıl, yani Dünya Kupası'nda da kötüydü.
1: Ya bir asisti var, onun dışında dediğin gibi çok fazla ön plana çıkan bir oyuncu değildi. Ha, bu tarz değerlendirmek lazım. Hani bir de son gün transferi Galatasaray için. Hani herkesten Osimhen veya Icardi katkısını da bekleyemezsiniz. Ya bakalım oyuncu Okan Buruk tedrisi altında nasıl olacak, ama hani çok böyle ümitli misin desen oyuncudan bir görmek lazım derim.
0: Peki Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tekrar kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Eralp Isı bizimle birlikte olacak.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek, ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda Eralp Isı var. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
0: Beşiktaş'ın kurası belli oldu ve yani Beşiktaş adeta bir Şampiyonlar Ligi kurası çekti. Nasıl değerlendiriyorsun kurayı?
1: Evet, senin de söylediğin gibi yani her torbadan neredeyse en güçlü takımları çekti Beşiktaş. Burada birinci torbadan Leverkusen, Marsilya tabii ki birinci torbada güçlü takımlar olduğu için çok fazla sırıtmadı. Ancak özellikle dördüncü torbadan Hoffenheim deplasmanı çekmesi Beşiktaş'ın yani işleri birazcık karıştırdı Göksel'in. Yani burada kalbur altı diye nitelendirebileceğimiz iki takım var. O takımlarda da politik sorunlar nedeniyle işler nasıl yürüyecek bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bunlardan birisi Güney Kıbrıs temsilcisi ki Türkiye'den direkt olarak uçuş yasak olduğu için Beşiktaş buraya bir Yunanistan aktarmasıyla gitmek zorunda. Diğer takım Hapoel Berşeva'da yani İstanbul'a gelecek mi, o maç Macaristan'da mı, Almanya'da mı, nerede oynanacak şu an için bir belirsizlik hakim. O yüzden de baktığımız anda Beşiktaş gerçekten çok zor bir kura çekti. Burada güçlü takımlardan ziyade yani belirttiğim gibi nispeten kalbur altı takımlarla bile nasıl karşılaşmalar yapacak bu şu anlık büyük bir soru işareti. Yani bu politik nedenlerden dolayı da Beşiktaş'ın eli bir kez daha zayıfladı diyebiliriz. Yani iki sene önce de Beşiktaş bir İsrail temsilcisiyle iç saha maçını Macaristan'da oynamak zorunda kalmıştı ve o karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Yani bu iç saha avantajının da elinden alınması ya yani bunu UEFA'nın aslında bir çare bulması lazım baktığımızda. Yani bu çok zor bir şey değildir bana kalırsa. Yani Türk takımlarına karşı madem ki oynanmıyor buna bir formül getirin. Nasıl iki tane aynı ekip karşılaşmıyorsa aynı ülkenin ekibi. Yani İsrail takımlarına karşı da o zaman bir böyle bir formül üretin ki yani takımların iç saha avantajı elinden gitmesin. Burada baktığınız zaman Beşiktaş yani 5 tane deplasmana gidebilir ki 36 takım arasında da dün en zorlu kurayı çeken ekip oldu. Beşiktaş hakikaten çok zor bir kura baktığımız zaman yani neredeyse kolay maç yok. Kolay maçlarında yani politik nedenlerden dolayı nasıl oynanacağı az önce de belirttiğim gibi şu anlık bir soru işareti. Ama yani bardağın dolu tarafından bakarsak da özellikle Türk takımları yani ekiplerimiz bu tip zorlu maçları daha iyi oynayan takımlar. Yani burada nispeten kağıt üzerinde zayıf takımlara karşı sağlanan motivasyonla büyük takımlara karşı motivasyon asla aynı olmuyor. Bunun en büyük örneği 2 sene önceki Beşiktaş Atletik Bilbao karşılaşması olabilir. İlk aklıma gelen bu oldu şu anlık. O yüzden aslında büyük takımlarla oynayacağı için de Beşiktaş'ın böyle çok fazla karalar bağlamasına gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu sene gerekli adımları attı yönetim ve transfer komitesi ve Beşiktaş ona göre transferler yaptı. O yüzden de yani burada çok fazla işte Leverkusen geldi, Marsilya geldi, Celtic deplasmanı geldi diye karalar bağlamaya gerek yok. Beşiktaş zaten bu takımları yenmek için bu kadroyu kuruyor. Boşuna Vlahovic'e yıllık 7,5 milyon euro verip forvetini almıyorsun ya da Trossard'a 20 milyon euro bonservis bedelini sen zaten bu takımlarla baş edebil diye veriyorsun. Ha tabii ki de Beşiktaş yeni kurulan bir takım. Diğer tarafta baktığımız zaman Leverkusen 2 sene önce Bundesliga'da şampiyon olmuş bir takım. Marsilya'nın oturmuş bir kadrosu var. Daha doğrusu Britanya deplasmanı her zaman ülkemiz takımları için zorlu olmuştur. Hoffenheim deplasmanı da zaten 4. torbadan çekilebilecek en zorlu kuraydı. Ama dediğim gibi çok da fazla karalar bağlamaya gerek yok. Özellikle genç oyuncular da bu tip maçlarda kendilerini göstermek ister ve bu motivasyonla oynarlar. O yüzden ben yani şartlar ne olursa olsun Beşiktaş'ın bu kuradan en az 10 puan alacağını düşünüyorum Göksel'im.
0: Peki bir diğer yanda da tabii Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Pocu ve Fabio Miretti. Nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, öncelikle Pocu'dan başlayalım. Pocu aslında Beşiktaş'ın bir kanat oyuncusuna aradığı özelliklere sahip bir isim. Nedir bu özellikler diyecek olursanız da özellikle açık alanları iyi değerlendirmesiyle ön plana çıkan ve driplinglerin güçlü olduğu bir oyuncu. Beşiktaş'ta şu anlık kanat rotasyonunda bu tip bir oyuncunun eksikliği vardı. Yani tabiri caizse pırpır kanat dediğimiz bir oyuncu eksikliği Beşiktaş kadrosunda mevcuttu ki burada sol kanatta bir oyun kurucu var Trossard. Forvet'e baktığımız anda net bir bitirici var Vlahovic. Sağ kanada da farklı bir profil alması gerekiyordu Beşiktaş'ın. Burada Ernest Pocu bence yani dikilmiş kaptan oldu diyebiliriz. Evet, oyuncunun bitiricilik konusunda sıkıntıları var. Ama burada zaten Vincenzo Italiano'nun kendisinden öncelikli isteğinin bitiricilik olduğunu düşünmüyorum. Burada açık alanları iyi değerlendirip ceza sahasına kadar toplu koşulları iyi yapması gerekiyor Poku'nun. İlk olarak önceliği bu olacaktır bence Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano'nun kendisinden beklentileri konusunda. Bir diğer transfer Miretti. Burada kendisi direkt olarak ilk 11'e yapılmış bir transfer değil. Orkun'u yedeklemesi için yapılmış bir transfer ki Beşiktaş'ta da son günlerde ben iki orta saha transferi daha bekliyorum. Bunu önümüzdeki dakikalarda konuşuruz zaten. Ama Miretti de özellikle orta sahaya dinamizm katacak bir oyuncu. Evet, ondan da çok fazla skor katkısı beklemememiz gerekir. Şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki Poku'dan beklemiyoruz, Miretti'den beklemiyoruz. Beşiktaş'ta gol yükünü kim çekecek? Çok da haklılar bana kalırsa. Yani şu anda Beşiktaş ilk 11'inde gol yükünü çekebilecek 3 oyuncu var. Bunlar kim? Trossard, Vlahovic ve Orkun Kökçü. Yani Beşiktaş'ın buraya bir tane daha net bir ekleme yapması lazım ki en az 4 oyuncudan net bir şekilde gol katkısı alabilsin. Şimdiki kadroya baktığımız anda maalesef işte Václav Černý olsun ki önümüzdeki günlerde kendisiyle kesin olarak yollar ayrılacak. Ernest Poku'yu zaten az önce bahsettik. Kendisinden öncelikli olarak bir gol katkısı beklemiyor burada Vincenzo Italiano. İlk beklentisi topu ceza sahasına getirmesi ve topu en son olarak Vlahovic'le ya da Trossard'la buluşturması. O yüzden de evet, Beşiktaş'ın yaptığı transferler Beşiktaş'ı ileriye götürecek hamleler ama burada bir bitiricilik sorunu da var Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta gol dağılım yükünü çekebilecek bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Yani sadece 3 oyuncu üzerinden bir sezon yürümez. O yüzden de yani Beşiktaş'ın tartışılmayacak bir bitiriciye ihtiyacı var. Bu tabii ki asla forvet değil. Bu bitiricilik kavramından dolayı bahsediyorum. Bu bir kanat oyuncusu olabilir. Bu bir orta saha oyuncusu olabilir. Ama net bir şekilde az önce de belirttiğim gibi Beşiktaş'ın bir tane daha gol yükünü çekebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var.
0: Peki bir diğer yanda da tabii Galatasaray'da Rafael Leao transferi. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına?
1: Yani Leao tabii ki de çok büyük bir oyuncu. Ülkemize gelmiş en iyi kanat oyuncularından birisi. Bu tabii ki de bardağın dolu tarafı. Diğer tarafta baktığımız zaman Leao sorunları olan bir oyuncu ki zaten o sorunları olmasa yani 27 yaşında Türkiye'ye düşecek bir oyuncu değil. 2 sene önce Milan'ı şampiyon yaptığında yani kendisi hakkında 100 milyon euroların üzerinde bir bedel konuşuluyordu ki yani döneminde en iyi kanat oyuncularından birisiydi. 2-2,5 yıl önceden bahsediyorum. Ama yani son 2 senesi ciddi derecede soru işaretli bana kalırsa Göksel'im. Yani ligdeki tablosuna bakıyorum. Geçen sene ligde 6 gol atmış. Ondan önceki sene 7 gol atmış. Yani son 2 sene Serie A'da 13 golü olan bir oyuncu Rafael Leao. Ama tabii ki de bence Galatasaray hücumuna ihtiyacı olan bir isimdi. Burada Osimhen'le beraber bence çok iyi bir ikili olacaklardır diye düşünüyorum. Yani 2 gündür sosyal medyaya bakıyorum. Sağ kanada Sane yazılıyor ancak bence bu ikiliyi tamamlayacak oyuncu biraz daha Barış Alper olacaktır diye düşünüyorum. Bence yani Barış Alper net bir şekilde Sane'nin önünde olacaktır bu sezon nezdinde. Tekrardan Leao'ya dönecek olursak ya yani belirttiğim gibi Leao çok büyük bir oyuncu. Yani 2 sene önceki Leao performansının yarısını gösterse yani burada çok büyük işler yapabilecek bir oyuncu. En az 15 gol 10 asist cebinde getirebilen bir oyuncu ancak yani dediğim gibi burada biraz da bardağın boş tarafından bakarsak yani mental sorunları olan bir oyuncu. Yani bunu son 2 senede özellikle İtalyan medyasından çokça gördük kendisi hakkında. O yüzden de yani bence soru işaretleriyle gelen bir oyuncu şu anda Türkiye'ye. Ama yani dediğim gibi o soru işaretleri olmasa zaten Leao bu yaşında Türkiye'ye düşebilecek bir oyuncu da değil. Yani oyuncu kafa olarak en azından rahat olursa yani burada az önce de belirttiğim yani gol asist katkılarını bence sağlayacaktır. Ama yani her zaman da kafamızda şu soru işareti olacak. Yani Leao ne zamana kadar böyle gidecek? Yani son 2 senedeki performansına tekrardan geri döner mi? Ama yani kağıt üzerinde çok büyük bir oyuncu. Ya baktığınız anda da Premier Lig'den de teklif aldı. Aston Villa'dan ki Galatasaray'la aynı bonservis bedelini Milan'a ulaştırmış bir ekipte Aston Villa'da. Ancak oyuncunun tercihi Türkiye oldu. Yani en son noktayı koyacak olursak Göksel'in Leao konusuna yani bence kesin olarak katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama yani o mentalini sağlaması lazım. Leao'nun mentali düştüğü zaman bence yani sadece kendisine değil yani ilk 11'deki diğer arkadaşlarına da zarar

0: verebilecek seviyede bir oyuncu. O yüzden de Leao'nun mental olarak buraya hazır gelmesi lazım. Yani bugün havalimanındaki görüntülerine baktığımız zaman da kendisi birazcık motive olmuş gibi gözüküyor. Yani en azından ilk röportajlarını onun hissiyatını alabildim. Bu da bence yani tabii ki de Galatasaray'a artı yazacak bir etken.
1: Peki Galatasaray'ın kurasını nasıl değerlendiriyorsun? O da gerçekten zor bir kura.
0: Yani Beşiktaş hakkında en zor kura dedik Avrupa Ligi'ndeki. Yani Galatasaray'da herhalde Şampiyonlar Ligi'ndeki en zor 2-3 kuradan birini çekti. En zoru tabii ki de Sabah, yani Azerbaycan temsilcisi, çok zor bir kura çekti. Yani bir diğer temsilcimiz Galatasaray'da hakikaten yine yani çok zorlu bir kura çekti. Yani birinci torbadan hem Barcelona hem Paris Saint Germain, işte dördüncü torbadan bir Almanya ile, daha doğrusu Stuttgart'ta iç saha karşılaşması. Yani hakikaten istemeyeceğimiz bir tabloydu. Ama yani az önce Beşiktaş hakkında ne demiştik? Takımlarımız bu tip büyük maçlara daha fazla motive olarak çıkıyorlar. O yüzden de çok fazla karalar bağlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ya bugün fixture da açıklandı. Paris Saint Germain deplasmanında Galatasaray 8. karşılaşmada gidecek. Belki de 7 karşılaşma sonunda Paris direkt olarak ilk 8'de yer alma hakkı kazanmış olacak ve bu karşılaşmada rotasyon yapacak. O yüzden de yani böyle öldük bittik tablolarına bence hiç gerek yok. Yani Galatasaray açısından evet çok zorlu bir tablo ki ya bana kalırsa Fenerbahçe'den az puan toplayacaklar bu 8 karşılaşmalardan. Bunda tabii ki de oynayacakları ekiplerin farkı hissedilecektir diye düşünüyorum. Ama yani Galatasaray'da 0 yazdığımız maçlardan birinden 3 puan alırsa kesinlikle şaşırmam. Ya Galatasaray da buradan en az 9-10 puan toplayacaktır. Ya ben şartlar ne olursa olsun Galatasaray'ın kendisini 24'te bulacağını düşünüyorum ki bulmalı da. Ya zaten Galatasaray bunun için bu yatırımları yapıyor. Forvetinde bu yüzden Osimhen var. Sol kanadında bu yüzden Leao'yu alıyor. Sağ kanadında bu yüzden Barış Alper ve Leroy Sané var. O yüzden de yani asla karalar bağlamaya gerek yok. Öldük bittiklik bir tablo yok. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak için bu kadroları kuruyor ki ya burada diş geçirebileceği ekipler de var. Çok zorlu deplasmanları da var. Ama yani şartlar ne olursa olsun ben yani işin sonunda Galatasaray'ı ilk 24'ün içerisinde görüyorum Göksel'in.
1: Fenerbahçe'ye ne diyorsun? Öncelikle Lyon karşısında nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, aslında Lyon deplasmanında çok iyi bir galibiyet aldılar ki maçın özellikle son 20 dakikasında da birazcık ecel telleri döktük desek yeridir. Çünkü ya hakikaten de çok zorlandık. Yani burada Lyon durumu 2-0'dan 2-2'ye getirse o mental üstünlüğü de rakibimize verecektik. Ama Fenerbahçe o kırılmayı Lyon'a vermedi ve 18 yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı ki ya kurasına baktığımız zaman da ya hakikaten Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi seviyesinde bir kura çekti herhalde birinci torbası dışında. Birinci torbadan Atletico Madrid deplasmanı ve Liverpool geldi. Onun dışındaki torbalara baktığımız zaman yani Fenerbahçe'nin hep yenebileceği takımlar. O yüzden de ya burada kura şansı hem Galatasaray'dan hem de Beşiktaş'tan daha iyi gitti diyebiliriz Fenerbahçe hakkında. Ya bence Fenerbahçe az önce de belirttiğim gibi Şampiyonlar Ligi grup aşamasını Galatasaray önünde tamamlayacaktır. Bunun da en büyük sebebi fikstür avantajı bana kalırsa. Yani Galatasaray'a göre çok daha rahat bir kura çektiler ve daha fazla puan toplayabileceklerini düşünüyorum ki Lyon deplasmanında da bence bunu kanıtladılar. Bir deplasman karşılaşmasına nasıl oynaması gerektiğini bize gösterdi İsmail Kartal ve öğrencilere. O yüzden de yani Fenerbahçe'de bence hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a göre daha iyi bir tablo var diyebiliriz önündeki 8 karşılaşmada. O yüzden de bence yani 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsunuz ve bu tip bir kura şansı da yanınızda gidiyorsa yani kesin olarak ilk 24'te yer almanız gerekiyor. Eğer ki ilk 24'te yer alamazsa Fenerbahçe yani bunda bence hem oyuncular hem de teknik ekip sorumlu olacaktır ki olması da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani Fenerbahçe'nin hem geçtiğimiz senelerdeki hem de bu seneki yatırımlarına bakarsan Göksel'in yani Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'in hemen arkasında olması gereken bir takım yatırımları yaptı. Yani hem bonservis bedelleri olsun hem oyunculara verdiği maaşlar olsun. O yüzden de yani ilk 24'te yer alamıyorsanız burada bir başarısızlık var derim bu fikstürün ardından.
1: Ve Trabzonspor, Trabzonspor'da da gerçekten ilginçti. Fatih Tekke istifasını verdi. Sonrasında yönetim ikna etti ama bu birliktelik ne kadar sağlıklı olur?
0: Ben çok uzun süreli olacağını sanmıyorum. Senin sezon içerisinde bence tekrardan bir kırılma yaşayacaktır Fatih Hoca. Çünkü Fatih Tekke'ye baktığımız zaman hep böyle biraz daha

0: melankoli açıklamalar yapan bir isim. Yani biraz daha böyle hep karamsar tabloyu önümüze seren bir hocaydı kendisi. O yüzden de yani daha ligin ilk haftalarındayken ve Avrupa'dan elenmişken bu açıklamayı yapıyorsa, yani önümüzdeki günlerde tekrardan bir kötü tabloda yine aynı senaryo yaşanacaktır diye düşünüyorum. Yani çok uzun süreli bir birliktelik olacağını sanmıyorum Fatih Tekke ve Trabzonspor birlikteliğinin. Keza olması gerektiğini de düşünüyorum. Bence şu anki Trabzonspor kadrosuna Fatih Tekke'den başka yapıştırabileceğim bir hoca da yok. Yani ki ilk istifa ettiğinde de bir bakmıştım böyle, Allah Allah acaba kim gelebilir bu kadroya ya falan gibisinden. Ya gerçekten Fatih Tekke'den başka bir opsiyonun da olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'un, ama yani Fatih Hoca daha bu işlere Ağustos sonunda girdiyse, yani ben çok uzun süreli bir birliktelik de olacağını düşünmüyorum. Yani takvim yapraklarını bir hafta geriye götürelim. Fabinho alındıktan sonra bir basın açıklaması vardı kendisinin. Çok güzel bir kadro kurduk, tam hoca kovmalık bir kadro diye. Yani o açıklaması da aslında geleceğe dair dönükler sağlıyordu. Ya o yüzden de yani Trabzonspor olası bir başarısızlıkta Fatih Tekke tekrardan istifa edecektir. İlk istifasının ardından da aslında taraftarların hedefi oldu. Yani çünkü hiçbir taraftar böyle bir beklentiye girmemişti. Yani 4-0'lık yenilginin ardından yani kimse herhalde Fatih Tekke istifa etmelidir gibi bir tutum içerisinde değildi. Yani çok fazla Trabzonspor medyasına hakim değilim, ancak sosyal medyaya baktığım zaman yani kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Ama hoca bu karamsar tabloda kendisine pay biçti ve istifa etti. Bu istifa tabii ki de yönetimden döndü, ancak yani gelecek adına da bir karamsar tablo çiziyor bana kalırsa Göksel'in. Yani bu karamsar tabloda tabii ki de Fatih Tekke'nin karakteri bence ön plana çıkıyor. Az önce de bahsettiğim gibi yani karakter olarak biraz daha melankoli bir insan kendisi. O yüzden de yani kadroda da bu kadar yıldız varken, işte Savic'ler, Onana'lar, Salah'lar, Fabinho'lar, ya olası bir başarısızlıkta bu durum tekrar edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Ferencvaros karşısında bu ağır mağlubiyet nasıl oldu? Yani bunun nedeni ne sence?
0: Ya tabii ki de burada Malinowski'nin erken kırmızı kartı büyük bir etken bana kalırsa. Yani karşılaşma neredeyse 90 dakika boyunca eşit sayıda oyuncuyla oynanmadı. Trabzonspor ilerleyen dakikalarda da 9 kişi de kaldı. O yüzden de yani 11'e 11 oynansa böyle 4-0'lık bir hizmet beklemezdim bu karşılaşmadan. Ancak yani iç sahada Ferencvaros sizi yeniyorsa, yani deplasmanda da tabloyu tersine çevirmek için çok fazla bir silahınız yok. Evet yani burada sen Salah yatırımı yaptın. Yani iyi oyuncular transfer ettin. Cabral gibi Dünya Kupası'na kendini kanıtlamış. Ancak baktığın zaman sen bu takıma Trabzon'da diş getiremiyorsan, ya deplasmanda da çok fazla beklentiye girmemen lazımdı zaten ki. Yani baktığımız zaman da aslında ilk maçın ardından Trabzonspor taraftarlarının bir karamsar tablosu vardı. Turu geçeceklerine çok fazla inanmıyorlardı ilk maçın ardından. İlk maç benim için çok büyük sürpriz oldu bu arada. Yani ben ilk sahada özellikle Salah transferiyle beraber ivmelenmesi gereken bir Trabzonspor olması gerektiğini düşünmüştüm. Ancak yani hem iç sahada o skor avantajını rakibine verdim, hem ikinci maçın ilk 5 dakikasında 10 kişi kaldım, ardından bir penaltı ve 9 kişi kaldım. Yani çok fazla da Trabzonspor'un böyle maçı çevirebileceği bir aksiyon da olmadı o yüzden. Yani burada Malinovski eğer 5. dakikada kırmızı kart görmeseydi, ya belki de farklı bir tablo izleyebilirdik. Ancak ya burada maçı Macaristan'a bırakmaman lazım. Senin Trabzonspor'dan, daha doğrusu Trabzon'da skor üstünlüğüyle gitmen lazımdı Macaristan'a. O yüzden de sen zaten ilk maçta evinde o skor avantajını verdiğin için deplasmanda da birazcık ayaklar titriyor tabii ki bunun etkisiyle.
1: Ve bugüne döndüğümüzde saat 21.30'da Galatasaray Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Nasıl değerlendiriyorsun herhalde bu karşılaşmayı?
0: Evet, baktığım zaman Galatasaray sezona iyi bir giriş yapamadı. Çünkü içerideki Forumspor beraberliğiyle beraber daha sezonun ilk karşılaşmasında 2 puan bırakmış oldu. Geçtiğimiz haftaki Erzurumspor karşılaşmasına bakarsak en azından birazcık kredi kazandı diyebiliriz Galatasaray hakkında. Net bir galibiyet aldılar. Öte yandan Göztepe'ye baktığımız zaman iki karşılaşmada henüz galibiyette tanışamamış bir ekip. Samsunspor deplasmanında berabere kalmışlardı. Geçtiğimiz haftada ilk sahada Gençlerbirliği'ne mağlup oldular. O yüzden onlar açısından da sezon iyi bir şekilde başlamadı. Yani Göztepe de birçok oyuncusunu sattı bu transfer döneminde. Evet, transferler yaptılar Ancak bu yeni transferler henüz daha takıma alışabilmiş bir görüntü sergilemedi. Önceki iki senedeki Göztepe'ye baktığımız zaman sezona iyi bir giriş yapan Göztepe olurdu. Hep sezonun ikinci yarısında düşen bir Göztepe izledik. Yani Ocak-Şubat ayından sonra düşen bir Göztepe izledik. Ancak bu seneye baktığımız zaman henüz iki karşılaşmada galibiyeti olmayan bir Göztepe var. O yüzden de yani eğer tablo bu şekilde devam ederse ilerleyen haftalarda da Stoylov'un üzerine bence oklar çevrilecektir. Yani Galatasaray zaten her zaman Göztepe'ye ters gelmiş bir takım. Göztepe Süper Lig'e çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'a karşı herhangi bir galibiyeti yok benim bildiğim kadarıyla. O yüzden de özellikle iç sahada da olduğu için ben Galatasaray tarafından rahat bir galibiyet bekliyorum. Özellikle maçtan önce de Rafael Leão'nun açıklanması bence burada taraftarı da ateşleyecektir. O yüzden de bu kadar formda bir Osimhen varken de Galatasaray tarafından rahat bir galibiyet bekliyorum bu akşam nezdinde.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Gökçen'in sonunda yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Eral Pısı'yla birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle karşılaşmanın dakika skor aktarımında da sevgili Can Genç sizlerle birlikte olacak.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Demişler. Gel. Nisan Patimi. The Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız baya. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Yak bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dum tıslar falan aradığı hissi coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Press marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum. Bu. Evreka. Zıplıyor yerinden ki yani marş zıplatır adamı. Bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor. Ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. UEFA'nın resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü onlar en iyi takımlar. Onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek, hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım. Değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabii her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Gendouzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı ters oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan. Öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürünün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'la uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe'ye abi. Bir de ne var, hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı, hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucuz sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördün mü hamam böceği nasıl peyda olur? Tamam, bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak hamam böceği olur. Başlık ne olursa olsun. Futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil, hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak ama ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim, onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur, iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı, tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. Tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir. Olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana, yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır, düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı, etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar, unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani, bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur, maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı, heyecana ihtiyacı vardı, tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence ilişki.

0: Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor mu? Oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Mesela bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani, hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya. Ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bakmalı.
1: Niye? Nerede U23? Arşivran
0: tamam mı? İşte yeni yerine U23 yeni birini koymalı diyorum. Yani nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun abi, ama işte U23 ya Nene Darçı Brown'da, onu söylüyorum. Belki başka bir U23'le upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da, onu söylüyorum. Bunlar ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya, bakılır ya, bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani. Onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha, öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken, kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı, zafer şarkıları söylemek. Çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel. İşte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya vallahi insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına, o anıların işlenmesi ne demek, sevinmek ne demek. Bilmiyorum, mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun, kaç yaşındayım. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim onu televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da, kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe grubunda, bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var, işte Manchester United var, Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak, iki maçta bir puan çıkarmış. İçeride United'da oynayacak, tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli, rakip tehlikeli. Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi. 5 dakikada peşi çekiyor adamlar. Şimdi öyle olunca herkes, hepimiz işte geçmiş olsun, bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum, hadi aslanlarım falan diyor, ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar, bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United, deplasmana gidiyorsun. 4. maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan, hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum, böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki, sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan, oyuncular üzülüyor, rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat otur. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceksin. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golle Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrik.

0: Tebrikler Oğuz Aydın, ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Genduzi, Vedat. Aha, Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani. Havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda. Eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanını kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Futbolcuların efsane sözleri.
3: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
2: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz. Ve tabii Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak. Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak. Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek. Oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında dediğimizde bundan bir buçuk hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar. Orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz. Daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde 4 büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer. Umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint-Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Praha, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSK Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonek gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi. Tüm bunlarıyla Omonia, o Konferans Ligi takımıydı geçen yıl. Hapoel, onun yanında Hoffenheim ve Marsilya, Bayer Leverkusen gibi takımların denk geldiği, Beşiktaş'ın böyle bir fikstürünün olduğu bir haftayı konuşuyoruz. Bu hafta bu fikstürlerin belirlendiği, bugün ve bugünüyle dünüyle bu fikstürlerin belirlendiği bir haftayı konuşuyoruz. Burayı değerlendirerek başlayacağız. Tabi buradan Süper Lig fikstürüne de döneceğiz. Ömercan Özmen'le birlikte onu da konuşuyor olacağız. Gençler Birliği Erzurumspor'la. Gençler Birliği dedik ama lidere selam dur deriz orada. Gençler Birliği lider 6 puanla. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor bugün. 21.30'da Metin Diyedi'nin öğrencileri Erzurumspor'la karşılaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde oynanacak. Artık son hafta bu haftada öyle duruyor. Gelecek hafta itibariyle 20'ye çekiliyor gibi duruyor maç saatleri. Yarın 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Çaykur Rize, Galatasaray Göztepe maçları oynanacakken pazar günü 19'da Eyüp Alanya'yı ağırlayacak. Yine 21.30 seansında pazar günü iki maç göreceğiz. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun, Fenerbahçe maçları olacak. Pazartesi günü de maç var. Pazartesi günü Ahmet Trabzon'u 21.30'u ağırlayacakken saatler yine 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Çorum maçını izliyor olacağız. Süper Ligimizde bu fikstürde konuşacağız elbette. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan'a hoş geldin diyelim. Ömercan selamlar. Dedim ve sesimi alamıyorsun. Selamlar, hoş geldin. Bugün fikstürü konuşarak başlayacağız ama şöyle biraz da şaşırdığımız, kimi yerinde şaşırdığımız, kimi yerinde işte bazı olaylarda, örneğin Fatih Tekke'nin duygusal istifası sonrasında, istifasının da yönetimce kabul edilmediği haberi geldi sonrasında yapılan açıklamada. Gece yarısı günden bir aylı yolu yoğundu, doluydu o kısımda, onu da hatırlatalım ama şaşırdığımız bir tarafta da tabii fikstürü değerlendirirken bu gündemi dahi unuttuğumuz bir günün, bir haftanın içerisinde esasında geziyoruz. Bu gündemi de birlikte değerlendirelim isterim. Sen nasıl görüyorsun? Önce ön yorumunla neler söylersin bu haftaya?
1: Tabii haftanın geneli için çok hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. İşte gruplarımız belli oldu. Avrupa liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Bu çok kritik tabii. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ediyor olmamız da bence ülke futbolumuz adına son dönemde yaşanmış en önemli olaylardan, durumlardan bir tanesi. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda da iki takımla daha yüksek takımlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne, en yüksek turnuvaya gitmeye devam ederiz. Tabii diğer yandan senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı 4-0'lık mağlubiyet ve sonrasında gelen Fatih Tekke istifası da gündemi çok fazlasıyla meşgul eden, gündemin en önemli parçalarından biriydi. Ki özellikle Fatih Tekke ve Trabzonspor'un son dönemdeki hem yapılanması hem sahanın içindeki oyun anlamıyla çok beğendiğim bir süreç geçiriyordu. Ancak hoca, sen de belirtti, yani biraz duygusal tabii o yenilginin üzerine yaşanmış kritik bir mağlubiyet almış oldu. Bu da tabii hocayı tetikledi diyebiliriz aslına bakarsan. Ve ben açıkçası çok da doğru bulmadım. Tabii hoca duygularıyla hareket etti. İnsani olarak kafasında yaşadığı başka şeyler olabilir veya takım içerisinde gördüğü başka durumlar da olabilir. Daha net orada Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar daha net diyecektir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'a Fatih Tekke geldiğinden beri ivme hep yukarıya doğru gitti. Kendisi ve takım için hep takdir gördü. İşte zaman zaman eleştiriler yaşadı tabii ki. Söylemler oldu ama genel anlamıyla baktığınızda iyi bir tablo vardı. Bu ağır bir mağlubiyet, evet katılıyorum ama yolda bunlar da var. Çok yüksek girdiğiniz bir sezon. Muhammed Salah gibi bir ismin transferiyle başlayan bir sezon. Sonrasında işte bu mağlubiyetle beraber henüz hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bir de öyle bir durum var Trabzonspor için. O yüzden hoca bence bu tip durumların da aşılarak devam etmesi gerekiyor kendi kafasında da. Biraz daha pesimist tavrından uzaklaşarak işte hem camianın hem de orada futbolcu grubunu kendisiyle yol yürümek isteyen herkesin, kendisini sevenlerle biraz daha aşırı neşir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eleştiri her zaman var, negatif her zaman var, düşünceler herkesin farklı. Ama oyuna odaklandığında, işte yeni oluşuma odaklandığında belki biraz daha oyuncularıyla, sahanın içiyle daha fazla haşır neşir olduğunda ben başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor yönetiminin yola devam kararı ve istifasını kabul edilmemesi konusunu ben olumlu buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü burada bence istikrar önemli Trabzonspor için. Bu kadar hem yatırımlar hem işte oyunda değişiklikler, genç oyuncular derken hoca devam etmesi bence doğru olandı diyebilirim ben.
0: Peki bunu konuşurken tabii Trabzonspor tarafında bunun bir duygusallıkla hareket edilerek yapılmış bir adım olduğunu az çok tahmin ediyor. Konuşuyorduk dün Can Genç de yayında an be an son dakika gelişmelerini aktarırken bağlantılarıyla beraber radyo gol frekanslarında sizlere burayı çok iyi işledi ve aktardı. Yayını da yakından dinleyenlerdendim. Oradan radyo golden haberleri, detayları, gelişmeleri alanlardandım her zaman olduğu gibi. Ama şuraya getireceğim konuyu ki ben acaba nasıl bir açıklama gelir diye bekliyordum. Yani Trabzonspor tarafından bir sözlü açıklama mı gelir ya da işte başkan çıkar bir yerde mi konuşur ya da bir yazılı açıklama mı gelir? Bu istifa nasıl kabul etmesi düşünüyordum ki çoğumuz böyleydik. Çoğumuz duygusal yaklaşıldığını görerek bu haberi okuduk. Bunun okumasını yaptık. Ama tabii taraftar öyle değildi. Taraftar ne olacak şimdi? Telaşına kapıldı mesela. Fatih Tekke'nin seveni de çok. Diğer tarafta da tabii, hani Karadeniz insanı orada biraz yapısıyla, karakteriyle, işte siniriyle, agresifliğiyle de bazen ön plana çıkar ya, bu tarz şeyleri konuşturur ya. Karadeniz insanından, yakınlarımdan, Trabzonlu arkadaşlarımdan şunu da duyar oldum. Hocam sen böyle bir günde bizi bırakıp gidiyorsan oho kısmını da duyduk. Böyle bir serzeniş, böyle bir sitemi de duyduk. Yani bırakma bizi hocamdan oraya gelen görüşlerin olduğunu da gördük. Fatih Tekke bunu bir daha yaşatır mı, bir daha yaşanır mı bilmiyorum ama ben hangi dört büyüklerde, hangi takımda benzer bir hadiseyi yaşadık? Duygusal olarak istifa edip tekrar geri döndürülen ya da döndürmekten ziyade o biraz belki ağır kaçar ama işte istifa kabul edilmiyor deyip hemen üstü kapatılan benzer bir olayı daha yaşadık. Galiba Sergen Yalçın Beşiktaş süreciydi. Emre Koca da Ahmet Nurçebi Üsküdar'daki evine, Üsküdar'daki düzeltiyorum şirketine gittiler. Biz muhabirler Haber Global dönemiydi. O gün orayı, o gündemi takip etmek için Üsküdar'da Sayın Ahmet Nurçebi'nin ofisinin bulunduğu, şirketinin bulunduğu yere gitmiştik. Galiba Kısıklı tarafında, oraya yakın bir yerde, denizcilik şirketinin bulunduğu yerde hep beraber bir gündem toplantısı yapmışlardı. Bir kere değil, iki kere yaşanmıştı benzeri de. Biri işte Nevzat Demir'de, diğeri Üsküdar'da, ana merkezde olarak iki yerde bunu konuşmuşlardı. Böyle gündemi yaşıyor Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki Fenerbahçe Galatasaray'da yarın öbür gün yaşayacak ki geçmişte çok şey yaşandı. Biraz da camia evlatlarıyla yaşanan şeyler oluyor bunlar. Yani burada mesela sana farklı bir örnek veremem. Çok geçmişe gitmem gerekir belki. Çok çok geçmişe, Zico dönemine örneğin, farklı dönemlere gitmem gerekir belki ama yani burada Sergen Yalçın'ı, işte İsmail Kartal'ı, onun yanında Fatih Tekke'yi, Fatih Terim'i, hatta öyle ki çok net hatırlayalım, Şenol Güneş'i yine aynı şekilde böyle sancılı ayrılık süreçlerinde, duygusal süreçlerde iki taraftan birinin duygusallığının, kulübün ya da kulüp yöneticilerinin ya da teknik direktörün duygusallığının ağır bastığı örneklerle hatırlatırım. Biraz böyle hikayeleştirerek okumayı çok severim bu tarz olarak. olayları. Çünkü geçmiş biraz örnektir. Belli ki biz bu duygusallıktan devam ediyoruz Türk futbolunda. Teknik direktöründen yöneticisine. Öyle bir okuma yaptım. Tabii katılırsınız katılmazsınız ayrı konu. Ömercan, sözü sana bırakayım. Bu konuda son yorumunu alayım ve sonrasında fikstüre geçeceğim.
1: Duygusallık kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani biz zaten hani Türk insanı olarak biraz öyleyiz ama bunu tabii yaptığımız işlere yansıtmak ne kadar doğru ona karar vermek lazım. Bir de bu işte camia evlatlarımız tabii ki kulübün içerisinde birçok şey yaşıyor. Basına yansıyan yansımayan, bizlerin haberi olan olmayan çok küçük durumlar da olabiliyor. Her insanın, her yöneticinin, her teknik adamın kompleksleri ve egoları da var. Kendi istedikleri gibi gitmeyen küçük de olsa birkaç probleme duygusal olarak daha fazla yükselme durumları var. Bunlar oluyor kulüplerin içinde. Fatih Tekke de zaten yapı olarak da yani basın toplantısını dinlediğimde de daha önce canlı basın toplantısını dinledim. Futbolu konuşmak isteyen ama aralarda sürekli duygusal mesajlar veren, mizaç olarak biraz daha pesimist görünen bir teknik adam profili çiziyor. Bunu belki kendisine değiştirebilir ama tabii bugün bu yaşandı. Yarın senin de dediğin gibi ve taraftarların, camianın söylediği gibi başka sorunlar da yaşanabilir. Çünkü bir kere olmuş olan tekrarlanabilecek durumdur. Her zaman için hayatta da böyledir. O yüzden şimdiki tekrar yeniden bu istifanın kabul edilmeyip devam eden beraberlik çok güçlü şekilde ilerleyebilir. Oyuncu grubunun, hocanın, camianın tekrar kenetlenerek devam ettiği bir süreci de beraberinde getirir. Veya işte tat kaçıran sorunların, ufak tefek durumların tam olarak sonuçlanmamasını da beraberinde getirip negatif bir yere de gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve şöyle daha taze olandan daha eski olan habere doğru ilerleyeceğim fikstürde, Avrupa fikstürünü konuşurken. Yani Trabzonspor'dan başlayacağım. Trabzonspor'un konferans ligi fikstüründen başlayacağım. Ömercan, değerlendirelim isterim. Zamanımız kalırsa da Süper Lig'e doğru geleceğiz. Fikstür günü bugün. Hem 16-17 arasındaki bu yayında, kaldı ki bu yayın bir tık uzayabilir. Son kısma sizler için, sizlerden görüş aldığımız bölüme de gidebiliriz son kısımda. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen de diyebiliriz. Ararsanız eğer telefonlarda sizlere de mikrofon uzatırız. Tıpkı Ömercan Özmen'e mikrofon uzattığımız ve çok keyifli bir şekilde burayı konuşacağımız gibi, onu hatırlatayım. Hızlıca fikstüre deneyeyim. Freiburg'la karşılaşacak Trabzonspor evinde. Sonra Kızıl Yıldız'a gidecek. Bir diğer deplasman, yine üst üste iki deplasmanda Kups deplasmanına gidilecek. İskoçya'dan geçen yıl şampiyonluğu son anda, son maçta, hatta şampiyonluktaki bir diğer rakibiyle yarışarak kaptırdığı, o rakibine kaptırdığı, o rakibiyle oynadığı maçta üstün gelemediği Celtic, yanlış hatırlamıyorsak hatırlayalım lütfen. Hertz'de karşılaşacak Trabzonspor. Jablonec'de karşılaşılacak ve iki maç, Hertz ve Jablonec maçları ev sahipliğinde olduğu ve son maçının da deplasmanda olduğu bilgisini aktarmış olayım. Bu arada Jablonec nerenin takımıdır, nedir, doğru mu okudum hiç bilmiyorum. Onu da şöyle bir sizler için, Çekya'ymış, araştırayım dedim, bakayım dedim hemen hızlıca. Çekya takımıyla son maçta CSKA Sofya ile oynanacak. Burada Kızıl Yıldız, Freiburg gibi maçların problem yaratabilecek maçlar olduğunu düşünüyorum. Tamam, ama Ferencvaros maçını gördükten sonra burada Kups'a bile, işte baktığında Jablonec takımlarına dahi nasıl geçirdiler geçen yılı bilmemekle beraber dikkat edilmesi gerektiğini düşünebilir Trabzon taraftarı artık dünden sonra. Ömercan, nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle tabii, yani baktığımız zaman burada gruptaki takımlara aslına bakarsan kağıt üstünde hepsi Trabzonspor'un gerisinde görünen takımlar. Yani birçoğu belki işte Hertz'in geçen sene geçirdiği iyi sezon, Freiburg zaten bir Alman takımı. Kızıl Yıldız genellikle Avrupa'da sürprizler yapmaya açık, sağlam bir takım. Genel anlamıyla dediğine katılıyorum. Ne olursa olsun Avrupa'da hangi seviyede maç oynarsanız oynayın, her zaman çok yüksek konsantrasyon, yüksek enerjide olmak zorundasınız. Yani burada kağıt üstündeki kaliteniz evet bir yere kadar sizi taşır ama işte bir kup deplasmanında bambaşka bir, işte Finlandiya'da bambaşka bir iklimde oynayacağınız maç bambaşka yerlere götürebilir. O yüzden çok ciddi bir bence durum ve turnuvalar bunlar ve takımlarımızın ihtiyacı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Trabzonspor'un şansı yüksek bu grupta. Ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum ama işte burada toparlanma süreci, içerideki mental camianın durumu kritik olacak. Oyunla ilgili de problemler olduğunu düşünüyorum. Az da olsa daha da iyi gidebilecek durumların olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için ama tabii Freiburg ve Kızıl Yıldız'ı öne çıkarabiliriz. Diğer yandan üstüne düşündüğümüzde, muhtemelen detaylı olarak baktığımızda geçen sezonki durumlar, işte kadroları, ve oynadıkları oyun tarzları, belki stadyumlarının konumları, ülkenin iklimi, hepsini kattığımızda tabii ki bütün maçlar tek tek zor. Politik bir söylem gibi geliyor kulağa ama gerçekten Avrupa'da böyle. Yani işte Galatasaray'da olsan, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta fark etmez. Rakip Avrupa kupalarında mücadele ettiğiniz bir rakipse her zaman tehdit altında oluyor maalesef Türk takımlarımız. Önceden fiziksel olarak çok gerideydik. Son yıllarda biraz işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde önemli fiziksel testler verdi. Orada yükseldik. İşte Fenerbahçe Lyon karşısında oynadığı oyun bence fiziksel olarak çok önemli ve güçlü bir oyundu. Burada fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu katıldıkça, devamlılığı oldukça yükselebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum ama kalite anlamında kesinlikle Trabzonspor ligde grupta tepeye yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi.
0: Trabzonspor'da rakipleri de konuşa konuşa ilerlediğimiz yerde sen burada puanlamaya geçelim mi, yoksa nasıl bir zorluk bekliyorsun Trabzon tarafında? Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları özelinde diyeyim, sonrasında belki puanlayarak ilerleriz. Buradan bir puan çıkarması gereken Trabzonspor'u konuştuğumuzda konferansta.
1: Tabii şöyle, yani Freiburg maçını evde oynamak güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İşte Kups deplasmanı var Finlandiya'da. Şimdi bakmak lazım stadyum nasıl bir durumda, büyüklüğü, o zor bir deplasman var. Kızıl Yıldız kesinlikle zor bir deplasman. İçeride oynadığı aslında Freiburg Hertz maçlarının iki maçın içeride oynaması Trabzonspor'un bence bir avantaj gibi duruyor. Keza Jablonec'te. Burada baktığım zaman puan verecek olursam yani içeride oynayacağı maçları bence kesinlikle kazanmalı Trabzonspor. Öyle düşünüyorum ama Freiburg maçının daha zor olacağını tahmin ediyoruz hepimiz. Çünkü bir Alman takımı, biraz daha kaliteli bir takım. İçeride Freiburg'dan başlayacak belki, yoksa bunlar değişecek mi fikstür? Burada okuduğum gibi mi? Değil sanırım.
0: Böyle başlıyor diye biliyorum ben.
1: Yani böyleyse yani Freiburg başından alacak.
0: Tekrardan teyit etmek gerekiyor.
1: Tabii. Buradakine göre gideyim ben. Freiburg maçının 3 puanla olması, yani grupta en güçlü gördüğümüz takımdan 3 puan alınması çok büyük özgüven getirecektir. Burada sorun çıkaracak takımlar. Ben Freiburg'dan 1 puan diyeyim tahmini olarak. Kızıl Yıldız deplasmanı için zor bir deplasman, 0 verebilirim. Kups deplasmanı her şeye rağmen 3 puan kalitesiyle bence kesinlikle yenebileceği bir kaliteli takım. Her içeride yine 3 puan yazabiliriz. Yine Jablonec'e 3 puan yazabiliriz. Sofya deplasmanına da baktığım zaman CSK Sofya'ya da 3 yazabilirim gibi geliyor. Yani burada Freiburg ve Kızıl Yıldız dışında da çok büyük bir sorun çıkaracak takım olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a. Tabii detaylı olarak incelemediğim takımları, onu da söyleyeyim. Ama genel anlamıyla kağıt üstünde baktığımda, biraz düşündüğüm, hafızamı yokladığımda Freiburg ve Kızıl Yıldız maçlarının en sıkıntılı geçecek maçlar olmasını tahmin ediyorum belki.
0: Tabii Konferans Ligi'nde de fikstür biraz daha geç başlayacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne göre, onu hatırlatalım. Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına döneceğim. Sen orada özetledin. Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları üzerinde. Beşiktaş'a geçmeden önce şöyle Trabzonspor'un aldığı yorumlara bakalım. Oraya ilişkin gelen yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe'den zor gibi. Omanya ve Hapoel maçları kolay gibi. Onlar da siyasi maçlar demiş. Ve Trabzon lider çıkması lazım. Bu fikstürde Trabzon lider olması gerekiyor demiş. Yayınlar, Trabzon'da Salah'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a vermeye çalışıyorlar. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar demiş. Hayırlı cumalar Berk demiş. Teşekkürler sizlere de. Belki inşallah bu hafta sonu Samsun'dan 3 puan alır Fenerbahçe. Sana yayınlar dilerim. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Temennisini dile getirmiş. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun İltuğ Bey. Trabzon'a ilişkin gelen mesajlar böyle. Salah kısmına katılıyor musun özellikle? Bu arada Trabzon'la ilgili buradan lider çıkması gerekir kısmını belki liderlik çok ileri götürecek bize ama Samsunspor ilk 4 haftada bunu gösterdi. İlk 3 haftada 10 puanla 4 haftada hatta 3 galibiyet 1 beraberlik. Belki Samsunspor'la Trabzonspor'un fikstürünü farklı değerlendirirsiniz. O öyleydi, bu böyleydileriniz olur. Burada bunu savunurken, bana karşı tez oluştururken tamam, ama saygı duyuyorum ama şimdi Trabzonspor'da da burada iyi bir şey bekliyorum ben konferans liginde. Hali hazırda her ne kadar Trabzonsporlar biraz orada biraz umutsuz vaka gibi görse de dünkü sonuçtan sonra Trabzon tarafını bence öyle düşünmemek gerekiyor. Genel öyle görüyor gibi görüyorum. Ha, öyle değilse zaten tamam, benim yanlış okumam olayı deriz geçeriz. Teşekkür ederim. Salah için ne dersin? Mesajlar için ne dersin? Trabzonspor'da son olarak.
1: Şöyle tabii yani Salah'ın üstünden bir oyun kurgulama planı çok doğal bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde Salah gibi bir oyuncu varken biraz topları onunla fazla buluşturmak, onun üzerinden bazı kurgular gerçekleştirmek normaldir. Ama tabii bu takım içindeki dengelerin de saha içindeki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Yani topu doğru paylaşmak lazım. Topu doğru paylaşırken Salah'a fazla top vermek bir plandır ama sürekli onun üzerinden işte dakikalar içerisinde onun da çok aktif dinlenme yapamayacağı zamanlar, belki negatif performans verdiği zamanlar olabilir. Ben kesinlikle sahanın içinde bütün oyuncuların topu ona verelim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var yani zor maçlarda oynuyor tabii ki Muhammed Salah ve burada işte en güvenebileceğiniz adam Muhammed Salah. Yani saha içindeki oyuncunun mental psikolojik durumunda da topu ona verme isteği, kafasını kaldırdığında onu arama isteği çok doğal buluyorum. Orada teknik direktör Fatih Tekin topu nasıl paylaştıracağı kritik olan taraf olacak belki.
0: Beşiktaş'a döndüm Ömercan Özmen. Beşiktaş tarafında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürünü konuştuğumuzda dinleyicilerimizin ve hatta taraftarların birçoğunun, öyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor bir fikstür olduğunu söylediği bir maçlar silsilesi görüyoruz. Hemen bakalım. Evinde Marsilya'yı ağırlayacak lig aşamasında Beşiktaş temsilci.

0: Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise yine geliyor. Az önce de söyledim girizgahta. Fenerbahçe 2 yıl önce galiba İsmail Kartal dönemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam ya da Mourinho. Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı defalarca. Onun yanında Galatasaray'ı geçen yıl hatırlıyoruz. Bu yıl da Beşiktaş. Böyle üst üste denk gelen takımlar olur ya. Onlar da Union Saint-Gilloise son 3 yılda buraya damgasını vurdu, onu söyleyelim. Hatta geçen yıl bunun esprisini şöyle yapıyorduk. Fenerbahçe ya da Türk takımları Rizespor'la, işte Konyaspor'la karşılaştığından daha fazla karşılaştığı Union Saint-Gilloise ile diyorduk. Ki kafa kafaya bir şey çıkıyordu orada. Çünkü galiba hem elemelerde hem de gruplarda liderlik aşamasında, grup aşamasında düzeltiyorum. Fikstür aşamasında henüz daha en başındayken, şu anki gibiyken yollar. Bir takımımız Fenerbahçe Galatasaray'dan biri defalarca karşılaşmıştı. Uzatmayayım daha fazla. Celtic deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Crystal Palace ağırlıyor. Omonia ile karşılaşıyor deplasmanda. Apoel ile ev sahipliğinde burada karşılaşıyor Beşiktaş. Hoffenheim ile de son maçını oynuyor. Deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun fikstürü ve sonrasında puanlamaya nasıl geçersin?
1: Biraz daha evet zor bir fikstür olduğunu düşünüyorum Avrupa Ligi'ne göre. Yani Marsilya, Bayer Leverkusen, dediğin gibi Union, yine işte İskoçya'dan Celtic, Premier Lig'den Crystal Palace, yani Hapoel yine siyasi bir maç, Almanya'dan Hoffenheim, çok fazla 5 büyüklükten takım olduğunu düşünüyorum. Zor bir kura çekti Beşiktaş açık konuşmak gerekirse. Tabii bir yandan Kıbrıs'ta oynayacağımız maçta da ulaşımla ilgili sanırım Önder Özen bir etmişti. Yine farklı bir süreç var. İşte Hapoel maçları, içeride oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız maç sıkıntıya girebilir. Her zaman olduğu gibi farklı bir ülkede, farklı bir yerde oynanabilir. Bunlar tabii avantajı biraz negatife çeviren durumlar ama Beşiktaş bence üstüne koyarak devam ettiği bir oyunu var. Sezonu ilerledikçe bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ya burada diş geçiremeyeceği bir takım yok açık konuşmak gerekirse. Ama tabii ki işte deplasmanda Bayer Leverkusen zor maç olacak. Deplasmanda Celtic, Celtic deplasmanları Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman zordu nasıl olursa olsun. Ama işte Celtic'in son oynadığı karşılaşma Linz'e karşı gördük. Gol yemek konusunda çok da, gol yememe konusunda çok da başarılı bir takım değil. Tabii oraya kadar ne olur, takım ne durumda olur onu da bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığımızda Fransız, Marsilya, işte iki tane Almanya Bundesliga'dan takım var. İngiltere'den hadi Celtic'i de öyle sayabiliriz. Yine İskoçya ve İngiltere'den Crystal Palace ve Celtic. Bunlar çok önemli liglerin kaliteli takımları aslına bakarsan. Bir de bir yandan da tabii siyasi olarak farklı bir iklimde oynanacak. Apoel maçı var. Beşiktaş'ı hiç kolay bir grup süreci beklemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama oyununa baktığımda da bence Avrupa Ligi'ne uygun bir oyunu var. İşte fiziksel olarak da özellikle arka taraftaki stoperleri netleştirebilirse, belki oraya bir transfer yaparsa Beşiktaş daha güçlü bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu stoper hattı işte rotasyonlarıyla da beraber sakat durumlara, yani böyle nasıl desem biraz daha sakar işlere açık görünüyor ki Avrupa'da, Avrupa kupalarında bunlar çok fazla tövbe edilemeyecek durumlar. O yüzden arka tarafa kesinlikle bir stoper takviyesi bence Beşiktaş'ta gerekiyor diye düşünüyorum.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
3: Sheeners, Chelsea, ne alaka?
2: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

58 mini hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen kırmızı şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık kırmızı şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wow.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuş

0: Ömercan'la bağlantımız sürüyor. Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Tabii performanslar da birbirini etkileyecek diyorsun son kısımda dediğin gibi. Ben biraz da böyle puan aşamasını değerlendirdiğimde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim maçlarında neler yazarsın ev sahipliğinde Marsilya maçına mesela?
1: İçeride Marsilya maçı bence dediğim gibi çok yüksek olacak, kazanılması için çok yüksek bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Marsilya'yı açıkçası yenebileceğini de düşünüyorum içeride oynadığı deplasmanda olsaydı aynı şeyi belki söylemeyebilirdim Beşiktaş için ama genel anlamıyla bir yandan da tabii Marsilya kadrosunu tekrardan hatırlamak amacıyla açtım önüme. Beşiktaş'ın kazanabileceği 3 puan diyebileceğim maçlardan bir tanesi. Bayer Leverkusen deplasmanında
0: yani burada puan olarak yine ilerlesek, yani az önce yorumu yaptık, biraz da böyle hızlı geçmek adına ben puanı sormak istemiştim Ömerciğim.
1: Tabii.
0: 3 puan özetlemek adına, yoksa az önce çok güzel açıkladın, sağ ol var ol, ama biraz da böyle diğerlerinde konuşabilmek adına Bayer Leverkusen maçı için ihtimalle
1: orada bir puan, iyi niyetli bir puan diyorum.
0: Peki.
1: Union maçına 3 puan diye düşünüyorum. Celtic yine orada 1 puan diyorum.
0: Crystal Palace'a sahibinde
1: 0 yazıyorum.
0: Omonia
1: 3 puan.
0: Hapoel
1: 3 puan. Hoffenheim deplasmanı da 3 puan diyorum.
0: Peki.
1: İnşallah gruptan çıkar. Biraz tabii benimki iyi niyetli bir tutumlu bir puanlama oldu ama umuyorum ki gruptan çıkacak.
0: Bu arada Omonia maçı ve aynı zamanda Hapoel maçları da üst üste gelmesiyle beraber biri Kıbrıs'ın bir diğer tarafı Omonia, Lefkoşa, öyle biliyorum. Diğer tarafta da haliyle Hapoel'i hepimiz biliyoruz. İsrail tarafı. Orada da bir politik maçlar olacağını hatırlatalım. Orada Beşiktaş'ımıza bir ayrı böyle desteğimizin olacağı günler yaşayacağız gibi duruyor. Yani daha bir oraların içine gireceğimiz günler yaşayacağız gibi duruyor. Futbol sadece futbol değildir. Bir kez daha hatırlayacağımız günler gibi duruyor. Çok mu abarttım bilmiyorum ama ben öyle görüyorum, öyle okuyorum. Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'nin rakiplerine döneceğim. Fenerbahçe'yle ya da Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'la başlayalım. Orada Barcelona'yı konuşarak başlayalım. Böyle biraz maç maç ilerleyelim burada. Ne dersin? Ev sahipliğinde Barcelona'yla karşılaşacak.
1: Alo, sesim geliyor. Tekrardan duyabilir miyim?
0: Ev sahipliğinde Barcelona'yla karşılaşacak Galatasaray.
1: Yani Galatasaray'ın genel fikstürü biraz tabii zor. Barcelona içeride 1 puanla başlar diye düşünüyorum. Paris Saint-Germain deplasmanından puan alamayacağını düşünüyorum, 0 puan. Aston Villa içeride, burada bir 3 puan bekliyorum açıkçası. Sporting'i yenebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın dışarıda. Feyenoord içeride 3 puan. Lille dışarıda, orada tabii biraz da fikstür, 1 puan olabilir. Stuttgart içeride 3 puan alır Galatasaray ve AS'a deplasmanında da 3 puan alacağını düşünüyorum.
0: Bu kadar iyi niyetli olma diyorlar. Puanlarda bu kadar iyimsel olmak nedir diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi böyle yazmış. Trabzonspor ve Beşiktaş tarafına verdiğin puanlarda.
1: Haklı olabilirler. Biraz devre arası ben de düşündüm. Tekrardan şöyle baktım. Bazen işte istek ve düşünce orada iyi niyetli olarak etkiliyor. Biraz içerideki maçlarda da fazla iyi niyetli davrandığım için sanırım. Efendim?
0: Duygusallığına mı yenildin?
1: Biraz öyle oldu diye düşünüyorum. Bir de içerideki maçlarda temsilcilerimizin çoğunun 3 puan alması gerektiği kafamda olduğu için belki o tarafta da çok puan yazmış olabilirim. Şöyle genel bir şey söyleyebilirim. Şimdi 4 tane takımımız var toplamda. Ben %50'sinin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tabii dedikleri gibi dinleyicilerimizin biraz iyi niyetli puanlar vermiş olabilirim. Sonra da Fenerbahçe kaldı sanırım. Şimdi biraz böyle dedikten sonra daha realist veya daha böyle bunu düşünerek cevaplar vereceğim için Fenerbahçe'de az puan belki de söylemiş olacağım. Oradan da bu sefer diyebilirsin ki Ömercan, dinleyicilerimiz herkese bol keseden dağıttın da Fenerbahçe'ye niye böyle diyor? Yoksa sen işte şu takımda mısın diye bana kızabilirsin diye düşünüyorum açıkçası.
0: Ya oradan da orayı böyle çıkarmamak gerekiyor. Fenerbahçe'ye bulmamak gerekiyor oradaki. Tabii. İşin faturasını Fenerbahçe'ye kesme yani Ömer. Ama biraz detaylı konuşalım. Çok hızlı geçtin reklama giderken Galatasaray'ı. Barcelona dedik, ev sahipliğinde oynayacak Galatasaray Barcelona ile. Puan ve aynı zamanda kısa özet yaptık ama puan olarak neler söylersin Barcelona tarafında? Belki birkaç cümlen de olur. Orada çok hızlı da geçmeyeyim tabii ama takımlar özelinde.
1: Şöyle, Barcelona içeride oynayacak Galatasaray. Yani bugün de oynadığı, ligde oynadığı maçın özetine baktım Barcelona'nın. Yani özellikle defansın arkasında inanılmaz inen bir takım. İşte Yamal, Rafinha, çok iyi oyuncular var. Pedri gibi o topları atabilecek. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı defans arkası olacak bence Şampiyonlar Ligi'nde. Çok üst düzey bir takım Barcelona. Ben o yüzden buradan puan çıkarabileceğini Galatasaray'ın sanmıyorum. Burada Barcelona içeride oynayacağı maçtan. Zaten keza yavaştan Paris Saint Germain'e geçtiğimizde Parc des Princes, orada çok büyük bir atmosfer. Son iki senenin şampiyonu, yine Galatasaray için bence fiziki anlamda da çok zor bir karşılaşma olacak. İsteyen transfer isteyen bölgeler var Galatasaray. Bunu hep söylüyoruz. Burada biraz grup da Galatasaray'ın zorlu bir grup Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bu iki karşılaşmadan puan çıkartmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Hem Paris Saint Germain hem Barcelona maçlarından, ki oyunun hızı Galatasaray'da işte oynanan az sayıdaki maçta da baktığımızda çok yavaş. Geçtiğimiz seneden işte Abdülkerim Sanchez, biraz Torreira, bu üçünün de belki performanslarının düşüklüğü çok büyük etkiliyor. Ki Abdülkerim'in bence fiziksel durumu, yaşının da ilerlemesi, özellikle geriye atılan toplarda verdiği düşük şiddetteki reaksiyonlar, yavaş reaksiyonlar Galatasaray'ın başına Avrupa'da çok ağrıtabilir. Ki hatırlayacaksın, yani yazın başından beri transfer döneminde söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi bence kabuk değişimi gerektiğiydi o bölgede özellikle. Galatasaray bunlardan dolayı biraz ağzı yanabilir diye düşünüyorum. Aston Villa, içeride oynayacağı Aston Villa maçı, bir Premier Lig takımı, unutmamak gerekiyor Aston Villa. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki orada istek arzu da bir başka seviyede. Ama ben Aston Villa maçının Galatasaray'ın 3 puanıyla sonuçlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu maç deplasmanda olsaydı, ki Fenerbahçe deplasmanda oynayacaktı, aynı şeyi düşünmezdim açık konuşmak gerekirse. Diğer yandan Sporting deplasmanı, ben Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın son yıllardaki Şampiyonlar Ligi tecrübelerini de hesaba katarak. Sesini alamadım.
0: Şu an daha iyi. Bir ses girdi araya. Evet.
1: Özellikle Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşılaştığında. O yüzden Sporting deplasmanında bir 3 puan neden olmasın diyorum. Hollanda takımları yine bizim kora mücadele edebileceğimiz, belki kağıt üstündeki üstünlüğümüzle beraber de kalitemizle beraber de özellikle içeride o atmosferle, sert oyundan, boğuculukla yine 3 puan alabileceğimiz bir tabii ki maç. Lille deplasmanı Fransa'da. O zor bir bence karşılaşma. Oraya ben 1 puan söylemiştim sanırım, yanılmıyorsam, Lille karşılaşmasına. Yine fikrim aynı aslına bakarsan. Yani orada en olumlu düşüncem oradaki 1 puan. Çok kaliteli bir takım Lille. Şu anda kadrosu da önünde açık. Tabii ki biraz sezon içindeki durumlara da bakmak lazım. Çok da böyle Galatasaray'la kıyaslayacağımız bir kadro kalitesi yok. Ama tabii ki gözüme çarpan iyi oyuncuları var. Bir kere Berke ile tekrar karşılaşmış olacağız. Berke'yi görmüş olacağız. Onu söyleyelim. Burada 1 puan bekliyorum Galatasaray'dan. Son maçta AEK, bir Yunan temsilcisi. Burada kesinlikle bir 3 puan zorunlu zaten bence. Pardon, Stuttgart'ı atladım, ben çok özür dilerim. İçeride Stuttgart. Alman takımları geçtiğimiz sene tabii biraz kötü bir Galatasaray'ın hatırası var Alman temsilcisiyle. Burada da Stuttgart. Ben hep tehlikeli olurum bize karşı Alman takımları. Bilmiyorum, belki de geçmişten gelen çok fazla bilinçaltımıza yerleşen babalarımızdan, abilerimizden duyduğumuz o Alman takımlarından çekinme durumundan dolayıdır, ama iyi bir takım. Yani kadro da şu anda önünde. Fiziksel olarak da muhtemelen Galatasaray'la kora çarpışacak. Belki Galatasaray'dan daha iyi durumda olabilecek bir takım görüntüsü var. Yani kadro değeri de yüksek bir takım. Şu Stuttgart, işte Angelo City'ler kadroda şu anda gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Yine Bilal Elkanos, önemli oyuncular var kadroda. Yani Galatasaray'ın genel anlamda bence Şampiyonlar Ligi grubunda orakor çarpışmadan, işte sadece kalitesiyle belki maçları idare ederek kazanacağı çok fazla maç yok. Belki AEK'yı söyleyebiliriz bunun için. Ama diğer bütün takımlar kesinlikle hem içeride hem dışarıda Galatasaray'ın hem kalitesini, hem fiziksel kalitesini, hem mental ruhu yansıtması gereken, ısırması gereken karşılaşmalar. Bir de tabii sezon içerisinde hem lig hem Şampiyonlar Ligi diye gittiğimizde de oradaki rotasyonun da güçlü olması lazım. Kulübenizin de güçlü olması lazım. Genel anlamda Galatasaray'ın çok iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Hatta iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. rotasyon anlamında da ihtiyacı olacağı anlar olacak, sakatlıklar olacak, cezalar olacak. Yani burada Galatasaray'ın sahaya attığı isimlerin de rotasyonda 11'deki isimler kadar iyi performans vermesi lazım ki o efsane 4 sezon üst üste 8 dönemden bu yana 11'deki oyuncularının da aynı yüksek performansta, aynı formda olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden hem zor bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması olacak Galatasaray için, bence sezon anlamında da transfer eklemeleri gelmezse zor bir sezon geçecek gibi düşünüyorum. Açık açık net şekilde Galatasaray anlamında bunları söyleyebilirim ben.
0: Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe tarafında da tabii rakipler çok konuşuldu. Örneğin Beşiktaş tarafında kıyaslama yapıldı. Galatasaray'a kıyasla çok daha rahat bir fikstür denildi. Şimdi AYK LASK kıyaslaması yapalım. Alttan başlayalım. Orada torba torba ilerlediği için. Stuttgart Slavia Prag kıyaslaması yapalım. Lille ile Villarreal karşılaşması kıyaslaması yapmış olalım. Feyenoord Shakhtar kıyaslaması yapalım ama Shakhtar'da hoca faktörü biraz ağır basıyor. Mesela Feyenoord önde gibi görünse de kağıt üzerinde mesela ben öyle görüyorum en azından. Sporting Roma kıyaslamasında Aston Villa zaten yine iki takımın da karşılaştığı bir rakip, kıyaslamaya gerek yok haliyle. O noktada es geçiyoruz. Paris Saint Germain Liverpool tarafına baktığımda Paris Saint Germain Liverpool tarafında Paris Saint Germain'in ağır bastığını, Barcelona Atletico Madrid tarafında da Barcelona'nın ağır bastığını görüyoruz ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin İşte Roma Sporting dediğimde, Shakhtar Feyenoord dediğimde, Villarreal Lille dediğimde, Slavia Prague Stuttgart dediğimde, LASK AYK dediğimde az çok Fenerbahçe'nin biraz daha rahat bir fikstüre sahip olduğunu hatırlatalım. Aston Villa tarafının aynı takımın, Aston Villa'nın hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakibi olması ortada bazı işte tartışmaları, kıyaslamaları, ya işte biz Aston Villa'ya bunu yaptık, siz onu yaptınız, deplasmandaydık ama biz olsun, biz ev sahipliğinde yenildik, siz deplasmanda berabere kaldınızların konuşulduğu böyle bir ortam olacak gibi de duruyor orada, ayrı konu. Ama yıllar sonra tabii iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidince bunları konuşacağız mutlaka. Fenerbahçe'de rakipler neler yaptığı hatırlatmak isterim geçmeden önce. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Liverpool çeyrek final oynadı. Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonluğuyla buraya geldi. Roma Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı, öyle hatırlıyorum. Şimdi biraz baktığımda Shakhtar Donetsk, onu hatırlayalım, yarı finale çıktı. Hatta finalin kapısından döndü Arda Turan'la, hatırlayın lütfen. Villarreal Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve aynı şekilde Slavia Prag'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında veda etmişti. LASK Linz Avrupa kupalarına katılamadı. Bunu hatırlatalım. Fenerbahçe tarafında bu fikstür, bu durum böyle. Sen nasıl yorumluyorsun? Neler söylersin? Bana itiraz ettiğin bir nokta var mıdır?
1: Çok fazla itiraz ettiğim bir nokta yok. Yani karşılaştırmaları da sevdim aslında. Yani AYK LASK baktığın zaman evet, özellikle Linz'in, LASK Linz'in son oynadığı karşılaşma çok Celtic'e karşı bence müthiş bir karşılaşma. Duygu yükü yüksek. O yüzden ben zaten izlediğimde de biraz daha bence AYK'dan iyi takım olduğunu düşünüyorum. Stuttgart Slavia Prag tarafında Stuttgart biraz daha ağır basacaktır. Villarreal Lille kıyaslamasına baktığımda Villarreal'i izleme şansımız oldu. Galatasaray'la hazırlık maçı da yapmıştı yanılmıyorsam. Yani 4-4-2, klasik 4-4-2 oynayan bir takım. İşte Nicola Pepe'ler, yani orta sahası biraz böyle 2-2'yle bence yenebileceğimiz türden takımlardan birisi Villarreal. O yüzden ben Lille'in daha iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Feyenoord Shakhtar'da da senin aynı fikirdeyim. Biz özellikle hoca takımlarına karşı Avrupa'da sıkıntı yaşayabilen temsilcilerimiz sıkıntı yaşayabiliyor diye söyleyeyim. O yüzden Shakhtar'ın tehlikesi kadro kalitesinden ziyade, tabii çok yetenekli oyuncuları da var, orası ayrı. Bir yandan da oradan geliyor. Hem Şampiyonlar Ligi kültürü hem de işte Arda Hoca ile beraber bir hoca takımı olmaları burada Fenerbahçe için büyük risk olduğunu düşünüyorum. O yüzden Shakhtar bence daha ağır basıyor Feyenoord'a göre, kadro kalitesinden de ziyade. Roma kesinlikle bence Sporting'den daha ağır basan, tabii sezon içindeki duruma da bakmak lazım taraf. Aston Villa ile içeride oynamak bir avantaj. Burada Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama tabii Villa'da son Avrupa şampiyonu, yani Avrupa Ligi şampiyonu. Orada da grupta biraz şanssız bir kura. Liverpool Paris Saint Germain arasındaki kıyaslama, Paris Saint Germain zaten son iki sezonun şampiyonu, çok iyi bir takım, her anlamda güçlü bir takım. O yüzden Liverpool'un kesinlikle önüne koyuyorum ki Liverpool bu sene nasıl başlayacak Premier Lig'e, işte kadro kalitesi, kadrosunun geriye gitmesi derken biraz sallantıda. Barcelona Atletico Madrid, yine burada ben şimdi Barcelona çok çok iyi bir takım, tabii ki biraz daha terazi ağır basıyor ama Atletico Madrid ile Fenerbahçe içeride oynasaydı farklı bir durum söyleyebilirdim ama işte deplasmanda Atletico Madrid bence en zor maçlardan bir tanesi bu bütün saydığımız takımlar arasında. Ama tabii Barcelona daha ağır basıyor diyebilirim terazide belki. Sesimi duyabiliyor musun belki?
0: Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakiplerini konuşalım isterim. Atletico Madrid'le başlayalım tabii. Hocam.
1: Dediğim daha gibi da detaylı özellikle deplasmanda yenilmesi
0: sesini
1: alabilir. Çok zor bir takım.
0: Seste bir problem yaşadık ama Ömercan Özmen'le geçen yayında da olmuştu. Şimdi daha iyi olacak. Onun sesi bana geç geliyor. Benim ona geç gidiyor. Peki şöyle biraz da dikkat edeyim oraya. Bir aç kapı yapacağım. Ömercan bağladığımız kaldı.
1: Tamam.
0: Atletico Madrid deplasmanında Fenerbahçe neler yapabilir biraz konuştuk. Detaylandırdın kıyaslarken Barcelona ile Paris Saint-Germain ile Liverpool'la bu kıyaslamaları yaparken ama Fenerbahçe'ye geçmişken biraz da puan olarak ilerleyelim isterim. Fenerbahçe tarafında neler düşünürsün puan açısından Fenerbahçe'nin bu fikstüründe?
1: Atletico Madrid 0 puan veriyor deplasmandan. Liverpool içeride 0 puan. Aston Villa deplasmanı 1 puan. Roma içeride İlk 3 puan. Shakhtar deplasmanı İngiltere'de oynayacak yanılmıyorsam Fenerbahçe Shakhtar'la 1 puan veya evet 1 puan. Villarreal içeride kesinlikle kazanacak. Slavia Prag yine 3 puan. Last 3 puan. Yani alt taraftaki 3 takıma da 3 puan yazabilirim gönül rahatlığıyla. Shakhtar'ın orada 1 puan mı 3 puan mı? Yani Shakhtar'dan alınacak puan kritik olacak bence Fenerbahçe adına. Roma maçı da Shakhtar Roma orada alınacak mesela mümkün altı olan bir 3'er puandan 6 puan Fenerbahçe'yi çok farklı yerlere götürebilir. Kritik maçlar olduğunu düşünüyorum o maçların ama yukarıdaki Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa maçlarının hem içeride dışarıda durumları hem de 3 takımın yüksek kalitesinden dolayı Fenerbahçe orada bir 0 puanla yola devam etme durumu yaşayabilir diye düşünüyorum belki.
0: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz noktada şu ana dek yaptığın yorumlara ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ve mesajlara geçeyim.
1: Açıkçası söyleyeceğim şey şu. Daha tabii maçlar başlamadı ama başlamadan da bu 4 temsilcimizle beraber Avrupa Kupalarında olmak bizler üzerine konuşması işte dinleyicilerimizin burada yorumlar yapması futbol adına futbolumuz adına çok keyifli. Bunu söyleyebilirim. Umarım buradaki takımlarımız çoğalacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız çoğalacak. Şu an bunu hissettiğim için bunu söylüyorum seninle muhabbet ederken. Umarım bu yükselerek daha iyi yerlere gidecektir diyeyim belki.
0: Umarım. Berk kolay gelsin. Bir de bunları fikstüre göre değerlendirmek gerekmez mi demiş dinleyicimiz. Gerekir. O zaman da değerlendiririz. Ama bugünden böyle bu takımlarla karşılaşacağımızı konuşmak, kim kimle karşılaşıyor, nasıl karşılaşıyor onları bilmek kıymetli diye düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi mesela Barcelona Galatasaray'a denk geldiği noktada belki işi garantilemiş olacak. Son maçta Galatasaray'la formalite icabı karşılaşacak. Belki de Barcelona da zor bir sezon geçirecek. Eskisi gibi değil dediğimiz noktadan o yorumu yapmaya devam ettiğimiz bir Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray temsilcimiz. Buradan da bakmak kıymetli ama şimdi haliyle yarınki fikstürü bekleyelim. Tamam iyi güzel ama bugünden de bu takımlara, rakiplere bir bakalım istedim. Onu söyleyeyim. Bir dinleyicimiz yazmış. Barcelona'dan 0, Paris Saint Germain'den 0, Aston Villa'dan 1 puan. Sporting deplasman kesinlikle puan alamayız demiş. Feyenoord 3, Lille 1 puanla 3 puan arasındayım demiş. Stuttgart 1 ile 3 arasındayım demiş. AYK 1 puan demiş. Galatasaray 7-9 puan arası toplar buradan demiş. Fenerbahçe için Atletico'da 0 çeker. Liverpool'dan 1 puan alır. Aston Villa 1 ya da 0 demiş. Roma 3, Shakhtar 3, Villarreal 3, Slavia Prag 3, LASK 3. 13-15 puan alırsa alırız demiş. Bence bu Fenerbahçe'de son kısım biraz iyimser olmuş. Sürpriz çıkacaktır orada. Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia, LASK maçları hepsi 3'er puan olur diyemem. Kimse diyemez bence hatta dinleyicilerimiz arasında şu an. Beşiktaş'a dönmüş. Bayer 0, Marsilya 0, Union 3, Celtic 1 ya da 0, Crystal Palace 0, Omonia 3, Hapoel 3, Hoffenheim 1 ya da 3 demiş. Beşiktaş 10-12 puan arası alır demiş. Berk tamamen tarafsız ve takımlarımızın şu anki durumlarına göre yorumladım. Eğer paylaşırsan düşüncemi sevinirim demiş Ali Bey. Ali Bey paylaşayım ama çok da böyle eşit yorumladığınızı düşünmüyorum açıkçası. Yani umarım öyle olur Fenerbahçe tarafında da. Umarım Beşiktaş'ta da 10-12 puan olur. Umarım Galatasaray'da 7-9'un üzerine çıkar. Daha iyi bir, daha iyimser bir tablo görürüz. AYK'dan 3 puan alması halinde mesela 10 puanı geçiyor direkt sizin yaptığınız hesapla. Lille'de 1-0 arasındayım değil de en azından 1 puan alırı net konuştuğunuz yerde mesela bunu geçiyor ya da Sporting deplasmanından bir beraberlikle dönmesi halinde bunu geçiyor ama çok da böyle eşit olduğunu düşünmüyorum yorumunuz. olsun. Ali Bey kesin Fenerbahçeli demiş. Bence Fenerbahçe ilk 16'ya kalır bu oyunla demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazıyor. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol, güzel dileklerin için. Berk Bey, hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde liginin tadını sonuna kadar yaşasın. Fakat lig konsantrasyonunu, motivasyonunu şampiyonluk için kaybetmemesi gerekiyor. Mustafa ben demiş. Yabancı basın yorumlarını Fenerbahçe için okudunuz mu demiş.

0: cevap verdik demiş. Birinci torbadan Bayern Münih ve City'yi istiyordum. Diğerlerini yenmiştik demiş. Peki, onları hatırlıyor dinleyicimiz de. Ömercan, teşekkür edeceğim ve yorumları da okuduktan sonra eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım. Tamamlayacağım.
1: Çok teşekkür ediyorum ben. Çok keyifli bir yayın oldu yine. Umarım ki ilerleyen zamanlarda da yine Avrupa maceramızda takımlarımızın konuşmaya devam ederiz. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Bu arada Oponk'u soruyorlar stoper için. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu bir saat önce İstanbul'a geldi. Neler söylersin diye onu sormuşlar. Onu da geçmiş olmayayım, es geçmeyelim.
1: Tabii 22 yaşında bir oyuncu, kontenjana da uygun. Çok fazla çok detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değil. Tabii transfer gerçekleştikten sonra biraz araştırmaya başladım. Yani fiziği iyi, genç ve çabuk da bir oyuncu. Biraz savruk görüntü veriyor aslında. Çok net güvenebileceğiniz hatalara kapalı bir oyuncudan çok biraz daha işte genç, fizikli, potansiyelli ama hataya da açık bir görüntüsü var. Fenerbahçe için yararlı olabilir rotasyonda. Görmek lazım. Zaman zaman işte belki üçlü kurgularda da yararlanabileceği bir oyuncu Fenerbahçe'nin ama dediğim gibi çok detaylı izleyemediğim için net bir şeyler şu anda söyleyemiyorum. Genel izlenimim üzerinden konuştum ama bu tip genç transferler önemli olacaktır bence takımlarımız için.
0: Teşekkür ediyorum Ömercan, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
0: Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Parantezin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Saatimizi de aşmışız ama güzel oldu, keyifli oldu. Galatasaray hedef kesinlikle ilk 24 olmalı Galatasaray için. Rafael Leao takıntısı Galatasaray için çok ciddi sorun yaratacak. Sol stoper, kanat ve forvet almadı henüz Galatasaray demiş. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona, Paris Saint-Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi, her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi ya demiş Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Zira profil resminden bunu anlıyoruz. Teşekkür edelim mesajlarınız için. Sağ olun diyelim. Haber masasında yeniden buluşacağız. Orada görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Listenin en tepesinde şüphesiz tüm altercilerin en iyisi olarak kabul edilen Cepherkül lakaplı Naim Süleymanoğlu var. Halter'e 9 yaşında başlayıp 16'sında rekor kırarak şampiyon oldu Naim. Her katıldığı turnuvanın en özel sporcusu ilan edildi.
4: Naim Süleymanoğlu.
3: Aslen Bulgar vatandaşı olup Turgut Özal döneminde olaylı bir şekilde ait olduğu Türk vatandaşlığını aldı.
5: Adımı değiştirdiler 2 yıl.
6: Türkiye'ye gelmeden evvel 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi?
5: Evet.
3: İlk kez katıldığı Seyir Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya kazandırdı ancak tek altın ona yetmezdi. 1992 ve 1996 Olimpiyatlarında da kürsünün tepesinde Türk bayrağını taşıyan Naim Süleymanoğlu vardı. Olimpiyat altınlarının yanına 7 dünya, 6 da Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Efsanenin hikayesi hepimizin bildiği gibi belgesellere, hatta filmlere dahi konu oldu.
7: Bir gün öleceğimi bilsem de bu aykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim.
3: O Türk voleybolunun kaptanı, kaptan Eda Erdem. Beşiktaş altyapısında yetişse de gönül verdiği ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye rekor bonservisle transfer oldu.
8: Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle transferimin sonuçlandığı için. Yeni bir camia, büyük bir camia.
3: Fenerbahçe'de lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Adına besteler söylendi, marşlar yazıldı. Filenin Sultanları'nın yeni jenerasyonuyla birlikte çok parlak bir döneme girdi. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve olimpiyat vizesi alan takımın kaptanıydı. Eğer onu bir kez bile dikkatli izlediyseniz nedenli tutkulu, nedenli yüksek bir karakteri sahip olduğunu görürsünüz. Sürekli takımıyla konuşur, liderliğini gösterir, bloğunu yapar ve en kritik yerde o meşhur tek ayak hücumuyla da sayısını alır. Tüm bu özellikleriyle voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusundan biri seçilen kaptan Eda Erdem kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.
9: Yılın kadın sporcusu Jilet Venüs Eda Erdem oldu.
8: Verilen emeğin karşılığını alabilmek inanın çok güzel bir şey ama bunun yanında ben kendimi istikrarlı bir sporcu olmak adına da zorluyorum ve bu yönde de mücadelemi devam ettiriyorum. Hala içimde voleybola başladığım ilk günkü tutkuyu ve heyecanı hissediyorum.
3: Gelelim çok da popüler olmayan bir branşı bizlere sevdiren Mete Gazoz'a.
10: Mete Gazoz, gold at stake here in Berlin.
4: Aferin.

0: Mükemmelliyetçi bir beden eğitimi öğretmeni olan babası Metin Gazoz, oğlunu çok küçük yaşlardan itibaren özenle yetiştirmişti. Mete 3 yaşında okçuluğa başladı, 8 yaşında omuzlarını geliştirmek için yüzme dersleri aldı. Göz ve el koordinasyonu için 2 yıl boyunca piyano eğitimi aldı. Başarısını şansa bırakmayan Mete, babası için 2016 olimpiyatlarına katıldı.
1: Yıllar önce olimpiyatlara gidemeyeceğim belli oldu.
2: Ben de gittim babam yanına. Baba sen üzülme, ben gideceğim, ben yarışacağım, biz birlikte şampiyon olacağız dedim.
0: Yetmedi, 2019'da 3 büyük rekoru kırdı. Mete yılmadan çalışmanın ve planlı olmanın en büyük kanıtı. Tokyo olimpiyatlarından önce ben bu altın madalyayı kazanacağım diyen ve inancını ortaya koyan Mete Gozoz, okçuluk gibi zor bir branşta tüm rakiplerinin önüne geçerek bize bu alanda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu sevincini yaşattı. Ve o ikonik bize sevinciyle hafızalara kazındı.
3: 10 gerekiyor, 10 atıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete, altın adam Mete.
0: Şimdi sizlere kimlerinizin ilk defa duyacağı, engelli sporcuların yarıştığı bir spor dalı olan paralimpik oyunlarda da yer alan Boccia ile tanıştıracağız. Ülkemizde de birçok lisanslı sporcu tarafından oynanan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yönetilen bir spor dalıdır. Birçok başarılı sporcumuzun uluslararası turnuvalarda yarışarak tutkularıyla hepimize ilham olduğu Boccia, aslen serebral palsi hastalarının oynanması için tasarlanan bir strateji ve doğruluk oyunu. Motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da kapsayan bu oyunda renkli topları Jack adı verilen beyaz hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak Jack'in yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu çift ya da takım oyunu kazanıyor. Soccer Türkiye'nin grup şirketi Petkim'in 2017 yılından bu yana desteklediği, 2019 yılından beri de ana sponsor olduğu Boccia milli takımımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor. Onlar şartlar ne olursa olsun bizlere vazgeçmemeyi, insan azmedince neler yapabileceğini gösteren, ilham veren, hayallerinin peşinden giden sporcular. Soccer Türkiye ve Petkim'in destekleriyle bizi global arenada temsil eden Boccia milli takımımıza nice başarılar diliyoruz. Onun hikayesi İstanbul Bayrampaşa'da başladı ve belki de en zirveye gitti. Bu hikaye mahalle aralarında o daracık sahalarda geliştirdiği top tekniğiyle Barcelona'ya kadar yolu uzanan Arda Turan'ın hikayesi. Çok sevdiği Galatasaray kulübüne 13 yaşında adım atan Arda 20 yaşında ilk maçına çıktı.
4: Arda oyunda sakıncısını takımda oynayabilecek genç bir isim daha oyunda Galatasaray'da.
0: 22 yaşında 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş, kaptanlık pazu bandını da koluna takmıştı. Milli takımında ilk 11'de yeri kesindi, o Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli futbolculardandı ve hala çok gençti. Büyük yükselişi Atletico Madrid'de oldu. Real Madrid ve Barcelona'nın hegemonyasını yıkan Atletico'da 10 numaralı forma Arda'nın sırtındaydı. La Liga'yı kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Teknik direktör Simeone'ye göre Arda takımın hem beyni hem de kalbiydi. Ancak onun hedefi daha da yüksekti. Messi, Neymar, Suarez'le forma giymekti. Bu isteği çok da gecikmeden gerçekleşti ve 2015 yılında 41 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da da gayet iyi istatistikler elde etmesine rağmen özel hayatında yaşadığı sorunlar onun sahada olan konsantrasyonunu bozacaktı. Arda'nın kariyeri İstanbul'da başlayıp kimsenin hayal edemeyeceği yerlere yükselip yeniden en büyük sevdası Galatasaray'la son buldu. The Turk, Turkish Prince, Mr. Magic lakapları sizlere kimi anımsatıyor? Bilardo topunu bedeninin bir parçası gibi kullanan Semih Saygıner elbette. Bu lakaplar tüm dünyanın onun hakkında söyledikleri. Semih Saygıner öyle bir isim ki Türk Bilardo Federasyonu'nun kurulmasını sağlayan, bilardo literatürüne 42 özel vuruş kazandırmış birisi. 1994 yılında şampiyonlukla başladığı kariyerinde defalarca en iyi bilardo oyuncusu ödülünü kazanmış, dünya şampiyonlukları elde etmişti. Bilardo denildiğinde sadece ülkemizde değil tüm dünyada akla giren ilk isimlerden olan Semih Saygıner, ülkemizde bilardonun bir spor olarak değer görmesini sağladı. Sıradaki isim Türk voleybolunun Demir Lady'si Neslihan Demir. 2003 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda TRT spikeri bir anlık heyecanla filinin sultanları diyor ve efsane takımın unvanı belli oluyordu. Bu takım Türkiye'ye büyük kitleler halinde ilk kez voleybolu sevdirecekti. Her büyük takımın elbette bir süper yıldızı olur ve 2003'teki efsane takımda bu rol Neslihan'daydı. Pasör çaprazı mevkisinde oynayan ve takımın neredeyse tüm skor yükünü çekti.

0: geçen Neslihan o yıl Avrupa ikinciliği kazandı. 2006 ve 2010 Dünya Şampiyonalarının da en skoreri yine Neslihan oluyordu. Demir Lady 2010 Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 11 maçta 251 sayı kaydederek de sayı rekoru kırıyordu. Daha sonra bu rekor İtalyan Paolo Egonu tarafından ancak 2018 yılında geçilmişti. Türk voleybolunun efsanelerinden Neslihan Demir Güler voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusuna da seçilerek bu başarısını sembolleştirdi. Türk basketbolunun yeniden yapılanıp NBA'ye basketbolcular ihraç ettiği 2000'li yıllar Türk sporunun da zirvesi oldu. Bu isimlerin başında Moneyman lakaplı Mehmet Okur da yer alıyordu. 2002'de Amerika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda boy göstermiş, turnuvanın en çekici 10 isminden biri olmuştu. The Pride of Turkey, the Memo Man. Memo 2004 yılında Detroit Pistons'la NBA şampiyonu oldu. O tarihte bunu başarabilen ilk ve tek sporcu oydu. 2005 yılında Utah Jazz'de kontrat imzaladı. Burada çok sevilen Memo attığı kritik üçlüklerle Moneyman lakabını aldı. First time All-Star from the Utah Jazz Center, Mehmet Okur. En iyi sezon olan 2007 yılında NBA All-Star maçına bile çıktı. Bir Utah Jazz efsanesine dönüşen Memo hem milli takımda hem de NBA'de antrenörlüğe devam ederek basketbolun içinde kalmaya devam ediyor.
1: Merhaba sevgili seyirciler. Frankfurt'ta Brandenburg Halle'de Sinan yeni bir maçına çıkıyor.
0: Boğaz'ın boğası lakabını duyduğunuzda aklınıza hangi isim geliyor? Bu isim çıktığı 35 maçın 31'ini kazanan Sinan Şamil Sam'dan başkası değil. Kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanıp en zirveye çok çabuklaştı. 2002'de Avrupa şampiyonu oldu. En önemli maçına 2004 yılında Dünya Kıtalar Arası Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu için çıktı. Rakibini knockout'la yenen Boğaz'ın boğası WBC klasmanında kıtalar arası şampiyon oldu. Bu Türk boks tarihinin en önemli başarılarından bir tanesiydi. Türkiye'ye uykusuz geceler yaşatan, bu sporu ülkemize sevdiren isimlerin başında gelen Sinan Şamil Sam'ı maalesef 2015 yılında kaybettik. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi jimnastik alanında temsil eden ilk kadın sporcumuz olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2009 yılında Akdeniz oyunlarında atlama masasında gümüş madalya kazanarak bir ilke daha imza attı. 2010'da düzenlenen Dünya Şampiyonası turunda yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak jimnastiğin ülkemizdeki en önemli temsilcisi oldu. O yıllarda jimnastiğe ülkemizde yeterince değer verilmiyor, hatta Göksu antrenman yapacak tesis bile bulamıyordu. Kendi yaptığı tahtalarla yaptığı antrenmanlarla Londra Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Göksu, olimpiyat tarihinde ülkemizi temsil eden ilk kadın jimnastikçi oldu. Kızının doğumunun ardından 4 yıl ara verdiği spora 2016'da geri döndü ve Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Şüphesiz jimnastik dalında Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak gibi yıldızların yetişmesinde Göksu'nun da yaktığı kıvılcımın ayrı bir yeri var. Biraz önce Mehmet Okur dedik, Hidayet Türkoğlu'ndan bahsetmemek olmaz. Dilek Olay NBA'de en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü alıp takımını NBA finallerine kadar taşımak hiç de kolay olmasa gerek. 2010 yılında Efes'ten Sacramento Kings'e transfer oldu. Ardından San Antonio ve efsanesi olacağı Orlando Magic'e gitti. O dönem Avrupa'dan gelen basketbolculara göre daha farklı bir yapısı vardı. Hızlı değildi ve atletizmi çok da yüksek olamazdı. Ancak inanılmaz soğukkanlı ve müthiş bir liderdi. Maçın son saniyesinde defalarca takımına maç kazandırdı. 2009 yılında kazanmak üzere olduğu NBA finaline Kobe Bryant izin vermedi.
2: Hocam ne söyleyebilirsin ki? Ben kelime yok. Hakikaten yok ya.
0: 2010 yılında ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın da lideri olan Hido, dünya ikinciliğinde önemli bir paya sahipti. Hido, aktif kariyerinin ardından yöneticiliği seçti ve Basketbol Federasyon Başkanlığı'na kadar yükseldi. Türk futbolunun en zeki ve en yetenekli futbolcuları arasında adını en üstlere yazdırmış olan Emre Belezoğlu, kariyeri ve başarılarıyla Türk sporunun önde gelen isimler arasında. 16 yaşında girdiği Florya Metin Oktay tesislerinden 21 yaşında UEFA ve Süper Kupa kazanmış bir şekilde Inter'in yolunu tutan Emre, 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli takımında en özel isimlerindendi. 2004 yılında Brezilyalı efsane Pele, Emre'yi yaşayan en iyi 100 futbolcular listesine bile yazmıştı. Pas yeteneği, oyun görüşü ve saha içi liderliğiyle gerçekten dünya klasındaydı. Inter'in ardından Newcastle United ve Atletico Madrid formaları da giyen Emre, efsanesi olacağı Fenerbahçe formasını da giydi. 2019 yılında veda ettiği futbola teknik direktör olarak devam eden Emre, Türk futbolunu üst seviyelere çıkarmış çok özel bir isim. Sıra boks branşının bizlere tanıştırdığı, dünyada birçok madalya kazanan sporcularımız Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nda. İsimleri de kaderleri de benziyordu. Trabzon doğumlu olan iki sporcu genç yaşlarında Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının üstüne 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Sürmeneli altın, Çakıroğlu ise gümüş madalyayı kazandı. Güreş denildiğinde Hamza Yerlikaya'dan sonra akla gelen yeni jenerasyonun zirvedeki ismi Taha Akgül. Serbest stilde tam 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu madalyaların yanına 2 dünya bir de olimpiyat madalya sığdıran Taha, Avrupa'da en fazla şampiyon olan güreşçi unvanını kazandı. 2016'da Rio olimpiyatlarında altın madalyayı kazanarak tarihe geçti. Taha artık güreş sporu için öyle bir noktaya gelmişti ki 2020 olimpiyatlarında onu altın madalyadan eden rakibi Steve Sonon Taha için şunları söyledi. Hiç şüphem yok. Bugün karşısında kazandığım sporcu Taha Akgül. Ağır siklet güreş tarihinin en iyisi. Onu yenebilirim. Bildiğim için çok şaşkınım. Gelelim güreşin bir diğer altın adamı Rıza Kayalp'e. Greco-Roman stilde 11 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayalp 4 kez dünya şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'nın gördüğü en yetenekli güreşçi olmasına rağmen olimpiyatlarda yalnızca 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanabildi. Bunun sebebi Rıza'nın en büyük rakibi Kübalı efsane Lopez Nunez oldu. Üst üste 4 olimpiyatta da altın kazanan Kübalı güreş tarihinde bunu başarabilen ilk sporcu oldu. Rıza ise hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın bu stilde en özel sporcusu. İşte karşınızda Türk sporunun en büyük emekçileri, ülkemizi tüm dünyaya tanıtan ve bizlere onlarca gurur yaşatan milli sporcularımızı bir kez daha andık. Onlar kendi branşlarında hem en iyi olmak istemiş hem de genç nesle örnek olmuşlardır. Yeni Edaların, Hasanların, Naimlerin, Memoların bizlere bıraktıkları bayrakları daha da ileri taşıma zamanı.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol'de L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Çorum Spor maçında dediğimiz gibi Galatasaray'ın 10 numara bölgesinin hayati olduğunu bir kez daha gördük. Hem pozisyonun kritikliğini hem de orada oynayacak oyuncunun o profilinin nasıl olması gerektiğini. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyununa baktığımızda çoğunlukla rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Osimhen'in yanına kayarak o 10 numara dediğimiz oyuncu da ön alan baskısına dahil oluyor. Dolayısıyla sadece hücumcu bir oyuncu yetmez abi. Bağlantı oyuncu olması da gerekiyor. Peki sorun nerede? Galatasaray'ın iki merkez orta sahası da şöyle diyelim, oyun kuruculuk kapasitesi ne durumda? Yani kanatların pas verimliliği de önemli. O ne seviyede? Yani Çorum maçında gördüğümüz gibi verimlilik biraz kısıtlı. Kağıt üzerinde Torreira, Sara bu işi yapabilecek oyuncular ama futbolda kağıtta oynanmıyor. O yüzden Galatasaray'ın 10 numarası o bölgeye klasik 9.5 yani sadece son bölgede etkili olacak işte Can Uzun tipi bir oyuncu koyması bana göre eksik bir çözüm olurdu. Çünkü oyuncu o tablonun geri kalanını düzeltemeyecekti. Galatasaray'ın ihtiyacı daha başka. Serbest dolaşacak, geriden top alacak, takımı topla çıkaracak, hatlar arası pas alacak, ceza sahasını dolduracak bir oyuncu olması gerekiyor. Ve şimdi o isim belli, Alexey Batrakov. Oyuncu şimdi 2005 doğumlu, 10+4 kuralına uyan bir profil. Paris Saint Germain'in kapısından dönmüş bir oyuncu. Hikayesini çok kısa böyle söyleyelim. İşte 2011'de daha 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova Akademisi'ne giriyor. Orada altyapıda şampiyonluklar yaşıyor. 2024'te First Five ödülünü alıyor. Yani Rus Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçiliyor. A milli takıma ilk çağrılışı 2024 Kasım'ında geliyor. Brunei'ye karşı ilk maçına çıkıyor. İlk maçında gol atıyor. Sonra 2026 baharında da Paris Saint Germain'le biz adını yan yana okuyoruz. Menajeri de diyor ki Chelsea transfer %95 tamam diyor. Ama iş son anda yatıyor. Bazı kaynaklara göre Paris Saint Germain farklı profillere yöneliyor. Bazılarına göre de aracılar ve müzakere süreci biraz işi bozuyor. Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var ya hani Rusya Musya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain son yıllarda ne yapıyor? Ne arıyor? Gençlik arıyor, dinamizm, baskı gücü, teknik kalite. Bu yüzden orada beğenilmiş olması bile Galatasaray'ın aradığı profile galiba uygun falan gibi bir işaret veriyor. Rakamlara bakalım. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol 12 asist. Bence bir 10 numaradan bahsediyorsak güçlü bir üretim. 90 dakikada 0.79 gol katkısı. Yani her 114 dakikada bir doğrudan gole etki ediyor. Şimdi bu kulağa çok iyi geliyor ama bir fren yapalım. Fren önemli. Çünkü Rusya Ligi. Özellikle bu işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın büyük ligleriyle biz birebir kıyaslayamıyoruz. Bu doğru bir ölçüm olmayabiliyor. Ligin rekabet seviyesi daraldı. Yani oyuncunun gerçek seviyesini test edecek veri havuzu da sınırlı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla rakamlar heyecan verici olsa da tamamını böyle altın değerinde kabul etmek de doğru olmayabilir. Bazı kaynaklara göre çok iyi bir oyun aklı var. Ama bu aklın bir üst seviyede ne kadar çalışacağını bilmiyoruz. Ve bu önemli. Çünkü Galatasaray rotasyon oyuncusu aramıyor ki. Elinde alternatifi olan bir bölgeye yatırım yapmıyor ki. Hiç alternatif olmayan bir bölgeye oyuncu arıyor. O yüzden bu transfer inşallah incelip sık dokunmuştur diyelim. Ha, gelelim Batrakov'un asıl gücüne. Aha, hat kıran pas. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafına bir bakalım. Barış, Osimhen, Sané. Üçü de topla gidebiliyor. Topsuz koşu yapabiliyor. Şu anda Osimhen dışındaki ikisinin form durumu düşük olabilir ama gelen oyuncunun onları yukarı çekmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların hatlar arasında koşu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu alıyorsa bu koşuları görebilmesi lazım. Diyorlar ki Batrakov'un da güçlü olduğu yer burası. Hat kıran pas. Kilit pas ortalaması da 3.0. Yani her 90 dakikada 3 kez doğrudan şut pozisyonuna götüren pas üretiyor. Beklenen asist metrinde ise %1'lik dilimde. Yani ligin neredeyse kimse onun üzerinde değil. Yani şimdi Breaking the Lines bu yüzden söylüyor ona. Şey diyor. Şans, gol şansı yaratan adam diyor. Öyle çevireyim Türkçe'ye. Yani yalnızca yaratıcı değil, kendisi de gol tehdidi. Hem vuruyor hem son pası atıyor. Ama burada kendi görüşümü de söyleyeyim. Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen 10 numaralarla kıyasladığımızda Batrakov o isimlere nazaran belirsiz kalıyor. Çünkü diğer isimlerin teknik yeteneklerini üst seviyede gösterdiğini biliyoruz. Daha tanıdığımız isimlerdi. Batrakov'un pasını konuşuyorsak, şut kalitesini konuşuyorsak potansiyeli üzerine konuşabiliyoruz. Yüksek seviyede ne kadar sürdürür, ne yapar onu bilmiyoruz. Şeye de geleyim, bence en büyük silahına da geleyim, şut. Burada biraz duralım çünkü en güçlü özelliğimiz ders çalışırken karşımıza çıkan şey şut isabeti. %45.83. Ha, 72 şut diyor Recep, 33 isabetli. Her 5.54 şutta bir gol yapar ve sürekli XG değerin üzerinde bitiriyor. Bu bize ne söyler? Rastgele vuran bir oyuncu değiller. Şut anını iyi seçiyor diye tahmin yaptırabilir. Kaleci hazırlıksız yakalıyor, yakalar diye uçurur bizi. Teknik şut atan birisi, zamanlaması iyi. Bence bu yaşta bu şut olgunluğunu cebe koymak önemli. Doğru yerde, doğru anda, doğru karar. XG modeli biliyorsunuz şutçuyu görmez. Onu söyleyeyim ama bitiricilik kalitesiyle ilgili elimizde iyi veriler var diyelim. Öyle ders çalışırken karşımıza bunlar çıktı. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezon orta sahalarını ceza sahasına belli ölçüde soktu ya, ama yeterli gol katkısı alamadı. O zaman diyoruz ki tamam, Batrakov perfect match. Yani o profile yakın gibi duruyor. Oyuncu her alanda top class olmayabilir ama kilit pasta, şut konusunda fark yarattığını görüyoruz. Ligde de sürekli en golcü oyuncular arasında. Şutörlü o yüzden önemli. Topla mesafe kat edebilir mi? Burada soru işareti var. Galatasaray orta ikilide şimdi ne yapıyor? İki tane orta sahasını biliyorsunuz. Bu oyuncular top sürerek mesafe kat eden profiller mi? Kanatlarda bu işi yapan oyuncular var ama merkezde bence yok. Dolayısıyla takım kapandığında topu teknik driplinglerle rakip yarı sahaya taşıyacak biri eksikti. Galatasaray şimdi gündemine gelen diğer isimlere bakıyoruz. Mesela Musiala bunu yapıyor. Sakatlıktan kötü dönmesine rağmen yapıyor. O da enteresan bir süreçten geçiyor. O da enteresan. Öbürü Dünya Kupası'nın ikisi yaptı. İki önemli lig seviyesinde de yaptı. Batrakov olsa burada biraz biz bilmiyoruz yani. Kapalı kutu. Hani dribling onun net olarak kanıtlanmış silahlarından biri değil. Oyunda o yüzden bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Fiziksel yapıya bakalım. Kısa, zayıf ama dengeli. Kor gücü fena görünmüyor. İkili mücadelelere giriyor. Geçen sezon %51 ikili mücadele kazanma oranı var. Kötü diyemeyiz. Şampiyonlar Ligi seviyesini göreceğiz. Oraya da soru işareti koyalım. Çünkü Galatasaray'ın orta saha boy ortalaması zaten kısa. O geldiğinde fiziksel yapı daha da küçüleceği için, ama genç tabii, istikrarı da var. Hani oraları maçını izlemek lazım. Maç başına 1.3 top kazanması var. Pres oyunu açısından bir sinyaldir. Okan Burun istediği seviyede olacak mı? Daha fazlasını ister. Onu da söyleyelim. Ama en büyük avantajı istikrar abi. Şimdi 21 yaş. Futbolda genç mi? Hani değişebilir ama genç diyelim. Gelişimi açık mı? Evet. Pres oyununu geliştirebilir. Fiziği geliştirilebilir. Kas hafızası geliştirilebilir. Ama dışarıdan kolay kolay öğretilemeyen bir şey var. O da istikrar. Ve burada ciddi avantajı var oyuncunun. Çünkü her sezon mesela 10 gol barajını geçmiş abi. Üzerine asist de üretmiş. Çok maç oynamış. Maç kaçırmıyor. Yani bu Galatasaray için bu çok değerli. Çünkü 3 kulvar diyoruz ve hep mücadele edecek. 3 kulvarda da hedef büyük. Bu seviyede bence o taktiksel esneklik kadar da önemli. Batrakov'da bu var. Ha, taktiksel olarak Galatasaray'a nerede oturur? Kağıt üzerinde biz 4-2-3-1 yazalım yine. Maç içinde 4-4-2'ye dönse de. 10 numara işte Osimhen'in yanına kayıyor dedik ya, rakip önde karşılıyor dedik. Savunmada 2 kanatla orta saha hattına dahil oluyor. Bu sisteme uyum potansiyeli yüksek oyuncu. Çünkü Lokomotiv Moskova'da 4-2-3-1 oynuyordu. Ama klasik anlamda orta sahanın önünde sabit duran bir 10 numara değil. Daha çok 8-10. Ceza sahası kenarına geliyor, hat aralarına koşuyor, giriyor. Scout raporlarına baktık da en çok vurgulanan özelliklerinden birisi şey. Timing runs into the box, yani ceza sahasına zamanlı koşular. Bu tam olarak bence Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir şey. Osimhen'e yaklaşacak, onunla bağlantı kuracak falan. Gerektiğinde kendisi bitirecek. Aynı anda geride bağlantı, ileride tehdit. Ne demiştik? 3'te kilit pas. XA oranı da iyi. Son pası verebildiğini zaten gösteriyor. Osimhen, Sané, Barış Alper de önüne top isteyen oyuncular olduğu için, işte Osimhen'in derinliğe koşması, Sané içeri kat ediyor, Barış kanat arkasına koşuyor falan. Batrakov'un o pasları, o servisleri hayal ettirebiliyor. Yani o yüzden 10 numara on değil falan diyoruz. Sağ kanatta da oynadığı varmış mesela, onu da söyleyelim. Belki maç içerisinde bir esneklik seçeneği olarak da duralım. El alem ne diyor? Breaking the lines, gol tehdidi olan yaratıcı diyor. Türkçe öyle çevireyim. Yani salt pasör değil, kendisi de bitiriyor. Teknik seviyesinin Avrupa'nın üst düzey ligleri için hazır olduğunu söylüyor. Nico Paz, Xavi Simons, Florian Wirtz gibi oyuncularla kıyaslandığında gol verimliliğiyle öne çıktığını vurguluyor. Bir başka kaynak, adı neydi ya, Football Observer, neyse adını çıkaramadım şimdi. Ona da baktım da Batrakov Rus Premier Lig'in en yüksek üretim kapasitesine sahip genç orta saha oyuncularından biri olarak gösteriyor. Tanımı da şey yapıyor, shooting midfielder, yani şut tehdidi olan orta saha diyor. İşte o 8-10 kimliğiyle birebir örtüşüyor. Huskort'ta güçlü yönlerini şöyle söylüyor. Playmaking, kilit pas, top kontrolü, pas olarak özetliyor. Ve ona oyun ritmini yöneten bir konduktör rolü biçiyor. Onu öyle söyleyelim. Bu önemli. Büyük potansiyel, buradan onu çıkarıyoruz. Ama bazı sorularda normal izlemediğimiz için göreceğiz. Sahada göreceğiz. Yani kontenjana da uygun bir oyuncu. Ona lafımız yok. Ama eksikleri yok mu? Abi var. Belirsizlikleri yok mu? Var. Fizik, agresif oynuyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde yeterli mi? Bilmiyoruz. Süper Lig'de bence bunun bir kısmı çözülebilir ama Avrupa'yı görmemiz gerekiyor. Şut kalitesini söyledik, pası söyledik, ne var? Gol tehdidini söyledik, yaş avantajını söyledik ve Galatasaray doğru kullanırsa belki bir satış geliri çıkarabilir. Onu da söyleyelim ama şu soruyu sormadan da videoyu bitirmeyelim. Burada bir rotasyon sorunu var mı? Böyle bir oyuncu bütün bu boşluğu tek başına doldurabilir mi sorusunu sormamız lazım. Yani o toz bulutunu bir anda kaldıracak mı? Potansiyelini söyledik ama bu izleyince göreceğimiz bir şey. Ve Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu, aradığı profile yakışıyor mu, yaklaşıyor mu? Evet. Son söz sizde. Galatasaray'ın ihtiyacı Batrakov gibi bir 8-10 profili mi? Yoksa daha hazır, daha fiziksel, daha üst seviye bir 10 numara mıydı? Onu yorumlarda tartışalım efendim. Express yayında bu kadarı çıkıyor. Dersimizi bu kadar çalışabildik. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Ama
6: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
7: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu. Radyo Gol'desiniz, 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. 11'lerde önüme geldi. Galatasaray Göztepe maçının 11'leriyle başlayacağız. Galatasaray'ın kalesini Uğurcan koruyacak. Savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Torreira, Lemina, biraz önlerinde Sara gibi yorumladım. Kanatlarda Barış Alper ve Yunus'u izleyeceğiz. İleride ise Victor Osimhen görevi yapacak. Göztepe'nin kalesini Gugeşaşvili koruyacak. Savunmada üçlü Taha, Bokele, Ege şeklinde. Kanat bekleri Akonnor ve Miroshi. Akonnor ve Arda Okan Kurtulan. Merkezde Miroshi, Raltni, Efkan üçlüsü ve ileride Henrique ve Janderson görev yapacak. Berkay Çakır bizlerle beraber. Berkay, hoş geldin.
8: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
7: Teşekkür ederiz kırmadığın için, her zaman geldiğin için, her zaman bize bağlandığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ın ilk 11'ini nasıl yorumlarsın? Beklediğin bir 11 mi yoksa farklı bir 11 mi hayal etmiştin? Birazcık o konu hakkında yorum almak isterim doğrusu.
8: Evet, yani bir Galatasaray yorumcusu olarak Başakşehir'i izlemek çok istiyoruz aslında. Bence bütün Galatasaraylılar bu konuyla alakalı çok... Ama Okan Hoca da geçen hafta yaptı söylemde Batrakov'un bu hafta 11'de olmayacağını zaten belirtmişti. O yüzden 11'de ben bir sürpriz görmüyorum. Hani beklentimiz tabii ki de isterdik Batrakov olsun ama hani bu zaten belliydi. Sane konusu var. Sane'nin yükselmesini beklediğimiz bir performansı var ama şu anda Yunus sezona çok iyi başladı ve hoca da Okan Hoca bunu geri tutmadı ve forman hakkı kiminse onu veririm dedi ve Yunus'la başladı. Onun dışında herhangi bir sürpriz görmüyorum Can.
7: Peki, yani şimdi tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz ama şimdi biraz sonra yedekler de önüme gelecektir, hatta belki senin önünde vardır diye sorayım. Batrakov'u izleme şansımız var mı? Onu sorayım.
8: Evet, 60. dakika gibi mutlaka oyunu alacak. Zaten hani içeriden de bilgiler bu şekilde. Zaten aslında hazır bir oyuncu. Zaten takıma adaptasyonu da hafta içi antrenmanlarda çok iyi göründü, pozitif göründü. Ama geçen hafta yaptığı açıklamayı çok geri almak istemedi bence bugün Okan Hoca. O yüzden Batrakov'u 60. dakika gibi oyuna sokacak gibi görünüyor.
7: Peki, tabii ki şimdi maçın içinde birçok şey göreceğiz. Sané'yi de görürüz diye tahmin ediyorum ikinci yarıda ama Okan Hoca'nın temkinli çıktı diyebileceğimiz bir kadro mudur diye sormak istiyorum. Çünkü Göztepe'nin de gerçekten direkt oynayan, fizik gücüne sahip bir takım olduğunu, yani Göztepe'yi çok çok ciddiye alan bir Okan Buruk var diyebilir miyiz? Bu kadroyu Lemina Torreira ile beraber bu şekilde mi okumalıyız diye sorayım.
8: Yani şu şekilde olsaydı, kadronuzda bir tane Mertens olsaydı ya da daha 10 numara, hani Batrakov konusunu söyledik ama 10 numara daha ofansif bir oyuncu olsaydı ve bunu Okan Hoca tercih etmemiş olsaydı bunu söyleyebilirdim ama evdeki imkanlarla Sara'nın orada oynaması normal görünüyor. Hani temkin, hani parantez içerisinde temkin ifadesini çok katılamayacağım. Zaten mevcut imkanlarla verilebilecek en iyi 11 bu gibi görünüyor. Bir yandan da şöyle bir durum var. Fırsat transferi olması durumunda Lemina ve Lemina'nın öncelikli olarak kadro dışı kalma ihtimali de söz konusu olduğu için Lemina da bunu çok iyi biliyor. Okan Hoca onu da yedeklemek istemedi. Çünkü Okan Buruk'un en önemli özelliği şampiyonluk hikayesinde oyuncularla anlaşması ve onları yönetmesi. Yani man management dediğimiz bu hani uluslararası dilde adam yönetimi olayını Okan Hoca çok iyi yaptığı için bugün belki yarın sabah uyandığımızda bir fırsat transferine karşılık Lemina
7: dedin abi, oradan sonrasını duyamadık. Bir kez daha bağlantımızı tazeleyelim. İster istemez tabii ki tam Lemina diyordu orada Berkay Çakır. Bir ufak bir sesle alakalı bir problemimiz oldu. Ses problemini de çözdüğümüze göre. Abi Lemina diyordun.
8: Evet, yani Lemina'nın yarın sabah uyandığımız zaman Galatasaray'da fırsat transferi karşılığında kadro dışı kalıp takımdan gönderilme ihtimali var. Ama Lemina da bunu çok iyi bildiği için Okan Hoca burada öyle bir şey olmazsa eğer senin burada takımda yerin hazır motivasyonuyla Lemina'yı 11'e koyduğunu düşünüyorum. Zaten Uğur Çukur'dan çok büyük verim alınamıyor şu anda. O yüzden hani 11 bazında ben çok büyük bir sürpriz yok diyebilirim.
7: Peki, yani tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Maçın senaryosunu son sorumda tabii ki skorla beraber soracağım ama Rafael Leao isminde Galatasaray taraftarı ne kadar heyecanlanmalı? Konuya nereden bakarsın? Çok net mega bir yıldız geldi diye de geldi mi diye de sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı memnun mudur bu transferden diye sorayım Berkay Çakır.
8: Yani şöyle, daha önceki yayınlarda da çok söyledim. Hani benim önceliğim Leao değildi. Yani Leao gibi bir profili tekrar takıma adapte etmek gerçekten büyük bir uğraş. Ama geldiğimiz bugün de Leao transferi olduktan sonra evet, Leao bir dünya starıdır. Bir senedir bazı mental sorunları vardı. Milan'da çok mutlu bir oyuncu değildi ama her zaman dünyanın, yani her zaman dediğim son 5 yıldır dünyanın en potansiyelli, en önemli ve işte adı Real Madrid'de alınan, işte Barcelona ile alınan en önemli sol açıklardan bir tanesi. Hı. O zaman ben şunu söyleyeceğim. Hani önce bu transferi çekinceli bakıyordum ama olduktan sonra bir Galatasaraylı olarak bağrımı da basmak bize düşer ve çok büyük star aldık. Büyük ihtimalle çok büyük iş başaracak diye arkasındayım.
7: Peki şimdi tabii ki Leao'dan sonra doğrudan da aslında şunu da sormak istiyorum Leao ile beraber. Leao'nun gelmesiyle Sané, Osimhen, Leao ileri üçlüsü Galatasaray'ın daha çok Şampiyonlar Ligi'nde geçiş oyunu oynayacak ve artık farklı bir oyun bize göstereceğinin kanıtı mıdır bu transfer? Ve tabii ki bununla beraber bununla paralel Şampiyonlar Ligi kurasında da fikirlerini merak ediyorum diye sorayım.
8: Yani sorunu çok iyi anladım. Yani sanki Galatasaray bir kontra futbolu oynayacakmış gibi görünüyor bu üçlü. Herkesin de kafasında böyle bir senaryo var. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Galatasaray biraz daha pres oyununu oynayacak gibi düşünüyorum. Çünkü şunu hatırlıyorum. Portekiz maçında bu...
7: Portekiz maçında dedin, orada ses gitti.
8: Tamam, şu an iyi mi?
7: Şu an biraz daha iyi Berkay Çakır.
8: Evet, Portekiz soldaki Nuno Mendes'in sakatlandığı bir maç vardı. İspanya maçıydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam.
7: Doğru.
8: Evet, o maçta Nuno Mendes sakatlandı. Yeni işte Semedo girdi, bir kaymalar oldu falan filan. Leao oyuna dahil oldu ve Leao'nun bir savunma katkısını göremedik orada. Hani geriye bekle birlikte dönüşlerde sorunu vardı. Galatasaray taraftan da bir en önemli çekincesi bu aslında. Hani Barış Alper sürekli savunma yapıyor ve orada oynadığı zaman git geli çok yüksek bir oyuncu. Galatasaray eğer kontra oyunu oynamak isterse Leao'nun geri gelip savunmaya yardım etmesi gerekir. Ama tam tersine Leao'yu önde bırakırsanız ve pres oyununa onu adapte ederseniz onun hiç geri gelmek zorunluluğu olmadığı senaryoda aslında başarılı olacak. Yani Osimhen de aynı profilde pres oyununu çok seviyor. Sana için aynı şeyi söylemeyeceğim ama Galatasaray kendi sahasında bekleyen hızlı hücumlarla hani kontra atak futbolu dediğimiz oyunu Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak.
7: Hmm.
8: Aslında çok hızlı oyunculara sahipseniz bu sizin için çok büyük avantaj gibi görünüyor. Şu an eldeki kadroya baktığımız zaman. Hmm. Ama aslında biraz daha içeriye baktığımız zaman öyle değil. Yani Davinson, Apo, ondan sonra Salah'yı, Jacobs, bunlar bu oyuna uygun oyuncular değil. O yüzden ben Galatasaray'ın tekrar düşen kendi sahasında bekleyip de hızlı işte kontra ataklarla bir futbol oynayalımı şampiyonluğunda göstermeyecek, aksine rakip yarı alanında topu ayağında tutmadığı senaryoda sürekli preslerle hızlı oyun planlaması olacağını düşünüyorum.
7: Katılırım. Yani mantıklı bir açıdan baktın. Gerçekten fena bir fikir değil. Olabilir. Hakikaten göreceğiz. Ben de merak ediyorum gerçekten. Peki Şampiyonlar Ligi demişken de herkes şunu söyledi. İşte Fenerbahçe lokum gibi kura çekti. Galatasaray çok zor kura çekti. Şimdi sen bu düşüncenin tam neresindesin? Ve Galatasaray nezdinde kurayı bizlere biraz daha detaylı yorumlayabilir misin? Nedenleriyle beraber eşleşme gidersen çok çok sevinirim Berkay.
8: Sana da bir pas atayım konuyla alakalı. Chatten de dinleyenler mutlaka yorumuma şey istiyorum. Yani onlar ne düşünüyor? Çünkü onlara bir soru soracağım.
7: Tamam.
8: Bence Galatasaray taraftarı Kubra'nın yani eski senelere göre atıyorum işte şunu çekelim değil de kim olursa olsun biz oyunumuzu oynadığımız zaman zaten iş bizde bitiyordu hissediyordu. Ben Galatasaray taraftan zor kurradan çok çekindiğini düşünmüyorum. Aksine biraz da işte Paris Saint Germain gelsin, Barcelona gelsin. Bu konuda sorun değil. İşte biz zaten içeride Liverpool'u yendik. Atletico Madrid'e çetin oynadık. Berabere kaldık. Juventus'u yendik. Liverpool'u iki kere yendik diye bakıyor. O yüzden hani bu zor kurayı Fenerbahçe ile kıyasla zor görünen ki bütün indekslerde de Galatasaray'ın kurası çok zor görünüyor.
7: Evet.
8: Ama ben Galatasaray taraftarının konuyla alakalı çok büyük çekincesinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iç sahadaki avantajımız her zaman herkesi yenebilecek şekilde oluyor. Ve aksine kendimizden daha düşük profil takımlara puan kaydettiğimizi de gördük biz geçmiş yıllarda. O yüzden bence konsantrasyonu çok arttıracak ve Galatasaray'ın bununla alakalı bir çekincesi olacağını düşünmüyorum. Özellikle de diğer insanların, yani bütün dinleyenlerin konuyla alakalı düşüncelerini çok merak ediyorum. Lütfen yazsınlar. Yani evet, biz şu takımdan çekiniyoruz denilecek bir durum yok bence.
7: Peki şimdi sıra sıra soracağım. Yani ilk maç deplasmanda Sporting karşılaşması. Böyle çok kısa yorum alacağım. 3, 1 veya 0 olarak da tahmin almak istiyorum.
8: Yapalım, olur.
7: Sporting diyorum.
8: Evet, 0.
7: 0. 0 puan mıdır?
8: Evet. Sporting deplasmanı 0.
7: Neden o kadar zor olduğunu düşünür Berkay Çakır?
8: İlk maçtır. Sporting çok formda bir ekip. Çok yüksek pozisyon ve tempoyla oynuyorlar. Bize biraz ters olduğunu düşünüyorum. Sporting deplasmandan puan alabileceğimizi öngörmüyorum şu an.
7: Peki. Barcelona iç saha olarak devam etmek isterim.
8: 3 puan izliyorum.
7: 3 puan diyorsun. Bir altın evet. Doldurabilir miyiz ve nedenini alabilir miyiz?
8: Çünkü ne olursa olsun bence Galatasaray çok iyi futbol oynamasa bile iç sahada Avrupa takımları böyle nasıl bir atmosfere geleceğini biliyor ve genellikle bu tarz büyük takımlar buradan 3 puan alalım dönelim olarak gelmiyorlar. Biraz çekinceleri var. Bunları da geçen senelerde gördük. Eskiden de görüyorduk. Çok önemli bir atmosfer ve Galatasaray'ın hedef maçlarından bir tanesi. Yani mesela Osimhen'in hedef maçı Barcelona'dır. Çünkü Osimhen çok hırslı bir oyuncu. Yani kariyerine devam edeceği yıllarda belki, yani şu an hala dünyada ilk 3 forvetten bir tanesi gösterilirken ben herkesin çok yüksek konsantrasyonla Rampart'tan Barcelona'nın çıkamayacağını düşünüyorum.
7: Peki devam edelim. Lille deplasmanına ne der Berkay Çakır?
8: 1 puan vereceğim çünkü biraz dengesiz bir takım değil. Şu an çok fazla bilgimiz yok. Çok iyi başladılar lige. Paris Saint Germain'le 2-0 önde ilerdi. 2-2 bitti. Angers deplasmanında 2-0 galibiyete başladı. Ancelotti'nin oğlu şu anda onların teknik direktörü. Biraz kapalı kutu şu anda değil. O yüzden 1 puan vereceğim. Zorda bir deplasmandır Fransa'da değil.
7: Peki devam ediyorum. Stuttgart ve Aston Villa sırasıyla iç sahada 2 tane maç. Şu anda toplam 4 puan var 3 maçta. Evet devam edelim.
8: Ben Aston Villa maçını kazanacağımızı düşünüyorum. 3 puan yazıyorum.
7: Tamam.
8: Aston Villa'nın şu anki durumuyla alakalı. Şu anda lige çok kötü başladılar. Kadroda çok büyük eksikleri var. Yine içeride Galatasaray'ın kafa maçlarından bir tanesi ve yüksek konsantrasyonla Galatasaray'ın 2 puan alacağım şu an. Stuttgart maçına 1 puan vereceğim içeride. Çünkü biraz hani Galatasaray'la şunu çok iyi bilir. Kazanırız. Liverpool'u yeneriz. Atıyorum Barcelona'yı yendik. Aston Villa'yı yendik. O maça mutlak 3 puan parolasıyla başlarız ve erken bir golle 1-1 beraberlikle sahadan ayrılırız.
7: Peki. Peki şu anda 8 puan oldu. 5 maçta 8 puan topladı Galatasaray. AEK Atina deplasmanında ne olur?
8: Çok ciddi zor bir maç. Ben orada golsüz beraberlik bekliyorum. Çok sert olacak. Atmosfer çok sıkıntılı. Ciddi anlamda zor bir maç.
7: Peki devam ediyorum. Feyenoord içeride.
8: Feyenoord içeride 3 puanımı yazarım. Bence açıklamaya gerek yok. Feyenoord yeni bir yapılanma içerisinde. Gerçi o tarihte Feyenoord'un durumunda Galatasaray'ın durumu çok büyük değişkenlik gösterebilir. Ama yani bir Galatasaraylı olarak Feyenoord'u yenemiyorsak bence devam etmeyelim.
7: Peki devam ediyorum. Son hafta, yani Paris Saint Germain'in tabii ki 2 senedir bunu yapmadığını biliyoruz ama şu anda en büyük favori olarak gösteriliyorlar ve belki son maç öncesinde de garantilerler diye de bu soruyu sormak isterim. Aslında tahminini merak ederim. Şu anda 12 puanda bu hesaplamalara göre Galatasaray. Paris Saint Germain deplasmanında ne olur ve neden?
8: Ben Paris Saint Germain maçının hani Paris Saint Germain'in garantileyerek çıktığı bir maç öngörmüyorum. Çünkü başarılı takımlar genelde sezona biraz dolantıyla başlayıp sonradan son tutmasıyla öncedir. Paris Saint Germain yıllardır bunu yapıyor. Geçen sene de ligi 11. bitirdi yanlış hatırlamıyorsam.
7: Doğru yani, doğru. İlk 8'e giremediler. Doğru.
8: Evet. Yani o yüzden ben Paris Saint Germain'in ilk 8'de olsa bile birinciliği garantileyeceğini düşünmüyorum ki ilk 8'de de şöyle bir durum var yeni sistemde. Kaçıncı olduğunu sonradan gelecek takımlarla alakalı, yani playoff'tan eşleşme takımlarında sıralama olarak ciddi anlamda yine hala fark ediyor. Ben oraya Paris Saint Germain garantilemiş olsa bile bazı şeyleri oradan puan alabileceğimizi düşünmüyorum.
7: Peki tamam, 12 puan dedi Berkay Çakır. Bunu bütün konuklarımıza soracağız bu arada, onu da söyleyelim. Peki Berkay Çakır, şimdi birazcık daha maçın içine girmek istiyorum. Yani Galatasaray Göztepe maçında biz sahada ne izleyeceğiz? Maçın senaryosu nasıl gelişir? Ve üzerine de bir skor tahmini ve golleri de rica edersek çok mutlu oluruz.
8: Yani Galatasaray belli başlı transferlerle zaten bunu bekliyorduk. Ben önceki yayınlarda sürekli söyledim. Yani çok evet yönetim sıkıntısı var işte bu saate kalmamalıydı. Ama tekrar ölü toprağının üstüne atacaktır. Aslında Çorum'la Erzurum maçlarında belli başlı stabil bir oyun oynadı Galatasaray. Kötü oynamadı, iyi oynadı. Çorum maçı bence bir kazadır. Erzurum maçı da skordan, skorun gösterdiğinden biraz daha düşük performanslı bir maçtı. Yani o maçın öyle bir skorla performans olarak karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Galatasaray şu an 40'larda gidiyor. Bugün %65-70'lere çıkacaktır. Göztepe için aşırı yüksek bir direnç bekliyorum. Çünkü lige çok kötü başladılar. Mutlaka onlardan da bir planlama göreceğiz. O yüzden büyük ihtimalle ilk 15-20 dakikayı biraz kontrollü olacağını düşünüyorum. Ama maçın sonunda bu kadar hani kontrollü bir skor olacağını düşünmüyorum. Ben 3-1 Galatasaray kazanır diyorum.
7: Peki.
8: Gol soracaktım ona. Gol dedi ki makarayı.
7: Lütfen.
8: Evet. İki olsun ben bir Yunus bekliyorum. Belki bize bir tane batrak olsan gol olsun. Çok
7: onu temenni ediyorsun diyelim. Peki Berkay Çakır, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Ömer'e de sevgiler.
8: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İnşallah çok güzel bir maç olur.
7: İnşallah. İnşallah Berkay. Görüşürüz. Çok sağ ol.
8: İyi yayınlar.
7: Evet, Berkay Çakır'la beraberdik. Berkay'la sohbet ettik. Tabii ki çeşitli konuklarımız olacak ama ilk 11'leri bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Orta alanda Torreira Lemina ikilisi. Hafif önlerinde Sara. Kanatlarda Yunus ve Barış Alper. İleride de Osimhen. Göztepe tarafında kaleyi Gugeshashvili koruyacak. Ki biraz telaffuzu zor bir isim ama bugün bakalım ne kadar telaffuz edeceğiz göreceğiz. Peki Taha Bokele Ege üçlüsünü göreceğiz savunmada. Kanat beklerinde Arda Okan Kurtulan ve Akonlor görev yapacak. Merkezde Miroshi, Raltni ve Efkan'ı göreceğiz. Ve ileride ise Henrique ve Janderson'u izleyeceğiz. Yine iki Brezilyalıyla ön hattı oluşturuyor Göztepe. Diyorum ki biraz da dinleyici mesajlarına döneyim isterim. Kemal Bey yazmış, bugün Galatasaray net 3 farklı galip gelir gibi bir mesaj var. Şimdi yani bilmiyorum, ben bir tık daha böyle çekişmeli bir maç bekliyorum. Yani nasıl diyeyim, 2 farklı da bitebilir belki. Ben böyle 4-2 Galatasaray'ın kazanacağı bir senaryo bekliyorum. Biraz daha gollü, hakikaten bir o kalede bir bu kalede olabilecek bir maç öngörüm var ama tabii ki futbolda birçok ihtimal ortaya çıkabiliyor. Bir anda bir kırmızı kart konunun bambaşka yerlere gelmesini de sağlayabiliyor veyahut da erken bir gol, erken bir penaltı veyahut da iki takım da ilk 15 dakika 20 dakika çok kaçırdıktan sonra belki de sonrasında oyun böyle kaçıran kaçırana dönüp 0-0'a da gidebiliyor. Oyunlar gerçekten kestirmesi güç bir oyun futbol tabii ama yani benim şu anda en azından naçizane maç önünde böyle bir radikal bir skor tahmini vermiş olayım. Ben de 4-2 bekliyorum ki şöyle bakıyorum. Demişsiniz ki Can demiş İltuğ Bey. İnşallah Göztepe İstanbul'dan 3 puan alır demişsiniz. İzmir'e İzmir'den tabii yazan bir dinleyicimiz İltuğ Bey. Kendisi de Göztepe'ye başarılar dilemiş. Ya iki takıma da ben başarılar dileyim. Hakikaten ya güzel bir maç izlemeyi temenni ediyoruz. Yani çünkü artık ligimiz geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla yatırım yapıldı. Oyunda yeni kurallarla beraber bence izlediğimiz şey daha zevkli bir hale geldiğini söyleyebilirim. Oyun daha az duruyor, daha çok akıyor. Evet, hakem hatalarını yine konuşuyoruz ama en azından topun sahada kalma süresinin böyle 56-57 dakikaları gördüğümüz bir senaryoya doğru geldik. Burası da benim adıma en azından bir futbol sever olarak her şeyden önce çok çok pozitif bir durum. Ama tabii ki hakem konularıyla alakalı ben herkesin şikayetini de çok net anlıyorum. Ve çok çok kötü de başlayan bir hakem performansı olduğunu da söyleyebiliriz ligde. Birçok parametrede sıkıntı var. VAR'da sıkıntı var. Hakemde sıkıntı var. Birçok şeyde sıkıntı var. Onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum. Hocam nereden başlayalım? Nereden tutsan elimde kalıyor. Ogechukwu fiyaskosunun üzerinde. Çok fazla menajerin oyunlarıyla beraber şimdi de Leao geldi. 45 milyona geldi. 12 milyon maaşı var demiş. Şu anda Bülent Bey isyan ediyor ki Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu 8 alıyor. Chelsea'ye gönderdiler bu rakamı. Asla vermezler. Tam bir fiyasko demiş transfere. Ya açıkçası şöyle söylemek lazım. ben de eğer bir karar verici olsaydım Leao'ya gitmezdim. Ama Leao sayesinde bence Avrupa'da çok enteresan şeyler görebiliriz gibi düşünüyorum. Yani çok kötü bir transfer diyemem. Ama yani şöyle söyleyeyim, %100 Leao'ya mı gidilmeliydi? Bu da tartışılır diyeyim. Başka bir alternatife gidilse daha mı iyi olurdu? Belki daha iyi olurdu. Mesela Malik Fofana ismi yazılmıştı Lyon'dan sonra Roma'ya. Yazıldı, Fener'e yazıldı, Galatasaray'a yazıldı, birçok takıma yazıldı ama Malik Fofana'dan ziyade Leao'nun daha iyi bir aday olduğuna inanan taraftayım. Ama şunu da söyleyelim, sol bölgeye bence bir tık daha böyle 10 numara karakterli bir oyuncu gelseydi o zaman Osimhen'i besleme konusunda çok daha iyi olabilirdi yani diye düşünüyorum. Ama tabii ki hocanın bir bildiği vardır. 4 senenin şampiyonu hocasının kesin bir bildiği vardır. Mutlaka bize de gösterecekleri vardır diyelim Leao ile ilgili. Doğrusu söylemek gerekirse merak ediyorum. Bence düşüşte bir oyuncu. Yani tabii ki veriler onu söylüyor ama yani izlediğimiz zaman yani en azından geçen sezon ben çok az Serie A izledim ama izlediğim maçlarda çok da fazla etkilenmediğim bir oyuncuydu. Ama 3 sene önce yani hayranlıkla izlediğim bir adamdı. Ya belki de ortamdan memnun değildi vesaire vesaire. Burada başka bir adam da izleyebiliriz. Yani bir anda çok yıkıcı olmamıza çok gerek olduğunu düşünmüyorum Leao nezdinde. Ki hatta Leao sorusuyla başlarım diye düşünüyorum. Birazdan bir telefonumuz olacak. Alp Çelik Delen'e bağlanacağız ki Alp de zaten yayıncı şu anda. Aynı zamanda dijital medyaya yayın yapan da birisi. Ki Alp de Galatasaray maçlarında maç önlerinde bize her zaman kıymetli yorumlarıyla destek oluyor ki Alp de hazırmış zaten. Bir hoş geldin diyelim. Alp hocam hoş geldiniz.
9: Hoş buldum Can, nasılsın?
7: İyidir abi, seni sormalı.
9: İyiyim ben de. Herkese iyi akşamlar.
7: Abi doğrudan şu soruyla başlamak istiyorum. Şu anda Leao transferi çok tartışılıyor. Yani kimisi çok beğendi, kimisi işte bu paralara alınmaz diyor, kimisi uygun oyuncu değil diyor, kimisi süperstar geldi diyor. Yani Alp Çelik Delen bu konunun neresinden bakıyor? Rafael Leao transferinden memnun mu ve neden?
9: Öncelikle çok memnunum. Neden dersen uzun zamandır bir Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak için Galatasaray bir yıldız transferine ihtiyacı vardı. Hem taraftarın beklentisi hem de camianın beklentisini karşılayabilecek bir oyuncu aldı. Özellikle skor yükünü üstlenecektir. Çünkü hem Yunus hem Barış için bazı kimi zaman skora katkı sunamama durumlarını Leao son bitirişte ben skora direkt olarak katkı sunacağını düşünüyorum. O yüzden çok olumlu bir transfer. Beni de çok heyecanlandırıyor. Hatta keşke Futbol Federasyonu tarafından bugün seçici çabuk çıksaydı da sahaya sürülseydi diye ikinci yarı diledim açıkçası ama yedeklerde göremedim. Artık haftaya kısmet olacak.
7: Aynen.
9: İnşallah. Evet ya, ben çok olumlu buluyorum. Özetle çok faydalı olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Osimhen, Sané ve Leao'nun ileri üçünün iple çekiyorum maçları. Hani kura çekiminde daha zorlu bir tabii bir şey oldu, grup oldu. Beklentilere göre diyeyim ama Leo hamlesiyle Galatasaray bence bir tık o ileri üçlüdeki fonksiyonel yapılanma için rahatladı diyebilirim.
7: Valla ben de katılırım. Ya ben birazcık farklı bir profile gidilseydi daha iyi olur diyen taraftayım. Ama oyuncunun da cebinden çıkaracağı bambaşka bir planı olduğunu da düşünüyorum.

0: o paralara bence Galatasaray'ın farklı bir profile gitmesi lazımdı. Bu bana göre bir fikir ama tabii ki Okan Hoca bizlerden çok daha iyi biliyor. Transfer komitesi bizlerden çok daha iyi biliyor. Hatta bu işin tek bir fikri yok. Yani Alp Hocam bu şekilde konuşuyor mesela. Berkay Hoca bambaşka şekilde konuşuyor. Benim yorum farklı. Her zaman her fikrimiz hepimizin aynı olmayabiliyor. Bunu söyleyelim. Peki birazcık da bugüne dönmek istiyorum. Galatasaray'ın 11'ini bir öncelikle bir kez daha hatırlatayım dinleyicilerimize. Oraya soracağım ama kaleyi Uğurcan Çakır koruyor. Savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs'u görüyoruz. Orta alanda Torreira, Sara, Lemina üçlüsünü, ki Sara'yı biraz daha önlerinde konumlayabiliriz. Kanatlarda Yunus ve Barış'ı izleyeceğiz. İleride Victor Osimhen. Bu 11 doğru bir 11 midir? Bu 11 bugün ne yapabilir, ne gösterebilir ve Göztepe karşısında Galatasaray'a rahat galibiyeti getirebilir mi diye sorayım abi.
1: Kazanan kadroyu bozmamış Okan Buruk. Geçen hafta kadroyla birebir aynı olduğunu görüyorum Can. Orada bir saniye sonradan girme olarak rotasyonda bu hafta Erzurum deplasmanında olduğu gibi bugün de rotasyonda görüyoruz. Yani kazanan kadroyu bozmadan devam etmek istemiş. Bence zaten ideal 11'de bu. İlerleyen zamanlarda Batrokov girecektir. Özellikle 60-65'ten sonra Sané girecektir. Singo, Eren Elmalı gibi alternatifleri olacak. Yani Göztepe açısından biraz değerlendirebiliriz aslında.
0: Peki.
1: Eksik bir yapılanma gördüm. Özellikle yedek kulübesi bir hayli eksik. Savunma hattında da eksiklikleri var. O yüzden Galatasaray'ın bu maç özelinde ilk yarıdan maçı koparabileceğini düşünüyorum. Özellikle 2 ya da 3 farklı bir skor olursa daha da farklı bir galibiyet olur. Burada artık Barış Alper Yılmaz'ın son vuruşlarda ilk 2-3 haftadaki hani hazırlık maçlarını da kapsayacak düşünecek olursam bu vuruşlardaki isabetini bugün bu hafta daha da fazla olacağını düşünüyorum. Hatta bir sürpriz bir gol de Barış'tan bekliyorum.
0: Peki onu skor tahmini kısmında soracağım ama en azından şimdiden bir önden bir spoiler aldık senden abi. Şöyle bir konuya dönmek istiyorum. Şimdi çok hızlı şu soruları soracağım. Sonra tabii ki skoru sorarım abi. Şöyle bakıyorum. Şampiyonlar Ligi fikstürünü açtım abi önüme. Çünkü bugün bütün konuklarıma bunu sormam gerektiğini hissediyorum. Galatasaray'ın maç larında fikstüre göre puanlayacağız. Sporting deplasmanında Galatasaray 3 puan mı, 1 puan mı, 0 puan mı?
1: Sporting deplasmanı ben 6 biteceğini düşünüyorum. 1-1
0: tamam.
1: Ya da 1-1 ya da 1-0 Sporting, yani öyle düşünüyorum. Yani minimum 1 puan çıkaracağını düşünüyorum Galatasaray'ın.
0: Peki 1 puan yazdık. Galatasaray Barcelona.
1: Ben geçen seneki Liverpool maçı gibi bir maç bekliyorum. Özellikle taraftarın Ali Sami Yen'deki o inanılmaz baskısıyla ben burada bir 2-0'lık Galatasaray galibiyeti bekliyorum.
0: Peki o zaman 4 puan yaptık şimdiden. İlk iki maçta 4 puanı yaptık. Lille deplasmanı.
1: Ben Lille deplasmanını dün maçını izledim. Paris Saint-Germain maçını izledim. Gerçekten müthiş bir takım. Hani özellikle defansların hücuma yönelik organizasyonları çok iyiymiş. Bir de Paris'le oynadıkları için ben açıkçası biraz korktum. Ben buradan puansız döneceğimizi düşünüyorum.
0: Peki 3 maç 4 puan yaptık. Devam ediyorum. Stuttgart İç Saha.
1: Stuttgart İç Saha maçını da geçen yılki Union Saint-Gilloise maçı bir benzer bir maç olabilir. Buradan 1 puan bekliyorum.
0: Peki 5 puan yaptık. Aston Villa içeride.
1: Aston Villa, onu da biraz Tottenham maçı gibi bir maç bekliyorum. Ve Barcelona galibiyeti gibi burada da bir galibiyet bekliyorum.
0: Peki 8 puana çıkardık Galatasaray'ı. AEK Atina deplasmanı.
1: AEK kıyas üzerinde herkesin rahatlıkla olabileceğini düşünce bir maç ama fikstürün de artık sonlarına gelmişken burada AEK'nın da bir şey olacaktır. Yani orada bir dengeyi kurması gerekiyor olacağını düşünüyorum oralarda. O yüzden orada ya beraberlik ya da sürpriz bir mağlubiyet. Beraberlik diyelim.
0: Peki 9 puanı yaptık Galatasaray'ı şimdi. Evet. 6 maçta 9 puana getirdik. Galatasaray Feyenoord.
1: Ben bunları şey yaparken, yani puanları verirken Feyenoord maçının Galatasaray'ın ilk 24 maçı olacağını düşünüyorum. O yüzden evet. Hatta bu maç averaj puan hesaplarına girebilir. Galatasaray buradan çok yüksek olasılıkla galibiyet isteyecek ama burada averaj önemli olacağı için çok yani gol olarak artı gol olarak artı 3-4 gollü bir galibiyet gerekebilir. Hani ne kadar 3 puan alsa da yani oralara gelecektir o puan.

0: Bareme. O yüzden ben buradan galibiyet bekliyorum. 12 puan oldu galiba.
1: 12 yaptık. Son maçta Paris Saint Germain deplasmanı. Burada bir puan beklentimiz var mı?
0: Burada şu an yani şu mevcut formda beklemiyorum ama Paris'in son maç eğer Rolands'e çıkacaksa hani neden olmasın deriz ama 0 yazalım. Yani
1: 0 yazalım. Peki evet. Bak Berkay Çakır da 12 dedi. Alp Çelikdelen de 12 dedi. Bakalım bir sonraki konuğumuz ne diyecek? Son olarak maça bir dönelim istiyorum tekrardan. Yani Galatasaray Göztepe müsabakasında biraz tabii ki yorumlamıştın. Hatta Barış demiştin ama şöyle bir biraz daha saha içinde biz ne izleyeceğizi biraz daha bir sormak istiyorum ve sonunda da skor tahminini de almak ve gollerin de tahminini almak isteriz abi.
0: Ya ben hücum pres futbolu bekliyorum. Özellikle Osimhen ve Yunus'un çok olumlu olarak başladığını düşünüyorum lige. Yani biraz sürpriz oldu bana da. Demek ki o enerjisi, sezon başındaki enerjisi ve çalışmaları yerindeymiş ki gerçekten hücum presinde Osimhen'le beraber şu an Galatasaray'ın en etkili iki oyuncusundan bir tanesi. Hı hı. O yüzden Yunus ve Osimhen'in hücum presi ilk 15-20 dakika Erzurum maçı gibi hatta Çorum Spor maçı biraz şey olarak maç sonucu olarak biraz aldattı ama Galatasaray orada 56-57 kere ceza sahası topla buluştu rakip ceza sahasında. O yüzden bu maç da öyle bir maç bekliyorum. İlk yarı böyle 2 ya da 3 farklı bir skor, net bir skor ve ardından peki, birazcık da yeni transferlerin olacağı özellikle Batrukov'un gireceği ve bizi birazcık heyecanlandırmasını bekliyoruz.
1: Çok heyecanlıyım Batrukov konusunda bu arada, lütfen devam et abi.
0: Sara değişikliği Batrukov ya da orada Yunus Batrukov artık orada bir şeye göre. O yüzden yani Lemina'nın da belki de hani buradan şey yapmak istemiyorum ama ilk 11'deki belki de transferlere göre son maçı olabilir. Yani ilk 11 olarak düşünüyorum. Yani ilk 11 oraya bir oyuncu. Lemina'nın artık rotasyon oyuncusu olarak. Hani Lemina'yı da belki gelecek haftalarda biz Torreira yerine başka bir oyuncu görebileceğimizi düşünüyoruz. Gelen haberlere göre. O yüzden burada da Lemina'nın da bugün fark yaratacak bir oyuncu olabilir. Burada istekli olabilir. Ben skor tahminim 3-0 ya da 4-0.
1: Tamam. Golleri alabilir miyiz?
0: Ben seninle ligin ilk başından beri Victor Osimhen'in ben bu sene gol kralı olacağını sana söylemiştim.
1: Evet, hatta rekor kıracağını düşünüyorum demiştim.
0: Ben rekor kıracağını yani yabancı futbolcu olarak Icardi'nin de hatta diğer futbolcuların üzerine geçeceğini düşünüyorum bu sezon üzerinde. Biraz şey olacak ama iddia olacak ama ben 4 golü de Victor Osimhen'in atacağını düşünüyorum bu maç.
1: 4 golü de Victor Osimhen'in atacağını düşünüyorsun. Bak hakikaten böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir tahmin beklemiyordum ama maç içinde böyle attıkça o zaman abi gol anonslarında ismini zikrederim ben de. Peki Alp Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Tamam. Sağ ol. Can görüşmek üzere.
1: Bol şans diliyorum abi. Bol şans diliyorum.
0: Sağ ol Can.
1: Evet, Alp Çelikdelen bizlerle beraberdi. Leao konusunda chat aslında ikiye bölünmüş durumda. Şöyle bakıyorum bak. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki kim yazmış ismine bakalım. Leao konusunda chat ikiye bölündü. Orayı da herkesin mesajını okumaya çalışacağım. Ufuk Bey yazmış. Demiş ki o paraya abi Leao'nun parasına yarısına belki de Noah Lang'ı alıp hem Barış'ı da tam olarak böyle 11'de olmayacak ama ikisinin dönebileceği ve yedek tam olarak ikisinden bir tanesi de yedek olacak ama ikisinin de forma rekabetinde olacağı bir sol kanat olabilirdi demiş. Oradaki kalan parayla üzerine koyarak orta sahaya daha mega bir adam alsan daha iyi olmaz mıydı demiş. Ben biraz daha bu fikirdeydim. Yani Ufuk Bey'in bu görüşüne katılan taraftayım. Ama şunu demiyorum. Yani Leao kötü bir futbolcu asla değil. Leao sadece şöyle diyelim. Sané ile alakalı Galatasaray'ın zaman zaman çok iyi, zaman zaman problem yaşadığını biliyoruz ya. O yüzden de hani Sané ile alakalı duruma birazcık benzetiyorum. Çok kısa bir jenerik dinletmek durumunda kaldım. Yani biraz fikrim Sané'nin zaman zaman dar alanda birazcık sıkıntı yaşadığı, daha çok geniş alan maçlarında daha iyi olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Leao için de benzer tanımlamayı yapıyorum. Yani iki kenarda da o yüzden, yoksa mesela Sané'nin olmadığı bir denklemde Leao'nun kesinlikle çok daha iyi yorumlayacağım bir transfer olurdu bana göre. Ama dediğim gibi tabii ki yanılabilirim. Yani hepimizin görüşleri var. Hepimizin bambaşka fikirleri de var. Yani o yüzden de burada tek bir fikir yok. Her fikire de aşırı saygı duyuyorum. O yüzden de okumak istiyorum. Eleştirileri de okumak istiyorum. Mete Bey yazmış. Demiş ki Leo o paralar etmez diyen bana 27 yaşında ondan daha yetenekli o bölgede daha kendini kanıtlamış oyuncu sayabilir misiniz demiş. Bakıyorum. Sayalım. Yani ya ukalalık yapmak istemiyorum bu konuda ama şöyle diyelim. 45 milyon bandına o bölgeye bambaşka, mesela İliman Endia alınabilirdi. Yani Everton'ın sol kenarında oynuyor ki yani Marsilya'da da inanılmaz oynuyordu. İliman Endia'yı ben daha çok tercih ederdim profil olarak mesela. Ya bunu demeye çalışıyorum ama yani birçok isim de sayabiliriz ama gerek yok, onu şey yapmayalım. Yani buradaki birazcık daha oyuncunun kötü bir oyuncu olduğundan dolayı değil, Galatasaray'ın aradığı profil olmadığını düşündüğümden dolayı bu şekilde bir görüşüm var. Ama dediğim gibi çok da yanılabilirim. Belki de bize bambaşka bir şey gösterebilir. Rafael Leao demek istiyorum. Şöyle bakayım. Noah Lang Leao'dan 10 gömlek iyiydi demiş ki ya buna da katılmıyorum. Ya Bülent Bey o kadar şey değil. Stil olarak farklı oyuncular birbirinden. Galatasaray'da sol kenarda benim de düşüncem, yani Leao bu arada Noah Lang'dan daha iyi oyuncudur. Ona kesinlikle katılırım. Tersine yani. Leao'nun daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray sisteminde Noah Lang'ın daha çok çalışacağına inanan taraftayım diyeyim. Selamünaleyküm abi, hoş geldim. Geldim demiş. Ayhan Bey gelmiş, hoş geldiniz. Mete Bey şöyle bakıyorum. Adam Milan'da 10 alıyor. Brüt'te 8 net alıyor demiş. Bizim verdiğimiz paraya imza atacak zaten demiş. Gerçekten inanılmaz bir yeteneği var demiş. Evet, bu doğru. Ya bir kere çok hızlı ve acayip dribling yapıyor adam yani. O yüzden bu konuda adamı eleştirme şansımız yok yani. Bakıyorum, onun dışında ihtiyaç duyduğu şey aidiyet duygusu demiş. Yani Victor gibi çok farklı şeyler konuşabiliriz belki 2 ay sonra demiş. Mutlaka olabilir böyle bir durumda. Yani şey gibi o zaman bugünkü yayınında mesela ben Leo'yu eleştirmiştim. Yani en azından transferinin Galatasaray'a aradığı profil olmadığından dolayı kendimce eleştirdim. Bunu da bana hatırlatırsınız. Ben de o zaman hatamı net bir şekilde kabul etmiş olurum diyeyim. Umarım bu arada beni yanıltır. Yani ligimizde bu kadar iyi bir oyuncuyu en üst düzeyinde izlemek, hem de dediğiniz gibi o aidiyet duygusunu da aldığı vakitte bambaşka bir şey olabilir. Onun için ben de heyecanlanıyorum ki Batrakov'u da yorumlayacağım. Birçok şeyi de konuşacağız. Hatta maç içi biraz daha fazla konuşuruz ama bir konuğum daha var. Alperen Yıldırım'la bir bağlantı yapacağız. Alperen Yıldırım da Galatasaray'ını çok seven, hakikaten baya ilgili birisi ki maçlarda genelde devre arasında kendisine böyle bir fikir danışıyoruz ama bugün maç önünde kendisine fikir danışacağız. Alperen Yıldırım da hazırmış. Alperen hocam hoş geldin.
2: Selam can. Nasılsın?
1: İyidir abi, seni sormalı.
2: İyi, ben de çok iyiyim.
1: Abi şimdi tabii ki birçok şeyi tartışıyorduk. En büyük tartışma şu. Leao konusundan başlayacağım. Yani maçı tabii ki soracağım ama Rafael Leao konusunda chat ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf diyor ki hiç gerek yoktu. Başka bir oyuncuya, farklı bir profile gidilebilirdi diyor. Bir tarafta diyor ki siz bana ne anlatıyorsunuz? Adam dünyanın en iyi sol açıklarından 3-5 tanesinden bir tanesi. Yani Galatasaray taraftarı da şu anda aslında birazcık kararsız durumda gibi de anlıyorum. Bu durumda Alperen Yıldırım bu konunun neresinde ve konuya ne şekilde bakıyor diye sormak isterim.
2: Ya çok böyle transferlerde çok fazla rasyonalizme gerek olmadığını düşünüyorum. Müthiş bir isim geldi. Taraftarımız bunun mutluluğunu yani yaşamalı. Yani. Ben en azından öyle bakıyorum bu transfere. keyfimiz yerine geldi. Ya Rafael Leao olur. Nerede oynatacak, ne yapacak? Onu da hoca düşünsün yani. Profili doğru muydu, ne yapacak? Hoca bir yerde oyun bir şekilde oynatacak. Bu adam da yapacak şovunu diye umuyoruz tabii. Biraz hani kafasını verirse falan gibi konular da var ama onları da Okan Hoca çözecektir diye düşünüyorum. Bu işlerde mahir bir teknik direktör.
1: %100.
2: Kendini en iyi gösterdiği alan yani Okan Buruk herhalde bir taktisyen midir yoksa işte hani oyuncu daha iyi bir oyuncu koçu mudur falan filan diye bir süre tartışsak herhalde. Çok iyi bir oyuncu koçu. Taktisyenliği de tabii ki vardır. Hani öyle bir kötülemek amacıyla söylemiyorum ama neticede sorunlu karakterleri iyi oynatmasıyla çok öne çıkıyor. Icardi çok bunlardan katılırım. Biriydi. Leo'da da kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Ben öyle olduğu için çok olumlu görüyorum ve müthiş bence havayı da kırdı yani.
1: Çok yani bu transfersiz bekleme havasını net bir şekilde bu isim kırdı mı?
2: Ya ben en azından ben kendi açımdan söyleyeyim, benim için net kırdı. Yani şu an bir orta sahada geldiği anda hani işte bilmiyorum, Yusuf Akçek falan konuşuluyor, o da lazım. Rotasyon, hatta ilk 11'e de girebilir Abdülkerim'i kesip, hani böyle şey konular var ama bir orta sahada olduğu anda transfer dönemi kötü mü geçti? Yo hayır, çok iyi geçti diye gayet bizi taşıyabilir. Yani hiçbir zaman Galatasaray'da zaten transferler zamanında yapılmıyor. Profiller bir planlama olmadığı için, pazarda ne varsa önümüze ne düşerse onu alalım olduğu için, ya sol açarla ya Adil'le şöyle bir profil lazım falan, yani hiçbir zaman Galatasaray'da transferler böyle yapılmadı. Gelenin en iyisini, yani en iyi kimi düşürebilirsek düşürüp ondan bir performans almaya yönelik. Yani Galatasaray'a yönelik bir kadro planlaması mı yapmıştı işte bundan 2 sene önceki? Osimhen geldi. Yani Osimhen var, ona göre hani oynamamız lazım. Ya da Icardi o zaman düştü. Seferovic kötüydü. Icardi şansı doğdu. Icardi'ye göre o zaman oynarsın. Leo geldiyse de Leo'ya göre de bir şekilde oynarsın diye düşünüyorum. Bunlar çözülür yani. Zaten biz ne bileyim bir Alman takımız bu planlı. Sağa çık şunu yapar bilmem ne. Öyle bir bence bir öyle bir takım değiliz ya da Türkiye zaten öyle bir ülke değil bence. Daha kervan yolda düzülüre daha adapte bir millet olduğumuz için ya takımlar da öyle. Garip denecek de bir konu olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok ya, ben yorumlarına hayranlıkla dinledim ve gerçekten de katılmamak elde değil. Hakikaten doğru söylüyorsun abi. %100 katılıyorum yorumlarına. Hatta şöyle bir şey sorayım sana istiyorum. Şimdi orta saha dedin orada cümlenin arasında da. Şimdi tabii ki 10 yabancı kuralı var. 10 artı 4. Hani 10 tane yetişkin yabancı diyelim biz. Hani onu ayrıştırmak adına. Şimdi sonuç olarak bu transferle beraber hani Victor Nelson'u saymıyorum ama 10 yabancı oluyor. Yani biz bu denklemden Lemina'yı mı çıkarıyoruz orta saha transferi için, yoksa U23 bir isim mi gelmeli diye düşünür Alperen Yıldırım?
2: Allah'ım, Kamavinga U23 oluyor mu?
1: Kamavinga oluyor mu bakacağım. Galiba olmuyor ama yani bir yaşta falan kaçırıyor diye düşünüyorum.
2: Yani tatsızmış. Bilmiyorum, bugün onun da adı çıktı. Olur olmaz bilmiyorum. Ama hani bugün konuşulduğu için sadece adını zikrettim. Yani Lemina burada hani bence ilk 11'e kesin yazılacak, en azından bir sezon boyunca yazılacak bir performans ben olabileceğimizi düşünmüyorum. Öyle olduğu için ilk 11'e işte hoca artık kimi istiyorsa, bugün Kop Miner konuşuluyor, Fofana konuşuluyor. Çok fazla isim var bu arada, işte Rios konuşuluyor, Benfica'daki herkes konuşuluyor yani. Şu an piyasada herhalde hareketlendi. Transfer döneminin sonuna doğru millet elinde kalanları çıkarmak istiyor vesaire.
1: Tabii.
2: Kesinlikle ben birinin katılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Lemina'yla da işte istiyorsa Ziraat Şampiyon Ligi, ben yine hocanın öyle bir durumda Şampiyon Ligi'nde Lemina'yı değerlendireceğini düşünüyorum. Hatta direkt ilk 11 yazacağı maçlar da olacaktır. Bir tane orta sağlasak bile, eğer öyle devam edebilirsek Lemina'yla. Ama orada da bir parça değişimi yani lazım diye düşünüyorum. Hani
1: şöyle bir şey olur mu? Şimdi tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun değişken bir kuralı var ve bu kural nezdinde tabii ki birçok takımın tepkisi de oluştu. Yani Fenerbahçe'ye yarayan bir kuraldır bu diye bir yorumlanma var. O konuyu da konuşabiliriz ama şu açıdan soracağım. Şöyle bir ihtimal görüyor musun? Yani Lemina ligde hiç oynamayacak, kupada ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rotasyonda olacak. Yani sadece lige yazılamayacak bir Lemina olma ihtimali var mı diye sorayım.
2: Yani ben çok ihtimal dahilinde görüyorum ya. Demin de biraz onu hani şey yapmaya çalıştım da, Lemina zaten ya biraz maç seçen bir oyuncu, karakteri yani şey değil, biraz öyle bir adam. Öyle olduğu için de yani seçecekse gel seç kardeşim, işte 3-4 tane Şampiyon Ligi'nin maçında seni direkt yazıyorum dersin, çıkarsın, oynarsın. Ben çok garipsemiyorum buna. Ama şey konusu garip. Büyük ihtimalle fena olmayan bir maaş alıyor. Hani sadece Şampiyon Ligi'nde 3-4 maç, o da hani maç çözen adam değil de yani ne bileyim, büyük ihtimalle hangi futbolcu alındıysa onu mu dinlendiririz, rotasyona mı sokarız bilmiyorum. Biraz öyle kullanacağım bir profil oluyor. O maaş, bu biraz hani o konular karışık. Ama artık o sözleşme verildi. Yani çıkma durumu da yok. Neden verildiğini de zaten anlamadığım bir sözleşmeydi bence. Lemina'ya en başında. Biraz sanki hocanın da orada bir yeni kana ihtiyacı vardı. Sezon hani transfer dönemi başından beri ben öyle hissediyorum. Mesela çıkıp direkt böyle bir şey ağzından duymadık ama hala daha bugün orta saha konuşuluyorsa demek ki yeterli eklemeler yapılamadı. Hocanın da oradaki beklentisi öyle. Yani Lemina'yı öyle değerlendirilebilir. İşte Başakşehir iddiaları var, oraya gidebilir. İşte Bertuğ takası falan gibi konular konuşuluyor. Hani neticede hala daha Galatasaray'ın yedek forvet ihtiyacı da baki. Yani Leo'yu orada arada değerlendirilebilir.
1: Ki Deniz Gül ismini gördüm bugün de. Deniz Gül ismi de çıktı bugün.
2: Deniz Gül ismi çıkıyor. Deniz Gül için çok garip paralar görüyoruz. Ya oyuncu 4-5 istedi, Porto 30 istiyor, 20 istiyor gibi. Ya bilmiyorum öyle, yani doğru mu değil mi, yanlış okumuş da olabilirim. Ama o fiyatlara çıkılmalı mı? Deniz Gül bunun karşılığını alabileceğimiz biri mi? Sırf Türk diye böyle bir paralar bana çok garip geliyor.
1: Katılırım.
2: Ama biraz da bir TFF'nin getirdiği kuralın kulüplere aslında getirdiği bir maddi yük. Aslında bunu bu açıdan da belki tartışmak lazım. Yani Batakov çekiyorsun 25 ama senin o 23'ten adama ihtiyacın var, 30 oluyor Batakov, sen de bir şey yapamıyorsun falan gibi. Neyse, başka bir konu da bu.
1: Çok uzun bir konu ama çok güzel kastettin. Kısaca özet geçerek hakikaten çok doğru. Şöyle bir şey soracağım. Birazdan da teşekkürümü edeceğim. Normal şartlarda Alperen Yıldırım'la beraber şu Şampiyonlar Ligi'nde 0-1-3 şeklinde çok hızlı hızlı hadi yapalım. Bugünkü geleneği bozmayalım. Bugün maçı kısa konuşuruz. Sırf skor tahmini alırız abi. Şöyle bakıyorum. Sporting deplasman Galatasaray 0-1-3.
2: Objektif yorum yapıyoruz burada.
1: Sen bilirsin. İstediğin gibi yorum yapabilirsin. Yorumcu sensin abi.
2: Objektif yorum yapalım. Maalesef Sporting deplasman 0.
1: 0, tamam, devam ediyorum. Galatasaray Barcelona
2: 3.
1: Devam ediyorum. Lille deplasmanı
2: 1.
1: 4 yaptım 3 maçta. Galatasaray Stuttgart
2: 3.
1: 7 yaptık. Devam ediyorum. Aston Villa.
2: Yine iç saha değil mi?
1: Yine iç saha, doğru. Yine iç saha.
2: Yani bir İngiliz'imi yenerim diye düşünüyorum.
1: Bir İngiliz'imi yenerim. 10 yapıyorum. Devam ediyorum. AEK Atina deplasmanı Galatasaray. 5 maçta 10 puan sana göre. Devam.
2: 0-0 mı yazarım?
1: 0 verdik.
2: Gerçek GSL'ler bu maçta 0 geleceğini bilir.
1: Peki, devam ediyorum. Galatasaray Feyenoord.
2: 3.
1: 3. 13 puan yaptık. Son hafta Paris Saint Germain Galatasaray deplasman.
2: Tamam, 0-0'ımızı yazalım yani. Biraz Barcelona 3 diyerek zaten GSL yorum yaptık.
1: Bugün bu arada 3 tane bağlantımızda da Barcelona maçında 3 tane yorumcumuz da galibiyet dedi.
2: Yani bilmiyorum, Okan Buruk büyük ihtimal önde falan basacağız. Bu Barcelona hocasında garip bir önde savunma falan gibi böyle bir şeyler gördüm. Bizim maçta öyle çıkarsa Osimhen, Sané, Leo, bana böyle garip bir maç izleyebiliriz gibi geliyor. Ama şu orta saha transferi çok kritik abi ya. Orada ne çıkacağı, yani şu puan durumu orta saha mı ok olduğu bir halde olur büyük ihtimalle. Yani Torreira, Sara, Lemina falan çıkarsak işte bilmiyorum, Batrakov da olabilir tabii 3'ün biri ama büyük ihtimalle bu puana ulaşamayız. Oraya bir sağlam bir ekleme şartı en azından diye düşünüyorum.
1: Peki. Alperen Yıldırım, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bu arada skor tahminini de alalım. Çok özür dilerim kapamadan.
2: 3-1 Galatasaray.
1: 3-1 Galatasaray. Hızlıca gollerde lütfen.
2: Yani Osimhen 2 tane, bir tane de ben sonradan girer Batrakov atar diye umuyorum.
1: Güzel. Güzel. İstiyorum, tamam. 3 golü 2 Osimhen 1 Batrakov dedik. Alperen Yıldırım, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz.
1: Çok sağ ol abi. Evet, tabii ki Alperen Yıldırım'la konuştuk. Şimdi de bir Okan Hoca'ya kulak verelim. Okan Hoca da maç öncesinde konuşmuş. Şöyle bir Okan Hoca'yı verelim. Ondan sonra çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından maçla beraber geri döneceğiz.
3: Teşekkürler. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Başarılar diliyorum. Tribünlerden aslında sesler gelmeye başladı. Dolu tribünler önünde oynanacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Kadro tercihinizi soralım. Batrakov yedekler tribünler önünde oynanacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Kadro tercihinizi soralım. Batrakov yedekler arasında görüyoruz. Geçen haftaki 11'in korunduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz?
4: Öncelikle yarın 30 Ağustos. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tekrar, yani herkes için hayırlı olmasını dileyelim. Çünkü tabii ki ülkemiz için çok önemli bir bayram. O yüzden tekrar başta Atatürk ve silah arkadaşları anarak başlayacağım. Takıma maça gelince, özellikle takımımızın geçen haftaki oyun ve skor. Yani ilk hafta, ben geçen hafta onu belirtmiştim özellikle. Belki çok ürettiğimiz, çok pozisyona girdiğimiz, iki gol attığımız, iki gol yediğimiz maçtı. Geçen hafta daha az ürettik, daha az pozisyon verdik ama 4-0'lık bir galibiyet vardı. Biraz da tabii ki 2-0 sonrası oyunun daha rölantiye döndüğü bir oyun vardı. İlk yarı 3-0 bitirmiştik. Aynı 11 ile başladık. Özellikle burada tabii ki bu maçla ilgili düşüncelerimizden biri biraz tabii ki hem orta sahayı kalabalık tutmak. Çünkü özellikle Göztepe Spor'un biliyorsunuz Göztepe'nin uzun paslar sonrası ikinci toplar. Göztepe takımında özellikle ikinci topları aldıktan sonra hücum eden bir takım. Önde iki tane hep iyi oyuncuyla oynuyorlar. Yine onun arkasında bir oyuncuların olması baktığımızda yani Göztepe'yi bu anlamda güçlü kılan yerlerden biri tabii ki uzun top, ikinci top. Yani bu ikinci topları doğru bir şekilde alındığınızda bizim gibi iyi hücum yapan takımların da çok fazla pozisyona girdiğini gördük. Biraz bugünkü ilk 11 seçimimiz bu yöndeydi. Ama dediğim gibi yani aslında geçen senenin iyi takımlarından biri. Yani Göztepe'ye baktığımızda geçen sene çok güçlü bir takımdı. Bu sene eksikleri var. Özellikle savunmada eksikleri var. Ama hücum hattında hem başlayan hem devam edecek iki tane de forvet oyuncuları var. Biz kendi işimize odaklanacağız birincisi. Kendi galibiyetimize odaklanacağız. Tabii ki bir an önce o liderliği ele geçirmek istiyoruz. Bir kere hedeflerden biri bu. İkincisi yeni transferlerimiz geliyor. Alexey geldi, Vatrakov geldi ve onunla birlikte tabii ki yani kulübemizden de bugün gelebilecek çok güçlü bir oyuncu ortaya çıktı. Teknik kapasitesi çok yüksek, bitiriciliği çok yüksek. Özellikle yani elimizde olmayan tiplerden biri bu. Çok yetenekli bir oyuncu, özellikle kaleye yakın bir oyuncu. Maçın devamında kullanacağız. Tabii ki hızlıca geldi, takım onu çok çabuk kabul etti. Biz ona en iyi ortamı hazırlamaya çalışıyoruz saha içi saha dışında. Çok da genç bir oyuncu ve Galatasaray uzun yıllar bence önemli bir hizmet edecek bir oyuncu. İnşallah bugün de dediğim gibi uzun bir süre devamında alacak. Onun yanında bugün Leao transferi bu tabii ki önemliydi. Taraftarımız bugün Mustafa gelirken tabii ki yüzleri gülerek geliyor. Özellikle son haftalardaki belki en bizim için en kötü şey biraz da takımın üzerindeki negatif havaydı. Kulübün üzerindeki negatif havaydı. Bu yeni gelen transferlerle dağıldı. Skorlarla bunu daha çok arttırmamız gerekiyor. Önemli oyunculara sahibiz. Lige her zaman ligin favorilerinden biriyiz. Ama bize rakip olacak çok önemli takımlar da bu sene var. Onlar da bizi bekliyor, bizi seyrediyor. Bizim puan kaybetmemizi bekliyor. Biz aynı şekilde bu yarışın içerisinde en güçlü şekilde olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Galatasaray takımın yine hedefi hem ligi kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Mavililer Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta anılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, maç da başladı ama Galatasaraylılar açısından ilginç bir karar oldu. Uğurcan son anda sakatlığı sebebiyle kenara geldi. Maç başlangıcında ki Okan Buruk da açıklamalarında buna değinmemişti. Isınma sonrasında ağrı hisseden Uğurcan Çakır hakkında bilgilendirme yapalım. Jankat Yılmaz kaleyi koruyacak ki hem Mehmet Bey'e hem de Berk Sayar'a. Değerli dostum, değerli arkadaşım, değerli meslektaşım Berk Sayar'a da çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Jankat kaleyi koruyacak Uğurcan yerine. Isınmada sonra biraz ağrısı olduğunu tabii ki vurgulamış Uğurcan Çakır ve Jankat Yılmaz burada görev yapacak diyelim. Evet, Mehmet Bey'in mesajı da şöyle bir mesaj. Can Selam'ın yayınlar ne oldu biliyor musun? İçimden Jankat bir kere bir görsek mi acaba diyordum ki demez olaydım demiş. Hakikaten yani sporcu sağlığı her şeyden çok çok önemli. Her zaman bunu vurguluyoruz. Buradan geçmiş olsun diyelim. Umarız ciddi bir şey yoktur bu arada Uğurcan Çakır'ın. Hakikaten hani çok şaşırdım. Bir anda yani normal şartlarda bu tip olayları çok fazla görmüyoruz. Yani sonuç olarak kadrolar bir saat önce geliyor ve bir anda böyle oluyor. Ondan sonrasında tabii şey oldu ki bir tane dinleyicimiz de o sırada abicim maç başlıyor, reklama gittiniz, araya gittiniz diye. Bir saat maç önü yayın yapmıştık. Bir suyumu tazelemem gerekiyordu. Kusura bakmayın Muhammed Bey, kusura bakmayın, gerçekten haklısınız. Her türlü sisteminizde de çok çok haklısınız, onu da söyleyelim. O noktada böyle bir durum oldu. Hatta Uğurcan'la alakalı bilgilendirmeyi de almaya çalışmıştık. O arada orada da soluklandık. Kusurumuza bakmayın Muhammed Bey. Evet, devam ediyorum. Birçok mesajımız var ki bütün dinleyicilerimize de çok çok teşekkür edelim. Şöyle bakalım, evet. Abi papaz her zaman pilav yemez yani demiş Kadir Bey. Her sorunlu oyuncu Okan Buruk düzeltebilecek diye bir durum yok. Bu mantıkla düşünürse bence Galatasaray'a zarar verebilir bu durum demiş. Ki yani şunu söyleyelim öncelikle. Okan Hoca ile alakalı ki maçta kritik anlar olduğu zaman tabii ki keseceğim ve oradaki kritik anı anlatacağım. Durum 0-0 dakika 3, bunu bildirelim. Ama şunu söyleyelim. Okan Hoca bence de adam yönetimi dediğimiz yani belli başlı gerçekten egoları yüksek oyuncular ya da star oyuncuları çok çok iyi yönetmesiyle bence de en öne çıkan özelliği bu. Okan Hoca'nın tabii ki taktiksel olarak da artıları olan bir hocadan da bahsedebiliriz ama en önemli meziyetinin bana sorarsanız ki bu çok önemli bir parametredir. Hele hele yani şu anki durumda futbolcuların psikolojisini ve dışarıdaki gergin ortamı da düşündüğümüz bütün bu durumda Okan Hoca'nın bu konuda gerçekten bir üstat olduğunu söyleyebilirim. Ki yani birisi eğer bunu yapacaksa Okan Hoca yapar ama dediğiniz de doğru bu arada. Her zaman da tutacak diye bir şey yok ki tutmayan örneği de var zaten. Yani sadece her örnekte bunu yapabiliyor cümlesi yanlış ama çoğu örnekte bu işi yapabiliyor cümlesi çok doğrudur Okan Buruk için. Şöyle bakıyorum abi, sence maçlar çok geç başlamıyor mu? Bence ideal saat 7 veya 8 olmalı. Sonrasında insanların evine gitmesi de var yani bu işin demiş. Çok haklısın, çok haklı bir isyan ki yani şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir maça gitmiştim. Maç yine 21.30. Bir anda ben de yani maç bitti 23.30. Benim evime giden güzergahta da şöyle söyleyelim. Havalimanı metrosuna binmem gerekiyor benim. Havalimanı metrosu da en son 23.55'te var. Yani ben yetişemedim ve ondan sonra gerçekten ortada kaldım gibi bir durum oldu. Ya benim için de zor oluyor, doğru söylüyorsunuz ama yani şunu da anlamak mümkün. Havalar çok sıcaktı. Artık zaten haftaya da itibaren en geç 8'de olacak karşılaşmalar. Yani bu ilk 3 haftayla alakalı durum evet bu yandan kötü ama havaların ve sporcu sağlığı açısından da bir tık daha geç oynanmasına da son derece saygıyla karşılıyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu birçok kararı eleştirebiliriz ama bu kararla alakalı arkasında bir mantığını anlayabildiğim ve çok net bir şekilde de bu konuda kızamayacağım bir karar olduğunu söyleyeyim. Ha, bu hafta olmayabilirdi, o başka bir konu. Çünkü artık yani sonuçta havalarda birazcık daha normalleşti. Hani o aşırı sıcaklar biraz daha azaldı. Özellikle hatta İstanbul'da şu anda olanlar farkındadır. Bugün yolda giden yürüyen insanların çok böyle ferah ferah bir şekilde yürüdüğü bir ortam olduğunu söyleyelim. Yani birazcık hava kendine geldi ama yani yine de ilk iki hafta için çok saygıyla karşıladım ama tabii ki artıları olduğu gibi eksileri olan da bir durum diye yorumlayabilirim. İltuğ Bey'den mesaj gelmiş. Can Genç yayınlar İzmir'den, İltuğ Güler şeklinde. Teşekkür ederiz. Hakikaten İltuğ Bey her zaman mesajlarınızla bize destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bir kez daha Muhammed Bey'in mesajını da bir kez daha tekrar edeyim. Başka bir kanaldan takip edecekmiş. Saygı duyarız. Keşke sizi kaybetmeseydik ama yapabileceğim bir şey yoktu. Arada su içmem gerekiyordu. Biraz da boğazım tahriş olduğu için de yani ister istemez yani özellikle mesleğimizi yaparken su çok şart oluyor. O yüzden de bu noktada böyle bir tasarrufum oldu diyelim. Arada yaklaşık bir 30 saniye gecikmeden dolayı büyük eleştirildik. Peki Kadir Bey'le devam ediyorum. Can doğru söylüyorsun demiş. Ya bir de şu açıdan bakmamız lazım. Bence Okan Hoca hiç 6-7 puan geriye düşmedi. Öyle bir puan o puanlarda geriye düştüğünde bakalım futbolcular üzerinde o etkiyi yaratabilecek mi ki düşecek mi? Onu da göreceğiz diyebiliriz. Ya göreceğiz Kadir Bey, yani hakikaten hani ligde bu sene bence takımlarımız nispeten geçtiğimiz yıllara göre biraz daha zorlanabilirler. Yani puan bareminin biraz düşebileceği bir lig olabileceğini düşünüyorum. Yani Anadolu takımlarının da yavaş yavaş yani tabii ki biraz daha net anlayacağız izledikçe ama bazen diş geçirebileceklerine inanıyorum ya. Yani Gençler Birliği bunu yaptı. Bunu Çorum yaptı. Bakalım yani süreçte göreceğiz. Alanya yaptı bunu Beşiktaş'a. Ya Trabzonspor'a Kasımpaşa yaptı. Yani enteresan şeyler olabilir. Bu arada Victor Osimhen çok tehlikeli bir pozisyona girdi ama Gugeshashvili topu rahat bir şekilde kontrol etti. Galatasaray'ın ilk fırsatıydı. Victor Osimhen'in ayağından gelmişti ki dönüşünde bir kontra Henrique'yi görürüz ama orada daha öncesinde Davinson Sanchez araya girdi ve köşe vuruşundan önce de bir bayrak varmış. Evet, offside gerekçesiyle Galatasaray kendi kale bölgesinden Doğan Endrek serbest vuruşla oyunu başlatacak. Merhaba ben Muhammed demiş Hollanda'dan. Ne alaka sırf şampiyon oluyorlar, yoksa hiçbir şey durmaz. Nasıl şampiyon oldukları da belli diye aslında birazcık Galatasaray'a sitemkar bir mesajı var. Yani şöyle söyleyelim. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Çok kişinin de mesajını okumaya çalışıyorum. Ortalığı da çok fazla karıştırmamayı da tercih ediyorum. Ya şöyle söyleyelim. Bir kere doğruya doğru. Tabii ki bunu sadece Galatasaray nezdinde değil. Bütün büyük takımlar hep yani herkes ayrıcalık bekliyor. Yani sadece Galatasaray değil. Fenerbahçe de ayrıcalık bekliyor. Beşiktaş da ayrıcalık bekliyor. Trabzonspor da ayrıcalık bekliyor. Ki adalet beklemiyor bu takımlar. Yani bu takımların hepsinde yani bir Anadolu takımının çalınan düdükleriyle bir büyük takımın çalınan düdüklerini zaten kıyasladığımız zaman çok ciddi, gerçekten sıkıntılı bir bence durum var. Yani bu durumda kulüplerimizin hakikaten bilmiyorum ya, ben de eğer oranın bir profesyoneli olsaydım kesinlikle bu şekilde belki cümleler kurardım, ama ben bir futbol severim ve birçok maçı da izliyorum. Birçok maçta da, ki ilk iki haftada çok kötü hakem hataları var genel olarak, bunu birinin lehine aleyhine demiyorum, ama genel olarak sıkıntı zaten büyük takımı daha fazla, yani daha aleyhine düdük çalınmaması yönünde benimle alakalı bir sıkıntı var. Onun dışında yani hakem de hata yapacak ve yapıyor da zaten. Yani hiçbir şekilde düzeleceklerini de düşünmüyorum ayrıca. Zaten Dünya Kupası'na hakem bile gönderemedik. O yüzden de bunu da söyleyelim. Ayhan Bey de mesaj atmış. Sen robot musun Allah için demiş. İnsanların hayatta kalabilmesi için mecbur su tüketmesi lazım demiş. Yani evet, yani ben de o noktada ya gerçekten çok da susamıştım. Boğazım da birazcık tahriş oldu, o yüzden de yani bugün çok ihtiyacım var. Bakalım, devam ediyorum. Mehmet Bey yazmış. Biz buradayız Can, isteyen istediği yere gider. Radyo gole devam demiş. Bu arada çok tehlikeli bir pozisyon oldu ancak Jankat çok iyi bir şekilde açıldı. Evet, bir kez daha bayrak kalktı. İkinci kez Göztepe offside'a düşüyor. Ki arkaya atılan derin topları Okan Buruk flash açıklamasında bahsetmişti. Bu noktada hafif bir offside taktiği var gibi de özellikle Abdülkerim'le Davinson'un çizgi halinde çok net durduklarını, iki pozisyonda da bunu çok iyi kullandıklarını söyleyebiliriz ilk 10 dakika için. İlk 10 dakika nezdinde skorun 0-0 olduğunu hatırlatalım. Şöyle bakıyorum. Kimseyi kırmamaya uğraşmayın, sonunda kırılan siz olursunuz demiş. Çok güzel bir mesaj. Ya biz olalım ya. Biz olalım Hüseyin Bey ya, boşverin, alıştık biz. Alıştık. Peki İltu Bey demiş ki Göztepe inşallah bugün 3 puan alır. İzmir'den İltu Güler demiş. Ya bu, iyi olan kazansın diyeceğim. Klişe cümleyi kuracağım. Çünkü yani gerçekten iyi bir futbol maçı izlemek istiyorum ve olacağını da düşünüyorum. Bir kez daha arkaya bir top. Ama bu sefer isabetli bir top olmadı. Jankat'ta kaldı top. Yani genel olarak Göztepe'nin İlk 11 dakikada gösterdiği şey, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye direkt tek pasla savunma arkasına atacağı toplarla etkili olmaya çalışacak bir görüntüsü var. Galatasaray biraz daha topa hakim başladı. %77 gibi bir yüzde olduğunu vurgulayalım. Oyun içinde tabii ki zaman zaman Göztepe'nin de topu alacağı taraflar olacaktır, ama genel olarak topun hakiminin Galatasaray'da olacağı bir karşılaşma öngörmek mümkün. Ki Göztepe takımı zaten buna göre kurulmuş bir takım. Topu çok fazla ayağında tutmayı tercih etmeyen bir takım. Daha fazla hızlı atak sonuçlandırmaya yönelik kurulmuş bir takım olduğunu söyleyelim. Bu arada Barış Alper Yılmaz'a da bir parantez açacağım. Yani şu anda çok eleştiriliyor. Yani son 2-3 maçtaki performans kaynaklı olarak, ama ya Barış Alper'in de çok önemli bir değer olduğunu da lütfen hatırlayalım. Yani tabii ki eleştiri, bence herkes eleştirilmeli. Ben bile, hepimiz her şeyi eleştirmeliyiz. Ama Barış Alper'e de şu yorumu yapabilirim. Ben üstüne koyabilecek birisi olduğunu düşünüyorum ki bugün de umarım çok iyi oynar diye böyle bir cümle kurmuş olayım. Şöyle bakıyorum. Kadir Bey demiş ki abi bir de şu dili bırakmaları lazım. Hafta içi Galatasaray bir şey yayınladı. İşte koskoca çınarlar bunlar demiş. Galatasaray, Fenerbahçe işte malum takım vesaire vesaire. Yani bu şeyden kurtulmamız lazım demiş. Ben çok katılırım. Yani hakikaten ya artık, ama ya ortamda şöyle bir durum da var. Yönetici o dili kullanmadığı zaman taraftar tepki gösteriyor. Yani öyle bir boyuta geldi ki iş. Ya bilemiyorum, yani düzeleceğini de düşünmüyorum ayrıca. Yani en azından yakın tarihte düzeleceğine inanmıyorum. Yani sonuçta artık buranın kültürü bu şekilde. Yani ben ne desem boş yani o konuda, ama yani temenni edebilirim. Otururum maçımı izlerim yani, bu konularda da birazcık etliye sütlüye bulaşmam. Genelde yorumcularımıza, hakemlerin mesela ya da işte bu tip açıklamaları yorumcularımıza sorup genelde soruyu soran tarafta olmak isterim. Çünkü benim işim futbol maçlarında size eşlik etmek ve burada ne döndüğünü, yeşil sahada ne olduğunu size aktarmak derken bir kafa vuruşu ama Jankat'ta kalıyor. Göztepe'nin ilk 13 dakikada 14 dakikada hatta diyebiliriz iyi başladığı bir karşılaşma var. Galatasaray'ın bir kere pozisyona girdiğini söyleyelim şu dakikaya kadar, durumunda 0-0 olduğunu hatırlatalım. Yani Göztepe'nin iyi başladığı bir senaryo var. Arkaya toplarla bir şekilde savunmanın dengesini bozmaya çalışıyor Göztepe. Galatasaray'da şu anda bir benzer aslında Göztepe'nin yapmaya çalıştığı şeyi bir pozisyonda denedi Osimhen'le, ki taç atışı da kazandı. Tehlikeli bir bölgeden, oldukça aslında korner bayrağına yakın bir bölgeden ve Galatasaray'ın da şu anda tüm hatlarıyla Göztepe'nin yarı sahasında olduğunu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum abi, bu maçta Göztepe offside rekorunu kıracak gibi demiş. Ya evet ya, plan bu ama yani şöyle söyleyeyim ya net bir plan var. Çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Göztepe'nin savunma arkasına atacağı toplar var ve Galatasaray'ın da çizgi halinde çok iyi bir şekilde offside taktiği yaptığını da söyleyelim ilk etapta. Bakalım maçın devamında bu devam edecek mi, bunu da merak ediyorum. Ki bakacağım şu anda önümdeki akıllı ekrandan. Maçta kaç tane offside olduğunu biliyorum. Ben 3 saydım ama belki gözümden kaçmıştır. O yüzden akıllı ekrandan ufak bir yardım alayım istiyorum. Şöyle bakıyorum ki akıllı ekranda şu anda girmemiş bilgileri. Hala girmemiş. Peki şöyle bakalım. Birazcık daha bakacağım farklı bir. Evet şu ana kadar 2 offside varmış. Ben bir tanesini birazcık. Yani ben bir an Galatasaray'da da Osimhen bir kere offside'a kaldı gibi düşünmüştüm. O yüzden 3 demiştim ama 2 offside var. İkisi de Göztepe'den, onu söylemiş olalım. Evet şu anda Gabriel Sara içeriye doğru kesti. Endirekt serbest vuruşta. Savunmadan sekiyor. Tüm hatlarıyla Galatasaray karşı kalede. Davinson'da uzun bir şekilde ceza sahasına Gugeashvili'ye doğru açtı. Ancak Galatasaray tehlikeyi yaratamadı. Göztepe kalesinde Gugeashvili topun hakim olduğunu söyleyelim. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar Can abi verdi sinyali demiş. Bugün Barış'ın golü var. Evi arabayı sat Barış'amaz. Ya öyle bir şey iddia etmeyelim ama ya sonuçta şimdi şöyledir. Yani ben oyunun biraz daha psikolojik bir oyun olduğuna inanıyorum. Yani buradaki insan, yani buradaki futbolcuların hepsinin bir insan olduğunu hatırlayalım. Ya sonuçta Leo gibi bir adam geldi. Camiadaki o en azından o negatif havanın büyük çoğunluğunun kırıldığını söyleyebiliriz. Derken çok tehlikeli bir pozisyon oldu. Jankat son anda çıkarıyor. Göztepe 16 dakikaya çok iyi başladığını söyleyelim. Jankat son anda çıkardı bu Kele'nin vuruşunu. Köşe vuruşu kullanacak Göztepe. Barış'la alakalı da tabii ki Leo'nun geldiği denklemde kendini göstermek isteyecektir. Hem Galatasaray stadında hem oradaki tepkileri birazcık daha aslında biraz kırmak isteyecektir Barış. Bunun için ekstra motive olabilen bir karaktere de sahip. Gerçekten kolay kolay pes eden bir takım, ya pes eden bir oyuncu olmadığını da biliyoruz Barış'ın. Hem karakterini biliyoruz hem zaten oyun tipi de böyle oyuncunun. Bu arada köşe vuruşunu anlattıktan sonra konuşuruz ama ceza sahasına doğru bir tehlikeli bir orta. Bir vuruş geldi ve gol de geldi. Arka direğe doğru bir kafaya sıyırttı. Orada gol de geliyor. Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Göztepe'nin golü geldi. Miroşi'den. Çok denedi Göztepe. Arka arkaya denedi Göztepe. Sonunda golü de geldi. Şöyle bakıyorum. İyi olan değil, haklı olan kazansın demiş. Güzel, güzel. İyi olan değil, haklı olan kazansın. Güzel bir sözmüş. Haklı olan kazansını sevdim. Bunu kullanırım arada. Kim yazmış şöyle bakalım. Kıymetli bir cümle. Muhammed Bey yazmış, Hollanda'dan yazmış. Şöyle bakalım, Mehmet Bey de bir mesaj yazmış, silmiş. O zaman Yunus Bey'e geçeyim. Yunus Bey de yazmış. İyi yayınlar abi. Ligde tamamı geçen seneki oyuncularla oynayan bir Galatasaray var. Diğer takımlarda en az bir yeni oyuncu oynuyor demiş. Doğru. Yani birazcık tabii ki transferde gecikildiği de ortada. Yani ama Galatasaray'ın da geçtiğimiz sezonu zaten kazanan takım olduğunu da söyleyebiliriz ki yani aslında lig için çok yeterli bir kadroya da sahip Galatasaray. Yani Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nden de dolayı birazcık nicelik eksikliği var ki nitelik eksikliği çok da fazla olan bir takım olduğunu zaten düşünmüyordum ben. Batrakov ve Leao gibi iki tane hamle. Uge Çukwu çok beğenilmiyor ama en azından nicelik katar diyelim. Kupada oynatırsınız vesaire vesaire. Yani bence bir stoper yedeği, bir forvet yedeğiyle esasında nicelik de tamamlanmış olacak ama orada şöyle de bir durum var. Lemina mı yoksa başka birisi mi? Burası işte gerçek soru işareti. Onu da göreceğiz. Bakıyorum. Evet. İltuğ Bey yazmış, demiş ki Göztepe gol attı. Haydi Göztepe demiş. Mehmet Bey de demiş ki can okumadan sildim, okusaydın yanmıştım demiş. İltuğ Bey ile iddiaya girecektim demiş. güzel. İltuğ Bey ile Mehmet Bey arasında şöyle bir sıradaki iddiayı ikiniz belirleyin. Arada sohbet edin, ben de yayına taşıyayım. Keyifli ederiz sohbetimizi. Dinleyiciler aralarında tabii ki seve seve iddiaya girebilirler. Yazarsanız herhangi bir dinleyicimiz, herhangi bir dinleyicimize meydan okuyacaksa seve seve burayı bu alanı kullanabilirsiniz. Evet, 19. dakikanın içerisindeyiz. Galatasaray 1-0 geride olduğunu hatırlatalım. Göztepe karşısında iç sahada Galatasaray olduğunu hatırlatalım ki bu dakikadan itibaren biraz daha karşı kalede yoğunluğunu arttıran bir takım olduğunu söyleyelim. Ki gol sonrasında bu reaksiyonu vermek de çok mantıklıdır. Derken Ayhan Bey'den de bir mesaj geldi. Tam bizim 4-1 işte geldi. Tam bizim 4-1'lik maç havası bu. Böyle bir gol yersiniz, tam işte o havalar şeklinde bir mesaj var. Valla olabilir. Ya ben maçın başına 4-2 Galatasaray kazanır demiştim. İlginç bir skor beklediğimi de söylemiştim. Bu arada çok yakın dostum Ali Berkoğlu'da kutlarım. Bana yatırım tavsiyesi olarak şöyle bir şey söyledi ama ben tabii ki dinlemedim. Bugün herhangi bir bahis veyahut da vesaire bir şey yapmadım. O yüzden de kendisine şey yapmadık ama kendisi ilk golü Göztepe atar, sonrasında Galatasaray kazanabilir gibi bir cümle kurmuştu. Valla kendisini kutluyorum, eğer açtıysa arkadan. Gerçi stattadır Ali şu anda, o yüzden beni hayatta dinlemezdi. Kutlarım Ali Berkol seni. Bu arada Galatasaray köşe vuruşu kullanacak. Bakalım bir tehlikede burada izleyecek miyiz? Gabriel Sara içeriye doğru çevirdi. Göztepe savunması uzaklaştırdı. İsmail Jakobs uzaklardan bir deneme ancak. Pek de iyi bir vuruş oldu. Söylenemeyecek kadar aslında sıkıntılı bir vuruş gördük. Evet, kale vuruşu kullanacak Göztepe. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Galatasaray 1-0 geride Göztepe karşısında. Evet, Ertuğrul Bey'den bir mesaj gelmiş. Can kardeşim benim demiş. Benim bildiğim Aziz Yıldırım Rashford'ı indirir demiş. Leao transferine karşılık. Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. Ertuğrul Bey, ya şöyle söyleyeyim. Belli olmaz ama benim anladığım kadarıyla Sayın Kosif'in açıklaması, yani Fenerbahçe yöneticisi Sayın Kosif'in açıklaması şu yöndeydi. Daha fazla U23 haricinde transfer yapmayacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Transfer dinamik bir süreç, bir anda başka bir teklif gelir, bir şey olur, tabii ki olabilir öyle bir durum ama şu an için en azından elimizdeki veriler, Sayın Kosif'in söylediği durum bu konuda bence dikkate alınmalı, yani herhalde olmayacak gibi anlıyorum ben de bu açıklamayı. Bülent Bey demiş ki, şöyle bakıyorum hocam, ben taksi şoförüyüm demiş. Bosna Hersek'te iki tane çocuk okutuyorum demiş. Benim eşim de çalışıyor. Tabii haliyle krediler, borçlar bu şekilde okutuyoruz demiş. Şöyle bakalım bu nereye bağlanacak. Oğlan geçen bizden habersiz gizli Galatasaray maçlarına geldi. Oradan sonra ben oradan buradan aldığı paraların ödemelerini ile alakalı şeyler yazmışsınız. Oge Çukwu ve Leao'yu kim transfer ettiyse, kim bu işin içindeyse ben hakkımı helal etmiyorum dedi, bitirmişsiniz. Ya görelim, ya bir acele etmeyelim. Gerçekten benim her zaman yeni transferlerde şöyle bir 3-4 maç izleyelim, ondan sonra yorumlayalım. Yani bir yutkunalım kısmındayım yeni transferler konusunda. Öteki türlü zaten yani bir maçta izleyip hemen yıkıcı olmak çok benim kabul ettiğim şey değil. Yani oyun anlamında da öyle. Bir maçta bir takımı çok beğeniriz, o gün kral da yapmayalım ama bir takım çok kötü olduğu zaman da hemen şey yapmayalım istiyorum. Oyuncu nezdinde de böyle. Ki o yüzden genelde yorumlarken hani böyle yeni transferler konusunda biraz daha çekimser yorumlar yaparım. Leao'yu çok fazla izlediğim için bir ve Galatasaray'ı da çok fazla izlediğim için ben kendi adıma farklı bir profile gidilmesini doğru bulurdum. Lakin Leao'nun da çok özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha hatırlatarak bunu söylüyorum. Yunus Bey yazmış, demiş ki bugün Göztepe yenerse Evret ile bağlanabilir demiş. Galatasaray puan kaybederse ve Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceğini zaten bilmeyen yoktur demiş Yunus Bey. Vallahi öyle bir durum var yani. Galatasaray puan kaybederse ve Beşiktaş, gerçi bir sonraki maçta Fener oynuyor. Değil mi? Yarın oynuyor Fener. Doğru. Yarın Fener oynuyor. Tabii puan kaybı gelirse Fenerbahçe'den de puan kaybı beklemek son derece mümkündür. Ya yani sonuçta elimizdeki veriler bunu söylüyor. Ya kaybeder mi? Bence kaybetmez ama ya ben bugün Galatasaray'ın da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani 4-2 biteceğini düşünüyorum maçın hatta. Bir kez daha tekrar edeyim. Radyolarını yeni açanlar için. 24. dakikanın içerisindeyiz. Galatasaray Göztepe karşısında 1-0 geride olduğunu hatırlatalım. Sol kanattan geliyor Galatasaray, içeriye doğru çevirdi Jakobs'la. Osimhen'in vuruşu, orada bir karambol var. Gugeshashvili uzaklaştırmaya çalıştı. Torreira araya giriyor orada ikili mücadelede. Mehmet Türkmen direkt düdüğüne yanaşınca orada da bir faul. Evet, bir faul kararı geldi. Miroshi yerde, onu da söyleyelim. Bakıyorum. İltuğ Bey, Okan Buruk her zamanki gibi dördüncü hakemle iletişimde demiş. %100 yani teknik direktörlerde bu var. Dördüncü hakemi etki altına alma gibi bir kavram var. Ve teknik direktörler bu işi gerçekten yapıyorlar. Okan Buruk da bunu yapan birisi. Birçok teknik adam da yapıyor. Yapılmasını ben doğru buluyorum. Yani sonuç olarak oyun kuralları içerisinde bir şey. Kesinlikle yapılabilir. Takımının belli başlı kararlarla orada sonuçta sadece kendi saha, yani şöyle diyelim, oyuncunuza belli başlı şeyler anlatmıyorsunuz. Orada psikolojik açıdan da bunlar yapılabilecek şeyler oyun kuralları içerisinde. Bunun bir cezası yok. Çok fazla yaparsanız ona göre zaten sarı kart görüyorsunuz veyahut da kırmızı kart görüyorsunuz sonrasında. O yüzden bunun yapılmasına karşı bir duruşum yok benim. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyelim. Oyun kuralları içinde ya tabii ki orada bir kötü söz, hakaret vesaire varsa bunun tabii ki karşısındayız. Ama orada belli başlı pozisyonlarla alakalı yani altı doldurulabilir şeyler konuşuluyorsa o konuda bence hocaların diyelim. Burada sadece Okan Hoca ile alakalı değil, hocaların mutlaka orada bence bu tipte yani ara sıra mutlaka bir diyalog halinde olması gerektiğine inanan taraftayım. Roland Şallay ile Galatasaray sağ kanattan geliyor. Osimhen'e doğru bir orta. Bir kez daha Göztepe savunması uzaklaştırdı. Ki maç içinde Barış'a da aynı zamanda Osimhen'e de bu kenar ortaları gelecek gibi gözüküyor. Jakobs ve ters kanatta Şallay'dan. Bunu da vurgulamış olalım. Dakikalar 26'yı gösteriyor. Göztepe 1-0 önde. Galatasaray taraftarı da bugün oldukça yoğun bir ilgisi var. Rams Park'ta herkes gelirken de trafik epey yoğundu. Bu arada Torreira arkaya doğru çevirmeye çalıştı. Bir kez daha Göztepe savunması başarılı. Golden sonra biraz daha iyi bir Galatasaray izliyoruz. Yani gole kadarki Galatasaray'ın oldukça sıkıntılı başladığını söyleyebiliriz. Golle beraber Göztepe'nin biraz daha geri çekildiği, çok fazla kontralar aramadı. En azından golden sonraki dilim için söylüyorum. Arayamaz da demiyorum ama şu ana kadar gördüğümüz tablo, gol öncesinde 3-4 tane fırsat yakalamaya çalışan, birçoğunda offside'a düşen bir Göztepe gördük. Duran toptan, kornerden buldu golü Göztepe. İyi bir organizasyondan dolayı kaynaklı buldu golü, onu da söyleyelim. Sonrasında da İbre biraz daha Galatasaray'a döndü. Zaten topun hakimi Galatasaray'dı maçın başından beri. Biraz da o andan sonra oyun biraz daha döndü Galatasaray'a. Hatta bir serbest vuruşta kazanıyor Galatasaray. Gabriel Sara da topun başında. Yaklaşık bir 40 metre ceza sahası içinde kümelenen oyuncuları görüyorum. 2, 4, 6, 8 oyuncu Galatasaray'da ceza sahası içinde. Onu da söyleyelim. Oldukça kalabalık bir ceza sahası var. Bir organizasyon mu gelecek yoksa Sara doğrudan mı kesecek, onu göreceğiz. Doğrudan içeriye bir orta. Ancak bir tık topun şiddeti fazla gidince Gugeshashvili'nin doğrudan kucağına giden bir top olduğunu söyleyelim. Gabriel Sara'nın ortasının. Evet, 28. dakikanın içerisindeyiz. Bunu da vurgulayalım. Bu arada evet, bir hava topu mücadelesinde yerde kalan bir Galatasaraylı isim görüyorum. Orada Janderson'la Canderson'a faul çalındı. Yaptığı hareket dolayısıyla Göztepe'nin santraforu Canderson, ki ligimizin de çok değerli oyuncularından bir tanesi. Benim de gerçekten çok çok beğendiğim isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyelim. Bugün partnerini çok tanımadığım bir isimle oynuyor. Normalde Juan ya da Juan ve Janderson'u yan yana görüyorduk. Ama bugün Henrique ile izliyoruz. Henrique'yi de göz ucuyla birazcık özel olarak takip ediyorum. Bakalım nasıl bir isim diye. Benim de çok fazla aşina olmadığım bir isim. Kendisini tanımaya çalışıyorum. Derken aslında şöyle bir mesaj gelmiş Mehmet Bey'den. Can Barış sağda mı ya demiş. Ben göremedim, sen baksana bir demiş. Çok seviyorum Mehmet Bey. Sizin bu hakikaten bu yorumlarınıza gerçekten canı gönülden çok çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Ya şöyle, gerçekten iyi başlamadı. Evet, ben iyi oynayacağını düşündüğüm bir müsabaka olduğunu söyleyeyim Barış'ın. Normal şartlarda maç önü böyle düşünüyordum ama şu ana kadar Barış iyi mi dersek Barış kötü. Ama Yunus da kötü yani şu anda. Yani bir şey yok yani, iyi olabilir ama Galatasaray'ın hücum hattındaki isimler şu anda kötü yani. Hani şu anda Victor Osimhen tamam, tabii ki her zamanki gibi özverisi var. Kötü olacak anlamı da taşımasın, iyi olabilir ki maçın seyri her an bambaşka bir şeye de dönüşebilir. Ki çok gollü bir maç beklediğimi zaten sizlere de vurgulamıştım. Bakalım. Bu arada Gabriel Sara çizgi üzerinde ceza sahasının içinden içine doğru topu çevirmeye çalışmıştı. Ancak Göztepe savunması bir kez daha araya girdi. Galatasaray deniyor. Bir şekilde o bloğu aşmaya çalışıyor ki Göztepe'nin de çok geri çekildiğini söylemek mümkün. Yani zaman zaman evet geri çekilmek artıdır ama çok geri çekilirsiniz, çok kaleye yaslanırsanız bir şekilde o top giriyor. Yani bu oyunda bu da var. Zaman zaman mesela bugün çok güzel bir şey gözlemledim. Coventry Hull City maçının bir kısmını izledim. Genel olarak öteki maçı izledim. Bournemouth Everton'ı izlemiştim ama

biraz daha ikinci bölgede aslında soğutma mı denir ya da rakibi sindirme mi denir? O şekilde bir Yakirovic'in taktiğini gördüm ve aşırı hoşuma gitti. Gerçekten yani şey demiştim kendi içimden, Coventry Hull City maçına bakarken işte muhtemelen 1-0 oldu ve ondan sonra Hull City herhalde tam olarak gömülecek demiştim. Valla çok çok şaşırttı beni hoca. Çok ilginç bir sahneydi. Yaklaşık böyle bir 7-8 dakikalık bir kısımdı zaten golden sonraki kısım. O yüzden o bölüm çok dikkatimi çekmişti. Göztepe'nin de işte çok fazla geriye yaslandığını söylemek mümkündü. Ama birazcık evet onlar da yavaş yavaş biraz daha açılmaya başladılar. Evet, 31. dakikadayız. Göztepe deplasmanda 1-0 önde Galatasaray karşısında. Şöyle bakıyorum. Ayhan Bey yazmış ki inşallah Leao'yu uyarmışlardır. Göztepe gol atınca sevinmesin diye. Aynı renkler ya abi diye aslında esprili bir mesaj gelmiş. Yok canım, uyarmışlardır ya. Ya Leao Galatasaray forması giymiştir yani. Güzel, tatlı bir mesaj olmuş Ayhan Bey. Emeğinize sağlık. Her zaman bekleriz her türlü mesajınızı. Bakıyorum İltu Bey'den. Dayan göz göz, ilk 3 puan gel. İzmir'e gel gel gel demişsiniz. Bakalım. Tabii ki göreceğiz ama hala da tahminimde sabitim. Ya tabii ki öyle her zaman her dediğimiz de çıkmıyor yani ama Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. 4-2 kazanacağını düşünüyorum. Maç şu anda 1-0 Göztepe lehine. Yani belki de bambaşka bir skor tahmini oldu dediğim şey ama işte göreceğiz bakalım. Evet, Şallay şu anda sağ kanatta sol ayağıyla Osimhen'e doğru hedeflemeye çalıştı. Gabriel Sara'nın sevdiği bölgeler. Sara vurdu direğin yanından, as farklı out'a gidiyor. Galatasaray adına belki de en net fırsatlardan bir tanesiydi. Gabriel Sara tam böyle bir 27-28 metreden, tam kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan ilginç bir vuruş, çok da iyi bir vuruş ama direği adeta yaladı dersek yanlış olmayacaktır. Şöyle bakıyorum, Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyer, Leao bu maça yetişir mi? Hızlandırsak falan. Ya şöyle, zaten yedeklerde yok oyuncu. Bir sonraki maçta ama bence mutlaka, yani belki 90 olmasa da bir 30 dakika mutlaka izleriz diye düşünüyorum. Ki Galatasaray sıradaki maçı kimle, ona bakacağım. Şu anda bir anda aklıma gelmedi. Başakşehir deplasmanında bence 30 dakika izleriz ya. İşte Başakşehir'den sonra tabii Sporting, sonra Kocaeli iç. Evet, yani şeyde muhtemelen bir 30-35 dakika izleriz Başakşehir deplasmanında. Şeyde de 11 başlar diye düşünüyorum. Siz söyleyin. Sporting deplasmanında da. Hatta Sporting deplasmanında da ben Leao'nun gol bulacağını inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Ben mi kaçırdım? Batrakova oynuyor mu oynamıyor mu demiş. Yedeklerde 60'ta falan girmesini bekliyoruz. Ki Okan Hoca da flash açıklamasında şunu söyledi. Batrakov'un fizik durumu gayet iyi dedi. Tercih olarak böyle bir şey yaptığından bahsetti. Maç içinde kullanacağını da vurguladı Alexey Batrakov'u. Onu da söyleyelim. Gabriel Sara da şimdi topun başında Şallay ile bir serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Evet. Sara çekildi. Şallay gerildi topun arkasında. Yaklaşık 35 metre. Bakalım orta mı yoksa kaleyi doğrudan mı zorlayacak Roland Şallay'ı. Sert bir top, ters vuruş ve gol geliyor. Galatasaray durumu 1-1 yapıyor. Orada ters vuruş, Taha'nın ters vuruşu, bir anda skor 1-1'e geldi. Roland Şallay'ı orta şut karışımı, oldukça sert bir pozisyon, sert bir vuruş. Orada top çok yön değiştirdi ki birazdan diğer açıdan da bakacağız ama muhtemelen ters bir vuruş ve gol geliyor. Torreira'nın kafayla sıyırttığını görüyoruz. Torreira sıyırtmıyormuş hatta, orada en son Sanchez'e de çarpıyor. Bakalım gol kime yazılacak ama gerçekten Şallay'ın, ki evet muhtemelen Sanchez'e yazılacak diye düşünüyorum. Sanchez'e çarpan top. Bakalım kime yazılacak? Çok merak ediyorum. Şallay'a mı yazılacak? Onu da merak ediyorum. Yani muhteşem bir gol olabilirdi. Aslında kimseye değmeseydi. Şallay o sertlikle doğrudan kaleye vursaydı o zaman farklı bir şey olabilirdi. Ama bakalım ne olacak? Bu arada Göztepe'li oyuncular hakemin yanında pozisyon öncesindeki bir duruma itiraz ediyor. Göztepe oyuncuları durum 1-1 oldu ama daha santra yapılmadı.
Ramsbark'ta heyecan dolu dakikalar 35'i gösteriyor. Skor 1-1'e geldi.

0: Evet, gol geçerli. Göztepe'de Santra'yı yaptı. Bizler de şöyle mesajlarımıza birazcık bakalım. Hafif bir soluklanalım, hatta bir yudum da su içeyim. Evet, ben mi kaçırdım demiş ama onu okuduk. Baktım Mehmet Bey'den mesaj geldi. Attık şeklinde. Evet, Galatasaray taraftarlarını da kutlayalım. Göztepe taraftarlarını da kutlayalım. Gerçekten güzel bir maç başlangıcı var. 35-36 dakikada skor 1-1'e geldi. Bakalım neler olacak karşılaşma nezdinde. Evet, Can Genç Yunus yine kendini yere attı. Hakem faul verdi. O golle, oradan gole dönüştü diye. Ya pozisyonu bir kez daha izlemek istiyorum. Tam o faul anında mesaj okuyordum çünkü çok net görmedim. Bilmiyorum pozisyonla alakalı. Bu arada maçın ilk sarı kartı da Enrique'ye çıkıyor. Andre Enrique'ye. Göztepe'nin yeni hücumcusuna. Enrique'nin de şöyle bakacağım. Pozisyon öncesindeki duruma. Göztepe tehlike yaratırken o noktada itiraz da var. Evet, şu anda bir beklemedeyiz. Şöyle bakıyorum abi, Şampiyonlar Ligi'nde eğer ilk maçtan puan veya puanlar alırsak diğer maçlar için çok iyi hava yakalanır bence demiş. Bu arada gol 3'ü bir arada bana göre. Vallahi gerçekten gol 3'ü bir arada. Kime yazılmalı onu da bilmiyorum. Kuralı bilmiyorum bu konuda. Yani Şallay sert vuruyor. Davinson, yani Torreira değemiyor topa. Göztepe oyuncusu değiyor. Sonra şeye çarpıyor. Davinson'a çarpıyor ki Taha'nın kafasından seken top Davinson'a çarpıyor ve gol oluyor. Şimdi gol Şallay'a mı yazılmalı? Gol Taha'ya kendi kalesine mi yazılmalı? Yoksa gol Davinson Sanchez'e mi yazılmalı? Ki bakalım kim yazmışlar. Onu da merak ediyorum önümdeki ekrandan. Evet, Sanchez'e yazılmış gol. Olabilir ama çok garip ve bıçak sırtı bir goldü. Bu arada şunu söyleyeyim, tesadüfen bir gol değildi. Şallay'ın kestiği o sert orta içeriye doğru gerçekten akıl dolu bir hareketti. Oyuncuyu kutluyorum. Yani evet, şansla, belli başlı şanslar da var tabii ki golde. Sonuçta ona çarpıyor, oradan ona çarpıyor, gol oluyor. Ama vuruş kalitesi çok çok aslında enteresan bir vuruştu. Onu da söyleyelim. Atlamayalım Şallay'ı öyle tesadüfen. Onu düşünmedi ki. Sonuçta Arsenal mesela bir korner taktiği uygular genelde. Genel temel o içeriye çok fazla sert ortayla beraber o kaostan bir şey bulmak. Zaman zaman Arsenal bulur golü ama orada aslında asıl hedef içeriye sert kesmektir. Şallay da bunu yaptı. Gerçekten bence topa yazılsın demiş. Bak, çok iyi fikirmiş. Ayhan Bey, yani gerçekten çok beğendim. Şey olurdu. Zamanında işte basketbolda işte hükmen kazandığınızda 20-0 mıydı, 21-0 mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Bütün sayılarda kaptana yazılıyordu falan. Bir dönemde basketbol oynamıştım. O dönemde kaptandım. O yüzden bütün sayıların bana yazıldığı durumlar olmuştu öyle. Ama topa yazılma fikrini çok beğendim ya. Bayağı iyiymiş. Güzel güzel, beğendim. Mehmet Bey'den İltuğ Bey'e mesaj gelmiş. İltuğ Bey, size de tabii ki cevap hakkı doğuyor burada. Mehmet Bey demiş ki İltuğ Bey'e, gelmiyor ilk 3 puan İltuğ kardeşim, gelmiyor, attı Galatasaray demiş. Bakıyorum İltuğ Bey'den mesaj gelmiş ama cevabı değil tabii ki, ondan önceki mesajını okuyacağım. Arda'yı düşürdüler ama faulü GS'ye verdi Mehmet Türkmen. Galatasaray GS'ye çalışıyor hakemler, oh demiş. Ya böyle minor, aslında çok çok küçük pozisyonlarda büyük yorumlar yapmayayım. Bakalım, göreceğiz. Maç içerisinde umarım daha da keyifli bir maç izleriz. Futbol anlamında güzel bir maç var. Hakeme mutlaka sorarız tabii ki. Konuklarımıza, birçok kişiye sorarız ama bugün futbol da dönüyor. O yüzden biraz futbol konuşabileceğimiz bir akşam. Göztepe'yi de beğendim. Özellikle gole kadarki dilimde Göztepe'yi çok beğendim. Galatasaray'ı da golden sonraki verdiği reaksiyonla aslında doğru buldum diyeyim. Galatasaray belki de en iyi oyununu oynamıyor. Kabul. Ama golden sonra bir reaksiyon verdi. Çok açık. Maçta her şeye gebe olduğunu söyleyelim. Dakikalar 40, skor 1-1. Onu da vurgulamak isterim. Kadir Bey demiş ki abi, biz lig değil tiyatro izliyoruz. Olmayan faulden gol geldi. Arda Okan Kurtulan'ın çok temiz geçtiği pozisyonda kaleciye karşı karşıya kalınan pozisyondaki faule çok fazla aslında sinirlendi dinleyicilerimiz.
1: Orada bence daha hatalı bir karar var. Mehmet Türkmen'in oynatması gerekiyordu. Gerekirse orada bir faul varsa VAR'ın müdahale etmesi doğru olandı ama bakalım. Yani hakemi mutlaka soracağız. Bütün konuklarımıza soracağız ama dediğim gibi ben de düdüğü çalmazdım diyeyim. Sonrasında eğer bir temas varsa vesaire VAR'dan zaten kontrol ediliyor. Yani hemen düdüğe sarılma işine çok fazla gerek yok. VAR odasının da gerçekten sorumluluk, yani orta hakem kadar VAR'ın da çok önemi var. VAR'ın standartı da çok önemli. Bakalım bu sene nezdinde birazcık daha az düdük çalınan bir standarttalar gibi hissediyorum ama belki de çok yanılıyorum. Çünkü elimizde de yeterli kadar done yok. Bunu da göreceğiz. Evet. Bu Barış'a ne olmuş ya diyor. Okey mi dönüyor? Habire top kaybediyor. Habire top kaybediyor demiş. Ha, iyi girmedi sezona, doğru. Bu arada Barış'a da bir şey oldu. Şu anda bileğini tutuyor Barış. Umarız ciddi bir durum yoktur. Barış Alper Yılmaz'ın sol bileğini tutuyor. Basamıyorum ve devam edemiyorum şeklinde bir surat ifadesi okudum ama bakalım. Belki sağlık müdahalesinde bir soğutucu spreyle beraber bir şey olabilir. Arda Okan Kurtulan'la mücadelesinde. Sol bilek. Sol bilek sanırım. Umarız ciddi bir şey yoktur. Barış sahaya döndü bu arada. Evet, Barış bir anda döndü. Ama anlık olarak gerçekten canının çok acıdığını okudum. Şu anda da ceza sahasında bir orta yapmaya çalıştı. Ancak iyi bir orta olmadı. Seken top tekrardan Galatasaray'da, dakikalar 41'i gösteriyor. Skor 1-1. Devre arasında da Hakan Erol'la beraberiz. Normal şartlarda maç sonlarında Hakan Erol'la beraberdik ama bugün devre arasında Hakan Hoca'ya danışacağız. Galatasaray maç sonlarında Selim Hoca ve Hakan Hoca'ya genelde dönüyorum. Selim Hoca, Selim Feyzoğlu bugün maç sonunda tabii ki bizlerle. Hakan Hoca'yı da devre arasında alacağız. Onun da yorumlarını merak ediyorum. Daha önce herhalde hiç devre arasında konuşmadık Hakan Erol'la. Sayısız program yaptım kendisiyle ki gerçekten bu hayatta gördüğüm konuyu en iyi bilen adamlardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Yani anlattığı şeyleri gerçekten dinlerken aşırı keyif aldığım bir yorumcumuz Hakan Erol. Selim Hoca zaten büyüğümüz, o çok özel birisi, hakikaten sağ olsun bizleri kırmadığı ve her zaman geldiği için. Şöyle bakalım mesajlarımıza döneceğim. Dakikalar 42, skor 1-1. Hatırlatıyorum, birçok kez hatırlatıyorum. Yolda giden dinleyiciler çünkü hep bunu duymak istiyorlar. Bizleri bazen iş yerlerinden, evlerinden takip eden, hatta maçın arkasından da dinleyen dinleyicilerimiz zaman zaman kızabilirler. Ama canları sağ olsun diyeyim. Kızmakta da haklısınız. Yolda giden dinleyicilerimize de mutlaka benim de skoru hatırlatmam gerekir. Bu arada Abdülkerim de baldırını tutuyor. Sert bir maç oluyor bu arada, onu da söyleyelim. Yani iki tarafında fizik mücadelesinden kaçmadığı bir sert mücadele olduğunu söyleyelim. Bu arada evet, temas yok Abdülkerim'e ama umarız, eğer yani temas yokken bu tip şeylerde biraz daha insan tedirgin oluyor. Ciddi bir şey olmaz umarım diyelim Abdülkerim Bardakçı'ya. Barış'ta bir şey yok. Barış devam ediyor şu anlık. Onda bir problem yok. Uğurcan Çakır çok şanssız bir şekilde bugün antrenman sırasında ağrıları sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı. Daha doğrusu yedek kulübesine geldi. Jankat Yılmaz'la başladı Galatasaray kalede. Onu da söyleyelim. Kalede Jankat var. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Evet, dakikalar 43'ü gösteriyor. Anladığım kadarıyla Abdülkerim şu anda sahada hala da. Kamera. Sekiyor da. Ama devam edeceğini anlıyorum. Vücut dilinden Abdülkerim Bardakçı'nın. Göztepe taç atışıyla başladı. Ceza sahası içerisinde yoğunlar. İçeriye doğru efkandan bir orta, ancak doğrudan kaleye giden orta isabeti yakalayamadı. O ortayla efkan Bekiroğlu. Galatasaray tarafına da bakacak olursak. Şöyle bakıyorum. Evet, Abdülkerim'i birazcık bir gözümle bakıyorum. Ciddi bir şey var mı diye. Evet, devam ediyor Abdülkerim. Muhtemelen anlık bir acı olmuş olabilir. Evet, dakikalar 44, skor 1-1. Osimhen'e arasında derin bir top. Gugeşaşvili çok iyi bir zamanlamayla açıldı ve topun hakimi. Ayhan Bey demiş ki abi yemin ederim Galatasaray yönetimi gerçekten, ya o kelimeyi kullanmayayım ama devamını okuyayım zaten. Bu maçta büyük fırtına kopacaktı eğer transfer açıklanmasaydı. Bu konuda Yani en son ana kadar bekledi. Bekleyebileceği en son ana kadar bekledi demiş Galatasaray yönetimi. Taraftar ile yönetim arası acayip açılırdı. Şimdilik kurtardılar. Bakalım ne olacak. Peki şunu soracağım. Galatasaray taraftarına şu soruyu soracağım. Çok merak ediyorum. İkinci yarıda bütün cevapları okuyacağım. Yani soru şu. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey'in de mesajı gelmiş. Oraya döneceğiz ama sorum şu. Galatasaray yönetimi bu sezon orta sahaya ne tip bir oyuncu almalı veyahut da sadece U23 transferlerle transferi kapatmalı mı? Soru bu. Bunun cevabını çok merak ediyorum. Lemina gitsin mi kalsın mı? Bir de bunun cevabını çok merak ediyorum. Bu soruları bütün dinleyicilerimize soruyorum. Herkesten bu konu hakkında da yorum bekliyorum. Yani çok çok merak ediyorum. Bakalım en azından kitlemiz birbiriyle benzer mi düşünüyor yoksa birbirinden ayrışıyor mu? Bakalım Galatasaray konusunda ne düşünüyor kitlemiz, birazcık bunu anlamaya çalışacağım. Merak ediyorum, hakikaten çok merak ediyorum yorumunuzu. Bu arada 1 dakikalık uzatma verildi. Maçta 2 gol var, 1 dakika uzatma, ilginç yani. Oyun da durdu. Yani 3 dakika falan isterdim en azından. 2 tane gol var zaten. Bir vardır bir bildikleri diyelim. Peki. Sanchez'den Şallahi'ye, Şallahi'den de Yunus'a, ki Yunus demişken Mehmet Bey de demiş ki Can sen ne buldun bu Yunus'ta, bir anlat sana. Sen çok beğenirsin bilirim. Ben seni dinliyorum, ben de ona göre yazacağım sana demiş. Ya şöyle ya ben biraz daha şey oyuncu çok seviyorum. Nasıl diyelim? Hem ortada hem kanatta oynayabilen, işte bu Mertens tipi gibi, Yunus Akgün gibi ve çabuk yön değiştirebilip teknik kapasitesi de olan oyuncu. Yani teknik bir oyuncu Yunus ve yetenekli de bir oyuncu Yunus ve bence hakkı teslim edilmeyen oyunculardan bir tanesi olduğu için çok daha fazla vurguladığım bir kişi. Evet, sezon başından beri iyi oynuyor zaten, şu anda gerekli övgüyü alıyor ama zaten Barış'ta çok fazla yeriliyor diyelim. Evet iyi değil ama ya Barış da çok önemli bir değer. Ya Yunus Akgün'ü bilmiyorum, yani futbolculuğu hoşuma gidiyor, tarzı çok hoşuma gidiyor. Yani hem sağ kenar oynatırsınız oynar, ortada oynatırsınız oynatır, iki tarafa çekip vurabilir, sola çekip vurduğu zaman tehlike yaratabilir. Süratli de bir adam, yani ağır bir oyuncu değil, çabuk karar verebiliyor. Bunlar bence çok değerli ve altyapı ürünü abi. Altyapıdan böyle bir adam çıkmış, ben bilmiyorum, bence hakkı teslim edilmiyor yani. Ben bayağı beğeniyorum diyeyim, hafif bir soluklanmaya gideyim, olur mu? Yaklaşık 5 dakika soluklanayım. Devre arasında çok değerli, çok değerli konuğumuz Hakan Erol'la olacağız. Hakan Erol'la konuşacağız ama 5 dakika sonra konuşacağız. Hakan Hoca'yı arayacağız. Sonrasında tabii ki dinleyici mesajlarıyla ikinci yarıda full sohbet içinde kalırız.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor ki çok değerli bir konuğumuz var. Normal şartlarda maç sonunda kendisiyle sohbet ederiz ama bugün devre arasında böyle bir tasarrufumuz oldu. Hakan Erol da bizi kırmadı. Hakan hocam hoş geldin.
2: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
1: Öncelikle bizi kırmadığın için bir kez daha sana teşekkür etmek isteriz.
2: Ben teşekkür ederim. Her zaman biliyorsun.
1: Peki normal şartlarda tabii ki şu soruyu sana şöyle sorardım. Yani 90 dakikadaki genel bir yorum alabilir miyim diye. 45 dakikadaki genel yorumu alabilir miyim? Yani saha içinde biz futbol severler olarak ne izledik diye ilk etapta bu soruyu sorayım.
2: Yani en azından bir taraftar olarak, bir izleyici olarak ben sıkıcı bir ilk yarı izlediğimi düşünüyorum. Hmm. Özellikle Galatasaray açısından üretkenlikten çok uzaktadır. Devreydi. Rakibin en büyük silahı bence hava topları ve yan toplar. Galatasaray'ın ısrarla neden sürekli taşları uzun ve kornerleri de aynı şekilde kullanmasını, yani hava topu seviyesinde kullandığını tam olarak anlayamadım. Yani zaten bunların birçoğu da rakip tarafından zorlanmadan karşılandı. Golde çok tam tersi bir şekilde Şalay'ın rastgele bir şutundan tamamen şans golüyle geldi diyebilirim Can. Yani skor 1-1 ama yani Galatasaray şanslıydı ki devreye 1-0 geride girebilirdi.
1: Peki tabii ki şunu da soracağım. Aslında hakem birazcık eleştirildi. Yani chatte Galatasaray taraftarları değil ama Galatasaray taraftarı olmayan kişiler bir iki tane pozisyonla alakalı hakemi biraz eleştirdiler. Hakem konusunda, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen konusunda ilk 45 dakikadaki kısa yorumunu alabilir miyim?
2: Türkiye'de ben çok iyi hakemlerin iyi maç yönettiğini düşünmüyorum. Yani bu maçta da benim gözüme takılanlar var. Goldeki foul üzerinde bence Yunus'a çekme vardı arkadan. onu bence fouldü ama Jakobs'un düştüğü bir pozisyon vardı. Mesela Arda Okan'ın PS'iyle sağ tarafında, Göztepe'nin sağ kanadında.
1: Evet.
2: Bence orada herhangi bir foul söz konusu değildi. Yani tamamen yanlış bir karardı bana sorarsan. Çok duruyor oyun yine her zamanki gibi. Sürekli duran top kullanıyor ve oyunun akmasına çok izin vermeyen bir hakem. Yani hemen hemen her temas sonrasında kendine bırakana bir düdük çalıyor. Yani ben de çoğu izleyiciye katılıyorum o konuda. Yani Galatasaray golü duran toptan buldu. Bence o pozisyon fouldü ama genel olarak baktığımızda yani çok durağan bir oyun var. Gerçekten sıkıcı. Hakemin sürekli düşene favori verdiği bir oyun. Yani burada izleyicilerimize hak veriyorum.
1: Peki ikinci yarı ne bekliyorsun? Yani tabii ki bir yedek kulübelerinden de saymak isterim. Galatasaray'ın yedek kulübesini sayacağım. Barış Alper Yılmaz yazmışlar ancak böyle bir durum yok. Orada bir hata almış. Tamam, devam edelim. Şöyle yapalım. Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfred Singo, Arda Ünyay, Leroy Sané, Leslie Ugechukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaga ve Alexey Batrakov şeklinde yedekten Okan Hoca nasıl bir hamle yapmalı dediğin tabloyu belki de tersine çevirmek adına diye sorayım ve ne yapar diye de sorayım. Ne yapmalı diye sorayım öncelikle Hakan Hocam size. Ayrıca da ne yapacağını tahmin ediyorsunuz diye de sormak isterim.
2: Yani benim olması gereken bence devrede iki değişiklik. Çünkü eğer ki yine aynı kombine çıkıldı senaryoda Göztepe yine üstünlüğü sağlayabilir. Yani yine bir ters köşe olabilir Galatasaray açısından. Kötü bir başlangıç yapılabilir. Yani benim kafamda en azından kendi isteğim Barış'la Sarı'nın yer değiştirmesi, aynı zamanda Saray'la Batrokov değişikliği. Çünkü Galatasaray gerçekten üretkenlikten çok uzakta. Ne Barış Alper üretebiliyor ne Gabriel Sarı üretebiliyor. Yani siz Barış Alper haftalardır kötü. Yani senin olan yayınlarımızda da ben bunu söylüyordum.
1: Doğru.
2: Kötü girdi sezona. Yani ısrar etmemek gerekiyor bazen. Yani çünkü bence bu durum bence Barış Alper'e de zarar yazıyor taraftar gözünde. Bence bu sebeple devrede bir değişiklik Galatasaray'ın oyun olarak hücum aksiyonlarının gelişeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu Sané ve Batrokov değişiklik oyunu yerden oynanmasını sağlayacaktır Galatasaray için bence. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuyla Galatasaray'ın ben oyunu daha çok yerden oynayacağını, çok fazla topu havaya kaldırmadan oynayacağını düşünüyorum. Doğru. Ama ben hocadan geçtik bekliyor muyum? Ben beklemiyorum.
1: Peki 60'a kadar falan mı olmaz diye düşünüyorsun abi?
2: Yani birbiri giderse 60'a kadar olmaz. 55-60 arası bir tane olur.
1: Tamam.
2: bakılır bir tekrar. Sonra bir 70'e doğru yapılır. 2 tane. Öyle tamam. Öyle gider. Diye düşünüyorum Can.
1: Abi biraz maçtan farklı bir rotayı böyle Avrupa'ya doğru kırmak istiyorum ki bugün bütün konuklarıma bu soruyu sordum. Sormaya da devam edeceğim. Yani şöyle söyleyeceğim. Galatasaray'ın fikstürü önümde. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımı soracağım. Maçı soracağım. Ve en sonunda 0 mı 1 mi 3 mü puan şeklinde orada tabii bir puanlama yapalım istiyorum. Sporting deplasmanı Galatasaray ne yapar?
2: Yani biraz kalben söylemek gerekecek. Söylemesin. Yani çok objektif olamayacağım. 1 puan diyeyim.
1: Peki 1 puanı yazdım. 1 puanı yazıyoruz. O zaman Barcelona içeride Galatasaray ne yapar?
2: 0.
1: 0. 1 puan. 2 maçta 1 puanla başlangıç dedi Hakan Erol. Evet. Lille deplasmanında Galatasaray ne yapar?
2: 1 puan.
1: 2 puan yaptım. Galatasaray Stuttgart eşleşmesinde nasıl bir maç bekleyebiliriz?
2: İstanbul'da sanırım maç. İstanbul'da. Galatasaray kazanır.
1: Galatasaray kazanır. 5 puan yaptık Galatasaray'ı. 4 maçta 5 puan yaptık. Aston Villa eşleşmesi.
2: 1 diyeyim.
1: İç sahada 1 puan dedik. 6 puan yaptı Galatasaray 5 maç sonunda. AEK Atina deplasmanı. 6 puanlı Galatasaray deplasmanda Atina'da.
2: 3 diyelim.
1: 3. 3. 9 puan yaptık Galatasaray'ı. Galatasaray içeride Feyenoord.
2: 1 diyelim.
1: 10 puan yaptık Galatasaray'ı. PSG deplasmanında son hafta Galatasaray ne olur? O durumu da sıfır. Yorumlamanı istiyorum. Direkt 0 mı?
2: Yani Fransa Paris Saint Germain deplasmanı her zaman zordur. Paris Saint Germain'le şu ara oynasak belki Galatasaray için daha iyi olabilirdi şu ilk 3 hafta içinde. Çünkü onlar da formsuz gerçekten. Hı hı. Ama o döneme ben toparlayacağını düşünüyorum. Yani üzerine için takıma bir şekilde. Yeni transferleri de adapte edecektir takıma. Yani bir kemik kabuğu çıkartacaktır. Şu an çok deneme yapıyor. Yani iyi kombi üzerinde dün Paris Saint Germain'de maçını da izleme fırsatım oldu. Yani biraz geçen seneye göre idealden uzak bir iyi kombiyle sahip çıktılar. Yani bence yavaş yavaş Paris Saint Germain'de ideal 11'ini bulup Kasım'dan sonra, Kasım Aralık gibi tamamen doğru düzgün devam edecektir ona diye düşünüyorum Can.
1: Bu arada Alexey Batrakov'u da son talimatları alırken görüyorum. Alexey Batrakov yani Okan Hoca'da aslında Hakan Erol gibi düşünmüş. Yani Okan Hoca'da devrede Batrakov girecek oyuna. Bakalım kim çıkacak ama doğrudan etki edebilir mi? Neler düşünüyorsun bu oyuncu hakkında? Birazcık aslında kapalı kutu bir oyuncu bizler adına ama belki senin tabii ki özel olarak takip ettiğin bir isimdir. Ne yapar Batrakov? Oyunun çehresini kesin değiştirir diyebilir miyiz?
2: Yani ben de Rusya Ligi'ni takip etmediğim için özellikle bu savaş olayından sonra ambargo sonrası çok takip edemedim ama oyuncunun yani bakılan okuduğum forumlarda ve istatistik şirketlerinde yani yaş kategorisinde hep zirveye oynayan yani özellikle pas istatistiklerinde ve şut istatistiği olarak ve kendisi tam bir şutör orta saha olarak adlandırılıyor. Yani ben oyunu değiştirebileceğini düşünüyorum. Elbette burada ilk maçlar olacaktır. Çünkü buradaki stadyumlar da atmosfer de Rusya'daki tam olarak benzemiyor. Çok farklı. Elbette bir heyecan olacaktır oyuncunun. Aa, inşallah bu heyecan ona daha fazla güç verir diyeyim. Galatasaray'a tekrar hayırlı olsun. Yani umarım Galatasaray'ın bugün maçı kazanması için bir tarafta olarak bunu söylüyorum. Elinden şimdi yapmasını temenni ediyorum.
1: Hakan hocam son olarak da şunu soracağım. Batrakov oyuna girecek ama kim çıkmalı? Yani spesifik olarak bir kişiyi oyundan çıkarman gerekiyorsa... hoca bir stoper çıkarıp stoper elemineyi kaydırıp 10 numaraya Batrakov mu? Orta sağ çıkarıp bir Batrakov hamlesi mi yoksa ön bölümden birisini çıkarıp mı Batrakov hamlesi olması lazım ve neden diye sormak istiyorum.
2: Yani Can ben ilk yarıda Skabriasar'ı hiç beğenmedim. Evet normalde Sara'nın çıkmasa şöyle de bir şey yapılabilir. Oradan Lemina'yı çıkartıp Lemina'yı çıkarttıktan sonra Torreira Sara Batrakov yapabilir. Çünkü bence Sara 8 numarada Galatasaray daha verimli bir oyuncu.
1: Katılırım.
2: Ben böyle düşünüyorum. O sebeple yani Lemina çıkabilir aslında. Yani Sara'da çıkarsa şaşırmam, Lemina çıkarsa şaşırmam.
1: Kanat şimdi oyuncusu çıkarsa şaşırır mısın? Kanat oyuncusu çıkarsa şaşırır mısın?
2: Şaşırırım. Yani Barış Batrakov yani Yunus Batrakov yani olmayacağını düşünüyorum.
1: Peki. O zaman evet. İkinci yarı hakkında da bir skor tahminiyle kapatalım abi.
2: Ben maç öncesi skor tahminimi değilim. Yani arkadaşlarımla konuştum. 2-1 Galatasaray kazanır diyordum. 2-1 diyeyim.
1: Ben de abi 4-2 demiştim maç öncesinde. Bakalım neler olacak ikinci yarıda göreceğiz.
2: Göreceğiz Can.
1: Peki. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Hakan. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Bir teşekkür ederim. Ederim. Ben demek için dinleyicilere iyi akşamlar.
1: Evet Hakan Erol bizlerle beraberdi. Hakan Erol da konuştuk. Bakalım Batrakov kimin yerine sahaya giriyor ki şimdi yavaş yavaş da Alexey Batrakov'u değişiklik bölgesinde. Görüyorum ki aynı zamanda Jakobs da bir son talimatları alıyor. Evet, Abdülkerim çıkıyor. Abdülkerim çıkıyor. Lemina stopere, Sara 8 numaraya ve 10 numaraya da Batrakov'u göreceğiz ki ufak zaten bir baldırını tutmuştu Abdülkerim Bardakçı. Umarız sakatlık kaynaklı bir durum değildir. Taktiksel olarak olmuştur diye temenni edelim. Abdülkerim kenara geldi. Vücut dilinde de aslında şöyle bakıyorum. Baldırını da yukarı koymuş. Umarız sakatlıkla alakalı bir durum değildir ama bunu çok daha net bir şekilde maç sonunda anlayacağız. Onu da vurgulayalım. İkinci yarıda başladım. Biz de mesajlarımıza şimdi tekrardan dönebiliriz. Şöyle bakıyorum. Şimdi Mehmet Bey'le başlayalım istiyorum. Yani Mehmet Bey ne demiş? Aslında bir soru sormuştum. Ona istinaden yorum yapmış. Lemina, Leslie, Sara, İlkay bu orta saha çok zayıf. Hatta bence Barış'la gitmeli. Hatta Sané de gitmeli demiş. Ama geriye ne kaldı demiş. Düşünsene Can, bu kadroyla Barcelona'nın karşısına çıktığımızı. Ne olur ya acaba demiş. Ya valla ben o kadar pesimist değilim, bilmiyorum ama orta saha oyuncusu gerekli mi sorusunun cevabını zaten sormuştum ki buradan tabii ki gerekli diye anlıyorum. Ya bir tane hakikaten çok iyi bir orta saha oyuncusu iyi olur Galatasaray'a ama tabii Lemina'dan çıkılabiliyorsa, yoksa bir yani Lemina'yı tutamıyorsunuz. 10 tane yabancı kuralı var. Yani Barış'ın da bu denklemde satılması, yani her ne kadar formsuz olsa da bilemiyorum yani bu kural kaynaklı olarak ne kadar doğru bilemiyorum. Bir gözümde Batrakov'da şu anda, yani birazcık çok da merak ettiğim bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim, Sara 8 numarada, Batrakov 10 numarada, ayağına da aldı yayda. İlk basında başarı gelmedi Batrakov'da diyelim. Dakikalar 47, skor 1-1. Kalanını göreceğiz. Şöyle bakalım, Yunus Bey yazmış, demiş ki ikinci yarıya Yunus yerine Sané, Barış yerine Eren, Sara yerine Batrakov ile başlanabilir demiş. Vallahi yani hocanın tercihi Abdülkerim herhalde sakatlıktan dolayı yaptı. Lemina'yı arkaya kaydırdı. Sara Torreira ikilisi ki 6-8 bence ideal iç saha oyununda Galatasaray'ın olması gereken ikili bu şu anda eldeki kadroya göre. Onların önünde Batrakov'u izleyeceğiz. Bakalım yani Sané acaba ne zaman oyuna girecek? Barış yerine mi Yunus yerine mi girecek? Onu da merak ediyorum. Onu da göreceğiz. Eren ismini görüyorum. Olabilir ama hoca genelde öndeyken o değişikliği yapıyor. Yani Eren Jakobs ikilisini daha çok öndeyken kullandığını biliyoruz. Geçtiğimiz sezonki refleksi biraz daha öyleydi Okan Hoca'nın. Ya mutlaka gerideyken de yaptığı belki olmuştur, ben atlamışımdır ama genelde şey görüyoruz ya. Yani o bölgedeki değişiklikte biraz daha oyunu kontrol etmek istediği için biraz daha sonuç olarak skor aldıktan sonra yaptığı bir değişiklik olarak yorumlayabilirim. Bakıyorum Sara Barış Alper yerine Sané Batrakov yerine girmesi. Pardon, Sara Barış Alper yerine Sané ve Batrakov'un girmesi gerekiyor demiş. Ya orada işte bakalım. Hoca Sara da Barış Alper'i de sağda tuttu. Abdülkerim'i çıkardı. Bu arada Victor Osimhen ceza sahası içine tehlike. Batrakov vuruyor, iyi bir vuruş gelmedi. Bir an için heyecanlandık. Alexey Batrakov. Temas var mı diye bakıyorum. Eğer taç atışı kimin lehine? Şut birazcık çünkü. Evet, absürt gitti, outmuş bu arada. Çok çok aslında ayağına oturmayan bir vuruştu Batrakov'un. Dakikalar 48'i gösteriyor. Hatta 49'u gösteriyor. Skor 1-1 olduğunu hatırlatalım. Ben de aslında bütün konuklara sordum ama Galatasaray'ın kurasını biraz da değerlendirmek istiyorum. Hani kritik pozisyon olursa arada mutlaka zaten pozisyona dönerim ama yani bir kere ben Galatasaray'ın kurasının çok zor olduğunu tabii ki düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın da çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden Galatasaray o refleksi var. Şampiyonlar Ligi oynadı. Çok fazla düzenli bir şekilde oynuyor. O takımlara karşı bir planı da var. Ki bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Galatasaray'ın net bir planı var. Ve Leao transferinden de ben biraz şöyle okuyorum durumu. Orada oynanabilecek olası kontra atak oyunları, olası ikinci bölgede kazanılan toplarla hızlı bir şekilde driplinglerle karşı kalede zorlanılabilecek, yani o mühendislikte bir kadro da inşa edilmeye çalışıldığını anlıyorum. Çok da mantıklı da buluyorum. Ama dediğim gibi yani göreceğiz. bakalım o oyunu Galatasaray nasıl oynayacak? Şampiyonlar Ligi oyununu nasıl oynayacak? Onu çok merak ediyorum. Bu arada Osimhen vurdu yanağlardı. Onu da söyleyelim. Ayhan Bey demiş ki McAllister, İsmail Yüksek tarzı böyle sert savaşçı, temaslı oyuncu lazım demiş biraz. Bence iyi olur bu arada. Ben katılırım yorumunuza. Yani Lemina yerine o tarz bir profil çok çok iyi olabilir. İsmail herhalde olmaz diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe'den Galatasaray'a oyuncuların bu şekilde, hele hele bir Türk kuralı varken şu an çok zor herhalde. Ama yani McAllister ismi rüya gibi olur yani. Harbi rüya gibi olur. Konuşuluyor mu? Bak onu hiç okumadım. Ya yani Ayhan Bey, yani siz biliyorsunuzdur. Yani belki benim gözümden kaçtı ama McAllister'ın ismi yazıldı mı hiç böyle? Çıktı mı böyle bir haber? Merak ediyorum. Bir dinleyicimiz de bana katılıyor bu arada. Hasan Bey yazmış, demiş ki iyi yayınlar, Galatasaray kadrosunu yeterli görüyorum. Batrakov bu maçta net gol atar. Ben İstanbul'dan Hasan demiş. Maç sonucu 4-2 Galatasaray demiş. Ben de 4-2 tahmin etmiştim maçın başında. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Batrakov da girdi. İstekli olduğunu söyleyelim. Evet, daha çok acayip bir iş yapmadı 5 dakika içerisinde. Adamı çok da öveceğimiz bir durum yok ama istekli olduğunu vücut dilinden en azından anlamak mümkün diyelim. Hasan Bey'in de mesajına değinmiş olduk. Nurul Abi yazmış. Abi demiş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı sezon bittiğinde belliydi. O zaman da kadro kurulabilirdi. Hatta daha iyisi de yapılabilirdi. Evet, yani doğru söylüyorsunuz ama ben biraz anlıyorum. Ya bu arada Victor Osimhen vurdu, döndü, bir vuruş daha, köşe vuruşu. Victor Osimhen de taraftarını gazladı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak. Bir an için gol mü geldi gibi anladım. Çok yükseklere çıkmış Osimhen. Gugeshashvili de çok iyi, iki kurtarış. İki güzel hareket birden izledik. Onu da vurgulamış olayım. Galatasaray Saray'la köşe vuruşunu kullandı. Ancak kafa vuruşu isabetli olmadı. Kale vuruşu kullanacak Gugeshashvili. 52. dakikadayız. Skor 1-1. Ben de tabii Galatasaray'ın kurasını konuşuyordum. Birazcık şansları vesaire vesaire değerlendirmeye çalışıyordum ki Sporting deplasmanında ben Galatasaray'ın çok iyi bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Bu arada herkesin aslında birazcık çekinerek baktığı bir eşleşme ama bilmiyorum, benim içimden 3 puan geçiyor. Yani ben Galatasaray'ın kazanarak başlayacağını düşünüyorum. Barcelona eşleşmesiyle alakalı 0 puan yazıyorum. Barcelona'nın çok iyi olduğunu söyleyeyim. Bence ters gelebilecek bir yapı olarak yorumluyorum. İki maçta 3 puan yaptım Galatasaray'ı. Şöyle bakıyorum, devam edeceğim. Lille deplasmanında Galatasaray'ın 1 veya 3 puan alacağını düşünüyorum ama galiba 1 puana daha yakınım. Yani 3 maçta Galatasaray 4 puan toplattık. Stuttgart Aston Villa eşleşmelerinden de 4 puan çıkaracağını düşünüyorum. Yani bir tanesinden galibiyet, bir tanesinden beraberlik çıkaracağını düşünüyorum. Ama Aston Villa ile keşke bir tık daha erken oynasaydık diye söyleyebilirim. Aston Villa takımında çünkü 5 tane majör oyuncu gitti. Kaleci Emiliano Martinez gitti. Morgan Hodges gitti. Tielemans gitti. İleride Watkins gitti. Bir isim daha gitmişti, şu an aklıma gelmedi. Ezri Konsa gitti, bir de Arsenal'e gitti zaten stoper oyuncusu. Yani bu kadar net 5 tane isim gitmişken tabii ki yerini dolduracaklardır. Yani Unai Emery'nin mutlaka bir planı vardır ama yani yeni kurulmuş bir takım olacağı da için bir tık daha erken oynasaydık çok daha iyi olabilirdi. Bu iki maça 4 puan yazdım. Yani şöyle söyleyeyim, tekrar edeyim. İlk 5 maçla alakalı 8 puan toplayacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Sporting'e 3, Barcelona'ya 0, Lille 1 puan yazdım. Stuttgart Aston Villa maçlarına da bir galibiyet bir beraberlik yazdım. Yani toplam 5 maçta 8 puan toplayan bir Galatasaray olacağını iddia ettim. Sonrasında AEK maçında Galatasaray'a 0 puan yazıyorum. Feyenoord maçında da 3 puan yazıyorum. Yani 11 puan yaptım Galatasaray'ı. PSG maçında şöyle söyleyeceğim. Ben bu sene PSG'nin ilk 8'de oraya gelene kadar işi garantileyeceğini düşünüyorum. Yani ilk son 2 senede şampiyon olurken bunu yapmadı PSG. Ama bu sezon nezdinde sanki yani bu fikstürü değerlendirirken de hep ona dikkat ettim. Yani umarım son hafta olur da yani adamlar belki garantiler bu kadar tatsız kurayı belki rotasyon avantajına çevirir. Galatasaray bir şeyler oradan avantaj elde edebilir diye düşünüyordum. Yani şöyle diyelim, ben 11 hatta 12 puan olacağını düşünüyorum. Hani 1 puan yazalım oraya PSG deplasmanına. Full rotasyon olursa PSG. Eğer ana kadroyla oynarsa 0 puan yazarım. O zaman da 11 puan. Zaten 11'de çıkıyor, 12'de çıkıyor. Genel olarak bu zorlu kurayı 11-12 puan bandında Galatasaray alır gibi yorumluyorum. Ama dediğim gibi Sporting maçını kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ve Leao'nun da eğer oynarsa çok iş yapabileceği bir eşleşme olduğunu söyleyebilirim. Bu arada gol de geldi. Gabriel Sara'dan geliyor gol. Galatasaray Osimhen'in asistinde Gabriel Sara'yla golü buldu. Dakikalar 55. Gabriel Sara temiz bir ayak içi. Skor 2-1 Galatasaray lehine. Gabriel Sara, Gabriel Sara, Gabriel Sara. Şöyle bakıyorum. Hasan Bey yazmış. Ben Galatasaray'ın Barcelona'da Paris Saint-Germain'in de yeneceğini iddia ediyorum demiş. Net demiş hatta. Neden? Çünkü futbolcular kendini göstermek isteyecektir. Ya Hasan Bey, yani bu bakış açısı da bence yanlış bir bakış açısı değil. Yani naçizane herkesin yorumu farklı yani, biliyorsunuz. Ya ben işte PSG'deki son maçta bir şey olacağını düşünüyorum. Ve Sporting maçından sonra birazcık şu hava olacağını hissediyorum. Yani Galatasaray'ın Sporting'i deplasmanda yenip biz Barcelona'yı da yenmeye geldik diye çok böyle taraftarla çok iyi başlayacağını, ama Barcelona'nın o ilk golü bulduğu zamandan sonra oyunu o şeyi vardır ya, umarım bu arada yanılırım Barcelona nezdinde de, ya biraz öyle bir hava bekliyorum, bilmiyorum, böyle düşündüm ama göreceğiz. Yani şey konuşmalarını yapacağız gibi hissediyorum. Yani Sporting maçını Galatasaray kazanacak, işte Barcelona içeride yeneriz, Liverpool'u yenmedik mi, Barcelona'yı da yeneriz, işte bütün taraftar kazanacağına inanacak gibi bir ortam oluşacağını düşünüyorum Sporting maçı sonrasında. Ve o, nasıl diyelim, herkesin yeneriz dediği ortamda da Barcelona'nın da ister istemez arayacağı ortamlar biraz bunlar. Yani birazcık Barcelona sinsi bir takımdır ve orada böyle, nasıl diyelim, ya umarım yanılırım diyeyim, en azından öyle düşünüyorum. Bu arada Osimhen yükseldi, vurdu, iyi bir vuruş gelmedi. Bir kez daha Galatasaray hücumunu izleyeceğiz. Dakikalar 57'yi gösteriyor. Yunus Akgün sol ayağını aldı. Yunus vurdu, sert bir vuruş ancak. Çerçeveyi bulamadı, bakalım temas var mı? Yunus'tan. Yunus'un vurduğu şutta bakalım temas var mı? Köşe vuruşu mu, out mu şu anda? Yayıncı kuruluşta bir önceki pozisyonda Gugashvili'nin tartışmasını gösteriyor. Şöyle bakalım. Oyunda durdu. Evet, kale vuruşuyla başladı oyun. 58. dakikaya giriyoruz. Galatasaray 2-1 önde. Kendi sahasına 1-0'dan geri döndüğünü hatırlatalım. Gole kadar Göztepe'nin iyi oynadığını, ilk yarının genel ondan sonraki hakiminin Galatasaray olduğunu, Galatasaray'ın ilk yarıda çok iyi oynamadığı bir karşılaşma olduğunu da vurgulayalım. İkinci yarıda da Galatasaray'ın istediği ritimde gidiyor karşılaşma. Yani Göztepe'nin ilk 15-20 dakikadaki planını beğenmiştim ama sonrasında pek bir varlık gösterebilen bir Göztepe olduğunu da düşünmüyorum ayrıca. Bir kez daha Osimhen denedi ancak çok zor bir açıdan bir şut geldiğini söyleyelim. Evet, Ayhan Bey demiş ki tabii abi, yazıldı, gündeme geldi, kulübüyle iletişime geçildi fakat takımı satmak istemedi, takımda tutmak istedi. Öyle adamı ben de satmam, takımda isterim abi demiş. Kim için dediniz bunu? Kiminle alakalı söylediniz Ayhan Bey, onu da söylerseniz. Ha şey, McAllister hakkında. Ha. Şöyle bakıyorum. Tabii abi, yazıldı, gündeme geldi demiş. Ben kaçırmışım bu arada. Yani hakikaten görmediğim bir haberdi. Ama ben çok iş yapar ya. Yani hakikaten orta sahada düşünüyorum. Temaslı da oyuncu, bir de ayağına da top yakışan oyuncu. Yani her oyuncu işte, nasıl diyelim, zaten 50 milyon bandıyla başlayacak bir oyuncu. McAllister yani, yani 20'ye 25'e indirilebilecek bir oyuncu değil. Zaten Liverpool satmasa öyle bir duruma. Yani dünya kupasını en önemli aktörlerinden de Arjantin'de. Şeye bakıyorsunuz, bir önceki şampiyonlukta hakeza. Top hakikaten ayağına çok yakışıyor. İzlemesi çok keyifli oyuncu. Valla çok iş yapar yani. Bir seviye üzerine çıkarır bence Galatasaray'ı yani Alexis McAllister. Ki biraz McAllister olduğunu söyleyeyim oyuncunun adının. Yani biz tabii ki burada McAllister diyoruz. Böyle İngiliz ismi gibi, İngiltere Ligi'nde oynuyor falan diye, ama yani genelde herkes McAllister diye oyuncuya hitap ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada çok hatalar silsilesi, arka arkaya bir vuruş daha geldi. Bakalım gol mü çıkacak buradan? Kalesinde devleşiyor Gugashvili. Penaltı itirazı da var Galatasaraylı oyunculardan. Bakalım neler olacak ama Gugeshashvili'nin son kurtarışı inanılmazdı. Sara kesti içeriye. Gugeshashvili'den çok büyük bir hata geldi. O bölgede Galatasaray zorladı kaleyi. Osimhen yerde kaldı. Dönen topta Yunus vurdu. Yunus Nanseken topu. Barış düzeltiyorum. Batrakov vurdu. Sonrasında kaleci Gugeshashvili'den inanılmaz bir kurtarış geldi. Batrakov da ilk golüne yaklaştı deriz. Bu pozisyonla alakalı ki Osimhen'in bir itirazı var penaltıyla alakalı. Bakalım karşılaşmanın hakemi nasıl karar verecek bu konuyla alakalı. Mehmet Türkmen şu anda VAR odası ile iletişimde. İki kaptan Mehmet Türkmen'in yanında şu anda durumu sezmeye çalışıyor. Topu abi temas var. Onu söyleyelim öncelikle. Osimhen yerde kaldı. Bakalım karşılaşmanın hakeminin bu konudaki yorumu ne olacak? Ve VAR'ın bakalım yorumu ne olacak? Onu da göreceğiz. 61. dakikaya doğru giriyoruz. Hatta 62'ye doğru uzanıyoruz. Yunus Akgün ve Bokele'yi görüyorum. İki kaptanı. Victor Osimhen de beyaz noktanın civarında. Evet, VAR'a gidiyor Mehmet Türkmen. Bakalım kararı ne olacak Mehmet Türkmen'in. Galatasaray 2-1 önde. Potansiyel penaltı incelemesi için VAR'a gidiyor. Karşılaşmanın hakemi. Pozisyonu acaba nasıl yorumlayacak karşılaşmanın hakemi, onu da göreceğiz. Bu arada pozisyon çok tartışılabilir. Penaltı diyene de çok saygı duyarım. Müdahale hafif diyen de mutlaka çıkacaktır. Ki aslında ben de biraz daha penaltıya yaklaştım gibi. Evet, penaltı olduğunu düşünüyorum pozisyonun bu arada. Şu anki gördüğüm açıdan daha penaltıya yakınım. Onu söyleyeyim. Ama bakalım karşılaşmanın hakemi ne diyecek. Bu arada hakem hocalarının bu konuda yorumunu merak ediyorum. Evet, beyaz noktayı gösterdi Mehmet Türkmen. Bakalım. Yani geçtiğimiz sezon olsaydı bu pozisyon kesin penaltıydı bu arada, onu söyleyelim. Bu sezon birazcık daha düdükleri daha az çalacaklarını düşünüyorum. Genelde aldığım ve düşündüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla bazen bu tip şeyler atlanabilir gibi. Yani çünkü normal şartlarda Premier Lig'de bu pozisyon devam niteliği taşıyor. Ama bizim ligimizin standartında bu pozisyon kesin penaltı. Yani onu söyleyelim. Bana göre de şu anda sonuç olarak genel kurallara göre Türkiye'deki oynanan futbolda pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Evet, Victor Osimhen de topun gerisinde. Gugeshashvili kalesine dikkatli. Gürcü kaleci. Dakikalar 63'ü gösteriyor. Victor James Osimhen birazdan penaltıyı kullanacak. Mehmet Türkmen henüz düdüğünü çalmadı. Galatasaray taraftarlarından da telefonlar çıktı. Pozisyonda kale arkasında şu anda onu görüyoruz. Victor Osimhen gerildi. Victor Osimhen vuruyor ve 3-1 oluyor. Galatasaray 3-1 öne geçiyor. Victor Osimhen'in ayağından gelen penaltı golüyle. Dakikalar 63'ü gösteriyor. Victor Osimhen skoru 3-1'e getiriyor. Birazdan dinleyici mesajlarına da değineceğiz. Birçok kişinin mesajına değineceğiz. Hepsini okumaya çalışıyorum onu biliyorsunuz ama pozisyonu sunmak istedim. Ayhan Bey'in mesajıyla başlayayım. Abi 4-1 dedik ama 5-6 olacak gibi demiş. Skor 3-1. Şu anda skorun 3-1 olduğunu söyleyelim. Şöyle bakıyorum Yunus Bey. Yunus Bey yazmış. Hatta Yunus Bey'den önce birisine okuyayım. Şu anda yanlışlıkla tıkladım. Yunus Bey'e sonraki mesajında döneceğim. Hasan Bey'e bir tıkladık mesajına. Türkiye'deki basını Galatasaray'ı aşağı çekmek istediğini düşünüyorum demiş. Transfer politikası muhteşem demiş bana göre. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bunu düşünüyorsanız ben onun bir parçası değilim. Ben naçizane yayınlarımda her zaman her şeyi eleştirip bazı şeyleri de çok öven de birisiyim. Ya öyle bir şey varsa da ben onun bir parçası değilim Hasan Bey, onu söyleyeyim en azından. Biraz daha kendimi ayırırım o konuda. Ama lafımı da pek de sakınan da bir yayıncı değilim, onu da söyleyeyim. Evet, Yunus Bey'in mesajına döneceğim. Osimhen insan değil demiş. Bu nasıl bir hırstır, bu nasıl bir mücadeledir? Ya şöyle söyleyeyim, benim Türkiye'de gördüğüm en hırslı yabancı futbolcularda kesin ilk üçe girer. Mesela Kayt'ı hatırlıyorum.

Bak, o da çok hırslıydı. Johan Elmander'i hatırlıyorum. O da çok hırslı oyuncuydu ama Osimhen'inki biraz daha farklı yani. Adam her dakika, her maçta abi yani işte başarı böyle geliyor abi yani biraz da. Yani tamam yetenek vesaire, fizik, bunların hepsi zaten iyi ama yani başarı bu istemeyle geliyor yani. O yüzden Victor Osimhen'i kutlamak lazım. Yani gerçekten çok özel bir oyuncu. Bu arada Göztepe golü de geldi. Juan'dan gol geliyor. Skoru 2'ye geldi dakikalar 65. Daha çok şey olur bu maçta gibi gözüküyor. Maç önünde 4-2 dedik. Bakalım ne olacak? Ramsbark'ta taç atışı uzun kullanıldı. Arkaya sıyırtılan bir top. Arka direkte sol ayağıyla oyuna sonradan giren Juan'ın temiz vuruşu ve skoru 3-2'ye geldi. Yere sektirerek gerçekten çok da iyi bir vuruş. Jakobs'un da ufak bir teması var gibi görüyorum. Skor 3-2'ye geldi. Bakalım nasıl bir son bölüm olacak. Mehmet Emin Bey yazmış. Batrakov'un performansını nasıl görüyorsun abi? Bir öngörüde bulunabilir misin ilerisi için demiş. Çok güzel soru bence. Ya yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da değerli bir oyuncu olacaktır. Yani Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olur diyemiyorum. Yani Victor Osimhen var zaten. Ama bence uzun, belki kısa vadede çok eleştirilecektir. İşte sonuçta 25 milyon verildi. İlk etapta belki performans veremez, onu bilemeyiz. Ama uzun vadede bence iyi olacağını düşünüyorum. Sadece kısa vadede işte biz hemen biraz aceleci bir toplumuz ya da aceleciyiz, taraftar olarak da aceleciyiz. Hemen gelsin, atsın 3 tane 5 tane, işte hemen kral olsun, banko 11 oynasın. Abi adam daha çok genç ve o bölgede mutlaka bir forma rekabeti olacaktır. Batrakov için de en iyi temel dileklerimi iletmiş olayım. Batrakov da değerli bir oyuncu. Yani topa dokunuşu, ayağına yakışması, bunlar hoş gözüküyor. İlk etapta söyleyebileceğim şeyler bunlar. Ki yani bir tane denemesi vardı. Gugeshashvili inanılmaz çıkardı. Sakin bir oyuncu olduğunu görüyorum. Yani çok fazla panik ve heyecan yapan bir oyuncu olduğunu sezimlemedim. İlk kez oynuyorsunuz. Bu arada Victor Osimhen'den bir gol daha geliyor. Bir kenar ortası. Skor 4-2'ye geldi. Galatasaray 4-2 öne geçiyor. Victor Osimhen de Eren Elmalı'yla sevincini paylaşıyor. Jakobs da orada. Barış da orada. Niyaga da orada. Sara da orada. Dakika 68. Galatasaray 4-2 öne geçti. Penaltı pozisyonuna dönmüş İltuğ Bey. Penaltı için şaşırmadık. Tabii ki hayır, her sene aynı durum demiş Can Genç demiş. Penaltı olmadığını düşünen tarafta İltuğ Bey. Ben biraz daha penaltıya yakınım ama şöyle söyleyelim. Geçtiğimiz sezonun lig standartlarında bu pozisyon kesin penaltı. Bu sezonun standartlarında da, bu sezonun genel kurallarında da bunun penaltı olduğunu anladık. Bunun Avrupa'daki birçok ligde de penaltı çalınacağına inanıyorum. Sadece Premier Lig gibi, Avusturya Ligi gibi, Almanya Ligi gibi oyunun çok hızlı akan bazı liglerde ve kuzey liglerinde bu pozisyona çalmıyorlar. Bunun Türkiye'deki şu andaki kültürde kesinlikle çalınması gerektiğine inanıyorum. Ama ve ama o pozisyonla alakalı, eğer Şampiyonlar Ligi'nde bu dediğim ülkelerin federasyonlarından bir hakem gelirse bu pozisyona penaltı çalmayacaklarını öngörüyorum diyeyim. En azından konuyu anlatabileyim istedim. Kendime göre böyle yorumluyorum ama mutlaka hakem hocaları çok daha farklı yorumlarlar. Benden tabii ki daha iyi bilirler. Onu da söylemiş olalım. Evet. Batrako ben futbolcuyum diye bağırıyor. Osimhen her zamanki gibi. Yani demiş, hırslı ve istekli demiş. Evet evet, yani şey yakışıyor adama. Yani ayağına o top yakışıyor. Şöyle bakalım. Can Bey yazmış, adaşım yazmış. Ya katılırım. Gerçekten ayağına yakışıyor. Bu arada bir VAR incelemesi geldi ve evet, daha öncesinde offside olduğu, Victor Osimhen'in pozisyonunda offside olduğunu, VAR çok ince bir offside'ı öne çıkardı ki görmek mümkün değildi. Ama gol iptal, skor tekrardan 3-2. Onu da vurgulamış olalım.
Yok hocam yok, ben sizi hep takip ediyorum. Bütün maçlarda aynısınız. Takımınızı bile bilmiyorum ama yorumlarınız gayet 10'da 10 demişsiniz Bülent. Bir teşekkür ederim. Ya bilmiyorum ya, genel olarak gördüğümü anlatmaya çalışan bir arkadaşınızım gibi düşünün. Zaten hani tuttuğum takımı da gizlemiyorum bu arada ayrıca. Sadece yayında söylemiyorum. Şey değilim yani. Burada... Tuttuğum takım da kaybettiği zaman da aynıyım. Tuttuğum takım kazandığı zaman da aynıyım. Ya iş yapıyoruz burada sonuçta. Evet, hani ben her şeyden önce bir futbol severim. Yani o yüzden tabii ki benim de tuttuğum, gönül verdiğim bir takım var. Ama ben futbol seven birisiyim. Futbol izlemekten hoşlanan birisiyim. O yüzden de dilim döndüğünce naçizane

dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz diyelim. Serkan Bey yazmış. Bunlar hakem ise ben de bildiğin bir hayvan ismi söylemiş ama onu söylemeyeyim. 12 numara topa dokunuyor. Osimhen'in ayağına basıyor. Oyuncunun demiş yazıklar olsun sana Türk hakemleri demiş. Mesela çok net penaltı demiş burada. Şöyle söyleyeyim. Ya ben pozisyonu ya penaltı olduğunu düşünüyorum. Bizim ligin standartında bu pozisyonların yani birçoğuna penaltı çalınıyor ve çalınmalı da. Ama ben şunu istiyorum. Bu pozisyon penaltıysa o zaman biz bu standartta devam edelim. Yani mesela bu temas yumuşaktır ya da işte bu temas vesairedir gibi değil. Bu pozisyonun ben de penaltı olduğunu düşünüyorum ama lütfen tutarlı olunsun. Yani ileriki etaplarda da mesela bu tarz pozisyonlarda da lütfen tutarlı olmasını rica ediyorum hakemlerden. En tatlı bir şekilde böyle söyleyebileceğimi düşündüm. Abi peki Osimhen'in ki penaltıysa Gençler Birliği maçında Mert'e yapan hareket neydi demiş. Doğru. Yani ya çok kötüler. Dediğim gibi çok çok kötüler. Standart yok ve şey demiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı hakem de bu pozisyona penaltı değil diyebilir. Yani ben şöyle diyelim 10 tane hakem yorumcusunu bence bugün herkes dinleyecektir. Yani en azından sosyal medyadan takip edecektir. Bugünkü bence bu pozisyon penaltı penaltı değil diyenler de %70 penaltı diyecekler, %30 penaltı değil diyecekler. Yani 10 hakemin 7'si penaltı diyecek, 3'ü değil diyecek. Öyle bir pozisyon. Yani en azından öngörüm bu şekilde olduğunu söyleyeyim. Abi sonuçta biz 4-2'yi bulduk. Bundan sonra çıkan her gol yine de biz bilmiş sayılırız demiş Hasan Bey. Senden ve benden başka 4-2 skor diyen çok olmadı. Biz yüksek skoru daha doğru tahmin ettik demiş. Evet ya 3-2'ye düştü ama biz sonuçta bir 4-2 gördük mü tabelada gördük Hasan Bey. Biz bildik sayarız ya. Bakalım belki de belli olmaz biter. Hakikaten 4-2 biter maç onu da görürüz bilmiyorum. Aykut Bey yazmış. Bütün Galatasaray taraftarları İlkay'ı kıskanıyor olmalı demiş. Çocukluk aşkının takımının kulübeden maçları izleyebiliyor demiş. Yani takım çok yani güzel matrak bir yorum yani. Beğendim Aykut Bey. Ya güzel iş tabii ya kulübede. Oh, ama ya bilmiyorum ben sıfır çizgisinden maçı çok iyi izleyebilen birisi değilim. O işi mesela teknik direktörler acayip yapıyor. Yani bir tık daha böyle yukarıdan izlemek ona alıştım. Sıfır çizgisinde belli şeyleri çok iyi anlayamıyorum ya da oradan izleme refleksim çok az. O yüzden de hani böyle bir maçlık tabii ki isterdim ben de ya da ne bileyim bence bütün Galatasaray taraftarı isterdi ama hani uzun vadede sanki biraz daha ne bileyim hafif böyle yüksekten izlemek sanki daha iyi gibi geliyor ama ya çok tartışılabilir bir konu. Ben çok anlamıyorum. Yani mesela yakın kanatta yani diyelim ki soyunma odasının düzeltiyorum. Yedek kulübesinin oradayım. Hani yakın kanattaki aksiyonları ya da ortayı görebiliyorum ama uzak kanadı falan biraz zorlanıyorum yani. İşte o pozisyondan sonra o oyuncu neyi düşünecek, neye doğru aktaracak topu diye o sıfır çizgisinden izlemenin işinin pratiğini yapmak lazım. Ya biraz daha pratiğim olsa belki daha keyifli olabilirdi ama bilmiyorum teknik adamları da hakikaten takdir ediyorum yani. Yukarıdan izlemekle sıfır çizgisine izlemek arasındaki bence çok ciddi fark var. O yüzden de tüm teknik adamları tebrik ederim. Evet Arda Okan Kurtulan da uzun bir taç atışı kullanmak istedi. Ancak Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan Sané ki değişiklikleri söylemedik. Taraftarlar kızmasın. Skor 3-2 dakika 74. 74. dakikada da yani yaklaşık 30 saniye öncesinde Leroy Sané ve Wilfried Tsingo girdi. Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara kenara geldi. Onu söyleyelim. Bakalım sahada yerleşim nasıl olacak? Kanatlarda Barış Alper Sané değişikliği var. Sara Tsingo değişti. Bakalım orada tasarruf ne olacak? Şallai mi öne geçecek yoksa farklı bir kurgu mu göreceğiz? Onu merak ediyorum doğrusu. Evet Lemina öne geçti. Lemina orta sahaya geri döndü daha doğrusu. Stoper oynuyordu. Tsingo Sanchez ikilisini görüyoruz arkada. Şu anda Tsingo Sanchez, beklerde Şallai Jakobs, orta alanda da şöyle bakıyorum Gabriel Sarayla Lemina pardon evet Lemina Torreira özür dilerim Lemina Torreira ikilisi var orta alanda onların önünde Batrakov oynuyor kanatlar zaten demin saydım ileride Victor Osimhen şeklinde yani Tsingo stopere girdi onu söylemek istedim. Zaman zaman tabii ki saha içinde bazı değişikliklerde hocaların farklı planları olabiliyor. Şallah iyi öne attı denklemi çok gördük.

Galatasaray'da yani 4-2-3-1'in forvet arkası ya da çizgilerinde de zaman zaman gördük bu tip değişikliklerdi. Ama anladığımız kadarıyla ki evet şu anda da Lemina Torreira orta sahası var, önlerinde Batrakov var. Sağda Sané oynuyor. Solda Sané oynuyor, düzeltiyorum. Sağda Yunus oynuyor, ileride Osimhen oynuyor. Dakika 76, Galatasaray 3-2 önde. Bu arada Galatasaray, yani maç içinde şöyle bir yorum yapabilirim. Şu anda istatistiklere baktım ve bayağı şaşırdım. Galatasaray 28 tane şut çekmiş bugün. Yani bana sorsanız herhalde 19-20'dir falan derdim. Şu anda bakınca biraz şaşırdım. 28'de 9 isabetli şut var. %70 ile Galatasaray topa hükmederken Göztepe'nin 6 şutunun 4'ü isabetli, %30 ile topu kontrol etme çabasında. Başarılı pas sayılarında 309'a 91 gibi dramatik bir tablo var. Korner sayılarında Galatasaray'ın 4, Göztepe'nin tek korner kullandığını söyleyelim. Göztepe'nin de maç boyunca 5 kez ofsayta düştüğünde vurgulamak isteriz şu ana kadar. Ki bu bir hayli yüksek bir sayı. Göztepe'nin planında birazcık da Galatasaray'ın ofsayt taktiği yaptığını da söyleyelim. Ama ilk 25 dakikanın haricinde biraz ikinci yarıda iyi şeyler gördük Göztepe'den ama bakalım neler olacak. Maçın son bölümünde bakalım fizik kalitelerini koruyabilecekler mi diye de düşünüyorum. Merakta ediyorum doğrusu. Bu arada gerçekten çok çok iyi sıyrıldı orada Göztepe oyuncusu. Ama yerde kaldı. İtirazı var. Sinclair. Armstrong'un. Davinson Sanchez'le müdahalesinde bir itme olduğunu iddia ediyor Sinclair. Oldukça süratli bir oyuncu olduğunu şu anda anlıyorum. Benim de yeni tanıdığım bir oyuncu. Daha önce izleme şansım olmadı. İlk defa izliyorum ben de. Sizlerle beraber. Yani Göztepe'de de ilginç oyuncular var. Bu Sinclair, yani özellikle kendinden daha güçlü takımlara karşı Göztepe'nin mutlaka kullanabileceği ya da böyle yedekten sokabileceği enteresan bir hamle olarak gözüküyor. Ki golü bulan Juan yedekten girdi. Çok değerli bir isimdir. Bu arada Sané kesti içeriye. Gugeshashvili çift yumruklu uzaklaştırdı. Roland Şallay'dan şık hareketler derken bir elle oynama itirazı olabilir ama kapalı gibi gördüm. Jakobs vurdu Arda Okan'dan seken top. Tekrar Galatasaray hücumuna dönüştü ki hiçbir itiraz yok. Herhalde doğrudan kapalı olarak yorumlayabiliriz. Ve bir el pozisyonu daha var. Bir vuruş, bakalım ne olacak? Evet, vücuttan diye anlıyorum. Yok dedi zaten Mehmet Türkmen. Juan'la Göztepe bir kontra atak çabasında 3'e 2 bir pozisyon. Juan arka direğe doğru, Sinclair'e doğru kesmek istedi. O noktada araya Davinson Sanchez giriyor. Galatasaray'ın defansını görünce demiş Yunus Balyer, aklıma Barcelona ve PSG'nin hücum hattı geliyor. Susuyorum, hiç çekiyorum demiş. Anlık Galatasaray'ın defans hattının bir görselini göndermiş. İki tane araba var. Bir tanesi oldukça kaliteli bir araba gibi gözükürken bir tanesi de sıkıntılı. Yani belli bir bölümünün yani arkanın sıkıntılı, önün sağlam olduğu bir takım olarak yorumlamış Yunus Balyer Galatasaray'da. Ya şöyle söyleyelim, yani Barcelona maçı konusunda da, savunmanız daha güçlü olsa da zaten yani bilmiyorum. En zorlanacağı takım olduğunu düşünüyorum ya Galatasaray'ın, Barcelona. Ya çok kötü kura ya. Gerçekten çok kötü kura yani. Mesela bak Feyenoord iç çok iyi bir kura. Çünkü 3. torbadaki takımlara bakılınca bana sorarsanız oradaki en iyi kura Feyenoord. Ya da Aston Villa'nın şu durumunda yakalamak, yani erken oynasaydı çok avantaj olabilirdi. PSG'nin 8. maç olması avantaj olabilir. Ama abi yani Barcelona çok kötü kura. Ne bileyim, Sporting ben kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın ama ya iyi kura değil abi yani. Değil yani. Bugün bilerek hiç Fenerbahçe konusuna girmeyeceğim. Yarın konuşuruz zaten. Kendim tekrar düşmek istemiyorum. Yarın zaten Fenerbahçe müsabakasını sizlere eşlik ederken biraz da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveninde konuşuruz ama bugün konumuz Galatasaray. Galatasaray endeksine kalalım istiyorum. Bir dinleyicimiz, şöyle bakıyorum, Adaş Can Bey yazmış. Can Bey demiş ki, Lemina o kadar iyi oynuyor ki orta saha transferi yaptırtmayacak başkana demiş. Valla fena oynamadım maç, ben de katılırım size.
Asla kötü oynadı diyemem. Ama yani şöyle bir ezber yorum duyacağız. Yani Lemina'nın bir tane kötü hareketinde mutlaka şu anda tabii ki transfer istendiği için aşırı yüklenilecek. Yani bu net. Yani Lemina'nın yaranma şansı yok bugün hiçbir şekilde. Yani biz övsek de yersek de hiçbir şey fark etmez. Lemina'nın yaptığı bir tane pas hatasında Lemina zaten yerilecek bugün. Bu net yani. Böyle bir iklimdeyiz. O yüzden ne desek boş. Ama şunu da söyleyeyim. Bana sorarsanız bence de Galatasaray orta saha transfer yapması gerekiyor. Bu yapmaması gerekmediğini iddia etmiyorum. Ama burada süreç yanlış yönetildi. Yani Lemina'yla uzatmayacaktınız. Bu kadar basit. Bu arada Yunus çıkıyor. Eren Elmalı giriyor ki yani mesela şöyle bir ortam oluyor. Öyle bir performans oluyor ama adamın gitmesi istendiği için hiçbir şekilde adamı yani övsek biz suçlu oluyoruz. Neden övüyorsun kardeşim, transferin önüne geçeceksin falan. Yani konu o değil ki abi. Yani biz burada, ben en azından yapmaya çalıştığım şey, iyi oynanan kişiye iyi oynuyor, kötü oynayan kişiye kötü oynuyor demek yani. Yoksa uzun vadeli düşünmek. Ben taraftardan anlıyorum bu arada, yargılamıyorum, yanlış anlaşılması. Sadece yani niyet olarak kendi niyetimi anlatmaya çalışıyorum bu konuyla alakalı. Evet, Kugeşashvili ile başladı oyun. Dakikalar 82, Galatasaray 3-2 önde. Bakalım maçın sonunda uzatma ne kadar olacak, onu çok merak ediyorum. Çünkü ilk yarı yani böyle 3-4 falan diye kafamın içinden geçirirken 1 dakikalık uzatma gördük. Bakalım maç sonundaki uzatma da böyle çok daha böyle cılız mı kalacak? Yani oynanan süreye göre bunu da son derece merak ediyorum. 83. dakikaya giriyoruz. Bu arada maçın başında radyolarını yeni açanlar için şunu hatırlatalım. Maça normal şartlarda Uğurcan Çakır başlayacaktı. Antrenmanda ağrı hissettiği için maça Jankat Yılmaz'la başladı Galatasaray. Devre arasında Abdülkerim Bardakçı oyun alanının kenarına gelmişti ki ilk yarının son bölümünde böyle baldırını tutuyor gibiydi. Sakatlık mı, tedbir amaçlı mı tam olarak bilmemekle beraber ikinci yarının başından itibaren Batrakov'u görmeye başladık ki Lemina'nın stopere geçtiği bir denklem vardı. Sonrasında zaten Singo girince oyuna, Singo sol stoperdi. Onun önüne Lemina tekrardan 6 numaraya geldi. Batrakov'u izliyoruz. Çizgiler değişti. Solda Eren Elmalı ki öne geçince Galatasaray bu hamleyi yaptı. Sağda Leroy Sané, uçta Victor Osimhen şeklinde. Galatasaray'ın zaten bekler Şallay, Jakobs o şekilde başlamıştı. Sanchez ilk golü atan kişi ama görmeyenler için, belki pozisyonu göremeyenler için bir kez daha anlatalım. Şallay'ın ceza sahası içerisinde çok sert bir şekilde kestiği bir topta bir Taha'ya çarptı, bir Davinson'a çarptı. O karambolden gol oldu ama yani ben orada işte rastgeleden de ziyade Hakan Erol'u orada katılmam. Akıl dolu bir hareket olduğunu düşünüyorum ki saraya çekil, orada bir kaos olabilir diye oraya çok sert bir top kesti. Hatta bir şut gibi gözüktü yani topun arkasındaki açıdan bakarsanız. Şallay'ın yaptığı şeyin ben akıl dolu bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki belki de tesadüftür, onu bilemeyiz. Onu oyuncu bilir. Ama bilmiyorum, ben beğendim. Yani iyi bir fikir. Bu fikri de hatta Arsenal örneğiyle de desteklemiştim. İlk yarıda Arsenal de bunu çok fazla yapıyor. Bu arada Leroy Sané'den şık hareketler. Galatasaray 5'e 5 geliyor. Sol taraftan Jakobs içeriye çevirirse tehlike. Arda Okan araya girdi, köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Evet, dakikalar 85'i gösteriyor. Skor 3-2 Galatasaray lehine. Bu arada Konyaspor Kocaelispor karşılaşması 2-1 deplasmanda Kocaelispor'un üstünlüğüyle noktalanmıştı ve Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşmasında 89. dakikasındayız. Rize deplasmanda 2-0 önde, Galatasaray kendi sahasında 3-2 önde. Batrakov da köşe gönderinde. Dakikalar 85, Ramsmark'ta. Batrakov ön direğe doğru bir orta, savunma uzaklaştırdı. Tekrardan bir Galatasaray hücumu izleyebiliriz. Tüm hatlarıyla Galatasaray ön hatta. Davinson ve Lemina geride kalmışlardı. Bakalım Jankat uzun mu oynayacak? Onu da göreceğiz. Evet, Jankat'tan isabetsiz bir
deneme oldu. Göztepe'de taç atışı kullanacak. 86. dakika itibariyle artık son kozlarını oynuyor Stoylov'da.

arasında değişiklik görebiliriz. Stoylov'dan Alex Matos'u kenarda görüyoruz ki bugün kulübe birazcık nicelik olarak azdı. Yani kulübede 7 oyuncuyla çıktı Göztepe. Onu da vurgulayalım. Şu ana kadar 4 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Galatasaray'da 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığını söyleyelim. Evet, kısa bir jenerik dinlettik. Tekrardan beraberiz. Göztepe topu kazandı. Bir kontra atak denemesi offside olabilir. Juan'a gelirse Davinson araya girdi. Uzaklardan bir deneme. Temas var, köşe vuruşu diye gördüm. Göztepe tehlike yarattı. Galatasaray kalesinde Bekir Böke'nin çok sert şutu. Bekir de oyuna yeni dahil oldu. Evet, köşe vuruşu kullanacak Göztepe. Orada hakem çevresinde birçok Göztepe'li oyuncu var. Bir konuya itiraz ediyor Bokele şu anda ama bakalım tekrardan. Ha, elle oynama olabilir diye itiraz ediyor Davinson Sanchez'in ama bilmiyorum ya, bana öyle gelmedi ya. Mutlaka bir VAR'a bakılsın diye bir talimatı var Bokele'nin. Yani vücutla yapışık gibi gördüm ama çok kötü bir açıdan gösterdi yayıncı kuruluş. O yüzden de belki de çok yanlış görmüşümdür. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Ya bence acımasız olur ya böyle el. Ama bilmiyorum. Ya bu oyunun kuralı, kurala göre de belki elde verilebilir. Enteresan bir pozisyon. Bakalım karar ne olacak? Evet, VAR'a dahi gidilmedi. Köşe vuruşu dedi Mehmet Türkmen. Bu arada oyuncular da şiddetli bir şekilde itiraz etmeye devam ediyor Göztepe'de. İlk vücuda değiyor mu acaba? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani o kadar sert vurmuş ki Bekir. Vallahi bu da çok tartışılır. Yani bugün Mehmet Türkmen çok tartışılır. VAR da çok tartışılır. Köşe vuruşu kullanılacak. Göztepe tarafından Jankat çıktı, aldı topu. Birçok konu tartışılacak bugün. Bakalım Selim Hoca neler söyleyecek. Maç sonunda Selim Hoca çok değerli yorumlarıyla bizlerle beraber olacak. Selim Hoca da gerçekten konuşması çok keyifli. Sohbetine eşlik etmemiz çok çok keyifli. Çok çok değerli bir insan. Hakikaten sağ olsun, o da bizi hiç kırmıyor. Evet, 89. dakikanın içerisindeyiz. Biraz sonra artık uzatma dakikalarını da göreceğiz. Sinclair ile sol kanattan tekrardan bir çabası var Göztepe'nin. Abi ilginç değil mi? Mehmet Türkmen çok tartışılacak ama Galatasaray'ı yakacak hiçbir hatası yok. Hep hatalar Göztepe'ye demiş. Vallahi bunu Kadir Bey soracağım. Selim Hoca'ya soracağım ki Selim Hoca'nın hakem gözüne de inanırım. Kendisine danışırız. Evet, Matos oyuna giriyor. Raltni yerine Alex Matos'u izleyeceğiz artık son bölümde. Fizik kuvveti yerinde olan, çok atletik bir takım olduğunu söyleyelim Göztepe'nin ki oyuna giren isimlerle beraber de bunu görmemiz mümkün. Gerçekten belki bu sezona formda giriş yapamadılar ama fizik kalite olarak da kötü bir takım olduklarını söyleyemem. İltu Bey demiş ki net penaltı verilmedi. Mehmet Türkmen hakemler iş başında demiş İzmir'den İltu Bey. Hepsini Selim Hoca'ya soracağız. Hepsini Selim Hoca'ya soracağız. Galatasaray bu arada 32 şutta 10 isabet. Göztepe 4 şutta, düzeltiyorum, 7 şutta 4 isabet. Skor 3-2 Galatasaray lehine. Birazdan uzatma dakikalarını göreceğiz. Yaklaşık bir 10 saniye sonra tabela yanacaktır. Gerçekten ilginç bir maç oldu şu ana kadar da. Gollü bir maç beklentimiz vardı. 4-2 bekliyordum maç başında. Şu anda skor 3-2. Evet, 6 dakikalık bir uzatma var. 6 dakika daha devam edecek karşılaşma.

0: Ugechukwu'yu görüyorum oyuna girme hazırlığında. Leslie Ugechukwu Lucas Torreira ile değişiyor. Torreira da kaptanlık pazu bandını kime doğru verdi o anda göremedik. Kaptan üçüncü kez değişiyor maçta. Lucas Torreira da alkışları kabul ediyor. Evet, Lemina da kaptanlık pazu bandı diye görüyorum. +90+2'nin içine doğru giriyoruz yavaş yavaş. Skor 3-2 Galatasaray lehine. Aynı zamanda bir gözümde. Evet, Gaziantep Rize Spor maçı da bitti. Rize 2-0 öndeydi. 2-1'e geldi maç ama 2-1 noktalandı. Gaziantep kendi sahasında 2-1 kaybediyor Rize'ye. Recep Uçar'ın Rize'sine ki bugün Kocaeli Spor'da Konya Spor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Onu da söyleyelim. TFF 1. Ligi'nde Kayseri Bursa maçında deplasman ekibi Bursa 2-1 kazanmayı başardı. Ben de dün çok sevdiğim bir Bursalı abimle beraberdim. Rami Çelikkol'a da buradan sevgilerimi ileteyim. Uzun uzun Bursa Spor konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Kayseri konusunda Ben Hur'a dikkat edin abi dedim. O tip yorumlar yapmıştık. Ki bakayım atmış mı gol? Yok, atmamış. O da çok memnun. Kendisine de evet, oynamış ama atmamış golü. Penaltıdan gelmiş Bursa'nın, pardon, hem Bursa'nın golü hem Kayseri'nin golü. Bir golü Bursa'nın, penaltıdan gelmiş. Onu söyleyelim. Evet. 90+3'ün içindeyiz. Galatasaray 3-2 önde. Jankat Uzun oynayacak. Bakalım son bölümde skor tabelası değişecek mi? Bu arada Eren Elmalı çok çok iyi bir özveri. Son anda Taha uzaklaştırıyor. Eren gerçekten yoktan pozisyonu üretebilirdi. Bir anda skor 4-2'ye bile gelebilirdi. Eren'in de oyuna taze kan olarak girdiğini. Tabii ki Taha da çok yorgun. Bugün çok iş düştü ona da. Sol önde izliyoruz Eren Elmalı'yı. Jakobs'un önünde. Alexey Batrakov da şu anda köşe gönderine doğru gidiyor. Kısa kullandı Batrakov. Eren'den orada Şallay'ı. Şallay'dan tekrar Batrakov. Bakalım son bölümde neler olacak? Lemina. Şöyle derin bir top. Ugechukwu'dan da Singo'ya bir servis. Ancak Osimhen'i bulmadı top. Seken topta bir kez daha o rebound dediğimiz ikinci topu toplayan Galatasaray. Sahneden çok şık çalımlar. 90+4'ün içerisinde skor 3-2 Galatasaray'ın lehine. Singo'dan da Osimhen'e bir servis. Osimhen şöyle baktı. Vurdu Gugeşaşvili. Bir kez daha deneyecek Galatasaray. Derken bu sefer uzaklaştırdı Göztepe. Bu arada sert bir hareket geldi Galatasaraylı bir oyuncudan. Sarı kartta çıkıyor orada Eren Elmalı'ya. Hızlıyı kesti. Evren Eren Elmalı. Hala yerde. Arda Okan Kurtulan. Doğru bir sarı kart olduğunu da vurgulayabiliriz. Hızlı hücumu keserken birazcık sert bir müdahale. Victor Osimhen de bugün de gollerine devam etti. Daha doğrusu iki tane attı, biri sayıldı ama penaltıdan buldu golü, en azından öyle söyleyelim. Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'in golleri Galatasaray'da. Miroshi ve Juan'ın golleri Göztepe'de. Artık son 2 dakikanın içerisindeyiz. Bakalım son 2 dakikada neler olacak. Arda Okan Kurtulan uzun bir taç atışı için hazırlık yapıyor. Göztepe'de de fizikli oyuncuların ceza sahasına doğru girdiğini görüyoruz. Bakalım ön direğe doğru bir organizasyon mu gelecek? Ki çok da uzun bir taş atışı. Seken top, orada karambol var. Yerde bir Göztepe'li var. Devam kararı geldi. Arda Okan'la tekrar atak tazeleyecek Göztepe. İçeriye doğru çevirdi. Arka direkte böyle bir karambol var. Bakalım bir tehlike olabilir mi? Bir vuruş geldi son anda savunma. Göztepe gole çok yaklaştı. Bir kez daha taç atışı kullanacak Arda Okan kurtulanla. Göztepe. Bakalım. O da yerde bir isim var. Oo. Yani bana müdahale temiz gibi geldi bu da mı? Evet, devam kararı geldi. Taç atışı kullanacak Arda Okan kurtulanla Göztepe. Artık son şans belki de Göztepe adına. Skor 3-2 Galatasaray lehine. Uzun bir taç atışı Arda Okan kurtulandan. Bir kez daha savunmadan sekti. Bir daha Arda'dan bir orta. Yine uzaklaştırıyor Galatasaray. Uzaktan bir deneme. Belki de son pozisyon oldu. Evet, Mehmet Türkmen de maçı bitirdi. Hızlıca çıkıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika sonra maç sonu yayınıyla geri geleceğiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında

0: da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugo Chukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugo Chukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugo Chukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugo Chukwu, Ren altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki, sizce Ugo Chukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Rams Park'ta Galatasaray 3-2 kazanmayı başarıyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca bizlerle beraber. Selim Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
3: Tabii ki şu an çok güzel görüntüler var. Rafael Leao'da hatta Alexey Batrakov'da üçlü çektirdi tribünlerin önünde. Bu iki yeni transfer ki bugün Leao'yu izleyemedik ama Batrakov'u ikinci devrede izledik. Bütün her şeyi soracağım. Ultra Aslan bayrağını salladı Rafael Leao. Şu anda Ultra Aslan atkısı da geldi. Güzel görüntüler var Rams Park'ta. Birçok şeyi konuşabiliriz. Birçok şeyi konuşacağız, tartışacağız. Selim Hocam öncelikle sizden bir 90 dakikanın her zaman olduğu gibi genel yorumuyla başlayabilmenizi rica ediyorum. Sonrasında tabii ki daha spesifik sorularla tabii ki yayına yön vermeye çalışacağım ben de.
4: Vallahi bence maçı iki yarıya ayırmak gerekiyor. Birinci ve ikinci yarı bambaşka iki maç oldu diyebiliriz. Yani Galatasaray böyle bir galibiyete sevinmeli mi, üzülmeli mi? Ben biraz arada kaldım açıkçası. Ama eğlenceli, izlemesi keyifli bir maçtı. Hani sahada emek verenlere teşekkür ediyoruz. Galatasaray takımını da tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı.
3: Ben kesinlikle katılırım Selim Hocam. Hakikaten izleyenler için, futbol severler için güzel bir maçtı. 5 gol çıktı, sayılmayan goller var. Çok tartışmalı pozisyonlar var ki hocam aslında teknik olarak şöyle size şu soruyu sormak istiyorum. Yani ilk yarı gece, ikinci yarı gündüz gibi miydi? İki yarıyı birbirine doğru ayırırsak yani Galatasaray açısından böyle bir yorum mu algılamalıyız? Yoksa neyi kastetmek istediniz tam olarak birinci ve ikinci yarı aradaki farkında? Lütfen paylaşırsanız sevinirim Selim.
4: Ben biraz iki takımın etkinliği olarak ayırdım. İlk yarıda hani çok fazla sayıda orta ve şut zorlansa da pek etkili olamadı Galatasaray takımı. Atılan golde de zaten Salah'ın serbest vuruşunda seken topla geldi. Daha çok ikinci yarıda, birinci yarıda kanat akınları yaptığını gördük. Göztepe de yine arenaya gelen bir Anadolu takımı gibi kontra ataklarla şans aradı. Bunu zaten birçok takımın burada uyguladığını ve aslına bakarsanız Galatasaray'ın nispeten yavaş defans hattının zaaflarından yararlandığını görüyoruz. Ben Stoylov'un iyi bir plan kurduğunu gördüm yine bugün. Yine aynı yorumu Çorum FK maçında Uğur Uçar için de yapmıştık.
3: Doğru.
4: Burada aslında iyi bir maç planı hazırlığından bahsediyorum. Göztepe'nin golü çalışılmış bir goldü bence. Öndireye açılan bir ortadan arkaya aşıtılarak geldi.
3: Katılırım.
4: Yani bu golü seneler içerisinde çok yedi Galatasaray ama hala bir çözüm bulunamadı bu işe. Ve arka direkteki eşleşmeler genelde problemli oluyor. Bugün Saray'la eşleşti. Ama Sara golü yedirdi orada takıma. Miroş'a attı golü, onu da söyleyelim. Göztepe'nin ilk golü. İkinci yarıda da bambaşka bir görüntü var.

0: vardı. Yani özellikle ben bayağı istek farkı gördüm takımda ikinci yarıda. Mesela Yunus Akgün'ü biraz daha isteksiz bulmuştum. İkinci yarı onun biraz daha hareketli ve maça damga vurmaya çalıştığını gördük. Okan Buruk'un soyunma odası konuşması muhtemelen etkili oldu. Bir diğer etkili olan unsur da bence Batrakov'un yeni transfer Batrakov'un oyuna girişiydi. Takıma bayağı pozitif etki sağladığını düşünüyorum ben ilk maçında. Genç bir oyuncu olmasına rağmen pas hatası yapmıyor neredeyse ve sürekli yay ve çevresinde gol pozisyonu kovalıyor. Gerek şut olsun, gerek asist olsun. İkinci ve üçüncü golde doğrudan pozisyonların içerisinde.
1: Doğru.
0: Burada tekrar pas hatası yapmamasını, hani ayağının topa yatkın olmasının altını çizelim. Bence o konuda Torreira'ya birazcık benziyor. Torreira da yüksek pas yüzdesiyle oynayan bir oyuncu biliyorsunuz.
1: Doğrudur hocam.
0: Osimhen'e zaten artık diyecek pek bir şey yok gibi görünüyor. Çok ligin çok üstünde bir oyuncu. Ciddi etki sağlıyor. Ya yani hava toplarında bugün ne kadar etkili olduğunu gördük. Karşı karşıya kaçırdığı toplar oldu ama özellikle 3 tane uzun stopere karşı da olsa hava toplarında ne kadar üstün olduğunu gördük Osimhen'in.
1: Kesin.
0: Biraz ben Jardel'e benzettim açıkçası. Havada asılı kalıyor kafa vuruşlarında. Attığı ikinci golünde iptal olması üzücüydü. Çok
1: Çok
0: ince bir
1: küçük bir
0: ofsayt.
1: olsaydı. Çok küçük bir olsaydı
0: Ya
1: hakikaten.
0: ayağı önde gibi gördüm. Ben ya ayağı defans oyuncusunun omzunun gerisindeydi. Demek ki ofsayt gibi değerlendirdi VAR odası.
1: Ben şunu soracağım Selim hocam. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama chat şu anda yıkılıyor. Yani karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'e aynı zamanda VAR odasına yani en azından Galatasaray tarafından değil ama diğer takım taraftarlarından çok fazla mesaj alıyorum. Yani bugün Göztepe'nin hakkı mı yendi? Yani bunu sormak istiyorum. Sonuçta verilmeyen penaltı olduğu söyleniyor. Osimhen'in yapmış olduğu müdahalede penaltı olabileceği konuşuluyor. Galatasaray'a verilen penaltıyı cılız bulan bir kısım da var. Yani çok fazla hakem konuşuldu. Çok fazla mesaj geldi. Bunun paralelinde Selim hocam, Mehmet Türkmen'i birazcık yorumlayabilir misiniz? Sonra tabii ki sağ içine geri döneceğiz ama hakeme de sormadan edemeyeceğim hocam size.
0: Ben Mehmet Türkmen'i biraz ikinci yarı oyunun temposunu kaldıramadığını gördüm. Varda çok yardımcı olmadı bence ona. Verilmeyen veya da verilmediği düşünülen penaltılarda hakemin bu tempoya ayak uyduramaması VAR tarafından telafi edilebilirdi. Şu anda popüler görüş birazcık Göztepe'nin hakkının yendiği yönünde ama ben pek aynı fikirde değilim. Bence
1: Peki.
0: iki takım adına da ceza sahası içerisinde verilmeyen penaltı durumları var. Ben biraz o yüzden ortada olduğunu düşünüyorum aslında. Ve Galatasaray ikinci yarı çok daha etkiliydi Göztepe'den. Hani öne geçip golü iptal olduktan sonra Göztepe'nin baskı kurduğunu gördük. Skor 3-2 iken.
1: Doğru.
0: Onun dışında pek etkili değildi Göztepe. Yani bu mağlubiyeti hakem üzerinden değerlendirirlerse bence durumu birazcık yanlış okumuş olurlar.
1: Yani şu mudur hocam? Yani şunu söylememeliyiz diye anlıyorum sizin söylemlerinizden. Yani Galatasaray hakem sayesinde kazanmıştır mesajına hiç katılmadığınızı
0: Yok, Galatasaray Osimhen sayesinde kazandı. Çok
1: Katılırım bu arada. Yani bu maçın
0: basit bir şekilde bunu söyleyebiliriz bence.
1: %100.
0: Yani ligin çok üstünde oyuncu, ben ayakta alkışlıyorum Osimhen'i. Bugün de bence müthiş bir iş çıkardı.
1: Selim hocam, şimdi tabii ki klasik puanlamalarımıza geçmek istiyorum. Galatasaray tarafıyla başlayacağım. Göztepe tarafıyla devam edeceğim. Galatasaray'ın kalesini koruyan Jankat Yılmaz bugün kaç puan alır?
0: Ya ben Jankat'ı aslında kaledeki duruşunu, oyun içindeki sakinliğini beğendim. Ayaklarını birazcık zayıf buldum. Yani birazcık daha kalecilik özellikleri bakımından 8,
1: Peki.
0: ayakları pas yeteneği bakımından 5-6 gibi değerlendiriyorum. O yüzden bugün 7 vereceğim ona.
1: Bugün 7 verdik Jankat'a. Savunma hattıyla başlayacağım. Şallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dersem puanları nasıl olur hocam size göre?
0: Sanchez'e 9 puan veriyorum. Maç içinde özellikle ikinci yarıda baskı yenilen bölümde gerek kafa toplarında gerek defansın arkasına yerden atılan toplarda gerekse de dönen havadan seken toplarda yani oraların tek hakimiydi. Hiçbir topu rakibe vermedi. 9 puan veriyorum Sanchez'e.
1: Peki. Abdülkerim diye devam etsem?
0: Abdülkerim bence biraz vasatın altında kaldı. Bugün 5 puan vereceğim. Birkaç pozisyonda rakip takım forvet oyuncularının da hızına pek yetişemediğini gördük. Ben 5 veriyorum Abdülkerim'e bu maç için. Zaten oyundan da çıktı ilk yarı performansı. Ya takım biraz daha etkili oynarken sahada olsa daha yüksek puan verebilirdik ama bugün 5 puan.
1: Peki Şallai ve Jakobs'u soracağım bekleri.
0: Şallai golde zaten bir etkisi var, payı var. O yüzden her şekilde tabela yaptığı için bir puan veriyoruz zaten biliyorsun. Senle biraz evet. Tabelayı etkileyen oyuncuları beğeniyoruz. Bugün Sallay'a ben 7 puan vereceğim. Peki. Gole etkisi olmasına rağmen. Çünkü ikinci yarı sağ bek pozisyonunda aksadığını düşünüyorum oyuncunun. Biraz daha dinçken ilk yarı daha etkiliydi ama ikinci yarı düşüşünü gördüm. Burada birazcık transfer ihtiyacı var mı acaba diye bir soru işareti oldu bende Sallay'ın bölgesinde.
1: Peki Jakobs'u sormak isterim hocam size.
0: Jakobs standart bir maç çıkardı. 7 diyorum Jakobs için.
1: Şuradan saymak istiyorum. Yani Lemina'ya geçmeden önce bir de Singo'yu sorayım. Oyuna sonradan dahil olup savunma hattında bir değişiklik olduğu için. Singo'yu girdikten sonra hocam beğendiniz mi sol stoperde?
0: Dinleyicilerimiz ne demek isteyeceğimi anlayacaktır. Bana biraz Luyendama korkusu veriyor Singo. Ayak hakimiyeti pek kuvvetli değil. Yani sahanın merkezinde stoper ikilisinden biri olarak, özellikle sol stoper olarak alışmadığı bir bölge. O aslında sağ stoperde daha çok görev olan bir oyuncu. Bana güven vermedi açıkçası. Biraz Luyendama gibi, canlı bomba gibi hissettim. Umarım beni yanıltır. Ben yani 6 puan vereceğim. Pek bir ekstrası yoktu.
1: Lemina diye devam etmek istiyorum ama şunun da altını çizeyim. 45 ile 74. dakikalar arasında stoper merkezdeydi. Onun dışında 6 numaraydı Lemina. Bu detayları da birazcık değinebilerek Lemina'ya ne dersiniz hocam?
0: Stoper bölgesinde oynarken bir tane kritik müdahalesini hatırlıyorum. Onun dışında orta sahada bence Torreira ile iyi bir ikililer. Maçtan önce seninle konuştuğumuzda Lemina yerine Sarı'yı bekliyorduk ama
1: doğru.
0: Aynı zamanda Sané'yi de ilk 11'de bekliyorduk. Ben bugün Lemina'yı iyi buldum. 8 puan vereceğim Lemina'ya.
1: Peki şöyle bakıyorum, Lucas Torreira'nın puanı ne olur hocam?
0: Torreira yine bunu her yayında söylüyoruz belki. Galatasaray'ın kontrol mekanizması sağ içinde. Oyunun kurulumunda rakip yarı alanı geçişte çok önemli paslar atıyor ve top kaybı yapmıyor. Ben yine 8 puan vereceğim Torreira'ya da.
1: Gabriel Sara'yla devam edecek olursak?
0: Sara gol attı bugün. Batrakov'un asistiyle, daha doğrusu Osimhen'in topuk pasıyla, Batrakov'dan aldığı topa topuk pasıyla geldi. Sara bugün golün yenmesinde, ilk golün yenmesinde hava eşleşmesinde başarısız olsa da bence en azından 7-8 puanı hak ediyor. Sonuçta gol attı ve telafi etti biraz orayı.
1: Ve şimdi tabii ki burada Alexey Batrakov demek istiyorum. Uge Çukwu'yu sayamayız. 90. dakikada girdi oyuna. Alexey Batrakov'un 45 dakikalık performansı Selim Hoca'ya göre kaç puan alır?
0: Böyle transferler beni çok heyecanlandırmıştır her zaman. Özellikle genç 10 numara oyuncuları bir heyecan yaratıyor. Geçen yayında acaba Montivero etkisi mi olur, yani verim alamaz mı Galatasaray diye bir endişelenmiştik ama bence böyle bir endişeye mal olmadığını gösterdi oyuncu. Pas hatası yapmayan, şut ve pas arayan sürekli yay ve çevresinde bir oyuncu. Ben ilk maçı olması 21 yaşındaki bir oyuncunun ve takıma uyum sağlamış görünmesi sebebiyle 9 puan veriyorum Batrakova.
1: Peki kanat rotasyonuna devam etmek istiyorum. Yunus Akgün diyeceğim hocam size.
0: İlk yarı isteksiz, ikinci yarı istekliydi demiştik. Ben bu ikinci yarının hatırına 7 puan vereceğim Yunus'a. Bence takımın bu sene Sané'nin de bu verimsizliği sürdüğü sürece takımın önemli oyuncularından biri olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Barış diye devam etmek isterim ki çok tartışılıyor, çok eleştiriliyor. 70

0: 4 dakika sahadaydı. Barış Alper Yılmaz'a ne diyebiliriz?
1: Ben ıslıklandığını da duydum oyuncunun bu maçta. Ya üzücü bir durum gerçekten. Yani senelerdir iyi etki veren bir oyuncunun böyle sezonun başında ıslıklanması bence pek hoş değil. Burada biraz sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Transferi gerçekleştiyse oyuncunun hani birazcık kendini korumak için böyle biraz daha hani çok kendi riske atmadan oynuyorsa o kısmını bilemem ama bugünkü performansının puanı 4-5 olur bence ancak. Çok etkisi.
0: Peki Eren Elmalı'yı savunmadan değil sol önde oynadığı için puan verebilir miyiz? Yaklaşık 10 dakika sahadaydı hocam, onu da sorayım size.
1: Ben Eren'in pek etkili olduğunu görmedim ama Eren konusuyla ilgili şöyle bir yorumda bulunmak gerekiyor bence. Galatasaray takımında 3 kulvarda mücadele edecek bir Galatasaray takımında tarihler 29 Ağustos'u gösterirken sol açığa Barış Alper yerine Eren Elmalı giriyor. Yani orijini sol bek olan bir oyuncu. Yıllardır sol bek olarak izlediğimiz bir oyuncu. Bu da transferlerin aslında birazcık geç kaldığının göstergesi. Tabii Leao tribündeydi bugün. Herkesi heyecanlandıracak bir transfer. Eren'e puanım 6. Standart bir maç geçirdi bence. Ben Eren-Jakobs ikilisinin uyumunu bu arada beğeniyorum.
0: Peki Selim hocam, size bir Leroy Sané'yi de soracağım. Yaklaşık 74'ten 90+6'ya kadar sahadaydı. Bir puan alır mı ya da soru işareti mi deriz?
1: Soru işareti diyeceğim. Sané'ye kötü bir puan vermek istemiyorum. Oyuna girerken ıslıklandı ve ilk defa benim gördüğüm bir duygusal reaksiyon verdi. Kafasını salladı. Birazcık soğukkanlılığıyla bildiğimiz bir oyuncu. Bence sağ kanatta etkisiz olduğu doğru Sané'nin ama sol kanatta çok daha etkisiz olma riski var diye düşünüyorum. En önemli silahını kaleden uzaklaştıran bir tercih oluyor bence Okan Buruk için Sané'nin sol kanatta oynaması. Biraz daha belki de forvet arkasında değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
0: Peki Selim hocam, Victor James Osimhen dersem ne dersiniz?
1: Yani uçan adam 10.
0: 10 değil mi?
1: Cep maçı Galatasaray'a getiren en önemli unsurdu bugün Osimhen. Resmen takım onun liderliğinde yani organizasyon olarak etkili olamasa da tabiri caizse böyle ittire ittire yani rakibi baskı altına ala ala golleri buluyor. Aynı zamanda bu hava topa hakimiyeti de çok büyük avantaj.
0: Selim hocam, Selim hocam, birçok Galatasaray taraftarı şu anda arabalarında radyo golü açmışlar, bizi dinliyorlar. Tabii ki konuyu değiştirmeden puanlamaları yaptık. Göztepe'nin puanlamalarına geçmeden Galatasaray taraftarına mesajınız nedir? Bugün nezdinde, transfer nezdinde ve genel bir kısa bir mesajınızı almak istiyorum. Sonra Göztepe tarafına geçeceğim hocam sizinle.
1: Bu yeni transferlere güvenebileceğimizi düşünüyorum. Leao, Batrakov gibi oyuncular takıma güç katacak. Bunun ne kadar, bu oyuncuların ne kadar etkili olacağını bence ilerleyen günlerde göreceğiz. Hepimiz içimiz ferah olsun.
0: Peki Göztepe'ye doğru rotayı kırıyorum şu anda. Kaleci Luka Gugeshashvili'nin performansını kaç puanla ödüllendirir Selim hocam?
1: 8 puan vereceğim. Bugün kurtarışları oldu. Gürcü kaleci iyi bir kaleciye benziyor. Sezon boyunca zaten performansını göreceğiz.
0: Peki hızlı hızlı devam ediyorum savunmadan. Kısa kısa puanlar da alabiliriz. Taha, Ege ve Bokele. Üçlüsüne kaç puan veriyoruz?
1: Yani savunma üçlüsü Osimhen'e karşı hiçbir şey yapamadı. Komple 5 puan diyebiliriz.
0: Komple 5 puanla geçtik. Kanat bekleri Akonnor ve Arda Okan Kurtulan'ı sormak isterim.
1: Onlara da 6 puan diyeceğim. Kanatlardan ziyade biraz daha kontra ataklarla yani forvet bölgesindeki oyuncularla etkili oldu Göztepe. 6 puan diyebiliriz ikisine de.
0: Peki Raltni ve Miroshi'yi soracağım orta alanda ve Efkan'ı soracağım. Raltni, Miroshi, Efkan üçlüsünü ne diyebiliriz?
1: Miroshi golü attı zaten. Ona Galatasaray deplasmanında gol bulduğu için 8 puan verebiliriz. Diğer orta sahancıları pek etkili değildi. Onlara da 6 puan diyelim.
0: Hücum hattına geçiyorum. 64. dakikaya kadar hücum hattında Janderson ve Henrique'yi, gerçi 79'da çıktı ama Janderson ve Henrique ikilisini ilk başta soracağım. Daha çok oynayanları, sonrasında tabii ki oyuna giren isimleri de soracağım ama Janderson ve Henrique'nin puanı ne olur?
1: Janderson çok etkisizdi bugün. Ona 5 puan vereceğim.

0: Peki.
1: Enrique biraz daha göze battı bence. Daha hareketli bir oyuncu. Ona da 7 puan veriyorum.
0: Oyuna sonradan giren Juan, Bekir Böke ve Sinclair Armstrong'un puanları ne olur?
1: Juan zaten golü atan oyuncu. 8 puan vereceğiz ona yine.
0: Tamam.
1: Armstrong ve Boke'ye de sırasıyla 6 ve 7 puan veriyorum.
0: Peki.
1: Bence oyuncu da lige uygun oyuncular.
0: O gün bayrağı da sorayım. 64'te dahil oldu. Bir puan alabilir miyiz o gün içinde?
1: Soru işareti diyelim.
0: Peki.
1: Çok göze batmadı. Bence 6 puan da diyebiliriz. Yani biraz standart bir maç geçirdi oldu.
0: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki Şampiyonlar Ligi kurallarını da soracağım size. Tabii birçok şeyi konuşacağız ama tabii ki flash röportajlar da gelecek. Sonra basın toplantısına gideceğiz. Teknik direktör açıklamaları, Galatasaray'ın programı bugün, Göztepe'nin programı bugün. Bugün maç programındayız. Selim hocam, şimdi tabii ki şunu sormak istiyorum size. Öncelikle transferleri soracağım. Yani Rafael Leao'yu bugün gördük. Sahada görmedik ama maç sonunda taraftarla buluştu. Taraftarına kavuştu. Rafael Leao, Batrako gördük. Ugechukwu'yu izledik. Geçtiğimiz maçlarda en azından bazı belli dilimlerde izleyebildik. Galatasaray'ın kaç transfere, hangi bölgelere transfere ve gitmesi gereken isimlerinde kim olduğunu söyleyebilir misiniz? En azından bir transfer yorumu alalım başta sizden hocam.
1: Şimdi transferin bitmesine çok az kaldı. Avrupa'dan bahsediyorum. Bu takım için Türkiye'deki transfer sezonu kapanana kadar bir fırsat transferi kovalama şansı doğuracaktır. Başkan Dursun Özbey'in de artık ustalaştığı bir alan diyebiliriz. Yani
0: katılırım.
1: Son dönemde yapılan fırsat transferleri, mesela Osimhen son derece etkili oldu. Icardi de bunlardan bir tanesiydi bu arada. Şimdi takımda bugün alarm veren oyunculardan biri olarak Sallai'yi söylemiştik. Böyle katkısı olsa da sağ bek bölgesinde orijini sağ bek olmadığı için biraz aksadığını düşünüyorum. Ben bu bölgeye bir transfer inisiyatifi kullanılacağını düşünmüyorum. Ama aslında biraz daha oyun kurucu niteliğinde Mariano gibi bir sağ bekin takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: Peki.
1: Sol kanada Leao transferi gerçekleşti. Bu oyuncuyu zaten pek anlatmaya gerek yok. Kendi adı konuşuyor. Yani sol kanat oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada Barış Alper'in transfer olup olmayacağı bence önemli.
0: Ki hocam böyle bir gündem tabii ki duyuyoruz ama size gelen bir istihbarat var mı? Yani Barış Alper gidiyor mu hocam?
1: Ben Barış Alper'in kalacağını düşünüyorum. Bana gelen bilgiler bu yönde. Son günlerde bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum Barış Alper'le ilgili.
0: Peki.
1: Şu anda takımdaki özellikle Türk oyuncular için de 5 sene üst üste şampiyon olmak, bu apoleti hep beraber takmak bence önemli bir hedeftir diye düşünüyorum. Burada Yunus Akgün, Apo, Barış Alper'i sayabiliriz. Hem Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorken hem de böyle kendi rekorunu kırmak, 5 sene üst üste şampiyon olmak gibi bir hedef varken ben Barış Alper'in aslına bakarsanız kolay kolay takımdan ayrılmak isteyeceğini düşünmüyorum. gidebileceği takım arasında Everton'la da geçiyordu. Yani bambaşka bir kariyer rotası olur şu anda Barış Alper için Everton.
0: Peki.
1: Burada ancak Galatasaray için maddi menfaatler çok üstün basarsa bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Onun dışında takımda kalacaktır. Tabii Barış Alper satılırsa oraya Leao sonrası yine de bir oyuncunun da alınması gerektiğini düşünüyorum. Leao'nun bir diğer özelliği de forvet hattında oynayabilmesi. Burada bence bu Galatasaray yönetimine bir esneklik sunuyor şu anda transfer döneminin son günlerinde. Yani forvet almak yerine gerekirse Leao forvette de oynar gibi bir düşünce olursa, bu arada Ada Yüzgeç'in de takımla antrenmanlara başladığını biliyoruz.
0: Tabii.
1: Genç altyapı oyuncusunun. Burada üçlü bir rotasyon kullanıp altyapıdaki oyuncuya güvenip transfer başka bir bölgede değerlendirilebilir. Singo'nun oynamaya başladığını görüyoruz. Bu bence kalacağının göstergesi. Önceki programlarda transfer olmuş olabileceğinden bahsetmiştik.
0: Ki doğru maçta. Hocam lafınızı balla kesiyorum. Yani Çorum maçında oyuna hiç girmemesi zaten bizi bayağı bir şüphelendirmişti bu konuda.
1: Evet, orada şüphelenmiştik. Ama artık dakika bulmaya başlaması ben takımda kaldığını göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu da bana Galatasaray yönetiminin stoper bölgesine böyle isimli bir transfer ya da böyle medyada adını sürekli duyduğumuz transferlerden birini bitirememiş olabileceği izlenimini veriyor. Burada bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Zaten Lemina'yı da görüyoruz maç içerisinde, o bölgede görev alabiliyor. Orta sahaya defansif bir oyuncu olarak o Geçuk'u transfer edildi. Bugün de kısa da olsa forma giydi. Orta saha bölgesinde ben yeni transfer yapılacağını düşünmüyorum açıkçası. Uğurcan'ın durumu bence önemli olur. Hani bugünkü maça niye çıkmadığını sorgulamak lazım. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur.
0: Şöyle bir istihbaratımız var Selim Hocam. Onu paylaşayım dilerseniz. Bütün dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Antrenmanda bir ağrı hissettiğini, oradaki sağlık heyetini, hatta Galatasaray'ın teknik direktörü ve oradaki bütün teknik personeli söylüyor. Tedbir amaçlı olarak riske edilmiyor diye bir bilgimiz var. Selim Hocam sizdeyiz.
1: Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Bu da Cankat için önemli bir fırsat oldu. Arenada Galatasaray Kalesi'ni korumak da birçok gencin hayalidir. Ona da bu hayalini başardığından dolayı tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Bugün de galibiyette Galatasaray'ın kalesini korumuş bir kaleci olarak tarihe geçti. Genç bir oyuncu. Valla transferde ben elinin birazcık bağlı olduğunu düşünüyorum Galatasaray yönetiminin. Çünkü yeni oyuncu gelecekse bazı oyuncuların da ayrılması gerekebilir. Enteresan bir haber duymuştum. Davinson Sanchez ile ilgili. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesine gidebileceği ile alakalı Avrupa basınında haberler gördüm.
0: Hocam kulüp ismi var mı? Bir istihbaratımız var mı yoksa?
1: Kulüp ismi var ama pek açıklamak doğru olmaz bence.
0: Peki, peki.
1: Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpten bahsediyoruz, doğru muyum?
1: Doğru, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Galatasaray'ın buradan önemli bir bonservis bedeli kazanabileceği bir kulüp aynı zamanda. Ama ben şu anda özellikle bugünkü performansından sonra Davinson Sanchez'in vazgeçilemeyecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Hocam şöyle bir, tabii ki son cümlelerinizi alalım ama sonra Şampiyonlar Ligi'ne, yani Kupa 1 hakkında görüşlerinize geçmek isterim. Son cümlelerinizi alalım, sonra ben topu bir kez daha size paylaşacağım hocam.
1: Çekişmeli bir maçtı. Bence seyir zevki çok yüksek bir maç izledik bugün. Galatasaray'ın kazanması da önemliydi. Evinde bir iki maç üstte puan kaybını nadir yapan bir takım Galatasaray. Şimdi bir sonraki maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkılacağını, yeni transferler yapılacak mı yapılmayacak mı hepsini göreceğiz.
0: Peki Selim Hocam, şimdi tabii ki önümde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü var. Tek tek eşleşme gideceğim ve sizden şunu rica edeceğim. Maçlara 0 puan, 1 puan veyahut da 3 puan diye tahminlerinizi almak istiyorum ki bugün maç içinde de maç önünde de aslında programlarda birçok konuğumuza bunu sorduk hocam ama sizin görüşleriniz çok değerli bizler için. O yüzden de Sporting deplasmanı diyerek başlamak istiyorum hocam sizinle.
1: Sporting deplasmanında öncelikle bunları değerlendirmeden önce şunu dile getirmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Birinci torba takımları çok zor gibi görünebilir ama imkansız maçlar olduğunu düşünmüyorum. Özellikle maçların oynanacağı tarih ve lokasyonlar sebebiyle.
0: Peki.
1: Ve diğer takımların da aslında biraz daha Avrupa'da baş altı takımları olduklarını ve yenilemeyecek takımlar olmadıklarını düşünüyorum.
0: Peki hocam.
1: Ve puanlamaya başlayabiliriz.
0: Lütfen. Hocam şimdi Sporting Lisbon deplasmanıyla Galatasaray Kupa 1'deki yolculuğuna başlayacak. Sporting Lisbon deplasmanında nasıl bir mantalite bekler Selim Feyzoğlu? Selim Hocam siz ne dersiniz ve kaç puan verirsiniz bu maça?
1: Galatasaray'ın şu anda hücum hattı geçiş oyunu oynamaya çok müsait bir hücum hattı haline geldi. Burada biraz daha deplasman maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde geçiş oyununun içerideki maçlardaysa daha baskılı bir oyunun tercih edileceğini düşünüyorum. Sporting deplasmanı da bununla ilgili ilk tecrübe olacak. O yüzden 1 puan yazıyorum.
0: 1 yazdık. Peki, evet. Peki hocam. Sporting deplasmanı 1 puanla Galatasaray Kupa 1 serüvenine başlar diyor.

0: Selim Hoca. Selim Hocam peki Galatasaray Barcelona dersek nasıl yorumlarsınız?
1: Barcelona Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi ama arenanın coşkusunu da oradaki genç oyuncular nasıl kaldırabilir? Bunu hepimiz göreceğiz. Ben Galatasaray'ın Barcelona'yı içeride ikinci maçta yeneceğini düşünüyorum.
0: Peki 4 puan yaptık Galatasaray.

0: bir kaza potansiyeli gördüğüm maçlardan biri. Ben Lille deplasmanına 0 puan yazacağım.
1: Peki, peki. 3 maçta 4 puanla başladık. 3 maçta 4 puan diyor Selim Hoca. Galatasaray Stuttgart. İç sahada Galatasaray ne olur diye sorayım hocam size.
0: Stuttgart'ın teknik direktörü Uli Hoeneß'in oğlu Hoeneß. Önemli bir teknik direktör adayı gelecek için Almanya futbolunda. Ama ben Stuttgart takımının tam Galatasaray'ın dişine göre böyle Şampiyonlar Ligi'nde çektiği nispeten kolay kurallardan biri olduğunu düşünüyorum. 3 puan yazıyorum.
1: Peki 7 puan yaptık. Yani Galatasaray'ı şu anda 7 puana ulaştırdık. Kısaca tekrar ediyorum. Sporting'de 1 puan dedi Selim Hoca. Barcelona'da 3 puan dedi. Lille 0 puan verdi. Stuttgart'a 3 puan verdi. 4 maçta 7 puan dedik. Peki Selim Hocam, Galatasaray Aston Villa iç saha.
0: Aston Villa teknik direktörü Unai Emery itibariyle bu Avrupa kupalarındaki en karşılaşması zor takımlardan biri diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Galatasaray son dönemlerde içeride İngiliz takımlarına karşı büyük üstünlük kursa da burada ben doğrudan 3 puan yazmanın biraz zor olacağını düşünüyorum. Buraya 1 puan vereceğim.
1: Peki hocam, 8 puan yaptık. Yani Galatasaray ilk 5 maçta 8 puanı toplattınız.
0: Doğru.
1: Hocam.
0: Unai Emery çok zor maç kaybeden bir teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle Avrupa kupalarında. Dolayısıyla buraya içeride de olsa 1 puan diyorum.
1: Peki AEK Atina Galatasaray karşılaşması Atina'da. Selim Hocam ne dersiniz? Şu ana kadar 5 maçta 8 puan toplattınız. Yorumunuz nedir? Hiç merak ediyorum hocam.
0: Vallahi açıkçası ülkesinin şampiyonu bir takımı Galatasaray'ın kolaylıkla yeneceğini söyleyebilmek güç. Ama özellikle takım kalitesiyle, bu takımdaki özel çok önemli oyuncularıyla beraber böyle bir deplasmanda fazla zorlanmayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yunan taraftarlar özellikle AEK birkaç maç kazanıp ilk 24'e kalma potasına girerse önemli bir destek verip takımına atmosferi zorlaştırabileceğini düşünüyorum, ama buradaki beklentim 3 puan.
1: Peki 11 puan yaptık. Galatasaray 6 maçta 11 puan toplar ve aslında işini garantiye alır diye anlıyoruz. Galatasaray Feyenoord iç sahada Galatasaray Feyenoord maçı ne olur hocam size göre?
0: Feyenoord tam dişine göre bir takım yine Galatasaray'ın. Ama bundan birkaç sene önceki AZ Alkmaar eşleşmesi beni her zaman Hollanda takımları ile ilgili bir tereddüte itiyor. Geçen sene Ajax maçından önce de biraz tereddütlüydüm. Ben burada Galatasaray'ın kolaylıkla yeneceğini düşünüyorum Feyenoord'u.
1: Peki. O zaman 14 puan yaptık Galatasaray'ı.
0: 14 puan oldu.
1: Peki Paris Saint-Germain Galatasaray maçında Galatasaray ilk 8 adına o zaman 14 puanın üzerine 17 belki ilk 8 anlamı da taşıyabilir. Yani böyle bir ihtimal var mı? PSG deplasmanında ne olur Selim Hocam, ne dersiniz?
0: Bu sanıyorum eşleşmelerin son maçı ve en son sırada oynanacak maçı. Burada Paris Saint-Germain'in ilk 8'i veya çıkmayı garantileyip garantilememiş olma durumu önemli. Her ne kadar önemli olsa da ben şu anda Paris Saint-Germain'i dünyada yenebilecek çok az takım olduğunu düşünüyorum. Bu Paris Saint-Germain deplasmanında 0 puan yazmak bence burada yapılması gerekendir diye.
1: Yani 14 puan hocam, tahminlerimize göre tabii ki bunu kesin kestiremiyoruz, ama sizin tahmininizi şöyle mi okumamız gerekir Selim Hocam? 16 ile 8 arasında bitirecek bir Galatasaray bekliyorum cümlesi doğru mudur peki hocam sizin tahminlerinize göre?
0: Doğru. Burada yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Birinci torbadan gelen takımlar çok kuvvetli görünse de diğer takımların hepsi aslında Avrupa serüvenlerine baktığımızda genel olarak kadro değerlerini ve yapılarını değerlendirdiğimizde hepsi Galatasaray'ın altında olan takımlar. Burada illaki kazalar olacaktır. Barcelona maçında galibiyet gelmeyebilir, ama özellikle Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK bu 6 maçın en az 4'ünün 5'inin kazanılabileceğini düşünüyorum şu an kadro kalitesiyle.
1: Valla Selim Hocam ben de katılırım. Peki şu cümleye ne diyorsunuz? Yani genel olarak Fenerbahçe adeta lokum gibi bir kura çekti denildi. Galatasaray

0: çekilebilecek en zor kurayı çekildir gibi söylendi. Hatta opta verileri de Galatasaray'ın en zor 4-5 kuradan bir tanesini çektiğini işaret etti. Fenerbahçe'nin de en kolay 5-6 kuradan bir tanesini çektiğini iddia etti. Yani hocam, bu konuya bakışınız nedir? Konuya nasıl bakarsınız? Onu da soruyorum.
1: Kura kesinlikle kolay diyemem. Çünkü bütün burada gördüğümüz takımlar belli bir oyun disiplini ve karakteri olan takımlar. Fakat Galatasaray seviyesinde olduklarını da düşünmüyorum. Senelerce bu seviyedeki takımları Galatasaray'ın Avrupa liglerinde yendiğini gördük. Özellikle de lig sistemine geçildikten sonra bu seviyedeki takımlarla daha fazla maç yapılıyor olması bence takımlarımız için önemli avantaj. Fenerbahçe'nin kurasını lokum olarak değerlendirmemek lazım. Şu anda burada bulunan bütün takımların belli bir takım kalitesi ve oyun disiplini var. Herkes herkese zorluk çıkarabiliyor. Fakat ben Fenerbahçe kadro kalitesinin de bu turnuvada başarılı olmaya yeterli olabileceğini düşünüyorum. Liverpool, özür dilerim, Olympique Lyon maçında defansta verilen alarmlar oldu. Ama ben Liverpool maçı ve itibarıyla bunların çözülmüş olacağını ve başarılı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin de.
0: Peki. Selim hocam, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Çok keyifli bir yayın oldu. Galatasaray galibiyetini de kutluyoruz. Herkese görüşmek üzere. İyi geceler.
0: Çok sağ olun hocam. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, Selim Feyzoğlu ile beraberdik, Selim Hoca ile beraberdik. Kendisiyle birçok konuyu ele aldık, birçok konuyu tartıştık. Bayağı uzun uzun, detaylı bir şekilde kendisiyle birçok hem saha içini, hem hakemi, hem oyuncu puanlamalarını yaptık bugün saha içinde. Sonra biraz transfer konusuna geçtik ve sonrasında da Kupa 1'in esasına rotasını birlikte şekillendirdik ki Selim Hoca'nın katkıları da her zaman bizler adına çok çok önemli olduğunu söyleyelim. Evet, şu anda yavaş yavaş flash röportajlara da geçebiliriz. Şu anda bakıyorum, Jankat'la başlayacağız. Jankat Yılmaz'la başlayacağız flash röportajlara.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Jankat Yılmaz bizimle birlikte. Jankat, öncelikle tebrikler. Önemli bir galibiyet ve iyi bir rakibe karşı. Öncelikle bugünkü hem atmosferi, tribünleri nasıl buldun, hem galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun?
3: Öncelikle taraftarımıza teşekkür ederiz. Bugün desteklerini hiç esirgemediler. Gayet güzel bir atmosfer vardı. Saha doluydu. Daha sonrasında rakibe gelecek olursak, iyi bir rakip vardı karşımızda. Önüne baskıyı seven ve daha çok uzun toplarla oynayan. Bunlara maçın ilk dakikalarında birkaç tane böyle alışamadığımız için belki de adaptasyon sürecimiz oldu. Keza benim de. Daha sonrasında bunları toparladığım zaman daha rahat bir oyun ortaya koyduk bence. Özellikle ikinci topları aldık. Kendi takım arkadaşlarım da sağ olsunlar ilk resmi maçımda beni motive ettiler. Onurlandırdılar. Onlar desteklerini verdi. Ben onlara elimden geleni vermeye çalıştım. Teşekkür ederim takımımıza, taraftarımıza. 3 puan önemliydi. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız.
2: Çok iyi bir performans sergiledin ve aslında zor olabilir bir kaleci için. Yani gün içerisinde oynayacağını bilsen daha farklı motive olabilirsin. Uğurcan sakatlandı, hemen yerine girdin. O motivasyonu, o heyecanı, kontrolünü nasıl sağladın?
3: Bir önceki röportajda da demiştim, ben kendimi hazır tutmalıyım diye. Bugün gördüğünüz üzere bir şans doğdu bana. Tabii bu şekilde olmasını çok istemezdim. Çünkü Uğurcan abi daha sonrasında bir sakatlık hissetti. Onu da buradan geçmiş olsun diliyorum. Daha konuşmadım kendisiyle. Daha sonrasında işte takımımız, dediğim gibi, bana çok yardımcı oldular. Benim de bir maça adaptasyon sürecim oldu. Kendimi çok şey yapmamıştım. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Hatalarımıza bakacağız. İyi yaptığımız işlere bakacağız. Bunlardan ders çıkaracağız. Teşekkür ederim.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Jankat Yılmaz görüşlerini bize aktardı.

0: Efor için tebrik etmek istiyorum. Tabii ki mağlubiyet var. Ancak burada dolu tribün önünde ciddi bir efor oyuna koydunuz. Sen 90 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun? Takım arkadaşlarının performansını nasıl buldun?
1: Öncelikle teşekkür ederim. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Mücadelemizi verdik ama olmadı. Çok üzgünüz gerçekten bundan dolayı. İnşallah önümüzdeki hafta bu hatalarımızdan ders alarak taraftarlarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz.
0: Sen kendini nasıl değerlendiriyorsun? Önemli bir takımda şans buluyorsun ve iyi de performans gösteriyorsun. Neler söylersin?
1: Çok çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyorum. Teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Röportajlarımızı ara vermeyelim. Miroşi'yi davet edelim. O da günün mücadele eden isimlerinden biri oldu. Tabii ki mağlubiyet var. İkinci yarıda da beraberliği yakalayabilecek bazı şanslar da buldunuz. Bugün nelerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorsun? Takım arkadaşların performansı nasıl buldun?
2: First of all, it was a good game, difficult for both teams. We start with high pressing and we try to do our best. We try to follow instruction for our staff, for technical bench. We scored a goal, but we try to keep 1-0. So we try to be on the middle block, but we give them too much the ball. I think that's why they get goal for set piece. But I think we come second half with another plan. It worked for a few minutes, but we concede another goal, so we come for we need to score another goal to be 2-2, and we continue to do a mistake. All in all, I think we need to concentrate all the team to make sure that we're going to the next game, because it's for today it's finished. We need to focus for the next game, and I wish to tell the fans that they need to be calm, because we know we do our best for the next games.

0: Öncelikle gerçekten iyi bir maç oldu. İki takım adına da gerçekten mücadele gücü yüksek, zor bir karşılaşmaydı. Biz aslında maça istediğimiz gibi başladık. Önde baskıyla başladık. Hocamızın, teknik ekibin istediklerini yaparak başladık. Ve bu oyunun bu bölümünde aradığımız golü de bulduk. 1-0 yakaladık. Ardından 1-0'ı biraz korumaya çalıştık. Orada biraz orta blok savunmaya çekildik. Biraz rakibe orada bir topu fazla verdik. Maç bir duran toptan 1-1'e geldi. Ardından ikinci yarıda farklı bir planla oyuna başladık. 2-1 oldu maç. 2-2'ye getirebilirdik. Bir gol daha yedik. Sonra tekrar elimizden gelen her şeyi yaptık fakat istediğimizi maalesef alamadık. Şimdi önümüze bakacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarlarımızdan ricam onların sakin olmaları. Onlar için her şeyi yapacağız ve bir sonraki maçı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız.
1: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: And good luck.
1: Ege ve Miroşi'yi dinledik.

0: Sörlo o maçı değerlendirecek. Ardından soru cevap kısmına geçebiliriz. Yes coach.
1: Okay, it's a very tough game, very interesting game. Both team try to show good things, both team try to win the game. First half especially, I think our team have good position in the field. We score the goal, create some chances that goalkeeper save. The same second half we start to be opposite. In the beginning, Galatasaray take the more active, he create chances, he score the goals. In the end, the same, we try to turn the game into to fight until the end. My team try to make the best to take the points here, but in the end, we miss our chances.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat

0: istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz.
1: Serdar Kellici, oyun için tebrik ediyorum. 3 haftalık oyun için tebrik ediyorum ayrıca. Son 3 haftadır duran top organizasyonlarında çok başarılı bir takım görüyorum. Duran top antrenörünüz var mı takımda? Yoksa setleri siz mi yazıyorsunuz? Duran top setlerini.
2: We work a lot about the set pieces because first our club, our president is a little bit sick about the set pieces. Before, now we have only football coaches. I am there from to take responsibility from everything. It's for me sometimes when I am football coach, you don't know to make the set pieces. I think it's not so difficult to make these set pieces. Until now, we don't have the coach for set pieces. This is make all the coaches stuff. We work. This is the way. The same with today, especially we miss 2-3 very important players for us. Like not just from the football, but from the set pieces. We're gonna continue to try to be better and better. Everything. I know only one way to be better. When you work hard, you work serious. This is the way. But we don't have now, especially last 1.5 year.
0: Aslında biz duran toplarla ilgili çok fazla çalışıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi öncelikle başkanımız bu konuda biraz takıntılı. Ama bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır bununla ilgili yok. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün baktığınızda aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var. Belki kendi kalemize gibi oldu ama bu da var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
3: Bahadır Çolak, Serbest Gazeteci. Maçın başında özellikle uzun toplarla hücum yaptınız. Buradaki amacınız Galatasaray'ın ön saha presini kırmak mıydı? Yoksa Galatasaray defansını yavaşlığını mı düşünüp araya paslar atıp mı atak yapmayı düşündünüz? İkinci yarıda ise bu planınızın çok fazla işlemediğini gördük. Burada saha içinde işlemeyen ne vardı?
4: We think that this plan didn't work in the same way. What was wrong at the second half about this point?
2: Okay, first we try to not give chance to Gala to make us high pressing to lose ball there. For this we jump the middle first half. And our strikers have good feeling to make this and attack this ball behind the defenders. When I listen the players like Abdoukarimi, Sanchez, that it's slow, it's the best center defender maybe in the leagues. Normally it's good players. Our strikers make some good things the same. It's not second half. I think we this 10-15 minutes we lost our concentration, our confidence a little bit. Galatasaray push us a lot in this moment. We don't create a lot of chances, but in the end, again, we find a way to make our attacks. But this is the same our strikers' style. Until you do not give chance to Galatasaray to make high pressing immediately when you win the ball.
0: Ee, Öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi ilk amacımız rakibin öndeki baskısını, Galatasaray'ın öndeki baskısını kırmakta, onlara bu şansı vermemekte. O yüzden orada biraz orta bloğu aşarak direkt uzun toplarla hareket ettik ve aynı zamanda santraforlarımız bu topları iyi takip eden, arkaya bu topların ardından iyi koşular atan santraforlar. Onların da bugün iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü rakip olarak baktığınızda Abdülkerim, Sanchez gibi stoperler ligin belki de en iyi stoperleri. Onlara karşı santraforlarımız elinden geleni yaptılar ve iyi bir iş çıkardılar.
5: Bizim
0: kulüp olarak ikinci yarıda biraz rakip bizi geriye doğru itmeye başladı ve biz burada biraz baskı altında kaldık. Bir konsantrasyon ve organizasyon kaybı yaşadık burada. O yüzden aynı şekilde bu topları kullanamadık ve bu oyunun bu bölümünde Galatasaray pozisyonlar yarattı ve aradıkları golleri de buldular. Sonra biz tekrar oyunumuza döndük ve bu oyunun bu bölümünde pozisyonlar ürettik fakat istediğimiz son golü maalesef bulamadık. Ama dediğim gibi ilk amacımız rakibin öndeki baskısını kırmaktı.
6: Doğancan Bingöl. Sormak istediğim soru, geçen sene Göztepe ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumundaydı. Bu sezon işler birazcık değişti ve 3 maçta kalesinde 7 gol gördü. Tabii kaleci değişikliği oldu. Lis gitti, Heliton gitti. Onun yerine Sonko geldi. Sonko sakatlandı. Ardından geçen hafta Godoy sakatlandı. Şu an daha dirençsiz savunmada bir Göztepe var. Bununla ilgili nasıl bir çözüm arıyorsunuz? Yeni transfer savunmaya gelebilir mi?
4: You're gonna have a new transfer in this.
6: İkinci sorumda hakemin yönetimini nasıl buldunuz?
4: What do you think about referee management of the game?
2: Last year's when our defenders is everybody healthy, we have strong defender. This year's the same, but our unlucky that Sonko Godoy is injured. He played two young players, especially Gates, first time playing the league, around 18-19 years old. He normally to make sometimes mistakes, but even like that, we trust our. This is our strategy, our club to make the young players better, to make the team better. We must survive, I think, until the Godoy Sundberg come back, our defender gonna look more stability. Normally, when we don't have these problems, our defense, our team look in different in the fields because our defender give a lot of stability of the team. He win a lot of duels, a lot of stability of the team. I know that I say previous game that this is our little bit our problem. We must try to fix in this young players that we have to fix the problem. Yes, we have one more spot from the foreigners players. Maybe we're gonna think to what we're gonna take. Maybe defender, maybe midfield. We're gonna think last moment what transfer to we're gonna get. I wish to finish this transfer period because any seconds, any minutes, new story, especially for us. We sell the players, come new. Richard come before 3-4, before 1 week, he must play because our left back already we go to France. So this is the for us not very good situation, especially from the team, from the coach. The same, you know what's happening, Juan. Everything is big clear now. He's trying to get again for this. I wish to finish this transfer period and to come our injured players back. When they come, I think our defender be gonna be again one of the stability in the league.

Evet, geçen yıl savunma anlamında gerçekten çok güçlüydük, çok istikrarlıydık. Aslında bu sene de öyleydik ama Godoy ve Sonko'nun şanssız sakatlıkları oldu maalesef. Şimdi orada genç oyuncumuz Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. Tabii ki 18-19 yaşında bir oyuncu ama elinden geleni en iyi şekilde yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz. Kendisine de bu yüzden güveniyoruz. Sonko ve Godoy gelene kadar bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. En iyi şekilde bunu sürdürmeliyiz. Savunmamız normalde

0: sizin de belirttiğiniz gibi çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü bir savunma attı. Ve bu takıma her zaman özgüven veriyor. Ama şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut. Tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. Ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız. Ama bir an önce ben bu transfer döneminin de bitmesini bekliyorum. Çünkü sürekli bazı değişiklikler oluyor. Gelenler, gidenler oluyor. Örneğin şimdi yeni sol bek Richard geldi. Orada daha önce oynayan oyuncumuz sol bek pozisyonunda Amin Fransa'ya gitti. Sürekli bu tarz değişiklikler oluyor. Boğan'ın bir transfer söylentisi vardı. Fakat iptal oldu. Şimdi tekrar formuna kavuşmaya çalışıyor. O da giderek...
1: Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
2: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle iç saha maçlarımız. Ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top... taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence... Daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. O bölüm en etkili bölümümüzdü. Bence genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik, çok gol şansı yakaladık. Çok fazla rakip ceza sahası içerisinde topla buluştuk. Ama son bölümde biraz belki rakibimizin uzun topları, taç atışlarıyla geçen 3-2'den sonra bizim de burada biraz hem boyumuzu uzatmak hem savunma önlemi almak diye düşündüğümüz yerde rakibimiz zaman zaman kalemize gelme şansı yakaladı. Net pozisyon vermedik ama geçişleri de daha etkili bir şekilde kullanabilirdik. Kazandığımız için tabii ki bugün kazanmak önemliydi. Belli bölümlerde iyi oynadık. Yeni katılan oyuncularımız var biliyorsunuz. Bugün Alexi ilk defa oynadı. Onun performansını gördük. Arkadaşlarıyla uyumu. Yani bu oyuncularımızın tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız bu.
1: Serdar Bey.
3: Serdar Kellici, tebrik ediyorum hocam.
2: Mikrofona vermiyorlar.
3: Vermiyorlar hocam. Tebrik ediyorum önce. Galatasaray'ın sizce 8 ihtiyacı var mı? 8 numara pozisyonu için ihtiyacı var mı? Sizin özellikle talebiniz var mı? Bunu soracağım sadece.
2: Yani burada tabii ki bu tipte Gabriel Sara var oyuncumuz. Bugün rakibimizin dizilişine göre zaman zaman 2-8 gibi Batrakov, Gabriel Sara oynadık. Yani ikisini de bugün oyun içerisinde o bağlantıda üçlü gibi kullandık. Yani Torreira'nın arkasında olduğu Gabriel Sara ve Batrakov'un 8 numara oynadığı 2-8'li gibi de ikinci yarı oynadık. Burada da iyi işler çıktı aslında. Ya şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki Galatasaray takımının her zaman, yani birçok takımın her zaman transfere ihtiyacı olur, kadrosunu güçlendirmeye ihtiyacı olur. Ama maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kiraya verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyor.

0: Gerekiyordu çünkü kural öyleydi ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Maalesef yani bu konuda kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye söylüyor, bütün herkes söylüyor, bütün kulüpler söylüyor. Yani bu U23 oyuncuların kadronuzda olması, 4 tane olması kulüplerin bence karar vermesi lazım. Hangi yaşta oyuncu alacağını, hangi tipte oyuncu alacağını. Çünkü zaten burada bir siz kulüplere bir bütçe veriyorsunuz. Herkesin limitleri var. Hem bu limitleri veriyorsunuz hem de bu limitleri verirken diyorsunuz ki siz bunları alacaksınız. Yani gerçekten anlamak çok zor. Hep bunu söylüyoruz. Tekrar söyleyeceğim. Çünkü yani daha geçen hafta tekrar kural değiştirdiler. Yani verdikleri sözün de arkasında durmuyorlar. Bence altına üstüne basa basa söyleyeceğimiz şey bu. Yani söylenen konuşmaların da gerçekten bunu da yerine getiremiyorsunuz. O zaman neden bu kuralı koydunuz? O yüzden yani transfer yaparken zorlanıyoruz. Kadro yapmakta zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yoksa yani yabancı kuralın serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim. Hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay. Ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. O yüzden işimiz bu anlamda kolay değildi. O yüzden her mevkiyi tabii ki siz de taraftarımız da yani buraya da alalım, buraya da alalım, buraya da almak lazım. Tabii ki yani bir teknik adam bunu daha çok ister. Yani herkesten çok ister. Ama bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Elimizde de çok iyi oyuncular var. Yani bu oyuncuların potansiyelini daha yukarılara çıkartabiliriz. O yüzden oyuncularımızın potansiyelini yukarı çıkarttıktan sonra belki mevkisel olarak da bazı şeylere ihtiyacımız olacak. Ama transferin son günleri. Burada yani isim ve mevki vermek istemiyorum ama son kalan günlerde yine takıma takviye yapmak istiyoruz.
1: Ömer Faruk Bey.
2: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Yani lidersiniz averaj farkıyla. Bugün özellikle yediğiniz 2 golde de aslında birbirine benzer goller. Arka direk, duran top. Burada bir zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de şunu sormak istiyorum. Bugün Osimhen kanada geçti, santrfora geçti Barış ve kanattan oyun kurmaya çalıştı Osimhen. Burada bir taktik miydi? Yani Osimhen'e yapılan markajı kesmek amacıyla yapılan bir taktik miydi? Çünkü bunu bir önceki maçlarda görmüştük. Bundan sonraki maçlarda da görecek miyiz?
0: Şampiyonlar Ligi müziği yandan geldi. Şöyle oyun içi tabii ki zaman zaman Barış'ı sol kanattan ikinci santr özellikle sağ taraftan yapılan hücumlarda Barış'ın özelliklerinden biri hem savunma arkası koşular soldan gelip hem de ceza sahası içerisinde bir ikinci forvet gibi tamamlayıcı olması. O yüzden bazen içeri girdiğinde Osimhen'le bu yer değişimleri oyun içerisinde devamında olabiliyor. Bugün bunu çok görmedik ama bir önceki maçın son bölümünde bir yer değiştirme olmuştu. Bu benim maçtan sonra da konuştuk. Bu çok istediğim bir şey değildi. Yani Barış'ın kendi pozisyonda kalıp Osimhen'in kendi pozisyonda kalması en doğrusu olacaktı. Ama tabii ki 4-0 olduktan sonra Erzurum maçı son 3-4 dakika bazen bu yer değişimi oldu. Ama bugün bunu oyun gereği zaman zaman yaptılar. Osimhen'in o hareketliliği de oyun içerisinde önemli olabiliyor. Barış'ın hareketliliği. Bugün oyun gereği, pozisyon gereği zaman zaman yer değiştikleri oldu. Bu da dediğim gibi yani oyunun devamında kaldıkları pozisyon icabında olan şeylerdi.
1: Nevzat Bey.
3: Nevzat Dindar Milliyet Hocam, Şampiyonlar Ligi
0: Pardon, arka direği de söyleyeyim. Tabii ki oraya 2 tane adam koyduk aslında. Bir golde Sara vardı, kornerde. İkincisine de tersine atılan topta da

0: Jacobs vardı. Yani ikisi de aslında orada pozisyondayken bir anda yani onların önüne düşmedi, rakibin önüne düştü. Duran toplar aslında çalışır. Taş da çok çalıştık dün ama yani rakibinizin iyi yaptığı şeylerden biri de bunları yapmaktı. O yüzden rakibimiz bunu da bir anlamda iyi yaptı.
1: Nevzat Dindar, Milliyet. Hocam, Şampiyonlar Ligi grubunuzla ilgili yorumunuz nedir? Ve bir diğer sorum da Osimhen merkezi, Osimhen'e bağımlı bir oyun fazlasıyla ön planda. Osimhen olmadığında herhangi bir nedenle alternatif planınız nedir? Teşekkürler.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi tabii ki kura olarak herkesin bir beklentisi olabilir ama hatırlarsanız biz geçen sene kendi sahamızda Liverpool'u yendik, Saint Gilloise'a yenildik. Yani kağıt üstünde tam tersini yazabilirdik, söyleyebilirdiniz, düşünebilirdiniz. O yüzden burada önemli olan bence en iyi kadroyla, en iyi zamanlamayla, en iyi oyunla, en iyi konsantrasyonla bu maçların hepsine çıkabilmek. Bunların hepsini doğru yaptığınızda zaten her takımı yenme gücümüz var. Buna inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. O yüzden kura'nın kolaylığı, zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride, dışarıda. Tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha, dış saha, bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. İkincisi tabii ki forvet oyuncuları, yani bunu sadece Galatasaray için söyleyemezsiniz. Yani şimdi Bayern Münih'te yani Harry Kane olmadan ne yapacaksınız diyemezsiniz Bayern Münih'e, yani diğer takımlara. Yani santrafor oyuncular, buradaki hedef oyuncular, takımı sürükleyen oyuncular. Burada da Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz. Çok daha fazla pozisyona giriyor. Bu bence önemli bir değer bizim için. Yani 3 maça baktığımızda hem gol sayısı, hem ceza sahası içinde topla buluşma sayısı, hem de attığı şuta baktığımızda geçen sene çok önünde. Yani bu takımın da ona iyi bir şekilde topları getirdiğini gösteriyor. Burada tabii ki olmadığı zaman opsiyonlarımız, şu anda elimizdeki opsiyonlarımız, yeni gelen Leao var biliyorsunuz, o pozisyonda zaman zaman oynadı. Barış zaman zaman o pozisyonda oynayan oyuncularımızdan biri. Burayla ilgili son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor.
2: Buran Bey.
3: Buran Can Terzi hocam, tebrikler.
0: Teşekkürler.
3: Direkt bölge olarak Serdar abi sordu. Ben de 8 orta saha var ortalama olarak ama moda tabirle upgrade edilemedi gibi duruyor. Çünkü yaş aldıkları için oyuncular. Torreira sizle başladığından 4 yaş daha yaşlı. Lemina 2 yaş daha yaşlı. Ben de 6 numara alınacak mı? Çünkü pek çok isim geçiyor. İşte Kamavinga gibi, Fofana gibi. Hatta benim bilgim de aynı değil ama Hakan gibi pek çok isim geçiyor. 6 numara istiyor musunuz? Onu merak ediyorum. Bir de stoperde birine bir şey olunca Lemina'yı çekmek durumunda kalıyorsunuz. Stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Yani daha önce de bunu söyledik aslında. Yani stoper mevkii, yine santrafor mevkii, orta sahaya hani burada çok önemli bir oyuncu çıkarsa bunu tabii ki düşünmek, yani takımı yukarıya çekebilecek bir oyuncuyu düşünmek düşüncelerimizden biri. Sadece içinden çıkamadığımız yer aslında demin de söyledim, yani yabancı kuralı ve şu anda yerimiz sadece U23'te bir tane yerimiz var. Onun dışında şu anda yerimiz yok. Burayla ilgili de tabii ki çok transferin son günlerindeyiz ve bu bir hakkımızı nereden kullanacağız? Diğer opsiyonumuz da tabii ki Türk oyuncular. Yani Türk oyuncular üzerinden de burada düşüncelerimiz var. Son günlerde buralar için çalışmalar yapacağız ama demin de söylediğim gibi yani takımımızı daha iyiye götürmek çok önemli ama elimizde de iyi oyuncular var. Bunları da en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Ama son günleri de iyi bir

0: Bitirmek istiyoruz. Yani bununla ilgili de çalışmamız devam edecek. Yani ayın ikisi Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar da elimizden geleni transferle ilgili yapmaya çalışacağız. Yani burada ne fırsat çıkacak onu da görmek lazım açıkçası.
1: Evet arkadaşlar, çok soru talebi var ama süre sınırı var biliyorsunuz. O nedenle son soruyu alıyoruz Emrah Bey. Mikrofonu elden ele uzatabilirsek Emrah Bey'e.
2: Hocam tebrik ederim. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Uğurcan ısınırken bir sakatlık yaşadı. Abdülkerim'in sakatlıktan dolayı çıktığını düşünüyorum. Orada bir bileği döndü. İki oyuncunun durumu nedir? Evet. Özellikle 10 gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçınız var. Herkes iki soru sordu. Ben de ikinci soruyu ekleyeyim. Tabii ki Leao'yu herkes biliyor ama Alexey'i çok fazla takip edebildiğimiz bir oyuncu değil. Bugün de 45 dakika izleme şansımız oldu. Siz bu oyuncunun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ve beklentileriniz neler bu oyuncudan?
0: Uğurcan tabii ki tam sahaya çıkarken çok sürpriz oldu. Yani ayağında bir ağrı oldu ve bir anda jankatla hemen hızlıca onu değiştirmek zorunda kaldık. Kulübeye aldık. Yani çok böyle devamında ağrısının azalacağını düşünerek kulübeye aldık. Ama çok ani bir değişik şey oldu. Ama önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhalde 1-2 güne kadar iyileşecektir. Yani önemli bir şey yok. Abdülkerim'in de bileğinde bir sakatlık oldu. Orada bir hafif sekti. Onun da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. O da yani birkaç güne yine takımda tekrar antrenmanlara başlar. Onun dışında çok fazla sakatlığımız yok. İkinci sorunuz neydi? Alexey, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri. İkili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese
3: teşekkür
1: iyi akşamlar.
3: Ederim. İyi akşamlar.
4: Evet, Okan Buruk'un da basın toplantısını sizlere dinlettik. Aynı zamanda Stoylov'u da dinletmiştik. O halde bugünlük maç sonu yayını bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Çorum Spor maçında dediğimiz gibi Galatasaray'ın 10 numara bölgesinin hayati olduğunu bir kez daha gördük. Hem pozisyonun kritikliğini hem de orada oynayacak oyuncunun o profilinin nasıl olması gerektiğini. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyununa baktığımızda çoğunlukla rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Osimhen'in yanına kayarak o 10 numara dediğimiz oyuncu da ön alan baskısına dahil oluyor. Dolayısıyla sadece hücumcu bir oyuncu yetmez abi. Bağlantı oyuncu olması da gerekiyor. Peki sorun nerede? Galatasaray'ın iki merkez orta sahası da şöyle diyelim, oyun kuruculuk kapasitesi ne durumda? Yani kanatların pas verimliliği de önemli. O ne seviyede? Yani Çorum maçında gördüğümüz gibi verimlilik biraz kısıtlı. Kağıt üzerinde Torreira, Sara bu işi yapabilecek oyuncular ama futbolda kağıtta oynanmıyor. O yüzden Galatasaray'ın 10 numarası o bölgeye klasik 9.5 yani sadece son bölgede etkili olacak işte Can Uzun tipi bir oyuncu koyması bana göre eksik bir çözüm olurdu. Çünkü oyuncu o tablonun geri kalanını düzeltemeyecekti. Galatasaray'ın ihtiyacı daha başka. Serbest dolaşacak, geriden top alacak, takımı topla çıkaracak, hatlar arası pas alacak, ceza sahasını dolduracak bir oyuncu olması gerekiyor. Ve şimdi o isim belli, Alexey Batrakov. Oyuncu şimdi 2005 doğumlu, 10+4 kuralına uyan bir profil. Paris Saint Germain'in kapısından dönmüş bir oyuncu. Hikayesini çok kısa böyle söyleyelim. İşte 2011'de daha 6 yaşında.

yaşındayken Lokomotiv Moskova Akademisi'ne giriyor. Orada altyapıda şampiyonluklar yaşıyor. 2024'te First Five ödülünü alıyor. Yani Rus Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçiliyor. A milli takıma ilk çağrılışı 2024 Kasım'ında geliyor. Brunei'ye karşı ilk maçına çıkıyor. İlk maçında gol atıyor. Sonra 2026 baharında da Paris Saint Germain'le biz adını yan yana okuyoruz. Menajeri de diyor ki Chelsea transfer %95 tamam diyor. Ama iş son anda yatıyor. Bazı kaynaklara göre Paris Saint Germain farklı profillere yöneliyor. Bazılarına göre de aracılar ve müzakere süreci biraz işi bozuyor. Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var ya, hani Rusya Musya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain son yıllarda ne yapıyor? Ne arıyor? Gençlik arıyor, dinamizm, baskı gücü, teknik kalite. Bu yüzden orada beğenilmiş olması bile Galatasaray'ın aradığı profile galiba uygun falan gibi bir işaret veriyor. Rakamlara bakalım. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol 12 asist. Bence bir 10 numaradan bahsediyorsak güçlü bir üretim. 90 dakikada 0.79 gol katkısı. Yani her 114 dakikada bir doğrudan gole etki ediyor. Şimdi bu kulağa çok iyi geliyor ama bir fren yapalım. Fren önemli. Çünkü Rusya Ligi. Özellikle bu işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın büyük ligleriyle biz birebir kıyaslayamıyoruz. Bu doğru bir ölçüm olmayabiliyor. Ligin rekabet seviyesi daraldı. Yani oyuncunun gerçek seviyesini test edecek veri havuzu da sınırlı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla rakamlar heyecan verici olsa da tamamını böyle altın değerinde kabul etmek de doğru olmayabilir. Bazı kaynaklara göre çok iyi bir oyun aklı var. Ama bu aklın bir üst seviyede ne kadar çalışacağını bilmiyoruz. Ve bu önemli. Çünkü Galatasaray rotasyon oyuncusu aramıyor ki. Elinde alternatifi olan bir bölgeye yatırım yapmıyor ki. Hiç alternatif olmayan bir bölgeye oyuncu arıyor. O yüzden bu transfer inşallah incelip sık dokunmuştur diyelim. Ha, gelelim Batukov'un asıl gücüne. Aha, hat kıran pas. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafına bir bakalım. Barış, Osimhen, Sané. Üçü de topla gidebiliyor. Topsuz koşu yapabiliyor. Şu anda Osimhen dışındaki ikisinin form durumu düşük olabilir ama gelen oyuncunun onları yukarı çekmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların hatlar arasında koşu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu alıyorsa bu koşuları görebilmesi lazım. Diyorlar ki Batrakov'un da güçlü olduğu yer burası. Hat kıran pas. Kilit pas ortalaması da 3.0. Yani her 90 dakikada 3 kez doğrudan şut pozisyonuna götüren pas üretiyor. Beklenen asist metrinde ise %1'lik dilimde. Yani ligin neredeyse kimse onun üzerinde değil. Yani şimdi Breaking the Lines bu yüzden söylüyor ona. Şey diyor. Şans, gol şansı yaratan adam diyor. Öyle çevireyim Türkçe'ye. Yani yalnızca yaratıcı değil, kendisi de gol tehdidi. Hem vuruyor hem son pası atıyor. Ama burada kendi görüşümü de söyleyeyim. Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen 10 numaralarla kıyasladığımızda Batrakov o isimlere nazaran belirsiz kalıyor. Çünkü diğer isimlerin teknik yeteneklerini üst seviyede gösterdiğini biliyoruz. Daha tanıdığımız isimlerdi. Batrakov'un pasını konuşuyorsak, şut kalitesini konuşuyorsak potansiyeli üzerine konuşabiliyoruz. Yüksek seviyede ne kadar sürdürür, ne yapar onu bilmiyoruz. Şeye de geleyim, bence en büyük silahına da geleyim, şut. Burada biraz duralım çünkü en güçlü özelliği biz ders çalışırken karşımıza çıkan şey şut isabeti. %45.83. Ha, 72 şut diyor Recep, 33 isabetli. Her 5.54 şutta bir gol yapar ve sürekli XG değerin üzerinde bitiriyor. Bu bize ne söyler? Rastgele vuran bir oyuncu değil der. Şut anını iyi seçiyor diye tahmin yaptırabilir. Kaleci hazırlıksız yakalıyor, yakalar diye uçurur bizi. Teknik şut atan birisi. Zamanlaması iyi. Bence bu yaşta bu şut olgunluğunu cebe koymak önemli. Doğru yerde, doğru anda, doğru karar. XG modeli biliyorsunuz şutçuyu görmez. Onu söyleyeyim ama bitiricilik kalitesiyle ilgili elimizde iyi veriler var diyelim. Öyle ders çalışırken karşımıza bunlar çıktı. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezon orta sahalarını ceza sahasına belli ölçüde soktu ya ama yeterli gol katkısı alamadı. O zaman diyoruz ki tamam, Batrakov perfect match. Yani o profile yakın gibi duruyor. Oyuncu her alanda top class olmayabilir ama kilit pasta, şut konusunda fark yarattığını görüyoruz. Ligde de sürekli en golcü oyuncular arasında. Şutörlü o yüzden önemli. Topla mesafe kat edebilir mi? Burada soru işareti var. Galatasaray orta ikilide şimdi ne yapıyor? İki tane orta sahasını biliyorsunuz. Bu oyuncular top sürerek mesafe kat eden profiller mi? Kanatlarda bu işi yapan oyuncular var ama merkezde bence yok. Dolayısıyla takım kapandığında
topu teknik driplinglerle rakip yarı sahaya taşıyacak biri eksikti. Galatasaray şimdi gündemine gelen diğer isimlere bakıyoruz. Mesela Musiala bunu yapıyor. Sakatlıktan kötü dönmesine rağmen yapıyor. O da enteresan bir süreçten geçiyor. O da enteresan. Öbürü Dünya Kupası'nın ikisi yaptı. İki önemli lig seviyesinde de yaptı. Batrak olsa burada biraz biz bilmiyoruz yani. Kapalı kutu. Hani dribling onun net olarak kanıtlanmış silahlarından biri değil. Oyunda o yüzden bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Fiziksel yapıya bakalım. Kısa, zayıf ama dengeli. Kor gücü fena görünmüyor. İkili mücadelelere giriyor. Geçen sezon %51 ikili mücadele kazanma oranı var. Kötü diyemeyiz. Şampiyonlar Ligi seviyesini göreceğiz. Oraya da soru işareti koyalım. Çünkü Galatasaray'ın orta saha boy ortalaması zaten kısa. O geldiğinde fiziksel yapı daha da küçüleceği için ama genç tabii istikrarı da var. Hani oraları gör maçını izlemek lazım. Maç başına 1.3 top kazanması var. Pres oyunu açısından bir sinyaldir. Okan Buruk'un istediği seviyede olacak mı? Daha fazlasını ister. Onu da söyleyelim. Ama en büyük avantajı istikrar abi. Şimdi 21 yaş. Futbolda genç mi? Hani değişebilir ama genç diyelim. Gelişimi açık mı? Evet. Pres oyununu geliştirebilir. Fiziği geliştirilebilir. Kas hafızası geliştirilebilir. Ama dışarıdan kolay kolay öğretilemeyen bir şey var. O da istikrar. Ve burada ciddi avantajı var oyuncunun. Çünkü her sezon mesela 10 gol barajını geçmiş abi. Üzerine asist de üretmiş. Çok maç oynamış. Maç kaçırmıyor. Yani bu Galatasaray için bu çok değerli. Çünkü 3 kulvar diyoruz ve hep mücadele edecek. 3 kulvarda da hedef büyük. Bu seviyede bence o taktiksel esneklik kadar da önemli. Batrakov'da bu var. Ha, taktiksel olarak Galatasaray'a nerede oturur? Kağıt üzerinde biz 4-2-3-1 yazalım yine. Maç içinde 4-4-2'ye dönse de. 10 numara işte Osimhen'in yanına kayıyor dedik ya, rakibi önde karşılıyor dedik. Savunmada iki kanatla orta saha hattına dahil oluyor. Bu sisteme uyum potansiyeli yüksek oyuncu. Çünkü Lokomotiv Moskova'da 4-2-3-1 oynuyordu. Ama klasik anlamda orta sahanın önünde sabit duran bir 10 numara değil. Daha çok 8-10. Ceza sahası kenarına geliyor, hat aralarına koşuyor, giriyor. Scout raporlarına baktık da en çok vurgulanan özelliklerinden birisi şey. Timing runs into the box, yani ceza sahasına zamanlı koşular. Bu tam olarak bence Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir şey. Osimhen'e yaklaşacak, onunla bağlantı kuracak falan. Gerektiğinde kendisi bitirecek. Aynı anda geride bağlantı, ileride tehdit. Ne demiştik? 3'te kilit pas. XA oranı da iyi. Son pası verebildiğini zaten gösteriyor. Osimhen, Sané, Barış Alper de önüne top isteyen oyuncular olduğu için işte Osimhen'in derinliğe koşması, Sané içeri kat ediyor, Barış kanat arkasına koşuyor falan. Batrakov'un o pasları, o servisleri hayal ettirebiliyor. Yani o yüzden 10 numara on değil falan diyoruz. Sağ kanatta da oynadığı varmış mesela, onu da söyleyelim. Belki maç içerisinde bir esneklik seçeneği olarak da duralım. El alem ne diyor? Breaking the lines, gol tehdidi olan yaratıcı diyor. Türkçe öyle çevireyim. Yani salt pasör değil, kendisi de bitiriyor. Teknik seviyesinin Avrupa'nın üst düzey ligleri için hazır olduğunu söylüyor. Nico Paz, Xavi Simons, Florian Wirtz gibi oyuncularla kıyaslandığında gol verimliliğiyle öne çıktığını vurguluyor. Bir başka kaynak, adı neydi ya, Football Observer, neyse adını çıkaramadım şimdi. Ona da baktım da Batrakov Rus Premier Lig'in en yüksek üretim kapasitesine sahip genç orta saha oyuncularından biri olarak gösteriyor. Tanımı da şey yapıyor, Stuck Midfielder, yani şut tehdidi olan orta saha diyor. İşte o 8-10 kimliğiyle birebir örtüşüyor. Huskort'ta güçlü yönlerini şöyle söylüyor. Playmaking, kilit pas, top kontrolü, pas olarak özetliyor. Ve ona oyun ritmini yöneten bir konduktör rolü biçiyor. Onu öyle söyleyelim. Bu önemli. Büyük potansiyel, buradan onu çıkarıyoruz ama bazı sorularda normal izlemediğimiz için göreceğiz, sahada göreceğiz. Yani kontenjana da uygun bir oyuncu, ona lafımız yok ama eksikleri yok mu? Abi var. Belirsizlikleri yok mu? Var. Fizik, agresif oynuyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde yeterli mi? Bilmiyoruz. Süper Lig'de bence bunun bir kısmı çözülebilir ama Avrupa'yı görmemiz gerekiyor. Şut kalitesini söyledik, pası söyledik, ne var? Gol tehdidini söyledik, yaş avantajını söyledik ve Galatasaray doğru kullanırsa belki bir satış geliri çıkarabilir, onu da söyleyelim ama şu soruyu sormadan da videoyu bitirmeyelim. Burada bir rotasyon sorunu var mı? Böyle bir oyuncu bütün bu boşluğu tek başına doldurabilir mi sorusunu sormamız lazım. Yani o toz bulutunu bir anda kaldıracak mı? Potansiyelini söyledik ama bu izleyince göreceğimiz bir şey ve Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu, aradığı profile yakışıyor mu? Yaklaşıyor mu? Evet. Ha, son söz
siz de Galatasaray'ın ihtiyacı Batrakov gibi bir 8-10 profili mi, yoksa daha hazır, daha fiziksel, daha üst seviye bir 10 numara mıydı? Onu yorumlarda tartışalım efendim. Express yayında bu kadarı çıkıyor. Dersimizi bu kadar çalışabildik. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.

0: Bir Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Galatasaray açısından aslında çok rahat bitebilecek bir maç. Bana sorsan 68. dakikada Osimhen'in attığı kafa golüyle maç neredeyse

0: anda boşa harcanmış bir zaman dilimi olarak geçti benim notlarımın arasına. Sürekli uzun top yapan, sürekli en yetenekli oyuncularının üstünden topu atan bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda birazcık toparlandı. Yani Galatasaray'a 10 dakika top oynamak yetti Göztepe maçında ama hala çok ciddi boşluklar veriyor Galatasaray. Abdülkerim'in sakatlığından sonra Lemina'nın stopere geçmesi orta sahada da boşlukları arttırdı. Özetle Galatasaray durup dururken kendini çok zorladığı bir maçta şu anda hala 3-2 önde devam ediyor. Bu maçın en az 2-3 farklı galip gelinmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Bulunan pozisyonlar gayet yeterliydi aslında. Fakat Galatasaray'ın bulduğu pozisyondan ziyade verdiği pozisyonlar bence temel problem. Ve üst üste 3-4 tane pas yapıldığını görmedik. Organizasyon konusunda çok ciddi eksik var. Bireysel becerilerle yürüyor Galatasaray ve bireysel eforla yürüyor.
1: Evet. İnanılmaz, inanılmaz bir pozisyon var yine Galatasaray.
2: Neler oluyor? Arkadaş atamazlar dedik ama neler oluyor? Galatasaray biraz şansını zorluyor ama bu arada maçla ilgili iki tane Galatasaray adına talihsiz not. Maçın başında Uğurcan sakatlandı. Aslında Uğurcan oynayacaktı. Dizini galiba zemine çarpmış. Çok ciddi bir sakatlığı yok benim öğrendiğim kadarıyla. Ama bu maçta idareten oynatmamışlar, tedbiren oynatmamışlar. Genç kaleci Jean Caton yerine oynadı. Ondan sonra da ilk yarının sonlarında
1: maç bitti.
2: Abdülkerim sakatlandığı için Abdülkerim yerine bırakmak zorunda
1: maç
2: kaldı.
1: Maç Galatasaray 3-2 kazandı.
2: Lemine'yi onun yerine çektiler. Galatasaray iki tane en önemli adamından yoksun olarak çıktı.
1: Osimhen bugün attığı 2 gol, 1 asist. Yani haksız rekabet bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: 2 gol dedim, 1 gol değil mi?
1: 1 gol, 1 asist, özür diliyorum. Evet,
2: ama yani o golü de saymak lazım. Yani onu da saymak lazım.
1: O gol yani zaten bence tam Osimhen'i anlatan gol. Offside verilip sayılmayan gol. Yani ben 42 numara giyse gol olurdu dedim. Sen Hacı olsa olmazdı dedi yani. Böyle 3 santim 4 santimlik bir offside'den
2: tamam,
1: bahsediyorum.
2: Faraş gibi de tamam yani, o hani, da kurtarmıyor.
1: Yani o da kurtarmıyor ama 3 santim 4 santimlik bir şeyden bahsediyoruz. Ama vurduğu yer çok acayip. Galatasaray ilk 45 dakikayı çöpe attı İbrahim abi. Felaket kötü bir oyun. Burada senle izlemedik ilk yarıyı. İkinci yarıda beraberdik. Sürekli uzun vuran, geriden topla çıkarken zorlanan, Barış Alper Yılmaz'ın sahada olmadığı yani felaket bir 45 dakika gördük. Yani Galatasaray bir gol attı. Ona çarptı, buna çarptı. Bilardo gibi. En son Davinson Sanchez'i
2: attı. Bir şey zaten.
1: Yani orada da bir şey oldu mesela. Sara yerine Salah'ı şut mu attı? Oraya o altı pası sert mi kesti?
2: Organizasyonsa yani, mükemmel bir organizasyon.
1: Organizasyonla bir alakası yok yani. Hayır. Zaten organizasyonsuzluk golü getirdi.
2: Hayır, Salah'ı attığına göre bir şey hazırlamışlar orada mı?
1: Şimdi Galatasaray 45 dakika boy ortalaması en yüksek takım Göztepe'ye. Ligin en yüksek biliyorum.
2: 1.85 falan.
1: Daha fazladır belki. 1.85, 1.90. Yani her oyuncunun upuzun, basketbol takımı gibi Göztepe. Galatasaray sürekli uzun top vurdu abi. Sürekli. Yani ilk yarıda beIN Sports'un istatistiği tam 36 uzun top kullanmış Galatasaray. Baba Galatasaray ilk 45 dakikada neredeyse pozisyonu yok. Ve bu arada sen de pozisyon verdin. Yani top böyle bir oraya vuruluyor, bir buraya vuruluyor.
2: Bu 67-33. Maçın istatistiği değil mi? İstatistik
1: verdi. Evet. İkinci 45 dakikada özellikle ilk 20 dakika Batsakov oyuna girdikten sonra Galatasaray daha yerden oynamaya, pas yapmaya başladı. Çok bence Galatasaray adına bu sezonun en iyi ilk 20 dakikası diyebiliriz. 45 ile 65'e evet. Bilmiyorum katılır mısın?
0: Katılıyorum.
1: 45 ile 65'i bence mükemmel oynadı. O 45 ile 65 zaten seni bir anda 4-2'ye getirdi. Yani normalde ikinci golü yememesi lazım Galatasaray'ın. Galatasaray'ın yediği bugün 2 gol. Taçtan pozisyon yani Göztepe'nin bütün pozisyonları taçtan. Galatasaray'ın ilk yediği golden önce, kornerden önce atılan taç müthiş vurdu. Cankat kornere çeldi. O korner gol oldu.
2: İki kere çıkardı.
1: İkinci yarıda yediği golde taçtan gelen top Barış Alper Yılmaz asist yaptı adet.

0: Yani bugün iyi oynamadan belki Galatasaray 3 puan aldı diyebiliriz ama rakip de çok iyi oynadı diyemem. Onu söyleyeyim. Ama ne olursa olsun son dakikalara bir farklı girdiğin her senaryo herkesi strese sokuyor. Yani Galatasaray'ın kazanmasını isteyen herkesi strese sokuyor. Ama senin Osimhen'in varsa derdin çok az abi.
1: Abi
0: Onu
1: teşekkür
0: söyleyeyim. Çok
1: ediyorum.
0: müthiş bir oyuncu
1: Az
0: yani.
1: sonraları söyleyeyim şimdi. Leao'nun gelişi, Leao'nun transferinin perde arkası nasıl oldu? Bir son programı yaptığımızda bundan neredeyse 1,5 gün önce yaptığımız programda Leao pek gelecek gibi gözükmüyordu. Aston Villa'ya gitmiş gibiydi. Sonrasında olan gelişmelerle Leao geldi. Orta saha için Fofana mı? Başkası mı olacak? Onunla ilgili Haluk Ürekli'ye soracağız. Stoper'de kim olacak? Kim gelecek? Transferde Galatasaray hız kesmiyor. Uğurcan'ın ne sakatlığı var? Sakatlığı ne kadar ciddi? Abdülkerim'de son durum nedir? Okan Buruk maçtan sonra basın toplantısında ne dedi? Yayıncı kuruluşa ne dedi? Onlara da teker teker bakacağız. Ama şimdi teknik açılıma bakmak için baba. Şimdi Uğurcan'ın yokluğunda öncelikle kaleciden başlarsan. Sonra da istiyorsan tek tek oyuncu analizinden de geçebiliriz. Ama Galatasaray kaleci açısından 2 gol yediği maçta sorun çekti, yaşadım.
2: Şimdi Jankat kötü bir performans göstermedi belki ama Galatasaray'ın ceza sahası içerisine yüksekten düşen bütün toplarda sıkıntı yaşamaya başladığını gördük. Özellikle bu sezon. Taçtan 2 tane gol yedi Galatasaray. Ve ben not aldım buraya. Galatasaray'ın 34 tane şutu var. Uzaklaştırdığı top sayısı 45. Ligin teknik kapasitesi en sınırlı takımlarından bir tanesine karşı Galatasaray 45 tane rastgele top uzaklaştırmış. Bu bence ciddi
1: O
2: problem.
1: baskıdan mı oluyor? Organizasyonsuzluktan mı oluyor?
2: Galatasaray Osimhen'le oynamaya o kadar alışkın ki. Ön tarafa rastgele top attığı zaman pozisyona dönüştüren bir oyuncu ya abi Osimhen. Şimdi atıyorsun ileriye rastgele vuruyorsun. Osimhen alıyor, indiriyor, birden onu pozisyona dönüştürüyor. Galatasaray bunu sanki birazcık oyun genetiğiyle işlemiş vaziyette. Organizasyon eksikliğinden kastım aslında benim biraz da buydu. Gabriel Sara'nın topla buluştuğu noktalara bakıyoruz. Ceza sahası içi ve çevresi civarında sürekli Osimhen'in etrafında dolaşıyor. Yani planın şu olduğunu söyleyebiliriz. İleri vur, Osimhen indirsin, Sara'yla pozisyonu üret gibi. Yalnız orta sahada Haluk abinin dediği konuya birebir katılıyorum. Orta sahada Galatasaray'ın
0: çok
2: büyük...
0: Bu arada Leao da 27 numarası formasıyla sahaya çıkmış. Taraftarlar buluşmuş maçın bitişinde birlikte.
2: Güzel.
0: O bilgiyi de paylaşalım. Eğer arkadaşlarımız fotoğraflarını hazırlıyorlarsa onu da ekrana getirirsek güzel olur. Yani insan bir mutlu oluyor. Yani, abi şöyle söyleyeyim. Yani Leao, abi Galatasaray ön tarafı yani bir son bir yılda Galatasaray ön tarafa yaptığı transferler Osimhen, Sane ve Leao. Yani
1: Sane yedek baba yanlış
0: aynen,
1: anlama.
0: Tamam
1: Sane
0: mı? Yani
1: son 20 dakika giriyor
0: sonuçta,
1: yani.
0: Şimdi sen abi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 3 tane oyuncusunu koyuyorsun. Yani şimdi Paris Saint-Germain'de Galatasaray'ın 3 tane oyuncusunu koyacaklar mesela böyle yan
1: Sosyal
0: yana.
1: medyada çok gördüm bu
0: Evet.
1: dediği.
0: Yani koyuyorsun Osimhen, Leao ve Sané. Yani çok acayip bir şey. Burada
2: Herkesin
0: bence
2: keşke bizde olsa diyeceği adamlar.
0: burada emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Ben Başkan Dursun Özbey'i çok sert eleştirmiştim ama Abdullah Kavukçu'yu burada bak yani çok da bu ara şey değiliz ama kendisini tebrik etmek
1: Şey
0: lazım.
1: değiliz değil, konuşmuyorsunuz. Gayet açık ol da biraz.
0: Aynen konuşmuyor değiliz ama yani şey değiliz. Yani,
1: Küs
0: şey, küs de değiliz ama şeyimiz yok yani. Ama şunu söyleyeyim. Hani hakkını teslim etmek lazım abi. Son bir yılda ön tarafa yapılmış 3 transfer. Osimhen, Leao ve Sané. Yani bu bir vizyon göstergesi. Onu çok net ortaya koyalım. Yani o yüzden bunu hayal eden, bu ekonomiyle bu transferleri gerçekleştirebilmek kolay değil. Yani Leao transferini gerçekleştirenleri tebrik etmek lazım. Ben görüyorum çok mutlu olmayanlar var Leao'da. Yani maliyetler açıklandığında hiç de öyle abartıldığı gibi bir durumla karşı karşıya
1: Arkadaş benim
0: kalmayacaklar.
1: anlayamadığım nokta alınmasa da memnun değiller. Leao olmasa da memnun olmayacak bir geniş kesim vardı. Şu anda Leao gelince de memnun olmuyorsa neye memnun olmadığını bir anlatmaları lazım. Bu arada arkadaşlar anket açsınlar. Galatasaray taraftarı Leao'nun gelmesine memnun mu, mutlu mu, değil mi? Onu bir anlayalım. Güzel cümlelerle Leao'nun gelmesi Galatasaray taraftarını mutlu etti mi etmediği bir sorun. Çok merak ettim.
2: Leao'dan mutsuz olanlar niye mutsuz olduğunu Süper Chat'te atarlarsa
1: Evet,
2: bir
1: Süper
2: Chat'te merak
1: atın abi. Çok
0: maliyeti,
1: merak
0: geç gelmesi falan gibi şeyler olabilir. Bu arada kendisi de söylemiş Galatasaray geldiği gün havaalanında Haziran ayından beri Galatasaray bu transferle ilgileniyor. Ben son yaptığımız programda da söylemiştim. Yani bu bonservis bedelini Haziran ayında bir
2: Evet.
0: ay önce, 2 ay önce verseydin zaten alıyordun Leao'yu. Aynı maliyetler 2 ay önce de bu maliyetlerde. Yani oradaki kararsızlıklar bence süreci uzattı. Keşke Galatasaray 2 ay önce Leao'yu getirmiş olsaydı. Leao şu anda Galatasaray'la bütün takımla beraber

0: an zaman çıkmış olsaydı, o süreci kampla beraber, takımla birlikte geçirmiş olsaydı, bugün Leao sahada olsaydı.
1: Leao bir bölümünde sürü, bunu
0: bir sürü
1: tabii abi.
0: Sağlar olur ama İbrahim
1: al, abi. Al bak gelmiş bak şimdi.
0: Yani bir sürü sağlar olur ama ben sonuçla ilgileniyorum şu anda.
1: Bence de abi.
0: Ben Leao'nun transferinden bir futbol sever olarak son derece mutluyum. Çok büyük bir oyuncu aldı Galatasaray. Ha bunun sahaya yansıması nasıl olur onu göreceğiz.
1: Arkadaş bir de muhasebecilik bizim işimiz. Yani gazeteci bırak zaten sayıları da çok az gazetecilerin. Bırak onlar sayısını filan hesap etsin. Muhasebeciliğini yapsın. Onun dışında taraftarın işi bence coşkusunu yaşamak. İyi oynarsa sevinmek, kötü oynarsa eleştirmek abi. Hani buradan hemen istifaya falan dönmemesi lazım işlerin. Veya geldi diye çok böyle de çıkarmamak lazım. Bak bir istikrar var.
0: Galatasaray Portekiz'de Cristiano Ronaldo'ya alternatif olarak gösterilen oyuncuyu transfer etti abi. Yani Galatasaray evet şimdi zaten şimdi diyorlar ki Milan'da son birkaç sezonu iyi değil. Ya zaten son Milan'da birkaç sezonu iyi olsaydı baba sen bugün bu rakamı alamazdın.
1: Kaça gelmişti?
0: Ya zaten sana gelmezdi.
1: Yüz küsürler, yüz yetmişler.
0: Gelmezdi, sana da gelmezdi bile. Abi, yani sana gelmesinin sebebi de özür dilerim. Sana gelmesinin sebebi de bir gece önce işler sarpa sararken Sané'nin konuşması. Birkaç gün önce Osimhen'in onunla konuşması. Yani senin elindeki süperstarlar sayısı fazlalığı sebebiyle o bugün burada.
1: Abi Unai Emery de arıyor. Unai Emery de neredeyse son dakikada işi şey yapacaktı. Rengini değiştirecekti ama sonunda baktı. Abi orada Premier Lig'de oynayacaktı ama belki de bu Galatasaray'daki kadar bir aidiyet, böyle bir büyük camia, büyük yıldızlık yaşamayacaktı. Daha bir kurumsal bir yere gidecekti. Daha normal şartlarda yaşayacaktı.
0: Yani abi bu süreçte Galatasaray'ın 2 ay önce bu işin içinde olması bence Leao'da şey oldu.
1: Katılıyorum.
0: Yani son gün yani Aston Villa ile görüşürken Galatasaray son anda devreye girmiş olsaydı bu iş olmazdı. Galatasaray döndüremezdi
1: bu
0: Aston
1: işler, şey işler.
0: Çünkü
1: abi.
0: İş Galatasaray'dayken Aston Villa döndürmeye çalıştı. Kesinlikle. Yani zaten iş Galatasaray'daydı.
1: Bu iş proje iş abi. Bu proje anlatıyorsun.
0: Yani iki ay önce başlamış bir iş abi. Bu bir günde iki günde olan iş değil. Yani iki ay önce hep söylüyorum Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek iki gün önce değil iki ay önce onay vermiş olsaydı Leao transferine, Leao 2 ay önce Galatasaray'a katılacaktı. Yani bunu bir kere yani net olarak ortaya koyalım.
1: Madem ama, girdik abi para diyorduk şimdi abi, 39 diyorlar paraya mesela.
0: 40 civarı. Abi benim bildiğim 45 milyon euro totalde Galatasaray'ın Milan'a ödeyeceği bonservis. En son burada konuştuğumuz rakamlar da oydu. 10 artı 2 de bonuslarla 12 milyon euro. Bendeki rakamlar bunlar ama Galatasaray 9 açıklayabilir, 10 açıklayabilir. Yani tam...
1: 8 artı diye duydum ben.
0: Yok 9'a olabilir 10 olabilir. Tam şeyde değilim. Rakamları da yani şimdi bu işlerin içinde bonuslar da olduğu için abi. Bazı bonuslar çok kolay bonuslar. Mesela atıyorum 3 maç oynarsa bonusu var. 5 maç oynarsa gibi kolay. Şimdi tam bilmiyorum sözleşmeyi ama böyle çok kolay bonuslar var. O yüzden 9 açıklarsa aslında 5 maç oynarsa 10. Yani aslında net söyleyeyim aşağı yukarı Leao'nun Galatasaray'dan yılda kazanacağı para Sané'nin kazanacağı para. 12 milyon euro. Bonserviste benim bildiğim bonuslar her şeyi içinde 45 milyon euro civarında.
1: İyi para baba. Ha,
0: yani 45 milyon. Ama bu arada onun ödeme planı yani Galatasaray'ın bunu ne kadar zamanda ödeyeceği falan da bunlar çok önemli.
1: Abi,
0: mesela Batrakov'da peşin 10 milyon euro ödedi Galatasaray Lokomotiv Moskova'ya. Toplam maliyeti onun da 30'a yakın. 25 artı bonuslarla.
1: Hatta Florya'nın parasından almış ödemiş falan diye.
0: Halil Naci öyle bir şey söyledi. Onu bilmiyorum nereden aldığını ben ama 10 milyon peşin ödediler. Şimdi... Galatasaray'da bugün iki yeni transfer yedek kulübesine başladı. Batrakov ve Lezli. Batrakov ikinci 45 dakikanın başında, Lezli de son dakikalarda oyuna girdi. Ben daha önce söyledim, yine söyleyeyim. Yani eğer Galatasaray Lemina ile sözleşme uzatmamış olsaydı, Lezli'yi transfer etmemiş olsaydı, şu anda herkes çok mutluydu Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray...
1: Yerine başkaları alır mı anasını mı söylüyorsun?
0: O anlamda söylüyorum. Yani Galatasaray şu anda... Birkaç orta saha oyuncusunu bir noktaya getirmiş durumda. Bunlardan bir tanesi Fofana.
1: Bir abi tanesi... hepsini birden söyleme. Bir bekle. Bir ısıtalım kısık ateşte. Hepsini tamam. Söyleyip bitireceksin. Baba biz gel devam edelim. Tekneye saygı duyalım.
0: Bunu baba, öğrenemedim değil mi İbrahim? Ben. Bir tek bu
1: kadar. Abi her şeyi birden bitirip abi ondan sonra. Mesela, evet ne var ne yok. Plandasın. Baba şunu soracağım sana. Şimdi ön taraftaki yoğunluktan bahsetti. Galatasaray ön tarafı çok iyi. Ama Sané sahaya çıkan 11'de yoktu. Barış vardı, Yunus vardı, Osimhen vardı. Şimdi baktığında Galatasaray'ın ön tarafında sahip olduğu oyuncular malzeme oranında bir şeylik gördün mü? Etki gördün mü? O kadar bir üretim yapabildiler mi?
2: Abi organizasyon anlamında ben Galatasaray'ın ciddi eksiklik yaşadığını
1: çünkü
2: düşünüyorum.
1: Çünkü ileri gayetten hiçbir şey yoktu benim evet. gördüğüm kadarıyla.
2: Ya rastgele ileri vurulan toplar Osimhen'in becerisine, gücüne, kuvvetine, eforuna bırakılmış bir oyun vardı ilk yarıda. Şimdi bunu organize edecek olan orta sahadır. Galatasaray orta sahaya sürekli hep yardımcı oyuncu aldı. Yani Haluk abi şeyi saymayı çok seviyor. Her sene alınan orta saha oyuncularını. Hepsine bakıyoruz. Hiçbiri tek başına fark yaratabilecek oyuncu değil. Yanında şöyle profil olursa, yanında böyle profil olursa, işte 6 olursa, 8 olursa falan. Devamlı tamamlanması gereken oyuncu aldı orta sahaya Galatasaray. Bugün bakıyoruz. Sahanın en akıllı paslarını veren isim Lemina'ydı mesela. Ki Lemina Galatasaray bence ana planının A parçalarından bir tanesi
1: Torreira
2: olmamalı.
1: Torreira olmasın. Ben Torreira desen, Sara desen onları beklerim mesela.
2: Netice itibariyle dönüp geldiğimiz noktada Galatasaraylı oyuncuların, yani kısa boylu olan oyuncuların, yeteneklerine ihtiyaç duyduğun oyuncuların doğru şekilde kullanılamama sebebi Davinson ve Abdülkerim'le oyun kurmaya çalışman. Orta sahayı komple bypass ediyor Galatasaray. Ben bu oyun anlayışının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu çok yoruyor Galatasaray'ı. Netice itibariyle Torreira'nın son dakikalarda ceza sahasının içerisinden rastgele ileriye top vurmaya başladığı pozisyonlar da bize bunun mesajlarını veriyor aslında. Galatasaray topa bastığı her dakikada rakibi zor anlar yaşattı. Uzun vurduğu her dakikada Göztepe Galatasaray'a ortak oldu pozisyon anlamında. Şimdi Haluk abinin bahsettiği isimler kimler olacak bilmiyorum. Hani Fofana dediği için onun üzerinden yola çıkarak gidiyorum. Galatasaray...
0: Bence sadece onun üzerinden çıkma. Ona ayrı bir yer açalım. Yani şimdi tek tek orada, değerlendireceğiz. Orada böyle bir birbirine bağlı bir sürü şey var. Onları çok ayrıntılı konuşmak lazım ki onun üzerine daha iyi bir analiz yapılabilir.
1: Abi orada biz seni teke tek bırakacağız. Sen orada tek tek o bütün stratejiyi anlat.
0: Okay.
1: En iyi bilen sensin bu konuyu çünkü.
2: Sonrasında şimdi Fofana kısmına sonra gireriz o zaman. Galatasaray orta sahasında topu aldıktan sonra 3. bölgeye topu götürecek oyuncu yok. Yani pasla, driplingle. Dripling çok benim tercih ettiğim bir şey olmazdı.
1: Batrakov bu oyuncu olacak mı mesela 45'ten sonra girdiğindeki performansı?
2: İkinci yarıda bunun sinyallerini verdi bana göre. Yani top Batrakov'a oynandığında, o Batrakov'u üçgenin bir kenarı yaptığında Batrakov'dan iyi bir verim alabileceğini gösterdi oyuncu kendi performansıyla. Ceza sahası içine koşu da atan bir oyuncu. %87 pas isabetiyle oynamış. 35 kez topla buluşmuş. 23 pas. Şans yaratımı 0, müdahale 0, kazanılan 2.
1: İyi midir bu? 35 topla buluşmuş.
2: Yani kısa süreli zaman diliminde oyunun aktif tarafında olmaya çalışan bir oyuncu açısından iyi. Fakat Galatasaray henüz Batrakov'u nasıl kullanması gerektiğine çok da uyum sağlayabilmiş değil. Galatasaray bireysel olarak oyuncuları doğru kullanmıyor. Genel bir problem var bence.
1: Bireysele şunu katabilir miyim? Mesela bireysel olarak Galatasaray'ın taşımasına alıştığımız oyunculardan biri Barış'tı. Evet. Ben Barış'ı mesela ilk yarıda ya 6 kere ya 7 kere topa değdi diye hesap ettim. Hiç neredeyse yok gibiydi. Ve Galatasaray o bölgeye transfer yaptı. Şimdi Leao geldi. Bunlardan mı Barış etkileniyor? Barış sezona kötü başlangıç mı yaptı? Barış'taki sorun nasıl yorumlarsın?
2: Şimdi atletik performans alanına çok girmek istemem ama arkadaşlarımız olduğu için sürekli konuşuyorum. Yani Barış tipolojisinde ona antrenörler somatotip diyor. O vücut yapısına sahip oyuncular genelde ivmelenerek yavaş yavaş form tutar. Şimdi Barış Alper patlayıcı sprint atmaya çalıştığı her pozisyonda faul yaptı. Yani hızlanamıyor kısa süre içerisinde. Leao'da bunu görmeyiz muhtemelen. Onun vücut yapısı daha farklı. Abdülkerim'den de sürekli hep formsuz başladı. İşte kesilecek falan diye bahsediliyor her sene. Barış Alper de böyle ama Barış Alper de genel anlamda geliştirilememiş.
0: Fotoğrafın yüzeyine bakar mısın abi?
1: Gol fotoğrafı gibi ya.
0: Baba, ha?
1: Gol fotoğrafı.
0: Çok göreceğiz böyle gol fotoğrafı yalnız. Abi şu...
1: Yalnız yakışıklı ya, çocuk da ben. Fotojenik de yani.
0: Bu hayal gibi biliyor musun şu?
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Rams Park'ta Galatasaray 3-2 kazanmayı başarıyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca bizlerle beraber. Selim Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, merhabalar.
7: Tabii ki şu an çok güzel görüntüler var. Rafael Leao'da hatta Alexey Batrakov'da üçlü çektirdi. Tribünlerin önünde bu iki yeni transfer ki bugün Leao'yu izleyemedik ama Batrakov'u ikinci devrede izledik. Bütün her şeyi soracağım. Ultra Aslan bayrağını salladı Rafael Leao. Şu anda Ultra Aslan atkısı da geldi. Güzel görüntüler var Rams Park'ta. Birçok şeyi konuşabiliriz. Birçok şeyi konuşacağız, tartışacağız. Selim Hocam, öncelikle sizden bir

0: 90 dakikanın her zaman olduğu gibi genel yorumuyla başlayabilmenizi rica ediyorum. Sonrasında tabii ki daha spesifik sorularla tabii ki yayına yön vermeye çalışacağım ben de.
1: Vallahi bence maçı iki yarıya ayırmak gerekiyor. Birinci ve ikinci yarı bambaşka iki maç oldu diyebiliriz. Yani Galatasaray böyle bir galibiyete sevinmeli mi, üzülmeli mi? Ben biraz arada kaldım açıkçası. Ama eğlenceli, izlemesi keyifli bir maçtı. Hani sahada emek verenlere teşekkür ediyoruz. Galatasaray takımını da tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı.
0: Ya kesinlikle katılırım Selim hocam. Hakikaten izleyenler için, futbol severler için güzel bir maçtı. 5 gol çıktı. Sayılmayan goller var. Çok tartışmalı pozisyonlar var ki hocam aslında teknik olarak şöyle size şu soruyu sormak istiyorum. Yani ilk yarı gece, ikinci yarı gündüz gibi miydi? İki yarıyı birbirine doğru ayırırsak yani Galatasaray açısından böyle bir yorum mu algılamalıyız, yoksa neyi kastetmek istediniz tam olarak birinci ve ikinci yarı aradaki farkında? Lütfen paylaşırsanız sevinirim Selim.
1: Ben biraz iki takımın etkinliği olarak ayırdım. İlk yarıda hani çok fazla sayıda orta ve şut zorlansa da pek etkili olamadı Galatasaray takımı. Atılan golde de zaten Salah'ın serbest vuruşunda seken topla geldi. Daha çok ikinci yarıda, ay daha doğrusu birinci yarıda kanat akınları yaptığını gördük. Göztepe de yine arenaya gelen bir Anadolu takımı gibi kontra ataklarla şans aradı. Bunu zaten birçok takımın burada uyguladığını ve aslına bakarsanız Galatasaray'ın nispeten yavaş defans hattının zaaflarından yararlandığını görüyoruz. Ben Stoylov'un iyi bir plan kurduğunu gördüm yine bugün. Yine aynı yorumu Çorum FK maçında Uğur Uçar için de yapmıştık.
0: Doğru.
1: Burada aslında iyi bir maç planı hazırlığından bahsediyorum. Göztepe'nin golü çalışılmış bir goldü bence. Ön direğe açılan bir ortadan arkaya aşıtılarak geldi.
0: Katılırım.
1: Yani bu golü seneler içerisinde çok yedi Galatasaray ama hala bir çözüm bulunamadı bu işe. Ve arka direkteki eşleşmeler genelde problemli oluyor. Bugün Saray'la eşleşti. Ama Sara golü yedirdi orada takıma. Miroş'a attı golü, onu da söyleyelim. Göztepe'nin ilk golü. İkinci yarıda da bambaşka bir görüntü vardı. Yani özellikle ben bayağı istek farkı gördüm takımda ikinci yarıda. Mesela Yunus Akgün'ü biraz daha isteksiz bulmuştum. İkinci yarı onun biraz daha hareketli ve maça damga vurmaya çalıştığını gördük. Okan Buruk'un soyunma odası konuşması muhtemelen etkili oldu. Bir diğer etkili olan unsur da bence Batrakov'un, yeni transfer Batrakov'un oyuna girişiydi. Takıma bayağı pozitif etki sağladığını düşünüyorum ben ilk maçında. Genç bir oyuncu olmasına rağmen pas hatası yapmıyor neredeyse ve sürekli yay ve çevresinde gol pozisyonu kovalıyor. Gerek şut olsun, gerek asist olsun. İkinci ve üçüncü golde doğrudan pozisyonların içerisinde.
0: Doğru.
1: Burada tekrar pas hatası yapmamasını, hani ayağının topa yatkın olmasının altını çizelim. Bence o konuda Torreira'ya birazcık benziyor. Torreira da yüksek pas yüzdesiyle oynayan bir oyuncu biliyorsunuz.
0: Doğru, doğrudur hocam.
1: Osimhen'e zaten artık diyecek pek bir şey yok gibi görünüyor. Çok ligin çok üstünde bir oyuncu. Ciddi etki sağlıyor. Yani hava toplarında bugün ne kadar etkili olduğunu gördük. Karşı karşıya kaçırdığı topları oldu ama özellikle 3 tane uzun stopere karşı da olsa hava toplarında ne kadar üstün olduğunu gördük o sinyali.
0: Kesin.
1: Biraz ben Jardel'e benzettim açıkçası. Havada asılı kalıyor kafa vuruşlarında. Attığı ikinci golünde iptal olması üzücüydü. Çok
0: küçük bir offside. Çok küçük bir offside hakikaten.
1: Ya, ayağı önde gibi gördüm ben. Ya, ayağı defans oyuncusunun omzunun gerisindeydi. Demek ki offside gibi değerlendirdi VAR odası.
0: Ben şunu soracağım Selim hocam. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama chat şu anda yıkılıyor. Yani karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'e, aynı zamanda VAR odasına, yani en azından Galatasaray tarafından değil ama diğer takım taraftarlarından çok fazla mesaj alıyorum. Yani bugün Göztepe'nin hakkı mı yendi? Yani bunu sormak istiyorum. Sonuçta verilmeyen penaltı olduğu söyleniyor. Osimhen'in yapmış olduğu müdahalede penaltı olabileceği konuşuluyor. Galatasaray

0: cılız bulan bir kısım da var. Yani çok fazla hakem konuşuldu. Çok fazla mesaj geldi. Bunun paralelinde. Selim hocam, Mehmet Türkmen'i birazcık yorumlayabilir misiniz? Sonra tabii ki saha içine geri döneceğiz ama hakeme de sormadan edemeyeceğim hocam size.
1: Ben Mehmet Türkmen'i biraz ikinci yarı oyunun temposunu kaldıramadığını gördüm. Varda çok yardımcı olmadı bence ona. Verilmeyen ya da verilmediği düşünülen penaltılarda hakemin bu tempoya ayak uyduramaması VAR tarafından telafi edilebilirdi. Şu anda popüler görüş birazcık Göztepe'nin hakkını yendiği yönünde ama ben pek aynı fikirde değilim. Bence peki, iki takım adına da ceza sahası içerisinde verilmeyen penaltı durumları var. Ben biraz o yüzden ortada olduğunu düşünüyorum aslında ve Galatasaray ikinci yarı çok daha etkiliydi Göztepe'den. Hani öne geçip golü iptal olduktan sonra Göztepe'nin baskı kurduğunu gördük, skor 3-2 iken.
0: Doğru.
1: Onun dışında pek etkili değildi Göztepe. Yani bu mağlubiyeti hakem üzerinden değerlendirirlerse bence durumu birazcık yanlış okumuş olurlar.
0: Yani şu mudur hocam? Yani şunu söylememeliyiz diye anlıyorum sizin söylemlerinizden. Yani Galatasaray hakem sayesinde kazanmıştır mesajına hiç katılmadığınızı vurguluyorsunuz.
1: Yok, Galatasaray Osimhen sayesinde kazandı. Çok
0: katılırım bu arada. Yani bu maçın
1: basit bir şekilde bunu söyleyebiliriz bence.
0: İzleriz.
1: Yani ligin çok üstünde oyuncu, ben ayakta alkışlıyorum Osimhen. Bugün de bence müthiş bir iş çıkardı.
0: Selim hocam, şimdi tabii ki klasik puanlamalarımıza geçmek istiyorum. Galatasaray tarafıyla başlayacağım, Göztepe tarafıyla devam edeceğim. Galatasaray'ın kalesini koruyan Jankat Yılmaz bugün kaç puan alır?
1: Ya ben Jankat'ı aslında kaledeki duruşunu, oyun içindeki sakinliğini beğendim. Ayaklarını birazcık zayıf buldum. Yani birazcık daha kalecilik özellikleri bakımından 8, ayakları pas yeteneği bakımından 5-6 gibi değerlendiriyorum. O yüzden bugün 7 vereceğim ona.
0: Bugün 7 verdik Jankat'a. Savunma hattıyla başlayacağım. Şallahi Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dersem puanları nasıl olur hocam size göre?
1: Sanchez'e 9 puan veriyorum. Maç içinde özellikle ikinci yarıda baskı yenilen bölümde gerek kafa toplarında gerek defansın arkasına yerden atılan toplarda gerekse de dönen havadan seken toplarda yani oraların tek hakimiydi. Hiçbir topu rakibe vermedi. 9 puan veriyorum Sanchez'e.
0: Peki. Abdülkerim diye devam etsem?
1: Abdülkerim bence biraz vasatın altında kaldı. Bugün 5 puan vereceğim. Birkaç pozisyonda rakip takım forvet oyuncularının da hızına pek yetişemediğini gördük. Ben 5 veriyorum Abdülkerim'e bu maç için. Zaten oyundan da çıktı ilk yarı performansı. Ya takım biraz daha etkili oynarken sahada olsa daha yüksek puan verebilirdik ama bugün 5 puan.
0: Peki Şallahi ve Jakobs'u soracağım bekleri.
1: Şallahi golde zaten bir etkisi var, payı var. O yüzden her şekilde tabela yaptığı için bir puan veriyoruz zaten, biliyorsun senle biraz evet, tabelaya etkilenen oyuncuları beğeniyoruz. Bugün Sallay'a ben 7 puan vereceğim.
0: Peki.
1: Gole etkisi olmasına rağmen, çünkü ikinci yarı sağ bek pozisyonunda aksadığını düşünüyorum oyuncunun. Biraz daha dinçken ilk yarı daha etkiliydi ama ikinci yarı düşüşünü gördüm. Burada birazcık transfer ihtiyacı var mı acaba diye soru işareti oldu bende Sallay'ın bölgesinde.
0: Peki Jakobs'u sormak isterim hocam size.
1: Jakobs standart bir maç çıkardı. 7 diyorum Jakobs için.
0: Şuradan saymak istiyorum. Yani Lemina'ya geçmeden önce bir de Singo'yu sorayım. Oyuna sonradan dahil olup savunma hattında bir değişiklik olduğu için. Singo'yu girdikten sonra hocam beğendiğiniz bir sol stoperdi.
1: Dinleyicilerimiz ne demek isteyeceğimi anlayacaktır. Bana biraz Luyendama korkusu veriyor Singo. Ayak hakimiyeti pek kuvvetli değil. Yani sahanın merkezinde stoper ikilisinden biri olarak, özellikle sol stoper olarak alışmadığı bir bölge. O aslında sağ stoperde daha çok görev olan bir oyuncu. Bana güven vermedi açıkçası. Biraz Luyendama gibi canlı bomba gibi hissettim. Umarım beni yanıltır. Ben yani 6 puan vereceğim. Pek bir ekstrası yoktu.
0: Lemina diye devam etmek istiyorum ama şunun da altını çizeyim. 45 ile 74. dakikalar arasında stoper merkezdeydi. Onun dışında 6 numaraydı Lemina. Bu detayları da birazcık değinebilerek Lemina'ya ne dersiniz hocam?
1: Topel bölgesinde oynarken bir tane kritik müdahalesini hatırlıyorum. Onun dışında orta sahada bence Torreira ile iyi bir ikililer. Maçtan önce seninle konuştuğumuzda Lemina yerine Sarı'yı bekliyorduk ama
0: doğru.
1: Aynı zamanda Sané'yi de ilk 11'de bekliyorduk. Ben bugün Lemina'yı iyi buldum. 8 puan vereceğim Lemina'ya.
0: Peki şöyle bakıyorum, Lucas Torreira'nın puanı ne olur hocam?
1: Torreira yine, bunu her yayında söylüyoruz belki, Galatasaray'ın kontrol mekanizması sağ içinde. Oyunun kurulumunda rakip yarı alana geçişte çok önemli paslar atıyor ve top kaybı yapmıyor. Ben yine 8 puan vereceğim Torreira'ya da.
0: Gabriel Sara'yla devam edecek olursak?
1: Sara gol attı bugün. Batrakov'un asistiyle, daha doğrusu Osimhen'in topuk pasıyla, Batrakov'dan aldığı topa topuk pasıyla geldi. Sara bugün golün yenmesinde, ilk golün yenmesinde, hava eşleşmesinde başarısız olsa da bence en azından 7-8 puanı hak ediyor. Sonuçta gol attı ve telafi etti biraz orayı.
0: Ve şimdi tabii ki burada Alexey Batrakov demek istiyorum. Ugechukwu'yu sayamayız. 90. dakikada girdi oyuna. Alexey Batrakov'un 45 dakikalık performansı Selim Hoca'ya göre kaç puan alır?
1: Böyle transferler beni çok heyecanlandırır her zaman. Özellikle genç 10 numara oyuncuları bir heyecan yaratıyor. Geçen yayında acaba Montivero etkisi mi olur, yani verim alamaz mı Galatasaray diye bir endişelenmiştik ama bence böyle bir endişeye mal olmadığını gösterdi oyuncu. Pas hatası yapmayan, şut ve pas arayan, sürekli yay ve çevresinde bir oyuncu. Ben ilk maçı olması 21 yaşındaki bir oyuncunun ve takıma uyum sağlamış görünmesi sebebiyle 9 puan veriyorum Batrakova.
0: Peki kanat rotasyonuna devam etmek istiyorum. Yunus Akgün diyeceğim hocam size.
1: İlk yarı isteksiz, ikinci yarı istekliydi demiştik. Ben bu ikinci yarının hatırına 7 puan vereceğim Yunus'a. Bence takımın bu sene Sané'nin de bu verimsizliği sürdüğü sürece takımın önemli oyuncularından biri olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Barış diye devam etmek isterim ki çok tartışılıyor, çok eleştiriliyor. 74 dakika sahadaydı. Barış Alper Yılmaz'a ne diyebiliriz?
1: Ben ıslıklandığını da duydum oyuncunun bu maçta. Ya üzücü bir durum gerçekten. Yani senelerdir iyi etki veren bir oyuncunun böyle sezonun başında ıslıklanması bence pek hoş değil. Burada biraz sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Transferi gerçekleştiyse oyuncunun, hani birazcık kendini korumak için böyle biraz daha hani çok kendini riske atmadan oynuyorsa o kısmını bilemem ama bugünkü performansının puanı 4-5 olur bence ancak. Çok etkisi.
0: Peki Eren Elmalı'yı savunmadan değil sol önde oynadığı için puan verebilir miyiz? Yaklaşık 10 dakika sahadaydı hocam, onu da söyleyeyim size.
1: Ben Eren'in pek etkili olduğunu görmedim ama Eren konusuyla ilgili şöyle bir yorumda bulunmak gerekiyor bence. Galatasaray takımında 3 kulvarda mücadele edecek bir Galatasaray takımında tarihler 29 Ağustos'u gösterirken sol açığa Barış Alper yerine Eren Elmalı giriyor. Yani orijini sol bek olan bir oyuncu. Yıllardır sol bek olarak izlediğimiz bir oyuncu. Bu da transferlerin aslında birazcık geç kaldığının göstergesi. Tabi Leao tribündeydi bugün. Herkese heyecanlandıracak bir transfer. Eren'e puanım 6. Standart bir maç geçirdi bence. Ben Eren Jakobs ikilisinin uyumunu bu arada beğeniyorum.
0: Peki Selim hocam, size bir Leroy Sané'yi de soracağım. Yaklaşık 74'ten 90+6'ya kadar sahadaydı. Bir puan alır mı ya da soru işareti mi deriz?
1: Soru işareti diyeceğim. Sané'ye kötü bir puan vermek istemiyorum. Oyuna girerken ıslıklandı ve ilk defa benim gördüğüm bir duygusal reaksiyon verdi. Kafasını salladı. Birazcık soğukkanlılığıyla bildiğimiz bir oyuncu. Bence sağ kanatta etkisiz olduğu doğru Sané'nin ama sol kanatta çok daha etkisiz olma riski var diye düşünüyorum. En önemli silahını kaleden uzaklaştıran bir tercih oluyor bence Okan Buruk için Sané'nin sol kanatta oynaması. Biraz daha belki de forvet arkasında değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
2: Peki Selim hocam, Victor, James, Osimhen dersem ne dersiniz?

0: Yani uçan adam 10.
1: 10 değil mi?
0: Cenk Mayıç'ı Galatasaray'a getiren en önemli unsurdu bugün Osimhen. Resmen takım onun liderliğinde yani organizasyon olarak etkili olamasa da tabiri caizse böyle ittire ittire yani rakibi baskı altına ala ala golleri buluyor. Aynı zamanda bu hava topu hakimiyeti de çok büyük avantaj.
1: Selim Hocam birçok Galatasaray taraftarı şu anda arabalarında radyo golü açmışlar, bizi dinliyorlar. Tabii ki konuyu değiştirmeden, puanlamaları yaptık, Göztepe'nin puanlamalarına geçmeden Galatasaray taraftarına mesajınız nedir? Bugün nezdinde, transfer nezdinde ve genel bir kısa bir mesajınızı almak istiyorum. Sonra Göztepe tarafına geçeceğim hocam sizinle.
0: Bu yeni transferlere güvenebileceğimizi düşünüyorum. Leao, Batrakov gibi oyuncular takıma güç katacak. Bunun ne kadar, bu oyuncuların ne kadar etkili olacağını bence ilerleyen günlerde göreceğiz. Hepimiz içimiz ferah olsun.
1: Peki, Göztepe'ye doğru rotayı kırıyorum şu anda. Kaleci Luka Gugeshashvili'nin performansını kaç puanla ödüllendirir? Selim Hoca.
0: 8 puan vereceğim. Bugün kurtarışları oldu. Gürcü kaleci iyi bir kaleciye benziyor. Sezon boyunca zaten performansını göreceğiz.
1: Peki, hızlı hızlı devam ediyorum savunmadan. Kısa kısa puanlar da alabiliriz. Taha, Ege ve Bokele. Üçlüsüne kaç puan veriyoruz?
0: Yani savunma üçlüsü Osimhen'e karşı hiçbir şey yapamadı. Komple 5 puan diyebiliriz.
1: Komple 5 puanla geçtik. Kanat bekleri Akonnor ve Arda Okan Kurtulan'ı sormak isterim.
0: Onları da 6 puan diyeceğim. Kanatlardan ziyade biraz daha kontra ataklarla, yani forvet bölgesindeki oyuncularla etkili oldu Göztepe. 6 puan diyebiliriz ikisine.
1: Peki, Raltni ve Miroshi'yi soracağım orta alanda ve Efkan'ı soracağım. Raltni, Miroshi, Efkan üçlüsünü ne diyebiliriz?
0: Miroshi golü attı zaten. Ona Galatasaray deplasmanında gol bulduğu için 8 puan verebiliriz. Diğer orta saha oyuncuları pek etkili değildi. Onlara da 6 puan diyelim.
1: Hücum hattına geçiyorum. 64. dakikaya kadar hücum hattında Janderson ve Henrique'yi, gerçi 79'da çıktı ama Janderson ve Henrique ikilisini ilk başta soracağım. Daha çok oynayanları, sonrasında tabii ki oyuna giren isimleri de soracağım ama Janderson ve Henrique'nin puanı ne olur?
0: Janderson çok etkisizdi bugün. Ona 5 puan vereceğim.
1: Peki.
0: Henrique biraz daha göze battı bence. Daha hareketli bir oyuncu. Ona da 7 puan veriyorum.
1: Oyuna sonradan giren Juan, Bekir Böke ve Sinclair Armstrong'un puanları ne olur?
0: Juan zaten golü atan oyuncu. 8 puan vereceğiz ona yine.
1: Tamam.
0: Armstrong ve Boke'ye de sırasıyla 6 ve 7 puan veriyorum.
1: Peki.
0: Bence oyuncu da lige uygun oyuncular.
1: O gün bayrağı da sorayım. 64'te dahil oldu. Bir puan alabilir miyiz o gün içinde?
0: Soru işareti diyelim.
1: Peki.
0: Çok göze batmadı. Bence 6 puan da diyebiliriz. Yani biraz standart bir maç geçirdi oldu.
1: Peki Selim Hocam, şimdi tabii ki Şampiyonlar Ligi kurallarını da soracağım size. Tabii birçok şeyi konuşacağız ama tabii ki flash röportajlar da gelecek. Sonra basın toplantısına gideceğiz. Teknik direktör açıklamaları, Galatasaray'ın programı bugün, Göztepe'nin programı bugün. Bugün maç programındayız. Selim Hocam, şimdi tabii ki şunu sormak istiyorum size. Öncelikle transferleri soracağım. Yani Rafael Leao'yu bugün gördük. Sahada görmedik ama maç sonunda taraftarla buluştu. Taraftarına kavuştu. Rafael Leao, Batrak Kovu gördük, Ugeçukwu'yu izledik, geçtiğimiz maçlarda en azından bazı belli dilimlerde izleyebildik. Galatasaray'ın kaç transfere, hangi bölgelere transfere ve gitmesi gereken isimlerinde kim olduğunu söyleyebilir misiniz? En azından bir transfer yorumu alalım başta sizden hocam.
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
0: Şimdi transferin bitmesine çok az kaldı. Avrupa'dan bahsediyorum. Bu takım için Türkiye'deki transfer sezonu kapanana kadar bir fırsat transferi kovalama şansı doğuracaktır. Başkan Dursun Özbey'in de artık ustalaştığı bir alan diyebiliriz. Yani
1: katılırım.
0: Yapılan fırsat transferleri, mesela Osimhen son derece etkili oldu. Icardi de bunlardan bir tanesiydi bu arada. Şimdi takım

0: Aslında bugün alarm veren oyunculardan biri olarak Salah'ı söylemiştik. Böyle katkısı olsa da sağ bek bölgesinde orijini sağ bek olmadığı için biraz aksadığını düşünüyorum. Ben bu bölgeye bir transfer inisiyatifi kullanılacağını düşünmüyorum. Ama aslında biraz daha oyun kurucu niteliğinde Mariano gibi bir sağ bekin takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Sol kanada Leao transferi gerçekleşti. Bu oyuncuyu zaten pek anlatmaya gerek yok. Kendi adı konuşuyor. Yani sol kanat oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada Barış Alper'in transferi olup olmayacağı bence önemli.
2: Ki hocam böyle bir gündem tabii ki duyuyoruz ama size gelen bir istihbarat var mı? Yani Barış Alper gidiyor mu hocam?
0: Ben Barış Alper'in kalacağını düşünüyorum. Bana gelen bilgiler bu yönde. Son günlerde bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum Barış Alper'le ilgili.
1: Peki.
0: Şu anda takımdaki özellikle Türk oyuncular için de 5 sene üst üste şampiyon olmak, bu apoleti hep beraber takmak bence önemli bir hedeftir diye düşünüyorum. Burada Yunus Akgün, Apo, Barış Alper'i sayabiliriz. Hem Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorken hem de böyle kendi rekorunu kırmak, 5 sene üst üste şampiyon olmak gibi bir hedef varken ben Barış Alper'in aslına bakarsanız kolay kolay takımdan ayrılmak isteyeceğini düşünmüyorum. gidebileceği takım arasında Everton'la da geçiyordu. Yani bambaşka bir kariyer rotası olur şu anda Barış Alper için Everton. Burada ancak Galatasaray için maddi menfaatler çok üstün basarsa bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Onun dışında takımda kalacaktır. Tabii Barış Alper satılırsa oraya Leao sonrası yine de bir oyuncunun da alınması gerektiğini düşünüyorum. Leao'nun bir diğer özelliği de forvet altında oynayabilmesi. Burada bence bu Galatasaray yönetimine bir esneklik sunuyor şu anda transfer döneminin son günlerinde. Yani forvet almak yerine gerekirse Leao forvette de oynar gibi bir düşünce olursa, bu arada Ada Yüzgeç'in de takımla antrenmanlara başladığını biliyoruz. Tabii. Genç altyapı oyuncusunun. Burada üçlü bir rotasyon kullanıp altyapıdaki oyuncuya güvenip transfer başka bir bölgede değerlendirilebilir. Singo'nun oynamaya başladığını görüyoruz. Bu bence kalacağının göstergesi. Önceki programlarda transfer olmuş olabileceğinden bahsetmiştik.
2: Ki doğru hocam. Hocam lafınızı balla kesiyorum. Yani Çorum maçında oyuna hiç girmemesi zaten bizi bayağı bir şüphelendirmişti bu konuda.
0: Orada şüphelenmiştik. Ama artık dakika bulmaya başlaması ben takımda kaldığını göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu da bana Galatasaray yönetiminin stoper bölgesine böyle isimli bir transfer ya da böyle medyada adını sürekli duyduğumuz transferlerden birini bitirememiş olabileceği izlenimini veriyor. Burada bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Zaten Lemina'yı da görüyoruz maç içerisinde o bölgede görev alabiliyor. Orta sahaya defansif bir oyuncu olarak o Geçukwu transfer edildi. Bugün de kısa da olsa forma giydi. Orta saha bölgesinde ben yeni transfer yapılacağını düşünmüyorum açıkçası. Uğurcan'ın durumu bence önemli olur. Yani bugünkü maça niye çıkmadığını sorgulamak lazım. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur.
2: Şöyle bir istihbaratımız var Selim hocam. Onu paylaşayım dilerseniz. Bütün dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Antrenmanda bir ağrı hissettiğini oradaki sağlık heyetine, hatta Galatasaray'ın teknik direktörü ve oradaki bütün teknik personeli söylüyor. Tedbir amaçlı olarak riske edilmiyor diye bir bilgimiz var. Selim hocam sizdeyiz.
0: Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Bu da Cankat için önemli bir fırsat oldu. Arenada Galatasaray Kalesi'ni korumak da birçok gencin hayalidir. Ona da bu hayalini başardığından dolayı tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Bugün de galibiyette Galatasaray'ın kalesini korumuş bir kaleci olarak tarihe geçti genç bir oyuncu. Vallahi transferde ben elinin birazcık bağlı olduğunu düşünüyorum Galatasaray yönetiminin. Çünkü yeni oyuncu gelecekse bazı oyuncuların da ayrılması gerekebilir. Enteresan bir haber duymuştum. Davinson Sanchez ile ilgili. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesine gidebileceği ile alakalı Avrupa basınında haberler gördüm.
2: Hocam kulüp ismi var mı? Bir istihbaratımız var mı yoksa?
0: Kulüp ismi var ama pek açıklamak doğru olmaz bence.
2: Peki peki.
0: Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpten bahsediyoruz, doğru muyum?
0: Doğru, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Galatasaray'ın buradan önemli bir bonservis bedeli kazanabileceği bir kulüp aynı zamanda. Ama ben şu anda özellikle bugünkü performansından sonra Davinson Sanchez'in vazgeçilemeyecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
2: Peki. Hocam şöyle bir, tabii ki son cümlelerinizi alalım ama sonra Şampiyonlar Ligi'ne, yani Kupa 1 hakkında görüşlerinize geçmek isterim. Son cümlelerinizi alalım, sonra ben topu bir kez daha size paylaşacağım hocam.
0: Çekişmeli bir maçtı. Bence seyir zevki çok yüksek bir maç izledik bugün. Galatasaray'ın kazanması da önemliydi. Evinde bir iki maç üstte puan kaybını nadir yapan bir takım Galatasaray. Şimdi bir sonraki maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkılacağını, yeni transferler yapılacak mı yapılmayacak mı hepsini göreceğiz.
2: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki önümde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü var. Tek tek eşleşme gideceğim ve sizden şunu rica edeceğim. Maçlara 0 puan, 1 puan veyahut da 3 puan diye tahminlerinizi almak istiyorum ki bugün maç içinde de maç önünde de aslında programlarda birçok konuğumuza bunu sorduk hocam ama sizin görüşleriniz çok değerli bizler için. O yüzden de Sporting deplasmanı diyerek başlamak istiyorum hocam sizinle.
0: Sporting deplasmanında öncelikle bunları değerlendirmeden önce şunu dile getirmek istiyorum.
2: Lütfen.
0: Birinci torba takımları çok zor gibi görünebilir ama imkansız maçlar olduğunu düşünmüyorum. Özellikle maçların oynanacağı tarih ve lokasyonlar sebebiyle.
2: Peki.
0: Ve diğer takımların da aslında biraz daha Avrupa'da baş altı takımları olduklarını ve yenilemeyecek takımlar olmadıklarını düşünüyorum.
2: Peki hocam.
0: Ve puanlamaya başlayabiliriz.
2: Lütfen. Hocam şimdi Sporting Lisbon deplasmanıyla Galatasaray Kupa 1'deki yolculuğuna başlayacak. Sporting Lisbon deplasmanında nasıl bir mantalite bekler Selim Feyzoğlu? Selim hocam siz ne dersiniz ve kaç puan verirsiniz bu maça?
0: Galatasaray'ın şu anda hücum hattı geçiş oyunu oynamaya çok müsait bir hücum hattı haline geldi. Burada biraz daha deplasman maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde geçiş oyununun içerideki maçlardaysa daha baskılı bir oyunun tercih edileceğini düşünüyorum. Sporting deplasmanında bununla ilgili ilk tecrübe olacak. O yüzden bir puan yazıyorum.
2: Bir yazdık. Peki, peki hocam. Sporting deplasmanı 1 puanla Galatasaray Kupa 1 serüvenine başlar diyor Selim Hoca. Selim hocam peki Galatasaray Barcelona dersek nasıl yorumlarsınız?
0: Barcelona Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi ama arenanın coşkusunu da oradaki genç oyuncular nasıl kaldırabilir? Bunu hepimiz göreceğiz. Ben Galatasaray'ın Barcelona'yı içeride ikinci maçta yeneceğini düşünüyorum.
2: Peki 4 puan yaptık Galatasaray. 2 maçta 4 puan şeklinde başladı Galatasaray. Lille deplasmanı. Lille deplasmanında ne olur diye soralım hocam sizce.
0: Lille'de benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi forma giyiyor. Olivier Giroud. Kendisini Montpellier takımını şampiyon yaptığından beri takip ediyoruz yakından. Ve gerçekten gol yollarında çok etkili. Bir kaza olur. Bir kaza potansiyeli gördüğüm maçlardan biri. Ben Lille deplasmanına 0 puan yazacağım.
2: Peki peki. 3 maçta 4 puanla başladık. 3 maçta 4 puan diyor Selim Hoca. Galatasaray Stuttgart. İç sahada Galatasaray ne olur diye sorayım hocam size.
0: Stuttgart'ın teknik direktörü Uli Hoeneß'in oğlu Hoeneß. Önemli bir teknik direktör adayı gelecek için Almanya futbolunda. Ama ben Stuttgart takımının tam Galatasaray'ın dişine göre böyle Şampiyonlar Ligi'nde çektiği nispeten kolay kurallardan biri olduğunu düşünüyorum. 3 puan yazıyorum.
2: Peki ben. 7 puan yaptık. Yani Galatasaray'ı şu anda 7 puana ulaştırdık. Kısaca tekrar ediyorum. Sporting'de 1 puan dedi Selim Hoca. Barcelona'da 3 puan dedi. Lille 0 puan verdi. Stuttgart'a 3 puan verdi. 4 maçta 7 puan dedik. Peki Selim Hocam, Galatasaray Aston Villa iç saha.
0: Aston Villa teknik direktörü Unai Emery itibariyle bu Avrupa kupalarındaki en karşılaşması zor takımlardan biri diye düşünüyorum.
2: Peki.
0: Galatasaray son dönemler

0: ve içeride İngiliz takımlarına karşı büyük üstünlük kursa da burada ben doğrudan 3 puan yazmanın biraz zor olacağını düşünüyorum. Buraya 1 puan vereceğim.
1: Peki hocam, 8 puan yaptık. Yani Galatasaray ilk 5 maçta 8 puanı toplattınız.
0: Doğru.
1: Hocam.
0: Unai Emery çok zor baş kaybeden bir teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Avrupa kupalarında. Dolayısıyla buraya içeride de olsa 1 puan diyorum.
1: Peki, AEK Atina Galatasaray karşılaşması Atina'da. Selim hocam ne dersiniz? Şu ana kadar 5 maçta 8 puan toplattınız. Yorumunuz nedir? Hiç merak ediyorum hocam.
0: Vallahi açıkçası ülkesinin şampiyonu bir takımı Galatasaray'ın kolaylıkla yeneceğini söyleyebilmek güç. Ama özellikle takım kalitesiyle, bu takımdaki özel çok önemli oyuncularıyla beraber böyle bir deplasmanda fazla zorlanmayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yunan taraftarlar özellikle AEK birkaç maç kazanıp ilk 24'e kalma potasına girerse önemli bir destek verip takımına atmosferi zorlaştırabileceğini düşünüyorum, ama buradaki beklentim 3 puan.
1: Peki, 11 puan yaptık. Galatasaray 6 maçta 11 puan toplar ve aslında işine garantiye alır diye anlıyoruz. Galatasaray Feyenoord, iç sahada Galatasaray Feyenoord maçı ne olur hocam size göre?
0: Feyenoord tam dişine göre bir takım yine Galatasaray'ın. Ama bundan birkaç sene önceki AZ Alkmaar eşleşmesi beni her zaman Hollanda takımları ile ilgili bir tereddüte itiyor. Geçen sene Ajax maçından önce de biraz tereddütlüydüm. Ben burada Galatasaray'ın kolaylıkla yeneceğini düşünüyorum Feyenoord'u.
1: Peki. O zaman 14 puan yaptık Galatasaray'ı.
0: 14 puan oldu.
1: Peki, Paris Saint Germain Galatasaray maçında Galatasaray ilk 8 adına o zaman 14 puan üzerine 17 belki ilk 8 anlamı da taşıyabilir. Yani böyle bir ihtimal var mı? PSG deplasmanında ne olur Selim hocam, ne dersiniz?
0: Bu sanıyorum eşleşmelerin son maçı ve en son sırada oynanacak maçı. Burada Paris Saint Germain'in ilk 8'i veya çıkmayı garantileyip garantilememiş olma durumu önemli. Her ne kadar önemli olsa da ben şu anda Paris Saint Germain'i dünyada yenebilecek çok az takım olduğunu düşünüyorum. Bu Paris Saint Germain deplasmanında 0 puan yazmak bence burada yapılması gerekendir diye
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Yani 14 puan hocam, tahminlerimize göre tabii ki bunu kesin kestiremiyoruz, ama sizin tahmininizi şöyle mi okumamız gerekir Selim hocam? 16 ile 8 arasında bitirecek bir Galatasaray bekliyorum cümlesi doğru mudur peki hocam, sizin tahminlerinize göre?
0: Doğru. Burada yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Birinci torbadan gelen takımlar çok kuvvetli görünse de diğer takımların hepsi aslında Avrupa serüvenlerine baktığımızda genel olarak kadro değerlerini ve yapılarını değerlendirdiğimizde hepsi Galatasaray'ın altında olan takımlar. Burada illaki kazalar olacaktır. Barcelona maçında galibiyet gelmeyebilir, ama özellikle Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Leeds, Stuttgart ve AEK bu 6 maçın en az 4'ünün 5'inin kazanılabileceğini düşünüyorum şu an kadro kalitesiyle.
1: Valla Selim hocam, ben de katılırım. Peki şu cümleye ne diyorsunuz? Yani genel olarak Fenerbahçe adeta lokum gibi bir kura çekti denildi. Galatasaray da çekilebilecek en zor kuraya çekildi gibi söylendi. Hatta opta verileri de Galatasaray'ın en zor 4-5 kuradan bir tanesini çektiğini işaret etti. Fenerbahçe'nin de en kolay 5-6 kuradan bir tanesini çektiğini iddia etti. Yani hocam, bu konuya bakışınız nedir? Konuya nasıl bakarsınız? Onu da soruyorum.
0: Kura kesinlikle kolay diyemem. Çünkü bütün burada gördüğümüz takımlar belli bir oyun disiplini ve karakteri olan takımlar. Fakat Galatasaray seviyesinde olduklarını da düşünmüyorum. Senelerce bu seviyedeki takımları Galatasaray'ın Avrupa liglerinde yendiğini gördük. Özellikle de lig sistemine geçildikten sonra bu seviyedeki takımlarla daha fazla maç yapılıyor olması bence takımlarımız için önemli avantaj. Fenerbahçe'nin kurasını lokum olarak değerlendirmemek lazım. Şu anda burada bulunan bütün takımların belli bir takım kalitesi ve oyun disiplini var. Herkes herkese zorluk çıkarabiliyor. Fakat ben Fenerbahçe kadro kalitesinin de bu turnuvada başarılı olmaya yeterli olabileceğini düşünüyorum. Liverpool, özür dilerim, Olympique Lyon maçında defansta verilen alarmlar oldu. Ama ben Liverpool maçı ve itibarıyla bunların çözülmüş olacağını ve başarılı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin de.
1: Peki. Selim Hocam, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Çok keyifli bir yayın oldu. Galatasaray galibiyetini de kutluyoruz. Herkese görüşmek üzere. İyi geceler.
1: Çok sağ olun hocam. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Selim Feyzoğlu'yla beraberdik, Selim Hoca'yla beraberdik, kendisiyle birçok konuyu ele aldık, birçok konuyu tartıştık, bayağı uzun uzun, detaylı bir şekilde kendisiyle birçok hem saha içini, hem hakemi, hem oyuncu puanlamalarını yaptık bugün saha içinde. Sonra biraz transfer konusuna geçtik ve sonrasında da Kupa 1'in esasına rotasını birlikte şekillendirdik ki Selim Hoca'nın katkıları da her zaman bizler adına çok çok önemli olduğunu söyleyelim. Evet, şu anda yavaş yavaş flash röportajlara da geçebiliriz. Şu anda bakıyorum Jankat'la başlayacağız. Jankat Yılmaz'la başlayacağız flash röportajlara.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Jankat Yılmaz bizimle birlikte. Jankat, öncelikle tebrikler. Önemli bir galibiyet ve iyi bir rakibe karşı. Öncelikle bugünkü hem atmosferi, tribünleri nasıl buldun, hem galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun?
3: Öncelikle taraftarımıza teşekkür ederiz. Bugün desteklerini hiç esirgemediler. Gayet güzel bir atmosfer vardı. Saha doluydu. Daha sonrasında rakibe gelecek olursak, iyi bir rakip vardı karşımıza. Önüne baskıyı seven ve daha çok uzun toplarla oynayan. Bunlara maçın ilk dakikalarında birkaç tane böyle alışamadığımız için belki de adaptasyon sürecimiz oldu. Keza benim de. Daha sonrasında bunları toparladığım zaman daha rahat bir oyun ortaya koyduk bence. Özellikle ikinci topları aldık. Kendi takım arkadaşlarım da sağ olsunlar ilk resmi maçımda beni motive ettiler, onurlandırdılar. Onlar desteklerini verdi, ben onlara elinden geleni vermeye çalıştım. Teşekkür ederim takımımıza, taraftarımıza. 3 puan önemliydi. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız.
2: Çok iyi bir performans sergiledin ve aslında zor olabilir bir kaleci için. Yani gün içerisinde oynayacağını bilsen daha farklı motive olabilirsin. Uğurcan sakatlandı, hemen yerine girdin. O motivasyonu, o heyecanı, kontrolünü nasıl sağladın?
3: Bir önceki röportajda da demiştim, ben kendimi hazır tutmalıyım diye. Bugün gördüğünüz üzere bir şans doğdu bana. Tabii bu şekilde olmasını çok istemezdim, çünkü Uğurcan abi daha sonrasında bir sakatlık hissetti. Onunla buradan geçmiş olsun diliyorum. Daha konuşmadım kendisiyle. Daha sonrasında işte takımımız, dediğim gibi, beni çok, bana çok yardımcı oldular. Benim de bir maça adaptasyon sürecim oldu. Kendimi çok şey yapmamıştım. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Hatalarımıza bakacağız. İyi yaptığımız işlere bakacağız. Bunlardan ders çıkaracağız. Teşekkür ederim.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Jankat Yılmaz görüşlerini bize aktardı.

0: Maçın ardından Göztepe'den Ege ile birlikteyiz. Öncelikle ben ortaya konulan efor için tebrik etmek istiyorum. Tabii ki mağlubiyet var. Ancak burada dolu tribün önünde ciddi bir efor oyuna koydunuz. Sen 90 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun? Takım arkadaşlarının performansını nasıl buldun?
1: Öncelikle teşekkür ederim. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Mücadelemizi verdik ama olmadı. Çok üzgünüz gerçekten bundan dolayı. İnşallah önümüzdeki hafta bu hatalarımızdan ders alarak taraftarlarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz.
0: Sen kendini nasıl değerlendiriyorsun? Önemli bir takımda şans buluyorsun ve iyi de performans gösteriyorsun. Neler söylersin?
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
1: Çok çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyorum. Teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Röportajlarımıza ara vermeyelim. Miroşi'yi davet edelim. O da günün mücadele eden isimlerinden biri oldu. Tabii ki mağlubiyet

0: öncelikle gerçekten iyi bir maç oldu. İki takım adına da gerçekten mücadele gücü yüksek, zor bir karşılaşmaydı. Biz aslında maça istediğimiz gibi başladık. Önde baskıyla başladık. Hocamızın, teknik ekibin istediklerini yaparak başladık. Ve bu oyunun bu bölümünde aradığımız golü de bulduk. 1-0 yakaladık. Ardından 1-0'ı biraz korumaya çalıştık. Orada biraz orta blok savunmaya çekildik. Biraz rakibe orada bir topu fazla verdik. Maç bir duran toptan 1-1'e geldi. Ardından ikinci yarıda farklı bir planla oyuna başladık. 2-1 oldu maç. 2-2'ye getirebilirdik. Bir gol daha yedik. Sonra tekrar elimizden gelen her şeyi yaptık fakat istediğimizi maalesef alamadık. Şimdi önümüze bakacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarlarımızdan ricam onların sakin olmaları. Onlar için her şeyi yapacağız ve bir sonraki maçı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız.
1: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: And good luck.
1: Ege ve Miroşi'yi dinledik.

0: Pistole o maçı değerlendirecek. Ardından soru cevap kısmına geçebiliriz. Yes coach.
1: Okay, it's a very tough game, very interesting game. Both team try to show good things, both team try to win the game. First half especially, I think our team have good position in the field. We score the goal, create some chances that goalkeeper save. The same second half we start to be opposite. In the beginning, Galatasaray take the more active, he create chances, he score the goals. In the end, the same, we try to turn the game into to fight until the end. My team try to make the best to take the points here, but in the end, we miss our chances.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik. Fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz.
3: Serdar Kellici, oyun için tebrik ediyorum. 3 haftalık oyun için tebrik ediyorum ayrıca. Son 3 haftadır duran top organizasyonlarında çok başarılı bir takım görüyorum. Duran top antrenörünüz var mı takımda? Yoksa setleri siz mi yazıyorsunuz?

0: until now we don't have the coach of set pieces. This is make all the coaches stuff. We work. This is the way. The same with today, especially we miss 2-3 very important players for us, like from, not just from the football, but from the set pieces. We're gonna continue to try to be better and better. Everything. I know only one way to be better. When you work hard, you work serious. This is the way. But we don't have now, especially last 1.5 year.
1: Aslında biz duran toplarla ilgili çok fazla çalışıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi öncelikle başkanımız bu konuda biraz takıntılı. Ama bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır bununla ilgili yok. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün baktığınızda aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var. Belki kendi kalemize gibi oldu ama bu da var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
2: Bahadır Çolak, Serbest Gazeteci. Maçın başında özellikle uzun toplarla hücum yaptınız. Buradaki amacınız Galatasaray'ın ön saha presini kırmak mıydı? Yoksa Galatasaray defansını yavaşlığını mı düşünüp araya paslar atıp mı atak yapmayı düşündünüz? İkinci yarıda ise bu planınızın çok fazla işlemediğini gördük. Burada saha içinde işlemeyen ne vardı?
3: We think that this plan didn't work in the same way. What was wrong at the second half about this point?
0: Okay, first we try to not give chance to Gala to make us high pressing to lose ball there. For this we jump the middle first half. And our strikers have good feeling to make this attack this ball behind the defenders. When I listen the players like Abdou Kerimi, Sanchez, that it's slow, it's the best center defender maybe in the leagues. Normally it's good players, our strikers make some good things the same. It's not second half, I think we, this 10-15 minutes, we lost our concentration, our confidence a little bit. Galatasaray push us a lot in this moment. We don't create a lot of chances, but in the end, again, we find a way to make our attacks. But this is the same our strikers' style. Until we do not give chance to Galatasaray to make high pressing immediately when we win the ball.
1: Öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi ilk amacımız rakibin öndeki baskısını, Galatasaray'ın öndeki baskısını kırmakta, onlara bu şansı vermemekte. O yüzden orada biraz orta bloğu aşarak direkt uzun toplarla hareket ettik ve aynı zamanda santraforlarımız bu topları iyi takip eden, arkaya bu topların ardından iyi koşular atan santraforlar. Onların da bugün iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü rakip olarak baktığınızda Abdülkerim, Sanchez gibi stoperler ligin belki de en iyi stoperleri. Onlara karşı santraforlarımız elinden geleni yaptılar ve iyi bir iş çıkardılar.
4: İstiyor.
1: İkinci olarak yarıda biraz rakip bizi geriye doğru itmeye başladı ve biz burada biraz baskı altında kaldık. Bir konsantrasyon ve organizasyon kaybı yaşadık burada. O yüzden aynı şekilde bu topları kullanamadık ve bu oyunun bu bölümünde Galatasaray pozisyonlar yarattı ve aradıkları golleri de buldular. Sonra biz tekrar oyunumuza döndük ve bu oyunu bu bölümünde pozisyonlar ürettik, fakat istediğimiz son golü maalesef bulamadık. Ama dediğim gibi ilk amacımız rakibin öndeki baskısını kırmaktı.
5: Doğancan Bingöl. Sormak istediğim soru, geçen sene Göztepe ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumundaydı. Bu sezon işler birazcık değişti ve 3 maçta kalesinde 7 gol gördü. Tabii kaleci değişikliği oldu. Lis gitti, Heliton gitti. Onun yerine Sonko geldi. Sonko

0: Evet, geçen yıl savunma anlamında gerçekten çok düşündük, çok istikrarlıydık. Aslında bu sene de öyleydik ama Godoy ve Sonko'nun şanssız sakatlıkları oldu maalesef. Şimdi orada Ege'ye, genç oyuncumuz Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. Tabii ki 18-19 yaşında bir oyuncu ama elinden geleni en iyi şekilde yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz. Kendisine de bu yüzden güveniyoruz. Sonko ve Godoy gelene kadar bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. En iyi şekilde bunu sürdürmeliyiz. Savunmamız normalde sizin de belirttiğiniz gibi çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü bir savunma attı ve bu takıma her zaman özgüven veriyor ama şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut. Tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. Ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız ama bir an önce ben bu transfer döneminin de bitmesini bekliyorum. Çünkü sürekli bazı değişiklikler oluyor. Gelenler gidenler oluyor. Örneğin şimdi yeni sol bek Richard geldi. Orada daha önce oynayan oyuncumuz sol bek pozisyonunda Amin Fransa'ya gitti. Sürekli bu tarz değişiklikler oluyor. Voa'nın bir transfer söylentisi vardı fakat iptal oldu. Şimdi tekrar formuna kavuşmaya çalışıyor. O da giderek...
1: Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
2: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle iç saha maçlarımız. Ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top... taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence... Daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. O bölüm en etkili bölümümüzdü. Bence genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik, çok gol şansı yakaladık. Çok fazla rakip ceza sahası içerisinde topla buluştuk. Ama son bölümde biraz belki rakibimizin uzun topları, taç atışlarıyla geçen 3-2'den sonra bizim de burada biraz hem boyumuzu uzatmak hem savunma önlemi almak diye düşündüğümüz yerde rakibimiz zaman zaman kalemize gelme şansı yakaladı. Net pozisyon vermedik ama geçişleri de daha etkili bir şekilde kullanabilirdik. Kazandığımız için tabii ki bugün kazanmak önemliydi. Belli bölümlerde iyi oynadık. Yeni katılan oyuncularımız var biliyorsunuz. Bugün Alexi ilk defa oynadı. Onun performansını gördük. Arkadaşlarıyla uyumu. Yani bu oyuncularımızın tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız bu.
1: Serdar Bey.
3: Serdar Kellici, tebrik ediyorum hocam.
2: Mikrofona vermiyorlar.
3: Vermiyorlar hocam. Tebrik ediyorum önce. Galatasaray'ın sizce 8 ihtiyacı var mı? 8 numara pozisyonu için ihtiyacı var mı? Sizin özellikle talebiniz var mı? Bunu soracağım sadece.
2: Yani burada tabii ki bu tipte Gabriel Sara var oyuncumuz. Bugün rakibimizin dizilişine göre zaman zaman 2-8 gibi Batrakov, Gabriel Sara oynadık. Yani ikisini de bugün oyun içerisinde o bağlantıda üçlü gibi kullandık. Yani Torreira'nın arkasında olduğu Gabriel Sara ve Batrakov'un 8 numara oynadığı 2-8'li gibi de ikinci yarı oynadık. Burada da iyi işler çıktı aslında. Ya şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki Galatasaray takımının her zaman, yani birçok takımın her zaman transfere ihtiyacı olur, kadrosunu güçlendirmeye ihtiyacı olur. Ama maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kirayı verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönem bitene kadar da kural değişebilir. Çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Maalesef yani bu konuda kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye söylüyor, bütün herkes söylüyor, bütün kulüpler söylüyor. Yani bu U23 oyuncuların kadronuzda olması, 4 tane olması.
4: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
2: Kulüplerin bence karar vermesi lazım. Hangi yaşta oyuncu alacağını, hangi tipte oyuncu alacağını. Çünkü zaten burada bir siz kulüplere bir bütçe veriyorsunuz. Herkesin limitleri var. Hem bu limitleri veriyorsunuz, hem de bu limitleri verirken diyorsunuz ki siz bunları alacaksınız. Yani gerçekten anlamak çok zor. Hep bunu söylüyoruz. Tekrar söyleyeceğim. Çünkü yani daha geçen hafta tekrar kural değiştirdiler. Yani verdikleri sözün de arkasında durmuyorlar. Bence altına üstüne

0: Basa basa söyleyeceğimiz şey bu. Yani söylenen konuşmaların da gerçekten bunu da yerine getiremiyorsunuz. O zaman neden bu kuralı koydunuz? O yüzden yani transfer yaparken zorlanıyoruz, kadro yapmakta zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yoksa yani yabancı kuralın serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk günde bunu söyledim. Hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay, ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. O yüzden işimiz bu anlamda kolay değildi. O yüzden her mevkiyi tabii ki siz de taraftarımız da yani buraya da alalım, buraya da alalım, buraya da almak lazım. Tabii ki yani bir teknik adam bunu daha çok ister, yani herkesten çok ister. Ama bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Elimizde de çok iyi oyuncular var. Yani bu oyuncuların potansiyelini daha yukarılara çıkartabiliriz. O yüzden oyuncularımızın potansiyelini yukarı çıkarttıktan sonra belki mevkisel olarak da bazı şeylere ihtiyacımız olmayacak. Ama transferin son günleri. Burada yani isim ve mevki vermek istemiyorum ama son kalan günlerde yine takıma takviye yapmak istiyoruz.
1: Ömer Faruk Bey.
2: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Yani lidersiniz averaj farkıyla. Bugün özellikle yediğiniz iki golde de aslında birbirine benzer goller. Arka direk duran top. Burada bir zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de şunu sormak istiyorum. Bugün Osimhen kanada geçti, santrfora geçti Barış ve kanattan oyun kurmaya çalıştı Osimhen. Burada bir taktik miydi? Yani Osimhen'e yapılan markajı kesmek amacıyla yapılan bir taktik miydi? Çünkü bunu bir önceki maçta da görmüştük. Bundan sonraki maçlarda da görecek miyiz?
0: Şampiyonlar Ligi müziği yandan geldi. Şöyle oyun içi tabii ki zaman zaman Barış'ı sol kanattan ikinci santr, özellikle sağ taraftan yapılan hücumlarda Barış'ın özelliklerinden biri hem savunma arkası koşular soldan gelip hem de ceza sahası içerisinde bir ikinci forvet gibi tamamlayıcı olması. O yüzden bazen içeri girdiğinde Osimhen'le bu yer değişimleri oyun içerisinde devamında olabiliyor. Bugün bunu çok görmedik ama bir önceki maçın son bölümünde bir yer değiştirme olmuştu. Bu benim maçtan sonra da konuştuk. Bu çok istediğim bir şey değildi. Yani Barış'ın kendi pozisyonunda kalıp Osimhen'in kendi pozisyonunda kalması en doğrusu olacaktı. Ama tabii ki 4-0 olduktan sonra Erzurum maçı son 3-4 dakika bazen bu yer değişme oldu. Ama bugün bunu oyun gereği zaman zaman yaptılar. Osimhen'in o hareketliliği de oyun içerisinde önemli olabiliyor. Barış'ın hareketliliği. Bugün oyun gereği, pozisyon gereği zaman zaman yer değiştikleri oldu. Bu da dediğim gibi yani oyunun devamında kaldıkları pozisyon icabında olan şeylerdi.
1: Nevzat Bey.
3: Nevzat Dindar Milliyet Hocam, Şampiyonlar Ligi
0: pardon, arka direği de söyleyeyim. Tabii ki oraya iki tane adam koyduk aslında. Bir golde Sara vardı kornerde. İkincisine de tersine atılan topta da Jakobs vardı. Yani ikisi de aslında orada pozisyondayken bir anda yani onların önüne düşmedi, rakibin önüne düştü. Duran toplar aslında çalışır. Taş da çok çalıştık dün ama yani rakibinizin iyi yaptığı şeylerden biri de bunları yapmaktı. O yüzden rakibimiz bunu da bir anlamda iyi yaptı.
3: Nevzat Dindar Milliyet Hocam, Şampiyonlar Ligi grubunuzla ilgili yorumunuz nedir? Ve bir diğer sorum da Osimhen merkezi, Osimhen'e bağımlı bir oyun fazlasıyla ön planda. Osimhen olmadığında herhangi bir nedenle alternatif planınız nedir? Teşekkürler.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi tabii ki kura olarak herkesin bir beklentisi olabilir ama hatırlarsanız biz geçen sene kendi sahamızda Liverpool'u yendik, Saint Gilloise'a yenildik. Yani kağıt üstünde tam tersini yazabilirdik, söyleyebilirdiniz, düşünebilirdiniz. O yüzden burada önemli olan bence en iyi kadroyla, en iyi zamanlamayla, en iyi oyunla, en iyi konsantrasyonla bu maçların hepsine çıkabilmek. Bunların hepsini doğru yaptığınızda zaten her takımı yenme gücümüz var. Buna inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. O yüzden kuranın kolaylığı, zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. İkincisi tabii ki forvet oyuncuları, yani bunu sadece Galatasaray için söyleyemezsiniz. Yani şimdi Bayern Münih'te yani Harry Kane olmadan ne yapacaksınız diyemezsiniz Bayern Münih'e, yani diğer takımlara. Yani santrafor oyuncular, buradaki hedef oyuncular, takımı sürükleyen oyuncular. Burada da Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz. Çok daha fazla pozisyona giriyor. Bu bence önemli bir değer bizim için. Yani 3 maça baktığımızda hem gol sayısı, hem ceza sahası içinde topla buluşma sayısı, hem de attığı şuta baktığımızda geçen senenin çok önünde. Yani bu takımın da ona iyi bir şekilde topları getirdiğini gösteriyor. Burada tabii ki olmadığı zaman opsiyonlarımız, şu anda elimizdeki opsiyonlarımız, yeni gelen Leo var biliyorsunuz, o pozisyonda zaman zaman oynadı. Barış zaman zaman o pozisyonda oynayan oyuncularımızdan biri. Burayla ilgili son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor.
1: Buran Bey.
4: Buran Can Terzi hocam, tebrikler.
0: Teşekkürler.
4: Direkt bölge olarak Serdar abi sordu. Ben de 8 orta saha var ortalama olarak ama moda tabirle upgrade edilemedi gibi duruyor. Çünkü yaş aldıkları için oyuncular. Torreira sizle başladığından 4 yaş daha yaşlı. Lemina 2 yaş daha yaşlı. Ben de 6 numara alınacak mı? Çünkü pek çok isim geçiyor. İşte Kamavinga gibi, Fofana gibi. Hatta benim bilgim de aynı değil ama Hakan gibi pek çok isim geçiyor. 6 numara istiyor musunuz? Onu merak ediyorum. Bir de stoperde birine bir şey olunca Lemina'yı çekmek durumunda kalıyorsunuz. Stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Yani daha önce de bunu söyledik aslında. Yani stoper mevkii, yine santrafor mevkii, orta sahaya hani burada çok önemli bir oyuncu çıkarsa bunu tabii ki düşünmek, yani takımı yukarıya çekebilecek bir oyuncu düşünmek düşüncelerimizden biri. Sadece içinden çıkamadığımız yer aslında demin de söyledim, yani yabancı kuralı ve şu anda yerimiz sadece U23'te bir tane yerimiz var. Onun dışında şu anda yerimiz yok. Burayla ilgili de tabii ki çok transferin son günlerindeyiz ve bu bir hakkımızı nereden kullanacağız? Diğer opsiyonumuz da tabii ki Türk oyuncular. Yani Türk oyuncular üzerinden de burada düşüncelerimiz var. Son günlerde buralar için çalışmalar yapacağız ama demin de söylediğim gibi yani takımımızı daha iyiye götürmek çok önemli ama elimizde de iyi oyuncular var. Bunları da en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Ama son günleri de iyi bitirmek istiyoruz. Yani bununla ilgili de çalışmamız devam edecek. Yani ayın ikisi Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar da elimizden geleni transferle ilgili yapmaya çalışacağız. Yani burada ne fırsat çıkacak onu da görmek lazım açıkçası.
5: Evet arkadaşlar, çok soru talebi var ama süre sınırı var biliyorsunuz. O nedenle son soruyu alıyoruz Emrah Bey'e. Mikrofonu elden ele uzatabilirsek Emrah Bey'e.
6: Hocam tebrik ederim. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Uğurcan ısınırken bir sakatlık yaşadı. Abdülkerim'in sakatlıktan dolayı çıktığını düşünüyorum. Orada bileği döndü. İki oyuncunun durumu nedir? Evet. Özellikle 10 gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçınız var. Herkes iki soru sordu. Ben de ikinci soruyu ekleyeyim. Tabii ki Leao'yu herkes biliyor ama Alexey çok fazla takip edebildiğimiz bir oyuncu değil. Bugün de 45 dakika izleme şansımız oldu. Siz bu oyuncunun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ve beklentileriniz neler bu oyuncudan?
0: Uğurcan tabii ki tam

0: sahaya çıkarken çok sürpriz oldu. Yani ayağında bir ağrı oldu ve bir anda Jean Cutt'la hemen hızlıca onu değiştirmek zorunda kaldık. Kulübeye aldık. Yani çok böyle devamında ağrısının azalacağını düşünerek kulübeye aldık. Ama çok ani bir değişik şey oldu. Ama önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhalde 1-2 güne kadar iyileşecektir. Yani önemli bir şey yok. Abdülkerim'in de bileğinde bir sakatlık oldu. Orada bir hafif sekti. Onun da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. O da yani birkaç güne yine takımda tekrar antrenmanlara başlar. Onun dışında çok fazla sakatlığımız yok. İkinci sorunuz neydi? Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri. İkili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese
0: teşekkür
1: iyi akşamlar.
0: Ederim. İyi akşamlar.
2: Evet, Okan Buruk'un da basın toplantısını sizlere dinlettik. Aynı zamanda Stoylov'u da dinletmiştik. O halde bugünlük maç sonu yayını bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel Çağrı Saraç, ortaya karışık programından mutlu cumartesiler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Numaramızı hatırlatarak başlayayım. 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan Altay Gök bizimle birlikte olacak. Motor sporlarıyla başlayacağız ortaya karışığa. Sonrasında Yunus Aydın'a gideceğiz. Hem kurayı değerlendireceğiz, hem gündemi değerlendireceğiz. Transfer gündemi, karşılaşmalar ve tabii kuralar. Dün oynanan mücadeleler vardı. Cuma günü haftaların, yani lig haftasının açılış mücadelesi birçok ülkede gerçekleşti. Hatta bazı liglerde açılış mücadelesi de oldu. Bundesliga gibi. Ligimizle başlayalım. Türkiye Süper Lig'de Gençler Birliği ve Erzurumspor haftanın açılış mücadelesinde saat 21.30'da karşı karşıya geldiler. 55. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle Erzurumspor 1-0 öndeydi. Gençler Birliği 66. dakikada Adama Traore'nin attığı şık golle skoru eşitledi. 85'te bir gol daha buldu Adama Traore ama bu gol geçerli sayılmadı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı mücadele. TFF 1. Lig'de Keçiören Gücü 2, Ümraniye Spor 2, Pendik Spor 1, Bandırma Spor 1, Muğla Spor 2, Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, Sarıyer 2 karşılaşmaların sonucuydu. İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace Manchester City ile karşı karşıya geldi. 4-1 kazanan taraf Manchester City oldu. İlk haftada zorlanarak kazanmıştı. Son dakikada kazanmıştı City ama burada rahat kazandı. Selhurst Park'ta 4-1'lik galibiyet ve 6 puana ulaştı. Manchester City 2 maçta 2 galibiyet. 17. dakikada perdeyi Antoine Semenyo açtı. 54. dakikada Ryan Şerkin'in attığı gol farkı 2'ye çıkarttı. 56. dakikada Gianluigi Donnarumma kendi ağlarını gönderdi topu, skor 2-1'e geldi. 59. dakikada Ryan Cherki bir kez daha sahneye çıktı, farkı yeniden 2'ye çıkarttı ve son sözü perdeyi açan isimdi Erling Haaland söyledi. Norwich Yıldız 84. dakikada skoru 4-1'e getirdi ve karşılaşmayı Manchester City 4-1 kazandı. La Liga'da ise haftanın açılış mücadelesinde Racing Santander her şeyle

Karşı karşıya geldi. Yasir Zabiri Show vardı adeta. Santander 15, 21 ve 36. dakikalarda Zabiri'den gelen gollerle 3-0 öne geçti ilk yarıdan. Hat-trick yaptı Zabiri 36 dakikada. 78'de Buba Sangare, 79'da Fernando Rodriguez. Fark 1'e kadar indi ama yeterli olmadı. 3 puan Racing Santander'in oldu. Bir diğer mücadelede La Liga'da Deportivo Alaves Villarreal'le karşı karşıya geldi. 31. dakikada Lucas Boy'un attığı gol skoru da belirledi aynı zamanda ve Alaves şu anda maç fazlasıyla lider konumda. 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 puan Villarreal ise 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. İtalya Serie A'da Milan-Venezia maçında düğüm ikinci yarıda çözüldü. Geç geldi goller ama 3 puan Milan'ın oldu. 69'da Alexis Salemakers'in asistinde Gonzalo Ramos, 89'da Hal Hal'ın kendi ağlarına gönderdiği top ve 2-0 kazanan taraf Milan oldu. Milan da 2-2 ile başladı. Venezia ise 2 maçta 2 mağlubiyetle Serie A'ya başladı. Lig 1'de harika bir mücadele vardı gerçekten. David Ancelotti ve Luis Enrique karşı karşıya geldi. Lille Paris Saint Germain mücadelesinden bahsediyorum. 21'de Haraldsson'un attığı golle Lille 1-0 öne geçti. 84'te Bakva 2-0'a getirdi. Maç bitti deniliyordu ki 90'da gelen 2 gol. Önce Vitinha, sonrasında Marquinhos. Belki de son pozisyonda puanı kurtardı Paris Saint Germain ama 2 maçta 2 beraberlik. Gerçekten beklemediğimiz bir başlangıç Paris Saint Germain'den. Bundesliga'nın açılış maçında ise bir Bayern Münih klasiği vardı. 5-1'lik sonuç Stuttgart karşısında. 21. dakikada sezonun açılış golü Dayo Upamecano'dan geldi. 52. dakikada Wagnermann'la beraberliği yakaladı belki Stuttgart ama 55'te Ole ise skoru 2-1'e getirdi. 3 dakika sürdü Stuttgart'ın sevinci. 57'de Wagnermann bu kez kendi ağlarına gönderdi. Durum 3-1'e geldi. 63'te Ole ise bir kez daha sahnedeydi ve 90'da son sözü Luis Diaz söyledi. Bayern Münih 5-1 sahadan galip ayrılan taraf oldu Allianz Arena'da. Eredivisie'de Groningen Fortuna Sittard mücadelesinde Fortuna Sittard 3-2 kazanan taraf oldu. Portekiz'de Rio Ave Sporting'e 4-0 kaybetti. Gonçalves, Cipriano Catamo, Luis Suarez'den geldi goller. Luis Suarez 2 gol kaydetti. Dün basketbolda da tabii mücadeleler vardı. Basketbola baktığımızda da Avrupa elemeleri vardı. Gürcistan Karadağ karşısında 101-74 kazandığı grubunda Ukrayna Yunanistan engelini 82-76 ile aştı. İspanya Portekiz'i 89-95 kaybetti. Bizim grubumuzda ise J grubunda Bosna Hersek'ten sürpriz bir galibiyet geldi. Esasında ne kadar sürpriz denir bilinmiyor. İtalya'da olan düşüş, Bosna Hersek'te olan yükseliş burada meyvesini vermiş durumda. 78-77'lik son topa kadar giden bir mücadelede kazanan taraf Bosna Hersek oldu. Aynı saatteki bir başka mücadelede Sırbistan İzlanda karşısında 102-73 kazanmayı bildi. Türkiye'de milli takımımızda 12 dev adamla çok rahat bir galibiyet aldı. Litvanya karşısında 94-66 kazanmayı başardık. Lider olarak grupta yer alıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gerçekten net bir galibiyet aldık. Amerika elemelerinde ise Brezilya Dominik Cumhuriyeti karşısında 94-90 kaybetti. Şili Amerika Birleşik Devletleri engelini aşamadı. 89-71'lik Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü vardı. Meksika Kolombiya karşısında 112-86 kazandı. F grubunda ise Arjantin Porto Rico'yu 89-75 ile geçmeyi başardı. Uruguay Bahamalar karşısında 103-94 kaybederken Panama Kanada mücadelesinde 86-66 Kanada kazanan taraf oldu. Asya elemelerinde ise İran Yeni Zelanda'ya 93-91 kaybetti. Suriye Avustralya karşısında 123-64 farklı bir mağlubiyetti. İran Yeni Zelanda maçı uzatmalara gitmişti. Bu arada Ürdün Filipinler de uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucunda Filipinler 82-81 kazanan taraf oldu. E grubunda ise Güney Sudan Nijerya karşısında Afrika elemelerinde 82-79 kazandı. Yeşil Burun Adaları Gine'ye 81-61 kaybetti. Kamerun ise Tunus karşısında 83-61 kazanmayı başardı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gündem bu şekildeydi. Tabii teniste de heyecan var. Teniste de Amerika Açık heyecanı var. Oraya da bir göz atacağız elbette.
Yani henüz elemeler sona erdi mi diye kontrol ediyorum. Evet, elemeler sona erdi. Yarın artık başlıyor Amerika açık ilk eşleşmelerde. Şöyle heyecan verici bir eşleşme var mı diye bakıyorum. İzlenebilecek eşleşmeleri söyleyeceğim. Çünkü çok maç var ilk turlarda, biliyorsunuz. Lehecka Karenobus'ta mücadelesi iyi bir maç. İzlenebilir diye düşünüyorum. Medvedev Gaston. Yine izlenebilir mücadeleler arasında. Kecmanovic Şapovalov. Bu karşılaşmayı da takip etmeyi düşünüyorum gerçekten. Başa baş geçmesini beklediğim mücadeleler. Panache Kemnori maçı da başa baş geçecektir. Ya Kemnori zaten ya en kolay rakip de olsa, en zor rakip de olsa karar setine kadar götürüyor maçı. Kadınlarda ise ilk turda ya bir tarafın çok üstün olduğu eşleşmeleri görüyorum. Rahimova Krejcikova. Bu eşleşme yine izlenebilir kılıyor. Stefanini Yastremska yine heyecanlı bir eşleşme. Bakalım, başlayınca zaten detaylı olarak konuşmaya devam edeceğiz. Tenis gündemini de, Amerika açığı da sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Voleybolda da heyecan devam ediyor tabii ki. Artık eşleşmeler de belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda playoff heyecanı yarın başlıyor. 17'de Fransa, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan saat 20'de. Sonraki gün Hollanda, Slovenya, İtalya, Bulgaristan, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve sonraki günde Belçika, Almanya, Türkiye, Azerbaycan saat 19'da Azerbaycan karşısında olacağız.

0: Birazdan Altay Gök hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, motorsporları hakkında gerçekten yorumlarını çok beğenerek takip ettiğim bir isim benim de ve bizlerle birlikte olacak. 0212 273 10 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeniden hatırlatalım. Saat 14'e kadar birlikteliğimiz sürecek. Sonrasında 17-19 arasında yine ben Göksel'in çağrısıyla sizlerle birlikte olacağım. Ve Altay Gök hattımızda, hemen kendisini hattımıza alalım. Altay, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum Göksel, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim aynı şekilde. Bu hafta sonu MotoGP var. Formula 1 yok. Biz de hazırız.
0: Formula 1 ile başlayalım o zaman. Geçtiğimiz hafta Hollanda yarışını geride bıraktık. Gerçekten ilginç bir yarıştı. Max Verstappen kendi evindeki son yarış. Çünkü artık Hollanda'da olmayacak değil mi Altay?
1: Hollanda olmayacak sene takvimde. Hatta biz de Hollanda'nın yerine takvime girdik gibi bir şey oldu aslında.
0: Yani bu konuyla başlayalım. Verstappen son Hollanda, son ev sahibi yarışında talihsiz bir kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Senin beğendiğin bir pist miydi? Gitmesine üzülüyor musun Zandvoort'un ve bu kazayı? Verstappen'in son ev yarışında yarış dışı kalışını nasıl değerlendiririz?
1: Öncelikle pistle başlamak istiyorum. Ben Zandvoort pistini sevmiyorum. Hiç sevmedim. Şundan ötürü. Günümüzün Formula 1'inde gerek güvenlik sebeplerinden olsun, gerek araçların gelişmişliğinden, motorların gelişmişliğinden, ki bu gelişmişlik zaten tartışma konusu, hani bu kadar gelişmiş olmalı mı diye soruluyor. Ama bütün bunlardan ötürü günümüz Formula 1'inde araçlar gereğinden fazla büyük ve bu büyüklük nedeniyle dar pistlerin artık F1'de yeri yok. Mesela Imola bir zamanların efsane pistiydi ve Imola'da biz yağmur olmadığı takdirde veya güzel bir sprint olmadığı takdirde güzel yarışlar izleyemedik ve Imola takviminden düştü. Zandvoort'tan şekilde dar bir pist, 1970'lerin 80'lerin tarzını yansıtan bir pist, o zamanların işte o peş peşe virajları, yavaş virajları, ondan sonra orta hızlı kompleksleri, nispeten kısa düzlükleri, yani tam bir aslında Macaristan gibiydi. Ama Macaristan birazcık daha uzun düzlüğüyle olsun modern zamanlara uyum sağlayabilmişken Zandvoort modern zamanlara uyum sağlayamadı ve takvimden düştü. Elbette ki Hollandalı taraftarları özleyeceğiz. Elbette ki Max Verstappen'in kendi evinde yarışları domine etmesini özleyeceğiz. Ama yani pist olarak Zandvoort bizlere pek bir şey bırakmadı. Pek güzel hatıra bırakmadı. İşte yağmur olduğunda kaotik yarışlar oldu. Mesela 2023'tü sanırım Pierre Gasly'nin podyuma çıktığı yarış.

0: vardı. Geçen sene İshak Acar'ın podyuma çıktığı yarış vardı. Güzel anılar da oldu. Ama Formula 1 Zandvoort'u fazla fazla aramayacak. Max Verstappen'e de gelecek olursak, bir çaylak hatası klasik bir hata. Islak zeminden kuru zemine geçerken yol tutuşu kaybı ve son yarışını tamamlayamadı. Çok talihsiz bir kazaydı. Max Verstappen seviyesindeki pilotların bile böyle kazalar yapabileceğini, onların da insan olduğunu hatırlatan bir kazaydı aslında. Ev yarışında olması büyük talihsizlikti ama.
1: Yani kesinlikle öyle ve bu kaos dolu yarıştan galip çıkan tarafta Lando Norris oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Norris'in zaferini geçtiğimiz sezonu?
0: Ya bir kere ben Lando Norris hakkında övgü dolu sözler söylemek istiyorum. Şundan ötürü Lando Norris geçen sene ne kadar ayağı yere basmayan, hızlı ama istikrarsız pilotsa bu senede o kadar ayağı yere basan pilot. Lando Norris gerçekten bir şampiyona dönüşmüş durumda artık. Geçen sene biz Lando Norris'in Piastri'ye yer yer ezildiğini görmüştük. Lando Norris'in yer yer elindeki yarışları verdiğini görmüştük. Yani bu seneki George Russell gibiydi aslında. Bu sene ise Lando Norris ya tam bir Sebastian Vettel modu açmış durumda bence. Alabileceği en iyi sonuçları her seferinde alıyor. İyi sonuçlar alamadığında olması gereken yerde yarışı bitiriyor. Kazanabileceğini de kazanıyor. Son iki yarışın galibi Lando Norris. McLaren Norris'e toparlıyor ama Oscar Piastri bu sene tamamen force etmiş durumda. Mesela Piastri bu yarışı 6. mı bitirdi, 7. mi bitirdi? Çok silik bir durumdaydı Piastri galiba 6. bitirdi. Senin takım arkadaşının kazandığı yerde 6. bitiriyorsan ciddi bir sorun var demektir. Böyle Piastri birazcık strateji konusunda da bu sene takım tarafından geriye atıldı. Biraz artık ikinci pilot durumunu düşürüldü. Zaten özellikle menajeri Mark Webber'in McLaren'in arasında bozuk olduğu, Oscar Piastri'nin McLaren'in ayrılabildiğini söyleniyor. Böyle söylentiler de var. Ama yani Piastri inanılmaz bir üstünlük kurdu Lando Norris. Yarış performansı olarak fazlasıyla olgundu. Baskıya hiç gelmedi. Ve hani bütün bunların sonucunda da çok güzel bir galibiyet elde etti. Bence Lando Norris'in kariyerinin en iyi galibiyetiydi bu. Ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Podyuma da kısaca bir değinmek istiyorum aynı şekilde. Evet. Andrea Kimantonelli ikinciydi ve bu yarış aslında onun Mercedes'te birinci pilotluğu aldığı yarış oldu. Çünkü Lando Norris'e yol vermesi gerekti. Yol vermesi istendi. Pardon, Lando Norris'e değil. George Russell'dan Antonelli'ye yol vermesi istendi. Öne geçtikten sonra da iyi bir tempoyla belki Norris'i zorlayabilecek durumdaydı. O artık birinci pilot oldu. Russell'sa kötü durumda hala ya. Çok bir şey söylenemiyorum onun hakkında şu an.
1: Peki yani yakın dönem çaylakları diye söylüyorum, aynı dönem değil ama Kim Antonelli ve Oscar Piastri, yani Kim Antonelli'nin geldiği yıl bunu konuşsak herhalde, kim ilk şampiyonluğa ulaşır denilse ya Oscar Piastri manyak mısın, böyle soru mu olur derdik herhalde ama burada da Antonelli olacak gibi değil mi?
0: Ya öyle duruyor çünkü Oscar Piastri Formula 1'e çok daha olgun bir şekilde geldi. Formula 2 şampiyon olarak geldi, Formula 3 şampiyon olarak geldi. Alt serilere daha oturak bir kariyerle geldi. Antonelli ise aşırı hızlı olduğunu biliyorduk. Alt serilerde katıldığı tüm serileri force etti. Ama Formula 3'e attı, bir anda Formula 2'ye geldi. Ve Formula 2'de de sadece 6. oldu mesela, ondan sonra direkt Formula 1'e yükseldi. Ve Formula 1'deki ilk sezonu Antonelli inanılmaz ve parlak değildi. Antonelli hızlı aracı oturduğunda ve yeteneğini tam olarak gösterebileceğinde tam bir şeye dönüştü ya. Tam bir makineye dönüştü. Oscar Piastri ise Antonelli'nin şu anın olmasını beklediğimiz pilottu belki de. Alt seri kariyerinde ama olamadı. Yani şu anda aynı başlayan iki hikayenin nasıl farklı yollara evrildiğini izliyoruz. Yani Andrea Kim Antonelli şampiyonluğa giderken Oscar Piastri de ne yazık ki kariyerinin kalanını bir Valtteri Bottas olarak geçirme tehlikesi içinde. Tabii ki çok daha hızlı bir isim ama şu an Piastri için işleri iyi gitmiyor. Antonelli ise en genç şampiyonluk rekorunu kıracak gibi duruyor.
1: Tabii katılıyorum, yani sürüş olarak, pilotluk olarak Piastri gerçekten yüksek perdeden daha olgun bir şekilde geldi ama gelişi çok olgun değildi. Hatırla o günleri, yani Alpine işte Renault tarafıyla Twitter üzerinden yapılanlar falan.
0: Ya orada Alpine tarafı suçluydu evet, ama Piastri o süreci hiç olgun yürütemedi bence.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Ya bir de ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Piastri bir görüşme yapılmadan Alpine gibi, Renault gibi köklü bir firma da yani gidip orayı Twitter'dan bir duyuru paylaşmaz yani, değil mi?
0: Ya sen bir kere Piastri'nin McLaren'le görüştüğünü zaten biliyorsun. Sen bir kere Alonso'nun Aston Martin'le görüştüğünü zaten biliyorsun. Sen Piastri'ye önceden koltuk garantisini vermeden Alonso bir anda gitti diye. Yani hadi Piastri artık bizde yani. Adamı B planı gibi kenara tutuyorsun. Formula 2 şampiyonluğunu 2 sene boyunca sen yedek pilot yapamazsın. Yani adam 2020'de Formula 1 2 şampiyonu olmuş. Çaylak sezonunda Formula 2 şampiyonu olmuş.

0: Sen bana diyorsun ki sen kenarda koltukta bekleyeceksin. Öyle bir şey olmaz. O yüzden Piastri aslında Alpine az bile yaptı. Ama yani günün sonunda yaptığı iyi oldu mu iyi oldu ama olması gereken miydi? Hayır. İdeal senaryoya baktığımızda Piastri o sürücü daha iyi üretmeliydi.
1: Peki yarışın ilginç anlarından birisi de tabii çok fazla DNF vardı. Fernando Alonso puan almayı başardı. 2 puan aldı bu yarıştan. Fernando Alonso 9. olarak tamamladı. İlk 10'da tamamlamayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani harika bir yarışı. Tam bir Fernando Alonso yarışı. Uzun bir bölüm at. Uzun bir bölüm git. Lastiklerini koruyabildiğin kadar koru. Ön taraflarda kal. Sen ön taraflarda önün açık turlar atarken arkamdaki rakipler trafikte birbirini yesin. Sonra pite girdikten sonra da önlerde kalarak puanını al. Yani Fernando Alonso niye Fernando Alonso olduğunu gösterdi. Niye ilk kez şampiyon olduğunu gösterdi. Ya bu adamın kariyerinde sadece bir ya da iki kez en hızlı aracı sürmüş olması gerçekten Formula 1 için çok üzücü bir şey. Yani bu adamın en az bir 4 şampiyonluğu olmalıydı abi. Ben her zaman bunu üzülüyorum. Fernando Alonso ne yazık ki yarım kalmış bir roman olarak tarihe geçti ve geçmeye devam ediyor. Yani bu bence kariyerinin en iyi sürüşlerinden birisiydi Fernando Alonso'nun benim izlediğim periyotta hiç olmazsa.
1: Bir diğer tarafta da tabii Williams'ların teması, Sainz ve Albon'un teması. Nasıl yorumlarsın?
0: Ya Williams bu ikiliyle sözleşme yenileyerek bence hata yaptı. Çünkü bu ikili uyumlu bir ikili değil başından itibaren. Alex Albon istikrarlı bir adam ama güvenilir bir adam değil. Alex Albon seni bir üst aşamaya getirmiyor bir türlü. Alex Albon sana puan aldırır ortalama bir aracın varsa. Ama onu çıkaramaz. Sainz ise seni onun üstüne çıkartır ama söz konusu istikrar olduğunda o da bazen tökezler. Hani aslında pilotaj anlamında her şey yapabilecek bir ikili var ama lakin birbirleriyle uyumlu değiller. Bence Albon'la Sainz'ın arası hiç iyi değil başlangıcından itibaren. Ben bunu hissediyorum her seferinde. Ve Williams bu kadroyla sözleşme yeniledi. Evet daha iyi bir kadro bulamazlardı elbette. Daha iyisi çıkmazdı elbette. Ama uyumsuz bir kadroya sahipler. Yani bu uyumsuzluğu şeyde çok net bir şekilde gördük. Hollanda'da net bir şekilde gördük. Bu sene Williams için işler hiç iyi gitmiyor. Geçen sene en iyi 5. araçlardı. Geri mi dönüyorlar diyorduk ve 2026 kurallarına çok kötü bir şekilde hazırlandılar. Şu an aslında bütün projelerini berbat ettiler. Yani McLaren'den gördüğümüz atılımı onlardan görememek üzücü. Ben Williams'ı zirvede görmeyi çünkü çok istiyorum. Hani bu takım 1997'den beri şampiyon olamıyor. Bir zamanların en son takımıydı bu. Çok uzun süredir bir başarı yok, hiçbir şey yok. F1 tarihinin en başarılı 3. takımıydın, 5.liğe düştün. Artık Red Bull'la Mercedes'in arkasındasın. Ve 2026'ya böyle felaket geliyorsun. Bir de ben felaket gelmişken pilotların uyumsuz ve temas yaşıyor. Yani daha ne olabilir ki Williams için? İnşallah toparlarlar seneye. Ben çok istiyorum onları zirvede görmek.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
1: Bir diğer tarafta da tabii yarışla ilgili ilginç bir nokta da şuydu. Zac Brown Hollanda GP'de yoktu. Washington'da IndyCar yarışındaydı.
0: McLaren IndyCar'a da çok önem veriyor. Onlar yani yeniden bir yarış takımı olma kimliğine kavuşmaya çalışıyorlar. Mesela Le Mans 24 saatte de olacaklar bundan sonra. IndyCar'da hani bir an önce Indy 500 zaferini işte böyle istiyorlar. Bir an önce eski zirvedeki günlere dönmek istiyorlar. O yüzden Zac Brown'ın özellikle bu pazarlamacı kişiliği olarak Amerikan serisine önem vermesi, Amerikan pazarlamasına önem vermesi çok normal bir durum. Artı yani Andrea Stella gibi takımı istediği zaman böyle bırakabileceği, 6 ay bakmasa hiçbir şey olmayacağı bir adam var. Çok normal bir durum. McLaren yeniden bir yarış takımı kimliğini kazanıyor. Onlardan Williams'ın tam tersi. 10 senenin şu kötü durumdalardı. Çok iyi toparlandılar. İnşallah hani onları da bir daha o kadar dipte görmeyiz. Çünkü onların dipte olduğu zaman çok Formula 1 için de felaket. Yani sen düşün Ferrari McLaren rekabeti varken bir bakıyorsun McLaren 9. sırada takımlar şampiyonasında. Bunun tekrarlanmaması lazım. Umarım tekrarlanmaz.
1: Ve bu hafta yarış yok. Haftaya İtalya'da olacağız. Sonrasındaki haftada da Madrid yarışı var. İtalya ile ilgili neler düşünüyorsun? Hangi takımları daha avantajlı görüyorsun?
0: Yani İtalya tam bir motor pisti. Yıllardır motorla donuk olduğu için düzlük performansında iyi olan takım force edip götürüyordu. Ama bu sefer motor pisti olduğu için ben Mercedes'i diğerlerinin önde görüyorum. Tıpkı 2017, 2018, 2016 döneminde olduğu gibi bir Mercedes kalesi bekliyorum. Bu artık George Russell'ın son şansı. Kimi Antonelli'yi kendi evinde yenmek zorunda. Eğer ki yenemezse George Russell'ın yani artık Formula 1'deki geleceği bile sorgulanır hale gelir. Yani elbette takım bulur, elbette seride kalır ama hani George Russell için önerdik bir şampiyon adayı demek yerine kendini gerçekleştirmiş bir potansiyel demeye başlayabiliriz. George Russell sezonu tutunmak istiyorsa, kariyerini kurtarmak istiyorsa İtalya'da kazanmak zorunda. Ama Antonelli de İtalya'da çok çok çok uzun yıllar sonra kazanan ilk İtalyan olma şansına sahip, kendi evine ekstra motive olacaktır. Ben Mercedes arasında güzel bir rekabet bekliyorum.
1: Genel puan durumuna baktığımızda da 242 puanda Antonelli zirvede. İkinci sırada George Russell var yine Mercedes'ten 183. Aynı puanda üçüncü sırada Ferrari'den Lewis Hamilton var. Lewis Hamilton'ın şansını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani Lewis Hamilton buraya bu sezon inanılmaz istikrarlı olması sayesinde geldi. Ferrari'nin iyi olduğu bütün pistlerde maksimum almayı başardı. Sürekli podyumlar, işte işte Barcelona'daki galibiyet, sonunda kırmızı sunduğun zirvede görmemiz. Ama yani açıkçası Hamilton'ın burada olmasının sebebi Russell'ın düşük performansı. Mercedes'in yaşadığı DNF'ler, yani Antonelli iki kez yarış dışı kaldı, Russell bir kez yarış dışı kaldı, motordan vesaire ötürü. Bütün bunlar varken Hamilton'ın yakın olması birazcık da Mercedes'in amatörlüklerinden kaynaklanıyor. Bence Ferrari'nin bu sene gerçekçi bir şansı yok. Umarım seneye diyelim.
1: Peki, Formula 1'de bu hafta yarış yok ama MotoGP'den bahsettin. Nasıl değerlendirirsin MotoGP gündemini?
0: Yani MotoGP'de şu anda gündem birazcık daha transferler konumunda. Yani çok büyük transferler oldu bildiğiniz üzere. İşte Pedro Acosta'nın Ducati'ye gelmesi, Pecco Bagnaia'nın Aprilia'ya gitmesi, Quartararo'nun Honda'ya gitmesi, Martin'in Yamaha'ya gitmesi. Şu an MotoGP gündeminde durumlar birazcık daha transfer üzerine şekilleniyor. 2020 sezonunu bekliyoruz. Orada da şu anda hani Aprilia'lar diğer takımların hepsinden bir adım önde. Jorge Martin şampiyon lideri, Ayo Grosjean'u kovalıyor. Marco Bezzecchi 3. sırada. Mark Marquez yaklaşık bir 40 puan geriden takip ediyor. O da çok yüksek bir form yakalamış son zamanlarda. MotoGP'de şu an çok güzel bir şampiyonluk savaşı var. Ben bu Sainz savaşından Jorge Martin'in yarışa çıkacağını düşünüyorum. Farkı güzel bir seviyeye getirdi ve daha istikrarlı durumda. Aprilia'dan ayrılmadan önce bir şampiyonluk isteyecektir. Toprak Asgard'da olma da bu yarış hafta sonunda başarılar diliyoruz elbette.
1: Peki diğer temsilcilerimiz, diğer serilerdeki temsilcilerimiz motor sporlarında nasıl özetlersin durumu?
0: Yani şu an Deniz Öncü Moto2'de son zamanlarda bir toparlanma emaresi gösterdi. Zaten biz kendisiyle bir röportaj gerçekleştirmiştik yaklaşık bir ay kadar önce. Ve hani orada sezonun ikinci yarısında daha iyi olmayı beklediğini söylemişti. Ve sezonun ikinci yarıyı bir sekizincilikle açtı. Onun için durumlar çok daha iyi olacak diye umuyorum. Rally tarafında ise geçen hafta Kapadokya rallisi vardı, Türkiye Rally Şampiyonası'nda. Orada da Kerem Kazas yine iyi bir performans var. Geçen sene olduğu gibi kazandı. Ama onun dışında şu anda motorsporlarında ikinci yarı daha yeni yeni başladığı için orada aşırı aşırı bir gelişmemiz yok. Bu hafta sonu Toprak Asgatlıoğlu ve Deniz Öncü'yü takipte olacağız. İnşallah onlar için de iyi senaryolar konuşuruz bir sonraki programımızda.
1: Peki. Altay çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Mikrofonu aldığın için Göksel'in. Yine görüşmek üzere.
1: Yeniden görüşmek üzere. Altay Gök'le birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, motor sporlarıyla başladık. Şimdi de futbola geçiyoruz. Ki birazdan Yunus Aydın da hattımızda olacak, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde bir basketbol yapalım. Dün basketbolda Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Sonrasında Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına da gideceğiz. Dünya Kupası yolculuğumuzda Litvanya karşısında galibiyeti almayı başardık ve koçumuz Ergin Ataman neler söyledi dinleyelim.
4: Maçlarında her türlü denemeyi yaptık ve bu hedef maçlarda hangi oyuncularımızı kaç dakika oynatacağımızı zaten planını yapmıştık. Bugün de plan dahilinde oynadık. İzlanda da aynı şekilde oynayacağız. Tek hedef maçı kazanıp daha mağlup ünvanımızı ve devam ettirip oradan da galibiyet çıkartırsak Dünya Kupası yolunda çok çok büyük bir avantaj elde ederiz. Yani %90-99 katılmayı garantiler gibi oluruz. Onun için çok kritik bir maç bizim için. En iyi oyuncular, en iyi performans veren oyuncular sahada olacaklar yani. Biz bu milli takımı biliyorsunuz 3 senedir hazırlıyoruz ve geçen yılda aslında zirveye çıktı oynadığı basketbolla tüm